0: olması da biz kökü mazide olan bir atiyiz.
1: Kökü tam bu esnada Türk yıldızlarının geçişi de
0: zamanlama müthiş.
1: Hedefte zamanlama deriz biz buna. Milimetrik yani çok saniyeyle. Yani
2: selamlamadan tam 10 saniye sonra.
1: İşte buna hedefte zamanlama deriz. Yani selamlamada olmaması lazımdı zaten ki sesleri duyulsun. Ses yapılıyor ve 10 saniye sonra daha 10 adım yürümeden Türk yıldızları öyle kırmızı beyaz renkli sislerle Türk bayrağını temsil edecek şekilde. Yani işte bütün bunlar yani çok ince planlanmış, çok ince düşünülmüş.
2: Nasıl denk getiriyorlar sayın itler?
1: Ya işte bu da askerlik mesleğinin sırrı yani. Disiplin törenin dediğimiz şey budur yani. Hedefte zamanlama.
3: Zamanlaması çok iyi değil. Mesela yemekte ilerleyen biraz dakikalarda konuşuruz ama liderlerin arabalarının arka arkaya 30 ila 1 dakika arası, 30 saniye ile 1 dakika arasında arka arkaya yanaşması ve neredeyse yarım saatte bütün 32 liderin gelmesi, getirilmesi de başlı başına bir organizasyon. İşin medya ayağını Abdülkadir abi anlatır. O bölgede değildim ben. Yani bilmediğim bir konu ama genel olarak izlediğim zaman özellikle bu karşılama töreninin liderlerin gelişi hem dünya basınında milyarlarca dolarlık belki de reklam verseniz yapamayacağımız.
1: Yani.
3: Bir de Ankara kedileri var. Hepsine sevgilerimi iletiyorum. Evet. Hemen hemen her muhabirin bir Ankara kedisiyle ya turnikelerde ya kütüphanenin yan tarafındaki alanda ya kucağında mutlaka bir kediyle fotoğrafı var. Moscow Times gazetesinden tutun Wall Street Journal'a kadar bütün muhabirlerin bir Ankara kedisiyle
4: orada
3: kedileriyle fotoğrafı
4: lokum,
3: var.
4: Beyaz renkli lokum şey yaptı ama orada o kütüphanede ben sordum oradaki görevliye 20'yi aşkın kedi var ve onlardan görevli veteriner hekimler var.
2: Ya ne güzel. Maşallah.
4: Yani kütüphanede onlar daimi oranın personeli gibi.
1: Tabii şey çok güzel. Yani bir tarafta ecdadı temsilen Yeniçeriler, bir tarafta modern Türk ordusunu temsil eden askerlerimiz tam da üstünden Donald Trump'ın üstünden Türk ordusunun pilotlarının kullandığı o muhteşem gösteri. Bu nasıl başarılır diye soruyorsunuz. Türk ordusu yapar yani.
2: Eyvallah. Şimdi Murat Özer'in uzmanlığına ihtiyacımız olan bölüme geldik.
3: Bir de şu arabanın şu kalınlığına bir dikkatini çekmek isterim.
1: Hoşum geçsin. Hızına.
2: Onu birazdan inceleyelim.
3: Pek o görünen bir şey
2: rehberi
3: değil.
2: Rehberi duyalım.
3: Evet.
1: Ama kısa sürede bu kadar Türkçe öğrenmiş. Dalturam merhaba asker. Güzel yani.
2: Evet Murat Özer.
5: Şimdi bu tabii ki pek çok devlet başkanında bu şekilde karşılama töreni yapılıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bazı devlet başkanlarında atlı karşılama töreni dediğim onların hepsi oldu bugüne kadar. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayan bir şey oldu burada. Mehter'le de bazen karşılama, yani mehter biliyorsunuz bazı yerlerde etkinliklerde kullandığımız, hala kullanmaya devam ettiğimiz, hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir birimi tabii, harbiyede.
1: Tabii,
5: yani onlar askerlerimiz bizim.
1: Mehteran bölüğü var.
5: Fakat Mehteran'ın bağlı bulunduğu aslında Yeniçeri Ocağı 1826 yılında lağvedilmişti. Yani biz milli mücadeleye başladığımız tarihten 100 yıl kadar öncesinde zaten Yeniçeri Ocağı yoktu. Hı hı. Şimdi Yeniçeri askerleri var orada. Mehteran değil sadece. Hı. Orada oldukça büyük bir rakamda Yeniçeri Ocağı'na mensup Yeniçeri askeri üniformasıyla Türk askerleri orada görev yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değil, Osmanlı'nın son 100 yılında dahi olmayan bir şey oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya biz sadece Mehteran'la, yani Osmanlı'yla değil, Osmanlı'nın yükselme döneminde var olan ocağımızla, oradaki askerlerimizle sizi karşılıyoruz. Öyle büyük bir tarihsel sürekliliği olan bir şeyle karşılıyoruz dedi. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son, Osmanlı Devleti'nin de son 100 yılında artık Yeniçerilerden tamamen yani vazgeçmiş, Asakir-i Mansuri-i Muhammediye diye bir bugünkü modern Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çekirdeğini oluşturmuş ordudan daha önce var olan ordumuzu orada gösterdi. Bu şu demek, ben kendi tarihimle sadece Osmanlı'yla, Selçuklu'yla falan burada varım ve onunla bütün yani tam anlamıyla barışık bir devletim demedi sadece. Kendi tarihimde bir dönem ortadan kaldırmış olduğum o askerim de benim askerimdir. O da benim bir parçamdır ve ben o sayede zaten yükselme devrinde Muhaç'ı, Nibolu'yu, büyük zaferleri bu Yeniçeri askerleri

0: ile kazandım dedi. Bu çok yüksek bir tarih şuuruyla ancak mümkün olabilir. Bakın bu sembol Cumhuriyet tarihinde değil, Osmanlı'nın son 100 yılında bile yapılabilecek bir şey değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız öyle büyük bir tarihi kırılmayı yaşattı ki, öyle büyük bir şeyi başardı ki, bu saatten sonra Bektaşi Tekkesi, Yeniçeri Ocağı, pek çok şey bizim artık bu saatten sonra gündemimize girecek. Çünkü 1826 ile beraber değişen atmosfer, modern Türkiye'nin doğuşuyla alakalı o şey, geçmişte bıraktığımız bir şeylerin üzerine bina edilmişti. Şimdi o bina edilmiş olan şeyle büyük bir tarihsel sürekliliğimiz var diyor. Tabii Mehteran takımı biliyorsunuz dünyanın en eski askeri bandosu. Bir de şu demek, Mehter bağımsızlık ve şeyin sembolüdür, devlet olmanın sembolüdür. Osman Gazi'ye Mehteran bölüğü göndermişti Selçuklu Sultanı. Yani siz artık bağımsızlık yolunda ilerleyen bir devletsiniz, bir uç beysiniz diye ilk gönderilen şey bugünkü Mehter takımının öncüsü olan şeydi. Bu ne demek? Yani şu anda orada bağımsız, güçlü bir devlet olmanın vasfını ortaya koyuyor. Çok güçlü sembol.
1: Tabii basit bir sembol Osmanlı değil. Yani bazıları olan bir grup da var. Osmanlı alerjisi olan bir grup da var. Hayır, herhalde Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında Yeniçeri kostümüyle Sofya'da partilere katılmış.
0: Cumhuriyet Halk Partisi, hatırlayın, Cumhuriyet Halk Partili bazı yöneticiler çocuklarımız, ilkokul çocuklarımız Mehter takımı gösteri yaptığında sırtını dönmüşlerdi. Hani ona sırtını döndüğünde sanki tarihine sırtını dönebileceğini zannediyor. Böyle bir kafa yani bir şey ne yazık ki. Evet. Tuhaf bir kafa. Ama Mehter'le alakalı şeyden çok daha güçlü bir mesaj, gerçekten bunun altını çizmemiz lazım. Neden Yeniçeri kostümü, neden kıymetli bir şey? Çok önemli bir şey söyledin. Mustafa Kemal Paşa o resepsiyona katıldığında özel olarak Yeniçeri kostümü giymişti. Tekrar ediyorum, Mustafa Kemal Paşa Yeniçeri kostümünü giydiğinde 100 yıl önce biz Yeniçeri ordusunu lağvetmiş bir devlettik. Lağvedilmiş bir kimliği getirip oraya koymak ne demek biliyor musunuz? Ben nizam-ı alem ülküsüne sahibim, yenilmedi demek.
1: Kulak verelim Mehter'e. Evet, şimdi bu bölümü dinleyelim.
2: Mehteran bölümü dediniz.
3: Bayan Miçotakis'in yüzüne özellikle dikkat etmenizi istirham edeceğim.
2: Bakın bu gördüğünüz Mehteran takımı Viyana kapılarında sinir bozucu olarak karşı tarafın anılarında yer alan çok ciddi bir, sizin dediğiniz psikolojik harp ya da en
3: bu
2: büyük silah.
3: Bu devletin stratejik psikolojik harekatıydı.
2: Köz davulları, ziller çaldığı zaman karşı tarafta psikolojik olarak çöküş yaratıyor. Uygarlıkları sadece kılıçla elde ele geçiremezsiniz ya da yıkamazsınız. Bazen ritimle uygarlıkları ele geçirirsiniz. Bu gördüğünüz Mehteran takımı Mozart, Haydn, Beethoven bu ya bestecilere ilham kaynağı olmuş.
3: Türk marşının
2: notalarına girmiş
3: ve Mehter'dir yani.
2: En önemli ilham kaynağıdır. Bu sadece bize, bizim topraklarımıza özgü, bizim kültürümüze özgü değil. Avrupa medeniyetinin müziğine dair ritimleriyle girmiş. Bir kez daha anlamaya için söyleyeyim. Beethoven, Haydn, Mozart gibi bestecilerin Mozart'a Türk marşı yazdıracak kadar müziğinden, enstrümanından, notalarından etkilemiş bir kahramanlık abidesi, bir gurur abidesi 200 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Ben kendi adıma bir kez daha emeği geçen herkese bu tematik organizasyon için teşekkür ediyorum. Güvenlik görevlilerinden ve aynı zamanda Ankaralılara da gösterdikleri bu yoğun güvenlik önlemlerine karşı sabırdan da teşekkür ediyorum. Ama bu görkemli tören Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak hepimizin göğsünü kabarttı. Emeği geçen herkese çok teşekkürler.
1: Peki, baştan alalım, bir dinleyelim Mehter'i tekrar.
3: Özellikle Bayan Miçotakis'in yüzüne biraz daha dikkatli bakmanızı öneririm.
1: Biraz yanakları seviriyor gibi geldi bana.
3: Yani şeyle Bay Miçotakis'le karşılaştırdığımda biraz daha bazı duygularını belli ediyor. İstese de
0: üzülmüş olabilirler mi mesela? Yani üzülmüşler midir? Şöyle bir şey hissediyor olabilirler. Ben geçtiğimiz birkaç ay önce Atina'daydım. Atina'da parlamento binasının önünde Yunan askerleri de geçit töreni yapıyorlar. Evet. Tam ona denk geldim. Sabah saatlerinde. O biliyorsunuz kendi kostümleriyle, özel kostümleri Yunan, eski Yunan askerinin kostümüyle bir geçit töreni yapıyorlar. Fakat şöyle bir tarihi gerçek var. Şimdi bakıyorsunuz burada, yani o Yunanlının yerine koyun kendinizi. Karşınızda, önünüzde sizi yani geçtiğiniz askerler, yani 1400'de, 1500'de, 1600'lerde var olan askerler, o askerler. Halbuki Yunan askeri

0: Üniformasına baktık. Yani başlık Türk fesi. Üzerindeki o etek Arnavut eteği. Çoraplarından ayakkabısına kadar her birisi bambaşka milletlerden toparlanmış bir şey. Bu şunu gösteriyor yani. Bugünkü mevcut Yunanistan'ın siyasi durumunu gösteriyor. O da toparlama bir şey. Çünkü dünyada Yunanistan diye bir şey yok.
1: Hayali
0: yok.
1: Evet.
0: Bir şeyi ama oluşturdular. Askerleri de öyle yani. Hani ekleklik bir şey. Gerçek değil. Tarihi gerçekliği olmayan bir şey. Şimdi ama tarihi gerçekliği olmayan bir ülkenin bir parçası, bir başbakanı olarak orada yürüdüğünüzde yanının önünden geçtiğiniz şeyin sadece yani o köse vururken çıkan o ses 600 yaşında.
2: Evet. Yalnız şurada da şunu belirteyim ben. Hani
3: hocam biraz daha yakın.
2: Neden hani Mitsotakis, yani Yunanistan Başbakanı işte Mehteran o muhteşem Ceddin deden, neslin baban marşıyla karşılanıyor. Nasıl bir mesaj veriliyor? Benim anladığım şu, yani sizi İzmir marşıyla gönderdik, Mehter'le de karşılıyoruz demek.
1: Tabii bir de Mitsotakis'in yengeç yürüyüşü var. Artık yengeç duruşturuyor yeni nesil arasında. Tabii bir siyasi liderlere kollarını böyle sallayarak protokolde yürümekte pek yakışmıyor. Moda tabirle bunun yengeç yürüyüşü deniyormuş. Onu da öğrenmiş
3: Yunan
1: olduk.
3: Yunan medyası bel fıtığının azdığını söylüyorlar ama ben bilemiyorum.
4: Ne diyorlar?
3: Bel fıtığı azmış. Ha,
4: öyle diyorlar evet.
2: Bir de Yunan medyası bizden daha fazla bu konuya ilgi gösterdi. Olabilir. Bilginiz
3: tabii
2: olsun.
3: Olabilir. Geçmiş olsun. Yani yapacak lazım. Bir şey yok.
4: Bizim sosyal medyada da rahmetli Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki görüntüleriyle karşılaştırıyorlar.
0: Ama bir acı çekermiş gibi yürüyüşü var gerçekten. Demek ki gel korse takılı. Geçmiş olsun.
3: Yani geçmiş olsun, ne diyeyim.
2: Evet, aksak yürüyüşü var. Yani. Bu bir yengeçten ziyade aksak yengeç.
4: Türkiye'ye gelince tarzmış. Fıtıkları artıyor.
1: Türkiye kimlerine yani emanet
3: ediyor. Çok sert oldu bu Sayın Selvi.
4: Ya bel fıtığı nükseden adam topuklu ayakkabı giymez, spor ayakkabı giymez.
1: Yani.
4: Ha. Yani.
1: Tabii.
3: Siz herkesin ayağına bakmışsınız Sayın Selvi.
4: Dostların başına bakıyorum.
0: Ama tabii şunu söyleyelim. Buradaki bütün tema barış üzerine kuruluydu. Evet. NATO bir savaş kurumu aslına bakarsanız. Bir savaş üzerine kurulmuş bir şey olsun. Ama Türkiye burada gerçekten güçlü bir barış mesajı verdi. Ve yani biz Mehteran takımımızla Yeniçeri ya da Türk askerinin bu gövde gösterisiyle yani dostlarımıza şu anda NATO üyesi olan ülkelerle bir ittifak ilişkisi içerisindeyiz. Ve doğal olarak onlar bizim düşmanımız değiller. Ortak düşmana karşı ittifak üzeri kurulmuş bir şey bu. Bir doğal olarak biz kimseye meydan okuyor falan değiliz.
3: Ama gelir biz gelmez Ankara'da Türkiye'nin başkentinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin onlara hasım olduğunu ve düşmanca tavırlar içerisinde
0: i̇şte
3: olduğunu
0: o,
3: falan iddia eden.
0: Kim hasımlık gösteriyorsa o ona gider yani. Buradaki eğer o Türk ordusunun gücü bir şey ifade ediyorsa, bir tedirginlik ifade ediyorsa o onu ilgilendirir yani. Kim alıyorsa üstüne o. Ama sonuçta biz herkese dostluk mesajı verdik. Bütün bu öyle toplantı boyunca. Yani bütün toplantı boyunca Gazze'yi mesela Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getirdi. Zulme karşı bir ittifak olması gerektiğini söyledi. Yani bizim mesajımız barış dolu bir mesajdı. Ama barışmak istemeyenlere de burada çok güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Devleti'nin bir mesajı var. Olmuş.
3: Şimdi bir görüntü daha gelecek. Yine çok konuşulan görüntülerden biriydi. İzlanda Başbakanı'nın resepsiyon karşılamasındaki şaşkınlığı. İzlanda'dan gelmiş bir misafir. Çok genç bir siyasetçi. Ankara'yı bir hayli beğenmiş.
2: İzlanda'sa her taraf buz. O yüzden tabii, buraya geldiğinde yani, Akdeniz iklimine yakın bir iklim.
3: 400 bin bile değil nüfusları. Çok küçük bir ülke. Kapı da açılmıyor.
4: Evet. Bizim Kadıköy'de bir mahallenin nüfusu o kadar.
3: Değil mi? O kadar işte. Anca o kadar. Sizin Çankaya kadar.
4: Ha, o kadar. Yani.
3: Hanımefendi turkuaz havada yürüyüşüne başlıyor.
2: Hoşuna da gidiyor yani o şey Mehteran filan hoşuna da gidiyor anladım.
0: Hayranlıkla bakıyor.
2: Ama hayranlık, bir hayranlık da var yani.
0: İnanamıyor böyle.
2: Türkler neler yapmış diyor şimdi içinde.
0: Bu, yani muhtemelen İzlanda'dan Türkiye nasıl görünüyordu acaba?
3: Hanımefendinin Instagram'da 19 bin takipçisi varmış zirve öncesi. Zirveden sonra 60 bini geçmiş galiba. Türkiye bir hayli
4: Türkiye'ye gelmek herkesi geliyor demek ki.
1: Eminönü Sirkeci'ye gelmiş.
0: Ama bazı, şimdi bakıyorum Türkiye'de yine sosyal medyada böyle müzmin muhalif tipler var. Görüyor musunuz? İşte dünyanın en zengin ülkelerinden birisinin lideri gelmiş. Bu şatafata, bu şeye falan Ya kardeşim, İzlanda ile Türkiye'yi nasıl mukayese ediyorsunuz ya?
3: Tabii yani.
0: Hiç mi insafınız yok? İnsafınız kursun ya.

0: Kadıköy kadar.
1: Yani ülke. Küçücük nüfus, hiç kim düşmanı yok, bir şey yok. Dünyanın bir ucundaki küçücük başbakan, bir kasaba gibi devletler.
2: Başbakan hayranlık duyarken, evet. Yani İzlanda Başbakanı. Çünkü büyük bir medeniyetle karşılaştığını görüyor. Ve bunlar donanımlı insanlar. O hayranlık duyarken birileri hala oradan kendi devletini, kendi milletini, kendi tarihini, kendi kültürünü aşağılamak için uğraşıyor. Bu kadar aşağılık kompleksiyle nasıl yaşıyorlar hayret ediyorum.
1: Evet, bu eziklikle biraz zor yaşıyor.
2: Yani yurt dışında Ankara Kalesi'ne de gitmiş hanımefendi.
3: Fransa'da, İngiltere'de
2: de gezmiş. Evet. Orada da Ankara Kalesi'nde esnaf çok kendisiyle ilgilenmiş.
0: Bir de hanımefendiyle dalga geçiyorlar, hangi manzaraya bakmış da falan da filan da diye.
2: Yani Ankara Kalesi'ne onlar da giderse hangi manzaraya bakacaklarını görürüz.
3: Yani İngiltere'de de Fransa'da da bu kendi köklerine bağlı diplomatik tören geleneği halen devam ediyor. Bizim diplomatlarımız da, üst düzey liderler gittiği zaman da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, örneğin Belçika'da da, diğer ülkelerde de o kendi tarihlerinden gelen birikimi onlar da törenlerine, kendi coğrafyalarının büyüklüğüne göre, teamüllerine göre yansıtmaya çalışıyor. Ama bizim bulunduğumuz sınırlar itibariyle mevcut Türkiye Cumhuriyeti'nin de köklerine baktığımız zaman bunların yansıtılmasında bir şaşırılacak bir taraf yok. Bu bir tematik organizasyon. Hı hı. Bakın, liderlerin karşılanmasından sunulan yemeklere kadar çok ince bir planlamayla Türkiye'yi, köklerini tanıtan bir bütün olarak tematik bir organizasyon. Yani normal bir zirve yapılmadı burada. Bir tematik zirve yapıldı.
1: Ya aslında o yüzden adı her ne kadar... NATO zirvesi de olsa bunun adı Türk zirvesidir, yani Türkiye zirvesidir. Bunu zirve yani. Bunu da buradan net anlıyor. Belki özellikle birinci gün Türkiye zirvesi yapıldı. İkinci gün NATO zirvesine geçildi. Dolayısıyla iç içe geçmiş iki zirve olmuş gibi görünüyor ve aslında ağırlığı olan Türkiye zirvesiydi yani burada. Sayın Cumhurbaşkanımızdı ve Türkiye'ydi yani bu anlamda baktığımızda. Dolayısıyla biz de analizlerimizi yaparken sadece NATO üzerinden analiz yapmadık. Yani NATO'nun aslında ikinci güne kaldığı, birinci günde Türkiye'nin olduğu bir zirve, iki zirve aslında burada yapıldı.
3: Bir de ağırlıklı hanım liderlerin özellikle beyaz krem renkli kıyafetleri benim çok dikkatimi çekti. Erkek olanları da diplomatlar...
0: Kıyafetleri Mete Söftoğlu değerlendirsin.
3: Tabii,
0: ayakkabıları evet. Abdülkadir
4: çok iyi.
0: Sevdi.
4: Kaptırdık.
3: Vardı yani. Hep mavi tonları kravatlar, beyaz gömlek. Ama mesela Türk yetkililer ya da diplomatlar daha çok böyle kırmızı ya da onun tonlarını tercih etmiş. Ama kadın liderlerde genelde hem aile fotoğrafında hemen diğer yetkililerde beyaz ya da krem özellikle tercih edilmiş. Bazılarında mavi tonlar vardı ama erkeklerde klasik mavi tonları kravat ve beyaz gömlek vardı.
2: Hı. Sayın Cumhurbaşkanı Türk bayrağının rengi olan beyaz gömlek ve kırmızı.
3: Öyle ilginç bir detay var dikkatimi çeken.
0: Murat Bey. Küçücük bir ülkenin çok genç bir hanımefendi başbakanı, özellikle resepsiyona gelirken ki o hayranlığı çok konuşuldu. Yani siz bunun bu kadar gündeme gelmesini neye bağlıyorsunuz?
1: O Abdülkadir abi söylediği o Türkiye'de gündeme getirilmesindeki temel sebep aslında o müzmin muhalif çevrelerin ezikliğinden kaynaklandı. O bizim bu, ya şimdi burayı bir türlü idrak edemiyorlar. Burası dünyada son 2000 yıl boyunca dünyayı yöneten iki büyük imparatorluğun olduğu toprak. Yani sadece Osmanlı'lık, Roma İmparatorluğu da ondan önce yüzlerce yıl yönetti. Dünyayı yöneten iki imparatorluğun bakiyesi bu topraklar. Nerede yaşadıklarını farkında değiller yani. Bu kadar büyük bir medeniyetin, bu kadar büyük bir tarihi birikimin üzerine bir şey bina edilmiş yani bu burası. Şunu idrak edemediler. Yani sürekli işte kaçak saray dedi bazıları. İşte bu külliye biliyorsunuz yok bin odalı bilmem ne falan.
0: Sanki... Gerçekten gazetecilik yapan arkadaşlarım hanımefendiye sorsunlar, klozetler altın mıydı?
1: Altınmış diye. Yani hayır, bunun bütünü hepimiz bakın, Cumhurbaşkanlığı külliyesi halka açık bir yer. Pek çok resepsiyon, pek çok yerde Sayın Cumhurbaşkanımız kendi halkıyla birlikte o 29 Ekim kutlamalarını, 30 Ağustos, yani vatandaşlarımızın hepsi, şehit aileleri, gazilerimiz, öyle. Her meslek grubundan insanlarımız külliye gidiyorlar. Külliyenin içerisinde ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Yani herkes her şeyin farkında. O açıdan bunların tamamıyla uydurma, yalan olduğu açık. Ama böyle bir yapıyla ancak 2000 yıllık bir ülke, yani bu toprakta 2000 yıl dünya yönetmiş bir coğrafyada nasıl bir şeyle karşılayacaksınız insanları? Bu itibarla alakalı bir şey değil sadece. Dünyayı yönetiyorsunuz. Bakın dünyayı şu anda da Türkiye bölgesel bir aktör olarak dünya barışının merkezinde olan, uluslararası görüşmeleri yapılan bir yer. Yani milyonlarca

0: kitabın olduğu bir kütüphanede evet. basın merkezi kuruluyor. 3000 basın mensubu.
1: Daha birkaç yıl öncesine kadar dünyadan çok büyük kütüphanelerin fotoğraflarını paylaşıp aman ne kadar güzel işte gelişmiş ülke dediğim böyle olur, okumaya kitaba ne kadar kıymet veriyorlar, bizde yok falan filan diyen güruh.
0: Şimdi bu kütüphane... Cumhurbaşkanlık Külliyesi'nin kütüphanesi dünyanın en büyük ikinci ya da üçüncü kütüphanesi olması lazım şu anda kitap olarak elindeki. Bir de tabi biliyorsunuz yazma eserler de Cumhurbaşkanlık Külliyesi'nde artık var. Ya bir yazma eser ne demek onu bile bilmiyor olabilirler yani. Yazma bir eserin bulunması o kadar büyük kıymette bir şeydir kıymetli ki. Evet. Yani çünkü
2: biz akademisyenler
0: satın alabilirsiniz.
2: Için
0: yazma eser satın alabileceğiz yazma. Bir şey değil.
2: El yazması eser.
0: Yazma eser varsanız siz bu toprakta, bu coğrafyada varsanız, yüzlerce yıl buradaysanız o zaman yazma eseriniz olur. Başka türlü olamaz. Yani İzlanda'nın yazma eseri
2: olamaz. Yani ecdadınız olacak ki
0: tabii.
2: Yazma yani eserleriniz olacak yani.
0: Hanımefendi yani İzlanda için demiyorum sadece. Norveç'ten, İsveç'ten, bu ülkelerin tamamından gelen insanlar da hayranlıkla bakacaklardır Türkiye'ye. Çünkü Türkiye hayranlıkla bakılabilecek bir yer. Türkiye'yi sevmekle alakalı bir şey bu. Bence bu insanlar Türkiye'yi sevmiyorlar. Yani Türkiye'yi sevmek gerçekten bambaşka bir şeydir. Ne kadar büyük bir şeyden mahrum olduklarını farkında değiller.
1: Emmanuel Macron ve eşi külliyedeler. Aslında Emine Hanım'ın kankası.
3: Emine Hanım, evet gördünüz mü?
1: Emine Hanım'ın çok yakın arkadaşı, hanımefendiyle araları yani, çok iyi. Emmanuel'i de hanımefendi kadrosundan çağırdınız.
3: Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Macron'la konuşmalarına ya bizim hanımlar çok iyi anlaşıyor ama biz seninle anlaşamıyoruz.
1: Tatile gideceklerdi bir ara.
3: Evet, bir ara.
0: Bu arada Cumhurbaşkanımız elini tutuyor Macron'un. El ele bir fotoğraf veriyor. Macron bundan önce Şam'ı ziyaret etti biliyorsunuz. Orada da güneş gözlüğünü çıkarmamıştı. Çok konuşuldu bu. Niye yani hakaret değil mi falan diye. Orada da aşağılıyor mu acaba Şam ziyaretinde? Yok burada da aynı şekilde güneş gözlüğünü çıkarmadı. Herhalde gözünde bir problem var.
3: Can damarlarında bir sıkıntı varmış. Bir kanama olduğu söyleniyor.
4: Evet ben de...
1: Arpacık varsa sarımsak sürsün.
4: İşte, sağlıkla ilgili bir
2: belki de
4: var galiba.
2: Belki de Bayan Macron'dan da kaynaklı olabilir.
1: Ha, yok bir morluk görmedik.
2: Abi, göremezsin soldan. Gözlük var çünkü.
1: Yani sağdan soldan.
2: Zaten gözlük de bu işler içinmiş.
1: Evet gözlükleriyle Emmanuel Macron nerede koşacak?
3: Sabah koşusunu da Seymenler Parkı'nda yaptı tabii kendisi.
1: Hiç ihmal etmiyor güzel bir şey tabii yani.
3: Evet.
4: Burada şu detayı da vermek isterim. Önümüzdeki yıl Fransa'da da seçimler var. Tabii bu NATO zirvesinden sonra Fransa'nın aldığı kararlar önümüzdeki yıl Elis Sarayı'nda kim oturacak onu bilmiyoruz ama adaylara baktığımız zaman da aşırı sağcı Le Pen var. NATO'ya çok şiddetli eleştiriler.
1: Le Pen'le ilgili karar seçimi.
3: Le Pen'le ilgili karar yarın açıklanacak.
4: Evet.
3: Eğer 2 yıl ceza alırsa girebiliyor. 5 yıl alırsa giremiyor.
1: Hadi bakalım çok heyecanlı.
4: Bir başka radikal solcu var. O da diyor ki De Gaulle çizgisinde gidelim, tarafsız olalım. Evet. O yüzden önümüzdeki sene belki de Macron'un son NATO zirvesi olabilir bu. Seymenler Parkı'nda
3: koşusu. Şu andaki son zirvesi olabilir.
4: Son zirvesi olabilir yani. Eğer bir siyasette bir şey olmazsa Fransa'da değişik.
1: Macron'un yanındaki kırmızı tişörtlü Türk bıyıklı beyefendi Cumhurbaşkanımızın Fransızca Türkçe tercümanıymış. Evet. O da bir hayli yorulmuş yani bu süreçte bence.
2: Tercümanların bir görevi de spor yapmak.
1: Evet, nasıl buldunuz performansını? Eray Güçler, Macron koşuyor. Bakın yokuş yukarı koşuyor gibi gözüküyor.
2: Yokuşa gelince mikron olmuş gibi geldi sanki biraz bana. Biraz performansı düşmüş gibi geldi.
0: Ama güzel ya 50 yaşında.
2: Bizim bir tercüman daha iyi koşuyor yani. Bayağı şeydi.
1: En azından evet.
4: Bu çantalı, sırt çantalı onlar da herhalde korumalar. Biraz da teçhizat var gibi gözüküyor çantalarında.
3: Evet.
4: Biraz işleri zor. Teçhizatlı koşu.
3: Aynen.
0: Ama güzel reklam yani bence de.
4: Tabii.
1: Ankara için.
4: Yani Seymenler Parkı işte herkes öyle.
0: Ankara için de reklam. Macron da sürekli gittiği yerde benzer hareketleri yaparak gündem olmayı başarıyor yani.
1: Aynı zamanda bir mesaj da veriyor herhalde burada. Ankara güvenli bir yer. Bak Şam'dan kaçmadım. İki tane bomba patladı. Basın toplantısını yaptım Ahmet Eşşara'yla. Ankara'ya da gittim. Sokaklarda koşuyorum. Hiçbir sıkıntı yok da diyor.
0: Evet.
1: Yani. Ya da ben hiçbir şeyden korkmuyorum da diyor falan belki.
0: O kendisi açısından öyle olabilir ama aynı zamanda Ankara'nın ne kadar
2: olsa
0: güvenli koşmaz, bir şehir olduğunu
2: tehdit olsa
0: olur.
2: Zaten bizimkiler izin vermez. Dolayısıyla Ankara devlet başkanlarından normal sıradan vatandaşa kadar herkesin rahatlıkla günlük hayatını yaşayabileceği gayet güvenli bir ülke. Sadece Ankara'da değil Türkiye öyle. Bunu da bütün dünya burada anlamış oluyor yani.
3: Evet. Şu anda dünyanın en güvenli

0: olan şehrinde koşuyor.
1: Evet.
2: Hamdolsun. İnşallah böyle devam eder.
1: İnşallah. İnşallah.
2: Hiçbir zaman inşallah bozulmaz. İstikrar kolay kazanılmıyor. Yani tabii, tırnaklarımızı da kazıyarak bu noktaya getirdik.
1: İşte. Bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yıl dönümüymüş zaten, değil mi Sayın Selvi? Yani işte
0: şimdi
1: istikrar noktasında belki üzerine atıfta bulunulacak bir konu da bu.
0: Evet. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi biliyorsunuz bir anayasa değişikliği ve referandumda Türk milletinin verdiği oylarla sağlandı. Buna karşı kampanya yürütenler eski parlamenter sistemin Türkiye açısından ne kadar şahane bir sistem olduğunu anlatmaya çalıştılar ama milletimiz neyin ne olduğunu bildiği için onlara prim vermedi.
1: Evet. Şimdi sıradaki görüntüye de geçelim. Emmanuel Macron'un koşusundan sonra
3: Meloni'yi tarih için alıp
1: Meloni Donald Trump'la göz göze gelmemek için neler yaptı? Kime gülümsüyor? Hanımefendiyle, İzlanda Başbakanı hanımefendiyle bir yandan konuşuyorlar.
3: NATO Genel Sekreterinin Edi Rama'nın spor ayakkabılarını işaret ettiği bir görüntü var.
0: Evet.
3: Trump'a diyor ki bak Edi Rama'nın ayakkabılarını görüyor musun gibi. Fakat Trump'ın yüz ifadesi oldukça sert. Bakın şimdi birazdan gösterecek.
1: O görüntüleri de vereceğiz bakın birazdan da. Önce Meloni'yi.
3: Tabii tabii. Evet.
1: Meloni'nin mimiklerini.
0: Meloni Trump şey gibi. Trump'la böyle köşe bıçak kaçtı. Yüz yüze gelme işte daha Trump gelmeden yüzünü öbür tarafa çevirdi.
1: Ya tabii çünkü Donald Trump hemen diyor ki benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı falan filan gibi bir
0: kesinlikle
1: şey gelebilir.
0: Kesinlikle
1: yani.
0: Gelmeden de Ankara'yı arayıp aile fotoğrafında beni Trump'tan uzak bir köşeye koyun diye ricada bulundu söyleniyor.
1: Bu sıralamaya kim karar vermiş?
0: NATO ile birlikte NATO Cumhurbaşkanlığı protokol karar veriyor. Dışişleri, NATO ve Cumhurbaşkanlığı birlikte karar veriyorlar.
3: Evet. Burada yerde bayraklar yok Abdülkadir abi. Nasıl duracaklar
2: yeri biliyorlar. İsimleri var önlerinde.
0: İsimler var. Önlerinde isim gidince var. Küçük bir şey var. Geliyor isimleri var. Kaldırıyor orada.
3: Ha gelince kaldı.
0: Bayrak konulmuyor. Hatırlarsanız bir iki toplantıda bayrak vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Türk bayrağını almıştı.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız alana kadar onlar bayrakların yerde olmasından hiç rahatsızlık duymadılar.
1: Evet, evet,
2: yani kendi bayraklarının yerde olmasını hiç problem etmemişlerdi.
1: Üzerine basarız da, ezeriz
2: bizim, Sayın Cumhurbaşkanımızın önceki hiçbir liderimiz de sağ olsun onların da hiçbirisi bunu dert etmemişti. Yani. Evet. Böyle de bir gerçeğimiz var.
1: Ne diyelim şimdi?
4: İşte Erdoğan farkı. Erdoğan farkı her yerde belli oluyor.
3: Eskiden burada bayraklar vardı çünkü hatırlıyoruz. Birkaç kere Cumhurbaşkanı
0: alıp cebine
4: ondan sonra kaldırdılar. Bayrak koymuyorlar artık. Tabela, küçük bir tabela koyuyorlar metal. Orada isimler yazıyor. Gösteriyorlar evet. Tabii daha önce şurada duracaksınız falan diye. Evet burada i̇şte, tabii dikkat çeken ayakkabılar.
0: Edirama.
1: Evet ayakkabı uzmanımız Abdülkadir.
2: Ama hep spor ayakkabı giyiyor. Daha önceki programlarda da öyleydi değil mi Abdülkadir?
0: Ama ilk son gelişinde ilk geldiğinde normal ayakkabısı vardı. Fakat aile fotoğrafının çekileceği zaman spor ayakkabısıyla geldi.
1: Yani ben çok ortopedik olduğunu da düşünmüyorum onların da. Yani anladım hangi marka olduğunu.
0: Edirama çok iyi bir ressam biliyorsunuz aynı zamanda. Sanatçıların böyle farklı şeyleri olabiliyor.
1: Yani bilemiyorum artık.
2: Bir de Trudeau'nun çorapları vardı öyle burada, mi?
1: Yani Trudeau'nun çorapları değil mi?
3: Şimdi şu espriyi yapmış. Bu aslında bir basamak aşağı inmiş. Ben buradan çektirsem mi diye arka tarafa sormuş. Arka taraftakiler de görüşünce tekrar o basamağa çıkıyor. Boy uzun olduğu için aynı seviyeye gelmeye çalışmış Edi Rama. Şey platformda.
2: Cumhurbaşkanımızdan bile uzun baksana.
0: Bak, evet. Sadece uzun değil aynı zamanda çok iri yapılı.
3: Tabii tabii iri yapılı. Şimdi birazdan görüntülerde göreceksiniz. Aslında bu yerde duruyor platformun aşağısında. Sonra böyle iyi oldu mu diyor geldikten sonra bakın. Ve aşağı iniyor. Boy ortalaması yüksek olunca aşağı inip tekrar yukarı
1: bence
3: çıkıyor.
1: Bence doğru bir yere bakın koymamışlar Edirama'yı.
3: Burası nasıl iyi mi aynı seviyede olduk mu diyor.
1: Bence en sağda ya da en solda kalmalıymış. Evet. Zaten beyefendinin İsrail'le yapmış olduğu bağlantısı nedeniyle ben kendisini şahsen bir Türk olarak, Müslüman olarak kırgınım. Ayrıca vatandaşlarımız, işte Cumhurbaşkanımızla ya da Türkiye ile iyi ilişkiler geliştiren bazı liderlere toz kondurmama eğiliminde oluyorlar. Ama mesela Pakistan'da da hükümet kim gelirse gelsin Türkiye'yi sever ve sayar. Arnavutluk'ta da bu böyledir. Yani Sali Berisha da öyleydi. Edirama da öyle. Umuyoruz ki

0: Yani Berişa eğer bir gün tekrar hükümete gelirse, hükümet ederse ya da hükümet değişirse İsrail'le ilişkilerini şimdi gözden geçirmeye
1: ama bundan sonraki yani NATO zirvesi Arnavutluk'ta yapılacağı için de önde evet. O
2: ikinci sırada. Şöyle bir sorunu var. Sahibi olarak. Dün Amerikan basınında bu Arnavutluk'ta 2027'de düzenlenmesi planlanan zirvenin bypass edilmesi gibi bir görüşle dillendirildiği Amerikan basınında yer aldı. Şöyle bir önden bakalım. Bu görüntülerde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Edirhaman ayakkabılarına işaret ederek esprili bir şeyler söylüyor ama birazdan göreceksiniz Trump Edirhaman'a, Arnavutluğa yönelik suratını dahi çevirmiyor. Çünkü bu gayri safi bakın suratını dahi çevirmiyor.
0: Donald Trump?
2: Evet evet Donald bakın Trump. Şimdi geliyor Edirhaman. Şimdi Mark Rutte birazdan Trump'la beraber gelecek ve ayakkabılarını göstererek ortalığı yumuşatan bir espri yapmaya çalışıyor. Bakın Cumhurbaşkanı geldi, Erdoğan geldi, Mark Rutte geldi, şimdi Trump geliyor. Bakın şimdi göz parmağıyla gösterecek Mark Rutte. Gördünüz mü ayakkabıyı?
3: Hiç ilgilenmiyor.
2: Trump'ın yüzüne bakın.
3: Hiç
2: sıfır ifade.
3: Çok gergin geldi zaten. Evet, İstemediği kızgın insanlarla aynı fotoğraf karesinde olduğu duygusuyla geldi oraya. Tabi biraz sonra şey de var. Yani Trump Starmer bir şey söylemeye çalışıyor. Onu duymuyor. Merz var. Arkada Macron var. Onlara selam vermiyor. Döndü. İşte Yeni Zelanda Başbakanı'yla bir tokalaştı zoraki. O da evet, hazır değildi. Evet. Öyle bir şeyle tavırlı geldi.
2: Evet.
3: Mutlaka demiştir ya koskoca devlet başkanısın bu ayakkabıyla mı gelinir diye Trump onu söylemişti.
1: Zaten çok Arnavut kardeşlerimiz alınmasınlar. Arnavutlar bizim canımız ciğerimiz yani.
0: Elbette,
1: ama
0: elbette.
1: Arnavutluk bugünkü mevcut yönetimi itibariyle söylüyorum. Batı'nın özellikle de ABD'nin bir çok uzun bir süredir bir adeta şeyi gibi kullandı. Yani sıkıntılı, problemli ne kadar unsur varsa dünyada gördüğü ve başından atmaya çalıştığı ama atamadığı, gözden ırak tutmaya çalıştığı ama tutamadığı ne kadar yapı varsa onu Arnavutluğu bu amaçla kullanıyor. Mesela Halkın Mücahitleri örgütü vardı, İran rejim muhalifi. Irak'ta çok uzun süre onlar muhkimlerdi Irak işgaline kadar. Sonra Irak işgalinden sonra onlar oradan çıkartılmak zorunda kaldılar. Dünyada gidecek yer aradılar. Arnavutluğa Amerika dedi ki Arnavutluğa yerleştirelim sizi. Şimdi Arnavutluk'talar mesela. Yani bir böyle bir yer yani Arnavutluk Batı'nın gözünde böyle istediği zaman bir kullanabileceği sıkıntılı tipleri orada ikamet ettireceği bir
0: i̇stediği
1: yere dönüştürmüş.
0: İstediği zaman karıştırabileceği evet. Tabii maalesef.
4: Tabii İspanya Başbakanı Sayın Sanchez'i
3: bizim de Arnavutluk'la ilişkilerimiz çok iyi.
4: Gerçekten.
3: Çok iyi ama.
0: Çok iyi. Ama yani, hükümet kim olursa olsun lazım. İyi.
3: Evet.
0: O biraz
3: yani evet,
0: da Arnavut
3: milletiyle
0: alakalı.
3: Balkanlardan çok iyi yani olduğumuz ülkelerden biri.
2: Devletler arası ilişkiler evet, çok güçlü olan bir ülke. Evet. Çok güçlü olan bir ülke.
0: Son cümleleri alayım araya gideceğim.
4: Evet, burada Sayın Sanchez'e de İspanya Başbakanı'na da ne kadar karizmatik biri olduğunu ve Türk halkının ona ne kadar sempati duyduğunu da belirtmek isterim. Hakikaten evet. Çok kıymetli bir insan.
3: Sanchez'in önünü bazı gazeteciler de keserek Filistin konusundaki tavrından dolayı kendisine teşekkür ettiler.
4: Evet, biz de teşekkür ediyoruz.
3: Çok
4: zaten o bu dönemdeki o onurlu politikası, insani politikası tarihe geçmiştir. Sayın Sanchez'i bir kere daha tebrik ediyoruz.
0: Son sözü alayım mı?
1: Evet, yani Trump'la alakalı hem kendi sosyal medyasından paylaşıldı hem de ABD medyasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin Trump'a göstermiş olduğu ilgiyi şöyle lanse ettiler. Yani dediler ki ABD dünyaya geri dönüyor.
4: Evet, evet,
1: ABD
4: sarayda
1: gücü
4: yani Amerika medyasında
1: ona
4: çıktı
1: evet,
4: bu.
1: Bizim ona itibar etmemizi
3: Beyaz Saray'ın paylaşımı.
4: Beyaz Saray'ın paylaşımı
1: bizim
4: yani.
1: Bizim ona itibar etmemizi kendilerinin bir tekrar dönüşü olarak gösterdiler. Bu aslında Türkiye demek ki birilerine itibar görecekse Türkiye itibar verdiğinde ancak itibar kazanabiliyor.
0: Mets'in resepsiyona geliş görüntüleriyle başlayacağız. Bu saat diliminde de değerlendirmelere Alman şansölye sizi biraz daha şöyle içeri doğru alayım Sayın Selvi. Mets malum biz onu kipasıyla
5: evet, ağlarken
0: hatırlıyoruz.
3: Burada da bir Trump'la görüşmek için bir hamle yaptı ama başarılı olamadı Merz. Almanlar soğukluğuyla bilinir ama Merz kipayı takınca ağladı, o şeyi yıkmıştı. Ankara'da tabii Sayın Cumhurbaşkanı ile ikili görüşme de yaptı.

0: bizim çünkü Almanya'yla çok derinlikli bir ilişkimiz var. Fakat NATO zirvesinde özel bir ağırlığını yansıtan bir lider değildi.
1: Tabii perde arkasında Amerikalılarla Almanların da görüşmeleri olmuş zannediyorum. Tomahawk evet. konusunda bir yeşil ışık yakılmış herhalde Almanya'ya. Bir hayli mutlular. Evet. Bunu da vurgulamakta evet. fayda var. Evet Murat Bey sizden de aldım.
2: Ya ben hanımı mesela çok böyle seveceğim ve güleç yüzlü bir şekilde geliyor. Emine Erdoğan hanımefendi eşlerle çok yakından ilgilendi. Ve onlara hediyeler verdi. Onları Türk mutfağını tanıttı. Yine sıfır atıkla alakalı gündeme tekrar getirdi. Yani onun gündeminde hiç çıkmıyor. O açıdan NATO zirvesi esnasında bunu da bir yani bir avantaja dönüştürdü ve bu konuyla alakalı da dünyanın gündemine yeniden getirmeyi başardı Emine Erdoğan hanımefendi ve gerçekten de eşlerle çok yakın bir diyalog içerisinde olduğunu gördük. Burada da öyle aynı şekilde çok seveceğim bir şekilde karşıladı. Onlar da çok
1: Çankaya Köşkü'nde evet. oldu
0: evet. eşleriyle organizasyonu Emine Hanım Çankaya Köşkü'nde yaptı. Hı-hı. İşte Atatürk'ün mekanı nasıl değerlendirilir? Atatürk'ün mekanı böyle değerlendirilir. Dünya liderlerinin eşlerine orada programlar yapıldı. Çok mutlu oldular. Hı-hı. Onlar da. Çünkü bu tür toplantılarda eşler için işte alışveriş programları genellikle yapılır. Ama öyle Emine midir? Hanım tabii yani liderler toplantıdayken eşler nereye gezecekler, nerede alışveriş yapacaklar o tür programlar yapılır ama Emine Hanım Çankaya Köşkü'nde
2: İçeri
0: neredeyse
2: doldurdu.
0: Orada ayrı bir NATO toplantısı hı-hı. yapıldı.
1: Hı-hı. Şimdi Keir Starmer'ın da görüntüsü gelecek. İngiltere'nin koltuğunu doldurmak üzere geldiği ifade edilen Keir Starmer'ın görüntüleri de geliyor. Evet. Clark Kent
0: biliyorsunuz ağlayarak.
1: Evet.
0: Veda etmişti. Eşime çocuklarıma daha çok vakit ayıracağım demişti. Aslında Türkiye ile ilişkileri iyi olan bir başbakan Starmer. Eurofighter konusunda da bizimle işbirliği yaptı.
2: Aslında NATO'nun en önemli ülkelerinden birisi yani ABD'den sonra yani askeri gücü varlığı itibariyle de İngiltere son derece önemli bir ülke NATO içerisindeki en önemli. Daha doğrusu ABD'nin bütün yurt dışı operasyonlarında İngiltere daima yanında ekibisi olarak bulundu. O açıdan NATO açısından da çok kıymetli bir ülke ve Türkiye ile ilişkileri de gayet iyi şu anda.
0: Evet. Bir talihsizliği oldu. Aile fotoğrafı sırasında Trump'la konuşmak için bir çaba hı-hı. içerisine girdi. Bir şeyler anlattı hı-hı. ama Trump
2: dikkat
0: yüz vermedi. Şimdi olsun dikkat almak.
1: Pedro Sanchez'in de gelişine bir bakalım. Evet. Arkadaşlarımız o görüntüyü de ekrana yansıtacaklar şimdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez. Türkiye'de bir hayli fanı var.
0: Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı da kendisine hı-hı. çok değer veriyor. Zaman zaman hı-hı. konuşmalarında ifade ediyor. Filistin konusundaki tavrından dolayı. Trump biliyorsunuz basın toplantısında epey bombaladı ama o çok şey davrandı, hı hı. cool davrandı. Hı hı. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı hı hı. özel bir ilgi gösteriyor sanki.
2: Türkiye'de gerçekten çok popüler ama bu popülaritesinin tamamıyla Filistin davasıyla alakalı. İsrail karşısında net bir duruş sergilemesine borçlu. Ama Trump İspanya ile ticareti keseceğiz gibi böyle res çekti bu toplantıda da. Yani NATO üyeleri arasında da oldukça aslında netameli. Adeta içeride de ciddi bir savaş var. Bunun da en önemli göstergelerinden
0: birisi oydu. Cumhurbaşkanlık sistemi mi olacak? Buraya Özgür Hayır. Özel de davet etseydi hatırlarsanız Sosyalist Partiler toplantısında Sanchez de konuşmaya çalışıyor. Sanchez öbür tarafa dönüyor. Öyle. O peşinden gidiyor konuşmaya çalışıyor. Burada en azından ayaküstü iki kelime ederlerdi.
1: Aile fotoğrafını da bir ekrana taşıyalım. Ardından sıcak bir gelişme var. Ona geçeceğiz. Arkadaşlarımız da ekrana son dakika notu olarak bastılar. İran medyası İran'ın güneyinde patlamalar yaşandığı bilgisini geçiyor. Konarak, Buşer, Çoadek ve Bender Abbas'ta patlamaların yaşandığı
0: dün de aynı yerler
1: bir bilgi var. Aynı yerler buluyor. Her gün yaklaşık 70 ila 90 arasında noktayı vuruyor Amerika Birleşik Devletleri. Üzerine konuşmamız gereken en önemli başlıklardan biri bu.
0: Banu Hanım bu fotoğraf çatlayabilirdi. Yani Ankara'daki toplantı öncesinde NATO'da çok ciddi ayrılık rüzgarları esiyordu. NATO çatlayacak mı diye konuşuluyordu. Ancak hem burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağırlığını koyması, hem Trump'ın bu toplantıya gelmesi, hem burada önemli kararların alınmasıyla birlikte NATO kendi

0: yenilemiş oldu bu toplantıyla birlikte. Evet.
1: Murat Bey?
2: Öyle yani Trump özellikle yani defalardır söylüyoruz kendisi ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı asla gelmeyecekti. Çünkü NATO'nun kafasında silinmiş bir durumda yani artık Trump'ın ama gerçekten NATO sıfırdan ihya edilmiş gibi oldu Türkiye'nin sayesinde. Çünkü Türkiye'nin askeri varlığının ne kadar önemli olduğunu altını defalarca çizdi Trump. Boş yere çizilmiş bir şey değil aslında. Yani NATO, Türkiye varsa NATO vardır mesajını güçlü bir şekilde burada vermiş.
3: Çok ciddi
2: vermiş.
3: Jeopolitik sebepler var. Yani bunu biraz açıklamak lazım aslında. ABD'nin bu bölgedeki artık Orta Doğu ve Avrasya jeopolitiğinde bunu sadece ben de söylemiyorum. Ben uzun zamandır söylüyordum ama pek çok kıymetli uzman yurt dışından aynı kanaatleri belirtiyorlar. Artık ABD'nin bu bölgede kalıcı varlığını devam ettirebilmesi Türkiye'ye bağlı. Evet. Türkiye ile işbirliği yapmasına bağlı ve Amerika Avrupa'dan daha hızlı hareket ediyor. Daha hızlı inisiyatif almış durumda ve bu anlamda da ABD çantayı kaptığı gibi Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın kapısını çaldı ve bir işbirliği yapma niyetini ortaya koydu. İşte Halkbank davası konusunun halledilmiş olması, F-110'lar artık verildi gibi yani öyle düşünebiliriz. Orada kongreyi bypass edecek bir yol bulduklarını da Donald Trump açıkladı ilk günkü toplantıda. Çünkü bu kongreden geçmiş bir şey. Neydi onun ismi? Anlaşma. Yani biz hatta dedi ki biz dedi bir ülkeye motor vermişsek bunun dedi bakımını da yapmak zorundayız. Yani bu şu dedi biz kongreden bunu geçirdik bir daha kongreye sunmamıza gerek yok. Biz bunu dedi artık vereceğiz. Yani burada artık ABD jeopolitik gerekliliklerin farkında. Bu boşluğu Türkiye'nin dolduracağının farkında ve burada kalıcı olabilmek için Türkiye ile işbirliği yapmak durumunda. Çok yakında F-35'lerle ilgili önemli gelişmelerin olma ihtimali yüksek. Fakat katsa konusu tabii ABD'deki küreselcilerle ulusalcıların mücadelesinin durumuna göre şekillenecek diye çok genel bir özet yapabiliriz.
1: Peki. Sayın Selvi sizi yerinize alayım. Siz bir istirahat edin. Şimdi İran. Bu başlığı yeniden açmak durumunda kaldık. Her ne olduysa hatta çok uzun süreli 5 ayrı durakta devam eden cenaze törenleri esnasında İran kalktı. Basra Körfezi'nde bazı tankerleri vurdu. Neden vurdu? Böyle bir neticeyle karşı karşıya kalacağını bilmiyor muydu? Amerika Birleşik Devletleri de 3 gündür saldırıyor. Hatta İran'ın petrol satışına verilen iznin de Amerika Birleşik Devletleri tarafından Donald Trump'ın Hazine Bakanı'na talimatıyla iptal edildiği de duyuruldu. Ne oluyor? Bize biraz anlatır mısınız
2: şimdi
1: Murat
2: Özen? Biz İran'ı değerlendirirken İran'daki mevcut rejimin kime ait olduğunu ve orada gerçek anlamda söz sahibi kimi olduğunu, o anlaşmayı imzalayan Pezeşkiyan'ın ne kadar o imzanın arkasında durabileceğini, kudretinin ne olduğunu aslında göz ardı ediyoruz. Dünya da aslında göz ardı etti. Ben o açıdan yani burada şu anda bu neden böyle bir provokatif harekete girişti İran? Yani böyle bir şey ABD'nin bu şekilde cevap vereceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. Test edilecek bir şey kalmadı çünkü yani kaç yani 130-140 gün buldu sanırım değil mi? Yani bu savaşın başlangıcından itibaren ABD'nin neler yapabileceğini test etmiş durumda. Yani o açıdan ben bu tankerleri vurduğumda ABD bana nasıl bir misillemede bulunur diye bir şey düşünmesine gerek yok. Ne yapacağını biliyor. İlk defa yani Bender Abbas Limanı önceki günden beri sürekli vuruluyor. Bender Abbas en önemli limanı biliyorsunuz. Evet, açılan yani Basra Körfezi'nde açılan en önemli liman ve bu liman artık şu ana kadar ABD petrol tesislerini, rafinerileri, petrolün sevk edilmesini sağlayacak olan yerleri vurmamaya gayret ediyordu. Şu ana kadar aslında vurmamıştı. Ama birkaç gündür artık bu şu anlama geliyor. Bunun vurulmuş olması artık aslında savaşın neticelenmediğini ve savaşın bundan sonra bu şekilde ve merhaleli bir şekilde devam edeceğini yani uzun vadeye yayılacağını gösteriyor. Savaşın bir anda biteceğini asla düşünmemeliyiz bu saatten sonra. İran'ın ABD'nin bu bölgedeki varlığı kalıcı olacak gibi görünüyor özellikle İran konusunda. Biraz önce aslında neden ABD Türkiye ile muhtaç durumda, Türkiye Orta Doğu coğrafyasında varsa Türkiye ile beraber var olacak dediğimizde aslında şu arka planda şöyle bir gerçek üzerine bunu konuşuyoruz. ABD Afganistan'ı 20 yıl boyunca işgal etti ve o işgal sonrasında o direnişi yok edemedi ve daha sonra çıkmak zorunda kaldı. Aynı şey Irak için de geçerli. Bu şu anda Irak'ta Amerikan askerleri çok az sayıda bir varlığa sahip. Afganistan'da hiç yok. Suriye'de bekledikleri bir şey olmadı ve tahmin etmedikleri, hiç tahmin etmedikleri bir şey gerçekleşti. Rusya

0: Gerçek düşmanla yüz yüze geldiğimizde bizim yanımızda kim durabilir? İşte bölge ülkeleri nerede? Irak'ta, Irak'a bakıyorsunuz, İran orada problem. Suriye'ye bakıyorsunuz, en büyük problem, 1 milyon yakın insan ölmüş. Lübnan aynı şekilde, Hizbullah'ın varlığı, yani İran'ın oradaki varlığı, Lübnan halkı içinde problem. Öyleyse yapabilecek tek bir şey var ABD'nin. Bölge ülkeleriyle güçlü işbirliği yapabilmek. Güçlü işbirliğini kimle yapacak? Bölgenin en güçlü ülkesiyle yapacak, Türkiye ile yapacak. Evet. Doğal olarak konjonktür değişmiş. Neye göre değişmiş? Bölge halklarının iradesini ortaya koymasıyla ve Türkiye'nin bütün bu itirazlara rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın iktidarımı kaybetmek pahasına dahi olsa ben Suriye'de bu rejimin değişmesi ve Suriye halkının özgürleşmesi için her şeyi yapacağım diyen iradeyi koyma sayesinde değişmiş. Bu irade karşısında ne yapabilir ABD? Bundan sonra buna göre hesap etmek durumunda.
1: Peki. Mete Sohtaoğlu'nu da böyle alayım. Mete Sohtaoğlu'nun aslında belki haftalar önce Konarak ve Çabahar üzerinde yapmış olduğu bir analizin neticelerini bugün artık çok görünür olarak değerlendirebiliriz. Neden sen daha önce Konarak ve Çabahar'a vurgu yapmıştın Mete?
0: Mete'ye bir şey söyleyeceğim. Mete, açıkçası hani burada da hakkımızı teslim etmek açısından söyleyeyim. Pek çok tartışma programında katıldığımızda pek çok uzman, askeri uzman da dahil, İran'daki savaşın artık tamamen bittiğini söylemişti. Ama Mete başından beri bu savaşın bitmesinin imkansız olduğunu, çok uzun vadeli devam edeceğini ısrarla söylemişti. Şu anda gerçek bu.
1: Evet, evet. Konarak Çabahar. Konarak Çabahar neden önemlidir? Ben de konuklarıma sırtımı dönmeyeyim. Şöyle geçeyim.
2: Yani Banu Hanım, şimdi şöyle izleyicilerim için söyleyeyim. Mevsimsel şartlar Ağustos sonu, Eylül ayı başını aslında gösteriyordu. Eylül ayı başında ben A Haber'de hep bunu söylemiştim. Tekrar bir savaş döngüsüne girilecek demiştim. Şimdi buradaki bombardıman, dün geceki bombardıman bir önceki bombardımandan daha şiddetliydi. Fakat bugünkü bombardıman daha da şiddetlenecek maalesef. Bunun sebebi de şu. Bölgede bir süre önce gördüğümüz USS Baxter isimli amfibi hücum gemisi tekrar Umman Denizi açıklarında konuşlandırıldı. Fakat bu bombardımanların 3 gündür farklı bir boyutu var. Bu sefer ABD İran'ın Körfez bölgesine misilleme yapmasını engelleyecek şekilde bombardımanlar yapıyor. Ama biz bu bombardımanlara sadece Boğaz bölgesine bakarak bir kanata varamayız. En büyük mesele şu. Dün akşam bir tane tren yolu köprüsü vuruldu. Bunu
1: kuzeyde, çok
0: Meşe'de,
1: kuzeyde.
0: Meşet
2: yukarıda Türkmenistan, Çin, Rusya, Kazakistan'a uzanan Hazar Denizi kıyısındaki bir tren köprüsü de vurulmuş. Burası İran'ın, Rusya'nın gönderdiği varsayılan mühimmat ya da neyse bu askeri destek ya da manevi destek ne varsa bu kargoların içinde. Bunun yapıldığı demir yolları, hatları dün akşamki bombardımanlarda tamamen vurulmuş.
1: Yani artık Çin'den, Rusya'dan bir şey gelemeyecek mi?
0: Tren yolu
2: evet,
0: en azından.
2: Evet, ikmal gelemiyor. Ve bu bombardımanların bir başka meselesi de var. Elektrik tesisleri deyip geçiyorduk. Biz bunun için artık 3 gündür trafo, halkı kullanımına sunulan trafolar, elektrik santralleri, tesisler de vurulmaya başlandı ki özellikle bu bombardıman Hürmüz Boğazı'nın sahil şeridini kapsıyor. Burada şu varsayımı yapabiliriz. Bir dönem A Haber'de bu Çabahar yani Konarak Mekran bölgesini konuşmuştuk. Ve burada aylar öncesinde Pakistan sınırında tuhaf patlamalar olduğunu, burada tanıdıklarıma Belucistan bölgesinde sorduğum zaman helikopter sesi duyduklarını ama ne olduklarını anlayamadıklarını söylemişlerdi. Hatırlayalım, burası düz bir sahil bölgesi ama arka tarafında dağlar var ve çatışma seslerinin, helikopter ya da silah seslerinin bulunduğu alan Belucistan bölgesi, yani Çabahar Livan'ın dağlık alan bölgesiydi, Pakistan sınırıydı. Halen de burayla ilgili sağlıklı bilgi edinme imkanımız yok. Ama burada artık Çabahar Limanı, İran'ın yaptırımları deldiği Murat, Banu Hanım, Abdülkadir abi herhalde, derin su limanı olarak özellikle Hindistan menşeili ya da daha önce Çin şirketlerinin üzerinde milyarlarca dolar döktüğü tek derin su limanı İran tarafında, İran topraklarında ABD tarafından kullanılamaz hale getirildi. Bu ekonomik felç meselesi artık daha ciddi bir ileri boyuta gitti. Burada tabii şu iki mesele var. Birincisi İran'ı askeri güç kullanarak diplomasi masasına oturtmak. Ama ikincisi Hürmüz Boğazı'nın artık zorla askeri manada söylüyorum bunu, zorla güç kullanarak açılması gibi, yani

0: Eski uluslararası ücretsiz seri sefer rotasının şemasının oluşturulması için ABD inisiyatif almış gibi görünüyor. Bu arada İngiltere ve Fransa'yı henüz hesaba katmıyoruz. Daha önce 44 ülkede buranın kademeli olarak zorla açılması konusunda araların Türkiye'nin de bulunduğu bir grup ülke eski statüsüne dönmesi konusunda bir mutabakata varmıştı. Dün NATO bildirgesinin son maddesinde de İran'a yapılan vurguyu bir hatırlatarak arkasından daha Trump ayrılır ayrılmaz İran bombardımanının başlatılması tesadüf değil. Şu iddiada bulunabilirim. Trump'ın söylediği gibi basın mensuplarına keşke içeriği görebilseydiniz. Çok gergin bir atmosfer bekliyordum fakat o liderler birbirlerine karşı ne kadar sevecendi. Hatta bana kötü davranacağını düşündüğüm devlet başkanları bile bana çok sıcak ve saygı dolu davrandı. Çok şaşırdım. Orayı mutlaka görmeliydiniz demesinden de anladığımız İran konusunda bir siyasi uluslararası irade oluşmuş. Açık beni söyleyeyim. Bu bombardımanlar şiddetlenerek birkaç hafta daha devam edecek. Ama İsrail'deki seçimler Ekim'de, Kongre seçimleri ABD'de Kasım'da ve bu kadar tahammül sınırlarını zorlayan bir devrim muhafızlarına tahammül edeceğini ben şahsen düşünmüyorum. Batı'nın ya da uluslararası güçlerin. Peki. Burada İran içerisini ayrı bir konuşuruz ama burada net olarak size söyleyeceğim Hürmüz Boğazı'nın egemenliğinin İran'a bırakılması gibi bir durum asla artık kabul edilmeyecek. İkincisi bu gördüğünüz bakın Ahvaz vuruldu. Bu şehir vuruldu ve bu vurulmalar askeri tesisler değil. İran'ın buradan misilleme yaptığı bütün kapasitesi vuruluyor. Dün bütün misilleme çabalarına rağmen ilk defa ben Bahreyn'in yalanlasalar da önemli değil. Bahreyn menşeli bir haber çünkü. Bahreyn hava kuvvetleri dahi bir misilleme operasyonuna katıldığına dair bilgi edindim. Yavaş yavaş Körfez ülkeleri artık İran'a yönelik askeri bir tavır içerisinde bulunmak için ikna olunmaya başlanmış. Bir askeri koalisyon gücü oluşturulursa Hürmüz Boğazı için Tahran yönetimi şaşırmaz. Bunu önemli bir not olarak söylüyorum. Çünkü bu bombardımanlar
1: öyle bir durumda Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn zaten
0: kesin
1: olacaklar.
0: Kesin.
1: Bahreyn Suudi Arabistan'da destekli.
0: Suudi Arabistan'da destekli. Yemen'i ayrı katıyorum. Yemen'de de bir kara harekat hazırlığı var.
1: Evet.
0: Suudi Arabistan'ın desteklediği güçlerin Husilere yönelik aşiretleri toparladığı çok ciddi bir kara operasyonu var. Ama burası artık sahil şeridine vuruldu. Ha şunu da göstereyim. Vurulan yer şu Hazar Denizi'nin köşe bölgesinde gördüğünüz demiryolu hatları ABD tarafından vuruldu. Bu artık ekonomik felç anlamına gelir. En iyi ihtimalle şu anki saldırı durumuna baktığımız zaman 6 ay Banu Hanım. İran'ın dayanma süresi.
1: Hatta Hamale'nin cenazesini taşıyan şeyde trenle Meşhed'e sevk ediliyormuş.
0: Evet.
1: Onlar da aksamış.
0: O da aksadı. Yani lojistik olarak İran ordusunu ya da devrim muhafızlarını besleyen her damar vuruluyor. Evet. Ama İran halkını da etkileyecek. Son olarak bir de şunu söyleyeyim.
2: Kısaca lütfen ekleyin.
0: Burada İsrail önümüzdeki dönemde Hedef Bankası'nı %100 güncellemiştir. Bakın temenni etmekle alakası yok. Gerçekler, sağ gerçekleriyle konuşalım. İran devrim muhafızlarının üst düzey kademesi önümüzdeki gün ya da saatlerde yeni bir suikast dalgası başlatabilir. İki, Müştaba Hamane'yi de dahil edecek şekilde önümüzdeki haftaya da aylarda İsrail bir hamle yapabilir. Hı hı. Bu mutabakatın ABD ile İran arasındaki mutabakatın İsrail bir tarafı değil. Hı hı. Ve iki ülkenin de biraz önce söylediğim seçimler öncesi olması sebebiyle İran daha büyük başını belaya sokabilir. Maalesef gerçekler de bunlar.
2: Evet peki. Siz de bir yerinizi alayım. Bir Tahran'a uzanalım. Ne oluyor, ne bitiyor öğrenelim. Ekber Karabağ arkadaşlarımız yayın için hazırladılar. Bu arada Arakçı'yı taşıyan bir uçağın Tahran'dan havalandığına dair bir bilgi var. Onu vurgulamamız gerekiyor. En azından bir iddia düzeyinde seslendirelim. Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik misillemelerin olduğu söyleniyor. İşte sen ne dedin? Bahreyn'in İran'a yönelik bir misillemesi
0: evet,
2: olduğuna
0: dün gece
2: dair
0: katıldı.
2: Veriler var. Buna başka ülkeleri de katarak bazı bu alanda uzmanlaşmış sosyal medya hesaplarının hatta başladığına dair iddiaları da gündeme getirdiklerinde vurguluyor editör arkadaşlarım. Ekber iyi akşamlar. Nedir son durum? Lütfen paylaşır mısın bizimle?
3: Teşekkür ederim Banu. Teşekkür ederim sana değerli konuklarına. İyi yayınlar dilerim. Evet, İran'ın güneyinden İran medyasının aktardığına göre bazı kentlerde Bender Abbas, Buje, Konarek ve bazı noktalarda patlama seslerinin geldiği ifade ediliyor. Fakat

0: İlginçtir. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelen açıklamada Axios adına açıklamadığı kaynaklara dayandırarak Amerika Birleşik Devletleri'nin devletleri ordusunun an itibariyle İran'da bir operasyonun söz konusu olmadığını belirtti. O yüzden bu patlamaların menşei biraz karışık, neden sebep olduğu belli değil. Az önce bu şey kaymakamı konuştu. Bu patlamanın tam olarak nedeninin belli olmadığını, acaba düşman tarafından atılan bir füze miydi? Yoksa hava savunma sistemlerinin devreye girmesi mi, yoksa başka sebepten mi bu meydana geldi, bu bilinmiyor yönünde ifadeler kullandı. Resmi olarak da bu saldırılar hala onaylanmış değil. Ancak dediğim üzere İran medyası ülkenin birkaç noktasında güneyinde bazı patlamaların meydana geldiğini belirtiyor. Dediğim üzere Axios, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu patlamalarla bir bağlantısının olmadığını iddia ediyor. Altını çizerek söylüyorum, belki biraz sonra işte CENTCOM'dan açıklama gelir ve farklı bilgilere yer verilebiliyor. Esasında eğer böyle bir şey doğruysa 3 gecedir peş peşe arka arkaya bölgede çatışmaların yaşandığını o zaman ifade edebiliriz. Esasında çatışmalar sadece geceyle sınırlı kalmamıştı. Bugün gün içinde öğlen saatlerinde de yine İran'ın bazı noktalarının patlama sesleri, özellikle bu şehirde patlama sesleri geldiğine ilişkin ve vurulduğuna ilişkin İran medyasında haberler yer almıştı. Ve ilginçti, o öğlen saatlerinde yapılan saldırıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir açıklama gelmedi. Halbuki diğer saldırılarda hemen CENTCOM'dan açıklama yapılıyor. Şu nokta vuruldu ve bu sebepten dolayı vurulduğuna ilişkin açıklama yapılıyor. Fakat İran resmen Ürdün'e yönelik de 10 füzeyle saldırı yaptığını gün içinde öğle saatlerinde bir saldırı yaptığını da doğrulamış oldu. Böylelikle son 24 saatte İran'ın hedef aldığı ülke sayısının 4'e çıktığını ifade edebiliriz. Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Ürdün. Ve Katar'ın da burada vurulması dikkat çekici. Çünkü Katar aynı zamanda arabulucu ve gün içinde de yani çok tuhaf. İran Dışişleri Bakanı ile Katar Dışişleri Bakanı telefonla da görüştü. Yani bir taraftan taraflar birbirlerini vururken, daha doğrusu İran karşı tarafı vurarken, ki İran'a gelen bilgilere göre İran Katar'daki Amerikan erken uyarı sistemini vurduğunu belirtiyor. An itibariyle izleyicilerimiz Meşhed kentini görmektedir. Ayetullah Ali Hamene için artık cenaze merasimiyle ilgili son aşamaya gelindiğini söyleyebiliriz. Az önce ülke liderinin büyük oğlu Mustafa Hamini babası için burada cenaze namazı kıldı. Fakat gözler her tarafta, hem başkent Tahran'da hem diğer etkinliklerde ülkeyi an itibariyle yöneten Mustafa Hamini'yi arıyordu. Ancak bu etkinlik kapsamında kendisi kamuoyu karşısına çıkmadı. Hatta öyle bir yüksek bir beklenti söz konusuydu ki Tahran'da bir ararı bir kişi işte Mustafa Hamini olarak anons edildi. Daha an şu anlaşıldı ki kendisi Mustafa Hamini değildi, ona benzeyen bir kişiydi. Yani böyle bir yüksek bir beklenti de söz konusu. Üç oğlu bu etkinliklerde, hem Tahran'daki etkinliklerde hem diğer noktalarda hazır bulundu. Ancak Mustafa Hamini dediğim üzere büyük bir İran vatandaşlarının büyük bir beklentisine rağmen bu etkinliklere katılmadı.
1: Artık sıra defin töreninde değil mi Ekber?
0: Evet, yani birazdan defin
2: işlemi. Cenaze namazını kıldı. Doğru mu? Mustafa Hamani cenaze namazını mı kılmış?
1: Yok.
3: Mustafa Hamani. Üç kardeş.
0: Evet. Bir büyük oğlu şey yapıldı. Esasında ciddi bir imzahan da olmuştu Meşhed kentinde. O yüzden rota değiştirildi ve helikopterle işte o cenaze bu İmam Rıza'nın türbesine taşındı. 2 sene önce de ben aynı noktadaydım ve o zaman da İbrahim Reis'i hayatını kaybetmişti. Hı hı. O tartışmalı bir helikopter kazası sonucu de o İbrahim Reis'i de yine bu noktada İmam Rıza Türbesi'nde defnedildi.
1: Irak'tan nasıl naklettiler cenazeleri geri?
0: Uçakla getirdiler. Yani. Evet, uçakla geldim. Şimdi bazı tabii Meşhed'e giden yolu işte dün geceki saldırılarda hasar aldı. O yüzden bazı treni kullanan bazı vatandaşlar otobüsle Meşhed'e taşınmış oldu. İşte az önce değerli hocalarım da belirttiği üzere dün geceki saldırıların şöyle bir özelliği de söz konusuydu. Artık İran'ın derinlikleri, İran'ın altyapısına yönelik saldırılar söz konusu oldu. Biz geçtiğimiz günlerde saldırılar sadece o Körfez bölgesiyle, Hürmüz bölgesiyle sınırı kalıyordu. Ancak dün dün itibariyle bu saldırıların mahiyeti içeriği de değişmiş oldu. İran'ın derinlikleri vurulmuş oldu. Altyapısı vurulmuş oldu. Özellikle Hazar'ın kıyısında bir noktanın, yani tam işte Körfez'e ters noktasında olan bir noktanın vurulması, oradaki

0: bir köprünün vurulması da Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a yönelik ciddi bir mesaj olarak algılandı. Hatta bugün gelen bir açıklamada ülkenin güneyinde işte Mahşehir bölgesinde oradaki petrokimya tesisindeki yetkililer oradaki çalışma kapasitesini %70 düşürdü. Ki söz konusu tesise takribi olarak bir ay önce de İsrail saldırı yapmıştı. Öyle görünüyor ki İran bundan sonra altyapısına yönelik bir saldırı yapılacağını da göz önünde bulunduruyor.
1: Şey sorabilir miyim?
2: Tabii tabii, Murat Özer'in sorusu
1: şimdi
2: var.
1: Şöyle yani mesela Aşura törenleri esnasında hiç saldırı gerçekleşmemişti. Yani İran toplumunda matem esnasında savaşlar dahi duruyor. Çünkü çok kıymetli verdikleri, çok önemli bir zaman dilimi. Bu yani Hamaney'in matemi ve cenaze törenleri esnasında Amerikan saldırılarının yoğunlaşması İran halkı üzerinde çok güçlü bir tesir oluşturdu mu? Yani bir öfkeye sebebiyet verdi mi? Bundan dolayı, matem esnasında gerçekleşmesinden dolayı.
0: Hocam şöyle söyleyeyim, öncelikle Donald Trump'ın bir açıklaması vardı bu İran'daki etkinlikler öncesinde. İşte İran'daki bu etkinlikler dolayısıyla bir hafta boyunca karşılıklı olarak birbirimize saldırmayacağız ve ondan sonra müzakereler devam edecek. Ancak bu gerçekleşmedi ve bu 3 gün 4 gün saldırmada tekrardan saldırılar söz konusu oldu ve bugüne kadar yapılmış en şiddetli saldırıların olduğunu da ifade edebiliriz. Yani bu ateşkes sağlandıktan sonra bugüne kadar taraflar defalarca birbirlerini vurdu ki son 2 geceyi ele aldığımızda en şiddetli saldırıların bu 2 gecede olduğunu hem İran tarafından hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sorunuza biraz detaylı gelirsem ben bu etkinlik kapsamında Tahran'da çoğu insana mikrofon uzattım. Özel haberler hazırladım. Özellikle bu etkinliğe katılan insanlarda, bu etkinliğe katılanların şöyle söyleyebilirim, %90'ından fazlası savaşın Ayetullah Ali Hamine'nin intikamını alması için devam etmesini istiyor. Hatta ben mesela illerden, ilçelerden gelen insanlara mikrofon uzattığımda onlar diyor biz cenaze için, buradaki matem için gelmemişiz. Burada işte ülke liderimizin intikamını almasını haykırmak için gelmişiz. Yani ciddi bir kamuoyu baskısı söz konusuydu. Hatta şunu da söyleyeyim ek olarak, Mesut Pezeşkian ve aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı Abbas Rakki de bu işte etkinlikler kapsamında protesto edildi.
2: Yani çok ciddi bir katılım var Kum'daki.
1: Arakçı'ya yönelik protesto.
2: 20 milyon kişi katıldı.
1: Sebebi protesto, Arakçı'nın evet. Protesto edildiği, hatta Arakçı'ya hain diye slogan atıldı, sosyal medyaya düşmüştü. Bunlar gerçek görüntüler mi? Böyle bir
0: gerçek.
3: Evet. Neden protesto?
0: Mesut Pezeşkian'a yönelik. Amerika Birleşik Devletleri ile hükümetin uzlaşmasını istemiyor. Yani müzakere masasında oturmasını istemiyor diyorum. O kitle yani sokaklarda
1: savaşın
0: olan,
1: devam etmesini istiyorlar yani.
0: İntikam alınmasını istiyor. İntikam alınmasını
4: Ekber,
0: istiyor.
4: Bu grup yani, payidari grubu mu? Başka bir grup mu var?
0: Yani onların temelini oluşturuyor. Evet evet. Yani o cepheye bağlı insanlar, yani o cepheyi temsil eden kitlerin önemli kısmının o kitleye bağlı insanlar olduğunu ifade edebilirim. Evet.
2: Mete Sohtoğlu'nun da sorusu var.
5: Ekber merhaba. Ben biraz seni ülkenin kuzey batısına götürmek istiyorum. Batı tarafına. Özellikle son bir haftadır burada başta PAK ya da PEJAK olmak üzere ayrılıkçı örgütlerin sızma yaptığına dair haberler gelmişti. Arkasından Paveh bölgesi, sınır bölgelerinde şiddetli çatışmalar vardı. Ve İran ordusunun davranışlarına baktığımız zaman da o bölgeye yönelik bir operasyon düzenlendiğine dair bir benim açıkçası görüşüm oluştu. Bütün bu bombardmanların paralelinde İran ordusu buradaki ayrılıkçı örgütlere yönelik ya da sızmalara yönelik bölgede sessiz bir operasyon mu gerçekleştiriyor? PEJAK ve PAK'a karşı.
0: Evet, evet evet hocam, yapılıyor operasyonlar. Belirttiğiniz üzere geçtiğimiz günlerdeydi. Daha bu cenaze etkinliği başlamadan önce de o sıralarda da özellikle İran kuzeyinden İran'a sızmaya çalışan ve İran'ın içine sızmış bazı gruplara yönelik İran devrim muhafızları ile onlar arasında çatışmalar söz konusu oldu. Hem devrim muhafızları tarafından ölen insanlar oldu, askerler oldu, hem de karşı taraftan ölenler oldu. Evet evet, bu bölgede ciddi bir çatışma söz konusu oldu. Hatta gelen bazı bilgilere göre dün akşam akşam saatlerine de İran bir taraftan bu Körfez ülkelerine yönelik saldırı yaparken Irak'ın kuzeyine yönelik de Erbin'e yönelik de bir saldırısının söz konusu olduğu gelen bilgiler arasında. Esasında hem bu savaş boyunca hem ateşkes boyunca İran ciddi anlamda Irak'ın kuzeyindeki bu grupların merkezlerini hedef aldı. Hatta geçtiğimiz birkaç gün önce Interpol vasıtasıyla bunların İran'a iadesini istedi. Hatta bu ülkeler, bu az önce bahsettiğiniz o örgütlerin

0: liderlerinin sözde işte liderlerinin bulunduğu ülkelerden İran bunu istedi. İşte Almanya, işte şu an aklımda değil, bazı birkaç günde İngiltere ve bazı birkaç Avrupa ülkesi ki oralarda yaşıyorlar. Hatta Irak'ta yaşayan bazı onların liderleri de vardı. Interpol aracılığıyla bunların iadesini istedi. Tabii herkes biliyor ki Interpol onları yakalayıp da İran'a verecek bir hali yoktur. Ancak İran'ın hukuki olarak da
1: Çok affedersin seni böldüm ama çok önemli bir soru soracağım. Bu öldürülenler, militanlar arasında ya da sağ ele geçirilenlerin silah ya da mühimmatları İran basınında yayınlanıyor. Bunların arasında senin gördüğün kadarıyla yeni, yani son 6 ay içerisinde ABD ya da İsrail tarafından verilmiş olabileceğini düşünebildiğimiz silah ya da mühimmatlara ya da çeşitli ekipmanlara göz ucuyla baktığın zaman rastladın mı? Yani organize edilmiş, yeni silahlandırılmış ayrılıkçı örgütlerden mi bahsediyoruz? Yoksa eski bildiğimiz silah ekipmanla İran'a sızmaya çalışan örgütlerden mi?
0: Hocam, işin açıkçası doğrusunu söylemek gerekiyorsa ben silah konusunda uzman olmadığım için bilmiyorum. Ancak birkaç görüntü gördüm İran medyasında servis edilen bu ölen bu kişilerin yanında silahlarında ve hatta ele geçirilen silahlar da gördüm. Birkaçına göz attım, Kalaşnikov yani eski bildiğimiz o tiplerden de Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni silahlarını tabii verdiyse benim biraz dediğim üzere bu konuda bir bilgiyi yani tam olarak bu silahlar yeni midir eski midir yani izleyicilerimizi yanıltmak istemiyorum.
2: Bu sızan gruplarla ilgili biraz detaylı bilgi verebilir misin? İki şey sormak istiyorum. Bu sızan gruplar Irak'ın neresinden sızıyorlar? Yani İran-Irak sınırının neresinden sızıyorlar? Çünkü Erbil konusunu söyledin. Yani Erbil hattı baktığınızda Erbil Kandil Irak hattı gibi görünüyor. Bir de bu sızan adı her ne kadar PJK olsa da aslında PKK olduğunu anlıyoruz. Bunlara karşı mı bir operasyon söz konusu?
0: Hocam burada tek bir örgütten bahsetmiyoruz. Yani PJK bizim çok tanıdığımız için sürekli bir şekilde onu gündeme getiriyoruz. Esasında PJK'tan daha etkili olan gruplar vardır. İran Kürdistan Demokrat Partisi vardır, Kumale vardır, PAK vardır ve diğer örgütler vardır. Hatta bu İran'a yönelik savaş başlamadan önce söz konusu bu örgütler bir araya gelerek İran'ın karşı birlikte bir hareket etmeleri söz konusu olmuştu. Ancak daha sonra tabii biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri tüm bu hedefleri bambaşka yöne yöneldi. Artık yani İran'da bu sistemi ne kadar Donald Trump ben yönetimi devirmek istemiyorum dese de ilk başta da o maksatta gelindiğini herkes biliyor. Nitekim Netanyahu bizzat bunu kendisi açıklamıştı. Ancak daha sonra ABD'nin odak noktası Hürmüz oldu. An itibariyle de Hürmüz'e odaklanmış durumda. Bu gruplar genellikle Irak'tan geliyor. İran kuzeyinden geliyor. Geçtiğimiz günlerde de biz İran güçlerine yönelik bir pusu kurdular ki onun görüntüsünü de yayınladılar. Bazı devrim muhafızlar mensuplarını öldürdüler. Bunun üzerine devrim muhafızlar da o bölgede geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Hem PJK mensup hem diğer örgütlere mensup bazı kişileri öldürdü. Dediğim üzere bu ateşkes boyunca da İran hiçbir zaman o grupları bu ateşkesin bir parçası olarak görmedi. Hatta ateşkes imzalandığında ABD ile bu mutabakat zaptı imzalandığında da o Erbil'e yönelik diğer noktalara yönelik saldırılar yaptı. Belki onlarca kez hatta yüzlerce kez söz konusu grupların İran kuzeyine yönelik saldırılarının İran saldırı yaptığını ifade edebiliriz. Öyle ki mesela bazı görüntüler ben görüyorum. Kamplar orada barındıkları yerlerin tamamıyla darmadağın olmuş durumda.
3: Bir son durumu özetleyelim müsaadenizle izleyicilerimiz için. Şimdi ekranda iki ayrı görüntü var. Ekranın ortasında gördüğünüz görüntülerden sağ tarafta olanı Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a son saldırılarına dair görüntüler. Son olarak Konarak, Buşehir, Çogadek ve Bender Abbas'ta bazı stratejik noktaları vurduğu ifade ediliyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ayın 7'si gecesi 70 küsur noktayı hedef aldılar. Dün yine 90 noktayı vurduğunu ilan etti CENTCOM. Değil mi? Bugün de yine ondan aşağı kalacaklarını düşünmüyorum. Yine benzer sayıda askeri hedef vurulacaktır. Sol taraftaki görüntü ise Hamaney'in cenaze töreninin artık son gününde kameralara yansıyan görüntüler. Görüntüler canlı olarak ekranlara yansıyor. Meşet artık son durak. Hamaney sonunda 4 ayın ardından toprağa verilebilecek. Yine milyonu aşan insanın orada olduğunu değerlendirebiliriz. Çünkü kumdaki törenlerde 20 milyonu aşkın insanın neredeyse iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde sokakları, caddeleri, mahalleleri doldurduğunu gördük. O da yine canlı görüntüler. Tabii şimdi İran PKK'sına ve ayrılıkçı örgütlere yönelik İran'ın birkaç gündür devam eden operasyonu

0: operasyonlar artık devam edebilecek mi, edemeyecek mi? Çünkü şu anda karşısında çok daha büyük bir düşman var İran için. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırmaya başladı. Tabii buna eşlik edecek başka ülkelerde olabilir diyebiliriz. Hem onu o bilgiyi alalım, hem de Abdülkadir Selvi'nin de bir sorusu var, Ekber Karabağ. Onu da alalım. Ekber'den de cevabını almaya çalışalım.
1: Ekber, bir bilgi karışık kirliliği var, bir karışıklık var. Amerikalılar biz vurmadık diyorlar. Bazı Körfez ülkelerinin vurduğu söyleniyor. İran kaynakları vurulmadık diyor. Sence durum nedir orada sahada birisi olarak?
2: Değerli hocam, tabii İran medyası bazı noktaların vurulduğunu belirtiyor. Az önce İran Devlet Televizyonu'nun şöyle bir haberi söz konusu. Ben şimdi okuyorum. Bender Abbas, Kışm, Sirt ve Cas'ta patlamalar yaşandığına ilişkin basında yer alan haberlerin doğru olmadığını İran Devlet Televizyonu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Axios'ta da konuşan ABD'li yetkililer adı aklıma dediler. An itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusunun İran'da bir operasyonun olmadığını belirtiyor ki genelde olunca bunlar zaten açıklanıyor. Yani artık eskisi gibi değil. Saklanmaya, çünkü gizli bir durum da söz konusu değil. Tabii başka noktalara yönelik, mesela bu şey, şimdi Devlet Televizyonu diyor ya, dört noktaya saldırı olmadı. Başka noktalara olmuş mu, olmamış mı, biraz kafa karışıklığı. Az önce de dedim, mesela bu şehirdeki o ilgili bölgenin işte kaymakamı patlamaların sebebinin tam olarak bilinmediğini belirtiyor. Bazen mesela bir mühimmat gece atılıyor. O mühimmat bir bölgeye düşüyor. Bir bakıyorsunuz birkaç saatten sonra işte patlayabiliyor. İşte belki basın bundan da yalanmış olabiliyor. Veya havada görünen bir sürekli bir şekilde, şunu söyleyeyim değerli hocam, insansız hava aracı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olsun, bunlar sürekli bir şekilde o bölgede hareket ediyor. Yani ateşkes olsa da olmasa da bunlar hareket ediyor.
3: İşte yani bu bunlar hava saldırısı değil de bu dronlarla yapılan saldırı olma ihtimali var mı? Bir de bu gece mi oldu Ekber?
2: Yani şimdi diyorum değerli hocamız, biraz bir kafa karışıklığı söz konusu. Gerçekten böyle bir saldırı var mıdır, yok mudur? Mesela bazı ajanslar diyor vardır. İran Devlet Televizyonu diyor mesela dört noktayla ilgili saldırı söz konusu değildi. O yüzden var mıdır, yok mudur? Ya mesela bir patlama sesi geldiyse belki bir hava İHA'ya yönelik İran hava alçak hava savunma işte hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte olabilir. Bir muhabir orada işte uzaktan bir ses duyuyorsa onu bir patlama şeklinde işte ajansına geçiyor. Belki tam olarak böyle bir yani bir Amerika'nın bir saldırısı da olmayabilir. Tabii başka bir iddialar da var. Ben geçmek istemiyorum bu iddialar içine. Evet. Çünkü gerçekten tartışmalar.
1: Bazı Körfez ülkelerinin saldırdığı yönde iddialar var. Oraya girmek istemem.
2: Evet, ben ihtimal vermiyorum. Yani onların böyle bir riski alacağını, Kuveyt'in, Bahreyn'in böyle bir riski alabileceğini, tabii ola da bile demiyorum. Böyle bir, yani çünkü savaş boyunca yapmadılar bunu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığına ilişkin bazı haberler yer almıştı. Evet. İşte Suudi Arabistan'ın aynı şekilde. Ancak bu ülkeler yaptı mı yapmadı mı tam net değil, dediğim üzere yani özetlemem lazımsa izleyeceğimizin kafasını karıştırmak istemiyorum. İran'daki bazı medya kuruluşları ülkenin güneyindeki bazı noktalarda patlama sesleri geldiğini belirtiyor. Axios, ABD'li yetkililere dayandırarak Amerika Birleşik Devletleri ordusunun an itibariyle İran'ın güneyinde bir operasyonun söz konusu olmadığını belirtiyor. Özet bu.
0: Şimdi şunu da sormak gerekiyor bence. Bugün Ürdün semalarında da hava savunma sistemleri devreye girdi ve İran'dan ateşlenen bazı füzeler ve belki de insansız hava araçları engellendi. Bunu biliyoruz. Burada hedef Ürdün'deki Amerikan üsleri miydi yoksa bir sonraki ülke miydi? Bu konuya dair bir bilgi var mı?
4: Vafık üssünü,
5: yani İsrail miydi?
4: Vafık üssü. Oradan ben onu araştırmıştım dün. Kuveyt'te, Bahreyn'de, Katar'da ve Ürdün'de bu muvaffak üssüne yönelik bir saldırı girişiminin Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından olduğu, Amerikan savunma sistemleri de Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından bertaraf edildiği açıklandı.
0: Yani ama hedef burada, Ürdün'deki Amerikan üsleri, İsrail.
4: Amerikan üsleri. Ama burada şunu ben Ekber için karşıt görüş demiyorum ama belirtmiyorum ama İran bu konuda şeffaf davranan bir ülke değil. Bakın dün sadece Amerika askeri hedefler dediği yerde demir yollarının vurulduğu görüntü bu. Bu İran medyasında yer almıyor. Burası Gülistan eyaleti. Biraz önce size anlattığım Türkmenistan, Kazakistan, Rusya, Çin'e bağlanan uluslararası demir yolunun vurulmuş hali. Bu İran medyasında örneğin tam manasıyla yer almıyor. İran'ın can damarı
0: İran'ın
4: bu.
0: İran'ın kuzeyinde Gülistan eyaletindeki.
4: Evet, Hazar Denizi'nin yakınlarında.
0: O çok önemli stratejik demir yolu hattı üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin
4: dün akşamki vuruşu.
0: Vurduğu nokta.
3: Hatta evet.
0: 7 füze falan atmışlar.
4: Gülistan
0: öyle
4: akandı yanlış hatırlamıyorsam.

0: Köprünün ismi.
1: Evet, Akağan galiba.
0: Akağan. Akağan. Ama bu bir gün sonra ortaya çıkıyor. Şimdi İran bunu ne kadar saldırı olmuyor dese de yarın gündüz değil.
2: Belki,
0: gene
2: belki şöyle bir şey olabilir ama
0: göreceğiz yani.
2: Onu özellikle şimdi bu ABD'nin elindeki MQ-9 Reaper'lar aynı zamanda saldırı da yapabiliyorlar. Yani özellikle alçak irtifadan noktasal hedefleri bu dronlarla vuruyorlar. Yani ABD ordusu saldırı yapmamış olsa bile ABD ordusuna bağlı bu dronlar, İsrail'de dahildir buna. İsrail'de tabi bilmiyorum oluyor mu? Ama ABD'nin bunu böyle vurabilecek kabiliyeti var.
3: O zaman
2: belki orada bir kafa karışıklığı olabiliyor. Yani hava saldırısı değil de
0: belki de
2: dronlarla.
0: Belki de yani savaş
3: ama
0: uçakları
3: netice itibariyle Amerika'nın saldırısı.
2: Tabii tabii olur. Saldırısı. Tabii. Ama bu şeyde hani şimdi bir hava saldırısındaki etki kadar çok yüksek
3: belki anlık bir şey tespit edip orayı yani vurmuş olabilir.
4: Ama tabii şu önemli yani İran'ın en kuzey doğusundaki vilayet. Evet. Yani Meşe'de yakın bir yerden bahsediyor. Şu anda bu Hamani'nin cenaze töreni için yüz binlerce insanın olduğu yerin hemen çok yakınlarında. Daha önce Meşe'de de vurmuştu zaten hatırlayacak olursanız. Bu şu anlama geliyor. Amerikan uçakları ya da Amerikan SİHA'ları her neyse İran'ı baştan sona kadar kat ediyorlar. Yani en güney ucundan işte başlayıp Murat en kuzey doğu ucuna
2: bu
4: kadar.
2: Bu da şunu gibi gösteriyor. Hava sahasının kontrolü İran'da değil. Elinde ama şöyle de bir bilgi verdi. O da bir çelişki.
1: Ama işte
2: bir,
1: bazı noktalarda hava savunma sistemleri devreye girdi
2: demek
1: falan.
2: Şimdi iki tane çelişkili bilgi var. Bir tanesi bu. Vuruluyor yani gördüğümüz kadarıyla. Diğeri de biraz önce Ekber söyledi. Yani şeydeki Irak'taki sen sordun ya. Irak'taki cenazeler nasıl getirildi? Uçakla getirildi. Nasıl götürüldü? Helikopterle götürüldü. Yani bunlar da biraz aslında durumu karıştırıyor.
3: Trump da söyledi ya. Yani cenazeler olacağını söylediler. Biz de vurmayacağımızı söyledik. Belli ki Amerika ile o konuda bir angajmana girmişler.
1: Ama
3: bir
1: de Hamani karşılıklı olarak birbirlerini vurmayacaklardı. Yani Hamani senin cenaze törenlerin var. Her yerde milyonlarca insanın bir arada. Sen kalkıp gidip şey sivil ticaret gemilerini
3: işte
1: vuruyorsun.
3: İran içerisinde bir grup var. Bu grup var. Bu Arakçı'yı da protesto eden grup. Aha. O grup başından itibaren biliyorsunuz anlaşma yapılmasına karşı çıkıyor. Süreci sabote etmeye çalışıyor.
4: Ama o grup küçük bir grup değil.
3: Değil belli yani ki bir etkinlikleri
4: işte
3: var.
4: Şu anda bu milyonluk gösterileri organize eden grup aslına bakarsan devrim muhafızlarının doğrudan militarize ettiği önemli milyonluk kitlelerden bahsediyoruz. Küçük bir grup değil.
1: Ya tabii şimdi bu payidar cephesi olmayabilir. Mossad'ın Mossad'a çalışan devşirilmiş Mossad ajanları olabilir. Da olabilir. Ya da Mossad'ın rahatlıkla manipüle edebileceği tipler de olabilir. Şimdi, bak güzel kardeşim.
0: Daha vahim
1: senin
0: bir senaryo.
1: Hükümetin yanlış yapıyor.
0: Daha vahim
1: sen
0: bir
1: büyük şeytana karşı zafer elde tabii etmelisin. Hürmüz ne demek işte toplu işte taraflarca işte kullanılsın vesaire. Biz bunun parasını almalıyız. Ama şudur budur
4: küçük
1: falan
4: küçük provokatif yani bir eylemde provokasyon yapabilir. Bu, ama kalkıp ama
3: vurmak
4: yani,
3: ayrı bir olay.
4: Hürmüz boğazından geçen Suudi Arabistan tankerini vurmak bir askeri yetenekle mümkün olabilir. O açıdan hani bir provokasyon varsa ki var. O provokasyon doğrudan devrim muhafızlarının komuta
3: kendi
4: kademesinde kaynaklanıyor.
3: Ama biliyorsunuz şeyin yani Kalibaf'ın devletin resmi televizyonundaki röportajını yarıda kestirdiler yani. Belli bir güçleri
4: var. O açıdan el konulmuş durumda yani İran'da şöyle şu anda bütün rejim el konulmuş durumda. Evet,
0: adı askeri junta. İran askeri junta tarafından yönetiliyor.
4: İmam Rıza'nın bakın İmam Rıza'nın kabri ne demek biliyor musunuz? Bütün Şii dünyasının en önemli imamlarından biri. Neden? Çünkü İran topraklarındaki en önemli kabir o. O kabre götürülüyor. Şu anda tören yapılıyor. Devrimin lideri olan Hamani'nin kabri yani cenazesi orada defnedilecek. Oranın yakınlarında hava saldırıları gerçekleştirilecek. Bir şeye, bir provokasyona sebebiyet veriyorsunuz siz. Yani 5 gün daha durabilirsiniz. Bir durun, sabredin. Evet, evet. Yani yine vuracaksanız bu yani cenaze töreninin bitmesini beklemeyen bir irade var orada. Bir tuhaf irade var.
1: Yani şimdi bu iradenin yani Ayetullah'ına saygı için bile belki 1-2 gün sabredebilecek olması gerektiğini düşünürüm ben ve o yüzden de Mossad'ın parmağı olabileceği ihtimalini her zaman vurgu yaparım. Ya, bu arada bir harita getirdik. Bu haritada her şey çok net. Mete'den anlatmasını rica edeceğim ama
2: şimdi tabii
1: hocam sizin değerlendirmenizi
2: Sayın
1: bağlayayım.
2: Profesör Doktor Hasan Oktay Bey de İran'dan yeni gelmiş. Onunla da yazışıyoruz. Yani şöyle bir soru soracağım ben sevgili Ekber'e. Şimdi bu şeyi Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı protesto eden grubun toplumsal karşılığı nedir? Ne kadar yaygınlar? Çünkü çok çelişkili bilgiler de geliyor. Yani baktığımızda bir taraftan da halkın aslında

0: Şu anki rejimin yürüttüğü politikaları onaylamayan sessiz bir çoğunluk olduğundan da bahsediliyor. Yani burada sosyolojik durum nedir? Öyle diyelim.
1: Evet.
2: Ben onu şöyle söyleyeyim. İran halkı bu uzlaşmayla ilgili ne diyor? Öncelikle söyleyeyim. İran halkı gerçekten bu Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkelerin İran'a karşı uyguladığı ambargolardan İran'da tehdit ediliyor. Gerçek manada bıkmış durumda. Çünkü birebir insanların hayatını etkiliyor. Ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian seçimlere katılırken en önemli sloganı da buydu. İşte ben gideceğim, Amerika Birleşik Devletleri'yle bir şekilde oturacağım, konuşacağım, bu meseleyi çözeceğim, bu ambargoları kaldıracağım. O yüzden halkın genellikle bu yani İran'dan ambargonun kalkmasına yönelik her türlü uzlaşıya destek verir. Genellik, yani yüzde olarak şey yaparsak. Yani Mesut Pezeşkian o yüzden Mesut Pezeşkian bu imza meselesini Muhammed Bakır Kalibaf'a bırakmadı. Halbuki yani daha önce yapılan planlamalara göre bunu Kalibaf imzalayacaktı. Mesut Pezeşkian böyle bir başarının kendi hanesine yazılmasını istedi. Ancak ülke içinde muhafazakar diyebileceğimiz İran'da usulgara deniliyor işte. O muhafazakar, o biraz hani tanımlasak biraz uçta olan muhafazakarlar bu uzlaşmaya karşı çıkıyor. Karşı çıkmakların sebepleri de farklıdır. İşte kimisi diyor ki biz liderimizi öldüren bir katille nasıl bir işte bir uzlaşma imzaladı? Diğer diyor ki biz mesela bu uzlaşmayı yetersiz buluyor. Özellikle mesela bazı yetkililerin evet mesela Amerika ne diyor? Diyor ki evet ben senin paranı serbest bırakacağım. O parayla gelip benden Mısır alacaksın. Yani bir sürü bu konuyla ilgili mesela muhafazakar medyada, sosyal medyada fıkra niteliğinde şey, görüntüler şey oldu yani. Onlar eleştiriyor ya bu ne demek? Bu nasıl bir uzlaşı? Onlar uzlaşıya karşı çıkıyor. Kimler dediğim üzere muhafazakar olarak tanımlanan işte kesimin buna karşı olduğunu ifade edebilir.
1: Evet. Şu haritanın üzerinde bir o vurulan demiryolu hattının neresi olduğuna bir bakalım. Çünkü Meşhet'le çok yakın bir nokta dedi az önce Murat Özer, o hatırlatmada evet. Önemliydi. Bu arada Meşhet'ten az önce canlı yayında görüntüler geliyordu cenaze töreninden. Ekran siyaha döndü, yayın da kesildi. Ya bir şey oldu ya özellikle kestiler.
3: Kesildi.
1: Yani o kalabalığı göstermemeyi tercih etti ya da bir sıkıntı oldu.
3: Siber saldırı da olabilir. Çünkü
1: yani, bu arada görüntü gelmiş tekrar.
3: Bu tip operasyonlarda biz pek konuşmuyoruz ama.
1: Reuters haber ajansı kesmiş. Evet. AP'den tekrar görüntü gelmeye başlamış. Şu an Meşhet'teki son durum bu.
3: Evet. Ama burada tabii düne hemen dönmek lazım. Bu Meşhet'teki cenaze töreni öncesi Amerika Birleşik Devletleri ilk defa bu kadar derinlikte, aylar sonra ilk defa bu kadar derinlikte bir bölgeyi vurdu. Bakın birincisi Murat Özer'in işaret ettiği Meşhet, ikincisi Hazar kıyılarındaki Gülistan bölgesindeki Akyazı Köprüsü. Bu gerçekten önemli çünkü bu kadar derinliğe kadar ABD İran içerisinde bir saldırı düzenlemiyordu. Ama hem bu Meşhet hem de bu köprüler meselesi, demir yolları meselesi ki ülkenin içinde de bazı demir yolları vuruldu. Onu da söyleyeyim. Sahil şeridi var ve bir de bu cenaze var. Şimdi burada mesele şu. En azından savaşta da olsa kıtal hukuku gereği bir cenaze toprağa defnedilmeden normalde saldırı düzenlenmez. Ama ABD'nin tavrına baktığımız zaman bu cenaze merasiminin düzenlenmesi ya da toprağa defnedilmesine de saygı duymadan bu bombardmanları yapıyor. Yani o kıtal hukuku dediğimiz savaş hukuku da artık yerle bir edilmiş.
1: Ama şöyle de bir durum var Mete Sohtoğlu. Yani cenazesi olan adam herkese saldıracak. Bunun karşılığında da cenazesi var diye kimse ona misilleme yapmayacak yani. Bu da
4: öyle
1: biraz
4: bir şey olamaz.
3: Öyle bir şey.
1: Bu da biraz saçma yani.
3: Evet. Bu sebepten dolayı da cenaze muhtemelen bu gece toprağa verilirken de daha çok şiddetlenen en azından
4: bu gece mi verilecek bu arada? Cenaze nasıl ne zaman?
1: Soralım Ekber'e.
3: Ekber bu akşam
4: İmam
3: mı?
4: İmam Rıza'nın kabrinde mi? Yani o kabristan mı defnedilecek? Cenaze nereye defnedilecek?
3: Yoksa yarın cuma namazı mı beklenecek?
2: Yok, bu gece de defnedilecek. Birazdan defnedilecek. Ve sadece o defin alanına aile üyeleri ve çok yakınları katılacaktır. Yani halkın katılması söz konusu olmayacaktır. Ki biliyorsunuz bu İran'daki Şii işte gelenek kapsamında tabutla defnedilmez. Tabuttan çıkarılır kefen bir şekilde. O yüzden bunun bu şekilde defnedilmesi, yani sadece aile bireylerinin, yakınlarının orada olması

0: uygun görüldü. Tabii bugün Meşhed'de de ciddi anlamda bir güvenlik önlemi söz konusuydu. Savaş uçakları havada sürekli bir şekilde uçuyordu ki özellikle ABD ile İran arasında yaşanan bu gelişmenin ardından o savaş uçaklarının mesela Tahran'da ben pek bir havada helikopter görüyordum. Ancak genellikle işte insanlara çiçek atıyorlar diye film işte çekiyorlardı. Ancak savaş uçaklarını pek görmedim. Ancak Meşhed'de özellikle 2 gece yaşanan peş peşe olayların ardından işte bu güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Bana yeni gelişme var. Ben ona da aktarmak
1: Lütfen
0: istiyorum.
1: Onu da
0: Bu
1: paylaş, araya
0: şekilde
1: gireceğiz
0: ilgili.
1: Ekber.
0: Evet, çok kısa söyleyeceğim. Bu şehirdeki patlama sesinin nedeninin hava savunma sistemlerinin devreye girmesi olduğuna ilişkin gelen bilgiler söz konusu. Bu şehir valiliği bunu açıkladı. Diğer taraftan işte bir başka noktaya da bir işte füzenin isabet ettiğine ilişkin İran'ın bu şehirdeki bir noktaya bir füzenin isabet ettiğine ilişkin İran'ın bir haberi söz konusu.
1: Evet, yani
2: bu şehirde 6 patlama oldu.
1: 6 patlama oldu.
2: Bu şehirde 6 patlama oldu şimdiye
1: gece,
2: kadar tespit edilen.
1: Bu geceden bahsediyorsun.
2: Evet, bu gece.
1: Evet.
2: 6 patlama oldu. Diğer yerlerde de patlama var. İran
1: bazıları hava savunma sisteminin sesleri, şimdi, bazıları da isabet eden.
2: Tabii ki Ekber'i ben zora sokmak istemem. İran medyası bunu yavaş yavaş kabullenme gibi bir eğilimi vardır. Tecrübeli İran medyasında reddedilir. Sonra kısmen kabul. Sonra yavaş yavaş evet böyle bir şey olduya gider. Sonra hedef göstererek İran medyası ateş püskürmeye başlar.
1: Peki. Son sözlerini alayım Ekber. Ardından araya gideceğiz. Sana da veda edelim.
0: Teşekkür ederim. Yani biraz kafa karışıklığı oldu İran'daki saldırılarla ilgili ve arkadaşlar ekrandan aldı. Ben soru özetlemem lazımsa bir taraftan İran lideri Ayatollah Ali Hamenei'nin için son cenaze etkinliği yapılırken diğer taraftan ülkenin güneyinde işte saldırı olduğuna ilişkin bazı haberler vardır ki az önce İran resmi haber ajansı İran'a bir askeri noktanın vurulduğunu belirtiyor. Böyle görünüyor ki ne kadar taraflar arasında bir uzlaşma söz konusu olsa da bundan sonraki süreçte de bir şekilde o sözde o uzlaşmaya bağlı kalarak birbirlerini vurmaya devam edecekler.
1: Son
3: geceliğin defnedilmesi, cenazenin geceliğin defnedilmesinin özel bir sebebi var mı?
0: Hocam şimdi Irak'tan getirildi ya, Irak'tan getirildiğinden dolayı biraz uzun sürdü. Esasında gündüz getirilecekti. Ancak Irak'ta kendi İranlı yetkililerine aktardığına göre Irak'ta işte büyük bir kitlenin bu etkinliğe katılması hasebiyle işte gecikme söz konusu oldu ve ancak İran'daki Meşhed'deki etkinlik gece öğleden sonra 2'de başlamış oldu. Esasında benzer bir durum Tahran için de geçerliydi. Tahran'da çok uzun bir güzergah söz konusu oldu. Tahran'ın doğusundan ta batısına girecek bir güzergahtı. Hatta ben İnkılap Meydanı'nda bekledim, oradan işte araç geçecek, geçmedi. Sonra bilgi geldi işte izdiham olmasın falan diye Azadi Meydanı'nın yakısından o cenazeyi hareket ettirdiler, aracı hareket ettirdiler. Bu geceye sapmasının sebebi de oluşan izdiham ve diğer meseleler olduğunu ifade edebilir. Peki.
2: Soğutmalı tabut muhtemelen.
1: Ekber Karabağ'a çok teşekkür ediyoruz. Biz de şimdi bir Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim istiyoruz. Son 2 gündür CENTCOM'dan gelen açıklamalara yeni bir açıklama eklendi mi acaba? Zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için başkomutan ifadesini kullanarak açıklamalarına devam ediyor CENTCOM. Var mı sıcak bir açıklama İrfan?
4: Merhaba bana, değerli konuklarımıza da merhaba. Hayır, Donald Trump'ın en son Ankara'dan gelişinden bu yana son 17 saattir İran'la ilgili herhangi bir paylaşım, daha doğrusu bir paylaşım yapmadığını kontrol ettim. Beyaz Saray'dan günlük gelen Donald Trump'ın yaptığı e-maillerime baktım. Oradan İran'la ilgili de zaten bir paylaşım da yok. Herhangi bir şey yok. CENTCOM'dan var 2 saat kadar önce. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı Orta Doğu'daki bir üsten havalanıyor demiş sadece. Onun dışında herhangi bir şey yok. Buradan şunu anlıyoruz. Kontrollü bir tırmanmayı Donald Trump'ı planlıyor. O açıdan da şu anda tırmandırıcı açıklamaların yapılmamasını ben buna bağlıyorum biraz. Çünkü petrol fiyatları 80 dolarlara kadar yükseldi bana. Evet. Arkasından 1-2 dolar kadar düştü. Petrol fiyatlarını hemen yayına katılmadan önce de benzin istasyonlarının önünden geçerken fiyatlara baktığımda yaklaşık işte dünden bu yana bir 5-6 dolarlık bir tırmanış vardı. 2 dolarlık tekrar bir tırmanış düştü. Biraz etkiledi tabii petrol piyasalarını. O açıdan da Donald Trump şayet bunu devam ettirirse bu petrol fiyatları inanılmaz şekilde tekrar yükselebilir. Bunu kontrol altına almaya çalıştığını düşünüyorum. Malum her zaman konuştuğumuz gibi 3 Kasım ara seçimleri var. Ama tabii diğer taraftan da özellikle de askeri çevreler, istihbarat çevrelerindeki yansımaları da biraz aktarmak istiyorum. Fox News'te emekli General Jack Kane diyor ki daha sert İran hürmet

0: Bizi stratejik baskı aracı olarak kullanıyor. Eğer geri adım atmazsa ABD'nin askeri tırmanması neredeyse kaçınılmaz. Bu yaklaşım Pentagon'a yakın çevrelerde İran'a maliyet ödetmeden caydırıcılık kurulamaz gibi bir görüşe hakim.
1: Bu arada CNN International'da Pakistan'ın İran ve Amerika'yı yine masaya getirmeye, masada buluşmaya yönelik bir çalışma başlattığına dair bir haber paylaşımında bulunmuş. Mutlaka böyle bir gayret vardır ama taraflar bir araya gelecek mi gelemeyecek mi bunu bilmiyoruz tabii şu aşamada. Metin'in de ekleyecekleri
2: var. Şimdi olan bir şüphelimiz vardı, özür dilerim bölüyorum ama muhtemelen bir İsrail parmağı bu gece hissediliyor olabilir. Çünkü ilk suikast, hedefli suikast haberi geldi.
1: Hedefli suikast.
2: Evet, İran devrim muhafızları Vali Asr, il sözleşme danışmanı ismini vermeyeyim. Hı hı. Ahvaz'da Huzistan eyaletinde hedef alındığına dair bir bilgi var. Bu bombardman olarak düşündüğümüz, hava saldırısı olarak değerlendirdiğimiz belki de bombardmanlar hedefli bir suikast dalgası olabilir. Evet. Muhtemelen bir suikast dalgasıyla İran şu an karşı karşıya.
1: Ahvaz dedin değil mi?
2: Şu an Ahvaz, Huzistan eyaletinden bir suikast haberi geldi hedefli. Bu diğer vurulan yerlerde de askeri hedef olup olmadığına dair bilgi yok. Örneğin bu şehirde en az 6 tane patlama oldu diyoruz. Ama bu patlamalar bir binanın bir daireyi mi hedef aldı, bir askeri tesisi mi ya da radarı, işte ne bileyim onun gibi bir kompleksi mi?
3: Ya da belki
2: mi?
3: Bir kişiyi.
2: Bir kişiyi mi hedef aldı bilmiyoruz. Ama bu ihtimal önemli. İlk suikast haberi aylar sonra İran'dan geldi. Resmi ajanstan falan değil zaten. Onların böyle haber falan geçmezler. Muhtemelen bir suikast dalgası İran'da başlatılmış olabilir.
1: Bu arada
2: bir
1: sıcak görüntüler geldi. Onları analiz etmeye de başlayacağız. Eray Hocam'ı da ben Barko'ya rica edeceğim. İrfan, CENTCOM'dan var mı yeni bir açıklama? Sadece
0: şu anda yok.
1: Hala bir F-16 kalkış yaptı. Bu mu yani?
0: Doğrudur. Başka hiçbir açıklama.
1: Bu sessizlik.
2: Ama Körfez üzerinde ABD'nin AWACS uçakları uçuyor.
1: Bu sıcak görüntüleri artık yorumlamaya başlamamız lazım. Arkadaşlar bu görüntü nereden? Çahadar'daki liman.
2: Çahabar ve Şahdar.
1: Çahabar.
2: Evet.
1: Çahabar'daki liman.
2: İki gündür vuruluyor.
1: Peki bu görüntü nereden?
2: Şahber bölgesi.
1: Şahber.
2: Evet, yavaş yavaş görüntüleri geliyor çünkü yangınlardan dolayı bölge halkı da artık bunları çekebiliyor. Neticede burada tabii İran'ın içerisinde de muhtemelen artık bir Mossad varlığını İran'da kabul etmesi gerekiyor ya da rejim muhalifi olanlar var.
3: Şunu söyleyeyim, bu şeyler drone saldırısına benzemiyor. Yani daha hava büyük saldırısına
1: evet,
3: benzemiyor.
1: Evet, daha hocam büyük. Buyurmaz tabii mısınız ki görüntülerin önüne geçelim biraz.
3: Biraz da tabii yani saldırıların bütününe baktığımızda bir tablo ortaya çıkıyor. Biraz da aslında onu ifade etmek lazım. Dün gece zaten ayın 7'si akşamı Donald Trump çok güçlü şekilde vuracağız ifadesini belirtti. Ben tablonun bütününe baktığımda yani ABD yeni bir savaş stratejisini uygulamaya koymuş gibi bir kanaat oluştu. Tabii ilk gün içerisinde netleşir bu. O da şu, yani konvansiyonel topyekün harp yerine İran'ı uzun süreli, yani normal harptan 40 günlük harptan daha uzun süreli bir süreç içerisinde yıpratıp İşte bu şekilde vuruş, taktik vuruşlar. Aslında bunlar her ne kadar hani hava saldırıları olsa da aslında taktik vuruşlar. Yani yüksek yoğunluklu konvansiyonel harbe göre daha taktik vuruşlar. Peki nerede sıralanıyor? Ağırlıklı olarak Körfez bölgesinde.
1: Evet, Körfez bölgesinde. Dikkat edin. Ama şimdi az önce Mete Sohtaoğlu'nun paylaştığı bir bilgi vardı. Bu Çahabar limanı bir koyda anladığımız kadarıyla ve derin bir koy değil mi Mete Sohtaoğlu?
2: Derin su limanı.
3: Derin su limanı. Evet. Yani o derin su önemli.
1: Pakistan sınırını çok yakın bir nokta.
3: Doğru.
1: Yani
3: doğru.
1: Muhtemelen İran buradan rahat rahat işte Hint gemileri, Çin gemilerini yükleme yapıp çok hızlı bir şekilde de bu gemilerin İran karasularından çıkıp işte Pakistan ve Hindistan tarafına doğru seyir haline geçmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri ablukasını da bypass edebilen
3: doğru
1: bir noktaydı.
3: Doğru.
1: İşte burası Çahabar. Bakın sınıra ne kadar yakın.
3: Doğru.
1: Yani şimdi Amerikan gemilerinin şurada olduğu değerlendirilecek olur. Hatta buranın daha da açık.
3: O zaman göremeyebilirler.
1: Yani şuraya müdahale etmeleri ya da şuradan çıkmaya çalışan
3: şöyle bir de bir sana katkı sunayım.
1: Zordu.
3: Buradan ilk çıkışlarına bazı saha bilgileri var. Çıkan gemilerin ya da giren gemilerin, İran gemilerinin radar sistemlerini kapattığı için elektromanyetik dalga yaymadıklarından dolayı ABD gemilerinin, savaş gemilerinin ilk etapta bunları tespit edemediği yönünde.
1: Şimdi az önceki alevli görüntülerde işte buradan değil mi? Çahabar limanını vurmuş.
2: Evet. Şimdi biraz önce hepimizin
1: buraya gelen bir boru hattı var mı? Peki yoksa depolar
2: Çahabar derin su limanı o sahil bölgesinden Kark Adası'na bombalanmasına karşı sahilden bir boru attı yapmıştı İran. Fakat şimdi İsrail Kanal 11 televizyonu bir son dakika bilgisi geçiyor.

0: kışkırtma haberi de olabilir ama hepimize değindik bir şekilde. Kanal 11 televizyonu İsrail'de Körfez ülkelerinin muhtemelen Kuveyt ve Bahreyn'in İran'a karşı ortak bir saldırı operasyonu başlattığını iddia ediyor. Kuveyt'teki Arapça hesaplarda, tanıklarda kendi ülke topraklarından füze fırlatmaları olduğunu bildiriyor. Belki de savaş yeni bir cephe kazanmış olabilir.
1: Bir daha söyler misin?
0: İsrail Kanal 11 televizyonu Körfez ülkelerinin muhtemelen başta Kuveyt ve Bahreyn olmak üzere İran'a karşı ortak bir saldırı operasyonu başlattığını iddia ediyor. Kuveyt'teki yerel tanıklar da ya da halk da füze fırlatmalarını bildiriyor. Bu savaşın yeni bir cephe kazandığı anlamına da gelebilir diyerek tamamlayayım.
2: Çavahar Limanı, alevler yükseliyor. Demek ki
1: zaten gördüğümüz kadarıyla burada arka plandaki siyasi amaçlardan bir tanesi üzerinde Amerika ve İsrail de ortaklaşmış durumda. ABD de Körfez ülkelerinin İran'a karşı bir topyekün savaşa girmesini istiyor. İsrail de anladığımız kadarıyla. Çünkü ABD yalnız savaşmak istemiyor. Bölge ülkeleriyle birlikte savaşmak istiyor. Dolayısıyla şimdi baktığımızda bu yıpratma stratejisi içerisinde ABD'nin hem dikkat edin nereleri vuruyor, ekonomik tesisleri vuruyor ama aynı zamanda askeri tesisleri vuruyor. Bir de Rusya ve Çin'den gelebilecek yardımları kesmek maksadıyla Hazar Denizi kıyısındaki kritik yerleri vurmaya başladı. Şimdi bakın şöyle söyleyelim, burada tansiyonu da çok yüksek değerlendirmemek gerekir ama bu uzadıkça, devam ettikçe İran'ı bir süre sonra sıkıntıya sokabilecek, içeride de bir takım hareketlenmelere sebep olabilecek çok farklı bir strateji. Hı hı. Yani konvansiyonel harp olsa, işte topyekün harp olsa İran halkı daha konsolide olur. Ama şimdi burada şurada bilmem vuruluyor. Burası vuruluyor. Yani böyle bir arının bir vücudu sokması gibi. Öldürmez ama devam ederse öldürür. Yani öyle düşünün. Bu sessiz ama sinsi bir stratejidir. Ve bu kapsamda da gördüğümüz kadarıyla Körfez ülkelerini bu savaşın içerisine en azından taktik seviyede sokabilmek için de bir çaba var. Hani hakikaten değişik bir savaş stratejisi. Şimdi burada da ABD çok bir anda binlerce mühimmat harcamadığı için ve bunu da ikmal edebildiği için de bu yıpratma savaşının lojistiğini de sağlayabilecek durumda.
3: Ama mesela Kuveyt'in bu saldırıya, Çabahar mesela limandaki saldırı yapma ihtimali sıfır.
1: Sıfır. Evet.
3: Çünkü Kuveyt Basra Körfezi'nin ucunda. Yani Kuveyt'ten kalkan, Kuveyt'te Amerikan üsleri var bu arada tabii. Önce Kuveyt'teki Amerikan üslerini de vurdular. Oradan Amerikan üslerinden, Kuveyt'teki Amerikan üslerinden saldırıya iştirak edilmiş olabilir. Bugüne kadar Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırılarda Amerikan üslerinin hiçbir şekilde kullanılmasına izin vermemişlerdi. Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri buna müsaade etmemişlerdi. Ama bu şu saatten itibaren sonra, yani Kuveyt'teki üsler vurulduktan sonra Kuveyt'teki Amerikan üsleri de buna bir misilleme olarak cevap vermiş olabilir ama Kuveyt'ten kalkıp Çabahar'ı vurma ihtimali yok. Ama Ahvaz'ı vurabilir yani. Hem Ahvaz çok daha yakın bir yer. O açıdan mümkün mü?
2: Şimdi zaten ne dedi? Füzelerin ateşlendiğine dair bilgiler var dedi Kuveyt.
1: Evet, ama olsun gene Kuveyt'ten tutup yani, da
2: Kuveyt oraya gitmez. Yani. Çok vuramaz ama yani.
1: Kuveyt tabii daha kuzeyde.
3: Ama Ahvaz'daki eğer saldırı gerçek ise Ahvaz'daki saldırı Kuveyt'ten gerçekleşmiş olabilir. Ahvaz da çok kıymetli bir yer. İran topraklarının stratejik bir yer. Neden?
2: Neden?
3: Çünkü toplumunun çok önemli bir kısmı Arap ve hem Irak hem de Kuveyt bölgedeki yani Ahvaz Araplarını başından itibaren çok yani çok çok uzun bir süredir, belki 50-60 yıllık bir süredir İran işgali altında olduğunu ve o toprakların Arap toprağı olduğu iddiasını sürdürüyordu. Hatta Ahvaz'ın ayrılmasını isteyen ayrılıkçı İranlı Araplar, muhalif Araplar Kuveyt'te ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet yürütüyorlar. Yani merkezleri orada.
2: Bir bilgi Mete bir görsel hazırladı. Evet, arkadaşlarımız
0: biraz önce siz değinmiştiniz. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın uçağı Türkiye olduğunu düşündüğümüz bir istikamete doğru bu patlamaların esnasında havalanmış durumda. Gene de ihtiyatlı konuşmakta fayda var.
2: Kapanmış mı?
0: Şu an havalandı, Tahran'dan havalanmış durumda. Türkiye hava sahasına kırmızı uçak, çok dikkatli bakarsanız görünüyordur diye düşünüyorum. Biraz şöyle teknolojiyi kullanarak büyüteyim. Şu gördüğünüz kırmızı uçak havalanmış durumda bu patlama haberlerinin esnasında. Her ne kadar İran Devlet Televizyonu yalanlandı.

0: sırasında İran Dışişleri Bakanı uçağa kalkmış. Acil bir müzakere turu ya da bir belki haberimizin olmayacağı bir görüşme için Ankara'ya geliyor olabilir. Anladım. Bunu da bir ihtimal olarak, somut bir bilgi olarak paylaşayım dedim.
1: Bir de enteresan bir bilgi var. Bu ABD ile İran görüşmelerinde İran tarafı ABD, İran'ın dondurmuş varlıklarının Rusya'ya aktarılmasını, onun üzerinden İran'a aktarılmasını talep ettiğine dair de bir bilgi var.
2: Sayın Selvi, sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi Bahreyn ve Kuveyt'in bir misilleme operasyonu başlatabilmiş olabileceğine dair iddialar var. Peki bu Körfez ülkelerinden de Birleşik Arap Emirlikleri'nin zaten böylesi bir operasyona çok hevesli olduğunu biz aylardır zaman zaman konuşuyoruz. Peki bu ülkelerde bu işin içine girerse nasıl bir tablo ortaya çıkar?
3: Şimdi buradaki bir irade, özellikle de İsrail'in desteklediği bir irade, bu savaşı İran'la Körfez ülkeleri savaşına dönüştürmek istiyor. Hatırlarsanız Kurban Bayramı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Körfez ülkelerine bir tur yapmıştı ve orada bir de toplantı yaptılar. Orada Türkiye'nin tüm çabası bu savaş İsrail-Amerika-İran savaşı olarak kalabilir ama bu savaş kesinlikle bir Körfez ve İran savaşına dönüşmemeli.
4: Bir Arap-İran savaşına dönüşmemeli.
3: İslam dünyası açısından bu aynı Kerbela olayında olduğu gibi yüzyıllarca devam edecek, etkisi devam edecek bir felakete yol açabilir. Çünkü bu bir Arap-Acem savaşına dönüşebilir diye bir çaba gösterildi. Hatta orada Körfez ülkelerinin başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bazılarında da artık bu İran'a karşı topyekün hareket edelim kanaati vardı. Ama Türkiye'nin çabalarıyla bu önlenmiş oldu. Şimdi burada da çok ciddi bir bilgi kirliliği var.
2: Evet.
3: Yani vuruldu mu vurulmadı mı? Bir patlama olduğu belli. Şimdi kim vurdu? Amerikalılar biz vurmadık diyorlar. Bu Körfez ülkeleri isimleri ön plana çıkarılıyor. Özellikle veriliyor. Tabii bunu bir an önce bu bilgi kirliliğinin giderilmesi lazım. Çünkü bir irade bu savaşın İran'la Körfez ülkeleri arasında devam etmesi.
1: İki şeyin sabrı tükeniyor. Bakın, bir Körfez ülkelerinin sabrı tükeniyor. İki İran içerisindeki bir kısım halkın sabrı tükeniyor. Yani bunlar nerede kesişecek bunu göreceğiz ama ABD'nin de
2: bir
1: çabası...
2: Bir kısım
1: bu.
2: Halktan kastettiğiniz kimdir?
1: Yani işte o...
2: Muhalifleri mi kastediyorsunuz?
1: Evet, muhalifleri. Ama bakın, burada muhalifler deyip de aslında bu işi basite indirgememek lazım. Benim aldığım bilgiler İran içerisindeki, yani şöyle bir durum var. Hani muhalif demek, yani burada rejimi savunan dar bir gruba karşı muhalefet. İran'a karşı muhalefet değil. Ya da ABD'yi sevenler değil bakın. Yani burada bu işin sorumluluğunu yükledikleri o dar kesim diyebileceğimiz o molla, velayet-i fakih sistemi içerisinde yer alan rejim savunucularına yönelik İran halkının bir tepkisi var. Ama bu ABD'ye de tepki gösteriyor bunlar. Yani şey değil, hani onları sevmiyoruz, ABD'yi seviyoruz ikilemi değil. Hayır, bugüne gelmesinin, işte yıllardır ambargoların uygulanmasının bize karşı bu perişan halimizi sebep olan rejimin şu anki savunucuları, veliaht-ı fakih içerisindeki molla grubu olarak gören büyük bir kesim var. Dolayısıyla bunların da tansiyonu giderek yükseliyor. Hakikaten bölgede yeni bir gerilimin adımları atılmış durumda, öyle diyelim. Bunu hem savaş açısından düşünün, yıpratma savaşı, taktik ve operatif seviyede savaş, ama aynı zamanda bir sosyolojik savaş da veriliyor.
2: Yani şu anki soru, İran'a şu an kim saldırıyor sorusu, cevabını
1: arıyoruz. İki tane cevabı var bunun. Ya Körfez ülkelerinden bir saldırı vardır ya da işte Mossad ve ABD'ye bağlı işte drone sistemleriyle saldırılar yapılmıştı.
2: Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, bunların biri ya da birkaçı birden.
5: Körfez ülkelerinin İran'a yönelik bir saldırıya şu anda girebilmeleri ihtimal dışı.
2: İhtimal dışı diyorsun.
5: Kesinlikle. Eğer öyle bir şey yapılacaksa bu Körfez işbirliğinin, yani Körfez'deki ülkelerin tamamının ortak iradesiyle mümkün olabilir.
1: Bu da tabii belirleyici olan zaten, Arabistan olur.
5: Burada zaten Türkiye, Abdülkadir abin dediği gibi, başından itibaren bu noktaya dönmesin diye çok uğraştı.
2: Çok uğraştı.
5: Riyad'daki toplantı esnasında hatırlayın, Hakan Fidan o esnada İran füzesi Riyad'daki otelin hemen önüne düştü.
2: Evet.
5: Şimdi orada hani bunun savaşı kim provoke ediyor dediğimizde, hatırlayalım, Dışişleri Bakanımız Arakçı'yı aradı. Dedi ki biz burada başka bir şey yapmaya çalışıyoruz.

0: Çok memnun olmasa bile işte halkın isteğinin bu olduğu argümanına saygı gösterdiği ve bu barış anlaşmasına kerhen, giden sürece kerhen he dediği.
1: Evet dediği.
2: Hamani adına yapılan açıklamada da öyleydi. Öyleydi, yani öyleydi. Ben istemiyordum ama işte Cumhurbaşkanı bu konuda beni ikna etmeye çalıştı. Hadi bakalım görelim ne olacak tamam. Tarzında bir
0: ama
2: açıklamaydı.
0: Yani buna hiçbir şans vermediler o zaman. Yani gidip turbadan sivil ticari gemilere saldırıp bu süreci baltalayacak evet. hareketlerde yine devrim muhafızlarından gelmiş gibi gözüküyor. Evet. Yani eğer arkasında şimdi, Mossad faktörü yoksa. Evet.
3: Biraz galiba tarihi bir gece gene tanıklık ediyoruz. Çünkü ABD'li bir televizyon kuruluşuna göre üst düzey İsrailli yetkililer Trump'tan İran'a yönelik İsrail saldırılarını derhal yeniden başlatma izni talep ediyor. Ve ABD Başkanı Trump'ın şu anda Beyaz Saray Durum Odası'nda bir istihbarat briefingi aldığına dair Türkiye saatiyle saat 9.10 sularında bir haber var. Ortadan kaybolmasının sebebinin bu olduğu ve bir de gene İran'da İran Meclis Başkanı Kalibaf'a yakın bir kişi kaynak, görüşmelere aşina bir kaynakta İran'ın yeni füze saldırı dalgası başlattığını ve bazı Arap ülkelerinin limanlarının hedefler arasında yer aldığı mesajını paylaşmış ve burada İran'ın galiba anladığım kadarıyla değerlendirmesine göre bu geceki İran'a yönelik saldırılara yanıt olarak bir füze saldırısının İran tarafından başlatıldığını ama ilk değerlendirmelere göre de Kuveyt ve Bahreyn'in katıldığı yönünde Tahran yönetiminde bir görüş olduğunu da paylaşmış.
0: Bu da enteresan. Şimdi o Amerikan medyasının geçtiği haberi tekrar etmeni rica ediyorum.
3: CNN International.
0: CNN International'da diyorlar ki Başkan Donald Trump durum odasında İsrail tarafı
3: briefing alıyor.
0: Yeniden İran'a saldırabilmek için Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın yeşil ışık vermesi adına bazı girişimlerde bulunmuşlar. Donald Trump da şu anda bunu değerlendiriyor. Doğru mu?
3: Doğrudur. Durum odasında istihbarat briefingi alıyormuş Amerikalı yetkililerden ve saat 9'da bu haber ulaştı. Ben de yeni gördüm ve muhtemelen bir buçuk saat midir artık bilmiyorum ne kadar uzun sürüyor. Halen orada olduğuna göre bir istihbarat değerlendirmesi yapıyor ama İsrail resmi olarak saldırıların yeniden başlatılması konusunda ABD Başkanı Trump'tan yeşil ışık bekliyor ya da aldı şu an saldırıyor. Bunu bilmiyoruz.
2: Beni kuşkulandıran bir şey de var. İsrail medyası sürekli olarak İran'a, Bahreyn ve Kuveyt saldırıyor diye haberler geçiyor. Yani İsrail medyası bunu ön plana çıkarıyorsa ben bundan kuşkulanırım şimdi.
0: Tabii ama bir de tabii, şu körfez. Var. İran medyası da diyor ki Mete Sohtoğlu, İran medyası da İran'da kendilerine yönelik saldırıların Kuveyt ve Bahreyn kaynaklı olduğuna dair bir kanaatin oluştuğunu haberleştirmiş evet. durumdalar.
2: Yani zaten yani orada bir grup bir şey. Neyse ilginç bir şekilde İsrail'le ortaklaşa çalışıyor. Paslaşıyorlar. Zaten asıl rahatsızlık verici nokta
3: i̇şte
2: da burası.
3: Kadir abi kesinlikle. Parçalanma dediğim zaten benim aylardır oydu. Herkes böyle Türkiye'de bir kısım kişi devrim muhafızlarını tek bir yapı sanıyor.
1: Evet, iki gruba ayrıldık.
3: Şu an siyasetçilerin sesi çıkmıyor. Yani ben İran'ı generaller yönetiyor ama
2: İran'ın
3: kim bu generaller?
2: Devrim muhafızları.
3: İşte kim bu?
1: Devrim muhafızlarının da hangi iki gruba ayrıldıklarına dair bu tabii, konuda bir bilgi
2: yani
1: var.
2: Yani belli ki bu grup İsrail'le birlikte hareket eden bir grup ve bunlar savaşın devam etmesini istiyorlar. İsrail de istiyor, bunlar da istiyor. Evet,
4: yani ama tabii savaşın çok... şu seyirde devam etmesini istiyor. ABD'nin savaşta doğrudan aktif olarak rol almamasını mümkünse Körfez ülkelerinin İran'la savaş.
2: İşte bu tarihi bir fitneye neden.
4: Evet, yani bu fitne kime yarar? Bu fitne bir İsrail'e yarar. Bu fitne kim? İki, velayeti fakih düşüncesine sahip olan ve gerçekten fanatik bir şekilde bir mezhep savaşını nasıl Suriye'de kışkırttılar, 1 milyon insanın ölümüne sebep verdiler. Irak'ta aynı şekilde benzerini yaptılar. Hiçbir şekilde İslam dünyasının hayrına olmayan ama kendi fanatik dünyası içerisinde bir anlam ifade eden bir taraf da var. İran'ın içerisinde de böyle bir taraf var. Ve bu taraf dediğiniz gibi ne yazık ki İsrail'e müşterek çalışıyor. Tarihte de birlikte çalıştılar. Hatırlayalım yani çok önemli bir tarihi vaka olduğu
0: Kasım
4: için.
0: Kasım Süleyman'ı öldükten sonra aramışlar ya Trump'ı, merak etmeyin biz sizin üstleri vuruyormuş gibi yapacağız ama isabet ettiremeyeceğiz.
3: Öyleydi Banu Hanım, hepsini gördük. Hepsini yani gördün.
4: Böyle bir müştereklik ne zaman var? İlk defa mı var? Devrimden hemen sonra hatırlayalım. İran-Irak Savaşı esnasında İran kontrol

0: sıra skandalıyla patlak verdi zaten. İsrail, Amerikan silahlarının İsrail üzerinden İran'a sevk edildiğini ve evet. Irak'a karşı İsrail tarafından beslenildiğini, İran'daki devrim muhafızlarının. Ne zaman oldu bu? 1980 ile 88 arasında oldu. 86'da da patlak verdi bu hadise. Evet, evet. Bu yeni bir şey değil. Bu ilişki yeni bir ilişki değil yani.
1: Şunu destekleyecek bir örnek vereyim. Hakikaten şimdi askeri olarak baktığımızda vurulan hedeflerin analizlerini yapıyoruz. İran'ın bazı hedefleri gerçekten askeri anlamda hiçbir değeri olmayan anlamsız hedefler. İşte tankeri vuruyor mesela. İki tane tanker vurdu şimdi. Yani bu
2: yani hiçbir manası yok.
3: Hiçbir manası yok. Kasım Süleyman'ı öldüğü zaman 9 milyar doları aldık deyip biz söyleyince yani şurada düşman idare ettiler. Kendileri kabul etti.
1: İstiyorum ben. Yani
3: para aldılar yani.
1: Politik açıdan sizler çok daha iyi değerlendirirsiniz ama yani. Askeri açıdan hakikaten anlamsız, gereksiz. Yani İran'a bir şimdi şöyle bir saldırı yaptığınız zaman askerlikte böyledir. Yaptığınız hedefi vurduğunuzda size bir fayda sağlaması lazım. Hiçbir faydası olmuyor. Yani oradaki tankerin vurulmasının İran'a hiçbir faydası
2: Eray
1: yok
2: hocam,
1: yani.
2: Bir de gitmiş, ama sadece süreci sabote eder.
1: İşte süreci sabote edecek siyasi saldırı.
2: Tankerin güvertesini vurmuş, tanker yürümeye devam etmiş, çıkmış körfezden yani. Hani durdurmaya yönelik bir atış olsa onu bile becerememişsin.
1: Neyse yani ama sonuçta işte süreci zehirler. Hedef alınan yani hedefe konulan şey nesne aslında askeri açıdan değeri olmayan, İran'ın harp gücüne bir katkı sağlamayan, politik hedeflerini desteklemeyen hedefler. Ateşkesi bundan vazgeçmesi lazım. İran'ın
0: ama ateşkesi sabote eder.
1: Yani başka türlü şeyler de söyleyip burada durumu da ajite etmek istemiyorum ama İran'ın hakikaten bu durumu kontrol altına alması lazım. İran'ın varlığını bu durumu kontrol altına alabilme kabiliyeti verilecek. Bak bu kadar açık söyleyeyim.
2: Şimdi devrim muhafızlarının son açıklamalarından biri bu. Diyor ki Amerika'nın saldırılarına misilleme olarak kritik Amerikan askeri üslerini balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldık. Amerika'nın yeni bir saldırısı halinde bölgedeki diğer Amerikan üsleri de vurulacak. Amerika ordusuna verilecek herhangi bir destek silahlı kuvvetler için meşru bir hedeftir. Demiş devrim muhafızları. İşte rutin açıklamalarından biri.
1: O yüzden mi gidip tankeri yani vurdunuz yani?
2: Yani zaten bu saldırılar öncesinde gittiler tankeri.
1: O yüzden mi gidip
2: Amerika
1: o tankerleri vurdunuz? Yani şimdi bunlar
2: neyse, ben size
1: o
2: şunu
1: çünkü
2: soracağım.
1: Niye söylüyorum biliyor musunuz? O tetikledi bakın. Yani bir sükunet hali vardı. Bir anda iş tekrar alevlendi. Yani hiç gerek yoktu.
2: Hocam
1: ona.
2: Ben şunu soracağım şimdi size. Şimdi Kuveyt'te, Bahreyn'de Amerikan üsleri var. 3 aşağı 5 yukarı Amerikan üslerini hedef aldığı saldırılar gerçekleşti. Şu ana kadar İran. Şimdi Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırdıysa ya da İran tarafında Kuveyt ve Bahreyn bana saldırdı algısı oturduysa bu sefer sadece Amerikan üslerine değil başka stratejik gördüğü başka hedefleri de misilleme için, intikam için vurmaya başlayabilir. İşte
0: limanları vuracağız.
2: Abdülkadir Selvi'nin bahsetmiş olduğu
1: limanlardan
2: tehlike
1: enerji tesisleri.
2: Burada ortaya çıkıyor.
1: Bakın
2: yani.
1: Gitti Suudi Arabistan'ın enerji tesislerini vurdu. Yani ne gerek var? Şimdi baktığınızda Sayın Dışişleri Bakanımız oradayken otelin dibine İran füzesi düşmesinin nasıl bir askeri faydası var? Yani bunu İran'ın oturup içeride çok iyi değerlendirmesi. Tamam savaş bakın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısının hiçbir haklı gerekçesi yok. Bundan mutabıkız. Ama İran da buna karşı düzgün savaşmalı.
0: Bir devlet
1: yani
0: savaşacaksan
1: yani tabii, işi böyle farklı yok. Noktalara çekecek, savaşı büyütecek, Orta Doğu İran gerilimi yaratacak, ya da işte bir mezhepsel çatışmaya yol açabilecek tarzlardan uzak durmak gerekir.
2: Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın, iyi geceler.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Saatler 5 olmak üzere gelişmeleri aktaracağız. NATO zirvesinde liderlerle ikili görüşmelerde bulunan Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Karadağ Başbakanı Spahić, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini ve Arnavutluk Başbakanı Edir Rama ile külliyede görüştü. Erdoğan, 3 ülkeyle de ilişkileri ilerletmek için çalıştıklarını, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi istediklerini dile getirdi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi sonrası yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Başkan Erdoğan, külliyede ilk olarak Karadağ Başbakanı Milojko Spahić'i kabul etti.

0: Görüşmede Türkiye-Karadağ ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin her alanda daha ileri taşınacağına inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek için gayret gösterildiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu, platformun barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediğini belirtti. Erdoğan, Spajic'in ardından Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Slovakya ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülkenin karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini, enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını dile getirdi. Erdoğan, NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu, Avrupa Birliği'nin savunmaya yönelik çabalarının NATO'yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini kaydetti. Başkan Erdoğan, İran ve Ukrayna'daki savaşların diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için Türkiye olarak gayret gösterdiklerini, Gazze'de huzur ve istikrarın tesisi amacıyla çalıştıklarını vurguladı. Erdoğan'ın külliyedeki son konuğu Arnavutluk Başbakanı Edirama oldu. Kabulde Türkiye-Arnavutluk ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerini daha ileri taşımak için çalıştıklarını, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi arzu ettiklerini ifade etti. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi NATO zirvesini değerlendirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, savunma işbirliklerinden ikili temaslara kadar birçok başlıkta önemli adımların atıldığının altını çizdi. Başkan Erdoğan, Türkiye ittifakın dönüşümüne somut katkı sağlayan merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir ifadesini kullandı.
2: Tarihi NATO zirvesini değerlendirdi. Atılan kritik adımlara dikkati çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen NATO zirvesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan zirvenin başarıyla tamamlandığını ve Türkiye'nin küresel güvenlikteki merkezi rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Zirve kapsamında birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, Birleşik Krallık'ta güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşmasının imzalandığını, Kanada ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeye de değinen Erdoğan, görüşmelerin özellikle Milli Muharip Uçak Kağan ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında Türkiye'nin beklentilerine uygun somut sonuçlar doğurmasını beklediğini vurguladı. Erdoğan zirvede NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli kararlar alındığını belirterek, yapay zeka, siber güvenlik, hava ve füze savunması gibi alanlarda işbirliğinin artırılacağını da kaydetti. Başkan Erdoğan paylaşımında ayrıca zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerini kullandı.
1: Milli Savunma Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Trump'ı külliyede karşıladığı anda Türk yıldızlarının yaptığı selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı. İşte karşınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyonun notuyla yapılan paylaşımda telsiz konuşmalarına da yer verildi. İzleyelim.
3: Son 45. Şimdi son 25.
4: Saatten ilave ediyorum. 22 saniye. 15 saniye.
3: Son 10 saniye.
4: 10 saniye.

NATO zirvesi sırasında başkent semalarında yoğun bir hava trafiği yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu zirve boyunca Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'nda 83 iniş 62 kalkış olmak üzere 145 uçuş yapıldığını açıkladı.

0: Liderler NATO zirvesi için başkentte buluştu. Ankara semalarında uçakların biri indi, diğeri kalktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, NATO Ankara zirvesi kapsamında yaşanan hava trafiğine ilişkin rakamları paylaştı. NATO Ankara zirvesi kapsamında 3 günlük dönemde Ankara Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı'nda 83 iniş, 62 kalkış olmak üzere 145 uçuş yapıldı. Ankara Havalimanı'nda bu dönemde 44 iniş, 38 kalkış olmak üzere toplam 82 uçuş, Esenboğa Havalimanı'nda 39 iniş, 24 kalkış, toplam 63 uçuş sorunsuz tamamlandı dedi. Bakan Uraloğlu, uluslararası standartlarda sundukları hava trafik hizmetleriyle NATO Ankara zirvesi kapsamındaki uçuş operasyonlarını emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Ankara Havalimanı kapsamlı bir modernizasyon çalışmasının ardından ANK koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vermesi amacıyla 15 Haziran'da Başkan Erdoğan tarafından açılmıştı.
1: Genişletilmiş pisti, yeni apronları, modern taksi yolları ve güncellenmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!
2: Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için hafta başında geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Zirve boyunca kırmızı alan olarak belirlenen birçok nokta trafiğe kapatıldı. Özellikle liderlerin konakladığı otellerin çevresinde kuş uçurtulmadı. Başarıyla tamamlanan iki günlük zirve sonrası hayat olağan akışına döndü mü? Başkentte son durum ne? Gelin hep birlikte bakalım.
0: Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO liderler zirvesi için hafta başından itibaren üst düzey önlemler alındı. Zirve öncesi kamu personeline idari izin verildi. İşlek caddelerde her 50 metrede bir bekleyen polisler, kritik güzergahları trafiğe kapattı. Polis özel harekat ekipleri ise zirvenin yapılacağı bölgede kuş uçurtmadı.
3: Türkiye 2 günlük bir zirveye ev sahipliği yaptı. Önce zirveye ilişkin düşüncelerinizi bir alalım.
4: Gurur duyuyoruz Türkiye'mizin böyle bir zirveye ev sahipliği yaptığı için. Oldukça büyük bir hazırlık yapıldı aslında. Tüm ülkelerin başkanları geldiği için. Sonunda tedbirler de bitti. Biz de biraz rahat ettik. Kızılay'a geldik. Zaman geçireceğiz burada biraz.
0: Yaklaşık 4 gün süren sıkı denetimlerin ardından 7-8 Temmuz'da gerçekleşen zirve sonrası ise Ankara'da hayat normale döndü.
5: Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO zirvesi sonrası hafta başından bu yana uygulanan sıkı denetimler artık sona erdi. Yollar trafiğe açıldı. Hayat normale döndü.
6: Ankara'ya geleceğiz. Gezemiyorduk zaten. Bugün arkadaşımla birlikte etrafı gezeceğiz yani.
0: Zirve kapsamında kamu personeline verilen idari iznin de 12 Temmuz'a kadar devam etmesi trafikte yolların boş olmasına neden oldu. Sabahın erken saatlerinde başkentte trafik yoğunluğu %30'larda seyrederken öğle saatlerinde ise bu rakam %20'lere kadar geriledi. Mevlana Bulvarı, 1017 Malazgirt Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Akay Kavşağı gibi önemli güzergahlarda trafik akışı oldukça rahat sağlandı. Trafiğin rahat seyretmesini fırsat bilen birçok Ankaralı vatandaş da park ve bahçelerde sıcak havanın keyfini çıkardı.
7: Ben de aynı düşüncedeyim abi, ama şimdi gezeceğiz edeceğiz.
2: NATO zirvesinde liderlere ikram edilen lezzetler arasında İzmir'in coğrafi işaretli ürünlerinden sakız enginarı da yer aldı. Hafif aromasıyla büyük beğeni toplayan enginar Türk

0: Mutfağının en özel sebzeleri arasında gösteriliyor.
1: Coğrafi işaret tescilli sakız enginarı NATO heyetine ikram edilen lezzetler arasında yer aldı.
2: Bu yemeğin tercih edilmesinin sebebi efendim tabakta kaldığı zaman sohbet uzun süren yemekler olduğu için bu yemekler et yemeği gibi yağlı yemekler gibi biz tercih etmeyiz. Bu yemekler 10-15 dakika sonra soğuduğunda keyfi kaçabilir ama enginar 1 saat 2 saat tabakta neredeyse bekleyebilir ve ilk günkü tazeliğini ya da ilk anki tazeliğini rahatlıkla sofralarda koruyabiliyordur.
1: İzmir'in verimli topraklarında yetişen ve coğrafi işaret tesciline sahip sakız enginarı yumuşak dokusu ve kendine has aromasıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
3: NATO zirvesinin gözde yemeklerinin olduğu Urla sakız enginarı. Peki Urla sakız enginar yemeği nasıl yapılıyor?
2: Enginarı öncelikle biz şöyle çanak enginarımız var. Urla'nın sakız enginarının çanak hali elimizde. Biz bunu soğanla, zeytinyağında çok hafif bir zeytinyağını, zeytinyağı bu işin olmazsa olmazıdır. Zeytinyağını çok hafif bir soteleme yaparız. Soteledikten sonra enginarımız pişmeye yakın biraz içerisine su veririz ve kıvamını yakalamış olur.
3: Kaç dakika pişiyor?
2: 10-15 dakikaya geçmez. Yani yapısına göre aynen çatalla da bunun bir kontrolünü yaparız biz efendim. Enginarımız tamamlanırken üzerine biz mevsimsel olarak işte taze arakadan, bezelye, mısır, havuç gibi sebzelerimizi hafiften haşlarız zeytinyağıyla bir yine suda. Akabinde de üzerine biraz dereotuyla, taze dereotu renk versin diye dereotuyla beraber servisi hazır hale getiririz.
1: Sakız enginarı yalnızca zeytinyağlı olarak değil, farklı tariflerle de değerlendiriliyor.
2: Sakız enginarın çok çeşitli yemekleri yapılabiliyor. Dolması, tatlısı, pilavı, zeytinyağlısı, NATO zirvesine de damga vurduğu üzere garnitürle beraber. Zirvede de bu kadar yankı uyandırmasının sebeplerinden bir tanesi İzmir Urla'nın mahsulü olması. Tüm dünyada enginar var efendim. Ama buradan ihraç edilen enginar yine çok meşhur halde tüm dünyada.
1: Lif açısından zengin yapısı ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkan sakız enginarı, Ege mutfağının önemli gastronomi değerlerinden biri olmayı sürdürüyor.
2: Protokolde bu yemeğin kullanılmasındaki bir diğer sebep de enginarın çok faydalı, çok sağlıklı bir yemek olması. Liderlere biz isteriz ki hem yemek yedirin protokolde, hem karnı doysun, hem besleyici, hem sağlıklı olsun. Yani bunu yediğinde asla bir şişkinlik hissetmez, asla rahatsızlık hissetmez ve kendi odağını midesiyle değil de yemekle ve işiyle bir arada tutabilir.
0: NATO liderler zirvesinin ardından gözler piyasalara çevrildi. Peki zirveden çıkan mesajların küresel ekonomi ve finans piyasalarına etkileri nasıl oldu? Şimdi ona bakacağız.

0: Tabii orta ve uzun vadede bunun geri dönüşleri ekonomik açıdan göreceğiz.
1: Küresel siyasetin kalbi bu hafta Ankara'daki NATO zirvesinde attı. Liderler birçok kritik konuyu masaya yatırdı. Zirve sonrası ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları gözleri yeniden İran'a çevirdi. Trump'ın İran'la ilgili açıklamaları piyasaları da sarstı.
0: Yılın ikinci yarısında özellikle borsa tarafında yabancı yatırımcıların gelme olasılığından sık sık bahsediyorduk. Bu ihtimal biraz daha güçlenmiş oldu. Özellikle borsa tarafına yabancı yatırımcıların biraz daha ilgisinin artacağı bir dönem karşımızda olacaktır.
1: Piyasaların güvenli limanı altın zirveden gelen mesajları anında radarına aldı. Zirve öncesi jeopolitik risklerin tırmanmasıyla pozisyon alan yatırımcı, liderlerin nihai bildirisine kilitlendi. Peki büyük buluşma sonrası altın piyasalarında son durum ne?
0: Piyasalarda olumlu bir seyir vardı. O barış anlaşmasının iyimserliği vardı piyasalarda. Ama Trump'ın zirvede yapmış olduğu açıklamalar, Amerika'nın tekrar İran'ı vurması, İran'ın tekrar misilleme yapması gibi etkenler piyasalarda rüzgarı kısmen biraz daha olumsuza çevirdi gibi duruyor.
1: Altın yatırımcısı ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli?
0: Altın tarafında, gümüş tarafında, borsalarda, kripto para piyasasında %3 satışlar vardı. Altın, gümüş, diğer enstrümanlarda %1,5, %2 civarında yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Tekrar tepki alımı var. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 8. yıl dönümünde dikkat çeken mesajlar verdi. Uçum, 50+1 kuralının bir seçim hesabı değil, toplumun tüm kesimlerini kapsayan siyaseti zorunlu kılan demokratik bir güven.

0: 9 Temmuz 2018'de uygulanmaya başlayan Türk Tipi Başkanlık Sistemi'nin bir seçim hesabı değil, demokratik güvence olduğunu söyledi. 50+1'in seçim hesabı olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, başkanlık sisteminin uygulanmaya başlamasının 8. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 9 Temmuz 2018'den 9 Temmuz 2026'ya kadar uzanan süreci anlattı. Uçum başkanlık modelinin Türkiye'deki adıyla Cumhurbaşkanlığı sisteminin parlamenter sisteme göre birçok üstünlüğe sahip olduğunu söyledi ve ekledi.
1: Bu modelde Cumhurbaşkanı'nın birinci ya da ikinci turda %50'den fazla oyla seçilmesi de toplumsal ve siyasal güvence normu olarak çok önemli bir role sahip oldu. %50+1 kuralı sebebiyle siyasi yelpazenin neresinde yer alırsa alsın, iddialı her parti toplumun her kesimine yönelik kapsayıcı bir siyaset geliştirmeyi bir demokratik mecburiyet olarak görmeye başladı.
0: Açıklamalarında 50+1 kuralına da değinen Mehmet Uçum, esas olan talep siyasetidir. Halkın ihtiyaç ve talepleri üzerinden yapılan siyasettir açıklamasını yaptı.
1: 2023 genel seçim sonuçları sistemi sorunlu gören odaklar için büyük bir derstir. Bu odaklar aslında sınıflandırılmış demokrasiden yanadır. Halkın iradesini kontrol altında tutan kurumsal egemenliği savunurlar. Halkımız kendi iradesini hedef alan bu antidemokratik yaklaşımlara geçit vermedi. Zaten pratik gösteriyor ki halka dayanan siyaseti tercih edenler ve doğru yapanlar demokratik rekabette genellikle çok daha başarılıdır. Bu vesileyle Türkiye'yi güçlendiren, demokrasimizi geliştiren, halkın gücünü artıran, demokratik sistemin işleyişinde seçmen iradesini belirleyici hale getiren Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya geçişinin 8. yıl dönümü kutlu olsun.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. Genel kurulda 12. yargı paketi görüşülecek. Öğrenci affı ve İBAN düzenlemesini içeren kanun teklifleri ise ilgili komisyonların gündemine gelecek. Çerçeve yasa da önemli gündem başlıklarında.
3: Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
1: Terörsüz Türkiye hedefi 12. yargı paketi, öğrenci affı ve torba yasa. Meclisi önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. Yargılama süreçlerini hızlandıracak, e-duruşma sisteminin kapsamını genişletecek ve İBAN düzenlemesini içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine 14 Temmuz itibarıyla başlanacak. Paket meclis tatile girmeden yasalaşacak.
3: Avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
1: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükseltecek maddeyi de içeren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 14 Temmuz Salı günü saat 10'da görüşülecek.
4: 19 bin aşkın tesis sürdürülebilir.
1: Öğrenci affını içeren kanun teklifi de 14 Temmuz Salı günü saat 15'te Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın da meclise sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak demişti.
2: CHP'de İhraçlar ve görevden almalar sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı, sayı 36'ya yükseldi. Peki yeni İhraçlar olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu yeni il başkanlarıyla ne zaman bir araya gelecek? Yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarıyla ilgili ne planlanıyor? Soruların yanıtları sıradaki haberimizde.
5: Arkadaşlar.
6: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
1: CHP'de ihraçlar devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımlayacağız.

0: Uyan, parti disiplinine aykırı hareket edenlerle yollar ayrılacak. Görevden alınanların yerine yeni isimler belirlenecek. Ana muhalefet partisinde şu ana kadar 36 il başkanı görevden alındı. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ın da olduğu il başkanlarının ise ihracı istendi.
1: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
0: Cuma günü yapılacak MYK toplantısında da gündem arınma olacak. Bazı il başkanları görevden alınacak, bazı isimlerse ihraç edilecek.
1: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
0: Görevden almaların ardından bazı il başkanlıklarına atama yapıldı. Ancak 21 ilde ise il başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. MYK kararıyla boş kalan illerin bir kısmına atama yapılabileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu bu ayın sonundaysa yeni il başkanlarıyla toplantı yapacak. Ana muhalefet lideri yeni döneme dair hedeflerini paylaşacak. Olağan kurultay süreci masaya yatırılacak.
1: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
0: Kemal Kılıçdaroğlu rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarını da partiden ihraç edecek. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. Yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen belediye başkanlarıyla yollar ayrılacak.
2: CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Özgür Özel döneminin mali kayıtları ve sosyal medya harcamalarına ilişkin dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Fırat, sadece Tele1 ve Halk TV'ye 112 milyon 920 bin lira ödendiğini söyledi. Sosyal medya için ayrılan bütçe ise 775 milyon lira.
3: Çağrısı gibi algılandı ama.
4: Halk TV'ye 779 milyon 220 bin lira verilmiş.
0: CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Özgür Özel yönetiminin bazı medya kuruluşlarına astronomik ödemeler yaptığını söyledi. Belgesi var dedi.
4: Tele1 var. Tele1'e 33 milyon 700 bin verilmiş. Bunu ilk defa burada söylüyorum bunları, onu söyleyeyim.
0: 2024, 2025 ve 2026 yıllarında çeşitli medya şirketlerine toplam 124 milyon 68 bin 338 lira ödeme yapıldı. Listenin başında 79 milyon 220 bin lirayla Halk TV yer alırken onu 33 milyon 700 bin lirayla Tele1 takip etti.
4: Almadık vesaire falan filan diyorlar. Bu listede şöyle bir mesele, hani bu listeden ayrı olarak şunu söyleyeyim.
5: Uzun mu bir liste?
4: Ya çok şöyle çok uzun bir liste tabii elbette ki.
0: Halk TV'ye 2024 yılında 24 milyon 180 bin lira, 2025 yılında 35 milyon 40 bin lira, 2026 yılında ise 20 milyon lira olmak üzere toplam 79 milyon 220 bin lira ödendi. Tele1'e ise 2024 yılında 12 milyon 900 bin lira, 2025 yılında ise 20 milyon 800 bin lira ödeme yapıldığı, toplam ödemenin 33 milyon 700 bin lira olduğu görüldü. Sadece bu iki medya kuruluşu kuruluşuna yapılan toplam ödeme 112 milyon 920 bin lira olarak açıklandı.
4: Baba Ocağı internet sitesine her ay 5 milyon lira para verilmiş. Bu sitenin şu anda Twitter'da 2500 takipçisi var.
0: Tele1'den sonra yayın hayatına başlayan Tele2'ye de CHP kasasından 3 milyon lira ödeme yapıldı. Bir Gün gazetesine 3 milyon 511 bin lira, Yurttaş TV'ye 2 milyon 406 bin lira ödendi. CHP'li Ali Haydar Fırat sosyal medya için ayrılan bütçenin 775 milyon lira olduğunu söyledi.
4: Sosyal medyada bu troll ağları üzerinden inanılmaz bir para gönderiliyor. 770 milyona yakın bir para ödenmiş.
0: Fırat sözü hain Kemal sloganına getirdi.
4: Tamamen üretilmiş bir şey. Yani hem Ekrem İmamoğlu ekibinin hem Özgür Özel ekibinin birlikte ürettiği ve birlikte dolaşma soktuğu.
2: Yeditepe Üniversitesi mezuniyet töreninde yaşananlar infiale yol açtı. Bir öğrencinin açtığı üzerinde ayet yazılı pankart kaldırılmak istendi. Başarılı olamayan provokatör grup daha sonra pankartın önüne geçerek görülmesini engellemeye çalıştı. Yükseköğretim Kurulu skandalla ilgili soruşturma başlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İstanbul Valisi Davut Gül de yaşananlara tepki gösterdi.
0: Mezuniyet töreninde pankart krizi yaşandı. Ayeti engellemek için önünde sıra oldular.

0: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan bir olay törenin önüne geçti. Bir öğrenci üzerinde Hud suresi 112. ayetin yer aldığı bir pankart açtı. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ifadesini gören bazı öğrenciler pankartın indirilmesini istedi. Girişimin sonuçsuz kalmasının ardından bu kez pankartın görünmesini engellemek amacıyla önünde sıra oluşturdular. Yaşanan kriz cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olayın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Çelik mesajında bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gül, Araf suresinin 155. ayetinden "İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin?" ifadesine yer vererek emrolunduğu gibi dosdoğru ol etiketiyle paylaşımda bulundu. Yeditepe Üniversitesi'nden de konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapıldı. Açıklamada Yeditepe Üniversitesi kurulduğu günden bu yana anayasamızın temel ilkelerine, milli ve manevi değerlere, inanç hürriyetine ve akademik özgürlüğe her zaman tam bir sadakatle bağlı kalmıştır. Bizler hiçbir öğrencimizin inancından dolayı baskı görmesini veya başka öğrencilerimiz tarafından temel hakların engellenmesini doğru bulmuyoruz ifadelerine yer verildi. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
1: Antalya'da bir kız çocuğu oturdukları lüks sitenin havuzuna haşamayla girmek istedi. Ancak sitenin Rus uyruklu yöneticisi buna izin vermedi. Aile şikayetçi olduğu Rus yönetici tutuklandı.
2: Haşema ile havuza girmek isteyen küçük kız Rus yöneticinin engeline takıldı.
3: Biz de ifademizi verdik, şikayetçi olduk kendisinden.
2: Antalya'nın Alanya ilçesinde Kılıçkaya ailesinin 13 yaşındaki kızı oturdukları lüks sitenin havuzuna haşema ile girmek istedi. Sitenin Rus uyruklu yöneticisi Ludmila İnan, küçük kıza engel olarak havuza girmesine izin vermedi.
3: Diyor ki ona, sen diyor bu şekilde havuza giremezsin diyor. O da diyor ki ona, benim havuza girmememdeki sebep nedir diye sorduğunda, senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor, biz bu havuza çok para veriyoruz. Ayrıca biz kural aldık yönetim kurulu toplantısında, havuza giremezsin diyor.
2: Kılıçkaya ailesi Rus yöneticiden şikayetçi oldu.
3: Kabul edilebilir bir şey değil. Yani bir Müslümanın giymesi ve havuzda kullanması gereken haşamaya bir yabancı bir bayan engellemeye çalışıyor.
2: Jandarma tarafından gözaltına alınan Ludmila İnan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı İnan'ın serbest bırakılmasına itiraz etti. Tekrar gözaltına alınan İnan, sevk edildiği nöbetçi hakimlikte inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme ve ayrımcılık suçlarından tutuklandı.

0: Çevre kirliliğini önlemek amacıyla başlatılan depozito sistemi fırsatçıları harekete geçirdi. Üreticiler ek maliyetlerden muaf tutulmasına rağmen ambalajlı su fiyatları bir anda katlandı. Peki tüketiciler bu tür fiyat artışlarıyla karşılaştıklarında ne yapmalı? Cevabına bakalım.
1: Bu kötü bir alışkanlık, fırsatçılık. Yapılan aynen budur.
2: Depozito uygulaması başladı. Amaç çevreyi korumak, vatandaşları da teşvik etmek.
1: Bu proje o kadar yararlı bir proje ki çevre kazanacak, tüketici kazanacak, ülke kazanacak, ekonomi kazanacak.
2: Uygulamanın hemen ardından fırsatçılar yine devreye girdi. Bazı içeceklere depozito uygulaması bahanesiyle zam yapıldı.
3: Çevreyi korumak için hayata geçirilen depozito sistemi bu kez raflardaki fiyatlarıyla gündemde. İddiaya göre 1 liralık depozito bedeli bazı ürünlerde çok daha yüksek fiyat artışlarıyla tüketiciye yansıdı. Peki bu artışın sebebi ne?
1: 1 Temmuz'dan itibaren içecek ürünleri, su

0: başta olmak üzere fiyatları müthiş zamlandı. 5 lira 25 kuruşa satılan yarım litre su şişeleri bir anda büyük zincir marketlerde 7 lira 25 kuruşa kadar çıktı. 2 lira birden niye zam yaptınız?
1: Ancak depozito uygulaması bu zamların gerekçesi olamaz. Çünkü depozito bedeli üreticiye yansıtılmıyor.
0: Bu zammın gerekçesi olamaz. Çünkü DEKAP uygulamasıyla birlikte çevre kirliliğini önlemek amacıyla bu projeye katılanlar GECAP bedelinden muaf tutulacaklar. Bu muafiyet sağlandığına göre kendilerine yansıyan ek bir bedel ya yok ya da çok az. Kazan kazan oyununu burada çomak sokulmak isteniyor.
2: Bu da bir fırsatçılığa giriyor. Böyle bir şey olmasın bence.
3: Hiç onaylamıyorum. Gerçekten hiç onaylamıyorum. Bu suları biz çocuklarımız için özellikle çok kullanıyoruz şu anda.
1: Peki tüketiciler bu tür fiyat artışlarıyla karşılaştıklarında nasıl bir yol izlemeli?
0: Etiketlerde yazılması zorunlu olan fiyat değişikliği tarihine baksınlar. Yakın tarihlerinde fiyatları artan içeceklerin mutlaka fotoğraflarını çekip Ticaret Bakanlığı'na CİMER üzerinden veya Alo 175 ihbar hattı ile şikayetlerini iletmeliler. Bu zamcıları Ticaret Bakanlığı açıkladı. Ticaret Bakanlığı cezalandırır, hem de tüketiciler kendi ülkelerindeki bazı firmaları boykot etmek zorunda kalabilirler.
4: Kredi kartı aidatları bu kez fahiş oranlardaki artışlarla gündemde. 5000 liraya yaklaşan rakamlar söz konusu. Üstelik kullanıcıların çoğu bunun farkında bile değil. Çünkü bazı bankalar müşterilerine bildirim yapmadan ekstraya yansıtıyor bu ücreti.
5: Bankanız sizden kredi kartı aidat ücreti alıyor mu?
6: Alıyor.
7: Vallahi çok yüksek. İnşallah bir revize olur.
8: Kredi kartı aidatında çok ciddi, çok büyük bir pasta var.
5: Ekstresini inceleyen büyük şok yaşadı. Kredi kartlarının aidat bedelleri rekor seviyelere ulaştı. Üstelik bu fahiş artışı sadece ödeme kalemlerini inceleyenler fark etti. Birçok banka kullanıcılara bildirim de yapmadı.
8: Yaklaşık 100 milyon kredi kartı kullanıcısından bu ücretlendirmeler yapılıyor.
5: Kredi kartı aidatlarına zam geldi. Öyle ki bankalarının yeni düzenlemesiyle birlikte yıllık aidatlar 4800 liraya kadar çıktı. Üstelik bankalar bu durumu müşterilerine söylemeden ekstralarına yansıtarak yapıyorlar. Yıllık kart aidatınız şu anda ne kadar?
9: 4800 civarı. Bu kadar geleceğini tahmin etmiyordum yani. Bayağı yükseldi.
8: Burada tüketiciyi mutlaka bilgilendirmeleri, aramaları, onayını da almaları gerekir.
5: Kredi kartı aidatlarına %70'e varan oranda zam geldi. Hatta kullanılmayan kredi kartları için bile aidat bedeli çıktı. Bazı bankalarsa iade için başvurana harcama taahhüdü şartı getirdi.
8: Tüketicilerimiz de ekstrelerini kontrol etsinler. Kart aidatlarına bir zam, bir artış gelmiş ise mutlaka hemen itirazlarını yapsınlar.
5: Peki bu kredi kartı aidatlarını ödemek zorunda mıyız? Şöyle ki bankalar müşterileriyle birlikte anlaşma yaptığı esnada bilgi vermeleri gerekiyor. Eğer bilgi vermeden kredi kartı ekstrasına ekleme yaparlarsa işte o zaman tüketici de bunu geri isteyebilir.
8: Banka bunu kabul etmez ise o zaman şunu yapabilir tüketici: ben hesabımı kapatıyorum dediği takdirde banka büyük bir oranda bu kart aidatını geri iade ediyor. Buna rağmen iade olmazsa o zaman miktara göre 186 bin liraya kadar tüketici hakem heyetlerine e-devlet uygulamasından herhangi bir ücret ve masraf ödemeden başvuru yaparak kart aidatının iadesini talep edebilirler.
4: Gayrimenkul alım satımında yıllardır tartışılan güvenlik sorunlarını çözmeyi hedefleyen güvenli ödeme sistemi için geri sayım başladı. Peki tapu devri ile para transferini aynı anda güvence altına alacak sistem vatandaşı hangi risklerden koruyacak? Detaylar haberimizde.
10: Önce tapu mu, önce para mı karmaşası sona eriyor.
1: Tapuda dolandırıcılık dönemi resmen sona eriyor. Yeni güvenli ödeme sistemiyle para ve tapu aynı anda el değiştiriyor.
10: Özellikle bu uygulamanın en önemli nedenlerinden bir tanesi, tüketicinin güvenli bir şekilde gayrimenkul alım satım işlemini gerçekleştirirken para transferini gerçekleştirmesi.
1: İşlemler eş zamanlı yapılacak. Para ve tapu güvenle el değiştirecek.
10: Sistemin en önemli avantajının dolandırıcılıkla ilgili riskleri ortadan kaldıracak olması. Çünkü artık işlem eş zamanlı olacak ve parayla tapu sistem üzerinde

0: kadar aslında eş zamanlı değişim gösterecek diyebiliriz. Uyuşmazsızlıkların da bu noktada azalması hedefleniyor.
1: Sistemin işleyişi ise hem pratik hem de güvenli.
0: Alıcı satıcıya ödeyeceği, bu sistem üzerinden ödeyeceği parayı aslında sisteme gönderecek ve sistem o parayı bloke edecek. Satıcı alıcının bu parayı bloke ettiğinden de SMS'lerle ve sistem üzerinden haberdar olacak. Tapuda işlem yapıldığı takdirde tescil gerçekleştikten sonra para transferi otomatik olarak alıcının bloke edilen parasından satıcıya transfer edilmiş olacak. Eğer işlem bir şekilde yapılmaz, alıcı ve satıcı bu işlemden vazgeçerlerse aslında para da alıcıya iade edilmiş olacak.
1: Yeni sistem 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.
2: Çalışma vizesiyle yurt dışına gitme hayali kuran onlarca kişi dolandırıcıların tuzağına düştü. Her birinden binlerce euro ücret alındı ama vize bir türlü çıkmadı. Firma sahibi ortada yok. Dolandırıldığını söyleyenler arasında ise firma sahibinin kardeşi de var.
3: Eşim ve ben ikimiz de mühendisiz. Biz bu adamın vaatlerine güvenerek her ikimiz de istifalarımızı verip işimizden ayrıldık.
4: İş vizesi vaadiyle umut sattı. Binlerce euro para aldı. Ancak sıra vizeye gelince sırra kadem bastı.
5: Öğrendiğim şey, hiç kimse için hiçbir şekilde hiçbir bilgi paylaşımı yapmamış Hollanda hükümetine.
6: Bu süre zarfında ben de beyaz yaka işimden istifa ettim.
7: İddiaya göre 30'un üzerinde mağdur Hollanda'da iş vizesi alabilmek adına sosyal medyada reklamını gördükleri bir firmayla anlaştı. Firma kendilerine birkaç ay içerisinde Hollanda'da iş sahibi olabilecekleri vaadi vermişti. Ve kişi başı en az 2000 eurodan 10 bin euroya kadar para aldı.
5: Bize 16 bin euro dedi. İlk aşamada 8 bin euroyu talep etti. Kalan 8 bin euroyu da buraya geldiğinizde verirsiniz dedi.
7: Siz 8 bin euroyu gönderdiniz, doğru mu?
5: Evet, 8 bin euro gönderdik.
8: İş vaadiyle geldi Hollanda'dan. Sözleşmeler imzalatıldı.
7: Ne kadar yatırdınız?
8: Ücretin tamamını, yani 4 bin euro. 2 ay içerisinde buraya geleceksiniz denildi. Sonra 2 ay içerisinde baktık ki hiçbir gelişme yok. Bizi oyalıyor sürekli.
3: Artık biz bir noktadan sonra şüphelenmeye başladık kendisinden.
7: Dolandırıldığını anlayan mağdurlar internet sitesi üzerinden veya cep telefonu üzerinden firmaya çok kez ulaşmaya çalıştı. Ancak bir türlü yanıt alamadılar. Öyle ki oluşturulan mağdur grubunda firma sahibinin kardeşi bile vardı.
9: Çok fazla şikayet alıyordum. Çok fazla bana o kişiyi soruyorlardı. Çocuklarımın aynı soy isimle zikredilmesini istemediğim için ve ben de mağdur olduğum için soy ismimi değiştirme kararı aldım.
7: Abiniz sizden ne kadar para aldı?
9: Benden 3000 euro para aldı ama o süreç içerisinde kaybım 160 bin euroya yakın benim.
4: Parası da çalışma vizesi hayalleri de yarım kalanlar hem Hollanda hem de Türkiye üzerinden suç duyurusunda bulundu.
3: Hem bu mağduriyetimin giderilmesi açısından hem de hukuki sürecin hızlanması açısından bir an önce her şeyin açığa kavuşmasını talep ediyorum.
4: ATV Haber iddiaların hedefindeki kişiyi de aradı ancak aramalara yanıt alamadı.
2: Geçen Ocak ayıydı. Kocaeli'de genç bir kadın yaya geçidinden karşıya geçmek isterken canından oldu. Ailesi ise asli kusurlu olmasına rağmen sürücünün serbest bırakılmasıyla bir yıkım daha yaşadı. Şimdi ise tek bir istekleri var. O da sürücünün en ağır cezayı alması.
4: Ekmek almaya çıktı ama bir daha eve dönemedi. Yaya geçidinden karşıya geçerken bir aracın çarpmasıyla canından oldu. Sürücünün serbest bırakılması aileyi isyan noktasına getirdi.
10: Kardeşim canından oldu. Biz ise her gün onun yokluğuyla yaşamaya çalışıyoruz. Acımız ilk günkü gibi taze.
4: Kocaeli Gebze'de meydana geldi kaza. Takvimler 12 Ocağı gösteriyordu. 41 yaşındaydı Songül Baş. 75 yaşındaki annesine bakıyor, onunla yaşıyordu.
7: Sürücü önce önündeki aracı solladı ve yola doğru hızla devam etti. O sırada Songül Baş ekmek almış, evine doğru gidiyordu. Ancak yola adım atmasıyla arabanın ona çarpması bir oldu.
10: Dörtlerini yakmış aşırı hızla araçları sollayarak, makas atarak ilerleyen

0: Bir sürücü frene bile basmadan kardeşime çarptı.
1: Vücudunda çok sayıda kırık oluşan genç kadın 13 gün boyunca yoğun bakımda kaldı ancak yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Sürücü ise ilk duruşmada tutuklansa da ikinci duruşmada serbest bırakıldı.
0: Çarpmanın etkisiyle kafatası kırıldı, beynine kemik saplandı, kalça kemiği kırıldı, koluk kırıldı, parmağı koptu.
2: Tutuksuz yargılanan sürücü kazada asli kusurlu bulundu ama bu tutuklu yargılanmasına yetmedi.
0: Olay anında ait kamera görüntüleri bulunuyor. Buna rağmen sanık hala tutuksuz yargılanıyor. Üstelik savunmasında 63 gün boyunca suçsuz yere yattım diyerek yaşananları basit bir trafik kazası gibi göstermeye çalışıyor.
2: Aile sürücünün taksirle ölüme neden olmaktan değil kasten öldürme suçlamasıyla yargılanmasını istiyor.
0: Yaya geçitinde aşırı hızla araçları sollayarak, makas atarak, frene bile basmadan yapılan bu sürücünün sonucunda bir insan hayatını kaybetti. Bu şekilde araç kullanan bir kişinin ölüm sonucunu öngörebileceği açıktır.
3: Çorum'da bir kişi izinsiz kazı yapmak için girdiği mağarada mahsur kaldı. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak bir süre sonra mağarada metan gazı tespit edilince çalışmalara ara verildi.
4: Define ararken girdiği mağarada mahsur kaldı. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Çorum'da izinsiz kazı yapmak isteyen gruptan bir kişi girdiği mağarada mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede mağaraya giren 5 kişiden 4'ünün dışarı çıktığı, bir kişinin ise içeride mahsur kaldığı belirlendi. Halat yardımıyla mağaraya inen AFAD ekipleri içeride metan gazı bulunduğunu tespit edince İskilip'teki maden ocağında görevli tahliye ekibinden destek istendi. Bölgeye gelen ekipler mağarada yaklaşık 60 metre ilerledi. Aramalarda kazı yapmak isteyen gruba ait çeşitli malzemelere ulaşıldı. Ancak mağaranın dar bölümlerinde yoğun metan gazı tespit edilmesi üzerine ekipler güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkmak zorunda kaldı. Mağaradaki zehirli gazın tahliye edilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılacağı bildirildi. Öte yandan izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
3: İstanbul Kartal'da metruk gecekonduda cansız bedeni bulunan 58 yaşındaki Gülay Polat'ın iş arkadaşı tarafından altınları için boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Altınları bozdurarak borçlarını ödediği belirlenen katil zanlısı cinayeti itiraf etti.
5: Metruk bir evde ölü bulunmuştu. Ölüm nedeni ortaya çıktı. 58 yaşındaki kadın kolundaki altınlar için katledilmiş. Gülay Polat cinayetinde gözaltına alınan iş arkadaşı tutuklandı. İstanbul Kartal'da 4 Temmuz'da 58 yaşındaki Gülay Polat, üniversite öğrencisi oğlunu okutmak için çalıştığı tekstil atölyesine gitmek üzere evden çıktı. İddiaya göre kolundaki altın bilezik ve künyeyi almak isteyen iş arkadaşı Erkan K. onu kentsel dönüşüm alanındaki metruk bir binaya götürdü. Talihsiz kadın metruk binada önce boynu kırılarak ardından kabloyla boğularak öldürüldü. Yatağın altına gizlenen cansız bedeni ise polis bir gün sonra buldu. Olayın ardından kayıp şahıslar büro ekipleri çalışma başlattı. Gülay Polat'la en son görülen iş arkadaşı çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. İkilinin sokağa birlikte girdiği, 16 dakika sonra şüphelinin tek başına çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan zanlı suçunu itiraf etti. "Tartıştık, önce boynunu kırıp kabloyla boğdum, altınları alıp borcumu ödedim," dedi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı.
3: Kars'ta akşam misafirliğe giden bir

0: Aile evlerine döndüklerinde bahçelerinde bir ayı ailesiyle karşılaştı. Korktular ama o anları kayda almayı da ihmal etmediler. Rize'de ise ayılar evlere değil meyve bahçelerine dadandı. Bakın Karadenizliler bu duruma nasıl önlem aldı.
1: Misafirliğe gittiler, evlerine döndüklerinde karşılaştıkları manzaraya hayret ettiler. Kars'ta yiyecek aramak için şehir merkezine inen Aya ailesi bir evin bahçesini mesken tuttu. Anne ayı yavrularıyla birlikte bahçede dolaşırken ev sahipleri de tehlike geçene kadar sabırla bekledi. Boz ayılar bir süre sonra bahçeden çıkıp bölgeden uzaklaştı.
2: Tamam geri çık o gider bak o gider.
3: Neden mi başladı?
1: Rize'de ise ayılar bu kez evlere değil yaban mersini bahçelerine dadandı.
4: Allah hep zarar verdi.
5: Ayı beyefendi bir sefer vurdu buraya. Bu sene çok kötü yaptı. Nasıl kopardıysa da dalında yemiyor. Koparıp yerde yiyor yani.
1: Karadeniz zekası ise çareyi teknolojide değil, yıllar öncesinden kalan bir yöntemde buldu.
6: Bizim koyduğumuz isim Aysavar. Tarım yapılırken yaban hayvanlar zarar vermesin diye o gün dedelerimiz böyle bir yöntem geliştirdiler.
1: Suyla çalışan bu düzenek belirli aralıklarla tenekelere çarparak yüksek ses çıkarıyor.
6: Gelmiyor, aylar gelmiyor. Bu sesi duyduğu zaman...
1: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü desteğiyle kurulan yaban mersini bahçeleri şimdilerde ayı savar düzeneğine emanet.
0: İspanya'da binlerce kişinin sokaklarda boğalarla koştuğu San Fermin Festivali 7 Temmuz'daki ilk koşuyla başladı. 3 günde 5 kişinin yaralandığı tartışmalı festivalde onlarca kişi de ölümden döndü.
7: Kimi boynuz yedi. Kimi ezilmekten son anda kurtuldu. İspanya'da her yıl düzenlenen geleneksel San Fermin Festivali bir kez daha sıra dışı anlara sahne oldu.
8: Korkutucuydu. Gerçekten korkutucuydu. Yani çok araştırma yaptım ve ne bekleyeceğimi az çok biliyordum. Ama o 800 kiloluk hayvanların üzerime koştuğunu görmek tahminimden çok daha korkunçtu.
7: Büyük ilgi gören festival, Pamplona Belediyesi'nin balkonundan ateşlenen fişekle başladı. 6 öküz ve 6 boğanın sokaklara salınmasıyla beyazlar giyen binlerce kişi canları pahasına kaçmaya başladı. İnsanların boğalarla sokakta koşturduğu tartışmalı festivalde her yıl olduğu gibi birçok kişi ölümden döndü. Bazıları aldığı boynuz darbesiyle yaralanırken yere kapaklanan bazı kişiler de ezilmekten son anda kurtuldu.
8: İnanılmazdı. Başlangıç noktasından biraz ilerideydik ve bir anda kalabalıkla beraber koşan boğaları gördük. Kenara atlayanlar, kaldırıma takılıp düşenler oldu. Ben de yerdeydim. Üzerimden geçen toynaklar vardı. İnanılmazdı.
7: 14 Temmuz'a kadar devam edecek olan etkinlik toplam 516 koşuya ev sahipliği yapacak. Koşuların sona ermesinin ardından da boğalar arenada matador karşısına çıkacak. ...1910'dan bu yana 16 kişinin hayatını kaybettiği festival, başta hayvanseverler ve çevre aktivistleri olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekiyor.
0: Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya milletin kanayan yarasıydı. Dile kolay tam 86 yıl ibadete kapalı kaldı. Bundan 6 yıl önce Başkan Erdoğan'ın imzasıyla hasret vuslata dönüştü ve yeniden cami oldu. Şimdi ekranlarınıza Ayasofya analizimizi getireceğiz ve bülteni noktalayacağız.
9: Sen ey Avrupa, yerin dibine batacaksın, bitmez tükenmez suçlarına karşılık. Ve derken Ayasofya yüzüme çarpan

0: Ayasofya'yı sahiplenmenin şuuruyla yetişti. Onlar kendi evinde Ayasofya secdesinden mahrum olmanın acısını yazılarıyla, şiirleriyle diri tuttu.
1: Ey kozmiğin kemirdiği bir kent gibi yükselen yapı. Ey Allah'a açılan ve kapanan ulu kapı. Bir at gibi soluyorsun kulelerinle. Deniz öfkenin köpükleriyle benekli.
0: İstanbul'u Batı'nın İslam kapısı eden Ayasofya, 21. yüzyılın en görkemli müjdesine dönüştü. Sıla'daki gurbetlik sona erdi. Huslat aynı zamanda İstanbul'un fetih müjdesinin hikmetiyle asırlar boyunca İstanbul özleminin mirasçısı olan Fatih'i ve fethin askerlerine kutlu bir selamlama oldu. Üstad Sezai Karakoç'un dediği gibi Ayasofya'yı açmak çağın kör düğümünü İskender'in kılıcı gibi biçmek olacaktı.
2: Danıştay bugün Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Böylece Ayasofya 86 yıl aradan sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir. Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.
0: Sezai Karakoç ve onun dirilişçi izinden gidenler savaşı kazandı. Büyük şairin beklediği güneş doğdu ve özgürlüğün türküsü oldu Ayasofya.
3: Minarelerinin 16 şerefesinden 16 müezzinin Allahu Ekber sadalarıyla yeri göğü inlettiği 18 yıl aralık ayrılıktan sonra minarelerimizin ezanlara kavuştuğu anın bir benzerini yaşadığımız gündür. Bugün müminlerin sevinç gözyaşları içinde kıyama durdu, huşuyla rükua vardı ve şükürle secdeye kapandığı gündür. Allahu Ekber.

0: İstanbul fethinin simgesi ve Fatih'in büyük zaferinin hatırası olan Kılıç Hakkı Ulu Mabet, 86 yıl boyunca Müslümanların en derin sızısı oldu. Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olabilmesinin ve Müslüman kalabilmesinin şartıydı Ayasofya. Ulu Cami'nin müze yapılması, Müslümanları güçsüz kılmanın kesin hamlelerinden biriydi. Batı'nın sinsi bir düzeniydi. Batı ne der ürkekliğine son verense Başkan Erdoğan'ın girişimi oldu.
1: Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. Ayasofya'nın dirilişi bu mabedin kapılarındaki zincirler yanında, topyekün gönüllerdeki ve ayaklardaki prangaların da kırılıp atılmasıdır. Ezanın aslına döndürülmesinden 70 yıl sonra

0: Fatih'in emaneti Ayasofya'nın da cami olarak hizmete girmesi gecikmiş bir yeniden silkiniştir. Bu tablo İslam coğrafyasının dört bir yanındaki sembol değerlerimize yapılan hoyratça saldırılara verilmiş en güzel cevaptır.
1: Kilise olarak yapılan bir yapının Müslüman bir devlette 5 asır cami olarak kullanıldıktan sonra müzeye dönüştürülmesiyle yıllarca haksızlığa maruz kaldı Ayasofya. 1000 yıla yakın bir zaman aydınlığı beklemiş ve 500 yıl İslam'ın kutlu sesiyle kubbeleri çınlamış olan kutlu cami Ayasofya. Cümle kapılarının olanca arzusuyla gün ışığına açılacağı günler yakın, çok yakın, muştu sana. Cümlesiyle yazısını bitiriyordu Sezai Karakoç. Bu arzu yarım asırdan sonra da olsa gerçekleşti. Türküydü Ayasofya, hasretti Müslümanların göğsünde. Şehrin tarihine karışan şair talihinin sözün en güçlü biçimiyle dile getirilişiydi. Üstad Karakoç İstanbul'u anarken Ayasofya'yla göz göze gelir ve içindeki yara kanar. Büyük mabedi mahpus eden Avrupa'ya serzenişte bulunur ve sen ey Avrupa der, yerin dibine batacaksın bitmez tükenmez suçlarına karşılık. Çünkü serin ve kilim nakışlı, kızıl gözlü dev bir cam gibi görünen Ayasofya'nın hüzne ve acıya bulanmasının, adeta ölüme mahkum edilmesinin sebebi batıdır. Hristiyanlığın Türkiye, İstanbul üzerine düşürdüğü kara gölgedir Ayasofya'yı mahpus kılan der.

0: savaşırım doğudan daha doğu, doğrudan daha doğru olanı bulmak için. Zulme karşı savaşabilirim. İnsan başı yalnız Tanrı önünde eğilecektir. Ebedi hakikat budur. Bunun için savaşırım ben. Bunun için kanım helal olsun. Şehrimin alnına özgür Tanrı aşkını yazmak, İstanbul'u yeniden Tanrı şehri yapmak. Bunun için savaşırım ben. Şair ve onun dirilişçi izinden gidenler savaşı kazandı ve beklenen güneş doğdu ve gerçek özgürlüğün türküsü oldu. Türk milletinin 86 yıllık özlemi Ayasofya'da tüm Müslümanlar gönül birliğiyle secdeye duracak.
1: Allahu Ekber.
2: Ayasofya ruhumuzun trajedisini ifşa eden bir sfenks mi? Zincire vurulmuş Promete mi? Onu ancak Kafkas kartalları mı zincirlerinden kurtarıp özgürlüğüne kavuşturur? Talihimizin dönüşünü haykıracak bir ilan mı olacak minarelerinden yükselecek ezanlar? Bağımsızlığımızın gerçek sesi ezanlar.
3: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
4: Saatlerimiz 6'yı gösteriyor haber ekranlarında. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle tam 3 saat boyunca Sabah Ajansı da her sabah olduğu gibi karşınızdayız. Ana gündem başlığımız tabii ki bütün bir hafta boyunca konuştuğumuz gibi NATO Liderler Zirvesi. O NATO Liderler Zirvesi tamamlandı. Ancak etkileri, zirve sırasında yaşananlar, konuşulanlar, liderlerin verdiği mesajlar gündemde daha uzun süre konuşulacak gibi duruyor. Başkan Erdoğan'dan da dün akşam saatlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalar geldi. Zirveyi başarıyla tamamladık dedi Başkan Erdoğan ve Türkiye bir kez daha NATO'da merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir ifadesini kullandı. İşte Erdoğan'dan gelen o açıklamalar.
5: Tarihin NATO zirvesini değerlendirdi. Atılan kritik adımlara dikkati çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen NATO zirvesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan zirvenin başarıyla tamamlandığını ve Türkiye'nin küresel güvenlikteki merkezi rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

0: Zirve kapsamında birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, Birleşik Krallık'ta güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşmasının imzalandığını, Kanada ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeyle değinen Erdoğan, görüşmelerin özellikle Milli Muharip Uçak Kağan ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında Türkiye'nin beklentilerine uygun somut sonuçlar doğurmasını beklediğini vurguladı. Erdoğan zirvede NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli kararlar alındığını belirterek, yapay zeka, siber güvenlik, hava ve füze savunması gibi alanlarda işbirliğinin artırılacağını da kaydetti. Başkan Erdoğan paylaşımında ayrıca zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerini kullandı.
1: Şimdi Liderler Zirvesi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Liderler Zirvesi'ndeki Türkiye'nin göstermiş olduğu ev sahipliği tüm ülkelerin gündeminde. Ama gündemde olan bir başka başlık daha var. O da Başkan Erdoğan'ın zirve sonrasında liderlere vermiş olduğu o hediye. Gümüşay adıyla özel olarak üretilen özel bir üretim. Revolver, silah ve mermi hediye etti Başkan Erdoğan liderlere. Tabii bu ülkelerde biraz da şaşkınlığa da neden oldu bu hediye. Peki bu hediyenin anlamı neydi? Silahın özelliklerinde neler var? Ekranlara getirelim.
2: Başkentteki NATO zirvesinde diplomasi kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlere takdim ettiği özel hediyelerde çok konuşuldu. Başkan Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine katılan liderlere üzerine isimlerinin işlendiği özel üretim revolver silah ve mermi hediye etti. Makine ve kimya endüstrisinin özel olarak tasarladığı Gümüşay isimli silah sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bu kapsamda her bir silahın üzerine liderlerin isimleri tek tek işlendi. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli ihracat belgeleri de hazır hale getirildi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer kendisine hediye edilen revolver'ı henüz ülkesine götürmedi. İngiliz yetkililer ateşli bir silahın İngiltere'ye ithal edilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle revolver'ın Türkiye'de bırakıldığını açıkladı. Silah etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderilmesi bekleniyor. Kanada Başbakanı Mark Carney'e de isminin işlendiği bir tabanca ve mühimmat hediye edildi. Kanada Dışişleri Bakanlığı silahın Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne teslim edilerek ateşlenemeyecek şekilde etkisiz hale getirileceğini açıkladı. Kanadalı yetkililer daha sonra hediyenin uygun bir kamu kurumundan veya müzede sergilenmesinin değerlendirileceğini belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'la Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da Erdoğan'ın hediye ettiği silahları alan isimler arasında yer aldı. Avrupa Konseyi yetkilileri Costa'nın güvenlik ekibinin silahı inceleme amacıyla teslim aldığını, Belçika'ya götürülmesinin ardından güvenlik prosedürlerine uygun şekilde muhafaza edileceğini açıkladı. Başkan Erdoğan liderlere sadece özel tasarımlı bir silah hediye etmedi. Erdoğan liderlere ayrıca İngilizce hazırlanan biyografi kitabını imzalı mektubuyla birlikte hediye etti. Uluslararası okuyucu kitlesi gözetilerek hazırlanan eserde Erdoğan'ın siyasi yaşamı üzerinden Türkiye'nin yakın dönem siyasi tarihi, kritik karar süreçleri, reformlar ve uzun vadeli hedefler ele alınıyor.
3: Thank you very much. Thank you very much.
1: NATO Liderler Zirvesi özellikle Erdoğan-Trump görüşmesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın hem katse yaptırımlarının kaldırılacağını ifade etmesi hem de F-35'ler konusunda Türkiye'ye F-35 uçaklarının verilebileceğini söylemesi tabii ki iki ülkeden de yakından takip ediliyor. Biri Yunanistan, diğeri ise İsrail. Ama o basın toplantısı sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısı sırasında Trump'ın söylediği bir söz vardı. İsrail Lübnan'dan çekilecek sözleri. Bu söz İsrail'de çok geniş yankı uyandırdı ki ardı ardına aslında hem Netanyahu'dan hem de İsrail Savunma Bakanı Katz'tan tehditler, uyarılar, resler gelmeye başladı. Kime? ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik uyarılar. İlk açıklama sabah saatlerinde İsrail Savunma Bakanı Katz'tan geldi. Katz kimseden izin almayacağız dedi. Biz Lübnan'a girerken de kimseden izin almadık. Çıkarken de kimseye sormayacağız dedi. Adeta Trump'a meydan okudu. Birkaç saat sonra ise F-35 filosunun önünde İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçti. Ve biz Lübnan'da güvenli bölge olarak tanımladığımız noktada kalmaya devam edeceğiz dedi. İşte o toplantı sırasında aynı zamanda

0: Zamanında İsrail Başbakanı Netanyahu isim vermedi ama Türkiye'ye de hedef aldı. Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasına bir kez daha karşıyız mesajını verdi İsrail Başbakanı Netanyahu. İsrail'deki o F-35 rahatsızlığına bakalım.
1: Trump ve yönetimiyle çok yoğun görüşmeler yürütüyoruz.
2: İsrailli bakan itiraf etti. Türkiye karşıtı girişimler başladı.
1: F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için hem açıkta hem de perde arkasında çok sıkı çalışıyoruz.
2: ABD Başkanı Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'da katsa yaptırımlarını kaldıracağını açıkladı. F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine yeşil ışık yaktı.
1: Evet, bu almamız gereken bir karar.
2: Trump'ın açıklamaları Tel Aviv'e bomba gibi düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'ye F-35 vermeyin çağrısı yaptı. İsrail'in planını ise işgalci Maliye Bakanı Smotrich duyurdu.
1: Trump ve yönetimiyle çok yoğun görüşmeler yürütüyoruz. F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için hem açıkta hem de perde arkasında çok sıkı çalışıyoruz.
2: İşgalci Bakan Başkan Erdoğan ve Türkiye korkusunu dile getirdi.
1: Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye bugünkü haliyle İsrail için çok ciddi bir tehdit. Erdoğan'ın oyunun seyrini değiştirecek silahlara erişmesine izin verilmemeli.
2: İsrail medyası da Tel Aviv'in planını yazdı. Habere göre Netanyahu 7 Temmuz'da güvenlik kabinesiyle toplantı yaptı. F-35 konusu masaya yatırıldı. Haberde Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'ye gideceği duyuruldu. Trump'la bir araya geleceği açıklandı. F-35'leri gündeme getireceği öne sürüldü. İddiaya göre Netanyahu, Trump'ın fikrini değiştirmek için elinden geleni yapacak. Başaramazsa Trump'a en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarını Türkiye'ye verin diyecek.
1: Evet, bu almamız gereken bir karar.
0: Şimdi yeni bir görüntüyle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabına yaklaşık yarım saat önce bir video paylaşıldı. Bizzat Trump tarafından seslendirilen bir video. O videoda Trump hem Türkiye'ye hem de Başkan Erdoğan'a bir kez daha övgü dolu sözlerle bahsediyor. Hem de NATO Liderler Zirvesi'nin ülkesi için ne kadar başarılı geçtiğini anlatıyor. İşte o paylaşım, dinleyelim.
3: I want to thank President Erdogan, who's really a great man. He's a great leader. And I also want to thank NATO Secretary General Mark.
0: ABD Başkanı Donald Trump kısa bir süre önce kendi seslendirdiği bir videoyu Beyaz Saray'ın resmi hesaplarından paylaşıldı. O hesaplarda özellikle öncelikle Başkan Erdoğan'la yapılan birebir görüşme ve heyetler arası görüşmelerden görüntüler yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın ne kadar önemli bir ortak olduğunu vurguluyor. Bir kez daha Türkiye'nin ev sahipliğinden bahsediyor. Ardından da ABD Başkanı Donald Trump hem Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile yapmış olduğu görüşmelerinden bahsediyor. Her ilk görüşme içinde çok başarılı geçti diyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri yeniden geri döndü ifadesi de paylaşım sırasında kullanılıyor. Amerikan şirketleri için de bu NATO zirvesinin büyük bir kazanım olduğu da ifade ediliyor. Resmi hesaplardan Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan o paylaşım. Ama tansiyon yüksek. Tansiyonun yüksek olduğu nokta ise İran coğrafyası. Dün gün boyunca aslında NATO Liderler Zirvesi'nin başladığı andan itibaren gerilim adım adım yükseldi. Toplamda son 2 gün içerisinde 170'ten fazla hedef Amerika Birleşik Devletleri tarafından vuruldu. Dün akşama ilişkinse bir soru işareti var. Çünkü İran medyası özellikle İran'ın güneyinde patlamaların yaşandığını, ardı ardına saldırıların yaşandığını duyurdu. Hangi bölgelerde? Sistan, Belucistan ve Buşehir bölgelerinde patlamalar yaşandı iddia edildi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada ise gece saatlerinde İran'a yönelik bir saldırı düzenlenmediği belirtildi. Burada bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Gün içerisinde biraz daha netleşecek gibi duruyor. Ancak dün güne bakıldığında ise tablo çok net. Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırılarında Buşehir nükleer santralinin yakınında patlamalar meydana geldi. İran'dan yapılan açıklamada nükleer santralin hedef alındığı ifade edildi. İran'sa yanıt olarak dün yine gün boyunca Ürdün'ü, Kuveyt'i ve Bahreyn'e yönelik füze saldırılarında bulundu. Aynı zamanda İran devrim muhafızlarından da konuya ilişkin açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı saldırmaya devam ettiği takdirde Amerika'nın bölgedeki tüm askeri üslerinin tüm

0: Tesislerinin meşru hedef haline geleceğini de vurguladı İran. Tansiyon çok yüksek. Hürmüz'de ise gemi geçiş trafiği neredeyse tamamen durmuş noktada. İran'da neler oluyor diyelim. İran'da bir yandan saldırılar var ama diğer yandan İranlılar tabii ki Şii dünyası için en önemli isim. İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'ye veda etti. Yaklaşık 6 gün süren iki ülkede gerçekleşen cenaze töreni gece saatlerinde Meşet'te sona erdi. İran dini lideri Ali Hamane Meşet'te son yolculuğunu uğurlandı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki cenaze etkinliği dolayısıyla bir hafta boyunca tarafların birbirlerine vurmayacağını söylemişti. Ancak bu gerçekleşmedi ve son 48 saat içinde taraflar çok şiddetli bir şekilde birbirlerini hedef aldı. Yaşanan gelişmeler üzerine Ayetullah Ali Hamenei için Meşet'te düzenlenen cenaze etkinliği kapsamında çok geniş önlemler alındı. Öyle ki savaş uçakları sürekli bir şekilde Meşet semalarında uçtu.
2: Ateşkes beklentileri yerini yeniden füzelere bıraktı. Taraflar karşılıklı saldırılarını şiddetlendirdi. Bölgede gerilim tırmanırken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamane için düzenlenen cenaze törenleri de sıkı güvenlik önlemleri altında devam etti. Hamane'in naaşı İran'a getirilmeden önce Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Tabutu Necef Havalimanı'nda Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'nin başkanlık ettiği devlet heyeti karşıladı. Şii dünyası için büyük önem taşıyan Necef'te siyasi liderler, din adamları ve binlerce kişi törenlere katıldı.
3: O tek bir kişi için ya da kendisi için şehit olmadı. Aksine yalnızca İslam için şehit oldu. İnancı, halkları ve herkesi birleştirdi. Bu nedenle bugün onun için ayağa kalkmayı, yürümeyi, yas tutmayı ve onunla gurur duymayı hak ediyor.
2: Törenlerin ardından Hamane'in naaşı defnedilmek üzere İran'ın Meşhed kentine getirildi. Meşhed semalarında savaş uçakları devreye girerken kentte güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Binlerce kişi de Hamane'ye son görevini yerine getirmek için tören alanına akın etti.
0: Şimdi saatlerimiz 6'ya 13 dakika gösterirken Cuma günü bakalım gazete manşetlerinde hangi haberler yer alıyor? Tüm gazetelerimizi hemen açalım. Sabah gazetesinin manşetinde Türkiye gücüne güç kattı. NATO Liderler Zirvesi ilişkin gelişmeler yer alıyor. Takvim gazetesinde yine NATO Liderler Zirvesi ilişkin yankılar bu kez yer alıyor. Dünya başkentteki zirveyi konuşmaya devam ediyor. Ankara etkisi denilmekte. Yeni Asır gazetesinde ise okullara talimat. 81 ildeki eğitim kurumlarına gönderilen 10 maddelik talimatla okullara ait internet siteleriyle sosyal medya hesaplarına ciddi kısıtlamalar getirildi. Birazdan detaylandıracağımız haberlerden biri. Türkiye gazetesi süper güç kazanımı. Savunmada payımız, dünyada prestijimiz arttı. NATO ülkeleriyle milyarlarca dolarlık savunma anlaşmasına varıldı. Ankara dünyadan övgü alırken İsrail'de Türkiye süper güç oluyor yorumları yapıldı denilmekte. Türk'ün gazetesine bakalım. Bizi izlemeye devam edin. Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi sonrasındaki o en dikkat çeken vurgusuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in F-35 açıklamaları ile ilgili her iki açıklamanın da benim dünyamda bir yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekir de ifadesini kullandı Başkan Erdoğan. Akşam gazetesi ise bir başka haber öne çıkarıyor. Doğumuzun da pandemi etkisini aşamadık. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nüfus artışı hız alarm veriyor. Doğurganlık oranımız son 10 yılda %0.73 düşerek 1.42'ye indi. Bu da en önemli sorunların başında yer alıyor. Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet gazetesi Ankara'ya gelmeden vurun dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'na 3 tankeri vurması Trump'ı sinirlendirdi. Trump Ankara'ya yola çıkmadan İran'ı vurun emrini verdi. İran'da Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemede bulununca dünyada yine savaş korkusu sarmış durumda. Zamanlamadaki matematik bir başka haber. ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ninki resmi karşılama töreninde Türk yıldızlarının yaptığı kusursuz geçişin ardından günler öncesinden başlayan prova ve hassas bir zamanlama var diyor Milliyet Gazetesi. Ki zaten o hassas zamanlamayı birazdan detaylandıracağız. Haberimizi de ekranlara getireceğiz. Şimdi biraz daha detaylandıralım gazete manşetlerini. Sabah gazetesini hemen detaylandıralım.

0: Taylandırarak başlayayım. Öncelikle tabii ki gecenin spor olayı. Horoz öttü, fasıl sona erdi. Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fransa oldu. Horozlar Fas'ı Mbappe ve Dembele'nin golleriyle 2-0 yenerek zafere ulaştı deniliyor. Aynı zamanda Süper Lig'de ilk derbi 4. haftada fikstürde belli oldu. Manşete bakalım. Manşete baktığımızda ise Türkiye gücüne güç kattı. NATO zirvesindeki eşsiz ev sahipliği unutulmaz izler bıraktı. Erdoğan'ın dengeli diplomasisi büyük takdir topladı. Avrupa'nın geleceği Ankara'da şekillendi. Batı ile yeni anlaşmalar küresel etkinliği büyüttü. Reuters, Le Monde, Tania, İsrail Hayom, The Wall Street Journal, Financial Times ve Daily Star gazetelerinden işte Türkiye'nin haberleri yer alıyor. Pentagon'dan tam 3 kat büyük, aynı zamanda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı Ay Yıldız tesisi. NATO Savunma Bakanları toplantısıyla kapıları ilk kez açılan Ay Yıldız karargahı dünyayı kendine hayran bıraktı. Ay Yıldız Pentagon'dan 3, NATO karargahındansa yaklaşık olarak 4 kat büyük. Bir başka haber, son haber. Fatih'in emaneti 6 yıldır özgür. Bugün 10 Temmuz, tam 6 yıl önce İstanbul Fethi'nin mührü ve Fatih Sultan Mehmet Emin'in emaneti olan Ayasofya için bugün tarihi gün. Ayasofya 86 yıllık müze döneminin ardından Başkan Erdoğan'ın kararlı iradesiyle tam 6 yıl önce kılınan cenaze namazıyla yeniden asli kimliğine ulaşmıştı. O günleri hatırlıyoruz. Tarihi bir gündü. Şimdi bir skandalla devam edeceğiz. Adresimiz İstanbul, Yeditepe Üniversitesi. Mezuniyet töreninde yaşananlar infiale yol açtı sayın seyirciler. Bir öğrencinin açtığı üzerinde ayet yazılı pankart kaldırılmak istendi. Başarılı olamayan provokatör grup daha sonra pankartın önüne geçerek görülmesini engellemeye çalıştı. Yükseköğretim Kurulu skandalla ilgili soruşturma başlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklamalar var.
1: Mezuniyet töreninde pankart krizi yaşandı. Ayeti engellemek için önünde sıra oldular. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan bir olay törenin önüne geçti. Bir öğrenci üzerinde Hud Suresi 112. ayetin yer aldığı bir pankart açtı. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ifadesini gören bazı öğrenciler pankartın indirilmesini istedi. Girişimin sonuçsuz kalmasının ardından bu kez pankartın görünmesini engellemek amacıyla önünde sıra oluşturdular. Yaşanan kriz cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olayın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Çelik mesajında bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gül, Araf suresinin 155. ayetinden "İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin?" ifadesine yer vererek emrolunduğu gibi dosdoğru ol etiketiyle paylaşımda bulundu. Yeditepe Üniversitesi'nden de konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapıldı. Açıklamada Yeditepe Üniversitesi kurulduğu günden bu yana anayasamızın temel ilkelerine, milli ve manevi değerlere, inanç hürriyetine ve akademik özgürlüğe her zaman tam bir sadakatle bağlı kalmıştır. Bizler hiçbir öğrencimizin inancından dolayı baskı görmesini veya başka öğrencilerimiz tarafından temel hakların engellenmesini doğru bulmuyoruz ifadelerine yer verildi. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
0: NATO Liderler Zirvesi bitti. Zirvenin bitmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden mesaisine başlıyor. Önümüzdeki hafta çok yoğun gündem başlıkları var. Öncelikle tabii ki 12. yargı paketi görüşülecek. Aynı zamanda öğrenci affı ve IBAN düzenlemesi gibi uzun zamandır konuşulan ve tartışılan başlıklar da önümüzdeki hafta meclisin gündeminde olacak.
2: Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
1: Terörsüz Türkiye hedefi, 12. yargı paketi, öğrenci affı ve torba yasa. Meclisi önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. Yargılama süreçlerini hızlandıracak, e-duruşma sisteminin kapsamını genişletecek...

0: İBAN düzenlemesini içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine 14 Temmuz itibarıyla başlanacak. Paket meclis tatile girmeden yasalaşacak.
1: Avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
0: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükseltecek maddeyi de içeren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 14 Temmuz Salı günü saat 10'da görüşülecek.
2: 19 bin aşkın tesis sürdürülebilir.
0: Öğrenci affını içeren kanun teklifi de 14 Temmuz Salı günü saat 15'te Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın da meclise sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak demişti.
3: Bir erkek şiddeti haberi daha ekranlara getireceğiz. Tam bir aile faciası. Adres Kırklareli. Kırklareli'nde bir kişi boşanda eşi ve kızına çocuk parkında kurşun yağdırdı. 26 yaşındaki anne ve 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.
0: Çocuk parkı silah sesleriyle yankılandı. Anne ve 4 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi. Kırklareli'nin Demirtaş ilçesinde 26 yaşındaki Çisem Çalkantı, 4 yaşındaki kızı Öykü ile birlikte gittiği çocuk parkında eski eşiyle karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından eski koca Çisem Çalkantı ve öz kızına silahla ateş etti. Ağır yaralanan anne kız Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çisem Çalkantı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saatler sonra acı bir haber daha geldi. 4 yaşındaki Öykü de yaşam savaşını kaybetti. Anne ve kızı Pınarhisar ilçesinde yan yana toprağa verildi. Kaçan saldırgansa boş arazide yaşamına son vermiş halde bulundu.
3: Bir insan bunu nasıl yapabilir sorusuna ne yazık ki artık yanıt veremediğimiz dönemlerdeyiz. Şimdi Antalya'ya gidelim. Günün konuşulan görüntülerinden biriydi. Antalya'da bir sürücü tartıştığı bir adamın üzerine aracını sürdü. O adam kapıyla bahçe duvarı arasına sıkıştı ve ağır yaralandı.
0: Tartıştığı kişinin üzerine araç sürüp kapıya sıkıştırdı. Olay Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşandı. İki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında taraflardan biri aracın kapılarını açmaya çalışarak vurdu. Duruma sinirlenen sürücü aracını adamın üzerine sürdü. Sürücü tartıştığı şahsı araçla bir apartmanın kapısı arasında sıkıştırdı. Ardından olay yerinden kaçtı. Adamın yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra yakalanan sürücü polis merkezine götürüldü. Şüpheli ilk ifadesinde adamın kendisine saldırdığını, olayın kaçmak isterken yaşandığını öne sürdü.
3: Aşırız. Kural ihlalleri, dikkatsizlik bir araya gelince bir de bunlara yorgunluk da eklenince tabii kazalar kaçınılmaz oluyor. Yurdun dört bir yanında meydana gelen kazalara bakalım.
0: İki tır kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı. Kaza Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Şevket Uzun'un yönetimindeki bir başka tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uzun'un kullandığı tır şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Şevket Uzun tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol çalışmaların ardından yeniden açıldı. Karaman'da ise bir motor.

0: Motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 20 yaşındaki sürücü Zeki Ünlü ile arkasında yolcu konumunda bulunan 24 yaşındaki Aziz Talha Altun yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Ekipler motosikletten savrulan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden gençlerin cansız bedenleri Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 7 Temmuz'da Kırıkkale'de meydana gelen bir kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otobüsün sağa sola savrularak şarampole devrildiği anlar yer aldı. Kazada yaralanan bazı yolcuların kemer takmadığı öğrenildi.
1: Şimdi zamana karşı bir yarışın adresine bakacağız. Adresimiz Adıyaman. Adıyaman'da kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle o işçi sağ olarak kurtarıldı. O anlara bakalım. Olay sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kanalizasyon kazısı sırasında yaşanan toprak kaymasında su tesisatçısı olduğu belirtilen işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yürüttükleri çalışmayla işçiyi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekibine teslim edilen işçinin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. İstanbul'dayız. İstanbul'da Esenyurt'tayız. Akşam saatlerinde bir kutlama sırasında patlayan havai fişek başka bir eve girdi. Bir facianın eşiğinden dönüldü ve ardından da sonra komşular arasında kavga çıktı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
2: Eve havai fişek girdi, kavga çıktı, bahçe savaş alanına döndü. İstanbul Esenyurt'ta site bahçesinde havai fişekle kutlama yapmak isteyen bir aile ortalığı birbirine kattı. Patlatılan havai fişekler komşularının evine isabet edince taraflar site bahçesinde birbirine girdi. İhbar üzerine siteye polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan o anlarsa çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona erdi.
1: Okulların internet siteleri, okulların sosyal medya hesaplarına ilişkin önemli bir düzenlemeye gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla artık okulların internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında kişisel verileri içeren paylaşımlara yer verilmeyecek. Kısıtlamalar var ama aynı zamanda sosyal medyada da sıklıkla karşımıza çıkan fenomen öğretmenler konusuna ilişkinde yeni düzenlemeler yapılıyor. Peki neler değişecek? Hemen bakalım.
3: Ray, İrlanda Türkçesi. Es varayı diyeceksin. Anladın mı beni seni cahil?
4: Bir şey sorabilirim.
5: Saçmaysa sorma.
4: Kaçma.
5: Sorma o zaman.
4: Öptüm.
0: Fenomen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın radarına girdi. Bakanlık tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan yazı gönderdi. Bu kapsamda alınacak tedbirlerle okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlarda kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık şekilde paylaşılamayacak.
6: Hamburger yiyelim mi?
0: Uygulamayla öğrenci sınıf listeleri, öğrenci numaraları, sınav listeleri, devamsızlık ve başarı bilgileri, sağlık bilgileri, disiplin bilgileri, veli bilgileri, personel iletişim bilgileriyle öğrenci ve personele ait fotoğraf, video ve benzeri içeriklere kısıtlama getirildi. Bu durumda öğrencilerin bu gibi durumlarıyla ilgili bilgilendirmeleri okul ve kurum internet siteleri, sosyal medya hesapları veya çevrim içi platformlarda yayınlanamayacak.
7: Bana gelip diyor ki gidelim buralarda.
4: Yani bu ne demek? Benimle evlenir misin demek?
0: Söz konusu platformlarda daha önce yayınlanmış olan ve kişisel veri içeren liste, belge, fotoğraf, video, duyuruyla dosyalar okul veya kurum müdürlüklerince gözden geçirilecek. Kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık erişimden kaldırılacak. Fotoğraf ve video çekimi veya paylaşımı yapılması

0: Gereken durumlarda çekim ve paylaşım amacı, paylaşım yapılacak ortam, saklama süresi ve kimlerin erişebileceği önceden belirlenecek.
1: Es var edeceksin, anladın mı?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden gerilimin artması, karşılıklı saldırılar, mutabakatın geleceğine ilişkin soru işaretleri ve yükselen petrol fiyatları. Bu beraberinde altın piyasasını da hareketlendirdi. Altında özellikle 2 gün boyunca düşüş vardı. Şu an itibariyle sakin bir şekilde güne başlamış durumdayız. Altın fiyatlarında 4124 dolardayız. Bir de iç piyasaya bakalım. Gram altın güne nasıl başlıyor? %0.20'lik yükselişle 6231 liradan güne başlıyoruz. Peki altın yatırımcıları ne yapması gerekiyor? Çünkü çok ciddi aynı gün içerisinde hızlı hareketlerle karşı karşıyayız. Alım zamanı mı yoksa beklemek mi gerekiyor? Uzmanlarına sorduk.

0: Tabii orta ve uzun vadede bunun geri dönüşleri ekonomik açıdan göreceğiz.
1: Küresel siyasetin kalbi bu hafta Ankara'daki NATO zirvesinde attı. Liderler birçok kritik konuyu masaya yatırdı. Zirve sonrası ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları gözleri yeniden İran'a çevirdi. Trump'ın İran'la ilgili açıklamaları piyasaları da sarstı.
0: Yılın ikinci yarısında özellikle borsa tarafında yabancı yatırımcıların gelme olasılığından sık sık bahsediyorduk. Bu ihtimal biraz daha güçlenmiş oldu. Özellikle borsa tarafına yabancı yatırımcıların biraz daha ilgisinin artacağı bir dönem karşımızda olacaktır.
1: Piyasaların güvenli limanı altın zirveden gelen mesajları anında radarına aldı. Zirve öncesi jeopolitik risklerin tırmanmasıyla pozisyon alan yatırımcı liderlerin nihai bildirisine kilitlendi. Peki büyük buluşma sonrası altın piyasalarında son durum ne?
0: Piyasalarda olumlu bir seyir vardı. O barış anlaşmasının iyimserliği vardı piyasalarda ama Trump'ın zirvede yapmış olduğu açıklamalar, Amerika'nın tekrar İran'ı vurması, İran'ın tekrar misilleme yapması gibi etkenler piyasalarda rüzgarı kısmen biraz daha olumsuza çevirdi gibi duruyor.
1: Altın yatırımcısı ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli?
0: Altın tarafında, gümüş tarafında, borsalarda, kripto para piyasasında %3 satışlar vardı. Altın, gümüş, diğer enstrümanlarda %1,5, %2 civarında yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Tekrar tepki alımı var. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ve Dünya Kupası'nda adım adım finale doğru gidiyoruz. Artık yarı finalistler belli olmaya başladı. Dün akşam çok kritik bir maç vardı. Fransa Fas'la karşı karşıya geldi ve Fransa Fas'ı 2-0'la geçti. Böylece Fransa adını yarı finalistlere yazdıran ilk ekip oldu. Yarı final yolunda önemli bir sürece girmiş durumdayız. Bu İspanya Belçika ile karşı karşıya gelecek. Norveç İngiltere ile, Arjantin ise İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Bakın Fransa'nın rakibi İspanya mı olacak yoksa Belçika mı? Bekleyip görmek gerekiyor. Peki dün akşamki maça ilişkin neler söyleyeceğiz? Fransa Fas'ı 2-0'la geçti. Mbappe'nin golü vardı. Maçın özet görüntüleriyle Sabah Ajansı'na devam edelim.
4: Dünya Kupası'nda çeyrek final zamanı, Fransa ile Fas Bastın'da karşılaşıyor. Dembele'den orta Upamecano vurdu Bono. İlk tehlikeyi Fransa yakaladı. Bono gole izin vermiyor. Ataklarına devam ediyor Fransa. Mbappe yerde kaldı, gözler maçın hakeminde ve karar penaltı. Facundo Tello penaltı dedi, Mazraoui penaltıyı yaptı. Kylian Mbappe vurdu, Bono kurtardı. Seri penaltılardan sonra normal sürede de Bono penaltıyı çıkartıyor. Müthiş bir turnuva geçiriyor Fas kalecisi Bono. Mbappe'ye de penaltıdan gol şansı tanımadı. Boatti'den top kaybı, Fransa geliyor. Due vurdu Bono. Bir kurtarış daha kaleci Bono'dan. İlk yarıda duraklama anları. Ceza sahasında Olise topla buluştu, dışarı açıldı. Olise'nin vuruşunda savunma kapandı ama atak devam ediyor. Luka Dean vuruşu direkten dışarıya gitti. Çok iyi vurdu ama Bono'nun da hamlesi var. Sonuç çıkmadı. Görüntüler ikinci yarıdan, dakika 60. Kylian Mbappe sahne alıyor. Harika bir gol Kylian Mbappe'den.

0: köşeye nefis vurdu. Dünya Kupası'nda 8. golü. Gol krallığında turnuvada Messi yakalıyor. Fransa'yı Fas karşısında öne taşıdı Kylian Mbappe. Dembele ikinci golü atıyor. Üst üste geliyor Fransa golleri. Önce Kylian Mbappe, sonrasında Ousmane Dembele. Fransa 5 dakika içerisinde 2-0 yakalıyor. Maçta son bölümler. Eşref Hakimi bıraktı Unai'ye. Unai vurdu Maignan. İyi yer tuttu Maignan. Hakimi korneri kullandı. Ön bölümde bir kafa ama top dışarı gitti. El Aynaoui. Top kaybı Fas'ta. Fransa etkili geliyor. Barcola ceza sahasında. Barcola vurdu Bono. Oyuna sonradan dahil oldu Barcola. Köşeyi kapattı ve gole izin vermedi Bono. Duraklamanlarında da Fransa etkili. Mateta, o da oyuna sonradan dahil oldu. Mateta da Bono'yu geçemiyor. Fransa Fas'ı çeyrek finalde 2-0'la geçiyor ve adını Dünya Kupası'nda yarı finale yazdırıyor.
1: Şimdi sınırlarımızın dışındaki gelişmelere de bakalım. Adresimiz Çin olacak. Çin'de bir facia yaşandı. Bir fabrikada çıkan yangında 28 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı.
2: Yangın saatler içinde fabrikayı sardı. Çok sayıda işçi alev kapanından çıkamadı. Çin'in Fijian eyaletindeki Jinjiang kentinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı fabrikada mahsur kalan bazı işçiler çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. O anlar kameralara böyle yansıdı. Yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Uzun uğraşların ardından alevler kontrol altına alındı.
1: Sayın seyirciler, Almanya'da tren bileti kontrolü yaparken uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Türk görevli Serkan Çalar'ın ölümünden sorumlu tutulan Yunan zanlının mahkeme süreci tamamlandı. Saldırgan, ölümle sonuçlanan kasten yaralama suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
2: Türk tren görevlisini öldürmüştü. Yunan zanlının cezası belli oldu.
3: Saat genug. Masai saat genug efendim.
4: Bir insan hayatı için 10 yıl yeterince ağır mı? Bir insan hayatının bedeli nedir? 10 yıl mı? 5 yıl mı? 12 yıl mı? Bunu ölçmek bile mümkün değil.
2: Kanlı saldırı bu yılın Şubat ayında Almanya'nın Landstuhl kenti yakınlarında gerçekleşti. 36 yaşındaki Türk vatandaşı Serkan Çalar bilet kontrol ediyordu. Yunan asıllı şüphelinin de biletine bakan Çalar, biletin geçerli olmadığını fark etti ve kimlik talep etti. Bunun üzerine Yunan asıllı saldırgan Çalar'ın başına vurdu. Ağır yaralanan iki çocuk babası Serkan Çalar kaldırıldığı hastanede iki gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
5: Özellikle vurgulamak isterim ki yargılama süreci mağdur aile üzerinde çok ağır bir yük oluşturdu ve bu yük hala devam ediyor.
2: Saldırı Alman mahkemesine taşındı. 5 ay devam eden davada karar açıklandı. Mahkeme saldırının faili 26 yaşındaki zanlıyı ölüme sebebiyet veren darptan suçlu buldu. Saldırgan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
6: 2 Şubat tarihinde trende bilet kontrolü yaparken bileti olmayan bir Yunan yolcu tarafından darp edilerek öldürülen Serkan Çalar'ın davasında biraz önce karar açıklandı. Zweibrücken Eyalet Mahkemesi sanığı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
2: Cezayı yeterli bulmayan Serkan Çalar'ın ailesi ve yakınları karara itiraz edeceklerini açıkladı.
6: Savcılık Serkan Çalar'ı öldüren sanığın cinayet suçundan yargılanmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmeyerek daha hafif bir suç olan yaralama nedeniyle ölüme sebebiyet verme suçundan sanığı yargıladı.
7: Bize göre karar yanlış, çünkü mahkeme burada kasten öldürme olduğunu değerlendirmesi gerekiyordu ve bu durumda ömür boyu hapis cezası beklenirdi.
2: A Haber Serkan Çalar'ın acılı yakınlarına mikrofon uzattı.
4: Bana göre bu ceza kesinlikle çok yetersiz. Çünkü bu bize karşı aynı şeyleri yapmaya devam edebileceklerine dair adeta bir cesaretlendirme.
1: Amerika

0: Birleşik Devletleri'nden gelen bir görüntüyle devam edeceğiz. Adresimiz New York. New York'un simgelerinden biri olarak bilinen Brooklyn Köprüsü. Bir kişi Brooklyn Köprüsü'ne tırmandı ancak işler beklediği gibi gitmedi. Bir anda köprüde mahsur kaldı. Tabi adam köprüden inemeyince de kurtarma ekipleri seferber oldu. O görüntülere bakalım. Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri New York kentinden. Adı açıklanmayan bir kişi New York'un simgesi Brooklyn Köprüsü'ne tırmandı. Köprünün askal hatlarında yürüyen adam dev yapının tepesinde mahsur kaldı. İhbarın ardından kurtarma operasyonu başlatıldı. Bölgeye polis ve acil durum ekipleri sevk edildi. Çalışmaların ardından adam köprüden indirildi. Çalışmalar sırasında ise köprü trafiğe kapatıldı. Asya Pasifik'e bakacağız. Özellikle Doğu Asya'da etkili olan yağışlar neredeyse hayatı tamamen durma noktasına getirmiş durumda. Bangladeş'ten gelen görüntülere bakacağız. Bangladeş'te yaşanan sel felaketinde ilk belirlemelere göre en az 9 kişi hayatını kaybetti.
1: Dağ çöktü, duvarı yıktı ve kız okulunun üzerine düştü.
2: Rohingya mülteci kampını doğal afet vurdu. Toprak kayması okulu yıktı. Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti. Arakanlı Müslümanların sığındığı Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda muson yağmurları etkili oldu. Yağışlar toprak kaymasını da beraberinde getirdi. Çok sayıda baraka çamurun içine gömüldü. Şiddetli yağışların tetiklediği heyelan, kız çocuklarının eğitim gördüğü barakayı yerle bir etti.
1: Burası bir kız okulu. Eskiden burada bir duvar vardı. Şiddetli yağmur yağdığında dağ çöktü ve duvar da yıkıldı.
2: Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Arakanlı Müslüman yaşamını yitirdi. Mülteci kampı sakinleri kısıtlı imkanlarla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştı. Ardından acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi. 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, dünyanın en büyük mülteci yerleşim yeri olan Cox's Bazar'daki aşırı kalabalık kamplarda yaşıyor. Çoğu aile heyelanlara karşı son derece savunmasız. Arakanlılar bambu ve plastikten yapılmış derme çatma barınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.
0: Sayın seyirciler, elektrikte kademeli tarifeyle birlikte vatandaşın serbest tüketici modeline ilgisi hızla artıyor. Artık GSM operatörlerinde olduğu gibi tüketiciler istedikleri elektrik şirketini seçerek anlaşma yapabiliyor.
2: Elektrikte cep telefonu modeli resmen başladı.
3: Elektrikte yeni dönem hız kazandı. Artık GSM operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisi de değiştirilebiliyor. Üstelik doğru tarife seçildiğinde faturada tasarruf etmek de mümkün. Peki bu sistem nasıl işliyor?
4: Kendi kullanımına göre en uygun tarifeyi seçmek durumunda. İster gece tarifesi, hani 3 değişik faz kullanılıyor.
5: Yani daha uygun olursa tabii ki yani kim geçmek istemez tabii ki, herkes bütçesine göre hareket ediyor.
6: Hesabıma kitabıma daha uygun seçenekleri seçmekte bana faydası olacağını düşünürüm.
2: Vatandaşlar bulundukları il dışındaki firmalarla da ikili anlaşma yapabilecek.
4: Biz istersek bulunduğumuz il dışındaki başka bir elektrik tedarik firmasından da bunu yapabiliriz. Burada tamamen ikili anlaşmalar ön planda tutulmuş.
7: Gayet iyi bir çalışma. Ben bunu evde söyleyeceğim. En kısa zamanda geçmeyi tercih ederim.
3: Elektrik şirketini değiştirmek mümkün. Peki şirket değiştirirken nelere dikkat edilmeli? En önemlisi de her vatandaş bu sisteme geçebilir mi?
4: Sözleşme serbestliği içerisinde artık tüketicilerimiz istediği firmaya geçebilirler. İstediği kademeden ücretlendirme talep edebilirler. Bunun için sadece serbest tüketici olması yeterli.
2: Kesinti ya da altyapı değişikliği riski ise tamamen ortadan kalkıyor.
4: Nasıl ki GSM operatörlerinde bir operatörü değiştirebiliyorsak, bunu da yaptığımızda da herhangi bir kesinti olmuyorsa, aynı şekilde elektrik şirketimizi değiştirdiğimizde altyapıda herhangi bir değişiklik olmayacak.
7: Şu an hangisi uygunsa o şirketi biz şey yaparız yani, tercih ederiz, evet.
0: Kene kabusu büyüyor. Yazla birlikte tabii ki vaka sayıları artıyor. Tokat'ta 4 kişinin daha tedavisi devam ediyor. Peki uzmanlar bu konuda uyarıları var. Neye dikkat etmek gerekiyor? Kene tehlikesine karşı ne yapılabilir? Bakalım.

0: Havalar ısındı. Kene tehlikesi yeniden gündemde. Tokat'ta kene ısırması nedeniyle 4 kişiye Kırım Kongo kanamalı ateşi teşhisi konuldu. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören hastaların sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Uzmanlar özellikle bağ, bahçe ve piknik alanlarına gidenleri açık renkli kıyafet giymeleri ve pantolon paçalarını çorapların içine sokmaları yönünde uyarıyor. Kene tutulması durumunda bilinçsiz müdahale hayati risk oluşturuyor.
1: Vücudunuzun herhangi bir yerine kene yapışmışsa onu kesinlikle çıplak elle ellememeniz, en yakın sağlık kuruluşu veya hastaneye gidip o keneyi bir an önce vücudunuzdan çıkarttırmanız gerekiyor.
2: Bir İslam alimi, bir şair, yazar, filozof Nurettin Topçu'nun portresi. Bugün Nurettin Topçu'nun vefatının 51. yıl dönümü. İşte hatırlanması, hiç unutulmaması gereken isimlerden biri olan Nurettin Topçu ve onun etkileyici yaşam öyküsü.

Yıkamam ben, iftira edemem, yalan söyleyemem, zulmedemem. Sadece bu sözleri yetmez elbette filozof, şair, yazar ve İslam alimi Nurettin Topçu'yu tanımaya.

Ve elbette sadece bu sıfatlar da yetmez onu anlatmaya. Sadece bir şair değildi Nurettin Topçu. Sadece bir yazar, bir filozof değildi. Çok fikri aynı potaya koyup eriten bir düşünce sanatçısıydı o. Milliyetçiydi. Anadolu'nun feraset insanıydı. Ama hepsinden evvel bir Müslümandı.

0: Erzurumlu bir baba ve Erzincanlı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldiği Nurettin Topçu. Yıl 1909'du. Yani Birinci Dünya Harbi'nin karanlığı ülkenin üzerindeydi doğduğunda. 66 yıllık dünya yaşamına sayısız kitap, derin anlamlı yüz binlerce cümle, bir o kadar da derin felsefeler sığdırdı. Başarılı bir öğrenciydi. Daha 17'sine dahi gelmeden devlet bursuyla Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'ne gitme hakkı kazandı. Avrupa'da yıllarca kaldı. Hatta Sorbonne'dan doktora unvanı alan ilk Türk oldu. Ama üniversitenin ısrarla kal demesine rağmen hayır yanıtını verdi. Bir an önce memleketine dönmeyi, yurduna kavuşmayı istiyordu. Döndü de. Ancak ne var ki hiçbir üniversite öylesine değerli bir ismi kabul etmedi. Çünkü en nihayetinde bir felsefeciydi o. Tek yolu vardı. Muallimlik. Galatasaray Lisesi'ne iyi Fransızcası sayesinde zar zor girebildi. Ve daha lise talebesiyken merak sardığı tasavvufu o okulda ders aralarında öğrencilerine anlatmaya başladı. Enel Hak dediği için işkenceyle öldürülen tasavvufun meşhur şehidi Hallacı Mansur'u örnek alıyordu kendini. Ama ömrü dönemin kutbu Abdülaziz Bekkine Efendi ile tanıştıktan sonra tümüyle değişti. Nurettin Topçu, Nakşibendi Şeyhi Bekkine Efendi ile İslam'ı iliklerine kadar hissetti. Sırlar dünyasına adım attı. Millilik üzerine kurulu şu cümleler tam da o tanışmanın ertesinde kaleminden kağıda döküldü.
1: Cemiyeti yoracak ruh, eski Asya'nın hikmetiyle Kur'an'daki ilhamı kendinde birleştirmiş, ilme hayran Anadolu dervişinin ruhudur.
0: Tasavvufun

0: dine bakmayın, ilme bakın, ilim hakikate götürür, din şaşırtır diyenler var bir tarafta, ilim hakikate götürür. Öbür tarafta, yani bunlar şeyler, ilimciler o zaman. Bir tarafta da, öbür tarafta da, bütün hakikatleri dinde arayınız. İlimler yanıltır, şaşırtır, hele Frenk ilmi, onun hiç kıymeti yoktur diyenler var. Bunun ikisi de sapıklık, yanlış görüştür.
1: İşte Nurettin Topçu'nun dillendirdiği bu ve benzeri fikirleri ona sürgün olarak geri döndü. Topçu Galatasaray Lisesi'nden İzmir'e sürüldü. Sonra da İzmir'den Denizli'ye Said-i Nursi ile orada tanıştı. Ve yine Denizli'de kendini şöyle anlattı.
2: Üç kişiye el uzatın. Hastaya, garibe ve muhitinde anlaşılmayan, bu yüzden kalabalığın arasında yalnızla mahkum bedbahta.
1: Muhitinde, yani yurdunda anlaşılamayan bir bedbahtı Nurettin Topçu. Ama yeni Türkiye'yi de yıllar öncesinden sadece o anlamıştı. Yani bir anlamda geleceği gören ve bilen bir filozoftu da. Filozoftu, düşünce dünyasıyla arası çok iyiydi haliyle. Fikirlerini referans eserler olarak geri iade etti insanlığa. Düşünce dünyasına yön veriyordu. Nurettin Topçu, Fransa'daki zamanlarında başka bir felsefecinin zihin özgürlüğüne kapılmış, onunla oturup kalkmış, etkisinde kalmıştı. O isim, hareket felsefesinin de kurucusu olan filozof Maurice Blondel'di.

Morris'in kavramlarını ve metodunu çıktığı zihin yolunda zaman zaman bir pusula olarak kullandı. Doğru yönü bulmada yardımcı oldu. Ahlak sorunlarına kendi kültürünün penceresinden baktı. Zaten Paris'e giderken arkasını aldığı Anadolu'ya sırtını hiç çevirmemişti. Sonuna kadar da Anadoluculuk düşünce hareketini savundu. O hareketi savunurken İslam'a da sımsıkıya sarıldı. Hem yerli hem de evrensel olmanın en güzel örneğini gösteriyordu.

isyan, başkaldırı. Yakıp yıkmak değildi onun literatüründe. Zaten yakıp yıkmada gözü olmadı hiçbir zaman. Buna göre isyanın da bir ahlakı olmalıydı. Ahlaki varlık olma vasfını yitirme tehdidiyle kuşatılan insana bunu hatırlattı İsyan Ahlakı eserinde.

ahlak adamı. 1909'da geldiği bu hayattan 10 Temmuz 1975'te göçüp gitti. Arkasında deneme, inceleme, öykü, roman, çeviri ve ders kitapları bırakarak.

Felsefeden sanata, dinden ekonomiye ve eğitime kadar pek çok sahada eser veren, hem Batı düşüncesini çok iyi bilen, hem de milli değerlerimizi çok iyi tanıyan Nurettin Topçu, doktora eğitimi için Fransa'ya gider. Bugün olduğu gibi 1934 yılında da dünyanın en seçkin üniversitelerinden biri olan Sorbonne'da doktorasını bitirir ve jüriye tezini sunar. Merhum Topçu'nun doktora çalışması Sorbonne Üniversitesi felsefe jürisi tarafından

yılın en başarılı doktora tezi seçilir. Üniversite geleneklerine göre birinci öğrenciler ödüllendiriliyor. Yetkili profesör merhum Topçu'ya ödül olarak bir altın saat mi, Amerika veya Kuzey Avrupa'ya bir yolculuk mu istediğini sorar. Tam bir karakter abidesi olan Nurettin Topçu, kararlı ve gayet kendinden emin bir şekilde verdiği cevap çok ilginç. Hiçbiri değil diye cevap verir. Profesör şaşırmış bir şekilde, o zaman ne istiyorsunuz onu söyleyin der. Bunun üzerine merhum Topçu, Sorbon Üniversitesi'nin giriş ve çıkış kulelerinde 24 saat boyunca Türk bayrağının dalgalanmasını istiyorum diyerek cevap verir. Nurettin Topçu'yu insanımızın gönlünde yaşatan böyle bir vatanperverlik şuuru taşımasıdır.

Yarınki Türkiye'nin kurucuları yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek. Sabırlı ve azimli lakin gösterişsiz ve numayişsiz çalışan ruh cephesinin maden işçileri olacaklardır. Bu ruh amelesinin ilk ve esaslı işi insan yetiştirmektir. Hünerleri hep fedakarlık olan bu hizmet ehli gençler, hizmetlerin mükafatını da hizmet ettikleri insanlardan beklemeyecekler. Sonsuzluğa sundukları eserin sesinin akislerini yine sonsuzluktan dinleyeceklerdir.

Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gündem yoğun. O sıcak başlıkları ekranlara getireceğiz. Haftanın son iş gününde Cuma günü. Ama öncelikle geceden yeni güne taşıdığımız başlıklar var. İlk durak noktamız İstanbul Küçükçekmece. İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı iş hanının giriş katındaki restoranda yangın çıktı. Dumanlar ve alevler hızla üst katlara da yayıldı. Hemen ekranlara getirelim. Görüntüler gece saatlerinde İstanbul Küçükçekmece'de. 5 katlı iş hanının giriş katındaki restoranın bacasından bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü ve 3 kata daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis ekipleri ise bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Elazığ diyelim. Elazığ'da meydana gelen motosiklet kazasında ise bir kişi yaralandı. Kaza Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet yan yattı. Yaralı olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gazete manşetleri Hürriyet'le devam edelim bu saatimle. Hürriyet'in manşetinde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan gerilim var. Ankara'ya gelmeden vurun dedi. Hemen bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 3 tankerin vurulması Trump'ı sinirlendirdi. Trump Ankara'ya yola çıkmadan İran'ı vurun emrini verdi. İran'da Körfez ülkelerindeki hedeflerine misillemede bulununca dünyayı yine savaş korkusu sardı. Petrol arttı, altın düştü. Amerika Birleşik Devletleri ise bu kez çok sert vuruyor. 170 nokta vuruldu. Diğer yandan artık gecenin bir başka sıcak haberiydi. 131 gün sonra defnedildi. İran dini lideri Ali Hamane için cenaze törenleri tamamlandı. Ankaralılara gönülden teşekkür. Başkan Erdoğan sosyal medyadan yapmış olduğu açıklama. Hangi ülke ne kazandı? Yine Hürriyet'in ilk sayfasına aktaracağımız haberleri arasında. NATO, Müttefikler İttifakı güçlü desteklerini yeniledi. ABD, Trump

0: Trump zirveden istediğini almışa benziyor. Avrupa yeni dönemde savunma sanayisindeki yükselişin sürecek olması Avrupa'yı rahatlattı. Türkiye vazgeçilmez bir müttefik olduğunda bir kez daha teyit etti. Tüm dünyaya gösterdi. Hastaneye gitse kurtulabilirdi. Oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkinde yer alan bir haber Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alıyor. Savaş yeniden mi başlıyor ya da başa mı dönüyoruz sorusunu sormamız gerektiren günlerden geçiriyoruz. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında tansiyon yükselmiş durumda. Ama İran Hürmüz'de gemileri, Amerika Birleşik Devletleri İran'daki hedefleri, İran'sa bunu yanıt olarak Körfez'deki Amerikan hedeflerini vurmaya devam ediyor. Ama tablo şu, Hürmüz Boğazı'na geçiş neredeyse tamamen durmuş durumda. Özellikle son 2 gündür gerçekleşen saldırılarla birlikte yalnızca son 24 saat içerisinde 14 geminin geçiş yaptığını ekranlara getiriyoruz. İşte Hürmüz'deki tablo. İran çok net bir şekilde kendi belirlediği güzergahın dışında gemilerin geçişine izin vermeyeceğini söylüyor. Yani Umman güzergahını kullanamazsınız diyor. Haritamıza baktığımızda ise ülkelerse, gemilerse bu bölgede yani İran'ın kullandığı güzergahı kullanma konusunda da tereddütler var. Yalnızca son 24 saat içerisinde 14 geminin geçtiği açıklandı. Bu mutabakata varıldığı günden itibarenki süreç içerisindeki en düşük tablo. Tabii ki gemi geçiş trafiğinin yeniden durması petrol fiyatlarını da yükseltmiş durumda. Peki ne olacak? Nereye gidecek? Akşam saatlerinde yine saldırı iddiaları vardı. Her ne kadar Amerikan tarafı biz saldırı yapmadık dese de patlama haberleri geldi. Arabulucular ne diyor? Süreç tamamen çöktü ve biz artık önümüzdeki günlerle birlikte yeniden topyekun bir savaşa mı giriyoruz? Bu soruları yanıtına bakalım. Arabulucu noktalardan birine İslamabad'a gideceğiz. Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın. Kolaylıklar dileyim. Nedir tablo? Biz yine başa döndük şu an. Savaşa yeniden mi başlıyoruz?
1: Günaydın Gökhan. Evet, Pakistan başkenti İslamabad'da İran ve ABD arasında en son yaşanan saldırılardan sonra Pakistan derin kaygı duyduğu yönünde bir açıklama yaptı. Ayrıca tarafları tekrar müzakere masasına dönmeleri teklifi yaptı. Bu esnada İran Dışişleri Bakanı Abbas Rakki, Pakistan Genelkurmay Başkanı Marişel Asimoni'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu konuda tabi Pakistan tarafından bir açıklama gelmedi. Ancak İran medyası tarafından bu yönde haberler çıktı. Şimdi aldığımız bilgilere göre şu anda İran ABD ile tekrar masaya oturmaya razı görünmüyor. Neden? Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki durum iki taraf arasındaki mütabakat zaptının ilali niteliğinde olduğu yönünde İran'ın bir tutumu ortaya çıkıyor. İran, Pakistan'a mütabakat zaptının bazı şıklarının ilal edildi ve Pakistan'a ABD bu zaptına uyması yönünde bir çağrıda bulundu. Dolayısıyla şimdi Pakistan'da tekrar görüşmeler olabilir mi? Bu yönde geçtiğimiz günlerde haberler çıkmıştı. Pakistan tarafından ne bunlar doğrulandı ne de yalanlandı. Dolayısıyla Pakistan iki tarafın tekrar masaya oturması yönünde umutlu. Ancak şu anda iki taraf arasında teknik görüşmeler, yani bu teknik görüşmeler 60 gün içinde sona erecekti. Bu konuda bir anlaşma bekleniyordu. Şu anda çöktü diyemeyiz ama şu anda durgun. Yani İran ABD'de tekrar masada oturmak için razı görünmüyor. Bu zapt iki taraf arasında sağlanan mütabakat zaptına kesinlikle uyulması yönünde Pakistan'dan çabalar bekliyor. Pakistan bu konuda ne yapabilir? Pakistan diplomatik düzeyde ABD ile irtibat kurmuş ancak henüz bir olumlu gelişme yok. Bir de Pakistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İhsan Dar'la İngiltere Büyükelçisi ve Suudi Arabistan Büyükelçisi İslamabad'da temaslarda bulunmuşlardı. Yine gündem İran ve ABD arasındaki en son çatışmalardı.
0: Fakur Rahman'a notları için teşekkür ederim. Gözler İslamabad'da, Katar'da, İran'da neler oluyor sorusuna çevrilmiş durumda. Ona yanıt aramaya devam ediyoruz. Ama bir yandan da tabii ki NATO Liderler Zirvesi'nin dünyadaki etkisi de devam ediyor. Dün NATO'dan Türkçe bir paylaşım geldi. Peki ne dedi NATO? Hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hem de o törenlere ilişkin iki görsel paylaşıldı. NATO Summit etiketi altında teşekkürler Ankara ve mavi bir kalple paylaşım yapıldı. NATO'dan gelen o Türkçe paylaşımı da ekranlara getiririz. İşte o görüntüler arasında Türk Yıldız

Bazılarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Erdoğan külliyeye girdiği anda gerçekleştirdikleri bir uçuş vardı. Zamana karşı bir yarıştı o aslında. Dakik olmak gerekiyordu. Saniyelerle birlikte tarihi anlar da gerçekleşti. Şimdi birazdan onu ekranlara getireceğiz ama bir yandan da tabii ki Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen paylaşıma da bakalım. Çünkü diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı özellikle de Ay Yıldız savunma karargahına ilişkinde görüntülerini paylaştı. Ayıldız Savunma Merkezi Pentagon'un yaklaşık 3 katı büyüklüğünde, NATO karargahının ise 4 katı büyüklüğünde bir yerleşkeden bahsediliyor. Aynı zamanda tabii ki Milli Savunma Bakanlığı'ndan da önemli açıklamalar var. Ekranlara getirelim. Son 45. 4-6 diyemezseniz. Şimdi son 25. Saate telaf ediyorum. 22 saniye. 15 saniye. Merhaba. Erşen. Son 10 saniye. 10 saniye.

0: İşte o zamana karşı nasıl bir dakikliğin, saniyelerin bile önemli olduğu, Türk yıldızlarının hepimizi gururlandıran o görüntüsün perde arkasında neler yaşandığında ekranlara getirdik. NATO Liderler Zirvesi bitti ancak liderlerin Türkiye'deki temasları devam ediyor. Dün Başkan Erdoğan aralarında Arnavutluk Başbakanı Edirhaman'da olduğu çok sayıda isimle bir araya geldi. İkili görüşmeler gerçekleştirildi. Peki düne ilişkin neler söyleyeceğiz? Ama hemen parantez açalım. Bugün Başkan Erdoğan İstanbul'da olacak. Bugün gözler Orta Doğu açısından çok kritik bir ziyarette. Çünkü Lübnan Başbakanı İstanbul'da Başkan Erdoğan'la görüşecek. Öncelikle dün neler yaşandı? Hemen ekranlara getirelim.
1: Good morning. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi sonrası yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Başkan Erdoğan külliyede ilk olarak Karadağ Başbakanı Milorko Spajic'i kabul etti. Görüşmede Türkiye-Karadağ ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin her alanda daha ileri taşınacağına inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek için gayret gösterildiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu, platformun barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediğini belirtti. Erdoğan, Spajic'in ardından Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Slovakya ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülkenin karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini, enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını dile getirdi. Erdoğan, NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu, Avrupa Birliği'nin savunmaya yönelik çabalarının NATO'yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini kaydetti. Başkan Erdoğan, İran ve Ukrayna'daki savaşların diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için Türkiye olarak gayret gösterdiklerini, Gazze'de huzur ve istikrarın tesisi amacıyla çalıştıklarını vurguladı. Erdoğan'ın külliyedeki son konuğu Arnavutluk Başbakanı Edirhaman oldu. Kabulde Türkiye-Arnavutluk ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerini daha ileri taşımak için çalıştıklarını, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi arzu ettiklerini ifade etti. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
0: Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen o açıklamalara bakacağız ama o açıklamalar öncesindeki Ay Yıldız Karargahı'nın havadan görüntülerine de bakmak gerekiyor. NATO Savunma Bakanları Ay Yıldız Karargahı'nda bir araya gelmişlerdi. Türkiye'nin savunma sanayi, Türkiye'nin savunma alanındaki tüm birimlerini bir arada toplayacak bir karargah. Pentagon'dan da NATO karargahından da kat be kat büyük bir yapıdan bahsediyoruz.

0: Bahsediyoruz. Havadan görüntüler hem gece hem gündüz görüntüleri yayınlandı. Tabii ki bu haberin önemli bir parçası ama diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamalara da bakacağız. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı özellikle NATO zirvesi sırasında hem Yunanistan hem de İsrail'den gelen özellikle F-35 konusuna ilişkin açıklamalara yanıt verdi. Ekranlara getirelim.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni yuvası Ay Yıldız Karargahı, NATO Savunma Bakanları'nın ardından kapılarını basın mensuplarına açtı.
2: NATO Savunma Bakanları resepsiyonunun da yapıldığı Yıldız binasındayız. Şu anda burası toplamda 10 bin metrekarelik alana kuruldu ve inşası da bir yılda tamamlandı.
1: Haftalık basın bilgilendirme toplantısının gündeminde ise ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve katsa yaptırımları vardı. Bakanlık, Türkiye'nin NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiki olarak İttifakın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan katsa yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizde kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamaları da toplantıda konuşulan konu başlıklarından oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin barış ve istikrarın korunmasından yana olduğunu kaydetti. Gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz. Toplantıda yerleşkeye dair detaylar da paylaşıldı.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi olacak olan Ay Yıldız Karargahı'nın Ay kısmındayız. Şu anda biliyorsunuz bütün kritik yapılar, kurumlar, kuvvetler tek bir çatı altında yerini alacak. Hemen karşımızdaki binada Milli Savunma Bakanlığı, sol tarafta ise Genelkurmay Başkanlığı olacak.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni gücü olan karargah, Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde, NATO karargahındansa 4 kat daha büyük.
2: Oldukça görkemli bir mimariyle şekillenen Ay Yıldız Karargahı'nın toplam alanı 12 milyon metrekare olacak. Yani 1680 futbol sahası büyüklüğünde olacak.
1: Mega projede 125 bin ton çelik kullanıldı. Bu miktarsa Eyfel Kulesi'nde kullanılan çeliğin 22 katı. 2021 yılında temelleri atılan yerleşke 2028 yılında tam anlamıyla bitmiş olacak.
0: NATO Liderler Zirvesi'ni konuştuk, Türkiye'nin zirvedeki rolünü konuştuk, savunma sanayinde atılan adımları konuştuk. Peki muhalefet? Muhalefette ne oluyor dediğimizde ise Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tartışmalar gündemde ilk sıralardaki yerini koruyor. Özellikle de Özgür Özel yönetiminin CHP yakınlığıyla bilinen internet siteleri, sosyal medya hesapları ve televizyon kanallarına yapmış olduğu ödemeler ortaya çıktı. Yaklaşık 775 milyon liraya yakın bir ödemeden bahsediliyor. Tabi bu tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu kanallara, bu sosyal medya sayfalarına bu ödemeler neden yapıldı, ne karşılığında verildi? Ekranlara getirelim.
3: Geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı televizyon kanallarıyla protokolü vardı. Biz onlara belli bir bedel öderdik. Bu sefer sosyal medyaya büyük paralar ödenmiş.
4: Özgür Özel döneminde milyonlarca liranın objektif yayın yaptığını iddia eden televizyonculara ve sosyal medya trollerine aktarıldığını iddia etti.
5: 770 milyona yakın bir para ödenmiş sosyal medyaya. 775 milyon.
4: İddianın sahibi CHP'nin iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat. Fırat'a göre sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakmak, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisini övmek için harcanan paranın toplamı 775 milyon lira. Bu paranın partide kaynağı yok. Çünkü ödemeler doğrudan genel merkez üzerinden yapılmamış.
5: Sosyal medyada bu troll ağları üzerinden inanılmaz bir para gönderiliyor. 770 milyona yakın bir para ödenmiş sosyal medyaya. 775 milyon. Belli şirketler var. O şirketler ve kişiler üzerinden yapılmış.
4: Fırat, Özel'in genel başkanlık yaptığı 3 yılda medyaya yapılan resmi ödemelerin dökümünü de paylaştı. Yaklaşık 80 milyon liralık ödeme ile listenin ilk sırasında Halk TV yer aldı. Halk TV'yi yaklaşık 34 milyon liralık ödemeyle Tele 1, 3 milyon liralık destekle Tele 2 takip.

0: takip etti.
1: Halk TV'ye 779 milyon 220 bin lira verilmiş. Yurttaş Medya Reklam Şirketi diye bir şey var. Buna 2 milyon 406 bin lira verilmiş. Tele1'e 33 milyon 700 bin verilmiş. Tele2'ye de yine 3 milyonluk bir para yardımında bulunmuş vesaire falan. Bunlar resmi.
0: Ödemeler sadece bilinen televizyon kanallarıyla sınırlı olmadı. İnternet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına da milyonlarca lira aktarıldığı iddia edildi. Onlardan biri de sadece 2500 takipçisi olan Baba Ocağı adlı internet sitesi oldu. Baba Ocağı adlı siteye yıllık 60 milyon lira verildiği öne sürüldü.
1: Baba Ocağı diye bir internet sitesi duydun mu?
2: Hayır.
1: De duymamıştım. Baba Ocağı internet sitesine her ay 5 milyon lira para verilmiş. Ben haberini görmedim bugüne kadar.
0: Bu iddiaya Baba Ocağı internet sitesinden yanıt geldi. Site yetkilileri CHP'ye elinizde belge varsa paylaşın çağrısı yaptı.
3: Sayın Kemal arkadaşlar, ona çok teşekkür ediyoruz.
0: CHP kayıtlarına göre Özgür Özel döneminde medya kuruluşlarına toplam 124 milyon 68 338 lira ödeme yapıldığı da öne sürüldü. Hatta CHP'nin idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun bu konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyordu. Ancak beklenen açıklama son anda iptal edildi. Halk TV'nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu da iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle anlaşma yaptıklarını doğrulayan Mahiroğlu, benzer bir anlaşmanın Özgür Özel yönetimi döneminde de sürdüğünü ifade etti.
4: Alanımızdaki yayınlarımızın getirisiyle ödeyebileceğimiz giderlerimizin olabileceği reklam alanında ciddi bir şekilde bir darboğaz mücadelesi içerisindeyiz. Bulunduğumuz bir ekonomik yapı içerisinde gelir ve gider dengesini tutturmaya çalışıyorum.
0: Ben kanalı aldığım günden bugüne kadar devletten ya da hükümetten bana karşı hiçbir şekilde baskı, tehdit, şantaj gelmedi. Ama ben bugün Kemal Bey'in şantaj ve tehdidine maruz kalmış durumdayım sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrasında kendilerini destek vermeye zorladığını iddia etti. Açıkça bizi destekleyin yoksa gereği yapılır diyorlar ifadesini kullandı.
5: Bir başka gelişme Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu tarafına bakacağız. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ise bugün A takımını toplayacak Kılıçdaroğlu. Özellikle yeni ihraçların gelebileceği de iddia ediliyor. Peki hangi il örgütlerine yönelik ya da hangi isimlere yönelik ihraç tartışmaları var? Ekranlara getirelim.
6: Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
7: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz.
0: Adı rüşvet iddialarına karışanlar, parti disiplinini ihlal ettiği öne sürülenler Kemal Kılıçdaroğlu ve A takımının masasında olacak. CHP'de arınma süreci tüm hızıyla devam ediyor.
8: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
9: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil. Parti içi siyaset hırsıyla bunu yapamazsınız.
0: Cuma günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak yönetim yeni ihraç dosyalarını görüşecek. Parti kulislerinde Özgür Özel'e destek açıklaması yapan Trabzon, Rize, Artvin ve Afyonkarahisar il başkanlarının ihraç listesinde yer aldığı konuşuluyor.
10: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
0: 30'dan fazla il başkanının değiştirilmesinin ardından yeni görevden almaların da MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.
11: Kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği. Yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek herhangi bir iş ve eyleme karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil.
0: Ayrıca görevden alınan ancak yerlerine henüz atama yapılmayan 21 ilden bazılarına da yeni il başkanlarının atanması bekleniyor.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki örgütün içinde bir değişimi doğal olarak gerçekleştirecek. Kalkıp mesela bir il başkanı saygı sınırlarını aşar bir şekilde yok sarayın aparatı, yok hain, o kişiler zaten siyasetçiler. siyasi tercihini yapmıştır.
0: Özgür Özel ve ekibi ise 20 Temmuz'daki adli tatil öncesinde Yargıtay'dan çıkacak kararı odaklandı. Eğer mutlak butlan kararı Yargıtay tarafından bozulmazsa hazırlıkları tamamlanan yeni partiye geçiş sürecinin başlaması bekleniyor.
2: Özgür Özel ve ekibinin de özellikle Özgür Bey'in de Yargıtay'dan çıkacak kararı özellikle 20 Temmuz'daki o adli tatil

0: girmeden önceki süreçte Yargıtay'dan bir karar bekliyorlar. Eğer o karar çıkmazsa ondan sonra zaten hazırlıkları zaten yapılan bir parti var. Anadolu Birliği Partisi var. Ve o süreçte de Ağustos ayında itibariyle de yeni parti sürecini biz göreceğimizi düşünüyorum.
1: CHP'den ayrılarak Özgür Özel'le yol yürüyecek milletvekili sayısı ise şimdilik netlik kazanmış değil. Kılıçdaroğlu ekibine göre en fazla 55 milletvekili yeni partiye geçebilir.
2: Ve Türkiye'nin konuştuğu isim Rojin Kabeş, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu Rojin'in. Soruşturma devam ediyor. Babasından önemli bir açıklama geldi. Yeni avukatların dosyaya dahil olduğunu vurguladı.
3: Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilgili sır perdesinin aralanması için çalışmalar sürüyor.
4: Kısa süre sonra artık ciddi ipuçları elimize geldikten sonra katiller ortaya çıkartacaktır.
3: Üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış. Bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre Kabayiş'in vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildi. Cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı. Bu zamana kadar 413 kişiden DNA örneği alındı. Genç kızın babası Nizamettin Kabayiş, soruşturmadaki son durumla ilgili açıklama yaptı. Yeni avukatların dosyayı incelediğini belirtti, bir avukatla Van'a gittiklerini söyledi.
5: 3 günün içinde Rojin hangi kamerada çıkmış, nereye gitmiş, bütün görüntülerin fotokopisini çekmiş, yanındadır. Şu anda onları izleyecek. Gereken ne varsa üzerinde duracak. Rojin bir tanesinden öbürüne geçerken 15 dakika fark var, silinmişler.
4: Kaybolan bir kameranın 15 dakikalık bir süresi söz konusu. Bununla ilgili Sayın Savcılık TÜBİTAK'a müzekkere yazdı, TRT'ye müzekkere yazdı, Ulusal Kriminal Büro'ya müzekkere yazdı. Çözünürlükler de söz konusu.
3: Nizamettin Kabayiş kızının telefonunu bıraktığı yerde 360 derece dönen kamera olduğunu belirtti. Kabayiş kendilerine kameranın o dönemde bozuk olduğunu söylediklerini ifade etti. Baba kameranın tekrar incelenmesini talep etti.
5: Rojin'in telefonu bıraktığı yerde tekrar gene bir yuvarlak kamera var, döner kamera. Ona da o esnada dediler bozuktur. Kimse gündeme getirmedi. Kameranın görüntüsü eğer varsa olayı tek kalemde çözülür.
3: Öte yandan Kabayiş'in yurt dışına gönderilen cep telefonunun incelenmesi sürüyor.
4: En kritik delik bana göre telefondur. Ve kanaatim odur ki katil veya o katiller o telefonun içerisindedir. Rojin'in telefonun içerisindedir. Çin'de yakın zamanda biz çözülmesini bekliyoruz. Telefonun açılmasını bekliyoruz.
2: Şimdi Çorum'a gidelim. Çorum'da bir kişi izinsiz kazı yapmak için girdiği mağarada mahsur kaldı. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak bir süre sonra mağarada metan gazı tespit edilince o çalışmalara da ara verildi.
6: Define ararken girdiği mağarada mahsur kaldı. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Çorum'da izinsiz kazı yapmak isteyen gruptan bir kişi girdiği mağarada mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede mağaraya giren 5 kişiden 4'ünün dışarı çıktığı, bir kişinin ise içeride mahsur kaldığı belirlendi. Halat yardımıyla mağaraya inen AFAD ekipleri içeride metan gazı bulunduğunu tespit edince İskilip'teki maden ocağında görevli tahliye ekibinden destek istendi. Bölgeye gelen ekipler mağarada yaklaşık 60 metre ilerledi. Aramalarda kazı yapmak isteyen gruba ait çeşitli malzemelere ulaşıldı. Ancak mağaranın dar bölümlerinde yoğun metan gazı tespit edilmesi üzerine ekipler güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkmak zorunda kaldı. Mağaradaki zehirli gazın tahliye edilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılacağı bildirildi. Öte yandan izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi ifadelerinin alınmasını

0: ardından serbest bırakıldı.
1: Ve biraz da artık sıcaklıklara bakacağız. Yurdun batısında özellikle dün İstanbul'da yağışlar etkili. Sıcaklıklar birkaç derece düştü. Ancak doğuda ise tablo tam tersi. Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Adeta bütün bölge sıcaktan kavrulmaya başlandı. Diyarbakır'da, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da neler yaşanıyor? Bir bakalım. Ardından da meteoroloji uzmanımız Adil Tekli önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor? Bu sorunun yanıtını arayacağız.
2: Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Normalde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan tarihi On Gözlü Köprü günün en sıcak saatlerinde boş kaldı. Şehir merkezinde ise kimi gölgelik alanlara sığınıyor, kimi ise park ve bahçelerde vakit geçiriyor. Peki kavurucu sıcaklarda vatandaşlar nasıl seriniyor?
3: Diyarbakır'ın sıcaklığı zaten biliniyor. Çok biz alışkınız. Alışkın olduğumuz için bize çok fazla çok etki etmiyor.
4: Sıcak havadan bunalan vatandaşlar genellikle soğuk yiyecek ve içeceklere yöneliyor. İşte o yiyeceklerden biri de tatlı soğuk baklava vatandaşlar tercih ediyor. Kolay gelsin.
5: Sağ olun efendim. Soğuk baklava abi yazın gerçekten çok tüketilen bir üründür efendim. Yani sıcaktan bunalan insanlar için birebirdir yani. Sıcakta geliyor adam yediği zaman gerçekten seriliyor yani dondurma gibi.
1: Haftayı tamamlıyoruz. Hafta sonu geliyor. Peki hafta sonu nasıl bir hava bizi bekliyor? Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam hoş geldiniz.
6: Teşekkürler İlkan. Günaydın.
1: Dün yurdun batısı İstanbul'da yağışlar vardı. Peki bugün nasıl bir tablo var şu an itibariyle?
6: Dün bir soğuk cephe geçişi oldu ama soğuk cephe çok sert değildi. Biraz daha yumuşaktı. O geçtiğimiz geçen hava sistem kadar geçtiğimiz hafta cumartesi günü İstanbul'da sellere sebep olan yağış kadar kuvvetli bir yağış bırakmadı. Ve İstanbul üzerinden Marmara'nın doğusuna ve Batı Karadeniz'e doğru bu sistem kaydı. Şu saatler itibariyle Batı Karadeniz'de ve İç Anadolu'nun kuzeyinde hafif çok kuvvetli olmayan yağışlar var. Bu gün içerisinde de yine Marmara'nın doğusuyla birlikte Karadeniz genelinde yağışları göreceğiz ki yağışlar özellikle Sinop, Samsun çevresinde biraz daha etkin olarak gözüküyor.
1: Etkili bir yağış yani hayatı etkileyebilecek
6: Yağış. Evet, oralarda kısa sürede yani o fırtına hücreleri meydana gelebilir. Dar alanda kuvvetli yağışlar bırakabilir. Şöyle 15-20 kilometrelik alanlarda yani çok geniş yani alanı kapsaması da kısa dağınık olarak oralarda fırtına hücreleri oluşturup kısa süre hatta zaman zaman dolu yağışını da döndürebilir bu yağış sistem. Gün içerisinde bu yağış devam edecek. Gece saatlerinde de Karadeniz'de yine sürüyor olacak ama bugün özellikle Samsun, Sinop hatta Çorum, Kastamonu arasındaki bölge biraz öğleden sonraki saatlerde ağırlıklı olmak üzere.
1: Hep
6: biraz
1: böyle mi hocam? Böyle mi gidecek? Temmuz'u artık ortaladık neredeyse. Ağustos kaldı. Eylül var tabii ki. Yağışlı dönem etkisini sürdürecek.
6: Yağışlar daha çok öğleden sonraki yağışlar şeklinde Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde bu yağışları sıklıkla görüyoruz. Ki Temmuz ayının sonlarına doğru Ağustos ayı içerisinde özellikle Ege'de iç kesimlerde yine o yağışları göreceğiz. Yani şu anda da mesela örneğin Antalya'da, Adana'da iç kesimlerde, Toroslara doğru olan bölümlerde yağışlar yine bugün gün içerisinde kendini gösteriyor. Evet. Olacak, gözüküyor.
1: O zaman isterseniz hemen bölgelerimize bir geçelim. Marmara ile başlayacağız.
6: Bugün İstanbul'da yağış öğleden sonraki saatlerde bir hafif bir yağış geçişi olabilir. Çok kuvvetli bir yağış değil öğleden sonraki saatlerde. Marmara'nın doğusundaki yağışlarla birlikte kendini gösteriyor olacak. Trakya'daki yağışlar artık dün vardı. Bugün kesilmiş vaziyette sıcaklıklar da yükseliyor. Edirne'de 31 derecelere kadar çıktı.
1: Bir de
6: İstanbul'a hemen bakalım. Bugün 28 derece, yarın 30 derece, pazar günü yine 30 derece. Yarın özellikle hafta sonu geldi deniz başlıyor. İstanbul'da özellikle kuzeye akın başlıyor ama yine pazar günü özellikle İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli rüzgar var. Çeken akıntı yüksek dalga riskleri bulunuyor. Yine valilik tarafından bir ihtimal kuzeyde denize girişler kapatılmış olabilir.
1: Salıya daha var ama salı günü için bir yağış var. Bu geçtiğimiz günlerde olan yağış gibi mi yoksa çok daha kuvvetli kısa süreli mi?
6: Çok kuvvetli bir yağış değil. Çok kısa süreli. O yağışın miktarı düşük. Yani toplasanız mesela 4-5 kilogramlık bir yağış gibi salı günkü yağış. Sıcaklıklar çok fazla da değişmiyor. Evet. 30 derecelere kadar çıktık hemen Ege'ye bakalım.
1: Ege'de tabii sıcaklıklar
6: Ege'de yüksek,
1: yüksek
6: sıcaklıklar evet. Aydın her zaman olduğu gibi 38 derecelere kadar çıkıyor. İzmir'de de 34 dereceler civarında. İç kesimler zaten birkaç derecelik düşüşler evet. Var ama bu bölgemiz zaten yaz boyunca sürekli sıcak. Zaten o sıcağı her taraftan
1: hissediyor.
6: Hissediyor derken yani

0: Şöyle kuzeyden o bölgelere akışlar var. O sıcağı yaşamak için o bölgelere geliyor.
1: Tatilcilerin adresi. Evet.
0: Sıcaklıklar ama çok yüksek, yani İzmir'de 39-40 derecelere çıkmıyor. Bu tablo çok fazla değişmiyor. Evet. Yakın plan için zaten Ege'de yağış gözükmüyor.
1: Gece biraz sıcaklıkları düşük kalmaya devam, yani 22-23 derece.
0: Esas şey bu aslında. Bu, geçen gün bir klimacı soruyor bana, diyor ki ne zaman ısınıyoruz diyor. Klima satamadık bu sene diyor. Yani ülke genelinde. Evet. Avrupa'da klima kapış kapış. Ama şu anda gece sıcaklığının 20 derecelerde olması önemli bir değer. O gece bunaltıcılığı ortadan kalkıyor. Yani şu anda o değerler, 20 derecenin olduğu değerler bizleri çok bunaltmıyor. Evet. Yani gece sıcakları 25 derecelere çıkmaya başladı. Özellikle de İstanbul'da 25 dereceye çıkmaya başladı. Bunalma başlıyor ama şu an için 20
1: derece.
0: Şu anda
1: bir tablo yok.
0: Yok yani, o yakın planda da çok yükselecek gözükmüyor.
1: O zaman Akdeniz diyelim. Hı-hı. Daha da bir tatil merkezlerine, evet, gidelim. Ege'den sonra Akdeniz, özellikle Antalya tabii. Antalya 30.
0: Yapış yapış bu demek. Hep konuşuyoruz. Antalya'nın 30'una baktığınızda yapış yapış. Diğer illerde de çok büyük değişiklik yok. Yağışlar var hafif iç kesimlerde. Yani Adana'da gözüken yağış biraz daha kuzeyine doğru. Yine Toroslar'da yağışlar var. Sahilde yağış yok. Hemen Antalya'nın değerlerine bakalım. 36'ya çıkıyor. Evet, 36. Pazar günü 36'ya çıkıyor. Niye çıkıyor? Kuzeyden esen rüzgar birazcık kuzeyli olmaya başlamıştır. Denizden rüzgar gelmeyecek. Nem fazla olmayacak. O yüzden 36'ya çıkıyor ama diğer değerler 32.
1: Aslında 36 ama bugün de 30 diyoruz ama çok da fazla bir fark olmayacak.
0: Fark olmuyor, evet. Yani hissedilen sıcaklıkta çok önemli bir fark gözükmüyor.
1: O zaman Akdeniz bölgesinde tamamlayalım. İç Anadolu. İç Anadolu tabii ayağımızın tozuyla geldik. İç Anadolu'dan, evet, Ankara'dan. Sıcaktı en azından 3 gün boyunca. Bugün de yine 30 dereceye göreceğiz.
0: Yani geçtiğimiz günlerde de bu değerlerdeydi. Gece sıcaklıkları da 17 derecelere kadar düşüyor. Az önce söylediğimiz gibi İç Anadolu'nun kuzeyinde Çankırı'da zaten şu saatler itibariyle de yağış var. Öğleden sonraki saatlerde o yağışı görüyor olacağız. Sıcaklıklar genel olarak 30 dereceler civarında. Gece sıcaklıkları başkent ve İç Anadolu'da gece açısından çok daha rahat, böyle, evet, kafanızı koyduğunuz zaman rahatlıkla uyuyabileceğiniz.
1: Hatta üşüten çok bir sıcak vardı zaman gece zaman, saatlerindeki. Evet. Bunu da yaşadık.
0: Başkentte sıcaklıklar bir parça yükselmeye başlıyor. Birkaç derece yükselişler var. Yakın plan için yağış gözükmüyor. Önümüzdeki hafta başına 34 derecelere kadar çıkıyor ama başkentin sıcağı biraz daha kuru sıcak, evet, yani biraz daha yakan sıcak, öyle yapış yapış yapan sıcak değil.
1: Ankara'yı ve İç Anadolu'yu tamamlayalım. Karadeniz zaten yağış uyarısında bulunmuştunuz,
0: evet,
1: bugün,
0: evet,
1: içinde.
0: Az önce söylemiştik.
1: Tablo dediğiniz
0: yani,
1: gibi.
0: Yani hemen hemen Marmara Doğusu ile birlikte. Yağışlar birazcık daha öğleden sonraki saatlerde. Gece saatlerinde de Doğu Karadeniz'de yağışlar, hı-hı, devam ediyor olacak. Sıcaklıklarda çok büyük değişiklik yok. Yani bir başından diğer ucuna baktığımızda 27 derece biraz arttığında ısınmış. 31 derecelere kadar çıkıyor ama genel olarak 27-28'lerde iç kesimlere doğru gittikçe biraz sıcaklık artmaya başlıyor.
1: Sinop bakalım bugün yağışın olacağı bölgelerden biri.
0: Samsun'a baktık.
1: Samsun.
0: Evet. Bugün işte Samsun'da yağış var. Gün içerisinde devam edecek. O yağış biraz daha risklerin olduğunu söyledik zaten. Yarın yağışlı. Önümüzdeki günlerde yağışlar biraz daha etkisini kaybetmiş olacak gözüküyor.
1: Gece sıcaklıkları düşük kalmaya devam, evet, ediyor Karadeniz'de de. Güneydoğu. Şimdi tabii tablo buradan biz yağış görüyoruz ama Güneydoğu'da bambaşka bir tablo karşımıza, evet, çıkıyor.
0: Yayına girmeden, yani biz girmeden önceki haberde zaten, evet, Diyarbakır'da dün 40 derecelere kadar çıktı Güneydoğu'nda. Bugün bir iki derecelik düşüşler var ama Güneydoğu'nun bu dönem önemdeki sıcaklık tablosu bu. Çok fazla değişmiyor. 37-38 derece, 39'lara kadar çıkıyor. Ki Diyarbakır'a da baktığımızda zaten yağış yok. 40-41 derecelere kadar çıkıyor. Bu arada şey başlamış. Antep taraflarında salçalar gelmeye başladı o taraflardan. Yani domatesler oldu, salçalar kurutulmaya başladı. Güneydoğu Anadolu'nun önemli ürünlerinden, kesinlikle, bir tanesi.
1: Ve Doğu Anadolu kuzeyin, son olarak kuzeyinde burada karışık bir tablo karşımıza,
0: evet,
1: çıkacak.
0: Kuzeyinde birazcık, yani Ardahan Kars tarafına doğru birazcık o yağışlar var. Karadeniz'deki etkili olan yağışlar ama genel olarak güneyinde sıcaklıkları artıyor. Kuzeyinde biraz daha sıcaklık değerleri düşük durumda.
1: Erzurum diyelim.
0: Erzurum'a bakalım.
1: Bugün 28, evet, derece.
0: Yani yakın plan için yağış gözükmüyor ama Erzurum'da 31 dereceler yüksek değerler aslında. Yüksek, evet, derken birkaç derece daha yukarı çıkmış oluyor. Erzurum'da birazcık ısınsın. Gece sıcaklıkları 12-13 dereceler civarında.
1: Hala orada düşük kalmaya devam ediyor. Türkiye tablomuz bu şekildeydi. Hafta sonu dediğiniz gibi biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Özellikle Karadeniz'de oturanlar için, yaşayanlar için. Meteoroloji uzmanı Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için kolaylıklar dileyelim. Havanın durumunu konuştuk ama bir yandan da tabii ki fırsatçıların oyunlarına bakmamız gerekiyor. Malum çevre kirliliğini önleme maksatıyla başlatılan depozito sistemine çok yoğun ilgi vardı. İlgi de olmaya devam ediyor ama son günlerde özellikle su şişeleri, su almaya gittiğiniz zaman karşınıza fiyatlar çıkıyor. Çünkü hızlı bir şekilde o fiyatlarda 2 lira, 3 liralık artışlar var ve bu da beraberinde tabii ki tepkileri getirdi. O fırsatçılara yönelik denetimlere bakalım şimdi de.

0: Bu kötü bir alışkanlık, fırsatçılık. Yapılan aynen budur.
1: Depozito uygulaması başladı. Amaç çevreyi korumak, vatandaşları da teşvik etmek.
0: Bu proje o kadar yararlı bir proje ki çevre kazanacak, tüketici kazanacak, ülke kazanacak, ekonomi kazanacak.
1: Uygulamanın hemen ardından fırsatçılar yine devreye girdi. Bazı içeceklere depozito uygulaması bahanesiyle zam yapıldı.
2: Çevreyi korumak için hayata geçirilen depozito sistemi bu kez raflardaki fiyatlarıyla gündemde. İddiaya göre 1 liralık depozito bedeli bazı ürünlerde çok daha yüksek fiyat artışlarıyla tüketiciye yansıdı. Peki bu artışın sebebi ne?
0: 1 Temmuz'dan itibaren içecek ürünleri su başta olmak üzere fiyatları müthiş zamlandı. 5 lira 25 kuruşa satılan yarım litre su şişeleri bir anda büyük zincir marketlerde 7 lira 25 kuruşa kadar çıktı. 2 lira birden niye zam yaptınız?
1: Ancak depozito uygulaması bu zamların gerekçesi olamaz. Çünkü depozito bedeli üreticiye yansıtılmıyor.
0: Bu zammın gerekçesi olamaz. Çünkü DEKAP uygulamasıyla birlikte çevre kirliliğini önlemek amacıyla bu projeye katılanlar GEKAP bedelinden muaf tutulacaklar. Bu muafiyet sağlandığına göre kendilerine yansıyan ek bir bedel ya yok ya da çok az. Kazan kazan oyununa burada çomak sokulmak isteniyor.
3: Bu da bir fırsatçılığa giriyor. Böyle bir şey olmasın bence.
4: Hiç onaylamıyorum. Gerçekten hiç onaylamıyorum. Bu suları biz çocuklarımız için özellikle çok kullanıyoruz şu anda.
1: Peki tüketiciler bu tür fiyat artışlarıyla karşılaştıklarında nasıl bir yol izlemeli?
0: Etiketlerde yazılması zorunlu olan fiyat değişikliği tarihine baksınlar. Yakın tarihlerinde fiyatları artan içeceklerin mutlaka fotoğraflarını çekip Ticaret Bakanlığı'na CİMER üzerinden veya Alo 175 ihbar hattı ile şikayetlerini iletmeliler. Bu zamcıları Ticaret Bakanlığı açıkladı. Ticaret Bakanlığı cezalandırır, hem de tüketiciler kendi ülkelerindeki bazı firmaları boykot etmek zorunda kalabilirler.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. Fahiş fiyat artışları diyoruz. Su şişelerine yapılan o artışı, su fiyatlarındaki artışı konuştuk. Ama kredi kartı aidatlarında da son günlerde benzer bir artış karşımıza çıkmaya başladı. Çünkü 5000 liraya yaklaşan rakamlar söz konusu. Üstelik kullanıcıların birçoğu bu artışın farkında bile değil. Çünkü bazı bankalar müşterilerine bildirim yapmadan ekstra yansıtarak bu ücretleri alıyor. Hemen detaylandıralım.
7: Bankanız sizden kredi kartı aidat ücreti alıyor mu?
8: Alıyor.
9: Vallahi çok yüksek. İnşallah bir revize olur.
10: Kredi kartı aidatında çok ciddi, çok büyük bir pasta var.
7: Ekstresini inceleyen büyük şok yaşadı. Kredi kartlarının aidat bedelleri rekor seviyelere ulaştı. Üstelik bu fahiş artışı sadece ödeme kalemlerini inceleyenler fark etti. Birçok banka kullanıcılara bildirim de yapmadı.
10: Yaklaşık 100 milyon kredi kartı kullanıcısından bu ücretlendirmeler yapılıyor.
7: Kredi kartı aidatlarına zam geldi. Öyle ki bankalarının yeni düzenlemesiyle birlikte yıllık aidatlar 4800 liraya kadar çıktı. Üstelik bankalar bu durumu müşterilerine söylemeden ekstralarına yansıtarak yapıyorlar. Yıllık kart aidatınız şu anda ne kadar?
3: 4800 civarı. Bu kadar geleceğini tahmin etmiyordum yani. Bayağı yükseldi.
10: Burada tüketiciyi mutlaka bilgilendirmeleri, aramaları, onayını da almaları gerekir.
7: Kredi kartı aidatlarına %70'e varan oranda zam geldi. Hatta kullanılmayan kredi kartları için bile aidat bedeli çıktı. Bazı bankalarsa iade için başvurana harcama taahhüdü şartı getirdi.
10: Tüketicilerimiz de ekstrelerini kontrol etsinler. Kart aidatlarına bir zam, bir artış gelmiş ise mutlaka hemen itirazlarını yapsınlar.
7: Peki bu kredi kartı aidatlarını ödemek zorunda mıyız? Şöyle ki bankalar müşterileriyle birlikte anlaşma yaptığı esnada bilgi vermeleri gerekiyor. Eğer bilgi vermeden kredi kartı ekstrasına ekleme yaparlarsa işte o zaman tüketici de bunu geri isteyebilir.
10: Banka bunu kabul etmez ise o zaman şunu yapabilir tüketici: ben hesabımı kapatıyorum dediği takdirde banka büyük bir oranda bu kart aidatını geri iade ediyor. Buna rağmen iade olmazsa o zaman miktara göre 186 bin liraya kadar tüketici hakem heyetlerine e-devlet uygulamasından herhangi bir ücret ve masraf ödemeden başvuru yaparak kart aidatının iadesini talep edebilirler.
6: İran savaşının tabii ki ekonomi üzerinde bir etkisi

0: var. Bunu görüyoruz ama turizm üzerinde de bir etkisi var. Savaşın nispeten yavaşlaması ya da mutabakata varılması ile birlikte özellikle bölge turizminde de hareketlilik yaşanmaya başladı. Van turizmi diyelim. Van turizminde toparlanma sinyali, çünkü Van açısından en önemli turist potansiyeli İran'dan geliyordu. Orta Doğu'da çatışmalar yeniden başlasa da yaşanan barış sürecinde Van turizmi canlandı. Umutlar yeşerdi. Kentin en önemli gelir kaynaklarından İranlı turistler son günlerde geri dönmeye başladı. Sektör temsilcileri ateşkes sonrası toparlanmanın hız kazanmasını bekliyor. Savaş sürecinde şehir ekonomisine yaklaşık %50'lik bir daralma yaşandığı belirtilirken, son dönemde otellerdeki doluluk oranı geçen yılın aynı günlerine göre %42 oranında artış gösterdi. İranlı turistler daha çok tekstil ve kozmetik alıyorlar. Tabii ki konaklamalarda da artış bölge ekonomisi açısından önemli bir sinyal olarak yorumlanıyor ama yeniden başlayan saldırıların tabii etkisini de biraz daha görmek gerekiyor, beklemek gerekiyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Gazete manşetlerini ekranlara getireyim. Akşam gazetesinde, Akşam gazetesinde önemli bir uyarı var. Doğum hızında pandemi etkisini bir türlü aşamadık. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nüfus artış hızı alarm veriyor. Doğurganlık 10 yılda 0.73'e düşerek 1.42'ye indi. TÜİK'in 2026 bültenine göre Türkiye 86.1 milyonla dünyanın en kalabalık 18. ülkesi. Ancak çocuk nüfus oranı %24.8. Dünya ortalamasının altındayız. Dünya ortalaması %29. Yaşlı nüfusumuz %11.1. Ortalamanın üzerine çıktık. Dünya nüfusunda yaşlıların oranı %10.4 iken bizde %11'e ulaşmış durumda. Nüfusun kendini yenileme eşiğini kabul edilen doğurganlık hızındaki dünya ortalaması 2.35'ten 2.24'e düştü. Türkiye'de ise bu rakam 1.76 iken 1.42'ye geldi. Burada da dünya ortalamasının üzerindeyiz. Nüfusumuz çok hızlı bir şekilde yaşlanıyor ve nüfusun kendini yenileme hızı da giderek düşüyor. Avrupa Birliği'ndeki doğurganlık oranı da 1.34'e düşmüş durumda ama Türkiye'deki hız giderek hızlı bir şekilde. 2000'lerde 2.5 iken bu oran bugün 1.42'ye geldi. Bu gelecek açısından, Türkiye açısından en önemli problemlerin başında yer alıyor. Teşekkürler Ankara. NATO'dan gelen Türkçe paylaşım. İzlanda Başbakanı'na hayranlık anları önemli görüntülerden biri. Zirve Erdoğan'ın diplomatik zaferi tüm uluslararası medyanın da manşetlerinde yer alıyor. Türkiye'nin o önemli başarısı. Şimdi Yunanistan'dan bir haberle devam edelim. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı. O zorunlu iniş sırasında uçakta yangın çıktı. Hemen o anları ekranlara getirelim. Ekranlara getirdiğimiz görüntünün adresi Yunanistan. Yunanistan'da ülkenin güneyindeki Araksos hava üssünden bir F-16 savaş uçağı havalandı. Ancak ayrılışından kısa bir süre sonra uçakta teknik bir arıza meydana geldi. Uçak geri dönmek zorunda kaldı. Havalimanına zorunlu iniş yaptı. Ancak havalimanına zorunlu iniş yapmasıyla birlikte uçak bir anda alevlere teslim oldu. İşte çıkan yangını ekranlara getiriyoruz. Uçakta zarar büyük, pilot kurtuldu. Herhangi bir can kaybı yok. Ancak alevlerin giderek uçağın tamamını yaydığı o anlarda günün en çok izlenenleri arasına girdi. Asya Pasifik bölgesinde ise seller ve tayfunlarla mücadele ediyor. Çin'den gelen görüntülere bakacağız. Çin'de yaşanan tayfunda en az 39 kişi hayatını kaybetti.
1: Hortumlar önüne çıkanı yıkıp geçti. Şehirler su altında kaldı. Çin'in güneyini vuran Maysak tayfununun tetiklediği felaketler zincirinde bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Şiddetli yağışların sele dönüştüğü Guangxi bölgesinde tahliye çalışmaları zorlu şartlar altında sürüyor. Su seviyesinin yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede yerleşim yerleri bütünüyle suya gömülmüş durumda.
2: Aslında Nanning kentinde çok ağır bir bilanço ortaya çıktı. Bir barajın rezervuarı patladı. Can kayıplarının çoğu bu bölgede yaşandı ve hala 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
1: Çok sayıda can kaybının yaşandığı bildirilirken hala haber alınamayanlar var. 130 binden fazla kişiyi tahliye eden acil durum ekipleri bir yandan da kayıp olanları arıyor. Caddelerin göle döndüğü bölgede ekipler

0: 而sal ve botlarla hareket edebiliyor. Uzmanlar cumartesi gününden bu yana kesintili olarak devam eden sağanak yağışın etkisini birkaç gün daha sürdürebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
1: İspanya'dan gelen görüntülere bakalım. Bir gelenektir boğa koşusu, ama tabii her zaman da tartışılan bir konu koşu. Özellikle de hayvanseverlerin tepkisini çeken bir etkinlik. Bu yıl da gerçekleştirildi. Tabii ki her sene olduğu gibi yaralananlar da var.
0: Kimi boynuz yedi. Kimi ezilmekten son anda kurtuldu. İspanya'da her yıl düzenlenen geleneksel San Fermin Festivali bir kez daha sıra dışı anlara sahne oldu.
2: Korkutucuydu. Gerçekten korkutucuydu. Yani çok araştırma yaptım ve ne bekleyeceğimi az çok biliyordum. Ama o 800 kiloluk hayvanların üzerime koştuğunu görmek tahminimden çok daha korkunçtu.
0: Büyük ilgi gören festival, Pamplona Belediyesi'nin balkonundan ateşlenen fişekle başladı. 6 öküz ve 6 boğanın sokaklara salınmasıyla beyazlar giyen binlerce kişi canları pahasına kaçmaya başladı. İnsanların boğalarla sokakta koşturduğu tartışmalı festivalde her yıl olduğu gibi birçok kişi ölümden döndü. Bazıları aldığı boynuz darbesiyle yaralanırken yere kapaklanan bazı kişiler de ezilmekten son anda kurtuldu.
2: İnanılmazdı. Başlangıç noktasından biraz ilerideydik ve bir anda kalabalıkla beraber koşan boğaları gördük. Kenara atlayanlar, kaldırıma takılıp düşenler oldu. Ben de yerdeydim. Üzerimden geçen toynaklar vardı. İnanılmazdı.
0: 14 Temmuz'a kadar devam edecek olan etkinlik toplam 516 koşuya ev sahipliği yapacak. Koşuların sona ermesinin ardından da boğalar arenada matador karşısına çıkacak. ...1910'dan bu yana 16 kişinin hayatını kaybettiği festival, başta hayvanseverler ve çevre aktivistleri olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekiyor.
1: Havaların ısınması, yazın gelmesiyle birlikte tabii ki sivrisinek şikayetlerinde de önemli bir artış var. Uzmanlarsa basit görünen ısırıkların aslında alerjik tepkilere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Yani basit görülen bir sivrisinek ısırığı büyük hastalıkların davetiyesine çıkarabilir.
0: Basit bir ısırık tehlikeye dönüşebilir. Yaz aylarının kabusu sivrisinekler için önemli uyarılar geldi.
3: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte sivrisinek ısırıkları da arttı. Pek çok kişi bu ısırıkları normal bir kaşıntı olarak görse de uzmanlar bazı sivrisinek ısırıkları konusunda uyarıyor.
4: Tüm sivrisinek ısırıkları tehlikeli değil. Bazı sivrisinek türleri çok ciddi hastalıkları taşıyabiliyor.
5: Yaz geldi. Yaz kendini belli ediyor. Bu aralar tam böceklerin ve sivrisineklerin dönemi.
0: Sinek ısırığı deyip geçmemek gerekiyor. Uzmanlar bazı ısırıkların hafife alınmaması gerektiğini söylüyor.
4: Yani ısırık alanında giderek artan bir kızarıklık, şişlik, ısı artışı fark ediyorsak yine ikincil enfeksiyonlar açısından bir uzmana başvurmak gerekiyor.
6: Kaşıyorum ve yara oluşuyor, evet. Yani birkaç ilaç var, onları sürüyoruz ama onlar da zararlı büyük ihtimalle.
0: Sivrisinekler ciddi hastalıklara yol açabiliyor.
4: Bazen bu sivrisinek ısırıkları ciddi alerjik reaksiyonları tetikleyebiliyorlar. Bunlar arasında da mesela ciddi nefes darlığı, özellikle göz kapaklarında, dudakta, küçük dilde şişme, bilinçte değişiklik gibi değişiklikler oluyorsa daha da önem arz ediyor.
7: Kaşınıyoruz, yapacak bir şey yok. Kolonya, limon kolonyası sürüyorum. Belki alır diye, o kadar.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaş artışları kesinleşti. Böylece yılın ikinci yarısında SSK ve Bağkur emeklileri %17.76, memurlar ve memur emeklileri de %13.52 oranında artış alacak.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Sizi Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
8: Bir reklam.
9: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
10: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
9: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
10: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
8: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
11: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
13: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Varsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor.

0: farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Canlı yayın.
6: Yayında farklı noktalarda 3 ayrı kentte patlama seslerinin yükseldiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ise gece boyunca herhangi bir saldırı yapılmadığını açıkladı. Peki İran'da neler oluyor? Karşılıklı tehditler var. Hemen ekranlara getirelim. İran medyası dün akşam saatlerinde özellikle İran'ın güneyinde 3 farklı noktada Sistan, Belucistan ve Buşehir bölgelerinden patlama seslerinin yükseldiğini duyurdu. Ancak patlamalara sebep olarak neyin yaşandığına ilişkin ise bilgi verilmedi. Amerika Birleşik Devletleri ise bu haberden kısa bir süre sonra İran'a yönelik gece saatlerine herhangi bir saldırı yapılmadığını duyurdu. Gün içerisinde ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon çok yüksekti. Karşılıklı saldırılar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısına Buşehir nükleer santralinin yakınlarına hedef alındı. İran ise yanıt olarak Ürdün'deki Amerika Birleşik Devletleri üslerini vurdu. Aynı zamanda gün içerisinde özellikle sabah saatlerinde Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan Amerikan ordusuna ait noktalarında hedef alındığı açıklandı. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarının devam etmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki tüm üslerinin de hedef alınabileceği, meşru bir hedef olarak alınabileceği belirtildi. Katar ve Pakistan'ın ise tarafları yeniden masaya çekebilmek için arabuluculuk için baskılarını arttırdığı da konuşuluyor. Diğer yandan

0: NATO Liderler Zirvesi'nin hemen ardından kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Gündemde ise bölgesel gelişmeler ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan o yüksek gerilim vardı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşının Arakçı ile telefonda konuştuğu açıklandı. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı. Aynı zamanda görüşmenin NATO Liderler Zirvesi'nin hemen ardından gerçekleşmesi de bir başka önemli nokta. Bir başka kritik telefon görüşmesi gece saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasında gerçekleşti. Görüşmede özellikle ana gündem başlığı Lübnan konusuydu. ABD Başkanı Donald Trump Lübnan'dan İsrail'in çekilmesini istiyor. İsrail ise bu konuda direniyor. Aynı zamanda Türkiye'ye F-35 satışlarının gerçekleştirilmesi ve kasa yaptırımlarının kaldırılması da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gündemindeki başlıklar arasındaydı. ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında Türkiye ziyaretinin dönüşünde bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin ana gündem başlığı Lübnan'daki işgaldi. İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin talebine rağmen Lübnan'dan çekilmeyi reddediyor. Bir diğer başlıksa F-35'ler ve katsa yaptırımlarıydı. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılacağını ve F-35 satışının önündeki engellerin de kaldırılacağını söylemişti. Ancak bu tablo İsrail'i rahatsız ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in bölgedeki hava üstünlüğünün bozulmaması gerektiğini vurguluyor. Bir yandan da İsrail'le baktığımızda aslında Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan gerilimde farklı bir nokta var. ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın danışmanı İsrail medyasına konuştu. İsrail'de Netanyahu'nun giderek en az popüler insan haline dönüştüğünü söyledi. Bu yüzden de İsrail'in Amerika için artık bir problem haline dönüştüğünü de vurguladı.
1: Bugün bir anket yayınlandı. Gördünüz mü bilmiyorum ama Mamdani, Amerikan Yahudileri arasında başbakanınızdan daha popüler. Bunun iyice sindirilmesini, anlaşılmasını ve durumun ne noktada olduğunun idrak edilmesini istiyorum. Büyük Yahudi geleneğinde denildiği gibi, hem evet hem hayır. Aramızda bir fikir ayrılığı olduğu doğru. Çünkü ben 2009'da yani 17-18 yıl önce de onunla aynı fikirde değildim. Ve sadece karşı çıkmakla kalmadım. Bunu yüzüne de söyledim. Bunu duymak istemedi ve bana kendinden nefret eden bir Yahudi dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 satışı önündeki engellerini kaldıracağını açıklaması sadece İsrail'de değil, Yunanistan tarafında rahatsız etmiş durumda. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias Türkiye'deyken hiç açıklamalarda bulunmadı ama ülkesine dönünce Türkiye'de falan mesajları vermeye başladı. Dendias'ın açıklamasına bakın, Türkiye'nin F-35 almasından memnun değiliz. Türkiye'nin yeni nesil bir savaş uçağı için motor tedarik etmesinden de memnun değiliz dedi Yunan Savunma Bakanı. Ama Türkiye tabii ki birileri memnun olacak diye adımlarını atmaktan da geri durmayacak. Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'nin savunma sanayindeki adımlarından ne kadar rahatsız olduğunu da dile getiriyor. NATO Liderler Zirvesi konuşulmaya devam ediyor. Bu kapsamda az önce Amerika Birleşik Devletleri'nden Beyaz Saray'dan bir paylaşım geldi. O paylaşımda Donald Trump tarafından seslendirilen o paylaşımda bir kez daha Trump Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Övgü dolu sözler sarf etti. Hemen bakalım.
2: And I want to thank President Erdogan, who's really a great man. He's a great leader. And I also want to thank.
0: Beyaz Saray'dan sosyal medya hesabından kısa bir süre önce NATO zirvesi paylaşımı geldi. O paylaşım bizzat ABD Başkanı Donald Trump tarafından seslendirildi. Not easy leading so many leaders like that over the course of the past. O mesajda Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Erdoğan'la birlikte çok iyi bir zirve gerçekleştirildiğini vurguladı. Aynı zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile yapmış olduğu görüşmeleri de paylaştı. Her iki görüşmenin de çok olumlu geçtiğini vurguladı. İşte Beyaz Saray'dan gelen o paylaşım. America is back and we're stronger, bigger and better than ever before. This was a tremendously successful summit. I just want to say there was Başkan Erdoğan da NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu Başkan Erdoğan. Zirveyi başarıyla tamamladık dedi. Aynı zamanda Türkiye'nin ittifakın dönüşümüne somut katkı sağlayan merkezi bir aktör olduğunu da vurguladı.
3: tarihin NATO seviyesini değerlendirdi. Atılan kritik adımları

0: dikkati çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen NATO zirvesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan zirvenin başarıyla tamamlandığını ve Türkiye'nin küresel güvenlikteki merkezi rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Zirve kapsamında birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, Birleşik Krallık'ta güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşmasının imzalandığını, Kanada ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeye de değinen Erdoğan, görüşmelerin özellikle Milli Muharip Uçak Kağan ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında Türkiye'nin beklentilerine uygun somut sonuçlar doğurmasını beklediğini vurguladı. Erdoğan zirvede NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli kararlar alındığını belirterek, yapay zeka, siber güvenlik, hava ve füze savunması gibi alanlarda işbirliğinin artırılacağını da kaydetti. Başkan Erdoğan paylaşımında ayrıca zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerini kullandı.
1: Zirveye ilişkin tabii ki verilen mesajlar, liderlerin vurguları, o beden dili, pek çok konuştuğumuz başlık vardı. Ama bir yandan da zirve ve zirve sonrasında Başkan Erdoğan liderlere üzerlerine isimlerinin yazılı olarak vermiş olduğu tabanca hediyesi de Avrupa'nın gündeminde çokça konuşuluyor. Şimdi pek çok lider bu silahı tabii mevzuatları gereğince ülkelerine götüremedi ama ülkelerden farklı bir ülke var, Slovakya. Slovak Başbakanı uçakta ülkesine dönüş sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen o silahı basın mensuplarına gösterdi ve bakın o anlarda neler yaşandı, hemen bakalım. Uçakta NATO Liderler Zirvesi sonrasında Slovak Devlet Başkanı, Başkan Erdoğan tarafından liderlere verilen hediyeyi basın mensuplarıyla paylaştı. Ki o tabancayı uçakta açtı, kutusundan gösterdi. Üzerindeki isim yazılı olduğu noktayı da vurguladı. Ki Slovakya'da dünyanın önde gelen silah üreticilerinden, tabanca üretici ülkelerinden biri. Birçok ülke ise kendi prosedürlerinden, gümrük prosedürlerinden dolayı liderler ya silahları ülkelerine sokamadı ya da gerekli işlemlerin ardından teslim alacaklarını açıkladılar. NATO Liderler Zirvesi'nde liderler tabii ki kritik başlıkları konuşurken liderlerin eşleri de önemli toplantılarda bir araya geldiler. 17 yıl sonra Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Şimdi 2004'e döneceğiz. 2004 ile 2026 arasında o 22 yıl içerisinde yaşanan o büyük dönüşüme bakacağız. Çünkü 2004 yılında İstanbul'da NATO Liderler Zirvesi toplandığında Başkan Erdoğan, o dönem Başbakan da eşi Emine Erdoğan başörtülü olduğu için dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından toplantılara davet edilmemişti. Başkan Erdoğan tek başına o toplantılara katılmak zorunda kalmıştı. Ancak iki gün önce gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nde ise Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan liderlerin eşleriyle birlikte önemli toplantılara ev sahipliği yaptı. İşte aradan geçen yıllarda Türkiye'nin yaşamış olduğu o büyük değişimin en önemli simgeleriyle devam edeceğiz.
2: Kadınlarımızı bırakın yönetim organlarına, okullara, fabrikalara sokmamaya çalışan faşist bir zihniyetle mücadele ettik.
3: 2004'te başörtüsünden dolayı dışlandı. 22 yıl sonra diplomasinin merkezinde yer aldı.
4: Kadın varlığı arttıkça vicdan ve sorumluluk duygusu aynı oranda artacak ve yıkıcılık yerini inşa ve ihya etmeye bırakacaktır.
3: Takvim yaprakları 2004'ü gösteriyordu. Dünyanın gözü İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer zirve kapsamında dünya liderlerini ve eşlerini akşam yemeğinde ağırlayacaktı. O gece Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen bir olay yaşandı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen davetiye tek kişilikti. Yani eşsizdi. Başörtüsüne tahammül edemeyen karanlık zihniyet iş başındaydı. Erdoğan'ın eşi başörtülü diye yemeğe davet edilmemişti. Başkan Erdoğan önce zirveye katılmama kararı aldı. Daha sonra devletin itibarı uluslararası kamuoyu önünde zedelenmesin diye yemeğe yalnız katıldı. Bugüne

0: kadar hep kadınlarımızla birlikte yürüdük. İnşallah bundan sonra da mücadeleyi yine onlarla birlikte vereceğiz.
1: Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda liderlere özel yemek verdi ve liderleri Emine Erdoğan'la birlikte karşıladı. Ahmet Necdet Sezer ise o yemeğe katılmamıştı. 22 yılın ardından Türkiye bir kez daha NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Bir zamanlar başörtüsünden dolayı içeri alınmadığı o zirvede Emine Erdoğan ev sahibi olarak yerini aldı. Dünya liderlerini ve eşlerini bizzat karşıladı. Küresel diplomasinin tam merkezinde ve en görünür yerindeydi. Emine Erdoğan zirveye dair yaptığı açıklamada, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle, devlet ve hükümet başkanlarıyla kıymetli eşlerini resmi akşam yemeğinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk dedi. Dünyanın ortak meselelerine çözüm arayışının güç kazandığı dönemde, bu önemli zirvenin diyalog ve uzlaşı kültürünü daha da ileri taşımasını diliyorum ifadelerini kullandı.
2: Bir kurumun hastanesinde siz... Başbakanın eşini burada bu ziyarete gelmesin, burada farklı durumlar meydana çıkabilir, gerginleşme olabilir, şu olur bu olur gibi şeylerle engellemeye kalkıyorsunuz.
1: Emine Erdoğan'ın 2007 yılında TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören ünlü tiyatrocu Nejat Uygur'u ziyaret etmesine de engel çıkartılmıştı.
2: Ha biz bu işin üzerine gidemez miydik? Girebilirdik. Ama orada biz sadece eşimin gözyaşlarına mahkum olarak kaldık.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye o karanlık zihniyeti geride bıraktı. Türk kadını artık diplomasinin merkezinde.
0: Bugüne kadar hep kadınlarımızla birlikte yürüdük. İnşallah bundan sonra da mücadeleyi yine onlarla birlikte vereceğiz.
3: Bugün Türkiye önemli bir ismi ağırlayacak. Orta Doğu'da İsrail'in işgali altındaki Lübnan. Lübnan Başbakanı İstanbul'a geliyor ve Başkan Erdoğan'la bir araya gelecek. Görüşmenin detaylarına bakacağız. Kritik bir süreçte gerçekleşen önemli bir ziyaret. A Haber ekibinden Erşan Karaca bizi bekliyor. Erşan, kolaylıklar dileyim. Başkan Erdoğan'ın yoğun bir programı var. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Lübnan Başbakanı Türkiye'de. Neler söyleyeceğiz?
4: Günaydınlar ve yayınlar diyorum Gökhan Kurt. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde NATO zirvesiyle alakalı Ankara'da oldukça yoğun diplomasi trafiğinde olduğunu belirtmiş olalım. Ve o NATO zirvesinin ardından ise Başkan Erdoğan programlarına İstanbul'da devam ediyor. İletişim Başkanlığından açıklanan bugünkü programa göre sizlere onları aktarmak istiyorum. Aslında bugün oldukça yoğun bir programı var Başkan Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanı bugün yoğun bir diplomasi ve tören programının olduğunu belirtmiş olmak istiyorum ilk başta. İlk olarak saat 14.30'da Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde bir törene katılacak, bir mezuniyet törenine katılacak Başkan Erdoğan. Kurmay subaylar mezuniyet törenine iştirak edecek ve burada bir konuşma yapması bekleniyor Başkan Erdoğan'ın. Töreninin ardından diplomaside kritik kabuller gerçekleştirmek üzere Vahdettin Köşkü'ne geçecek Başkan Erdoğan. Burada ise ülkemizde ziyarette bulunan Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyuma Boakai ile bir araya gelecek ve günün son resmi programı yine aynı şekilde Vahdettin Köşkü'nde olacak. Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile bir çalışma yemeği gerçekleştirecek ve bölgesel ikili ilişkiler masaya yatırılacak. Bizler de gelişmeler oldukça takip etmeye devam edeceğiz. Oldukça önemli bir ziyaretten bahsediyoruz Gökhan Kurt. Çünkü aslında bu görüşme hem Lübnan'ın mevcut durumu hem de Türkiye'nin bölgedeki ağırlığı açısından son derece kritik dinamiklere dayanıyor. Lübnan'ın bu dönemde Türkiye ile üst düzey bir temas arayışında olması ise oldukça önemli. Aslında bu görüşmenin oldukça önemli başlıkları var. Onlardan ilki ise bölgesel güvenlik ve Türkiye'nin garantörlük potansiyelini belirtmiş olalım. Aslında söylemiş olduğumuz gibi bu tür kritik zirvelerin Türkiye'de yapılması, Türkiye'nin ne kadar da ara bulucu olduğunu, aslında barış müzakerelerinde yürütüldüğü bir yer olması, bir ev sahipliği yapması bu konuda oldukça önemli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün önemli görüşmelere imza atacak şüphesiz ki. İkinci olarak ekonomik kriz ve yeniden yapılanma ihtiyacı olacak. Son olarak ise diplomatik denge arayışı ve tarihsel ve kültürel bağlar olacağını ifade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı bu şekilde. Bizler de gün boyu aktarmaya gelişmeler gelişmeler aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Gökhan Kurt.
3: Erşan Karaca ve Ege Ural'a notları için teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'nin gündemindeki bir başka başlıkla Yeditepe Üniversitesi'ndeki o skandalla devam edeceğiz. Yeditepe Üniversitesi mezuniyet töreninde yaşananlar infiale yol açtı. Bir öğrencinin açtığı üzerinde ayet yazılı pankart kaldırılmak istendi. Başarılı olamayan provokatör grup daha sonra pankartın önüne geçerek görülmesini engellemeye çalıştı. Yükseköğretim Kurulu skandal

0: ile ilgili soruşturma başlattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ile İstanbul valisi Davut Gül de yaşananlara tepki gösterdi.
1: Mezuniyet töreninde pankart krizi yaşandı. AYT'i engellemek için önünde sıra oldular. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan bir olay törenin önüne geçti. Bir öğrenci üzerinde Hud Suresi 112. ayetin yer aldığı bir pankart açtı. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ifadesini gören bazı öğrenciler pankartın indirilmesini istedi. Girişimin sonuçsuz kalmasının ardından bu kez pankartın görünmesini engellemek amacıyla önünde sıra oluşturdular. Yaşanan kriz cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olayın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Çelik mesajında bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gül, Araf suresinin 155. ayetinden, "İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin?" ifadesine yer vererek, emrolunduğu gibi dosdoğru ol etiketiyle paylaşımda bulundu. Yeditepe Üniversitesi'nden de konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapıldı. Açıklamada Yeditepe Üniversitesi kurulduğu günden bu yana anayasamızın temel ilkelerine, milli ve manevi değerlere, inanç hürriyetine ve akademik özgürlüğe her zaman tam bir sadakatle bağlı kalmıştır. Bizler hiçbir öğrencimizin inancından dolayı baskı görmesini veya başka öğrencilerimiz tarafından temel hakların engellenmesini doğru bulmuyoruz ifadelerine yer verildi. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
0: Antalya'da ise bir kız çocuğu oturdukları lüks sitenin havuzuna haşamayla girmek istedi. Ancak sitenin Rus uyruklu yöneticisi buna izin vermedi. Aile şikayetçi oldu. O yönetici tutuklandı.
2: Haşema ile havuza girmek isteyen küçük kız Rus yöneticinin engeline takıldı.
3: Biz de ifademizi verdik, şikayetçi olduk kendisinden.
2: Antalya'nın Alanya ilçesinde Kılıçkaya ailesinin 13 yaşındaki kızı oturdukları lüks sitenin havuzuna haşema ile girmek istedi. Sitenin Rus uyruklu yöneticisi Ludmila İnan küçük kıza engel olarak havuza girmesine izin vermedi.
3: Diyor ki ona sen diyor bu şekilde havuza giremezsin diyor. O da diyor ki ona benim havuza girmememdeki sebep nedir diye sorduğunda senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Ayrıca biz kural aldık yönetim kurulu toplantısında havuza giremezsin diyor.
2: Kılıçkaya ailesi Rus yöneticiden şikayetçi oldu.
3: Kabul edilebilir bir şey değil. Yani bir Müslümanın giymesi ve havuzda kullanması gereken haşamaya bir yabancı bir bayan engellemeye çalışıyor.
2: Jandarma tarafından gözaltına alınan Ludmila İnan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı İnan'ın serbest bırakılmasına itiraz etti. Tekrar gözaltına alınan İnan, sevk edildiği nöbetçi hakimlikte inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme ve ayrımcılık suçlarından tutuklandı.
0: İstanbul Bakırköy'de kelimenin tam anlamıyla bir facia yaşandı. Bakırköy'de seyir halindeki bir motosikletle aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpıştı. Kazada 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
2: Otomobille çarpıştı, durağa girdi. 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşandı. Bilal İnan'ın kullandığı motosiklet seyir halindeki otomobille çarpıştıktan sonra savruldu. Yol kenarındaki İETT durağına girdi. Kazada sürücü Bilal İnan ve arkasında yolculuk eden Yunus Özoğuz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İnan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yunus Özoğuz'un yaşam mücadelesi sürüyor. Otomobil sürücüsü Cihan Bey

0: gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Mersin'de ise sayın seyirciler 1,5 yaşındaki bir çocuk evlerinin balkonunda elektrik akımına kapıldı. Tam 15 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi ama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2: Bir baktı çocuk böyle yatıyordu. Ben de çocuğu çekti diğeri ben.
3: Birbirlerine dolandı. Oradan elektrik akımı geliyor.
0: Balkon demirine tutundu, elektrik akımına kapıldı. 1,5 yaşındaki Yamaç yaşam mücadelesini kaybetti.
4: Çocuk zaten ben kapının önüne dışarıya çıkarmak bile istemiyordum. Çünkü yani korkuyordum çocuğuma bir şey olsun diye. Her zaman balkonda çocukları izliyordum.
0: Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci 24 Haziran'da evinin balkonunda oyun oynuyordu. Korkuluk demirine tutunduğu sırada elektrik akımına kapıldı.
3: Birbirlerine dolandı. Oradan elektrik akımı geliyor.
4: Ben içerideydim. Annem bağırma sesiyle bizi çağırdı. Gelin dedi buraya. Direkt içeriye geldi. Biz de zaten şaşırdık. Elimiz ayağımız titredi.
0: Ağır yaralanan minik Yamaç Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 15 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yamaç Ali hayatını kaybetti.
4: 10-15 gün önce bize de olay olduktan sonra söylediler. Bizim komşumuzun çocuğuna çarpmış ama o da 2 yaşında, 1,5 yaşında. Ama hiçbir şekilde olmamış.
0: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Şimdi geçtiğimiz Ocak ayına gideceğiz. Kocaeli'de genç bir kadın yaya geçidinden karşıya geçmek isterken canından oldu. Ailesi ise asli kusurlu olmasına rağmen sürücünün serbest bırakılmasıyla bir yıkımı daha yaşadı. Şimdi ise tek bir istekleri var. O da sürücünün en ağır cezayı alması.
5: Ekmek almaya çıktı ama bir daha eve dönemedi. Yaya geçidinden karşıya geçerken bir aracın çarpmasıyla canından oldu. Sürücünün serbest bırakılması aileyi isyan noktasına getirdi.
6: Kardeşim canından oldu. Biz ise her gün onun yokluğuyla yaşamaya çalışıyoruz. Acımız ilk günkü gibi taze.
5: Kocaeli Gebze'de meydana geldi kaza. Takvimler 12 Ocağı gösteriyordu. 41 yaşındaydı Songül Baş. 75 yaşındaki annesine bakıyor, onunla yaşıyordu.
7: Sürücü önce önündeki aracı solladı ve yola doğru hızla devam etti. O sırada Songül Baş ekmek almış, evine doğru gidiyordu. Ancak yola adım atmasıyla arabanın ona çarpması bir oldu.
6: Dörtlerini yakmış aşırı hızla araçları sollayarak, makas atarak ilerleyen bir sürücü frene bile basmadan kardeşime çarptı.
7: Vücudunda çok sayıda kırık oluşan genç kadın 13 gün boyunca yoğun bakımda kaldı ancak yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Sürücü ise ilk duruşmada tutuklansa da ikinci duruşmada serbest bırakıldı.
6: Çarpmanın etkisiyle kafatası kırıldı, beynine kemik saplandı, kalça kemiği kırıldı, koluk kırıldı, parmağı koptu.
5: Tutuksuz yargılanan sürücü kazada asli kusurlu bulundu ama bu tutuklu yargılanmasına yetmedi.
6: Olay anında ait kamera görüntüleri bulunuyor. Buna rağmen sanık hala tutuksuz yargılanıyor. Üstelik savunmasında 63 gün boyunca suçsuz yere yattım diyerek yaşananları basit bir trafik kazası gibi göstermeye çalışıyor.
5: Aile sürücünün taksirle ölüme neden olmaktan değil kasten öldürme suçlamasıyla yargılanmasını istiyor.
6: Yaya geçitinde aşırı hızla araçları sollayarak, makas atarak, frene bile basmadan yapılan bu sürücünün sonucunda bir insan hayatını kaybetti. Bu şekilde araç kullanan bir kişinin ölüm sonucunu öngörebileceği açıktır.
1: Vize konusu tartışılıyor. Tabii ki vize alma konusunda yaşanan problemler gündemin ilk sırasında. Bu beraberinde dolandırıcıları da getiriyor. Bu kez çalışma vizesiyle yurt dışına gitme hayali kuran onlarca kişi dolandırıcıların tuzağına düştü.
8: Eşim ve ben ikimiz de mühendisiz. Biz bu adamın vaatlerine güvenerek her ikimiz de istifalarımızı verip işimizden ayrıldık.
5: İş vizesi vaadiyle umut sattı. Binlerce euro para aldı. Ancak sıra vizeye gelince sırra kadem bastı.
9: Öğrendiğim

0: şey hiç kimse için hiçbir şekilde hiçbir bilgi paylaşımı yapmamış Hollanda hükümetine.
1: Bu süre zarfında ben de beyaz yaka işimden istifa ettim.
2: İddiaya göre 30'un üzerinde mağdur Hollanda'da iş vizesi alabilmek adına sosyal medyada reklamını gördükleri bir firmayla anlaştı. Firma kendilerine birkaç ay içerisinde Hollanda'da iş sahibi olabilecekleri vaadi vermişti. Ve kişi başı en az 2000 eurodan 10 bin euroya kadar para aldı.
0: Bize 16 bin euro dedi. İlk aşamada 8 bin euroyu talep etti. Kalan 8 bin euroyu da buraya geldiğinizde verirsiniz dedi.
2: Siz 8 bin euroyu gönderdiniz, doğru mu?
0: Evet, 8 bin euro gönderdik.
3: İş vaadiyle geldi Hollanda'dan. Sözleşmeler imzalatıldı.
2: Ne kadar yatırdınız?
3: Ücretin tamamını, yani 4 bin euro. 2 ay içerisinde buraya geleceksiniz denildi. Sonra 2 ay içerisinde baktık ki hiçbir gelişme yok. Bizi oyalıyor sürekli.
4: Artık biz bir noktadan sonra şüphelenmeye başladık kendisinden.
2: Dolandırıldığını anlayan mağdurlar internet sitesi üzerinden veya cep telefonu üzerinden firmaya çok kez ulaşmaya çalıştı. Ancak bir türlü yanıt alamadılar. Öyle ki oluşturulan mağdur grubunda firma sahibinin kardeşi bile vardı.
5: Çok fazla şikayet alıyordum. Çok fazla bana o kişiyi soruyorlardı. Çocuklarımın aynı soy isimle zikredilmesini istemediğim için ve ben de mağdur olduğum için soy ismimi değiştirme kararı aldım.
2: Abiniz sizden ne kadar para aldı?
5: Benden 3000 euro para aldı ama bu süreç içerisinde kaybım 160 bin euroya yakındı.
6: Parası da çalışma vizesi hayalleri de yarım kalanlar hem Hollanda hem de Türkiye üzerinden suç duyurusunda bulundu.
4: Hem bu mağduriyetimin giderilmesi açısından hem de hukuki sürecin hızlanması açısından bir an önce her şeyin açığa kavuşmasını talep ediyorum.
6: ATV Haber iddiaların hedefindeki kişiyi de aradı ancak aramalara yanıt alamadı.
7: Peki dünyada gün boyunca başka neler konuşuldu? Hızlı bir haber turuyla sabah ajansına devam edelim.
6: İşçiler cayır cayır yanmamak için çatıya çıktı. Yanıkları önlemek isteyen itfaiye onlara su sıktı. Ayakkabı firmasında başlayan yangın kısa sürede faciaya döndü. Yanıcı malzeme fazla olunca alevleri kontrol altına almak hiç de kolay olmadı. Yunan F-16 savaş uçağı iniş takımı bozulunca gövdesi üzerinde sürüklenerek alev aldı. Pilot acil inişin hemen ardından indi ve yara almadan kurtulmayı başardı. Filipinler'de Canlaon volkanı harekete geçti. Devasa patlama gökyüzünde 2-3 kilometre yükseklikte bir kül bulutu demekti. Adada yaşayanlar endişeli. Kurye sokağa teslimat yapmak için girdi. Karşısına bir leopar çıkınca ne yapacağını bilemedi. Yaralanan sürücü panikle koşmaya devam etti. Sakinleştikten sonra da hastaneye kaldırıldı. Kim olduğu bilinmeyen kişi Brooklyn Köprüsü'nün taşıyıcı halatlarına çıktı. Yetkililer onu yakalamak için eve dönüş saati trafiğini durdurunca olan bölge halkını oldu. Yoğunluk kilometrelerce öteye ulaştı. Sel mağduru Çin, servis ettiği görüntülerle ülkenin itibarını yeniden inşa etmeye çalışıyor. Mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için kullanılan cihazın adı Nuh'un gemisi. Tek seferde 500 kişiyi taşıyabiliyor.
8: As we head into the thick of...
6: Anne sıcak havada çocuklarını oyalamak için yaratıcı bir yol buldu. Onları kaldırımda sanat eserlerine çevirdi. Hortumla ıslanan çocuklar hem serinledi hem de ortaya çıkan kareleri ölümsüzleştirdi. Tek şikayetleri suyun hemen buharlaşıvermesi.
9: So good.
8: One family in Iowa has been utilizing their hose to both stay cool.
7: Şimdi tabii ki Dünya Kupası, maçlar, hepsi gündemimiz, hepsini konuşacağız. Ama bir yandan da hayatın o acı gerçeği, dünyanın özellikle batının görmediği gerçekler var. Gazze. Gazze'de ölümüne futbol manşeti deniliyor Milliyet gazetesinde. Gazze halkının yıkıntılarının arasında ve zor koşullarda her şeye rağmen Dünya Kupası heyecanına ortak olma çabası The Guardian'daki çarpıcı habere yansıdı. Dev ekranda maç gösterimlerini organize eden kişinin Arjantin-Mısır karşılaşmasını izlemeye giderken aracına isabet eden füzeyle hayatını kaybettiği belirlendi. Bu organizasyonu yapan kişi İsrail öldürdü. Ondan geriyesi onun yapmış olduğu organizasyon kaldı. İşte İsrail'in gerçeği, Batı'nın görmek istemediği gerçekte tam da burada karşımıza çıkıyor. Dünya Kupası diyeceğiz. Dünya Kupası devam ediyor. Dün akşam Fransa Fas'la karşı karşıya geldi. Fransa Fas'ı 2-0'la geçti. Ancak önümüzde yeni maçlar da var. Tabii ki artık adım adım finale doğru gidiyoruz. İlk yarı finalde ilk takım Fransa oldu. İspanya-Belçika maçının galibi Fransa ile eşleşecek. Çeyrek finalde Norveç İngiltere ile, Arjantin ise İsviçre ile pazar gecesi, bize göre pazar gecesi oynanacak maçlarla karşılaşacak. Ardından da yarı final ve tabii ki finale giden süreci de bakacağız. Ama gecenin maçı diyelim. Fransa Fas'la karşı karşıya geldi. Mbappé'nin golüyle Fransa 2-0'lık galibiyetle yoluna devam ediyor. Özet görüntüleri, sonra da maçın yorumunu konuşacağız.
9: Dünya Kupası'nda çeyrek final zamanı, Fransa ile Fas Bastı'nda karşılaşıyor. Dembele'den orta Upamecano vurdu Bono. İlk tehlikeyi Fransa yakaladı. Bono gole izin vermiyor. Ataklarına devam ediyor Fransa. Mbappe yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde ve karar penaltı. Facundo Tello penaltı dedi. Mazraoui penaltıyı yaptı. Kylian Mbappe vurdu, Bono kurtardı. Seri penaltılardan sonra normal sürede de Bono penaltıyı çıkartıyor. Müthiş bir turnuva geçiriyor Fas kalecisi Bono. Mbappe'ye de penaltıdan gol şansı tanımadı. Boatti'den top kaybı, Fransa geliyor. Due vurdu Bono. Bir kurtarış daha kaleci Bono'dan. İlk yarıda duraklama anları. Ceza sahasında Olise topla buluştu, dışarı açıldı. Olise'nin vuruşunda savunma kapandı ama atak devam ediyor. Luka Dean vuruşu direkten dışarıya gitti. Çok iyi vurdu ama Bono'nun da hamlesi var. Sonuç çıkmadı. Görüntüler ikinci yarıdan, dakika 60. Kylian Mbappe sahne alıyor. Harika bir gol Kylian Mbappe'den. Köşeye nefis vurdu. Dünya Kupası'nda 8. golü. Gol krallığında turnuvada Messi yakalıyor. Fransa'yı Fas karşısında öne taşıdı Kylian Mbappe. Dembele ikinci golü atıyor. Üst üste geliyor Fransa golleri. Önce Kylian Mbappe, sonrasında Ousmane Dembele. Fransa 5 dakika içerisinde 2-0'ı yakalıyor. Maçta son bölümler. Eşref Hakimi bıraktı Unai'ye. Unai vurdu Menyan. İyi yer tuttu Menyan. Hakimi korneri kullandı. Ön bölümde bir kafa ama top dışarı gitti. El Aynaoui. Top kaybı Fas'ta. Fransa etkili geliyor. Barcola ceza sahasında. Barcola vurdu Bono. Oyuna sonradan dahil oldu Barcola. Köşeyi kapattı ve gole izin vermedi Bono. Duraklama anlarında da Fransa etkili. Mateta, o da oyuna sonradan dahil oldu. Mateta da Bono'yu geçemiyor. Fransa Fas'ı çeyrek finalde 2-0'la geçiyor ve adını Dünya Kupası'nda yarı finale yazdırıyor.
7: Bir de Dünya Kupası'ndaki gol krallığına bakalım. Tabii ki kıran kırana bir mücadele var. Lionel Messi 21 golle en golcü futbolcu. Messi'yi hemen ardından Mbappe takip ediyor. Mbappe'nin 20 golü var. Ama tabii ki bu rekabette Mbappe çok daha şanslı. Çok genç bir futbolcu. Önünde daha uzun Dünya Kupaları olma ihtimali var. Bu yüzden bu listenin değişme ihtimali çok güçlü. Miroslav Klose 16 gol, Ronaldo 15 gol ve Gerd Müller ise 14 golle listede 3. 4. ve 5. sıraya oturmuş durumdalar. Şimdi hem geceki maçı hem de Dünya Kupası'na finale giden yolculuğu konuşacağız. Aspor yorumcusu Cem Kerpiççiler bizi bekliyor. Cem Bey günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
10: Günaydın Gökhan Bey, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
7: Çok teşekkür ederiz. Fransa diyoruz. Fransa durdurulamıyor. Oynadığı futbolla, atılan gollerle, Mbappe ile konuşmaya devam ediyoruz. Çok kısa bir Fransa değerlendirmesi alalım sizden. Ardından da tabii ki o yolculuğu devam edeceğiz. Fransa'nın rakibi ve sonrasında kimler olacak?
10: Gökhan Bey, çok doğru tanımladınız. Fransa'nın ön hattını durdurmak neredeyse imkansıza yakın. Mbappe ile sınırlı kalmıyor. Désiré Doué, Olise, özellikle oynamayan oyuncuları var. Kenarda beklettikleri Barcola girdiği zaman müthiş katkıda bulunuyor. Fransa'nın ön hattını durdurmak, çok net olarak söylüyorum, İmkansıza yakın, çok zor.
7: Şimdi hafta sonunda maçlar var. Şimdi bugün de oynanacak maçlar var. İspanya-Belçika, hızlıca gidelim isterseniz. İspanya-Belçika, kim galip gelir?
10: Gökhan Bey, çok net söyleyeceğim. İspanya'nın galip geleceğini düşünen tarafa çok yakınım.
7: O zaman erken final diyeceğiz. İspanya-Fransa daha zorlu bir maç. Sizce Fransa'yı İspanya durdurabilecek mi?
10: Orada da başından beri ben çok net olarak arkasında durduğum isim hep Fransa oldu. Ben Fransa'nın zaten bu turnuvayı kazanacağını düşünen taraftayım.
7: Siz evet ilk günden beri bu taraftasınız ama şimdi İngiltere maçı var, Arjantin maçı var. İsterseniz onu da değerlendirelim. Norveç nasıl okunması gerekiyor? Oynadığı futbolla zorlayacak mı rakibini?
10: Norveç inanılmaz bir takım oyunu oynuyor. Benim bu turnuvaya damgasını vuran ekiplerden biri olarak gördüğüm Norveç'in ben bir sürprize de imza atabileceğini düşünüyorum. Ön tarafta sadece Haaland üzerinden okunuyor ama asla öyle değil. Bir Odegaard gerçeği var. Odegaard aslında takımın bir bando şefi oldu. Özellikle maçlardan sonra o galibiyeti kutlamalarda çok fazla öne çıktı. Saha içerisinde çok önemli bir rolü var, kimliği var. Bir de Fas'a dair de birkaç kelime tabii mutlaka söylemek istiyorum. Bu zamana kadar harika geldiler, müthiş bir hikaye yazdılar ve gelecekte de bu hikayeyi sürdürecekler. Evet, bu turnuvada Fransa ile karşılaşmak bence büyük bir şanssızlık. Kalede Bono müthiş oynadı ama bence gönüllerin şampiyonu oldular. Genç bir takımları var. Bundan sonraki turnuvalarda da biz Fas'ı göreceğiz ve çok daha iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum Gökhan Bey.
7: Bir de şunu soralım. Arjantin, şimdi Arjantin Mısır'a karşı oynamış olduğu son dakika geri dönüşüyle tabii ki tarih yazdı diyebiliriz. Arjantin'in yolculuğunu nasıl değerlendireceğiz? Finalin adı, siz hep bunu söylüyorsunuz, bir daha sormak istiyorum. Fransa-Arjantin mi olacak?
10: Ben Fransa-Arjantin olacağını düşünüyorum Gökhan Bey. Arjantin'i Messi sürüklüyor. Fakat Messi inanılmaz bir oyuncu.
7: Evet.
10: Yani bütün hikayeyi üzerine alıyor. Zaman zaman takım alıp sırtlıyor. Durduramıyorsunuz. Penaltı kaçırıyor, oyundan düşmüyor. Mbappe için de aynısını söylerim. Fakat Messi çok da tecrübeli. Sanki bu Fransa kazanacak ama Arjantin'le oynayacakları maçta da her şeye gebe Gökhan Bey.
7: Evet, zorlu maçlar, heyecanlı maçlar, izlemesi zevkli maçlardayız artık. A-Spor yorumcusu Cem Kerpiççiler bizlerle birlikteydi. Sayın Kerpiççiler, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar dileyelim.
10: Ben çok teşekkür ederim Gökhan Bey. İyi yayınlar dilerim.
7: Çok teşekkürler. Maçları konuştuk, Dünya Kupası'nı konuştuk ama bugün tabii ki milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren heyecanlı bir gün. Çünkü LGS'de sonuç günü diyeceğiz. Hemen Hürriyet gazetesini açalım. LGS'de sonuç günde 1 milyondan fazla öğrencinin daha iyi bir lise için yarıştığı LGS'de sonuçlar bugün açıklanıyor. Adaylar tercihlerini 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta belli olacak. Bu da eğitime ilişkin önemli bir haber. Bir kez daha tekrarlayalım. Tercih süreci 13-24 Temmuz, yani pazartesi günden itibaren tercih maratonu da başlıyor olacak. Tercihlerde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Onu da pazartesi günden itibaren konuşacağız. Bir de piyasalar diyelim.
11: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
7: Halkbank. Haftanın son iş günündeyiz. Piyasalarda nasıl bir tablo var? Tabii piyasalarda İran Savaşı'nın yeniden başlayabileceği endişesi kendini hissettiriyor. %0.60'lık bir düşüş vardı dün Borsa İstanbul'da. 14.000 üzerine direnmeye devam ediyor. 14.105 puan. Dolar TL'de işlemler başladı. Hemen bakalım. Dolar TL'de hafif bir yükseliş var. 46 lira 98 kuruş ama 47 liraya doğru hareketlenmiş durumda Dolar TL. Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de çok önemli bir değişim yok. 53 lira 76 kuruş. Altın fiyatları düşüşle bu haftaya geçiyor. Bugün yeni güne başlamışken düşüş biraz daha hızlandı. %0.32'lik bir geri çekilmeli. 4.110 dolara geldik. İç piyasadaki etkisine bakalım. Gram altında çok önemli bir değişim yok. 6.200 liranın üzerindeyiz. 6.215 lira. Bir de gümüş fiyatlarını diyeyim. Gümüşte %0.07'lik bir yükseliş var ama gümüş 60 dolara kadar geldi. Neredeyse 60 dolar kritik seviye. Bu seviyenin altı kırılacak mı bakacağız. Bir de tabii ki petrol fiyatları. Petrol fiyatlarında ise 76 dolar seviyesindeyiz. Burada da gerilim var. 75 dolar 90 sent %0.21'lik bir azalışla güne başlıyoruz ama özellikle İran'dan gelecek haberler petrol üzerinde çok etkileyici olacak.

0: Ama diğer yandan Türkiye tabii ki petrol piyasalarını rahatlatacak bir adım atıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayri ve Başbakan'la bir araya geldi. Özellikle de Irak-Türkiye boru hattının akışının devam etmesini sağlayacak yeni bir anlaşma üzerinde de çalışıyoruz denildi. Peki son durum ne? Hemen bakalım. Yapılan açıklamada Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmanın son aşamasına geldik dedi. Bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla da paylaşmayı hedefliyoruz açıklaması da yapıldı. Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek. Malum bir süredir Irak'ta yaşanan problemler nedeniyle bu akışla ilgili soru işaretleri vardı. Geniş bu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Ev alırken dikkat etmek gerekiyor. Yeni bir dönem başlıyor çünkü. Gayrimenkul alım satımında yıllardır tartışılan güvenlik sorunlarını çözmeyi hedefleyen güvenli ödeme sistemi için geri sayım başladı. Peki tapu devriyle para transferlerini aynı anda güvence altına alacak sistem vatandaşı hangi risklerden nasıl koruyacak? Detaylandıralım.
2: Önce tapu mu, önce para mı karmaşası sona eriyor.
1: Tapuda dolandırıcılık dönemi resmen sona eriyor. Yeni güvenli ödeme sistemiyle para ve tapu aynı anda el değiştiriyor.
2: Özellikle bu uygulamanın en önemli nedenlerinden bir tanesi tüketicinin güvenli bir şekilde gayrimenkul alım satım işlemini gerçekleştirirken para transferini gerçekleştirmesi.
1: İşlemler eş zamanlı yapılacak. Para ve tapu güvenle el değiştirecek.
2: Sistemin en önemli avantajının dolandırıcılıkla ilgili riskleri ortadan kaldıracak olması. Çünkü artık işlem eş zamanlı olacak ve parayla tapu sistem üzerinden aslında eş zamanlı değişim gösterecek diyebiliriz. Uyuşmazsızlıkların da bu noktada azalması hedefleniyor.
1: Sistemin işleyişi ise hem pratik hem de güvenli.
2: Alıcı, satıcıya ödeyeceği, bu sistem üzerinden ödeyeceği parayı aslında sisteme gönderecek ve sistem o parayı bloke edecek. Satıcı, alıcının bu parayı bloke ettiğinden de SMS'lerle ve sistem üzerinden haberdar olacak. Tapuda işlem yapıldığı takdirde tescil gerçekleştikten sonra para transferi otomatik olarak alıcının bloke edilen parasından satıcıya transfer edilmiş olacak. Eğer işlem bir şekilde yapılmaz, alıcı ve satıcı bu işlemden vazgeçerlerse aslında para da alıcıya iade edilmiş olacak.
1: Yeni sistem 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.
0: Türkiye'de mavi bayraklı plaj sayısı hızla artıyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen törenle toplam 17 mavi bayrak plajlarda göndere çekildi. Temiz deniz suyu etkin çevre yönetimi, can güvenliği ve yüksek çevre standartlarının karşılandığı mavi bayraklı plaj sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye Çevre Vakfı tarafından verilen 2026 yılı mavi bayrak ödüllerinde Ayvalık 17 mavi bayrak aldı. Cunda Marka Deniz, Çamlık Paşa Limanı, Altunova Kum Ada, Çamlık Kapri ve Lale Adası Duba plajlarında düzenlenen törenle mavi bayraklar göndere çekildi. Anadolu'da hasat zamanı diyoruz. Her sabah olduğu gibi Anadolu'nun dört bir yanında çiftçilerin o yoğun mesaisine bakacağız. Bu kez mantar hasadı devam ediyor. Erzurum'a gidelim. Haber Ekim'den Yüksel Akalan bizi bekliyor olacak. Yüksel'le konuşacağız. Yüksel günaydın. Kolaylıklar dilerim. Söz hemen sana bırakalım.
3: Günaydın Gökhan Kurt, senin de ifade etmiş olduğun gibi yurdumuzun dört bir yanında hasat devam ediyor. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz yine ürünlerini üretmeye devam ediyorlar. Bizler şu an itibariyle Erzurum'da dört mevsim boyunca hasadı gerçekleştirilen ürünlerden bir tanesindeyiz. Tabii ki o da mantar üretimi devam ediyor. Hasat yıl boyunca gerçekleşiyor ve şu an itibariyle de aslında mantarlar da hasat için oldukça yetişkin seviyeye ulaşmış durumda. Tabii mantar hasadı nasıl yapılıyor, üretim ne kadar yıl boyunca, bunu da mantar üreticisi Sinan Yavuz'la görüşeceğiz. Öncelikle bereketli olsun, kolay gelsin.
4: Teşekkürler, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Mantar üretimi nasıl gerçekleşiyor? Hasat zamanı, ben yıl boyunca devam ediyor dedim aslında ama nasıl oluyor?
4: Doğrudur, çok doğru söylediniz. 12 ay boyunca devam ediyoruz hasata. Kapalı ortamda yetiştiği için iklimlendirmeyi kendimiz ayarlıyoruz. Dolayısıyla İklimle işimiz yok. Dışarıdaki iklimle hiç işimiz yok. Ondan dolayı 12 ay boyunca sürekli hasat yapabiliyoruz. Özellikle Erzurum ikliminde en doğru olan bir üründür. 12 ay boyunca

0: Tarımsal üretimi yapılan tek çeşittir. Yetiştirme şeklinden dolayı.
1: Peki mantar nasıl üretiliyor? Bu odalardaki toprak özel bir toprak yapısı var.
0: Özel toprak, öncelikle kompost dediğimiz bu ham madde geliyor. Bu şekilde poşetlerle, presli şekilde geliyor. Daha sonra biz özel torf toprağı dediğimiz çiçek toprağı, onu üstüne seriyoruz yüzeye. Daha sonra gerekli iklimlendirme yaptıktan sonra mantarlarımız çıkıyor. Bu süreç ilk hasat, ilk kompost dediğimiz ham madde geldikten ilk hasat arasında 35-40 gün sürüyor. 35-40. günde hasada başlıyoruz. Bu da bir ay sürüyor. Yaklaşık bir ay sürüyor. Toplam üretim süreci her periyot 2-2,5 ay sürüyor. 2,5 ay sonra tekrardan bunları boşaltıyoruz. Aynı zamanda bunlar gübre olarak da kullanıyoruz. Tarlalarda, bahçelerde, peyzajda. Yani hiçbir şekilde atık yok.
1: Peki hasadı nasıl oluyor? Neye dikkat etmemiz gerekiyor?
0: Şöyle büyüklüğüne göre, tabii ki siparişler geldiğinde biz ebatları var. Zaten artık alışmıyoruz. Öncelikle büyükleri alıyoruz. Günlük hasat yapıyoruz. Her gün büyüyenleri alıyoruz, daha sonra tekrar.
1: Yani şöyle belirli bir boyuta ulaşan mantarlar toplanıyor, evet. Küçüklerin büyümesi bekleniyor.
0: Zaten bu da günlük yapılıyor. Her gün büyüyor zaten.
1: Şöyle biz de bir tane yapalım istiyorum. Şöyle mikrofonu size teslim edelim. Evet, mantar hasadı da oldukça kolay diyebilirim. Biz yayın öncesinde biraz kesinlikle alıştırma yaptık. Şöyle çevirdikten sonra mantar...
2: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla Go Dijital Cüzdan ile sağlanan yapay zeka kredi programı kapsamında Tekno Girişim rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi sunduklarını bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
10: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
11: Size Fuzul uyar.
10: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Çili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
4: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
12: Size Fuzul uyar.
11: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
13: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Reklam.
5: A Haber Radyo.
4: Reklam. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi.

0: Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Haziran ayı ihracat verileriyle sektörün 2026 yılı ilk yarı performansı netleşti. Sektör, yılın ilk 6 ayında 17,1 milyar dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek ilk yarı ihracatına ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
3: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: Günaydın. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak? Ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
1: Günaydın.
0: İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sizi gördüm, daha iyi oldum. Çok şükür. Teşekkür ederim. Hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarıyla başlayacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi NATO zirvesini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı bir değerlendirme bu. Savunma işbirliklerinden ikili temaslara kadar birçok başlıkta önemli adımların altının çizildiğini, altının doldurulduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye ittifakın dönüşümüne somut katkı sağlayan merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir ifadesi de oldukça önemliydi.
2: Tarihi NATO zirvesini değerlendirdi. Atılan kritik adımlara dikkati çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen NATO zirvesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan zirvenin başarıyla tamamlandığını ve Türkiye'nin küresel güvenlikteki merkezi rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Zirve kapsamında birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, Birleşik Krallık'ta güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşmasının imzalandığını, Kanada ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeye de değinen Erdoğan, görüşmelerin özellikle Milli Muharip Uçak Kağan ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında Türkiye'nin beklentilerine uygun somut sonuçlar doğurmasını beklediğini vurguladı. Erdoğan zirvede NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli kararlar alındığını belirterek, yapay zeka, siber güvenlik, hava ve füze savunması gibi alanlarda işbirliğinin artırılacağını da kaydetti. Başkan Erdoğan paylaşımında ayrıca zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerini kullandı.
0: Milli Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Trump'ı külliyede karşıladığı anda Türk yıldızlarının yaptığı selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı. O görüntüler çokça izlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyonu notuyla yapılan bir paylaşım bu. Telsiz konuşmalarına da yer verildi. Bir dinleyelim.
3: Son 45.

0: şimdi son 25.
1: Hakikaten ediyorum. 22 saniye. 15 saniye.
2: Merhaba. Eşya.
0: Son 10 saniye.
1: 10 saniye.

0: Amerikan Başkanı Trump da NATO dönüşü Beyaz Saray hesabından bir paylaşım yaptı. Başkan Trump kendi sesiyle yaptı o paylaşımı. Çok başarılı bir zirveydi dedi. Erdoğan'a teşekkür etti. Övgüler yağdırdı yine. Ve I want to thank President Erdogan, who's a really a great man. He's a great leader. And I also want to thank NATO Secretary General Mark Rutte. Mark is an extraordinary person, smart, great leader. It's not easy leading so many leaders like that. Over the course of the past 2 days, I had a number of excellent discussions with other leaders at the summit and held productive bilateral meetings with President Erdogan of Turkey, as well as President Zelensky and President al-Sharr of Syria, who's doing an unbelievable job in unifying Syria. What a job he's done. In every conversation, it was clear that America is back and we're stronger, bigger and better than ever before. This was a tremendously successful summit. Beyaz Saray'da Amerikan Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tokalaştığı fotoğrafı, fotoğraf karesini paylaştı. X sosyal medya platformu üzerindeki hesabından. Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen fotoğraf da ayrıca paylaşıldı. Fotoğrafların birinde Trump ve Erdoğan'ın ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı Forsu önünde tokalaştıkları görülüyor. Bu fotoğraf Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin hatırası olarak çekilen fotoğrafta iki liderin samimi ve dostane tavırları dikkat çekmişti. Ve NATO zirvesinde liderlerle ikili görüşmeler yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan Karadağ Başbakanı'yla, Slovakya Cumhurbaşkanı'yla ve Arnavutluk Başbakanı'yla külliyede görüştü. Üç ülke ile de ilişkileri ilerletmek için çalıştıklarını, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi istediklerini dile getirdi.
1: Good morning. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi sonrası yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Başkan Erdoğan külliyede ilk olarak Karadağ Başbakanı Milorko Spahić'i kabul etti. Görüşmede Türkiye-Karadağ ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin her alanda daha ileri taşınacağına inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek için gayret gösterildiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu, platformun barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediğini belirtti. Erdoğan, Spahić'in ardından Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Slovakya ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülkenin karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini, enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını dile getirdi. Erdoğan, NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu, Avrupa Birliği'nin savunmaya yönelik çabalarının NATO'yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini kaydetti. Başkan Erdoğan, İran ve Ukrayna'daki savaşların diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için Türkiye olarak gayret gösterdiklerini, Gazze'de huzur ve istikrarın tesisi amacıyla çalıştıklarını vurguladı. Erdoğan'ın külliyedeki son konuğu Arnavutluk Başbakanı Edirama oldu. Kabulde Türkiye-Arnavutluk ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerini daha ileri taşımak için çalıştıklarını, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

0: Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
1: NATO zirvesi kritik diplomatik temasların yanı sıra dikkat çeken hediyelerle de gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlere Gümüş Ay adıyla özel olarak üretilen özel üretim silah ve mermi hediye etti.
0: Başkentteki NATO zirvesinde diplomasi kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlere takdim ettiği özel hediyelerde çok konuşuldu. Başkan Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine katılan liderlere üzerine isimlerinin işlendiği özel üretim revolver silah ve mermi hediye etti. Makine ve kimya endüstrisinin özel olarak tasarladığı Gümüşay isimli silah sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bu kapsamda her bir silahın üzerine liderlerin isimleri tek tek işlendi. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli ihracat belgeleri de hazır hale getirildi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer kendisine hediye edilen revolver'ı henüz ülkesine götürmedi. İngiliz yetkililer ateşli bir silahın İngiltere'ye ithal edilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle revolver'ın Türkiye'de bırakıldığını açıkladı. Silah etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderilmesi bekleniyor. Kanada Başbakanı Mark Carney'e de isminin işlendiği bir tabanca ve mühimmat hediye edildi. Kanada Dışişleri Bakanlığı silahın Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne teslim edilerek ateşlenemeyecek şekilde etkisiz hale getirileceğini açıkladı. Kanadalı yetkililer daha sonra hediyenin uygun bir kamu kurumundan veya müzede sergilenmesinin değerlendirileceğini belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'la Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da Erdoğan'ın hediye ettiği silahları alan isimler arasında yer aldı. Avrupa Konseyi yetkilileri Costa'nın güvenlik ekibinin silahı inceleme amacıyla teslim aldığını, Belçika'ya götürülmesinin ardından güvenlik prosedürlerine uygun şekilde muhafaza edileceğini açıkladı. Başkan Erdoğan liderlere sadece özel tasarımlı bir silah hediye etmedi. Erdoğan liderlere ayrıca İngilizce hazırlanan biyografi kitabını imzalı mektubuyla birlikte hediye etti. Uluslararası okuyucu kitlesi gözetilerek hazırlanan eserde Erdoğan'ın siyasi yaşamı üzerinden Türkiye'nin yakın dönem siyasi tarihi, kritik karar süreçleri, reformlar ve uzun vadeli hedefler ele alınıyor.
1: Slovakya Devlet Başkanı Başkan Erdoğan'ın hediye ettiği özel üretim Gümüşay tabancayı inceledi, basın mensuplarına gösterdi. Erdoğan'ın liderlere yaptığı jest az önce haberde söylediğimiz gibi dünya gündemine oturdu. Slovakya Devlet Başkanı makine ve kimya endüstrisi üretimi Gümüşay marka tabancayı yakından inceledi. Yerli üretim tabancayı eline alarak detaylarına baktı. Daha sonra bu özel hediyeyi basın mensuplarına gösterdi. Ve Netanyahu, Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'a yönelik Amerikan operasyonları ve bölgesel güvenlik ele alındı. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trump'a şikayet ettiği Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yönelik itirazını da yinelediği öğrenildi.
0: Soykırımcı Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı ABD Başkanı Trump'a bir kez daha şikayet etti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin F-35 programına dönmemesi için Washington yönetimine çağrıda bulunan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la bir kez daha telefonda görüştü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre görüşmenin gündeminde İran'a yönelik saldırılar, bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki stratejik koordinasyon vardı. Açıklamada Trump'ın İran'a karşı yürütülen askeri operasyonlarla ilgili son durumu Netanyahu'ya aktardığı duyuruldu. Netanyahu ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını gündeme taşıdı. Erdoğan'ın 36. NATO zirvesinde yaptığı açıklamalar sebebiyle İsrail'e tehdit oluşturduğunu söyledi. Netanyahu, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yönelik itirazını da yineledi. Netanyahu, İsrail ordusunun mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada da isim vermeden Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
2: İsrail'in hava üstünlüğünü korumak ulusal güvenlik doktrinimizin temel taşıdır.

0: İran'la Amerika arasında tansiyon yeniden yükseldi. Gece saatlerinde İran'ın Sistan ve Belüçistan'la bu şehir kentlerinde patlamalar yaşandığı iddia edildi. Amerika ise gece boyunca İran'a yönelik herhangi bir saldırı yapmadığını açıkladı. İran medyası ülkenin güneyinde gece saatlerinde patlamalar yaşandığı haberini paylaştı. Haberde Sistan, Belüçistan, bu şehir gibi bölgelerin çok sayıda patlamaya şahit olduğu ifade edildi. Sesler duyulduğu söylendi. Ancak bu haberden kısa bir süre sonra Amerika İran'a yönelik gece saatlerinde herhangi bir saldırı yapmadığını açıkladı. Gün içerisinde ise İran'la Amerika arasında karşılıklı saldırılar yaşanmıştı. Amerika'nın saldırısında bu şehir nükleer santralinin yakınları hedef alınmıştı. İran ise yanıt olarak Ürdün'deki Amerikan üslerini vurmuştu. Ayrıca Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan Amerikan ordusuna ait noktalarda hedef alınmıştı. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada saldırıların sürmesi halinde Amerika'nın bölgedeki tüm üslerinin vurulacağı açıklandı. Ve İran'da düzenlenen cenaze törenleri bölgede yükselen gerilimin gölgesinde devam etti. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı Irak'taki törenlerin ardından defnedilmek üzere Meşet kentine getirildi. Binlerce kişinin katıldığı törenler için güvenlik en üst seviyeye çıkarılırken Meşet semalarında savaş uçakları devriye uçuşları gerçekleştirdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki cenaze etkinliği dolayısıyla bir hafta boyunca tarafların birbirlerine vurmayacağını söylemişti. Ancak bu gerçekleşmedi ve son 48 saat içinde taraflar çok şiddetli bir şekilde birbirlerini hedef aldı. Yaşanan gelişmeler üzerine Ayetullah Ali Hamenei için Meşet'te düzenlenen cenaze etkinliği kapsamında çok geniş önlemler alındı. Öyle ki savaş uçakları sürekli bir şekilde Meşet semalarında uçtu.
2: Ateşkes beklentileri yerini yeniden füzelere bıraktı. Taraflar karşılıklı saldırılarını şiddetlendirdi. Bölgede gerilim tırmanırken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenleri de sıkı güvenlik önlemleri altında devam etti. Hamaney'in naaşı İran'a getirilmeden önce Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Tabutu Necef Havalimanı'nda Irak Başbakanı Ali el-Zeydi'nin başkanlık ettiği devlet heyeti karşıladı. Şii dünyası için büyük önem taşıyan Necef'te siyasi liderler, din adamları ve binlerce kişi törenlere katıldı.
3: O tek bir kişi için ya da kendisi için şehit olmadı. Aksine yalnızca İslam için şehit oldu. İnancı, halkları ve herkesi birleştirdi. Bu nedenle bugün onun için ayağa kalkmayı, yürümeyi, yas tutmayı ve onunla gurur duymayı hak ediyor.
2: Törenlerin ardından Hamaney'in naaşı defnedilmek üzere İran'ın Meşet kentine getirildi. Meşet semalarında savaş uçakları devreye girerken kentte güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Binlerce kişi de Hamaney'e son görevini yerine getirmek için tören alanına akın etti.
0: Yeditepe Üniversitesi mezuniyet töreninde yaşananlar infiale yol açtı. Bir öğrencinin açtığı pankart üzerinde ayet yazılı bir pankart. Bunu kaldırdı. Başarılı olamadı provokatör grup. Önüne geçmek istediler pankartın. Görülmesini engellemeye çalışmak istediler. Yükseköğretim Kurulu soruşturma başlattı. AK Parti kanadından da açıklamalar var.
2: Mezuniyet töreninde pankart krizi yaşandı. Ayeti engellemek için önünde sıra oldular. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan bir olay törenin önüne geçti. Bir öğrenci üzerinde Hud suresi 112. ayetin yer aldığı bir pankart açtı. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ifadesini gören bazı öğrenciler pankartın indirilmesini istedi. Girişimin sonuçsuz kalmasının ardından bu kez pankartın görünmesini engellemek amacıyla önünde sıra oluşturdular. Yaşanan kriz cep telefonu kamerasıyla

0: Saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olayın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Çelik mesajında bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gül, Araf suresinin 155. ayetinden "İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin?" ifadesine yer vererek emrolunduğu gibi dost doğru ol etiketiyle paylaşımda bulundu. Yeditepe Üniversitesi'nden de konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapıldı. Açıklamada Yeditepe Üniversitesi kurulduğu günden bu yana anayasamızın temel ilkelerine, milli ve manevi değerlere, inanç hürriyetine ve akademik özgürlüğe her zaman tam bir sadakatle bağlı kalmıştır. Bizler hiçbir öğrencimizin inancından dolayı baskı görmesini veya başka öğrencilerimiz tarafından temel hakların engellenmesini doğru bulmuyoruz ifadelerine yer verildi. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
1: Muhabir arkadaşımız Erşan Karaca Yeditepe Üniversitesi önünde yaşananları ve son durumu bize aktaracak. Erşan günaydın, hoş geldin yayına. Ne oldu, nedir son durum?
2: Günaydınlar ve yayınlar diliyorum. Geçtiğimiz günlerde Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk fakültesinin mezuniyet töreninde bir olay yaşanmıştı ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Peki o gün neler yaşandı ve geçtiğimiz saat diliminde hangi gelişmeler yaşandı sizlere aktarmak üzere şu anda Yeditepe Üniversitesi'nin tam önündeyiz. Peki neler olmuştu o gün hemen sizlere aktarmak istiyorum. Bu mezuniyet töreninde üzerinde Kur'an-ı Kerim'deki emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetinin yer aldığı pankartın kaldırılmasını isteyen bir grup öğrenci talepleri karşılık bulmayınca pankartın önünde durarak yazının görünmesini engellemeye çalışmışlardı. Ve sonrasında ise yaşanan olay sonrasında salondan alkışlar yükseldi ve sosyal medyada bu olayda oldukça fazla tepki çektiğini ifade edelim. Aynı zamanda konuyla ilişkili açıklamalar da, önemli açıklamalar da geldi. Geçtiğimiz saat diliminde dün gece saat akşam saatlerinde YÖK'ten de bir açıklama geldi. Onları da sizlere bir aktarmak istiyorum. Olay sonrasında bazı öğrenciler ayetin yer aldığı pankartın kaldırılmasını talep etti ve aynı zamanda pankart kaldırılmayınca ise söz konusu grup pankartın önünde sıra oluşturarak yazının görünmesini engellemeye çalışmıştı. Törende tüm bunlar yaşanırken bir öğretim üyesi ise işte Yeditepe ruhu budur diyerek engelleme yapan öğrencilere destek vermesi ve salondakilerin alkış tutması da sosyal medyada oldukça tepki çeken görüntüler arasındaydı. Birçok yerden bu olaya ilişkin tepkiler çığ gibi büyüyor. Hem sosyal medya, hem siyasi isimler, hem de YÖK'ten bir açıklama geldi. Onları da çok kısa bir şekilde aktarmak istiyorum size. Aynı zamanda dediğimiz gibi önemli açıklamalardan bir tanesi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Bu açıklamada ise emrolunduğun gibi dost doğru ol hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır ifadesine yer verildi. Ve aynı zamanda bu konuya ilişkin yeni bir gelişme daha var. Soruşturma başlatıldı ve dün akşam saatlerinde YÖK'ten de bir yazılı açıklama geldi. O yazılı açıklamayı da sizlere aktarmak istiyorum. Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen hukuk fakültesi mezuniyet töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversiteler farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Adı bir açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulu'ndan geçtiğimiz saatlerde. Yine dediğimiz gibi bu olay aslında sosyal medyada çığ gibi büyüyor. Çığ gibi de tepkiler almaya devam ediyor. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Erşan Karaca'ya, Ege Ural'a teşekkür edelim. Son durum böyle. CHP'de neler oluyor? İhraçlar ve görevden almalar sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Sayı 36'ya yükseldi. Peki yeni ihraçlar olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu yeni il başkanlarıyla ne zaman bir araya gelecek? Yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları ile ilgili ne planlıyor Kılıçdaroğlu? Soruların yanıtları sıradaki haberimizde.
3: Evet, merhaba arkadaşlar.
4: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe bu

0: bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
1: CHP'de ihraçlar devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket edenlerle yollar ayrılacak. Görevden alınanların yerine yeni isimler belirlenecek. Ana muhalefet partisinde şu ana kadar 36 il başkanı görevden alındı. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ın da olduğu il başkanlarının ise ihracı istendi.
0: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
1: Cuma günü yapılacak MYK toplantısında da gündem arınma olacak. Bazı il başkanları görevden alınacak, bazı isimlerse ihraç edilecek.
0: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
1: Görevden almaların ardından bazı il başkanlıklarına atama yapıldı. Ancak 21 ilde ise il başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. MYK kararıyla boş kalan illerin bir kısmına atama yapılabileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu bu ayın sonunda ise yeni il başkanlarıyla toplantı yapacak. Ana muhalefet lideri yeni döneme dair hedeflerini paylaşacak. Olağan kurultay süreci masaya yatırılacak.
0: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
1: Kemal Kılıçdaroğlu rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarını da partiden ihraç edecek. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. Yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen belediye başkanlarıyla yollar ayrılacak.
2: CHP Genel Merkezi Özgür Özel döneminde yapılan harcamaları mercek altına aldı. O harcamalardan biri de bağımsız yayın yaptığını iddia eden kanallara yönelikti. Bazı televizyon kanalları, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında 775 milyon liraya yakın ödeme yapıldığı iddiası gündemde. Bu iddiayı gündeme taşıyan da yine CHP'li bir isim.
3: Geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı televizyon kanallarıyla protokolü vardı. Biz onlara belli bir bedel öderdik. Bu sefer sosyal medyaya büyük paralar ödenmiş.
4: Özgür Özel döneminde milyonlarca liranın objektif yayın yaptığını iddia eden televizyonculara ve sosyal medya trollerine aktarıldığını iddia etti.
5: 770 milyona yakın bir para ödenmiş sosyal medyaya. 775 milyon.
4: İddianın sahibi CHP'nin iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat. Fırat'a göre sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakmak, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisini övmek için harcanan paranın toplamı 775 milyon lira. Bu paranın partide kaynağı yok. Çünkü ödemeler doğrudan genel merkez üzerinden yapılmamış.
5: Sosyal medyada bu troll ağları üzerinden inanılmaz bir para gönderiliyor. 770 milyona yakın bir para ödenmiş sosyal medyaya. 775 milyon. Belli şirketler var. O şirketler ve kişiler üzerinden yapılmış.
4: Fırat Özel'in genel başkanlık yaptığı 3 yılda medyaya yapılan resmi ödemelerin dökümünü de paylaştı. Yaklaşık 80 milyon liralık ödeme ile listenin ilk sırasında Halk TV yer aldı. Halk TV'yi yaklaşık 34 milyon liralık ödeme ile Tele 1, 3 milyon liralık destekle Tele 2 takip etti.
5: Halk TV'ye 779 milyon 220 bin lira verilmiş. Yurttaş Medya Reklam Şirketi diye bir şey var. Buna 2 milyon 406 bin lira verilmiş. Tele 1'e 33 milyon 700 bin verilmiş. Tele 2'ye de yine 3 milyonluk bir para yardımında bulunmuş vesaire falan. Bunlar resmi.
4: Ödemeler sadece bilinen televizyon kanallarıyla sınırlı olmadı. İnternet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına da milyonlarca lira aktarıldığı iddia edildi. Onlardan biri de sadece 2500 takipçisi olan Baba Ocağı adlı internet sitesi oldu. Baba Ocağı adlı siteye yıllık 60 milyon lira verildiği öne sürüldü.
5: Baba Ocağı diye bir internet sitesi duydun mu?
6: Hayır.
5: De duymamıştım. Baba Ocağı internet sitesine her ay 5 milyon lira para verilmiş. Ben haberini görmedim bugüne kadar.
4: Bu iddiaya Baba Ocağı internet sitesinden yanıt geldi. Site yetkilileri CHP'ye elinizde belge varsa paylaşın çağrısı yaptı.
7: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
4: CHP kayıtlarına göre Özgür Özel döneminde medya kuruluşlarına toplam 124 milyon 68 bin 338 lira ödeme yapıldığı da öne sürüldü. Hatta CHP'nin idari ve mali işlerden sorumlu genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun bu konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyordu. Ancak beklenen açıklama son anda iptal edildi. Halk TV'nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu da iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle anlaşma yaptıklarını doğrulayan Mahiroğlu, benzer bir anlaşmanın Özgür Özel yönetimi döneminde de sürdüğünü ifade etti.
8: Alanımızdaki yayınlarımızın getirisiyle ödeyebileceğimiz giderlerimizin olabileceği reklam alanında ciddi bir şekilde bir darboğaz mücadelesi içerisindeyiz. Bulunduğumuz bir ekonomik yapı içerisinde gelir ve gider dengesini tutturmaya çalışıyorum.
4: Ben kanalı aldığım günden bugüne kadar devletten ya da hükümetten bana karşı hiçbir şekilde baskı, tehdit, şantaj gelmedi. Ama ben bugün Kemal Bey'in şantaj ve tehdidine maruz kalmış durumdayım sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrasında kendilerini destek vermeye zorladığını iddia etti. Açıkça bizi destekleyin yoksa gereği yapılır diyorlar ifadesini kullandı.
2: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiç ile ilgili soruşturma sürüyor. Baba Nizamettin Kabayiç yeni avukatların dosyayı incelemeye başladığını belirtti. Nazlı Timur, Ah Haber ekibinden bizi bekleyen isim Van'da karşımızda. Nazlı günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
9: Günaydın, iyi yayınlar. Van'a geldikten sonra 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabayiş'in ölümünün aydınlatılmasına yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor. Tabii soruşturma devam ederken öte yandan iddialar da bir taraftan devam ediyor diyebiliriz. Şu anda Rojin Kabayiş'in kaybolduğu noktadayız. Bardakçı köyündeyiz. Hemen sağ tarafımızda 100. Yıl Üniversitesi var. Kameraman arkadaşım şu anda ekranlara yansıtsın. Rojin Kabayiş kaldığı yurttan ayrıldı ve şurada kameraman arkadaşım şöyle ekrana yansıtırsa şu hemen üniversite sahilinin hemen sonundan daha sonra Rojin Kabayiş'e ulaşılmamıştı. Tabii bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de kameraların bu bölgeyi görmemesiydi. Tabii şu anda Rojin Kabayiş kaybolduktan sonra yeniden bir düzenleme yapıldı ve kaybolduktan sonra kamera sisteminin geldiğini ifade edebiliriz. Babanın iddiası ise Rojin Kabayiş kaybolurken 15 dakika kamera kayıtlarının silinmesiydi. Bu çok önemli bir iddia olduğunu ifade edebilirim. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma derinlemesine devam ederken baba ise yeniden yeni avukatlarıyla konuyu Van Barosu takip ediyordu. Şu an ise Diyarbakır Barosu konuyu takip ediyor ve 15 dakikalık kaydın nerede olduğu yönündeki soruşturma devam ediyor. Yeniden bir Van Cumhuriyet Başsavcılığına yeniden bir takip kararı olduğunu ifade edebilirim. Cumhuriyet Savcılığı'nın yeniden dosyayı takip etmesi yönünde yeniden dosyanın açıldığını ifade ediyorlar. Bugün yine Van Barosu da Van Cumhuriyet Başsavcısını ziyaret edecek. Tabii gelişmeler hangi yönde ilerleyecek onu bilmiyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi sahilin sonundan sonra Rojin Kabayiş çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadık. Çünkü burada kameralar bu bölgeyi, bulunduğumuz bölgeyi göstermiyordu. Tabii şunu da ifade edeyim. Dün Nizamettin Kabayiş'le, yani Rojin Kabayiş'in babasıyla yaklaşık 15 dakika bir telefon görüşmesi yaptım. Telefonda ise Kabayiş'in tabii kaldığı yurttan ayrılıyor. Şu son nokta, ekranlarda görüyorsunuz, son noktadan önceki noktanın 15 dakikalık görüntünün silindiğini iddia ediyor. Bununla ilgili yine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden soruşturma devam edecek. Tabii bizler de konuyu takip ediyoruz. Şu anda Rojin Kabayiş'in ayrıldığı son noktalardan bir tanesindeyiz. Tabii burada kameranın olmayışı da oldukça büyük bir ihmal olduğunu söyleyebilirim. Tabii genç kız buradan ayrıldıktan sonra kameranın yeniden buraya takılması da tabii soruşturmada değerlendirilebilir olacağını düşünüyorum. Yine avukatlar da bu bölgenin gerek kameranın gerek güvenliklerin çıkışının da yeniden dosyaya dahil edileceğini söyleyebilirim. Tabii Rojin Kabayiş'in vücudunda iki erkeğe ait iki ayrı DNA'ya rastlandı. İki ayrı erkeğe ait DNA rastlandı. Yine 400'den fazla kişiden DNA örneği alındı ve şu anda da soruşturma devam ediyor. Bizler de konuyu takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça an be an aktarmaya devam edeceğiz.
2: Teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci ve eğitim çalışanlarının kişisel verilerini korumaya yönelik yeni bir adım attı. Tüm illere gönderilen bir talimat. Okul internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında kişisel veri içeren paylaşımlara kısıtlama getirildi. Düzenleme ile fenomen öğretmenlerinin

0: Men içerikleri de daha sıkı denetime tabi tutulacak.
1: Espri. İrlanda Türkçesi. Espri diyeceksin. Anladın mı beni, seni cahil?
2: Bir şey sorabilirim.
3: Saçmaysa sorma.
2: Saçma.
3: Sorma o zaman.
2: Öptüm.
4: Fenomen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın radarına girdi. Bakanlık tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan yazı gönderdi. Bu kapsamda alınacak tedbirlerle okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlarda kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık şekilde paylaşılamayacak.
5: Hamburger yiyelim mi?
4: Uygulamayla öğrenci sınıf listeleri, öğrenci numaraları, sınav listeleri, devamsızlık ve başarı bilgileri, sağlık bilgileri, disiplin bilgileri, veli bilgileri, personel iletişim bilgileriyle öğrenci ve personele ait fotoğraf, video ve benzeri içeriklere kısıtlama getirildi. Bu durumda öğrencilerin bu gibi durumlarıyla ilgili bilgilendirmeleri okul ve kurum internet siteleri, sosyal medya hesapları veya çevrim içi platformlarda yayınlanamayacak.
6: Bana gelip diyor ki gidelim buralardan. Yani bu ne demek? Benimle evlenir misin demek?
4: Söz konusu platformlarda daha önce yayınlanmış olan ve kişisel veri içeren liste, belge, fotoğraf, video, duyuruyla dosyalar okul veya kurum müdürlüklerince gözden geçirilecek. Kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık erişimden kaldırılacak. Fotoğraf ve video çekimi veya paylaşımı yapılması gereken durumlarda çekim ve paylaşım amacı, paylaşım yapılacak ortam, saklama süresi ve kimlerin erişebileceği önceden belirlenecek.
1: Esmeri diyeceksin, anladın mı beni, seni cahil?
0: Çalışma vizesiyle yurt dışına gitme hayali kuran onlarca kişi dolandırıcıların tuzağına düştü. Her birinden binlerce euro ücret alındı ama vize bir türlü çıkmadı. Firma sahibi ortada yok. Dolandırıldığını söyleyenler arasındaysa firma sahibinin kardeşi de var.
7: Eşim ve ben ikimiz de mühendisiz. Biz bu adamın vaatlerine güvenerek her ikimiz de istifalarımızı verip işimizden ayrıldık.
8: İş vizesi vaadiyle umut sattı. Binlerce euro para aldı. Ancak sıra vizeye gelince sırra kadem bastı.
9: Öğrendiğim şey, hiç kimse için hiçbir şekilde hiçbir bilgi paylaşımı yapmamış Hollanda hükümetine.
10: Bu süre zarfında ben de beyaz yaka işimden istifa ettim.
11: İddiaya göre 30'un üzerinde mağdur Hollanda'da iş vizesi alabilmek adına sosyal medyada reklamını gördükleri bir firmayla anlaştı. Firma kendilerine birkaç ay içerisinde Hollanda'da iş sahibi olabilecekleri vaadi vermişti. Ve kişi başı en az 2000 eurodan 10 bin euroya kadar para aldı.
9: Bize 16 bin euro dedi. İlk aşamada 8 bin euroyu talep etti. Kalan 8 bin euroyu da buraya geldiğinizde verirsiniz dedi.
11: Siz 8 bin euroyu gönderdiniz, doğru mu?
9: Evet, 8 bin euro gönderdik.
12: İş vaadiyle geldi Hollanda'dan. Sözleşmeler imzalatıldı.
11: Ne kadar yatırdınız?
12: Ücretin tamamını, yani 4 bin euro. 2 ay içerisinde buraya geleceksiniz denildi. Sonra 2 ay içerisinde baktık ki hiçbir gelişme yok. Bizi oyalıyor sürekli.
7: Artık biz bir noktadan sonra şüphelenmeye başladık kendisinden.
11: Dolandırıldığını anlayan mağdurlar internet sitesi üzerinden veya cep telefonu üzerinden firmaya çok kez ulaşmaya çalıştı. Ancak bir türlü yanıt alamadılar. Öyle ki oluşturulan mağdur grubunda firma sahibinin kardeşi bile vardı.
13: Çok fazla şikayet alıyordum. Çok fazla bana o kişiyi soruyorlardı. Çocuklarımın aynı soy isimle zikredilmesini istemediğim için ve ben de mağdur olduğum için soy ismimi değiştirme kararı aldım.
11: Abiniz sizden ne kadar para aldı?
13: Benden 3000 euro para aldı ama bu süreç içerisinde kaybım 160 bin euroya yakın benim.
8: Parası da çalışma vizesi hayalleri de yarım kalanlar hem Hollanda hem de Türkiye üzerinden suç duyurusunda bulundu.
7: Hem bu mağduriyetimin giderilmesi açısından hem de hukuki sürecin hızlanması açısından bir an önce her şeyin açığa kavuşmasını talep ediyorum.
8: ATV Haber iddiaların hedefindeki kişiyi de aradı ancak aramalara yanıt alamadı.
0: Çevre kirliliğini önlemek amacıyla başlatılan depozito sistemi fırsatçıları harekete geçirdi. Üreticiler ek maliyetlerden muaf tutulmasına rağmen ambalajlı su fiyatlarını bir anda katladı. Peki tüketiciler bu tür fiyat artışlarıyla karşılaştıklarında

0: ne yapmalı?
1: Bu kötü bir alışkanlık, fırsatçılık. Yapılan aynen budur.
2: Depozito uygulaması başladı. Amaç çevreyi korumak, vatandaşları da teşvik etmek.
1: Bu proje o kadar yararlı bir proje ki çevre kazanacak, tüketici kazanacak, ülke kazanacak, ekonomi kazanacak.
2: Uygulamanın hemen ardından fırsatçılar yine devreye girdi. Bazı içeceklere depozito uygulaması bahanesiyle zam yapıldı.
3: Çevreyi korumak için hayata geçirilen depozito sistemi bu kez raflardaki fiyatlarıyla gündemde. İddiaya göre 1 liralık depozito bedeli bazı ürünlerde çok daha yüksek fiyat artışlarıyla tüketiciye yansıdı. Peki bu artışın sebebi ne?
1: 1 Temmuz'dan itibaren içecek ürünleri su başta olmak üzere fiyatları müthiş zamlandı. 5 lira 25 kuruşa satılan yarım litre su şişeleri bir anda büyük zincir marketlerde 7 lira 25 kuruşa kadar çıktı. 2 lira birden niye zam yaptınız?
2: Ancak depozito uygulaması bu zamların gerekçesi olamaz. Çünkü depozito bedeli üreticiye yansıtılmıyor.
1: Bu zammın gerekçesi olamaz. Çünkü DEKAP uygulamasıyla birlikte çevre kirliliğini önlemek amacıyla bu projeye katılanlar GECAP bedelinden muaf tutulacaklar. Bu muafiyet sağlandığına göre kendilerine yansıyan ek bir bedel ya yok ya da çok az. Kazan kazan oyununa burada çomak sokulmak isteniyor.
4: Bu da bir fırsatçılığa giriyor. Böyle bir şey olmasın bence.
5: Hiç onaylamıyorum. Gerçekten hiç onaylamıyorum. Bu suları biz çocuklarımız için özellikle çok kullanıyoruz şu anda.
2: Peki tüketiciler bu tür fiyat artışlarıyla karşılaştıklarında nasıl bir yol izlemeli?
1: Etiketlerde yazılması zorunlu olan fiyat değişikliği tarihine baksınlar. Yakın tarihlerinde fiyatları artan içeceklerin mutlaka fotoğraflarını çekip Ticaret Bakanlığı'na CİMER üzerinden veya Alo 175 ihbar hattı ile şikayetlerini iletmeliler. Bu zamcıları Ticaret Bakanlığı açıkladı. Ticaret Bakanlığı cezalandırır, hem de tüketiciler kendi ülkelerindeki bazı firmaları boykot etmek zorunda kalabilirler.
0: Şimdi bakanlık bu konuyla ilgili harekete geçmiş. Önce onu söyleyeyim de biz burada, ben hatta kişisel olarak şikayetçi olduğumu bile hatırlıyorum şu masada. Şu damacana suları her gün nasıl fiyatının arttığını, 2 ayda bir 100 lirayken 300 liraya, 300 lirayken 500 liraya, Türkiye'nin her yerinde, İstanbul'un bazı bölgelerini saymıyorum, 17 litrelik bu cam diye geçen ya da mika diye geçen damacana suların fiyatı 500 liralara dayandı. 20 litreliklerin fiyatı bir tık daha altına kadar inen var.
6: Bahane, 100 liradan savaş başlıyor. Filandır.
0: Nasıl oluyor? 100 liradan başlıyor, 500 liraya kadar çıkıyor. Su bu su. En temel ihtiyaç.
6: Kalitesi varsa.
0: Kalitesi var. Tamam, pH hepsinin ölçüsü ne? Ya bilmiyorum, insanlar gittiler yani, bu pet şişeleri atmaya başladılar. Şimdi bunun parasını mı çıkarıyorlar? Bu mu yani? Doğru mu anladım ben?
6: Evet. Yani gidip siz bunu 1 liraya satacaksınız diyelim. Öyle düşünüyor. Onu ben 2 lira olarak senden bir geri alayım. Daha da fazla yani. Mesela 10 liraysa 15 liraya çıkmış. Şimdi bu şişelerin üzerinde bir işaret var. Bak şu doğa işareti var ya, makinenin üzerindeki doğa. O işaretin olduğu sular bir anda zamlanmaya başladı. Şimdi tabii vatandaş da biz de bir fırsatçıyız aslında. Yani biz birbirimize benziyoruz. Satıcı da fırsatçı, vatandaş da fırsatçı. Gidip yüzlerce küçük şişe su alıp damacasına doldurup sonra o küçük şişeleri götürüp makinede 1 liraya paraya çevirenler de varmış. Zaten kuyruklara bir bakarsan insanlar çuvalla geliyorlar. Dolayısıyla hani bütün dünyanın kullandığı bir şeyi biz neden hani böyle bir fırsatçılığa çeviriyoruz, onu da bir anlam veremiyorum ama bakanlık bunun üzerine gidiyordur. Biz de dikkat edelim lütfen. O üzerinde doğa yazan ürünlerde eğer bir fiyat artışı varsa Ticaret Bakanlığı'na şikayet etmek lazım.
0: Peki, durum böyle. Şimdi Diyarbakır'dan bir haber. Yaz sıcakları tabii malum etkisini arttırıyor. Termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar serinlemenin yollarını ararken kentin simgesi tarihi Ongözlü Köprü'de günün en sıcak saatlerinde sessizliğe bürünüyor.
2: Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Normalde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan tarihi Ongözlü Köprü günün en sıcak saatlerinde boş kaldı. Şehir merkezinde ise kimi gölgelik alanlara sığınıyor, kimi ise park ve bahçelerde vakit geçiriyor. Peki kavurucu sıcaklarda vatandaşlar nasıl seriniyor?
7: Diyarbakır'ın sıcaklığı zaten biliniyor. Çok biz alışkınız. Alışkın olduğumuz için bize çok fazla çok etki etmiyor.
8: Sıcak havadan bunalan vatandaşlar genellikle soğuk yiyecek ve içeceklere yöneliyor. İşte o yiyeceklerden biri de tatlı soğuk baklava vatandaşlar tercih ediyor. Kolay gelsin.
9: Sağ olun efendim. Soğuk baklava abi yazın gerçekten çok tüketilen bir üründür efendim. Yani sıcakta bunalan insanlar için birebirdir yani. Sıcakta geliyor adam yediği zaman gerçekten seriliyor yani dondurma gibi.
0: Avrupa'nın güneyi ve güneydoğusunu saran orman yangınları günlerdir söndürülemiyor. İspanya, Portekiz ve Fransa başta olmak üzere ondan fazla ülkede alevlerle mücadele var. İki haftada 250 bin dönümden fazla araziyi küle çeviren yangınlara havadan ve karadan müdahale kesintisi sürüyor.
2: İspanya, Portekiz, Fransa. Kavurucu sıcakların binlerce ölüme yol açtığı Avrupa bir yandan da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kıtanın güneydoğusundaki onlarca noktadan alevler yükseliyor. Felaketin merkez üstlerinden İspanya'da yangınların merkezinde Katalonya bölgesi var. Yaz başından bu yana 56 bin dönüm arazinin küle döndüğü afet bölgesinde 50 bin kişi tahliye edildi. Ondan fazla noktada devam eden yangınlara karşı 15 bine yakın itfaiye ve acil durum personeli sahada. İspanya'nın batı komşusu Portekiz'de de yangınlar sürüyor. Ülkenin orta kesimini saran alevler sadece Temmuz başından bu yana 150 bin dönüm araziyi küle çevirdi. 2026 boyunca çıkan yangınlarda yok olan arazi miktarının ise 300 bin dönümden fazla olduğu hesaplanıyor. Yangınların pençesindeki bir diğer Avrupa ülkesi ise Fransa. Alevlerin 8 günde 78 bin dönüme yayıldığı ülkede irili ufaklı 20'den fazla devam eden yangın var. Fransa'nın güneyi ve güneydoğusunda kümelenen orman yangınları nedeniyle 17 binden fazla kişi yerinden edildi. Yetkililer geçen senenin aynı dönemine göre yangınların 3'e katlandığı konusunda da uyarıda bulunuyor.
0: Ayasofya Camii 6 yıl önce bugün ibadete açıldı. Tarihi Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılışının üzerinden tam 6 yıl geçti.
10: Ayasofya ne taş ne çizgi ne renk ne hacim ne de bütün bunların madde senfonisi. Sadece mana, yalnız mana. Ayasofya bir mananın zıt manaya taarruz ve onu zebun edişinin bütün dünyada eşi olmayan abidesi. Yeryüzünde çok kilise camiye ve nice cami kiliseye çevrilmiştir ama böylesi tarihi şartları bakımından tektir. Fatih Sultan Mehmet bu hikmeti sezdi ve Ayasofya'yı İstanbul gibi misilsiz bir mahfazanın içinde güneş çapında bir pırlanta gibi zapt ve fethetti. Ayasofya açılacak. Aziz bir kitap gibi açılacak.
11: Stat gerçekleştirmek için bütün bir ömrünü vakfettiği ideallerini ancak ve ancak genç kuşakların gerçeğe dönüştürebilmesi olabileceğine inanıyorum. Geleceğin

yükünü sırtlayacağına inandığı gençlikten ümidini hiçbir zaman kesme. Rabbim bizlere de gençlik yıllarımızda üstadın bu samimi mücadelesine omuz vermeyi bahşet. Necip Fazıl Kısaköre'nin 50. Muharrirlik ve 40. Mücadele Yılı Jübilesi'nin takdimini yapmak bu fakire nasip oldu. Üstad hayattayken takdimini yapma bahtiyarlığını yaşamıştı. Vefatından 37 yıl sonra ise en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine de eriştik.

0: hasretin ardından zincirleri hep birlikte kırdık ve Fatih'in vasiyetine uygun olarak Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk.
1: Türkiye Cumhurbaşkanlığı İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24-11-1934 tarih ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay 10. Dairesi kararı iptal ettiğinden Ayasofya Camii'nin yönetiminin 22-6-1965 tarih 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir. Hayırlı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hayırlı olsun başkanım.

0: about.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Sizi Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji

0: Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi. Reklam.
2: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: İş Bankası. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
6: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanmaktadır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılmakta olup, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla %1,87, geçen yılın aynı ayına göre %29,84 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi %1,77, işçilik endeksi %2,04 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi %28,62, işçilik endeksi %32 artış gösterdi.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
8: Reklam.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Okuma keyfini D&R'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla D&R'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre yılın ilk yarısında otomotiv yan sanayisi 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özel bölgeye dış satım yaptı. Geçen senenin Ocak-Haziran döneminde 7 milyar 669 milyon 582 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu yılın aynı döneminde %5,4 artarak 8 milyar 86 milyon 142 bin dolara yükseldi.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: Tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.
1: Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Piyasalara bakarak başlayacağız Faruk abiyle birlikte. Tabii bir yandan yeniden savaş ortamı mı? NATO sonrası haftanın son işlem günü. Altınla başlamayı tercih ettiler.
2: Şimdi altınla ilgili çok değişik tahminler de gelmeye başladı. Yıl sonu için özellikle 4200 dolar gibi çok düşük tahminler de var. 5200 dolar gibi en yüksek tahminler de var aslında yıl sonu için. Ama bir süre daha bu Eylül ayına kadar en azından bu iniş çıkışlar devam edecek. Yalnız Türkiye'de ilginç bir şekilde bir yatırımcı davranışı var. Bütün dünyanın tam tersine. Normalde yatırımcı ne yapar? Bir ürünün fiyatı düştüğü zaman gider alır, yükseldiği zaman satar. Bizde ne oluyor? Ürünün fiyatı düştüğü zaman talep yok. Kapalı çarşıda hiç talep yok. Yükseldiği zaman daha çok yükselecek diye bir psikolojiyle, biliyorsun 7 bin lira 8 bin lira olduğu zaman evet, kuyruklar oluştu. Bu yatırımcı davranış, yani tam tersi davranış aslında zarar ettiriyor. Şu anda insanlar düşerken de satmaya başlıyorlar. Niye? Ya daha çok düşer paniğiyle satmaya başlıyorlar aslında ve ellerinde yüksekten aldıkları ürünleri zararına satan insanlar da var. Dediğim gibi normalde şu anda bu düşük fiyatlardan talep olması lazım ama talep olmuyor. Hı hı. Çünkü insanlar bir şekilde paralarını yüksekten bağlamışlar, yükselirken aldıkları için. O yüzden hani bu davranış şeklini, yatırımcı davranışını biraz değiştirmek lazım. Hani bir ürün alırken kazanırsınız, satarken değil. Satarken zarar edebilirsiniz. O yüzden doğru zamanda almak lazım. Ya da madem yukarıdan aldınız, o davranışı gösterdiniz, hı hı, beklemek lazım.
1: Şu arada son dakika bilgisi geldi. Milyonları ilgilendiren bir bilgi, velileri LGS, de öğretmenleri de öğrencileri de işin içine katarsak liselere geçiş sınavı sonuçlarının açıklandığını şu an söyleyebiliriz. 1 milyondan fazla öğrencinin yarıştığı bir sınavdı. Hemen bir son detayları öğrenelim. Arkadaşım Arzu Fidan verdi, telefon attığında hazır. Arzu, günaydın, hoş geldin yayına, seni dinliyoruz.
3: Günaydın. Evet, 1 milyondan fazla öğrencinin daha iyi bir lise için yarışmış olduğu LGS'de artık sonuçların açıklanmış olduğunu söyleyelim. Özellikle adaylar artık tercihlerini 13 ve 24 Temmuz tarihleri arasında yapmak durumunda olacaklar. Yine yerleştirme sonuçlarına baktığımızda ise onların da 5 Ağustos itibariyle belli olacağını ifade edelim. Aslında 1 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiriyordu bu. Özellikle bu noktaya dikkat çekmekte fayda var. O sonuçlar artık şu an itibariyle açıklanmış durumda. Bunu ifade edelim. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın 13 Haziran'da yine yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4000 okulda, yine yurt dışına baktığımızda ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirilmişti. İşte o sınavla birlikte sınavda aslında 1 milyondan fazla aday hayalindeki lise için ter dökmüştü ve o sonuçların artık an itibariyle açıklanmış olduğunu da bu noktadan ifade edelim. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu sonuç sınavın sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden artık erişime açılmış olduğunu da ifade etmiş olalım. Yine baktığımızda aslında bu sınavla birlikte toplamda 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin başvuru yapmış olduğunu ifade edelim. Şu an için baktığımızda sınava katılım oranına baktığımızda %97,23 oranını görüyoruz. Yine toplamda değerlendirmelere baktığımızda 452 öğrencinin 500 tam puan aldığını ifade edelim. Özellikle sözler alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplamda 90 soruna yöneltilmiş olduğu sınav sonuçlarına göre tüm soruları yanıtlayan 452 öğrencinin 500'ünün tam puan almış olduğunu ifade edelim. Özellikle tercih sürecinin 13 Temmuz itibariyle

0: artık başlamış olacağını da bu noktadan belirtmiş olalım ve özellikle son kez bir kez daha ifade edecek olsak LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının artık açıklanmış olduğunu, sonuçların med.go.tr adresinden artık erişime açılmış olduğunda bir kez daha ifade ederek şimdilik sözü tekrar sana bırakalım Cansın.
1: Arzu, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Olmayanlar da tabii ki düşük puan gelenler de dünyanın sonu değil. Hayat devam ediyor. Evet. Çalışmayı sürdürecekler.
2: Herkes bir şekilde liseye yerleşiyor yalnız.
1: Evet ama hani böyle evet, istediği olmayıp çok böyle bu süreçlerden hepimiz geçtiğimiz için o biraz zor oluyor. Tabii burada velilere de çok görev düşüyor diyelim. Şimdi biz piyasaları konuşuyorduk ta ki bu son dakika bilgisi gelene kadar. Altında Faruk abi diyordu ki dünyada görünmeyen bir yatırım. Yatırımcı refleksi bizde var. Gram altında biz konuşurken de biraz daha bir düşüş mü oldu?
2: Yani şu çok anlamlı bir düşüş olmuyor ama tabii bir teknik görüşmelerin devam ettiği bilgisi geliyor İran'la hala. Yani hani bir yandan füzeler ateşleniyor ama öyle gözüküyor ki piyasalardaki o gerginlik bu Hürmüz tamamen açılana kadar devam edecek, öyle gözüküyor. Çünkü petrol yeniden 77 dolarlara kadar yükseldi. Bu gerginlik sürdüğü sürece piyasalardaki gerginlik de devam edecek. Dediğim gibi Eylül ayına işaret ediyorum çünkü Fed'in bir faiz kararı o zaman gelebilir. Eğer orada bir faiz arttırımı gelirse bu altını yeniden baskılar ama dolarda bir düşüş olmuştu. Hani dolar zayıflayınca altın biraz daha yükseliyor. Tepki alımı geliyor özellikle ons'ta ama dediğim gibi içerideki senin söylediğin o yatırımcı refleksi içeride tepki alımını getirmiyor maalesef. Hı hı. İnsanlar da bekliyorlar. Zaten tavsiyemiz de o yönde. Beklemek lazım yani bu durumlarda.
1: Peki. Şimdi bir haber paylaşalım. Gayrimenkul alımı satımı ile ilgili bazı bilgiler de biraz sonra paylaşacağız. Orta Doğu'da tansiyondan bahsedelim. Amerika İran'a bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Birçok kentte peş peşe patlama sesi duyuldu. Ancak İran Devlet Televizyonu herhangi bir patlama yaşanmadığını iddia etti. Yarı resmi MER haber ajansına göre Kunarek, Çoadek, Muşehir ve Bender Abbas'tan birden fazla patlama sesi duyuldu. Kunarek'te deniz kuvvetlerine ait bölge, Muşehir'de ise nükleer santral çevresi hedef alındı. İran Devlet Televizyonu ise MER haber ajansının aksine herhangi bir saldırı olmadığını duyurdu. Bu şehir valiliği patlamanın hava savunma sisteminden mi yoksa düşman füzesinden mi kaynaklandığının araştırıldığını açıkladı. Türkiye tüm dünyanın övgüyle söz ettiği tarihi bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Liderler aile fotoğrafı için yerini aldığında bir detay dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak hassasiyeti aile fotoğrafı alanına da yansıdı.
3: NATO zirvesindeki aile fotoğrafında bayraklar yere konulmadı. Türkiye'nin bayrak hassasiyeti herkes tarafından takdirle karşılandı. Başkent Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesi tüm dünya tarafından ilgiyle takip edildi ve Türkiye'nin zirve hazırlığı büyük övgü topladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılanan devlet başkanları daha sonra aile fotoğrafı için alandaki yerini aldı. O esnada Türkiye'nin ülkelerin bayraklarına duyduğu saygı takdirleri beraberinde getirdi. Daha önceki zirvelerde ve toplantılarda ev sahibi ülkeler, liderlerin aile fotoğrafında duracağı yeri ülkelerin bayraklarını yere koyarak belirliyordu. Hatta Başkan Erdoğan birçok kez o anlarda yerde bulunan ay yıldızlı Türk bayrağını alarak ceketinin iç cebine koymuş, bayrağı olan hassasiyetine ve sevgisine tüm dünya şahitlik etmişti. İşte Ankara'da NATO zirvesinde bu hassasiyet tüm ülkeler için uygulandı ve aile fotoğrafının çekileceği alanda liderlerin duracağı yerlere ülke bayrakları yerleştirilmedi. Zirvede liderlerin duracağı yerlerde bayrak sembolü yerine ülkelerin isimleri yer aldı. Bu hassasiyet hem liderler tarafından hem de dünya kamuoyu tarafından takdirle karşılandı.

0: karşılandı.
1: 2004'teki NATO zirvesinde başörtülü olduğu için dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından dışlanmak istenen Emine Erdoğan, 22 yıl sonra Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO zirvesinde diplomasinin merkezinde yer aldı. Şimdi nereden nereye hikayesini ekranlara taşıyacağız.
2: Kadınlarımızı bırakın yönetim organlarına, okullara, fabrikalara sokmamaya çalışan faşist bir zihniyetle mücadele ettik.
3: 2004'te başörtüsünden dolayı dışlandı. 22 yıl sonra diplomasinin merkezinde yer aldı.
4: Kadın varlığı arttıkça vicdan ve sorumluluk duygusu aynı oranda artacak ve yıkıcılık yerini inşa ve ihya etmeye bırakacaktır.
3: Takvim yaprakları 2004'ü gösteriyordu. Dünyanın gözü İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer zirve kapsamında dünya liderlerini ve eşlerini akşam yemeğinde ağırlayacaktı. O gece Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen bir olay yaşandı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen davetiye tek kişilikti. Yani eşsizdi. Başörtüsüne tahammül edemeyen karanlık zihniyet iş başındaydı. Erdoğan'ın eşi başörtülü diye yemeğe davet edilmemişti. Başkan Erdoğan önce zirveye katılmama kararı aldı. Daha sonra devletin itibarı uluslararası kamuoyu önünde zedelenmesin diye yemeğe yalnız katıldı.
2: Bugüne kadar hep kadınlarımızla birlikte yürüdük. İnşallah bundan sonra da mücadeleyi yine onlarla birlikte vereceğiz.
3: Erdoğan Topkapı Sarayı'nda liderlere özel yemek verdi ve liderleri Emine Erdoğan'la birlikte karşıladı. Ahmet Necdet Sezer ise o yemeğe katılmamıştı. 22 yılın ardından Türkiye bir kez daha NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Bir zamanlar başörtüsünden dolayı içeri alınmadığı o zirvede Emine Erdoğan ev sahibi olarak yerini aldı. Dünya liderlerini ve eşlerini bizzat karşıladı. Küresel diplomasinin tam merkezinde ve en görünür yerindeydi. Emine Erdoğan zirveye dair yaptığı açıklamada, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle, devlet ve hükümet başkanlarıyla kıymetli eşlerini resmi akşam yemeğinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk dedi. Dünyanın ortak meselelerine çözüm arayışının güç kazandığı dönemde, bu önemli zirvenin diyalog ve uzlaşı kültürünü daha da ileri taşımasını diliyorum ifadelerini kullandı.
5: Bir kurumun hastanesinde siz başbakanın eşini burada bu ziyarete gelmesin, burada farklı durumlar meydana çıkabilir, gerginleşme olabilir, şu olur bu olur gibi şeylerle engellemeye kalkıyorsunuz.
3: Emine Erdoğan'ın 2007 yılında TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören ünlü tiyatrocu Nejat Uygur'u ziyaret etmesine de engel çıkartılmıştı.
5: Ha biz bu işin üzerine gidemez miydik? Girebilirdik. Ama orada biz sadece eşimin gözyaşlarına mahkum olarak kaldık.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye o karanlık zihniyeti geride bıraktı. Türk kadını artık diplomasinin merkezinde.
2: Bugüne kadar hep kadınlarımızla birlikte yürüdük. İnşallah bundan sonra da mücadeleyi yine onlarla birlikte vereceğiz.
1: İsrail, Amerika'nın Türkiye'ye F-35 satışını engellemek için harekete geçti. Aşırı sağcı Maliye Bakanı F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem de perde arkasında girişimlerde bulunduklarını açıkladı.
6: Trump ve yönetimiyle çok yoğun görüşmeler yürütüyoruz.
3: İsrailli bakan itiraf etti. Türkiye karşıtı girişimler başladı.
6: F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için hem açıkta hem de perde arkasında çok sıkı çalışıyoruz.
3: ABD Başkanı Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'da katsa yaptırımlarını kaldıracağını açıkladı. F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine yeşil ışık yaktı.
6: Evet, bu almamız gereken bir karar.
3: Trump'ın açıklamaları Tel Aviv'e bomba gibi düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'ye F-35 vermeyin çağrısı yaptı. İsrail'in planını ise işgalci Maliye Bakanı Smotrich duyurdu.
6: Trump ve yönetimiyle çok yoğun görüşmeler yürütüyoruz. F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için hem açıkta hem de perde arkasında çok sıkı çalışıyoruz.

0: İşgalci Bakan Başkan Erdoğan ve Türkiye korkusunu dile getirdi.
1: Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye bugünkü haliyle İsrail için çok ciddi bir tehdit. Erdoğan'ın oyunun seyrini değiştirecek silahlara erişmesine izin verilmemeli.
0: İsrail medyası da Tel Aviv'in planını yazdı. Habere göre Netanyahu 7 Temmuz'da güvenlik kabinesiyle toplantı yaptı. F-35 konusu masaya yatırıldı. Haberde Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'ye gideceği duyuruldu. Trump'la bir araya geleceği açıklandı. F-35'leri gündeme getireceği öne sürüldü. İddiaya göre Netanyahu, Trump'ın fikrini değiştirmek için elinden geleni yapacak. Başaramazsa Trump'a en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarını Türkiye'ye verin diyecek.
2: NATO sonrası Yunanistan'da neler konuşuluyor, neler yazılıp çiziliyor? Onlarda da F-35 rahatsızlığı söz konusu. Bu abi arkadaşım İlhan Tahsin hazır, bizi bekliyor Yunanistan'da. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: Teşekkür ederim. Neler konuşuluyor? Tabii ki NATO zirvesi öncesi de konuşuluyordu. Yunanistan malum belli, Türkiye bu uçakları almamalı. Türkiye S-400'leri var. Türkiye mavi vatanda bizi tehdit ediyor. Sürekli olarak Yunanistan'da bir ağlama duvarı var. Devamlı olarak baktığımız zaman tabii ki bu zirve sonrasında Mitsotakis buraya döndü, ancak döndükten sonra yerel basın tarafından, Yunan basını tarafından da eleştirildi. Hem yürüyüşüyle ilgili hem de Mehter Celdin Deden marşıyla ilgili karşılandı. Dolayısıyla da Türkiye'nin bunu bir provokasyon olarak yaptığını ileri sürdü. Ancak baktığımız zaman Türkiye'nin SEİT programına katılımını engellemek için Yunanistan Atina'ya döner dönmez Başbakan Mitsotakis hem Savunma Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Dolayısıyla da Türkiye'nin bu bütçeden faydalanmaması gerektiğini, artı F-35'lerin de Türkiye'ye verilmemesi gerektiğini, çünkü kasus belli ile savaş nedeniyle tehdit ettiğinden dolayı ancak kongreye başvuracaklarını, Yunan lobisinin de harıl harıl bu konuda çalışıldı. Bunlar konuşuluyor. Ancak diğer yandan Mitsotakis'e soruldu. Hatta bu sabah programlarına da baktım yayına hazırlanırken. Soruldu. Dedi ki Türkiye'den neyle döndük, nasıl döndük? Ben Türkiye ile Washington, Ankara ile Washington arasındaki görüşülenlere, F-35 konularına karışmıyorum. O iki ülke arasında olan bir konu. Bizi ilgilendiren bu uçakların verilmemesi için biz Yunanistan olarak elimizden geleni yapacağız. Keza Delgas'ta katıldığı bir programda sürekli olarak bunları gündeme getirdi. Ne pahasına olursa olsun engellemeliyiz. Bizi savaşla tehdit eden bir komşumuz var. Yani baktığımız zaman Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın çizgisi değişmedi. Ve ama Yunanistan'da bir de başka bir şey oluyor Cansın Helvacı. O da şu: iyi kalemler, iyi yorumcular, stratejistler şunu diyor: artık biz Doğu Akdeniz'de jeopolitik konumumuzu kaybettik, o gücümüzü kaybettik. Türkiye'ye büyük rol veriliyor. Amerika Birleşik Devletleri, NATO, Avrupa Birliği, İngiltere, dolayısıyla da biz artık çok çok geride kaldık. Çünkü Yunanistan'ın da Mitsotakis hükümeti sadece raftan silah almakla yetindi ve dolayısıyla da sürekli Türkiye, Yunanistan didişmeleri, coğrafyaya geniş batamadı diye de eleştiri yazılarını bu sabah köşe yazarlarının görüyoruz. Şu anda tabii ki Mitsotakis çok sıkıştı. Olası bir baskın seçildi dahi gündemde. Bu NATO zirvesinden sonra. Ancak Mitsotakis çok eleştirildi. Gitti, konuşmadı. Türkiye çok önemli bir bölgeye, çok önemli bir konuma geldi. Türkiye'ye rol verildi. İstanbul'da ofisler açılacak, karargah kurulacak, Adana genişleyecek. İşte bütün Mersin, Doğu Akdeniz derken sürekli olarak Türkiye'nin yükselişinden ve bunu da neye bağlıyorlar sonunda da toparlamam gerekirse, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldan bugüne sürekli olarak bu konu üzerinde çalıştığını, Türkiye'yi büyük ülkeler kategorisine yükseltmek için elinden geleni yaptığını ekibiyle ve neticede meyvesini toplamasının bugünlerde gayet doğal olduğunu yazıp çiziyorlar Cansın Helvacı. Şimdi tabii ki Yunanistan ne yapacak? Dışişleri Bakanı da söyledi zaten, Gerapetöy'deyiz. Biz kongrede bu katsa uygulamaların kalkmaması için, dolayısıyla da kalkacaksa da şartlı olarak F-35'ler de Yunanistan'a verilecekse şartlı olarak, yani bunların seviyesinin düşürülmüşü, ilk önce biz filolarımızı denkleyelim, sonra da Türkiye'ye bunların verilmesi konusunda girişimlerimiz olacak dedi. Yunanistan Türkiye'ye karşı politikasına devam ediyor. Diplomatik atak alanda da müttefikleriyle birlikte sürekli İsrail'in koluna takıldı ve Türkiye'ye karşı bir eksen oluşturmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz'de diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
2: İlhan Tahsin, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Okan Müderrisoğlu, günaydın.
4: Günaydın, iyi haftalar. Daha doğrusu artık haftanın son gününde iyi hafta sonlarına doğru gidiş diyeyim.
2: Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz. Şimdi zirve sonrasında bu hep olur, merak da edilir. İşin magazinsel boyutu, liderlerin ne giydiği, ne konuştuğu, nasıl yürüdüğü. Ama ben sizinle işin aslını konuşmak istiyorum. Çünkü bu diğeri ikinci aşama diye düşünüyorum. Çünkü, hatta bir çünkü daha, Türkiye için işin aslında diplomatik tarafının çok daha olumlu yönde renkli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Şimdi genel çerçevede baktığımızda bu küresel dengeler nasıl değişti? Rusya, Çin, Yunanistan, Türkiye'deki bu NATO zirvesine nasıl baktı? Daha da önemlisi, bu lider diplomasisi diye adlandırdığımız diplomasi dünyaya Türkiye adına ne gösterdi?
4: Türkiye'nin ciddi hazırlık içinde olduğunu ve geçen zamanı lehine kullandığını, küresel gelişmeleri doğru okuduğunu, büyük kırılmayı önden gördüğünü ifade ediyor. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dünya beşten büyüktür şeklinde başlayan o büyük sorgulaması, daha adil bir dünya mümkündür söylemi, esasen bugün İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da sınırların değiştirilemezliğine ilişkin genel ilkenin Rusya tarafından Ukrayna üzerinden ihlal edilmesiyle bize yepyeni bir dünyanın ipuçlarını veriyor. Aynı şekilde Çin'in bugün Asya Pasifik'te balistik füze denemesine hem de NATO zirvesinin öncesinde girişmesi başlı başına bir problem. İsrail'in yayılmacılığı, İran'ın bölgesel liderlik iddiası, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le yürüttüğü mücadelenin beraberinde getireceği hem İran'ın içinde hem bölgedeki artçı şoklar, Türkiye'nin bölge ülkelerini okyanus ötesinden gelen güçler karışmadan bölgesel sahiplenmeyle çözmeye dönük önerileri, öbür yandan NATO sonuç bildirisine yansıyan hususlar, NATO'nun birliğinin, beraberliğinin ve birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ilkesinin tekrar teyit edilmiş olmasının hepsinin önemini görüyoruz. Burada İran'a ayrı bir madde açıldığı da çok açık. Tarafının biraz buna bozulduğu söyleniyor. Ben geriye yönelik inceleme yaptım. 2008'de Bükreş'teki NATO zirvesinden bu yana farklı NATO zirvelerinde İran'ın balistik füze programı ve nükleer programının denetime açılmaması halinde bölge ve NATO için bir tehdit ve risk oluşturacağına ilişkin uyarılar, kaygılar ya da risk algılaması hep belirtilmiş. O yönüyle dikkate alındığında da İran artık NATO açısından da ya da NATO 3.0 dediğimizde, yani yeni NATO dediğimizde, 360 derece perspektifi olan NATO dediğimizde bu kapsam alanının içine bir şekilde giriyor. Ama benim için en önemli olan husus şu: Avrupa kendi güvenliği bakımından yeniden ve yine Türkiye'yi keşfetmiş vaziyette. Buna karşın küçük hesaplara da teslim olmaktan da alıkoyamıyor kendisini. Yunanistan ve Fransa'nın başını çektiği gruplar, Avrupa'nın güvenlik mimarisini destekleyecek özel kredi programlarından Türkiye'yi dışlamaya veya Made in Europe şeklinde Avrupa içinde Avrupa markalı ürünlere teşvik verirken, gümrük birliği ile Avrupa'ya sıfır gümrükle giren ama Türkiye'de üretilmiş bir ürünün Avrupa'da aynı teşviklerden yararlanamayacağı bir tablo oluşturup esasen bir dışlama, öteleme stratejisini de gidiyor. Bu anlamda artık Avrupa Birliği değil de Avrupa Birliği'nin içindeki aktörlerin Türkiye ile birebir ilişkiler üzerinden yeni bir dönemin kapısını aralandığını görüyorum. Bence bu Avrupa'nın içinde çok büyük tartışmaları da, sorgulamaları da beraberinde getirecek. Avrupa Birliği'nin kurumsal kimliğindeki zihniyet dönüşümünü kısa vadede beklemek mümkün değil. Ama şöyle bir haritayı alalım. Avrupa'nın hani en kuzeyinde ve en kuzeybatısında İngiltere'yi ve Avrupa'nın en güneyinde ve en güneydoğusundaki Türkiye'yi alın. Şu anda ikisi de Avrupa Birliği üyesi değil ama bu NATO marjında İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan askeri ve stratejik işbirliği ortaklık anlaşmasının geleceğin mimarisinde ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Daha alt detayları ortaya çıktıkça çok iddialı konular gündeme gelecek. Konuyu sadece Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler bazına indirgememek de lazım. Bugün Almanya'nın, Hollanda'nın, Kanada'nın, Belçika'nın, Polonya'nın Türkiye ile işbirliği yapma arzusu ve somut projelere imza atmasını çok ama çok önemsiyorum ben. Örneğin Kanada Başbakanı Türkiye ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılması için bir niyet beyanı deklarasyonu imzaladı. Aynı Kanada bundan bir süre önce silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının kameralarını, optik ve mercek sistemlerini Türkiye'ye vermiyordu. Şimdi Aselfidir 600 adı altında Aselsan'ın ürettiği

0: Bir teknoloji var. Kanada'nın da önüne geçti. Şimdi gelin işbirliği yapalım deniliyor. Özeti itibariyle küresel güvenlikte risk algısının arttığı, dayanışma ve işbirliğinin bunun belirgin şekilde mutlak teminatı olduğu ve hangi kapıyı açmak isterseniz açın, mutlaka bir Türkiye anahtarına ihtiyaç var.
1: Büyük yani şunu mu anlıyorum, bugüne kadar eskiden gördüğümüz hani büyük güçlerin yanında vardır. Hangi ülkenin yanında kim nasıl konuşlanacak, büyük güçler diye tarih kitaplarında açıp okuttuğumuzda, yakın tarihe de baktığımızda, 2. 1. Dünya Savaşı'na da baktığımızda benzer cümleleri ve ittifakları görüyoruz ya, şunu mu söylemek istiyorsunuz, yoksa hani büyük dediniz ya, ben daha mı büyüttüm, doğru değilsem lütfen düzeltin beni, yani yeni bir denklem oluştu ve bu denklemde kimin kimin yanında olduğundan çok Türkiye'nin nasıl bir pozisyon alacağı işi biraz şekillendirecek mi demek istediniz?
0: Bunu geliştirerek devam edelim. İşte Türkiye bir Mastercard, yani bütün kapalı kapıları açan bir kart vardır. O kart şu anda Türkiye. Hele Avrupa güvenlik mimarisi açısından vazgeçilmez olarak Türkiye. Çünkü Türkiye için bir dönem hani Avrupa Birliği ile ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler, işte NATO ile ilişkiler çerçevesinde o sıkıştırılmış alanda yapılan değerlendirmelerin dışında çok merkezli ve çok çıkarlı. Yeni dünya düzeninde yeni konuşlanma arayışları eksen kayması olarak nitelendirilmişti. Şimdi artık dünyanın tek bir ekseni yok. Farklı amaç, hedef ve çıkarlar için farklı ülkelerin küçük gruplar halinde bir araya geldiği ve bunu kalıcı işbirliğine çevirmek için de şartlara göre yeniden pozisyon alacakları bir dönem. Bakın bir kez daha söylüyorum, klasik uluslararası örgütler yerine çok merkezli, çok çıkarlı, farklı ülkelerin farklı amaç ve hedefler için bir araya geldiği ve bu amaç ve hedeflerde kat edilen mesafeye göre bu işbirliklerin kurumsallaşacağı yeni bir döneme giriyoruz. O yüzden bu yönüyle bakıldığında Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri, Ukrayna ile yürüttüğü diplomasi, genel olarak NATO içindeki güncellenmiş rolü, bölgesel sahiplenme çerçevesinde Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Mısır, Türkiye, bu eksenin oluşturduğu yeni denge arayışları, aynı şekilde Gazze Barış Planı'nın yeni aşamaya geçmesi için sergilediği ve sergileyeceği irade, bunların hepsi farklı işbirliklerini ve yakınsamayı ya da yakınlıkları gerektiriyor. Örneğin Yunanistan'a sana bir saldırı olursa ben kendime yapılmış sayarım diye bir taahhütte bulunan Fransa var. Aynı Fransa Güney Kıbrıs Rum kesimiyle de ortak tatbikat ve askeri işbirliğini içeren Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerini sınırlamaya dönük çok ciddi askeri içerikli adımlar atarken Ankara'da İtalyan-Fransız ortaklığıyla geliştirilmiş SAMP-T diye bilinen hava ve füze savunma sistemini Türkiye'ye vermek noktasında ilk kez açılımda bulunmak zorunda hissediyor kendisini. Çünkü bugün Türkiye NATO zirvesi içinde NATO devlet ve hükümet başkanlarının güvenliğini çelik kubbe çerçevesinde zincirleme olarak oluşturduğu hava ve füze savunma sisteminin tüm katmanlarıyla milli kabiliyetiyle geliştirdi. Havadan ihbar kontrol uçaklarımızın devriyesi, aynı şekilde Ankara hava sahasının Türkiye'nin yerli kapasitesi Hisar ve Siper füzeleriyle koruma altında olması, Karadeniz ve Boğazlar, Akdeniz, Ege'deki alınan tedbirler her bakımdan son derece önemli ve değerliydi. Ve bunları üçüncü bir ülkeye muhtaç olmadan kendi kapasitenizle geliştiriyorsunuz. Onu nerede gördük? NATO çerçevesinde bir savunma fuarı vardı. Evet. O fuarda 50 milyar dolarlık farklı anlaşmalar imzalayan farklı ülkeleri gördük. Ama onların hepsinin temsilcileri Türk Uzay ve Havacılık Sanayi AŞ TUSAŞ'ta Türkiye'nin geliştirdiği kabiliyetleri, insansız hava sistemlerini, Kaan uçağının prototipini, Gökbey helikopterini, Hürkuşu, Hürjet'i bunları gördü ve özellikle şimdi Anka 3 var ki o bütünüyle görünmezlik teknolojisiyle bambaşka bir aşama ifade ediyor yeni sistemde. Sürü drone teknolojileri bugün işte görüyoruz, özellikle Rusya-Ukrayna savaşında bunları önleyecek kabiliyetler, elektronik harp sistemleri, siber güvenlik, hibrit tehditlere karşı koyma, katmanlı güvenlik, uzaydan savunma sistemlerinin oluşturulması. Burada Türkiye'nin kat ettiği mesafe birçok ülke açısından yani parmak ısırttı denilebilir.
1: Peki şimdi

0: Bir de aslında en çok konuşulan da bu oldu. Bu katsa yaptırımlarında süreç nasıl işler diye hep sorular soruluyor ama bunu yol haritasını göreceğiz. Sonuç olarak iki lider karşılıklı açıklama yapıldı. Bunlar söylendi. Tamam, nasıl süreç işler ama şu çok anlaşılmadı. Anlaşılmaması da çok normal. Sadece şöyle biliniyor. İşte Amerika tarafından Türkiye'ye uygulanan bir yaptırım var. Bir de bu işin parantez açılması gerekiyor tabii devamında. Bir S-400 meselesi. Ama halk bazında bunun tam olarak anlaşılması da zaten çok da mümkün değil. Çok teknik işler de devreye giriyor. Tabii denklemi okumaları açısından bize böyle bunu basitleştirerek bu katsa yaptırımları neden önemliydi kalkması, nasıl bir süreçte kalkabilir, S-400 meselesi neden bu işe dahil oluyor, biraz bunu böyle basitleştirerek dememin nedenini anlıyorsunuzdur. Bize anlatabilir misiniz Türkiye açısından bakıp?
1: Memnuniyetle. Aslında çok önemli bir yani görevi de ifa etmiş olacağız sayenizde. Birkaç dakikaya sığdıracağız elbette. Ama günlerdir konuşuluyor nedir diyenlere bir fikir vermesi bakımından. Şimdi bu CAATSA diye ifade ettiğimiz aslında İngilizcesi tabii böyle vurguluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası. Yani dolayısıyla Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri arasından Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi tedarik ettiği andan itibaren bir hasım ülke konumuna getirildi.
0: Evet.
1: Bu yasa bunu söylüyor. Ve yasa bu kapsamın içinde değerlendirilen ülkeye çerçeve olarak çizdiği 12 önlemin en az 5'inin başkan tarafından uygulanması yönünde de bir zorunluluk getiriyor. Peki Türkiye açısından ne oldu? Savunma Sanayi Başkanlığı kurumsal olarak bu S-400 tedarik sisteminde çalışan savunma sanayinin kıymetli bürokratları yaptırım kapsamına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nden belli askeri ekipman ve platformların temin ve tedariki durduruldu. Hı hı. Türkiye olarak geliştirilecek sistemlerde Amerikan menşeli bir parça kullanılmasının önüne geçilmiş oldu. Yani Türkiye'nin bir anlamda hızını yavaşlatacak süreçler bunlar. Veya Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen ülkeleri frenledi. Niye? Amerikalıların yaptırımına konu oluyor Türkiye savunma sanayi alanında. Şimdi biz Türklerle işbirliği yaparsak Amerikalıların da radarına gireriz. İyisi mi biraz kenarda duralım diyecek. Farklı işbirliklerinin de önünü kesecek aşamalardan geçildi. Ve nihayet yine kritik savunma projelerinin finansmanıyla ilgili de Amerikan kaynaklı kredi kullanımı veya Amerikan şirketlerinin süreçlere dahil olmasının da önüne geçildi. Böyle bir yaptırım çerçevesine Türkiye konu edildi. O çerçevenin içinde aslında en kritik konu F-35 yeni nesil savaş uçağı projesiydi. Türkiye bu projenin ortaklarından, kurucu ortaklarından biriydi. Aynı zamanda kuruluş sermayesine katkı sağlamıştı ve teknolojisine katkı sağlamıştı. Aynı zamanda parça üreticisiydi. Bu katsa yaptırımlarının çerçevesi içine Türkiye alınmak suretiyle Amerikalılar şöyle bir iddiada bulundular. Bu S-400 sistemi bizim geliştirdiğimiz F-35'lerin teknolojisini deşifre edebilir. İşte bunların bıraktığı radar izini tespit ederse bütün yaptığımız yatırım boşa gider diye. Bu tabii çok gerçekçi değil ama Amerikalıların işte bir şekilde ileri sürdüğü senaryo oldu. Bakın hemen aynı tarihlerde aynı şekilde S-400 hava ve füze sistemini Rusya'dan tedarik eden bir başka ülke daha var. Hindistan. Hindistan'a yaptırım uygulanmadı. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Çin'le rekabetinde Hindistan'ı gözden çıkartmak istemediği için o da muafiyet tanıdı. Dolayısıyla farklı çifte standartlardan geçerek geliyoruz. Ama konular birbiriyle iç içe geçiyor. Esasen bu katsa yaptırımları Türkiye'nin az önce söylediğim gibi savunma sanayi çerçevesinde ciddi önlemlere ve engellere muhatap kılınmasıyla ilgiliydi. Ve F-35 programının da Türkiye dışına çıkarıldı ki şu kapsamda 6 F-35 savaş uçağı da Türkiye için üretilmişti. Ve Amerikalılar bunları kendi envanterinde aldılar, kullanıyorlar. Şimdi ilk etapta en azından parasını verdiğimiz, ortağı olduğumuz projedeki bu uçakların teslimini bekliyoruz. S-400 konusu bundan biraz farklı, şöyle farklı. Aynı paketin içinde değerlendiriliyor çünkü S-400 tedarik ettiniz diye. Şimdi Amerika ile savunma sanayi işbirliğinin geliştirilebilmesi için Amerikalılar diyor ki S-400'ü ya üçüncü bir ülkeye vereceksiniz ve operasyonel olmadığının da Amerika ve NATO için de bizim sistemin içinde tehdit olmadığına ilişkin bir teminat sunacaksınız. Ve işin ilginç yanı ortada bu CAATSA diye ifade ettiğimiz Amerika'nın hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasasının yanı sıra Amerikalıların her yıl

0: bütçe için oluşturdukları bir yasa çerçevesi daha var. Hı hı. Bu aynı zamanda askeri harcamalarla ilgili de önemli bir hüküm içeriyor. Ve o hükmün içinde de maalesef Türkiye'ye yer verilmiş durumda. Hı hı. Yani Türkiye'nin her yıl yenilenen Amerika'nın bütçesi ve bütçesinin içindeki askeri hükümlerle ilgili, evet, her maddesinde hemen hemen Türkiye S-400 tedariki nedeniyle Amerikalıların yaptırımına konu olmaya, hı hı, devam edecek. Hı hı. Yani başkan ben bu yaptırımları kaldırıyorum dese bile F-35 ve diğer sistemlerin temini ve tedariki noktasında mutlaka kongreden de, peki, az önce bahsettiğim bu her yıl yapılan mali yasa, bütçe yasası içindeki hüküm doğrultusunda bir karar çıkması da gerekiyor. Peki, bütün şimdi bunlardan bağımsız olarak bizim için şu anda Türkiye için en kritik konu bu yıl, bir cümle söyleyeyim bitireyim. Buyurun. Bu yıl inşallah ikinci ve üçüncü prototipini uçuracağımız yerli milli uçağımız Kaan. Kaan için motor geliştirmeye çalışıyoruz ama daha zamana ihtiyaç var. Hı hı. Onun için F-16'larda kullanılan, ismi F-110 diye geçen teknik olarak, evet, motorların tedariki. Eğer bu motorların temini sağlanırsa bu seri üretimde Kaan'da ilk etapta, hı hı, bunlar kullanılacak. Bu da Türkiye'ye önemli bir avantaj verecek. İşte bunun önündeki engel başkanın tasarrufuyla kalkıyor ve bugün son gün, hı hı hı, kongrede eğer bir itiraz olmazsa bu satışın önündeki tüm engel de kalkmış olacak. Bugün de kongrede öyle bir engel beklenmiyor açıkçası. Hani kısa vadedeki asıl önemli husus da bizim açımızdan somut sonuç doğuracak yönüyle bu.
1: Peki. Şimdi sizi biraz daha zorlayacağım kendi kredimden kullanıp, çünkü süremin neredeyse sonuna geldim ama arkadaşlarım aynı zamanda bana bir de not ilettiler. Özgür Özel'in iki açıklamasına dair bir not bu. Onların ilettiği notu sizinle ve seyircilerimizle paylaşayım müsaade ederseniz. Eskişehir'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada Özgür Özel diyor ki, hatta grafiği de hazırladı arkadaşlarımız. Elbette NATO üyesiyiz. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahibiz. Ama NATO'ya körü körüne bağlı olamayız. Her yanlışın arkasında sessiz duramayız. Rusya ve Çin'le doğru, kurumsal, istikrarlı ve güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız. Ve CHP lideri Özgür Özel Financial Times'a yazdığı yazıda da bugün yüzünü Washington'a dönen Erdoğan'ın yarın Pekin ve Moskova'ya dönebileceğini savundu cümleleri. Arkadaşlarım onu da verecekler şimdi ekrana. Bu çelişkiyi yorumlamanızı isteriz.
0: Şimdi bir deyim var. NATO kafa, NATO mermer diye. Buradaki NATO tabii bildiğimiz Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü değil. İzleyenlerden rica ediyorum, hemen hepsinin elinde akıllı telefonlar, internet var. O anlamdaki NATO'nun ne olduğuna baksın. Yani o kafa ve o zihniyetin sabitliği ve değişmemezliği üzerine. Az önce ne dedik? Türkiye çok merkezli, çok çıkarlı, çok hedefli, yeni işbirliklerinin yeni dünya düzenindeki en etkili aktörlerinden biri. Dolayısıyla Sayın Özel, keşke o toplantıların birebir görüşme ve baş başa görüşme, kapalı görüşme bölümlerinde olabilseydi. Örneğin Rusya ile Ukrayna arasında yeniden barış tesis etmek için bir ivme oluşuyor. Alman şansölyesi Merz, Rusya'nın bu savaşı kazanması mümkün değil. Avrupa'da kaybediyor, Rusya'da kaybediyor. Artık bir barışa evrilmesi lazım. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan özel olarak rica edilen ne oldu? 2022 yılında Dolmabahçe'de İstanbul Mutabakatı adı altında bir çerçeve, bir zemin oluşmuştu. Lütfen bunu yeniden harekete geçirin diye. Tamam. Ama bu arada garip şeyler olmuyor değil. Örneğin İngiltere yaklaşık 1 milyar poundluk sürü drone ihracatını ya da teslimini yapacak Ukrayna'ya. Aynı Ukrayna, bu da önemli, Patriot sistemlerinin kendi ülkesinde üretilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden lisans alacak. Yine aynı Ukrayna'ya bu yıl ve gelecek yıl 70 milyar euroluk da askeri destek sağlanacak. Şimdi bir yandan açıkçası savunmayla ilgili, bir yandan da barışla ilgili arayışlar. Neden böyle? Yine Sayın Özel'in belki bilmediği ya da görmek istemediği husus şu: Avrupa güvenlik mimarisi yeniden inşa edilirken eğitimden, sağlıktan, altyapıdan birçok noktadan kesilecek fonların savunmaya aktarılması için Avrupa toplumunun bir şekilde ikna edilmesi, bir tehdit algısı oluşturulması ve bunun da ete kemiğe büründürülmesi lazım. Bu senaryo Rusya üzerinden kurulmuş vaziyette. Dolayısıyla siz Almanya'da yeni havalimanı yapmak yerine yeni bir savaş uçağı teknolojisi geliştireceğim dediğinizde bu benim karnımı doyurmuyor diyen ortalama Almanı nasıl izah edeceksiniz? Güvenlik kaygıları var, önceliğimiz değişti. Bunu göz ardı edemeyiz. O zaman da işte bir Rusya tehdidi üzerinden yönetiliyor bütün bu süreçler. Ama arka planda artık bu savaşın sürdüğü

0: bilemezliğiyle ilgili de çok somut hususlar var. Ben yine zamanınızı ve sabrınızı zorlamayayım. Bakın bu Rusya-Ukrayna savaşının en kritik aşamasında Nord Stream, Kuzey Akım diye bilinen bir doğalgaz boru hattı var. Buraya bir sabotaj düzenlendi. Herkes Rusya'ya baktı. Ama bugün Alman Cumhuriyet Savcılığı ortaya koydu ki bu Ukrayna özel kuvvetlerine mensup elemanlar tarafından gerçekleştirilmiş. Yani yaklaşık 80 metre derinliğe dalgıçlar inmiş, boru hattını bombalamışlar. Sebep, o boru hattı Avrupa'ya gaz taşıyor, oradan Rusya gelir elde ediyor ve savaşı sürdürüyor diye. Yani dünya çok bambaşka bir yere gidiyor. Çin konusu zaten başlı başına ele alınması gereken bir konu. O nedenle şimdi oraya girip uzatmayayım. Ama Türkiye an itibariyle bütün bu perspektiflerin her birini Ankara merkezli bakış açısıyla, kazan kazan anlayışıyla ama mutlak olarak halklara dokunan ve onlarda adalet duygusunu pekiştiren bir diplomasiyle yürütüyor. Az önce bahsettiğiniz lider diplomasinin tam karşılığı bu. Çok alakasız bir nokta, bir cümleyle bitireyim. Bugün Somali'de anayasa değişikliği ve siyasi partiler yasası dahil olmak üzere siyasal çerçevede bir reform arayışı var. Muhalefetle iktidar unsurları tabiri caizse birbirine girdi. Tarafları yine Türkiye barıştırdı. Neden? Çünkü bugün Somali'ye el uzatan, Somali'nin petrol kaynaklarını bulup o ülkenin zenginliği için kullanılmasını sağlayan, Somali'de terörle mücadeleyi yürütmeye yardımcı olan, daha dün
1: son işte cümle
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın hem adını taşıyan hem de rahmetli annesinin de yine adını taşıyan fakültelerden ve eğitim kurumlarından ve hastanelerden mezun olan Somalili doktor kızların fotoğrafı vardı. Ya böyle bir şey hayal edilemezdi o ülkede yani. Yani konuşacak çok şey var. O yüzden bu NATO perspektifi ve vizyondan sonra yeniden CHP'ye ve Özgür Özel'e dönmek bizim için çok kolay olmayacak.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ankara Büro'daki arkadaşlarıma da kolaylıklar. Okan Müderrisoğlu bizimle birlikteydi. Ata hazır. NATO Liderler Zirvesi'nde dünya liderlerine ikram edilen ve büyük beğeni toplayan Denizli'nin meşhur yanık yoğurdu konuşulmaya devam ediliyor. Ata, günaydın. Hoş geldin yayına. Muhtemelen yoğurdun tadına da bakacaksındır. Seni dinleyelim.
2: Yani siz bak derseniz bakarım tabii ki. Hiç kuşkusuz Cansın, NATO zirvesinde alınan kararlar kadar, konuşulan konular kadar yenilen yemek de yine gündemdeki yerini koruyor. Onlardan bir tanesi de işte Denizli'nin o meşhur tescilli yanık yoğurdu. Tavas ilçesindeyiz şu anda ve burası tescilli yanık yoğurduyla ünlü olan bir ilçe. Yanımızda Hüseyin abimiz var. Hüseyin Arzıman, o da yıllardan bu yana bu yanık yoğurdu yapan isim. Yolculuk herhalde buradan başlıyor değil mi Hüseyin
3: tabii,
2: abi?
3: Tabii. Öncelikle bizim doğamız gereği koyun sütüyle oluşturuyoruz biz bir yoğurdu. Tabii o toprağın protein vesairesi bu coğrafyanın güzelliğinden dolayı önce sütümüzün kalitesinden geliyor.
2: Şimdi burada kaç kilogram süt var ve odun ateşinde herhalde kaynıyor değil mi? Bu kazanlarda, devasa kazanlarda. O üstü de yanmış gibi sanki abi onun değil mi?
3: Bir yanık özelliği bu üzerindeki kırmızı şeyden geliyor. Bir bunu önceden anlatayım. Koyunlarımızdan sağdığımız sütü öncelikle şu görmüş olduğumuz bakır kazanlı ocağa koyuyoruz. Ocağa koyduktan sonra biraz ısıtıyoruz bunu. Isıttığımızda
2: sütü koymadan önce bir kazan ısınıyor.
3: Kazanı ısıtıyoruz. Isıttıktan sonra bu kazanımız biraz ısındıktan sonra sütü döktüğümüzde bir jos diye bir ses gelir.
2: Jos diye ses gelir.
3: Jos diye ses gelir.
2: Orada mı yanıyor aslında?
3: Aynen. O jos diye ses geldiğinde artık dibi tutmuştur bunun. Dibi tuttuğunda sütümüzün hani yandığını belli olur orada.
2: Kaç saat kaynıyor bu şimdi burada?
3: Ya şu anda burada 150 litre süt var. 150 litre süt takriben 1,5 saat falan kaynar.
2: 1,5 saat kaynıyor. Elinize bir şey var. Neye bakıyorsunuz? O
3: derecemiz. Sütün derecesini artık pişmediğini kontrol ediyoruz. Yani o şekilde mayalama sürecinde de aynı şekilde dereceyle bu aşamaları kontrol ediyoruz.
2: Peki bir de diğer tarafa geçelim isterseniz.
3: Diğer tarafta
2: bu süt kaynadı. Daha sonra ne oluyor?
3: Sütü pişirdi en sonra fermantasyon odamız var.
2: Fermantasyon odası. Mayalama odası.
3: Mayalama odamız var.
2: Şuradan bir açalım. Burada ne oluyor bu yoğurtlar şimdi?
3: Burada derecesi gelen sütlerimizi mayalamayı alıyoruz. burada mayalama bitti, en sona tekrardan

0: soğuk hava tarafına geçiyoruz. Soğuk hava bölümüne.
1: Şöyle yavaş yavaş. En son aşama orası herhalde.
2: Evet, evet.
1: Değil mi? Şöyle gel abi bu tarafa doğru. Tamamen hemen şunu da söyleyelim izleyicilerimiz size. Tamamen hijyenik şartlarda üretiliyor. Şurayı da açtık şimdi. Evet. İçerisi biraz soğuk ama ben kendim feda edeceğim izleyicilerimiz için. Artık son aşama burası mı şimdi?
0: Son aşama burası. Bu şekilde buradan artık pazara yönlendiriyoruz o şekilde. Burada bir iki gün dinleniyor artık.
1: İki gün?
0: İki gün dinleniyor.
1: Yani bunun herhalde yapım süreci iki gün sürüyor. Değil mi?
0: Evet.
1: Öyle diyebiliriz.
0: Evet, evet diyebiliriz. Diyebiliriz. İki gün sürüyor.
1: Şimdi burada bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu yoğurdun bir başka özelliği daha var. Değil mi abi?
2: Evet, evet.
1: Onu da gösterebilir misin bizde?
0: Tabii tabii.
1: Şurada şu tabağı bir tabağı vereyim ben size.
0: Şimdi
1: ters çevrildiği zaman dökülmüyormuş. Onu deneyeceğiz şimdi.
0: Şimdi ne kadar şey olursa olsun hiçbir şekilde dökülmez ve suyu akmaz. Onun da özelliği kuru madde oranı yüksek olması.
1: Kuru madde oranı yüksek.
0: Yüksek. Evet.
1: O neden?
0: Evet, evet. İnek yoğurdu gibi değildir. Kuru madde oranı yüksek olduğu için hiçbir şekilde dökülmez.
1: Hadi bir çevirelim mi?
0: Tabii tabii, tabii. Şöyle.
1: Ya ne olur ne olmaz diye tabak koyduk ama
0: hiçbir şekilde suyu akmaz ve şey olmaz, dökülmez. Ama kuru maddesi yüksek olduğundan dolayı bu şekilde. Mesela şurada bir özel yapmış olduğum.
1: Evet, bakır bakraçlar da var.
2: Bakır bakraç.
0: Şundan plastik olmuş
1: değil mi? Özel isteyenlere herhalde bakır bakraçtan gönderiliyor anladığımız kadarıyla.
0: Bu şekilde. Bunu da tadım yapabiliriz şimdi.
1: Güzel. Tamam hadi bir de tadımını yapalım. Şuradan kaşığımızı da alalım. Ben de tüm şunun içine mi daldırayım abi?
0: Tabii.
1: Tamam. Bunun içine daldırıyorum o zaman şöyle.
2: Kaymaklı bir yoğurt.
1: Çok çok çok sert duruyor. Yani tüm izleyicilerimiz adına.
0: Kaymaklı, yoğun yağlı ve kaymaklı bir yoğurttur. Hiçbir şekilde yağını almış durumda değiliz.
1: Son bir cümle alacağım. Ne hissettiniz o NATO Liderler Zirvesi'nde bu yoğurt yenilince?
0: Ya bu coğrafi işaret almış olan Tavas koyun yoğurdumuzu tüm dünyada onurla ve gururla yaygınlaştırılması bu yoğurdun daha ileri mertebelerde ulaşmasını istiyoruz.
1: Gurur duydunuz, mutlu oldunuz. Yaptığım açısından da iyi oldu.
0: Onu onur verici bir şey bu şekilde şeyler.
1: Çok teşekkür.
0: Evet. Aynen.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Evet, Denizli'nin o meşhur yanık koyun yoğurdunun ayrıntısını sizlerle paylaştık, izleyicilerimizle paylaştık diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
3: Ve Dünya Kupası günlüğü ve yine arkadaşım Ezgi Toper yanımda. Hoş geldin Ezgi.
4: Hoş bulduk.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: İyi ki geldin. Önce özeti paylaşayım mı? Sonra
4: tabii
3: senden
4: ki
3: merak edilenleri dinleyelim.
4: Tabii ki.
3: Fransa 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bir bakalım gelişmeleri, sonra Ezgi ile konuşmaya devam edelim.
5: Dünya Kupası'nda çeyrek final zamanı, Fransa ile Fas Bastın'da karşılaşıyor. Dembele'den orta Upamecano vurdu Bono. İlk tehlikeyi Fransa yakaladı. Bono gole izin vermiyor. Ataklarına devam ediyor Fransa. Mbappe yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde ve karar penaltı. Facundo Tello penaltı dedi. Mazraoui penaltıyı yaptı. Kylian Mbappe vurdu. Bono kurtardı. Seri penaltılardan sonra normal sürede de Bono penaltıyı çıkartıyor. Müthiş bir turnuva geçiriyor Fas kalecisi Bono. Mbappe'ye de penaltıdan gol şansı tanımadı. Boatti'den top kaybı, Fransa geliyor. Due vurdu Bono. Bir kurtarış daha kaleci Bono'dan. İlk yarıda duraklama anları. Ceza sahasında Olise topla buluştu, dışarı açıldı. Olise'nin vuruşunda savunma kapandı ama atak devam ediyor. Lukadin vuruşu direkten dışarıya gitti. Çok iyi vurdu ama Bono'nun da hamlesi var. Sonuç çıkmadı. Görüntüler ikinci yarıdan, dakika 60. Kylian Mbappe sahne alıyor. Harika bir gol Kylian Mbappe'den. Köşeye nefis vurdu. Dünya Kupası'nda 8. golü. Gol krallığında turnuvada Messi yakalıyor. Fransa'yı Fas karşısında öne taşıdığı Kylian Mbappe. Dembele ikinci gol atıyor. Üst üste geliyor Fransa golleri. Önce Kylian Mbappe, sonrasında Ousmane Dembele. Fransa 5 dakika içerisinde 2-0'ı yakalıyor. Maçta son bölümler. Eşref Hakimi bıraktı Unai'ye. Unai vurdu Maignan. İyi yer tuttu Maignan. Hakimi korneri kullandı. Ön bölümde bir kafa ama top dışarı gitti. El Aynaoui. Top kaybı Fas'ta. Fransa etkili geliyor. Barcola ceza sahasında. Barcola vurdu Bono. Oyuna sonradan dahil oldu Barcola. Köşeyi kapattı ve gole izin vermedi Bono. Burak Daman'larında da Fransa etkili. Mateta, o da oyuna sonradan dahil oldu. Mateta da Bono'yu geçemiyor. Fransa Fas'ı çeyrek finalde 2-0'la geçiyor ve adını Dünya Kupası'nda yarı finale yazdırıyor.
3: Başka kimler adını yazdıracak? Neler bakalım oluyor? Erken final olarak düşündüğümüz Fransa-İspanya yarı finaline doğru gidiyoruz Cansın. Bu akşam da İspanya ile Belçika karşı karşıya gelecek ve muhtemelen bir sürpriz olmazsa, ki bu Dünya Kupası'nda birkaç sürprize tanıklık ettik, İspanya da adını yarı finale yazdıracak ve orada Fransa-İspanya bir erken final mücadelesi izleyebiliriz. Diğer yarı finalistler de pazar günü belli olacak. Norveç ile İngiltere, Arjantin ile de İsviçre karşı karşıya gelecek. Artık buradan kimler çıkabilir? Burası daha enteresan bir bölüm. Buradan hangi takım çıkarsa çıksın şaşırmayacağımız sonuçlar olacak ama Fransa ile İspanya zaten çok ağır favoriydi. Onlar şu anda, İspanya'yı da bu akşam izleyeceğiz. Fransa
4: yani zorlu eşleşmelere geldi diyorsun iş.
3: Tabii artık çeyrek final. Bir kere çok kaliteli maçlar izliyoruz. Çok güzel maçlar izliyoruz. Biraz gördüğün gibi 23-22, 0-0. Biraz daha izlenebilir saatler. Bir tek Arjantin'in maçı sabaha karşı 04'te. O bir alarm kurduracaktır. Ama diğer maçlar bizim için tabii daha izlenebilir saatlere geldi.
4: Senin favori duruyor, devam ediyor.
3: İspanya devam ediyor. Ama ben bu sene Fransa'nın zaferi uzanacağını düşünüyorum.
4: Bende de İspanya, Brezilya gitti.
3: Brezilya gitti. İspanya kaldı.
4: Tek umudumuz o kaldı.
3: Aman diyeyim Cansın.
4: Tamam, söyledik artık. Kaçtı bir kere. Peki, durum böyle diyorsun.
3: Evet.
4: Maçlar saatlerini de paylaştı Ezgi bizimle. Dediği gibi Arjantin-İsviçre maçı sabah 4'te bize göre.
3: Evet, sadece gol krallığı yarışını da hızlıca istersen söyleyelim. Şu anda tamam. Messi ve Mbappe 8'er golü paylaşıyor. Haaland 7 golde, Harry Kane de 6 golde. Arjantin'in maçları daha oynanacak, İspanya maçları oynanacak, Norveç oynayacak. Değişecek. Dolayısıyla bunlar, bu tabloda değişebilir, onu da şimdiden söyleyelim. Ama orada da nefes kesen bir yarış.
4: Bütün tabloları senden dinleyeceğiz burada.
3: Tabii ki, her
4: çok
3: zaman.
4: Çok teşekkür ediyorum. Birlikte noktalayalım. Tabii. Vaktimin sonuna gelmişiz. Reklamlar diyeceğiz. İyi bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akbank.com'da. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanmaktadır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılmakta olup sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle Hücre Teknolojisi

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Reklam. A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

Yeniden merhaba. Saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. A Haber ve de Radyo Ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Önce canlı yayın noktalarımıza bakacağız birlikte. Liselere geçiş sistemi kapsamında 14 Haziran'da yapılan merkezi

Sınavın sonuçları açıklandı. A Haber muhabiri Erşen Karaca İstanbul'dan karşımızda olacak. Ve İran ülkenin eski lideri Ali Hamane'ye veda etti sevgili izleyenler. Hamane'ye doğum yeri olan Meşet'te toprağa verildi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri saldırıları durmadı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ da Tahran'dan son durumu aktaracak. Fransa'dan Hürmüz'e alternatif olarak Suriye önerisi geldi. Peki önerinin detaylarında neler var? A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'da bekliyor bizi. Çin ve Rusya donanmaları Sarı Deniz ve çevresindeki sularda ortak askeri tatbikat yaptı. Bu tatbikatla Batı'ya gözdağı veriliyor mu peki? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin'den karşımızda olacak. Ve efendim bugün Ayasofya'nın aslına dönüştürülmesi kararının 6. yılı. Muhabir arkadaşımız Meral Dağlılar o önemli kararın alınma sürecini konuyla değerlendirecek, bizleri bekliyor. Ve 2 günlük NATO Ankara zirvesi artık geride kaldı. Zirvede liderlere sunulan menüde Trabzon tereyağı da vardı. Peki meşhur Trabzon tereyağı nasıl hazırlanıyor? A Haber muhabiri Selman Kutlu konuyla birlikte bizi bekliyor ve ajans bugün başlıyor.

0: Ve sevgili izleyenler, LGS birincileri belli oldu. Tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan olan öğrenciler peki hangi illerden çıktı? Detayları alacağız. A Haber muhabiri Erşan Karaca bizi bekliyor. Erşan, kolaylıklar dileyelim. Detaylar için söz sende.
1: İyi günler ve iyi yayınlar diliyorum. Bir senelik LGS zorlu maratonu geride kaldı ve geçtiğimiz saatlerde LGS sonuçlandı. Şu anda toplamda Türkiye üzerinde 452 Türkiye birincisi var ve o iki kişi hemen yanımdalar. İstanbul'da bir devlet okulundan o iki birinci çıktı. Hemen onların vakit kaybetmeden duygu düşüncelerini dinlemek istiyorum. Dediğimiz gibi aslında zorlu bir süreç geçirdiler. Peki şu anda ne hissediyorlar? Yanımızda öğrencilerimizden bir tanesi var, Gökçe Ağrı. Gökçe, öncelikle Türkiye birincisi oldun. Neler hissediyorsun, senden dinleyelim.
2: Yani tabii ki çok mutluyum, heyecanlıyım yani, ama üstümden o stresi sonunda attım, bir derin bir oh çektim. Öyle söyleyebilirim.
1: Peki sınava nasıl hazırlandın? Bizim aslında merak ettiğimiz o, hani mesela Türkiye birincisi sınava nasıl hazırlandı?
2: Nasıl hazırlandım? İlk dönem nasıl söylesem, çok sıkmadım kendimi ama yani her gün düzenli olarak çalıştım. İkinci dönem biraz daha tabii ki sıkmaya başladım durmadan, yani sürekli.
1: Sınav yaklaştıkça aslında biraz da şey oluyor.
2: Doğru. Öyle söyleyeyim, işte dünyam şeyden ibaretti. Okulum, dershanem, kütüphane. Üç arasında gidip geldim sürekli. Öyle söyleyebiliriz.
1: Evet. Peki merak edilen sorulardan bir tanesi de mesela LGS birincisi günde kaç soru çözüyordu?
2: İlk 1-2 ay günde en az 150 soru diye hedef koydum kendime. Tabii ki bunun altında kaldığım günler de oldu. Sonraki dönemlerde en az 200 soruya çıktım. Yani aslında hiçbir zaman çok artmadı benim soru sayım böyle. Sadece 15 tatilde 500 soru falan çözdüm günde. Ama öyle söyleyelim. Yani net bir soru sayısı yoktu. Soruların düzeyine göre de bu değişiyordu tabii ki.
1: Evet. Peki bu dönemde, yani şimdi sınav stresi diyoruz, daha sonra sosyal hayat diyoruz bir yandan da, ailelerin desteği nasıl oldu size?
2: Yani ailem bana gerçekten çok büyük destek verdi. Yani denemelerim, sınavlarım kötü geldi bazen. Ama hiç zaman kızmadılar, hatta birlikte güldük bunlara. O yüzden ben yani bu yıl hiçbir zaman bir sınavım kötü gelmesine mesela ağlamadım. En son işte sabah sonuçları görünce ilk defa ağladım. Öyle söyleyebilirim.
1: Duygularını, düşüncelerini aslında bizler de biraz biraz anlayabiliyoruz. Bir diğer LGS birincimize geçelim. O da hemen yanımızda, Musa Paral. Musa, öncelikle hoş geldin. Senin de duygu düşüncelerini alalım. Sen de bir Türkiye birincisi oldun.
3: Duygularım olarak hani sabah uyandım, böyle çok stresliydim baya. Ama işte bu stresim o siteyi açtım direkt gitti hani. Hani böyle bayağı rahatladım.
1: Sınav sonucunu gördün.
3: Evet, bayağı rahatladım öyle.
1: Evet. Aslında şöyle, şimdi vatandaşlar şunu da merak ediyorlar. Türkiye birincileri hangi okullara gitmek istiyorlar? Hangi meslekleri yapmak istiyorlar? Sen hangi okula gitmek istersin? Ya da hangi mesleği ileride kendini orada görüyorsun?
3: Ya ben okul olarak düşündüğümde Kabataş'ı düşünüyorum şu anda. Meslek olarak da yazılım mühendisliğini düşünüyorum.
1: Evet, Musa Paral Türkiye birincisi, yeniden bir tekrar etmiş olalım. Şimdi hangi mesleği yapmak istiyorsun? Bu mesleği seçmendeki amaç ne? Onu senden bir dinleyelim.
3: İşte yazılım mühendisi olmak istiyordum. Yazılım mühendisi

0: Çünkü hani bu gelecek olduğu için geleceğin mesleği ve hani her şeyi onlar yapıyor, mesela telefonları, uygulamaları. Ya düşündüğüm çoğu şeyi o yapıyor, bir de hani ben sevdiğim için istiyorum bunu.
1: Peki sen günde kaç soru çözüyordun bir Türkiye birincisi olarak?
0: Günde ilk başladığımda böyle 100'ün üstüne çıkıyordum. Böyle tempoya girdiğimde hani 200'ün altına inmiyordum. Maksimumda böyle 450'yi buluyordum hani tempolama her gün.
1: Anladım. Peki ağırlıklı olarak en sevdiğin alan hangi alan? Şimdi 500 tam puanı aldın. Hayırlı uğurlu olsun. Fakat en çok sevdiğin alan hangi alan?
0: Sayısal.
1: Sayısal. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İki değerli yayın konuğumuz vardı görmüş olduğunuz gibi, ikisi de yanımda. Aslında bir detayı da sizlere göstermek istiyorum. Onlar devlet okulunun Türkiye şampiyonu oldular ve bu okuldan da aynı zamanda İstanbul'da olan bir okul bu. Bu okuldan da aynı zamanda geçtiğimiz senelerde yine Türkiye şampiyonu çıkmıştı ve devlet okulundan çıkan iki şampiyonumuz da bizim yayın konuğumuzdu. Aynı zamanda kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Öğrencilerin çalıştığı yer işte burası. Bu kütüphane içerisinde sorularını çözdüklerini, burada vakitlerini geçirdiklerini bizlere de ifade etmişlerdi. İşte öğrenciler de burada hazırlandı o zorlu maratona. Onu da bir kez daha aktarmış olalım. Gökçe ve Mustafa, çok teşekkür ederim. LGS maratonu geride kaldı ve geçtiğimiz saatlerde sonuç açıklandı. Şu anda Türkiye'de 452 Türkiye birincisi var ve o iki öğrenci de şu anda yanımızda ve İstanbul'dan bir devlet okulundan çıktı bu iki öğrenci de. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
2: Sevgili izleyenler, İspanya'da orman yangını korkunç boyutlara ulaştı. Ne yazık ki 12 kişi hayatını kaybetti. Binlerce hektar alan küle döndü. Görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza da. İspanya'nın güneydoğusundaki Almeria'ya bağlı Los Gallardos'ta orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Acil durum ekipleri yaklaşık 1000 kişiyi tahliye etti. Yaklaşık 150 itfaiyeci yangını kontrol altına almak için devreye sokuldu. Şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları yangının kopan bir elektrik hattından kaynaklandığını iddia etti. Alevlerin kısa sürede yakındaki ormanlık alana sıçradığı öne sürüldü. Yetkililer yangının çıkış nedenini henüz doğrulamadı. Görgü tanıkları ayrıca hayatını kaybedenlerden bazılarının alevlerin sardığı araçların içinde bulunduğunu belirtti. Güney Avrupa'yı etkisi altına alan ve sıcaklıkların 40 dereceye ulaştığı sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa, Portekiz ve İspanya'da çok sayıda orman yangınıyla mücadele ediliyor. Almanya'da tren bileti kontrolü yaparken uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Türk görevli Serkan Çalar'ın ölümünden sorumlu tutulan Yunan zanlının mahkeme süreci sonuçlandı değerli izleyenler. Saldırgan ölümle sonuçlanan kasten yaralama suçundan 10 yıl hapis cezası aldı. A Haber Çağlar'ın yakınlarına ve avukatına mikrofon uzattı. İzleyelim.
3: Türk tren görevlisini öldürmüştü. Yunan zanlının cezası belli oldu.
4: Saat genug. Masai saat genug efendim.
5: Bir insan hayatı için 10 yıl yeterince ağır mı? Bir insan hayatının bedeli nedir? 10 yıl mı? 5 yıl mı? 12 yıl mı? Bunu ölçmek bile mümkün değil.
3: Kanlı saldırı bu yılın Şubat ayında Almanya'nın Landstuhl kenti yakınlarında gerçekleşti. 36 yaşındaki Türk vatandaşı Serkan Çalar bilet kontrol ediyordu. Yunan asıllı şüphelinin de biletine bakan Çalar, biletin geçerli olmadığını fark etti ve kimlik talep etti. Bunun üzerine Yunan asıllı saldırgan Çalar'ın başına vurdu. Ağır yaralanan iki çocuk babası Serkan Çalar kaldırıldığı hastanede iki gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
6: Özellikle vurgulamak isterim ki yargılama süreci mağdur aile üzerinde çok ağır bir yük oluşturdu ve bu yük hala devam ediyor.
3: Saldırı Alman mahkemesine taşındı. 5 ay devam eden davada karar açıklandı. Mahkeme saldırının faili 26 yaşındaki zanlıyı ölüme sebebiyet veren darptan suçlu buldu. Saldırgan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
6: 2 Şubat tarihinde trende bilet kontrolü yaparken bileti olmayan bir Yunan yolcu tarafından darp edilerek öldürülen Serkan Çalar'ın davasında biraz önce karar açıklandı. Zweibrücken Eyalet Mahkemesi sanığı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
3: Cezayı yeterli bulmayan Serkan Çalar'ın ailesi ve yakınları karara itiraz edeceklerini açıkladı.
6: Savcılık Serkan Çalar'ı öldüren sanığın cinayet suçundan yargılanmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmeyerek daha hafif bir

0: suç olan yaralama nedeniyle ölüme sebebiyet verme suçundan sanığı yargıladı.
1: Bize göre karar yanlış çünkü mahkeme burada kasten öldürme olduğunu değerlendirmesi gerekiyordu ve bu durumda ömür boyu hapis cezası beklenirdi.
2: A Haber Serkan Çalar'ın acılı yakınlarına mikrofon uzattı.
3: Bana göre bu ceza kesinlikle çok yetersiz. Çünkü bu bize karşı aynı şeyleri yapmaya devam edebileceklerine dair adeta bir cesaretlendirme.
4: Amasya'da cenaze dönüşü yaşanan trafik kazası aynı aileyi yasa boğdu sevgili izleyenler. Hafif ticari araçla traktörün çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza Amasya Merkez Gökhöyük Kavşağı yakınında meydana geldi. Antalya'da bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra memleketlerine dönen Bilir ailesinin bulunduğu hafif ticari araç traktörle çarpışarak şarampole savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Mehmet Bilir olay yerinde. Annesi Fatma Bilir ile ağabeyi Yavuz Bilir ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişi ise hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aydın'da ise Kuşadası'nda iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması akaryakıt istasyonunda tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü sevgili izleyenler. O anlarda kameralarda kayıttaydı.
2: Yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Görüntüler Aydın Kuşadası'nda kayıtlara geçti. İki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını birbirlerinin üzerine süren sürücüler sözlü tartışmalarını bir akaryakıt istasyonuna kadar sürdürdü. İstasyonda araçlardan inen 5 kişi arasında bu defa tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Yaklaşık 3 dakika süren kavgada her iki tarafta birbirlerini darp etti. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra iki kişi cüzdan ve cep telefonları gasp edildiği gerekçesiyle polise şikayette bulundu. Ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda 1,2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu yüklü iki tıra el konulurken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda iki ayrı kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonların ilkinde bir tırda 526 kilogram 327 gram uyuşturucu ele geçirildi. İkinci operasyonda ise başka bir tırda 626 kilogram 944 gram uyuşturucu bulundu. İki operasyonda toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Açıklamada olaylarda kullanılan tırların toplam piyasa değerinin 6,5 milyon lira olduğu belirlenirken soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü belirtildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi NATO zirvesini değerlendirdi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede savunma işbirliklerinden ikili temaslara kadar birçok başlıkta önemli adımların atıldığının altını çizdi. Başkan Erdoğan Türkiye ittifakın dönüşümüne somut katkı sağlayan merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir ifadesini kullandı.
5: Tarihi NATO zirvesini değerlendirdi. Atılan kritik adımlara dikkati çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen NATO zirvesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan zirvenin başarıyla tamamlandığını ve Türkiye'nin küresel güvenlikteki merkezi rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu

0: Zirve kapsamında birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, Birleşik Krallık'ta güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşmasının imzalandığını, Kanada ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeyde değinen Erdoğan, görüşmelerin özellikle Milli Muharip Uçak Kağan ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında Türkiye'nin beklentilerine uygun somut sonuçlar doğurmasını beklediğini vurguladı. Erdoğan zirvede NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli kararlar alındığını belirterek, yapay zeka, siber güvenlik, hava ve füze savunması gibi alanlarda işbirliğinin artırılacağını da kaydetti. Başkan Erdoğan paylaşımında ayrıca zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerini kullandı.
1: Soykırımcı Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede İran'a yönelik ABD operasyonları ve bölgesel güvenlik ele alındı. Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı Trump'a şikayet ettiği Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yönelik itirazını da yinelediği öğrenildi.
2: Soykırımcı Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı ABD Başkanı Trump'a bir kez daha şikayet etti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin F-35 programına dönmemesi için Washington yönetimine çağrıda bulunan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la bir kez daha telefonda görüştü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmenin gündeminde İran'a yönelik saldırılar, bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki stratejik koordinasyon vardı. Açıklamada Trump'ın İran'a karşı yürütülen askeri operasyonlarla ilgili son durumu Netanyahu'ya aktardığı duyuruldu. Netanyahu ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını gündeme taşıdı. Erdoğan'ın 36. NATO zirvesinde yaptığı açıklamalar sebebiyle İsrail'e tehdit oluşturduğunu söyledi. Netanyahu, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yönelik itirazını da yineledi. Netanyahu, İsrail ordusunun mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada da isim vermeden Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
3: İsrail'in hava üstünlüğünü korumak ulusal güvenlik doktrinimizin temel taşıdır.
1: Ve Londra'dan Gazze konusunda dikkat çeken bir öz eleştiri geldi. Başbakanlık koltuğuna hazırlanan İşçi Partisi lideri Andy Burnham, partisinin Gazze Savaşı'nın ilk dönemindeki tutumu nedeniyle özür diledi. Burnham, İsrail'e baskının artırılması, silah ihracatının yeniden değerlendirilmesi ve Gazze'de işlenen olası savaş suçlarının uluslararası mahkemelerce soruşturulması çağrısında bulundu.
4: Let me start by saying
5: İsrail masum Filistinleri öldürerek ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor.
6: İngiltere'de başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Andy Burnham'dan pişmanlık açıklaması geldi. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Burnham, lideri olacağı iktidardaki İşçi Partisi'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcındaki tutumu sebebiyle özür diledi. Biz doğru olanı yapmadık dedi.
5: İsrail'in Gazze'deki askeri harekatının başlangıcında partimin doğru tutum sergilemediğini düşünen çok sayıda kişi olduğunu biliyorum ve bunun için üzgünüm. Yanıtımız çoğu zaman yeterince iyi olmadı. Daha iyisini yapmamız gerekiyor.
6: Burnham, Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında daha güçlü bir tavır alınması gerektiğini söyledi.
5: İsrail hükümetine baskı yapmak için daha fazlasını yapmalıyız. Evet, bazı önemli adımlar attık. Ancak dürüst olmak gerekirse İngiltere ateşkes çağrısı yapmakta çok yavaş kaldı. Şimdi yaklaşımımızı güçlendirmek için daha fazlasını yapmalıyız.
6: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirmekten kaçındı. Ancak gördüğü ve okuduğu şeylerden dehşete düştüğünü dile getirdi.
5: Savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair artan kanıtlar var. Gazze halkının yaşadığı derin acılar için hesap verilebilirlik olmalı. Ancak nihai olarak buna siyasetçiler değil, uluslararası mahkemeler karar vermeli.
1: Ve sevgili izleyenler, İran ülkenin eski lideri

0: Ali Hamane'ye veda etti. Hamane'yi doğum yeri olan Meşet'te toprağa verildi. Ancak saldırılar durmadı. Peki şu anda İran'da neler oluyor? Ayrıntıları öğrenelim. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü Ekber Karabağ'a bırakalım.
1: Teşekkür ederim Sümeyye. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. Evet, senin de belirttiğin üzere ülke lideri, eski ülke lideri Ayetullah Ali Hamine için dün gece saatlerinde son etkinlik yapıldı ve kendisi Şiilerin 8. imamı olan İmam Rıza'nın türbesinde defnedildi. Son cenaze namazını da Ayetullah Ali Hamine'nin büyük oğlu Mustafa Hamine kendisi için kıldı. Ayetullah Ali Hamine için cenaze etkinlikleri İran'da ve Irak'ta birkaç kentte yapıldı. Bir haftadan fazla bu etkinlikler sürdü. Ancak özellikle İran'ın an itibariyle ülkeyi yöneten Mustafa Hamine'nin bu etkinliklere katılmaması büyük bir dikkat çekti. Tam dün gece bu etkinlikler yapılırken Meşet'te bir eylem söz konusu oldu. İki kişi hayatını kaybetti. Fakat yetkililerden gelen açıklamaya göre iki kişinin hayatını kaybettiği eylemin bu bir terör eylemi olmadığı ve kişisel mesele olduğu kaydedilmiş oldu. Tam bu etkinlik yapılırken ülkenin güneyinde Hürmüz etrafında da yine saldırılar devam etti. Yetkililerden gelen resmi açıklamaya göre Konarep bölgesindeki iki noktaya deniz kuvvetlerine ait iki noktaya saldırı olduğu, yine bu şehir kenti etrafında da yine saldırıların söz konusu olduğu ifade edildi. Ancak ilginçtir, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı gece saatlerinde İran'a yönelik herhangi bir saldırılarının olmadığını bildirmiş oldu. Bu yüzden gece İran'a yapılan saldırılar kim tarafından yapıldığı büyük bir tartışmaya da neden olmuş oldu. An itibariyle Katar ve Pakistan ve diğer arabulucuların son iki gecede yaşanan olayların ardından iki ülkeyi tekrar müzakere masasına getirmek için çabaları devam etmektedir. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'daki son konuşmasında artık İran'la bu vardıkları uzlaşmanın bir anlamı olmadığını ve İranlılar müzakereler için çok zaman sarf ettiklerini ifade etmişti. Ancak buna rağmen ABD medyasından gelen haberlere göre Donald Trump hala diplomasiyi ön plana çıkarmaktadır ve buna öncelik vermektedir ve İran'la sorunların kapsamlı bir savaşla değil bu yöntemle halledilmesini istiyor. Dediğim üzere İran'daki resmi cenaze etkinlikleri tamamlanmış oldu ve arabulucular tekrardan iki ülkeyi masaya getirmek için çaba sarf ediyor. Bu konuda başarı olacak mı olmayacak mı bekleyip göreceğiz.
0: Teşekkür ederiz Ekber Karabağ. Kolaylıklar diliyoruz sana. Devam edelim efendim. Evet. Değerli izleyenler, Çin ve Rusya askeri işbirliğini artırıyor. Girişte de bahsetmiştik. İki ülke donanmaları Sarıdeniz ve çevresindeki sularda ortak askeri tatbikat yaptı. Ayrıntıları alacağız biz de şimdi. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek bizi bekleyen isim. Çin'den aktaracak bize detayları. Bu tatbikat nasıl yankılandı, neler yaşandı son olarak? Mehmet Zeyrek, söz sizde.
2: Aslında geçtiğimiz hafta başlamıştı bu deniz tatbikatı. Her yıl düzenli periyotlarla gerçekleştiriliyor ve bu yıl NATO zirvesine denk geldi. Hala devam ediyor 13 Temmuz'a kadar. Bugüne kadar neler yapıldı diye baktığımızda tatbikatın liman safhası tamamlandı. İki ülke müşterek komuta merkezi kurularak deniz operasyonlarına geçildi. Deniz safhasında ortak keşif, hava ve füze savunması, denizaltı savunma harbi, müşterek komuta kontrol ve gerçek mühimmatla atış eğitimleri sürüyor. Bugün canlı atış tatbikatlarının başladığına yönelik bilgiler geldi. Çin tarafında destroyer, fırkateyn, denizaltı ve ikmal gemileri, Rusya tarafındaysa Varyag füze kruvazörü, korvet, dizel elektrik denizaltısı ve kurtarma gemisi görev yapıyor. Pasifik'teki ortak deniz devriyesi henüz başlamadı. Çin Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu faaliyet tatbikatın tamamlanmasının ardından gerçekleşecek. Çin ve Rusya üçüncü bir ülkeyi hedef almadıklarını altını çiziyor ve bunun yıllık askeri işbirliğinin bir parçası olarak sahaya yansıtıldığını da belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde Çin deniz altından sahte bir başlıkla bir balistik füze denemesi yapmıştı ve bu oldukça iddialı denemeydi.

0: haliyle NATO zirvesinde de bir kez daha Çin tehdidi gündeme gelmeye başladı. Ancak Pekin dün resmi bir açıklama yaparak bunun Çin tehdidinin bir bahane olarak yansıtılmaması gerektiğini de vurguladı. Qingdao şehrinde iki ülkenin tatbikatı devam ediyor. Bölge özellikle Japon karasularına da yakın stratejik limanların hemen yanı başında bu tatbikatın sürdüğünü de hatırlatmış olalım ve öne çıkan notlar bu yöndeydi.
1: Mehmet Zeyre'ye çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Bu arada ABD savaşı ile birlikte İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmış. Dünya petrol ticareti ciddi anlamda sekteye uğramıştı malumunuz. Fransa'dan Hürmüz'e alternatif olarak Suriye önerisi geldi. Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Ömer Aydın bizi bekleyen isim. Ömer Aydın hoş geldiniz yayına diyelim öncelikle. Evet, Fransa'dan Hürmüz'e alternatif Suriye önerisine dair detayları bekliyoruz sizden.
2: Evet, açıklamayı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot yaptı. Fransa Birinci Kanalı'nda hemen Ankara dönüşünde çıktı. Canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hemen öncesinde de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Dışişleri Bakanı Emmanuel Macron'un Suriye'deki görüşmelerinde de bu konu gündeme gelmişti. Macron, Suriye'nin bir enerji, lojistik geçişi olabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması veya boğazdaki işleyişin aksamasının cezasını Avrupalıların, Fransızların çektiğini ifade etti ve bizim olmayan savaşların bedelini ödemeye devam etmeye hiç niyetimiz yok şeklinde bir ifade kullandı ve Suriye'nin bir enerji geçiş bölgesi olması gerektiğini, olabileceğini ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yine Suriye'nin bir enerji hubu haline gelebileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Fransız şirketleri, özellikle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çok kalabalık bir yatırımcıyla, şirket sahibiyle, yüksek temsilcileriyle, yöneticileriyle Suriye'ye gitmişti. Ve burada da bu konunun gündeme geldiği belirtiliyor. Suriye Cumhurbaşkanı El Şara'da bu konuyla ilgili Suriye'ye yapılacak olan yatırımlar ve dışarıdan gelecek olan finansmanlarla ilgili, yeni teknolojilerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu ve Fransa Dışişleri Bakanı Baron'un Fransa Birinci Kanalı'nda yaptığı bu açıklama Hürmüz Boğazı'na alternatif bir transit ülke veya alternatif bir güzergah olarak Suriye'nin ön plana çıktığını gösteriyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Fransa'dan aktardı bize detayları sevgili izleyenler. Sıcak bir gelişme var. Ekranlarınıza da bir süredir yansıyor. CHP İstanbul'da Gürsel Tekin görevine devam edecek. Ayrıca CHP İl Kongresi iptal davası 16 Ekim'e ertelendi. Detayları bize Ahmet Nazif Vural aktaracak. Telefon attığımızda kendisi Ahmet.
3: CHP'deki 38. olan İstanbul İl Kongresi ile alakalı, İstanbul İl Kongresi'nde yaşananlarla alakalı dava süreci devam ediyordu ve bu dava süresinde bir ara karar çıkmıştı ve bu ara kararla birlikte İstanbul İl Başkanı olarak görevine devam eden Özgür Çelik ve onun heyeti İl Yönetim Kurulu tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmıştı ve ardından da kongrede alınan kararların istenliğe ilişkin açılan davada mahkeme bir ara kararın ara kararı hükmetmişti. Bu ara kararda da Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilmişti ve elbette o süreçte aslında oldukça zorlu bir süreçti. Öyle ki CHP İstanbul İl Binası'nda yaşanan çok sayıda olay vardı. CHP İstanbul İl Binası'nda yaşanan bu çeşitli olayların devamında hatta Cumhuriyet Halk Partisi ve beraberinde Özgür Özel ve Özgür Çelik CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın yerini değiştirmiş ve hali hazırdaki İl Başkanlığı'nın da ismini Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak değiştirmişti ve Bahçelievler'deki bir başka ilçe binasını İl Binası olarak atletmiş ve görevine orada devam edeceklerini, orada bu kararı tanımadan devam edeceklerini altını çizmişti Özgür Çelik ve beraberindeki yönetim kurulu ve bu kapsamda davada bir yandan da devam ediyordu ve davada

0: da son gelen ara kararla birlikte son edinmiş olduğumuz bilgi ara kararla birlikte Gürsel Tekin'in görevine devam edeceği yönünde. Gürsel Tekin de görevine devam edecek. Peki ne zamana kadar? Bunun da altını çizelim. Dava ne zamana erselendi? Hemen onun da bilgisini aktaralım sizlere. 16 Ekim'de görülecek CHP 38. İstanbul İl Kongresi ile ilgili gelişen dava süreci 16 Ekim'e ertelendi ve 16 Ekim'de konuyla alakalı da yine görüşmeler sürecek. Elbette kafadaki soru işaretleri şu: Gürsel Tekin devam edecek mi, yoksa CHP İl Başkanlığındaki bu süreç daha da farklı bir hal mi alacak? Bununla alakalı tabii ki mahkemenin kararı bekleniyor. Mahkeme bir sonraki duruşmada acaba mahkeme heyeti bir karar mı açıklayacak, yoksa bir ara karar mı verecek? Bunu da yine 16 Ekim'de göreceğiz diyelim. Elbette Gürsel Tekin ve heyetinin şu an itibariyle hala görevde olduklarında altını çizelim. Sözü yeniden de size bırakalım.
1: Ahmet, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Bu son dakika gelişmesinin detaylarını paylaştı bizimle muhabir arkadaşımız. CHP ile devam edelim yine. CHP Genel Merkezi Özgür Özel döneminde yapılan harcamaları mercek altına aldı. O harcamalardan biri de bağımsız yayın yaptığı iddia edilen kanallara yönelikti. Bazı televizyon kanalları, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına 775 milyon liraya yakın ödeme yapıldığı iddiası gündemde sevgili izleyenler. Bu iddiayı gündeme taşıyan da yine CHP'li bir isim.
2: Geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı televizyon kanallarıyla protokolü vardı. Biz onlara belli bir bedel öderdik. Bu sefer sosyal medyaya büyük paralar ödenmiş.
3: Özgür Özel döneminde milyonlarca liranın objektif yayın yaptığını iddia eden televizyonculara ve sosyal medya trollerine aktarıldığını iddia etti.
4: 770 milyona yakın bir para ödenmiş sosyal medyaya. 775 milyon.
3: İddianın sahibi CHP'nin iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat. Fırat'a göre sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakmak, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisini övmek için harcanan paranın toplamı 775 milyon lira. Bu paranın partide kaynağı yok. Çünkü ödemeler doğrudan genel merkez üzerinden yapılmamış.
4: Sosyal medyada bu troll ağları üzerinden inanılmaz bir para gönderiliyor. 770 milyona yakın bir para ödenmiş sosyal medyaya. 775 milyon. Belli şirketler var. O şirketler ve kişiler üzerinden yapılmış.
3: Fırat, Özel'in genel başkanlık yaptığı 3 yılda medyaya yapılan resmi ödemelerin dökümünü de paylaştı. Yaklaşık 80 milyon liralık ödeme ile listenin ilk sırasında Halk TV yer aldı. Halk TV'yi yaklaşık 34 milyon liralık ödeme ile Tele 1, 3 milyon liralık destekle Tele 2 takip etti.
4: Halk TV'ye 779 milyon 220 bin lira verilmiş. Yurttaş Medya Reklam Şirketi diye bir şey var. Buna 2 milyon 406 bin lira verilmiş. Tele 1'e 33 milyon 700 bin verilmiş. Tele 2'ye de yine 3 milyonluk bir para yardımında bulunmuş vesaire falan. Bunlar resmi.
3: Ödemeler sadece bilinen televizyon kanallarıyla sınırlı olmadı. İnternet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına da milyonlarca lira aktarıldığı iddia edildi. Onlardan biri de sadece 2500 takipçisi olan Baba Ocağı adlı internet sitesi oldu. Baba Ocağı adlı siteye yıllık 60 milyon lira verildiği öne sürüldü.
4: Baba Ocağı diye bir internet sitesi duydun mu?
5: Hayır.
4: De duymamıştım. Baba Ocağı internet sitesine her ay 5 milyon lira para verilmiş. Ben haberini görmedim bugüne kadar.
3: Bu iddiaya Baba Ocağı internet sitesinden yanıt geldi. Site yetkilileri CHP'ye elinizde belge varsa paylaşın çağrısı yaptı.
6: Sayın Kim arkadaşlar, onlara çok teşekkür ediyoruz.
3: CHP kayıtlarına göre Özgür Özel döneminde medya kuruluşlarına toplam 124 milyon 68 bin 338 lira ödeme yapıldığı da öne sürüldü. Hatta CHP'nin idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun bu konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyordu. Ancak beklenen açıklama son anda iptal edildi. Halk TV'nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu da iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle anlaşma yaptıklarını doğrulayan Mahiroğlu, benzer bir anlaşmanın Özgür Özel yönetimi döneminde de sürdüğünü ifade etti.
7: Alanımızdaki yayınlarımızın getirisiyle ödeyebileceğimiz giderlerimizin olabileceği reklam alanında ciddi bir şekilde bir darboğaz mücadelesi içerisindeyiz. Bulunduğumuz bir ekonomik yapı içerisinde gelir ve gider dengesini tutturmaya çalışıyorum.
3: Ben kanalı aldığım günde

0: Ben bugüne kadar devletten ya da hükümetten bana karşı hiçbir şekilde baskı, tehdit, şantaj gelmedi. Ama ben bugün Kemal Bey'in şantaj ve tehdidine maruz kalmış durumdayım sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrasında kendilerini destek vermeye zorladığını iddia etti. Açıkça bizi destekleyin yoksa gereği yapılır diyorlar ifadesini kullandı.
1: Değerli izleyenler, kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu Türkiye'ye getirildi. Peki hangi ülkeden kim yakalandı? Detayları alacağız. Ankara'da bizi Abdullah Ünver bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. İçişleri Bakanlığı dakikalar önce son dakika bilgisini aktardı. Haklarında arama kararı bulunan 54 şüpheli yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. O şüphelilerden 29'u kırmızı bültenle aranıyordu. Onların detaylarından bahsedelim. Şüphelilerden 38'i Gürcistan'daydı. 5'i Almanya'da, 2'si Azerbaycan'da yakalandı. Diğer şüpheliler ise sırayla Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalandı. Türkiye iadesi sağlanan şüphelilerin tasarlayarak cinayet, uyuşturucu, parada sahtecilik, fuhuş ve insan ticareti gibi suçlardan arandığı bildirildi. Toparlayacak olursak İçişleri Bakanlığı paylaştı bu bilgiyi. Dakikalar önce bu son dakika bilgisini 54 şüpheli yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bunlardan 29'u kırmızı bültenle aranıyordu. Büyük bir çoğunluğu, yani 38 kişi ise Gürcistan'da yakalandı. Bu 54 şüphelinin 38'i Gürcistan'da yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Yargı süreci Türkiye'de devam edecek diyelim ve şimdilik sözü tekrardan merkeze bırakalım.
1: Abdullah Ünver'e çok teşekkür ediyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bu sıcak gelişmenin detaylarını paylaştı. Devam edelim efendim. İstanbul Havalimanı Haziran ayında %94,3'lük zamanında kalkış performansıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı oldu. Bu sonuçla Londra ve Madrid havalimanları İstanbul Havalimanı'nın gerisinde kaldı.
3: İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini bu kez dakikliğiyle sağlamlaştırdı. Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı Eurocontrol Haziran ayına ilişkin First Wave raporunu yayımladı. Rapora göre IGA İstanbul Havalimanı, Londra ve Madrid gibi dev merkezleri geride bırakarak Avrupa'nın en dakik havalimanı unvanını aldı. İstanbul Havalimanı Haziran ayında %94,3'lük zamanında kalkış performansıyla büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca uçuş başına sadece 3,7 dakikayla Avrupa'nın en düşük ortalama kalkış gecikme süresini kaydeden havalimanı oldu.
1: Ve sevgili izleyenler, Ayasofya'nın aslına dönüştürülmesi kararının 6. yılı sözü hemen A Haber muhabirimiz Meral Dağlılar ve konuğuna bırakıyoruz. Sağlıklı bağlantı oluştuğunda Meral ve konuğundan detayları alacağız. Devam ediyoruz efendim. Ajans bugüne gündemin diğer gelişmeleriyle. Kars'ta akşam misafirliğe giden bir aile evlerine döndüklerinde bahçelerinde bir ayı ailesiyle karşılaştı sevgili izleyenler. Korktular ama o anları kayda almayı da ihmal etmediler. Rize'de ise ayılar evlere değil meyve bahçelerine dadandı. Bakın Karadenizliler bu duruma nasıl bir önlem aldı.
0: Misafirliğe gittiler, evlerine döndüklerinde karşılaştıkları manzaraya hayret ettiler. Kars'ta yiyecek aramak için şehir merkezine inen Aya ailesi bir evin bahçesini mesken tuttu. Anne ayı yavrularıyla birlikte bahçede dolaşırken ev sahipleri de tehlike geçene kadar sabırla bekledi. Boz ayılar bir süre sonra bahçeden çıkıp bölgeden uzaklaştı.
4: Tamam, geri çık, o gider, bak o gider.
5: Neden mi başladı?
0: Rize'de ise ayılar bu kez evlere değil yaban mersini bahçelerine dadandı.
6: Allah bize verdi.
7: Ayı beyefendi bir sefer vurdu buraya. Bu sene çok kötü yaptı. Nasıl kopardıysa da dalında yemi yok. koparıp yerde yiyor yani.
0: Karadeniz zekası ise çareyi teknolojide değil, yıllar öncesinden kalan bir yöntemde buldu.
5: Bizim koyduğumuz isim Aysa var. Tarım yapılırken yaban hayvanlar zarar vermesin diye o gün dedelerimiz böyle bir yöntem geliştirdiler.
0: Suyla çalışan bu düzenek belirli aralıklarla tenekelere çarparak yüksek ses çıkarıyor.
5: Gelmiyor, aylar gelmiyor. Bu sesi duyduğu zaman...
0: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü desteğiyle kurulan yaban mersini bahçeleri şimdilerde ayı savar düzeneğine emanet.
1: Evet sevgili izleyenler, Ayasofya'nın aslına dönüştürülmesi kararının 6. yılı olduğunu hatırlatmıştık. Sözü tekrardan A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve konuğuna bırakacağız. Bugünün anlam önemine dair bir yayın gerçekleştirecekler. Meral.
6: Ayasofya Kebir Camii'nin yeniden cami statüsüne geçişinin 6. yıl dönümü bugün. İşte o tarihi gün 2020 yılında 10 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle verilmişti. Bugün de yaklaşık 6 yılı artık geride bıraktık. Hemen yine 2020 yılının 10 Temmuz'un ardından da 24 Temmuz'da Cuma günü Cuma namazıyla birlikte işte vatandaşlar yeniden Ayasofya Kebir Camii'ye kavuşmuştu. Peki bunun manası nedir, mahiyeti nedir? Elbette ki bunları konuşacağız. Yanında çok değerli bir yayın konuğum var. Tarihi bir ana şahitlik etmiştik bundan 6 yıl önce. Şimdi de 6. yılını aslında kutluyoruz. Camide ezan sesleri yükselmeye devam ediyor. Bunun manası bizler için nedir, neler söylemek?
8: Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'da tabii kılıç hakkı olarak denilen en büyük mabedin camiye çevrilmesi geleneği var. Dolayısıyla ilk olarak İstanbul'da Ayasofya gibi önemli bir Bizans eseri camiye dönüştürüldü ve hatta geçici olarak ahşap bir minare inşa edildiği ve ezanın oradan okunduğu ve şükür namazı kılındığını belgeler bize gösteriyor. Tarihimizde de önemli bir yeri var Ayasofya'nın, çünkü büyük manada, büyük çapta daha doğrusu Ayasofya İstanbul'da en büyük mabet olarak Müslüman şehirler arasında birinci sıraya geçmiş oldu. Daha sonra tarihi boyunca bütün padişahlarımız Ayasofya'nın korunması, yaşatılması, onarımı için büyük paralar, büyük çabalar harcadılar. Hatta 1500 yıllık bugünkü mabedin çok yorgun olduğunu da biliyoruz. Ama atalarımız her dönemde restore ederek güçlendirme yapmışlardır. En önemli müdahalede Mimar Sinan döneminde 2. Selim'in emriyle geniş çapta restore edildi ve iki minare eklendi. O zaman 4 minareye ulaştı. İlk minare Beyazıt döneminde yapılmıştı. Fatih döneminde ikinci minare, ikinci Beyazıt döneminde iki kalın minarede Mimar Sinan'ın yaptırdığı, zaten ağırlık kulesi olarak kaidenin dağılmasını engellemek için Sinan çok ustaca onları yerleştirmiş ve takviye edilmesine gidilmiştir. Ne yazık ki 2. Selim de restorasyonun sonunu görmedi. Hatta Selimiye'yi de göremedi. Selimiye'nin bitmesine bir yıl önce vefat edince Selimiye bitti. Sinan da türbesini Ayasofya Haziresi'ne yapmış oldu. 2. Selim de hem restorasyonu emrettiği için hem de artık ebedi uykusuna da Ayasofya'da yatıyor.
6: Peki hocam, şunu sormak istiyoruz aslında Ayasofya'nın tekrar döndüğünde de özellikle bizler de çok konuşmuştuk.
1: Evet sevgili izleyenler, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması, aslına dönüştürülmesine ilişkin bir yayın gerçekleştirdi Meral Dağlılar konuyla birlikte. Çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz Ajans Bugün'e. Çanakkale'de meşhur Lapseki nektarisinin hasadı başladı şimdi. Detayları öğreneceğiz biz de. A Haber muhabir Vedat Sezer ve konuğu bekliyor bizi Çanakkale'de. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
9: Evet, Lapseki'deyiz. Lapseki Türkiye'nin Güney Marmara'daki meyve ambarı olarak da anılıyor. Özellikle coğrafi tesis ürünleri de oldukça ünlü. Çünkü kaliteden de hiçbir zaman ödün verilmeyen bir yerdeyiz. Şu anda bir şeftali bahçesindeyiz. Yanımızda bir üretici Ali Şahin var. Yıllardan bu yana nektarin üretimi yapılır. Türkiye'nin de nektarinde ikinci şehri Çanakkale hasatta başladı. Neler söyleyeceksiniz?
10: Öncelikle hoş geldiniz memleketimize. Evet, Lapseki'mizde coğrafi işaretli şeftali ve nektarin hasatına başladık. Yağışlardan dolayı bu sene biraz hasatlar geç başladı. Ama kalitemizde yine ödün yok. Artı devletimizin de öncülüğünde artık ilaç kalıntıları, pestisit kalıntılarıyla mücadele de önemli hale geldi ve onu da çok güzel uyguluyoruz. Şeyimizde, memleketimizde bu seneki ücretlerin biraz da meyve ücretlerin biraz daha düşük olması ihracatın da yolunu açtı. Ve çok sayıda ihracatçı da memleketimize geldi.
9: Evet, şimdi nektarin şeftali arasındaki farkı da soralım öncelikle.
10: Aslında ikisi de gülgüllerden geliyor kökeni. Ama şeyde aroma olarak da birbirine çok benzer. Fakat şeftali işte bildiğimiz gibi tüylü bir meyve. Nektarin ise tüysüz bir meyve.
9: Evet, sertlik dereceleri nasıl?
10: Sertlik dereceleri nektarinin biraz daha fazladır. Şeftali nektarine göre biraz daha çabuk yumuşar ve dayanımı biraz daha nektarine göre daha azdır. Ayrıca ağaç yapılarına da gelince nektarin ağaçları biraz daha sert, hızlı büyüyebilir ve ağaç başına hasatta da nektarin ağaçlarından daha fazla hasat elde edilir.
9: Evet, geçtiğimiz yıl bir don hadisesi yaşadı Türkiye genelinde, ağır bir olaydı ama Lapseki'de durum neydi? Geçen sene sanki biraz daha az etkilendi ama bu yıla etkisi yağışlarla beraber ne oldu?
10: Ya Çanakkale'miz, Lapseki'miz biraz mübarek topraklar. Dolayısıyla burada yüz binlerce şehidimiz var. Efendime söyleyeyim, Çanakkale zaferinin yaşandığı yerler buraları. Galiba onların uhreviyatından dolayı evet geçen sene biz dondan çok az etkilendik. Çok az bölgemizde kısmi olarak meyvemiz azdı ama onun haricinde yine rekoltemiz iyiydi.
9: Evet, bu sene yağışlı bir mevsim geçirdi Türkiye. Ağaçlarda biraz yüklü gördük bu geçen sene oranla. Ne kadar bir artış oldu rekoltede?
10: Rekoltede nektarın kısmında biraz bir %10 civarında artış var. Ama şeftalide o aynı şekilde artış yok. Şeftali geçen seneki gibi. Hatta yağmurdan dolayı bazı cinslerimizde, bazı şeftali türlerinde rekolte daha düşük. Çünkü yağmur yağarken tozlanma, arının gezmesinden dolayı meyvenin tozlama işlemi, dölleme işlemi biraz sekteye uğradı. O yüzden şeftalide aynı artıştan bahsedemeyiz. Ama geçen sene rekolte yine yakalarız.
9: Evet. Fiyat yapısına bakacak olursak geçen yıla bu yıl ne kadar fark etti?
10: Geçen seneyle bu sene arasında tabii %30-40 arası enflasyon olmasına rağmen meyve fiyatları %30-40 arasında geriye geldi. Bu sene
9: tüketiciye yarayacak.
10: Kesinlikle tüketiciye yarayacak. İhracatçıya da yarayacak. Çünkü fiyatlar geri geldiği için döviz arttı. Keza işte %25 gibi. Bunların ortalama aramasına vurunca ihracata da yarayacak yani.
9: Çok teşekkür ettik. Ali Şahin üretici de anlattı. Nektarın ürettiği hasatı başladı. Yaklaşık 2 ay kadar devam edecek bu hasat. Hem nektarın hem de şeftali oldukça önemli bir ürün ki Çanakkale bölgesi Türkiye üretiminin %20'sini yapıyor ve özellikle bu yılda rekortenin oldukça iyi olduğunu söyleyelim ve Çanakkale'den sözü size bırakalım.
1: Vedat, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, Türkiye Ankara oldukça başarılı bir zirveyi geride bıraktı. Tabii NATO zirvesinde liderlere sunulan menü de oldukça konuşuldu. O menüde Trabzon tereyağı da vardı. Peki meşhur Trabzon tereyağı nasıl hazırlanıyor? Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Selman Kutlu ve konuğu bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
11: Evet, teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar. Tabii ki o zirveye damgasını vuran Türk mutfağının en önemli sembollerinden bir tanesi Trabzon tereyağı. Biz o Trabzon tereyağının coğrafi işareti olan Tonya'da yapılan tescilli yerindeyiz. Aslında o lezzeti gördüğünüz gibi bu doğadan alıyor o tereyağı ama peki nasıl yapılıyor? Hemen tabii ki burada evlerde daha çok yapılıyor bu. Mustafa abimiz, Ayşe ablamızın evine misafir misafir olduk. Şimdi şöyle gelelim, kolay gelsin diyelim öncelikle. Bir yandan da başlayalım yapmaya Mustafa abi.
12: Öncelikle hoş geldiniz.
11: Ne yapıyoruz? Nasıl oluyor bu Trabzon Tonya tereyağı?
12: Tonya tereyağı önce
11: evet döküyoruz değil mi ya?
13: Evet önce

0: Kaymağımızı...
1: Kaymağımızı kaynatıyoruz, döküyoruz, evet.
2: Gördüğünüz gibi biraz hızlandırılmış yapıyoruz tabii. Kaymak evet. haline getiriliyor.
0: Kaymak haline gelen tereyağımızı yayığımıza döküyoruz ve yayacağız yayığımızı.
2: Birazdan yayık vuracağız.
0: Birazdan yayık vuracağız. Şimdi bu tereyağının bu hale alması bizim doğamız, ineklerimizin Jersey ırk olarak
2: geçelim yayıya doğru yavaş yavaş.
0: Özelliği hayvanların Jersey ırkı olması sebebiyle doğamızın yeşil bu yeşilliği yeşillikten alması.
2: Şöyle geçeyim ben.
0: Bir de gelen Türkiye'ye gelen heyetlerin bu şeyi beğenmesi bizi çok gururlandırıyor. Gururlandık. Bizim
2: kapağını kapatıyoruz ve yayı vurmaya başlıyoruz.
0: Evet, evet.
2: İyi yayı vurmak önemli değil mi? Yayı iyi vurmak.
0: Evet, evet.
2: Kaç dakika vuruyorsunuz bunun?
0: 40-45 dakika vuruyoruz.
2: Bu şekilde vuruyoruz. Şimdi bilmiyorum sesi duyabilecek misiniz ama şöyle biraz dinleteyim size. Kolay olmuyor o Trabzon, Tonya, tereyağı tescili ve coğrafi işaretli. Peki bu zirvede duydunuz tabii ki nasıl dünya liderleri Trabzon tereyağının tadına baktı. Gururlandınız mı?
0: Evet, çok gururlandık. Çok sevindik. Tonya'mızı tanıttılar. Tereyağını tattılar. Beğendiler. Biz de buradan memnun olduk. İnşallah daha iyi olacak.
2: Şimdi geçelim abla, yağı yapmaya doğru gidelim. Çünkü burada işte biraz hızlandırılmış yapacağız. Normalde 45 dakika bunu vuruyorlar ama biz şimdi o buradan yine yapılmış olan tereyağına doğru geçeceğiz ama soğutma işlemi yapılacak değil mi?
0: Evet, soğutma işlemi yapılacak. Soğuk su ile yıkanacak.
2: Geçelim o zaman yavaş gösterelim onu. Hemen yağımızı şöyle içine de bakalım hemen. Şimdi görüyorsunuz kap da güzel, orijinal böyle ahşap bir kap. Kaşıklar aynı şekilde. Evet, o kaymaktan çıkmış. 45 dakika vurulmuş gördüğünüz gibi ya. Yani işlem öyle hemen bitmiyor. Gördüğünüz gibi yağı alıyor yavaş yavaş. O beyaz olan onun yoğurt şeyini mi ayırıyorsunuz burada?
0: Ayran.
2: Ayranı ayrılıyor yağdan. Kaliteli olması için ayrılıyor.
0: Evet.
2: Soğuk, bumbuz yani buz olarak tamamen soğuk bir suya koyuyorsunuz. Abla burada hangi işlemi yapıyoruz?
1: Şimdi bunu yıkama işlemine geldik. Yıkıyoruz onu.
2: Amaç ne burada?
1: Amaç soğuk. Ayranını çıkarıyoruz ondan.
2: Tamamen yağ özelliğini.
1: Tamamen yağ özelliğini getiriyoruz onu. Evet.
2: Gördüğünüz gibi bu ne kadar sürüyor tahmini?
1: Bu da 5 dakika sürüyor.
2: Mustafa abi.
1: Güzel
0: efendim.
2: Şimdi bu doğa bunun tadını veren aslında bu doğa değil mi?
0: Evet, bu bitki örtüsü. Burada her çeşit ottan var. Bu bizim bu yörede. Bu yeşillik yazgıç.
2: Anladım.
0: Aynen.
2: Şöyle tadına bakarak da ben bitireyim diyeyim. Yani o doğallığa şöyle kaşıktan alalım az. Şöyle koyayım. Tabii bu olduktan sonra da buzdolabına girip donuyor.
0: Evet, evet.
2: Şu an tamamen ama o doğallık ve bu coğrafyanın tadı, kokusu da üstünde diyebiliriz. O NATO zirvesine damga vuran Trabzon Tonya tereyağını detaylarını size gösterdik diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
3: Evet, Selman Kutlu ve konuklarına da çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir reklam aramız var. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaş artışları kesinleşti. Böylece yılın ikinci yarısında SSK ve Bağkur emeklileri %17.76, memurlar ve memur emeklileri de %13.52 oranında artış alacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force

0: Olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Trafix.com. Reklam. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve...

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.

Saat Bey'iz. Saatlerimiz artık 12 olmak üzere. A Haber ve de Radyo Ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, Türkiye oldukça başarılı bir zirveyi geride bıraktı. Malum dünyanın konuştuğu Ankara'daki NATO zirvesinin güvenlik zafiyeti yaşanmadan sorunsuz geçmesi için 3 aşama

0: ve 3 kuşaklı bir eylem planı devreye sokuldu. Sahada 56.288 personel görev aldı. Ayrıca kontroller sırasında başka suçlardan aranan 4.412 kişi yakalandı. Görünmeyen birçok tehdit eyleme dönüşmeden önlendi.
1: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler.
2: Dünya liderlerinden tam not alan Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin güvenlik zafiyeti yaşanmadan sorunsuz geçmesi için 3 aşama ve 3 kuşaklı bir eylem planı hayata geçirildi. Zirvenin kalbinin attığı Ankara, komşu şehirler, sınır ve sahil hilleriyle komşu şehirlerde kurulan sessiz ama etkili bir kalkanla korundu.
3: Bu tedbirler günler öncesinden başladı. Risk analizleri yapıldı.
2: Eylem planının ilk kuşağında zirve alanı ve güzergahlar, ikinci kuşağında havalimanı, otel, terminal, tren garı ve ana geçiş noktaları, üçüncü kuşağında ise şehir geneli, raylı sistemler, pasaport ve kimlik kontrolleri yer aldı. Eylem planının ilk aşamasında ise bir ay öncesinden istihbarat faaliyetleri ve tedbirlerin hayata geçirilmesi var. Sınır güvenliği önlemleri ve arama noktaları artırılırken konaklama denetimleri sıkılaştırıldı. İkinci aşamada bir hafta öncesinde siber devriyeler ve yüz tanıma sistemleriyle teknolojiyi en üst seviyede kullanarak siber dijital denetimler yapıldı. Üçüncü aşama son 72 saatte ise her konuda tüm önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Şüpheli araçlar ve kişiler yakın takibe alındı. Zirve alanında ve etrafında görünür ve görünmez koruma kalkanları oluşturuldu.
3: İzleme kameralarımıza, yaka kameralarımıza, yüz tanıma sistemlerimize yarı yapay zeka destekli, bazı yerlerde de tam yapay zeka destekli analizler yapacak vaziyete geldik.
2: Sahada toplam 56.288 personel görev aldı. Kontrol ve uygulamalar sırasında başka suçlardan aranan 4.412 şahıs yakalandı. Ankara'da 29 Haziran 12 Temmuz arasında sabit ve mobil uygulama noktaları oluşturuldu. Havalimanları, terminaller, tren garları, yoğun geçiş güzergahları ve riskli alanlarda kontroller artırıldı. Siber güvenlik tedbirlerinde 640 personel görev yaptı.
3: Aklınıza gelebilecek tüm detaylar değerlendiriliyor.
2: Zirveyle ilgili dezenformasyon, kara propaganda ve manipülatif paylaşım yapan 2663 sosyal medya hesabı tespit edildi. Sokakta 56 bin polis jandarma görev aldı. Küresel düzeyde kadrolu NATO eylemcileri tespit edilerek vatandaşı oldukları ülke emniyetlerine bildirildi. Sınır ötesi önlemler de alındı. Yüz tanıma kameraları yüzden fazla noktaya yerleştirildi. Görünmeyen pek çok tehdit eyleme dönüşmeden önlendi. Acil müdahale timleri son anda endişe ve paniğe yol açabilecek tehditleri sessizce bertaraf etti. Zirve hazırlık sürecinde önceki zirveler masaya yatırıldı. Bu zirvelerdeki zafiyetler tespit edildi, önlemler geliştirildi. Sahada görevli 56 bin silahlı içişleri personeline zirveye özel yelek ve özel kart dağıtıldı. Olası sızmalar alınan tedbirlerle önlendi.
1: Bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir.
0: ABD basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İran'ın ABD Başkanı Trump'a suikast planladığı öne sürüldü. Habere göre Tahran bir süredir suikast planı yapıyordu. Girişim geçen hafta ABD istihbaratına bildirildi ve önüne geçildi.
4: Onlar kirli oyuncular. Bu yüzden herkese, muhtemelen bana da dahil saldırıyorlar. Yıllardır listelerinde bir numarayım.
5: İran'ın ölüm listesinin bir numarasıyım demişti. ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim yeni bir boyut kazandı. Tahran'ın Trump'a suikast planladığı öne sürüldü.
4: İran'ın suikast listesinde bir numarayım.
5: İddiayı ABD basını ortaya attı. The Wall Street Journal gazetesi ve CNN International haberi ABD'li kaynak dayandırdı. Buna göre Tel Aviv Trump'ı takipteydi. Bir süredir yeni suikast planından şüpheleniliyordu. Düzenli bilgi akışı sağlandı. Şüphe İsrail tarafından doğrulandı. ABD istihbaratına haber verildi. Uyarı bu hafta yapıldı ancak iddiaya göre suikast girişimi hazırlığı diğerlerinden farklıydı. Daha yeni, sistemli ve somut bir plan yapıldığı öne sürüldü. ABD'li kaynaklar İsrail'in söz konusu istihbaratı Washington'a

0: ilettiğini doğruladı. Ancak ifşa olan suikast planı hakkında bir açıklama yapılmadı.
1: Dün başka bir liste çıktı ve ben bir numarayım. TikTok'ta bir numara olmayı daha çok seviyorum ama öldürme listesinde birinciyim.
0: Öte yandan Trump'ın Ankara'dan ayrılırken farklı uçak kullanması dikkat çekti. Katar tarafından hediye edilen uçakla gelen Trump eski Air Force One'la geri döndü. Bu hamlede güvenlik tehdidiyle ilişkilendirildi. İddiaya göre gizli servis Trump'tan eski uçakla Ankara'dan ayrılmasını istedi. Ancak ABD güvenlik kaynakları iddiaları reddetti. If you want to really see something that said,
2: take a look at what happened. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ABD'den Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-3 füzelerini tedarik edeceklerini açıkladı. Zelenski ayrıca söz konusu füzelerin Ukrayna'da üretilmesi için ABD Başkanı Trump'a lisans talebinde bulunduklarını da belirtti.
0: Zelenski ve Trump Ankara'da anlaştı. ABD, Ukrayna'ya hava savunma füzesi satışına yeşil ışık yaktı.
3: Yani konuşacağımız konulardan biri de size Patriot füzelerini üretmeniz için lisans verecek olmamız. Bu oldukça havalı değil mi? Bu sayede yeterince füze üretemediğimizden şikayet edemezsiniz. Ben de diyorum ki kendiniz üretin.
0: Son zamanlarda Ukrayna, ABD menşeili hava savunma sistemi Patriot'larda kullanılan füzelerin bitmesiyle Rusya için açık hedef haline gelmişti. Kiev yönetimini sevindiren gelişme Ankara'daki Zelenski-Trump temasının ardından yaşandı. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD'den Patriot hava savunma sistemlerine ait PAC-3 tipi füzelerini kısa sürede alacaklarını bildirdi.
4: Önümüzdeki günlerde ABD'den bir parti PAC-3 alacağız. Ayrıca Avrupalılarla da ayrı anlaşmalarım var. Henüz net şartlar yok ancak ek PAC-3 sevkiyatları olacak.
0: Sosyal medya üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenski, PAC-3 füzelerinin Ukrayna'da üretimi için lisans talep ettiklerini de söyledi. Trump'ın ise bu konuya sıcak baktığını kaydetti. Zelenski, Avrupalı liderlerle yeni bir füze savunma projesinin hayata geçirilmesi için de çalıştıklarını açıkladı. Freya adı verilen projenin ayrıntılarının yakında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek bir zirvede kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
2: Ve meclis NATO zirvesi nedeniyle verdiği aranın ardından toplanarak yoğun gündeme giriyor sevgili izleyenler. Binlerce kişinin beklediği öğrenci affı ve IBAN düzenlemesi de meclise geliyor. Notları alacağız. A Haber parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyelim ve sözü kendilerine bırakalım.
5: Sümeyye Gaffaroğlu, çok önemli gündem maddeleri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem yoğun hem de önemli gündem maddeleri bunlar. Bunların başında 12. yargı paketi geliyor. 12. yargı paketinin görüşmeleri Salı günü 14 Temmuz'da Meclis Genel Kurulu'nda başlayacak. Duruş hem yargılama süreçlerini hızlandıracak bir paket bu, hem de hesabını başkalarına, IBAN hesabını başkalarına kiralayanlarla ilgili önemli bir düzenleme yer alıyor. Burada bir ceza indirimi söz konusu. Cezaevinde şu anda bulunanların önemli bir kısmının tahliye edilebileceği ifade ediliyor. Bu düzenleme yasalaştıktan sonra bir başka gündem maddesi, ki o da önemli, en düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükselten düzenlemeyi de içeren bir torba yasa var. Onun görüşmeleri de Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri başlayacak. Yine Salı günü saat 10'da başlayacak bu görüşmeler. Bir başka düzenleme öğrenci affı. Öğrenci affını içeren yasa teklifinin görüşmeleri de yine aynı gün, yani 14 Temmuz Salı günü saat 15'te Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınacak, ki bu da milyonlarca öğrencinin beklediği bir gelişme olacak. Terörsüz Türkiye konusu da kuşkusuz önümüzdeki günlerin önemli gündem maddesi olacak. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan yasa taslağının işte mecliste gündeme gelmesi bekleniyor 14 Temmuz'dan sonra ve burada AK Parti grubu bir süre üzerinde çalışacak ve diğer partilerle istişare edilecek bu düzenleme. Bunun içinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un rol oynaması yine bekleniyor ki bu yasal düzenlemede yine meclis tatile girmeden

0: çıkarılacak olan son yasal düzenleme olmasını da bekliyoruz diyelim. Sümeyye Kapfaroğlu, son gelişmeler bu yönde.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Parlamento şefimiz Tülay Ağluna meclisin gündemine ilişkin notları aktardı. Ve sevgili izleyenler, dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard'da Kur'an-ı Kerim ayetleri mezuniyet töreninde okundu. İstanbul'daki özel bir üniversitede ise üzerinde ayet yazılı pankarta tahammül edilemedi. İşte bu durum infiale neden oldu.
2: Dünyanın en saygın ve başarılı üniversitelerinden Harvard'da Kur'an-ı Kerim okunurken İstanbul'daki özel bir üniversitede üzerinde ayet yazılı pankart kaldırılmak istendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilginin, öğrenmenin ve düşüncenin merkezi olarak gösterilen Harvard Üniversitesi'nde geçen ay yapılan mezuniyet töreninde tarihi anlar yaşandı.
3: Allahu nuru semavati vel ard. مثل نوره كمشكات فيها مصباح.
2: Müslüman öğrenci Süheniye Muktar mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'deki Alak suresinin ilk ayetlerini okudu.
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
2: Oku mesajıyla başlayan ayetlerle İslam dininde bilginin ve öğrenmenin önemine vurgu yapıldı.
3: اقرأ وربك الأكرم.
2: Dünyanın en iyi 5 üniversitesinden biri olan Harvard'da ayetler saygıyla dinlendi. Harvard'da bunlar yaşanırken dünya sıralamasında ilk 1500'de bile yer almayan İstanbul'daki Yeditepe Üniversitesi'nde ise üzerinde ayet yazılı pankarta tahammül edilemedi. İşte bu görüntüler bir grup öğrenciyi rahatsız edince kriz çıktı, pankartın kaldırılması istendi. Müslüman ülke Türkiye'de yaşanan çirkin olay infiale neden olurken sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti.
1: Evet efendim, Yeditepe Üniversitesi'ndeki Kur'an ayetinin engellenmesiyle ilgili durumda YÖK soruşturma başlattı. Detayları öğreneceğiz biz de. A Haber muhabiri Abdullah Ünver bizi bekleyen isim. Kolaylıklar dileyelim. Detaylar için söz sizde Abdullah.
4: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. Dün Yeditepe Üniversitesi'nde hukuk fakültesi öğrencileri mezuniyet törenine ilişkin görüntüler vardı. Orada oldukça tatsız bir olay yaşanmıştı. O görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi ve binlerce kez yorumlandı. O görüntülerin ardından Yükseköğretim Kurumu hızlıca bir aksiyon alarak soruşturma başlattığını açıkladı. İsterseniz o güne dönelim. Neler yaşanmıştı onlardan bahsedeyim. Yeditepe Üniversitesi'nde hukuk fakültesi öğrencileri mezuniyet töreninde öğrenciler birisi Hat suresi 112. Hud suresi 112. ayette emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetini pankartıyla sahneye çıktı. Ancak bazı kesimler bu ayetten rahatsız oldular ve öğrenciye müdahalede bulunmak istediler. Ve ardından o pankartın önünde, öğrencinin pankartın önünde adeta bir bariyer oluşturdular ve görünmesini engellediler. Tabii bu görüntüler sosyal medyada büyük tepkiler çekince Yüksek Öğretim Kurumu da harekete geçti. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Onlardan biri de İstanbul Valisi Davut Gül'dü, tepki gösterenlerden birisi. O da yine bir ayetle bu olaya cevap verdi. Araf suresinden bir ayet paylaştı. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin ayetini paylaştı İstanbul Valisi ve altına hashtag olarak emrolunduğun gibi dost doğru ol etiketini ekledi ve bu olaya destek verdi. Dediğim gibi Yüksek Öğretim Kurulu bu tatsız olaya hızlıca bir aksiyon alarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen hukuk fakültesi mezuniyet töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayla ilgili olarak Yüksek Öğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır dendi. Üniversiteler farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır dendi. Gençlerimiz anayasal güvence altına alınan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur ifadesini kullandı Yüksek Öğretim Kurumu. O saldırıya muameleye maruz kalan öğrenci de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. O da açıklaması şunlara yer verdi. Tören sahnesinde bazı öğrenciler özgür şekilde İmamoğlu'nu destekleyen ve hükümeti eleştiren politik dövizler açarken ben de emrolunduğun gibi dost doğru ol.

0: suresinin 113. ayetinin yazılı olduğu pankartla sahneye çıktım ve pankartımı açtım. Fakat bazı öğrenciler ayetten duydukları rahatsızlıkla pankartıma fiziksel müdahalede bulunmak istediler ve indirmeye çalıştılar dedi. Buna güçleri yetmeyince Sayın Dekanımız Yener Ünver'in teşvik ve desteğiyle önümde kortej oluşturup ayetin görünmesini engellemek suretiyle sansür uyguladılar dediler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de emrolunduğun gibi Dostoroğlu hakikatini dilendirenlere selam olsun ifadelerini kullanarak bu olaya tepki gösterdi. Dediğim gibi Yükseköğretim Kurulu Yeditepe Üniversitesi'ndeki olayla ilişkin soruşturma başlattı. Biz de gelişmeleri buradan takip ediyor olacağız diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.
1: Abdullah Ünver'e çok teşekkür ediyoruz. YÖK'ün soruşturmasına ilişkin detayları da paylaştı. Peki efendim, Kur'an-ı Kerim ayetinin görünmesini neden engellediler? Bunu merak ediyoruz tabii ki. Aynı üniversitede birçok propagandaya izin varken Kur'an-ı Kerim ayetine neden izin verilmedi? Konuyu bu değerlendireceğiz. Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran stüdyomuzda. Kenan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Şimdi az önce de bir önceki haberimizde de Hartford'da Kur'an-ı Kerim'in okunduğunu taşıdık ekran. Ne yazık ki Yeditepe Üniversitesi'nde yaşanan o skandal olayın görüntüleri de şu an barkomuza yansıyor. Evet. Öğrencimiz ayet-i kerimeyi açıyor. Hud suresi 112. ayet. Hukuk fakültesi mezuniyet töreni, bunun da altını çizelim. Aslında çok da uygun bir ayet-i kerimeyi seçmiş arkadaşımız. Bu şekilde engellemeye çalışıyorlar ve daha sonrasında yine arkadaşın paylaştığı bilgilere göre de engelleniyor ve alkışlarla da destekleniyor bu durum. Yeditepe Üniversitesi'nde neden böyle bir durum yaşanıyor? Dünyanın en prestijli üniversitesinde tecvidli bir şekilde Kur'an-ı Kerim zikredilirken ayetin açılması neden bu kadar rahatsızlığa sebep oluyor sizce?
2: Ya işte az önce görüntüleri verdiniz. Amerika'da, Amerika'nın en tanınmış üniversitesinde Kur'an-ı Kerim okunurken, tecvidli bir şekilde okunurken, burada Kur'an'ın bir ayetinin Türkçe mealinin paylaşılmasından rahatsız oldular. Ama bu zihniyet her zaman vardı. Yani 1995'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde bölüm birincisi Behiye Karadeniz, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü birincisi başörtülü olduğu için törene alınmadı. Ağzı kapatıldı. Hepimiz hatırlarız. Yani unutmayalım, NATO zirvesi oldu. Cumhurbaşkanımızın eşi 2004 yılında Ahmet Necdet Sezer tarafından İstanbul'daki NATO zirvesinde başörtülü olduğu gerekçesiyle davet edilmedi. Eşli resepsiyon yapılmadı. Gata'ya Cumhurbaşkanımızın eşi başörtülü olduğu gerekçesiyle askeri hastane alınmadı. Ve biz bu örnekleri görüyoruz. Yani yıl 2026, hakim, savcı, avukat olacakların okuduğu bölümde düşünce ve ifade özgürlüğünün zirvede olması gereken bölümün öğrencileri Kur'an-ı Kerim ayetini kapatıyorlar, rahatsız oluyorlar. İşin tuhaf yanı, oradaki rektör yardımcısı, dekan alkışlarla Yeditepe ruhu diyor. Şimdi Yeditepe ruhu bu mudur? Ben Yeditepe Üniversitesi'ndeki o törende Ekrem İmamoğlu, yani şu, bilmiyorum ekrana verilecek mi? Bakın, ODTÜ'de de bu pankart açıldı. ODTÜ'nün mezuniyet töreninde diploma vardan yok, yoktan da var edilemez şeklinde bir kendilerince ironi yapmışlar. Ama bu öğrenci kardeşlerimiz bilmiyorlar mı? Yani Ekrem İmamoğlu Girne Amerikan Üniversitesi'nde bir gün okumadı. Bir gün okumadı. 2 yıl okumuş numarası yaparak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne yatay geçiş yaptı. Bu siyaset değil mi? Siyasetin dik alası. Hı hı. Şimdi ODTÜ'de yine bir görüntü. LGBT, yani sapkınların hakları savunulmak istendi. Yani siz Kur'an-ı Kerim ayetinden rahatsız oluyorsunuz ama hırsızlık yapan, yolsuzluk yapan, sahte diplomayla siyasete atılan bir isme destek veriyorsunuz. Bakın Muharrem İnce, bu böyle yarım kalmayacak. Siyaset değil mi bu? Bundan rahatsız olmuyor musunuz? Siz hukukçusunuz mesela. Hukukçu Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında ki delilleri incelemez mi? Ve bu açıkça İslam düşmanlığı. Yani ben az önce baktım, Rusya'da LGBT'yi savunan hareketlere 2 yıldan 7 yıl hapis cezası veriliyor. Biz herhalde çok özgür bir ülkeyiz. Yani Kur'an-ı Kerim bir Müslümanın, yani hepimizin rehberi Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleridir. Bundan neden rahatsız?

0: rahatsız olursunuz. Yani siz hakim olacaksınız, savcı olacaksınız. Sürmekte olan bir davada yolsuzluktan yargılanan bir sanığı savunuyorsunuz. Ve Kur'an-ı Kerim'in emrolunduğu gibi dost doğru ol ayetinden rahatsız oluyorsunuz. Bu açıkça İslam düşmanlığı, Kur'an düşmanlığı olarak tarif edilebilir. Ama bence Yeditepe Üniversitesi'nin açıklamasında öğrencilerin müdahale ettiği ifadesi var. Bence YÖK'ün, Yüksek Öğretim Kurumu'nun işte Yeditepe ruhu diye bu ayet önünü kesen, kapatan, rahatsız olan, o öğrencilere alkışlarla destek veren, ucu nereye giderse gitsin, rektör yardımcısı, dekanları, o öğretim üyelerinin de hakkında soruşturma açılmalıdır. Yani bu tek başına üniversite yönetiminden habersiz bir hareket olarak gözükmüyor.
1: Kenan Bey, yıl olmuş 2026. Evet. Geçtiğimiz haftalarda tesettürden rahatsız olanları paylaşmıştık. Ne yazık ki yine din sözde mizahla birlikte dinle şaka yapmaya çalışanlar olduğunu da gördük. Ardından yaşanan bu olay, Kur'an-ı Kerim ayetinden rahatsızlık duyanlar. Aynı sahnede yine provokatif paylaşımlar yapıldığını, pankartlar açıldığını, evet, biliyoruz ama nedense bu toplumu hala ayrıştırmaya devam etmeye çalışıyorlar 2026 yılında. Evet. Dini değerlere karşı bir rahatsızlık duyulan bir kesim var. Çok, evet, küçük bir kesim ama hala bunu devam ettirmeye çalışıyorlar.
0: Ya devam ettirmek isteyecekler. Bu hak ve batılın savaşı. Yani siz, Cumhurbaşkanımız 2002 yılında AK Parti hükümeti kuruldu ve iktidara geldi. Başörtüsü yasayla mücadele ettik biz. Başörtülü öğrencilerimizin üniversiteye girmesini engellediler. Yani sakallı üniversite öğrencilerinin girişlerinde sıkıntı çıkarttılar. Yani bu zihniyet hala devam ediyor ve işin kötü yanı, hukuk fakültesindeki öğrencilerin bunu yapması. Hakim, savcı olacaksın, avukat olacaksın. Siz öğrenci arkadaşınızın bir ayeti göstermesinden rahatsız oluyorsunuz. Düşünün, bu kişiler hakim ve savcı oldu. Ya siz Kur'an-ı Kerim'i savunan ya da o yönde hareket eden insanları mahkum mu edeceksiniz? Ya az önce ifadede bulundunuz. Dün 13 yaşında bir kızımız Haşema'yla havuza girdiği gerekçesiyle içeri alınmamış, havuza alınmamış, almayan kişi tutuklandı. Yani 2026 NATO zirvesi yapıyoruz. Uğraştığımız şeyler çok, nasıl desem, %99 Müslüman bir ülkede çok küçük bir azınlık ama ülkenin kritik noktalarında etkin olduğunu açıkça görüyoruz. O vatan, millet, bayrak konusunda açıklama yapan, televizyonlarda açıklama yapan kişiler bu olumsuzluk hakkında bir açıklama yapmayacaklar mı? Rektör yardımcısı, dekan, siz işte dün akşam TÜGVA'nın İstanbul şubesi öğrencileri İstanbul ruhu diye pankart açtılar, ayeti açtılar ve tepkilerini dile getirdiler. Bu hak ve batılın mücadelesi. Hı hı. Yolsuzluklarla, hırsızlıklarla, sapkınlıklarla mücadele edenle emrolunduğu gibi dost doğru olan, olmaya çalışan insanların mücadelesi olarak görüyorum ben.
1: Hı hı. Şunu da sormak isterim size. Tabii orada mezun olan öğrencilerin yaşı 21-22.
0: Evet.
1: Den yukarıda 21, en az 21 yaşında oluyorlar. Tabii o öğrenciler böyle bir adım attılar diyelim. Evet. Orada öğretim üyelerine, öğretim görevlilerine nasıl bir sorumluluk düşüyordu? Orada o engellemek yerine, işte Yeditepe ruhu demek yerine nasıl bir tavır sergilemeleri gerekirdi 2026 Türkiye'sinde?
0: Ben Yeditepe Üniversitesi'nin kuruluşunu biliyorum. Yeditepe Üniversitesi ormanlık yeşil alana kaçak olarak kurulan bir yer. Ve üniversite yönetimindeki isimler eski Yargıtay, Danıştay üyeleri, emekli askerlerin bulunduğu bir oluşum. Şimdi Yeditepe kendini milli ve manevi değerlere bağlı hissediyorsa, hı hı, bu öğretim üyeleri hakkında öğrencilerin diyelim ki hatası oldu. 21-22 yaşında gençlik heyecanı olarak ifade edebiliriz. Ama orada dekan olmuş, rektör yardımcısı olmuş öğretim üyelerinin ayetin kapatılmasına karşı engellemeye çalışan o öğretim üyelerinin alkışlaması, yani bu zorbalığa destek vermesi daha büyük bir skandal. Mesela Yeditepe Üniversitesi açıklamasında öğrenciler arasındaki bir tartışma olarak ifade ediliyor. Ve utanmadan uzun bir görüntü paylaşıyorlar. 5 dakikalık görüntülerde işte o...

0: ayetin bulunduğu dövize müdahale edilmediği iddia ediliyor. Ama bakıldığında, görüldüğünde 3. dakikadan itibaren o ayetin görünmemesi için fotoğraf çekilirken engellendiği, barikat kuruldu ve öğretim üyelerinin alkışlarla bu inanca yönelik saygısızlığa destek verdiği gözüküyor. O alkışlayan öğretim üyeleri hakkında da YÖK'ün inceleme yapması,
1: evet,
0: ifadelerin alınması, neden bu zorbalığa destek verdiklerinin ortaya çıkarılması gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür
0: ben
1: ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran'la değerlendirdik Yeditepe Üniversitesi'nde yaşanan bu skandalı. Çok sağ olun efendim, ayaklarınızı
0: sağlık. Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sevgili izleyenler, bu arada 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı için, şehitler için Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim okunuyor. Sözü hemen A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve konuğuna bırakıyoruz.
2: 15 Temmuz gecesi 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden artık yıllar geçti ve aslında bugün itibariyle yaklaşık 5 gün sonra da tekrardan bir yıl dönümü gerçekleşecek. 10 yılı geride bırakmış olacağız belki de. Bununla birlikte Ayasofya Kebir Camii'de şu anda 253 hafızımız tarafından 253 şehidimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek. Şu anda program an itibariyle başladı ve aslında gençler, genç hafızlar burada şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirecekler. Hatim programı gerçekleşmiş olacak. Son yıllarda bu program özellikle Ayasofya Kebir Camii'de gerçekleştiriliyor. İşte atmosferde oldukça etkileyici olduğunu söylemek mümkün. Program Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü tarafından düzenleniyor. Hatim ve dua programı yapılacak. Önce hatim duası yapılacak. Hatim gerçekleştirilecek 253 hafızımız tarafından. Ardından da yine şehitlerimiz için o gün kahramanca can veren vatandaşlarımız için işte tam da bu noktada bir kez daha anılacaklar ve ruhları için dua edilmiş olacak. Şu anda İstanbul'da Ayasofya Kebir Camii'deyiz. Bugün Cuma günü oldukça da yoğun bir atmosferin olduğunu söylemek mümkün. Tam da bu noktada aslında hem 253 hafızımız beraberinde hocaları da bulunuyor. Aynı zamanda programa şehit aileleri ve gazilerimiz de geleceğini biliyoruz ve şu anda da tahmin ediyoruz ki hemen paravanın arkasında işte bu anma programında yer alıyorlar. Evet, 15 Temmuz'a artık sayılı günler kaldı. Bir yılı daha aslında geride bıraktık diyebiliriz. O karanlık geceyi aydınlığa çevirenler hiçbir zaman unutulmayacak elbette ki. Beraberinde gazilerimiz, şehit yakınlarımız hiçbir zaman unutulmayacak. Programlar devam edecek diyebiliriz. Bugün de 253 hafızımız için bir hatim ve dua programı gerçekleşecek. Aslında akrepak olan minik eller tarafından diyebiliriz. Şu an için ortamın

0: Evet, Meral Dallılar'a çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. 15 Temmuz'un 10. yılındayız. FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde şehit olan kahramanlar elbette unutulmuyor. Muhabir arkadaşımız Şener Çetin'in yanında 15 Temmuz şehidi Volkan Canöz'ün annesiyle 15 Temmuz gazisi Ömer Küçük var. Sözü hemen ona bırakıyoruz.
1: Evet, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Şerefli Türk ordusunun üniformasını giyen asker kılığındaki FETÖ'cü hainler darbe yapmaya kalkıştı. 86 milyon tek vücut oldu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla meydanlara indi ve darbecilere geçit vermedi. Tabii o gece neler yaşandı? O gecenin kahramanları da konuğumuz şu anda. Volkan Canöz şehitlerimizden bir tanesiydi ve Volkan Canöz'ün annesi Sedef Canöz'le birlikteyiz. Efendim merhaba.
2: Merhaba.
1: Şimdi üzerinden 10 yıl geçti. Tabii acılar unutulmuyor. Hala dün gibi taze. O geceye dair neler söylersiniz? Neler yaşadınız?
2: O geceye dair, o gece ülkemizde bir savaş oldu. O savaşı da Allah'a şükürler olsun ki Rabbimin izniyle devletimizin, milletimizin, askerimizin, polisimizin gücüyle o savaş

0: bitirdik bir gecede. Çok şükür, Allah'a şükürler olsun ki o hainlere bu memleketi vermedik. Bir evde mesela anne baba evlat kavga eder ama dışarıdan birisi gelse, kavga etse düşman olarak, o an birlik olunur. O gece herkes birlik oldu. Çünkü dışarıdan düşmanımız geldi. İçerideki düşmanlarımız da ayrı bir şey.
1: O gece Volkan nasıl çıktı evden?
0: O gece Volkan evden kanatları yoktu sadece. O gece Volkan uçtu gitti.
1: Son gecenizdi.
0: Evet, vatan elden gidiyor diye çekti gitti. Son gecemizdi.
1: Son sözü ne oldu?
0: Gitme dedim.
1: En son konuşmanızda ne geçti o konuşmada?
0: Gitme dedim. Anne ben döneceğim, merak etme dedi. Ve dışarı çıkmış demiş. Hakkınızı helal edin. Ben gelmeyeceğim demiş. Yani bilmiyorum ki işte.
1: Üzerinden 10 yıl geçti. Yani şu anda elbette o duygular taze. En azından 15 Temmuz'u unutturmamak adına yeni nesile ne söylersiniz o karanlık geceye dair?
0: 15 Temmuz'u unutmasınlar. O gece bizim çocuklarımız, o halk çıkmasaydı sokağa, devletimiz dimdik ayakta durmasaydı, askerimiz, polisimiz o hainlere karşı gelmeseydi biz çok kötü olacaktık. Yani Türklerin düşmanı çok. Yani Türkler hiçbir zaman sevilmiyor. Türklerden korkulduğu için. O yüzden yeni nesil vatana sahip çıkacak. Şehitlere sahip çıkacak. O geceyi, 15 Temmuz'u da kimse unutmasın.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan Allah'tan, Mevla'dan sabırlar diliyoruz size. Şehidimizin annesi Sedef Canöz'le birlikteydik. Şimdi bir de o tarihi, o karanlık gecede gazimiz de var. Ömer Kütük de bizlerle birlikte an itibariyle. Efendim merhabalar.
2: Merhaba. Ben Ömer Kütük, 15 Temmuz gazisiyim. Kahraman Gazan'da yaşıyorum. Kahraman Gazan'da 15 Temmuz gecesi günü biz sokaklara indik. Belediyemizin önünde toplandık. Toplanınca bize dediler ki havaalanına gidin dediler. Havaalanına gitti. Hazırlandık. Otobüslerimize, şeylerime bindik. Otobüslerine havaalanına gidiyorduk. Sonra havaalanından dediler ki, telefon geldi. Ya Akıncı üstünden, uçaklar Akıncı üstünden kalkıyorlarmış. Dediler ki ne kadar millet varsa çevirin dediler. Biz de dedik ki Kahraman Gazan Belediyesi'ne çalıştığımız için dediler ki, biz dedik ki hemen çevirelim. Tanıdığımız otobüslerin hepsini, çoğunu tanıyoruz. Dedik ki Kahraman Kazan'a dönün. Kahraman Kazan karışıkmış. Akıncı üstüne çevirin. Akıncı üstüne çevirdik. Biz oraya vardığımızda vatandaşlarımız gene varmıştı orada Akıncı üstünde. Biz vardığımızda saat 1:30-2 gibi oradaydık. Varinde bize dedi ki ya arkadaşlar beklemede kalın. Biz bekliyorduk o zaman. Bekleme kalın. Ne dedik, çok uğraştık, yalvardık o askerimize dediğimiz, asker dediğimiz kızlara. Dedik ki arkadaş bekleyin, duvarları geçmeyin dediler. Biz duvarları geçmedik. Bizim askerimiz, bizim şeyimiz diye hep şey yaptık. Ya dedik ki arkadaşlar buradan kalkalım, telefonlarımıza çektiğimiz bir dolar vardı. Dedik ki arkadaş göl başına vuruyorsunuz, bak göl, emniyeti vurmuşuz, burayı vurmuşuz, bak böyle böyle bir şey varmış. Bu uçak kalkmasın, biz bir şey yapmayız. Siz bizim evladımızsınız ya. Biz ne yapabiliriz sizin için ya?
1: Tabii bilmiyorsunuz bunun böyle olacağını. O anda bir ne mutlu Türk'üm diyene şeklinde bir slogan atıldı. Öyle sanıyorum ki ne olduysa ondan sonra oldu.
2: Biz ne mutlu Türk'üm diyorduk. En büyük asker bizim derken bizi o anda vurdular. Hatta aradılar bizi. İşte 4-5 gece, 4-10 gece arasında bizi vurdular.
1: Siz nereden yer aldınız efendim?
2: Ben elimin buradan girdi, elimin içi yoktu. 4 kere ameliyat geçirdim. Hı hı. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi, SSK, nümune. 2 kere nümune de geçirdim. İşte ben bu hali getirdim. 170 engelim var oradan. Bacak karımdan ameliyat damar aldılar. Buralara diktiler. Bu hale gittik elimizi.
1: Çok geçmiş olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan geçmiş olsun. Tabii 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. O gün unutulmuyor. Kahramanlar unutulmuyor. İki kıymetli konuğumuz vardı bu noktada. O gece, o karanlık geceyi aydınlatan kahramanlardı bu kahramanlarda. Biz de onların hikayelerini bir kez daha hatırlamış ve izleyicilerimize aktarmış olduk. Yeni bir sözü size bırakıyorum.
3: Şener Çetin çok özel bir yayın gerçekleştirdi. Çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz Ajans Bugün'e. Sevgili izleyenler, Konya'da 3 gündür kayıp olarak aranan Leyla Samur ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Samur hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

0: 3 gündür aranıyordu. Ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da Leyla Samur'dan haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. 57 yaşındaki Samur'un bulunması için AFAD, jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü. Yapılan arama sonucunda Samur, Düşler Şelalesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Bölgenin sarp ve engebeli olması nedeniyle ekiplerce dikkatli bir şekilde bulunduğu noktadan indirilen kadın, hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Samur, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Mersin'de 1,5 yaşındaki çocuk evlerinin balkonunda elektrik akımına kapıldı. 15 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren çocuk ne yazık ki kurtarılamadı.
2: Bir baktı çocuk böyle yatıyordu. Ben de çocuğu çekti diğer ben.
3: Birbirlerine dolanmış. Oradan elektrik akımı geliyor.
4: Balkon demirine tutundu, elektrik akımına kapıldı. 1,5 yaşındaki Yamaç yaşam mücadelesini kaybetti.
5: Çocuk zaten ben kapının önüne dışarıya çıkarmak bile istemiyordum. Çünkü yani korkuyordum çocuğuma bir şey olsun diye. Her zaman balkonda çocukları izliyordu.
4: Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci 24 Haziran'da evinin balkonunda oyun oynuyordu. Korkuluk demirine tutunduğu sırada elektrik akımına kapıldı.
3: Birbirlerine dolanmış. Oradan elektrik akımı geliyor.
5: Ben içerideydim. Annem bağırma sesiyle bizi çağırdı. Gelin dedi buraya. Direkt içeriye geldi. Biz de zaten şaşırdık. Elimiz ayağımız titredi.
4: Ağır yaralanan minik Yamaç Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 15 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yamaç Ali hayatını kaybetti.
5: 10-15 gün önce bize de olay olduktan sonra söylediler. Bizim komşumuzun çocuğuna çarpmış ama o da 2 yaşında, 1,5 yaşında. Ama hiçbir şekilde olmamış.
4: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Ve efendim Fransa 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
6: Dünya Kupası'nda çeyrek final zamanı Fransa ile Fas Bastın'da karşılaşıyor. Dembele'den orta Upamecano vurdu Bono. İlk tehlikeyi Fransa yakaladı. Bono gole izin vermiyor. Ataklarına devam ediyor Fransa. Mbappe yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde ve karar penaltı. Facundo Tello penaltı dedi. Mazraoui penaltıyı yaptı. Kylian Mbappe vurdu. Bono kurtardı. Seri penaltılardan sonra normal sürede de Bono penaltıyı çıkartıyor. Müthiş bir turnuva geçiriyor Fas kalecisi Bono. Mbappe'ye de penaltıdan gol şansı tanımadı. Boatti'den top kaybı, Fransa geliyor. Due vurdu Bono. Bir kurtarış daha kaleci Bono'dan. İlk yarıda duraklama anları. Ceza sahasında Olise topla buluştu, dışarı açıldı. Olise'nin vuruşunda savunma kapandı ama atak devam ediyor. Luka Dean vuruşu direkten dışarıya gitti. Çok iyi vurdu ama Bono'nun da hamlesi var. Sonuç çıkmadı. Görüntüler ikinci yarıdan, dakika 60. Kylian Mbappe sahne alıyor. Harika bir gol Kylian Mbappe'den. Köşeye nefis vurdu. Dünya Kupası'nda 8. golü. Gol krallığında turnuvada Messi yakalıyor. Fransa'yı Fas karşısında öne taşıdı Kylian Mbappe. Dembele ikinci golü atıyor. Üst üste geliyor Fransa golleri. Önce Kylian Mbappe, sonrasında Ousmane Dembele. Fransa 5 dakika içerisinde 2-0'ı yakalıyor. Maçta son bölümler. Eşref Hakimi bıraktı. Unai'ye. Unai vurdu. Menyan. İyi yer tuttu Menyan. Hakimi korneri kullandı. Ön bölümde bir kafa ama top dışarı gitti. El aynan.

0: Oh yeah. Top kaybı Fas'ta. Fransa etkili geliyor. Barcola ceza sahasında. Barcola vurdu Bono. Oyuna sonradan dahil oldu. Barcola köşeyi kapattı ve gole izin vermedi Bono. Duraklama anlarında da Fransa etkili. Mateta, o da oyuna sonradan dahil oldu. Mateta da Bono'yu geçemiyor. Fransa Fas'ı çeyrek finalde 2-0'la geçiyor ve adını Dünya Kupası'nda yarı finale yazdırıyor.
1: Sevgili izleyenler, sizleri şimdi İstanbul Üsküdar'a götüreceğiz ve Hanım Sultanların ilçesinde son 100 yılda gerçekleşen değişimi anlatacağız. Şimdi zamanda bir yolculuğa çıkalım ve ilçede nasıl değişim gerçekleştiğine bakalım ve bu haberle de Ajans Bugün'ü noktalayalım. Hoşçakalın. İstanbul'un en güzel manzarasına sahip ilçesi. Bir yanda Kız Kulesi, bir yanda Topkapı Sarayı. İşte bu güzel ilçe özellikle yüzyıllardır Anadolu'yla Avrupa yakasını bağlıyor. Peki son 100 yıl içerisinde Üsküdar nasıl bir değişim sergiledi? İşte sizi birazcık geçmişe götürelim ve bu sorunun yanıtını arayalım.
2: Üsküdar 1900'lerin başında Anadolu'dan gelip Avrupa yakasına ulaşmak isteyenlerin durak noktasıydı. Sahilde bekleyen sandalların yerini yeni yüzyılın başında artık modern gemiler ve arabalı vapurlar almıştı.
3: ...1900'lerin başında Üsküdar çok güzel konaklara sahip, insanların huzur içinde yaşadığı ve kendi o ana sıfatı olan Hanım Sultanlar şehri. Bu tanımlanmadan dolayı zaten Üsküdar tarihi boyunca hep zarafetin sembolü haline gelmiş bir yer. Mesela Üsküdarlı tarzıyla ezan var. Üsküdari bir tarzda Kur'an okuma var. Osmanlı'da ilk arabalı vapur geleneği 1870'lerde başlıyor. Bunu da dünyada ilk arabalı vapuru yapan biziz. Bunda nasıl bir sebep var? Çünkü burası iki kıtada kurulmuş bir şehir. Sürekli karşılıklı bir trafik olan bir yer. Burası farklı farklı şehir hatları vapurlarının düzenli olarak çalıştığı iskelelere sahip bir su yoluydu.
2: Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Üsküdar'da yeni yüzünü yavaş yavaş almaya başladı. Avrupa yakasında Beyoğlu'nda bir tramvay hattı vardı. Ancak Anadolu yakasında yoktu. Anadolu yakasındaki ilk hatta Üsküdar'a inşa edildi.
1: Şu anda benim bulunduğum noktada 1928 yılında, yani Mihrimah Sultan Camii ile Çeşme'nin arasında yeni bir tramvay hattı açılmıştı. İşte o hat Üsküdar'dan başlayıp Kızıklı'ya kadar yolcu taşıyordu.
3: Anadolu yakasının tramvay ihtiyacı için tam şu an bulunduğumuz noktada, yani o kervansarayın hemen ön tarafında bir tramvay istasyonu ve ondan sonra Üsküdar'da raylar döşenerek buradan iki tane hat yapılmış. Hattın bir tanesi günümüzdeki Selmani Pak Caddesi'nden Kısıklı'ya devam ediyor Fıstık Ağacı üzerinden. Diğeri ise Hakimiyet-i Milliye Caddesi üzerinden Kadıköy'e gidiyor. Bu tramvay hatları da şu an tam olarak bizim sizinle bu röportajı yaptığımız yerin üzerinden geçiyor. Bu tramvay hatları 1967'ye kadar kullanıldı. 1967'de sökülerek yerlerine otobüs geldi.
2: Toplu ulaşıma bir nevi çare bulunmuştu. Ancak araç sayısı da her geçen gün artmaktaydı. Sahilde yeni bir yol yapılması gerekiyordu. Bunun için dönemin Üsküdar Kaymakamı İzzettin Çağpar, tarihi hiçe sayan bir karar aldı. Mimar Sinan eseri Mihrimah Sultan Kervansarayı'nı ortadan kaldırdı.
3: Burada tam arkamızda görmüş olduğunuz Üsküdar'ın sembol yapılarından Mihrimah Sultan Camii var. Aslında bu sadece bir cami değil, bu bir külliye. Ve bu yapının mimarı da Mimar Sinan. Arkamızda şu an otobüs duraklarının olduğu yerde ise çok büyük bir kervansaray vardı. Hem Anadolu'dan gelen tüccarların konakladığı bir konaklama yeri, aynı zamanda da bir depo. Bu yapı 1548-1549 yılından 1930'lara kadar aktif olarak kullanılmış. Çünkü ticaret hep buradan dönüyor. Fakat 1932 yılında dönemin Üsküdar Kaymakamı şöyle bir karar alıyor. Üsküdar'dan Beykoz'a gitmek için bir yola ihtiyacımız var. Bu yolu yapmak için de bize bir alan gerekiyor. Ne yapılmış? Bu kervansaray ortadan kaldırılsın, bu kervansarayı yıktıralım ve buraya bir yol açalım. Fakat ne olmuş biliyor musunuz? Yapı Mimar Sinan eseri olduğu için 20-30 tane amelenin kazmalarla günlerce uğraşmasına rağmen bu yapıyı en ufak bir zarar bile verememişler. Peki ne yapmışlar? Ondan sonra yapının dört tarafına dinamitler koydurulmuş. O dinamitlerle bu muhteşem Mimar Sinan eseri maalesef havaya uçurulmuş.
1: Ünlü mimar Harry Prost 1937 yılında Üsküdar'ın bir meydanı olması için öneride bulundu ve o öneri daha sonrasında kabul edildi. Çalışmalara başlanıldı. Buradaki binaların birçoğu yıkıldı ve ortaya Üsküdar Meydanı çıktı. Ancak o dönemde herhangi bir peyzaj çalışması yapılmadığı için bu alan boş bir alan olarak kaldı.
3: Arabalı vapurun düzenli seferi var ama arabalı vapuru bekleyen arabaların da beklemesi için bir yere ihtiyaç var. Dolayısıyla arabalı vapurun iskelenin hemen ön tarafında büyük boşluklar gerekiyor. Buradaki yapılaşmaya son verilmiş. Geniş bir Üsküdar Meydanı açılmış ama Üsküdar'ı bilenlerin göreceği şu anki Üsküdar tarihte böyle değil. Yani böyle bir meydan yok. Meydan ihtiyaca göre oluşturulmuş.
2: Bu arada artık çok partili döneme geçilmiş, kırsaldan kentlere göç sayısı da artmaya başlamıştı. Demokrat Parti hükümeti gecekondulaşmanın önüne geçmek istiyordu. Bu nedenle İstanbul'da Anadolu yakasının ilk toplu konut projesine başlandı. İsmi Selamsız Ucuz Evler Projesi'ydi.
3: İstanbul'un ilk sosyal konut projesi, gelir durumu düşük işçiler için yapılıyor. Selamsız'daki bir toplu konut alanı İstanbul'daki halka dönük ilk toplu konut projesi aslında.
2: Salacak sahili de o dönemlerde daha farklı bir görünüme sahipti. Özellikle 50'lerden 80'lere kadar Salacak plajıyla, aile gazinosuyla anılıyordu.
1: Mehmet Hocam, İstanbul'un en güzel manzarasının olduğu noktadayız. Bir tarafımızda Kız Kulesi, bir tarafımızda Topkapı Sarayı. Yıllarca buradan izlenmiş bu güzel manzara. Peki 1900'lerden itibaren efendim Salacak sahilinde bir değişim var mı? Kız Kulesi'nde özellikle bir değişim var mı?
3: Şimdi şöyle, Kız Kulesi daha Roma İmparatorluğu dönemine kadar giden çok eski bir mazisi var. İstanbul'daki en eski yapılardan bir tanesi. Bir askeri depo olarak ilk etapta yapılmış. Askeri amaçlarla kullanılmış. Osmanlı döneminde gümrük olarak kullanılmış dönem dönem askeri yapılanma olmuş. Cumhuriyetle beraber bir fener işlevine dönüştürülmüş ve en son restorasyondan sonra da o 1820'lerde gördüğümüz haline geldi. Ama aynı zamanda biz Üsküdar'ın Salacak sahilindeyiz. Yani Üsküdar'la harem arasındaki bulunan alan, bir zamanlar tam bulunduğumuz yerde büyük bir plaj vardı. İnsanlar burada Salacak plajında denize giriyordu. Hemen plajın üst tarafında da yalılar ve tarihi konaklar vardı.
4: Her cumartesi günü dans müsabakaları yapılırdı. Papatya gibisin, beyaz ve ince, nereden sevdim o zalim kadını gibi. 1958'den sonra halk konserleri başladılar. Safiye Ayla, Müzeyyen Sener, sonra 58'den sonra Zeki Müren de sahneye çıktı.
1: O yılların halini gösteren filmlerden biri de başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Orta Direk Şaban oldu.
5: Geçmiş olsun, otobüs mü çarptı?
6: Antrenman oğlum. Ayıptır söylemesi. Karateye başladık da.
7: Çok mu dövdüler Şaban?
6: Ağzını topla be. Antrenör dona kaldı. Ben hayatımda böyle bir kabiliyet görmedim dedi.
1: Buradaki çay bahçesinde çekiliyor. Tabii. Siz o yılları hatırlıyor musunuz?
3: Tabii hatırlıyorum. Ben o zaman da lisede okuyordum. Biz de o çay bahçesine sık sık gidip geliyorduk. Orta Direk Şaban filmi aslında tam olarak Salacak'tan Salacak iskelesine inen caddenin üzerinde, Bahar Öztan'ın oturduğu ev tam olarak orada. Kemal Sunal'ın bisikletle geldiği, yürüdüğü yerdeyiz aslında şu an. Burada çok basit bir, ince bir yol var. Aslında arabaların gidemeyeceği kadar ve o dönemde, o filmde de buradaki kumsal son haliyle görülüyor.
6: Ben daha iyi yaparım Berk. Hadi oğlum. Hadi.
8: Allah'ım.
2: Salacak sahilinde bir de liman bulunuyordu. Liman günümüze ulaşmadı. Ancak o günlerde bekleme salonu olarak kullanılan alan şimdi çay bahçesi olarak kullanılıyor.
4: Şuralarda bu vapur iskelesinin bekleme salonudur şu gördüğünüz yer. İleride vapur vardı. Sabahleyin önce 7.15 işçiler gider, 8.30 memurlar gider, 9.15 tüccarlar giderdi. Vapurda da herkesin aşağı yukarı belli bir yeri vardı. Biri gelmediği zaman merak edip giderdik, ne oldu, hastalandı mı diye.
9: Kaptan hareket edeceği vakit bağırdı,
8: Kaptan dur, Ahmet Efendi gelmedi, Mehmet Efendi gelmedi, yeri boş.
9: Çok güzelmiş.
8: Yeri boş derdi, ondan sonra kaptan bir 10 dakika daha beklerdi. Adam koşa koşa yokuştan aşağı inerdi.
4: Abimiz İzzet Günay, artistin babası burada kişi memuruydu.
10: Buradaki dönüşüm aslında 1980'lere kadar gidiyor. 1982-83 yılından itibaren burada bir harem, Üsküdar arası bir sahil yolu yapılması planlanmış. Ve 1985'ten itibaren Salacak plajı ortadan kaldırılmış. Burada Çifte Kayalar diye güzel bir alan vardı. O Çifte Kayalar'ın bulunduğu yerin üzerine günümüzde herkesin üzerinden gittiği o sahil yolu yapılmış.
2: Üsküdarlılar yıllar geçtikçe azalan komşuluk ilişkilerini de özlüyor.
1: Peki efendim, mahalle komşuluk ilişkileri nasıldı eskiden?
4: Çok güzeldir. Çok kibardılar. Okumuşlara bey, okumamışlara efendi derlerdi. İşte Hasan Bey, Hüseyin Bey, Ahmet Efendi, Mehmet Efendi. Beyefendilerin hep fotoğraf şapkaları vardı. Birbirlerini şapkayla selamlarlardı.
8: Eskiden her yerde komşuluk güzeldi. Şimdi bir apartmanda kimse kimseyi tanımıyor.
1: Peki eski hali mi, şimdiki hali mi Üsküdar'ın?
8: Eski hali tabii ki. Buralar hep sahildi. Neredeyse son denize giriyordu.
11: Bir numaradı bizim Şengelköy, o güzel tepe oralar. Bir numara.
1: Hala devam ediyor komşuluk.
11: Aynı devam ediyor. Hiçbir sıkıntı olmaz. Polis olsun, memur olsun, bizim buralarda bir hiçbir sıkıntı olmaz.
2: Üsküdar 100 yıl içinde peyderpey değişime uğrasa da aslında halen İstanbul'un en önemli aktarma noktalarından biri.
1: Günümüzde artık Üsküdar'da tramvay yok ama onun yerine yıllar sonra hem Marmaray hem de metro yapıldı. İşte Üsküdar'dan Avrupa yakasına ya da başka bir ilçeye gitmek isteyenler bu toplu ulaşım araçlarıyla hızlıca ulaşabiliyorlar.
2: Manzarasıyla da herkesi kendine hayran bırakmaya, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.
12: Halkbank'ın katkılarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla Go Dijital Cüzdan ile sağlanan yapay zeka kredi programı kapsamında Tekno Girişim rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi sunduklarını bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla
13: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
14: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
14: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
16: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyunca

0: arkası. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
0: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan.

0: Radyo, haberin radyosu.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: 9 Temmuz 2018'de uygulanmaya başlayan Türk tipi başkanlık sisteminin bir seçim hesabı değil, demokratik güvence olduğunu söyledi. 50+1'in seçim hesabı olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, başkanlık sisteminin uygulanmaya başlamasının 8. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 9 Temmuz 2018'den 9 Temmuz 2026'ya kadar uzanan süreci anlattı. Uçum başkanlık modelinin Türkiye'deki adıyla Cumhurbaşkanlığı sisteminin parlamenter sisteme göre birçok üstünlüğe sahip olduğunu söyledi ve ekledi.
8: Bu modelde Cumhurbaşkanı'nın birinci ya da ikinci turda %50'den fazla oyla seçilmesi de toplumsal ve siyasal güvence normu olarak çok önemli bir role sahip oldu. %50+1 kuralı sebebiyle siyasi yelpazenin neresinde yer alırsa alsın, iddialı her parti toplumun her kesimine yönelik kapsayıcı bir siyaset geliştirmeyi bir demokratik mecburiyet olarak görmeye başladı.
7: Açıklamalarında 50+1 kuralına da değinen Mehmet Uçum, esas olan talep siyasetidir. Halkın ihtiyaç ve talepleri üzerinden yapılan siyasettir açıklamasını yaptı.
8: 2023 genel seçim sonuçları sistemi sorunlu gören odaklar için büyük bir derstir. Bu odaklar aslında sınıflandırılmış demokrasiden yanadır. Halkın iradesini kontrol altında tutan kurumsal egemenliği savunurlar. Halkımız kendi iradesini hedef alan bu antidemokratik yaklaşımlara geçit vermedi. Zaten pratik gösteriyor ki halka dayanan siyaseti tercih edenler ve doğru yapanlar demokratik rekabette genellikle çok daha başarılıdır. Bu vesileyle Türkiye'yi güçlendiren, demokrasimizi geliştiren, halkın gücünü artıran, demokratik sistemin işleyişinde seçmen iradesini belirleyici hale getiren Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya geçişinin 8. yıl dönümü kutlu olsun.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 10 Temmuz Cuma. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Tarihi NATO zirvesinde liderlerle ikili görüşmeler yapan Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Ahmet Nazif Vural İstanbul'dan canlı yayında. ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Dünya İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmasından endişeli. Ekber Karabağ İran'dan canlı yayında. Zelenski ve Trump Ankara'da anlaştı. ABD Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi verecek. Akçınkişiye Rusya'dan canlı yayında. İzmir'deki elektrik faciası davasında İSSU görevlileri hakim karşısına çıkıyor. Sefer Ayçe İzmir'den canlı yayında. Rojin kaba iş davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davada avukat değişti. Nazlı Timur Van'dan canlı yayında. Dünya Çin'in yeniden kullanılabilir roket teknolojisini konuşuyor. Mehmet Zeyrek Çin'den canlı yayında. Ve ajans başlıyor.

0: adımlar atıldığının altını çizdi. Başkan Erdoğan, Türkiye ittifakın dönüşümüne somut katkı sağlayan merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir ifadesini kullandı.
1: Tarihin NATO zirvesini değerlendirdi. Atılan kritik adımlara dikkati çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen NATO zirvesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan zirvenin başarıyla tamamlandığını ve Türkiye'nin küresel güvenlikteki merkezi rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Zirve kapsamında birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, Birleşik Krallık'ta güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşmasının imzalandığını, Kanada ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeye de değinen Erdoğan, görüşmelerin özellikle Milli Muharip Uçak Kağan ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında Türkiye'nin beklentilerine uygun somut sonuçlar doğurmasını beklediğini vurguladı. Erdoğan zirvede NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli kararlar alındığını belirterek, yapay zeka, siber güvenlik, hava ve füze savunması gibi alanlarda işbirliğinin artırılacağını da kaydetti. Başkan Erdoğan paylaşımında ayrıca zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerini kullandı.
0: Milli Savunma Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı külliyede karşıladığı anda Türk yıldızlarının yaptığı selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyonu notuyla yapılan paylaşımda telsiz konuşmalarına da yer verildi. Son 45.
2: Şimdi son 25. Takip ilan ediyorum. 22 saniye. 15 saniye.
3: Merhaba. Erşka.
2: Son 10 saniye. 10 saniye.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi NATO zirvesini değerlendirdi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede savunma işbirliklerinden ikili temaslara kadar birçok başlıkta önemli

0: NATO zirvesi kritik diplomatik temasların yanı sıra dikkat çeken hediyelerle de gündem oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlere Gümüş Ay adıyla özel olarak üretilen revolver tabanca ve mermi hediye etti.
1: Başkentteki NATO zirvesinde diplomasi kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlere takdim ettiği özel hediyelerde çok konuşuldu. Başkan Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine katılan liderlere üzerine isimlerinin işlendiği özel üretim revolver silah ve mermi hediye etti. Makine ve kimya endüstrisinin özel olarak tasarladığı Gümüşay isimli silah sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bu kapsamda her bir silahın üzerine liderlerin isimleri tek tek işlendi. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli ihracat belgeleri de hazır hale getirildi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer kendisine hediye edilen revolver'ı henüz ülkesine götürmedi. İngiliz yetkililer ateşli bir silahın İngiltere'ye ithal edilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle revolver'ın Türkiye'de bırakıldığını açıkladı. Silah etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderilmesi bekleniyor. Kanada Başbakanı Mark Carney'e de isminin işlendiği bir tabanca ve mühimmat hediye edildi. Kanada Dışişleri Bakanlığı silahın Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne teslim edilerek ateşlenemeyecek şekilde etkisiz hale getirileceğini açıkladı. Kanadalı yetkililer daha sonra hediyenin uygun bir kamu kurumundan veya müzede sergilenmesinin değerlendirileceğini belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'la Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da Erdoğan'ın hediye ettiği silahları alan isimler arasında yer aldı. Avrupa Konseyi yetkilileri Costa'nın güvenlik ekibinin silahı inceleme amacıyla teslim aldığını, Belçika'ya götürülmesinin ardından güvenlik prosedürlerine uygun şekilde muhafaza edileceğini açıkladı. Başkan Erdoğan liderlere sadece özel tasarımlı bir silah hediye etmedi. Erdoğan liderlere ayrıca İngilizce hazırlığı

0: Lanan biyografi kitabını imzalı mektubuyla birlikte hediye etti. Uluslararası okuyucu kitlesi gözetilerek hazırlanan eserde, Erdoğan'ın siyasi yaşamı üzerinden, Türkiye'nin yakın dönem siyasi tarihi, kritik karar süreçleri, reformlar ve uzun vadeli hedefler ele alınıyor.
1: Thank you very much, thank you very much.
2: NATO zirvesinde liderlerle ikili görüşmelerde bulunan Başkan Erdoğan bugün İstanbul'da. Programının ayrıntılarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktaracak.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki NATO liderler zirvesinin ardından İstanbul'a dönüş yaptı ve elbette Ankara'da oldukça kritik görüşmelere imza attı. Başkan Erdoğan öyle ki başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olmak üzere beraberinde NATO zirvesi için orada bulunan 32 ülkenin başkan ve yine heyetleriyle görüşme yapan Erdoğan aynı zamanda zirvenin gerçekleştirilme şekline oldukça beğeni topladı ve aynı zamanda çeşitli anlaşmaların Türkiye içinde oldukça kritik eşiğe sahip olan o anlaşmaların gerçekleştirildiğinin de müjdesini verdi. Elbette Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar oldukça önemliydi ve dünya kamuoyunda da yine oldukça konuşuldu. Elbette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da NATO zirvesi kapsamında yapmış olduğu her hareket ve aynı zamanda NATO zirvesinin gerçekleştirildiği hal yapılan organizasyon elbette dünya kamuoyunda oldukça büyük yer edindi. Ve beraberinde Başkan Erdoğan NATO zirvesinin ardından son görüşmelerini yine geride bıraktığımız gün Ankara'da gerçekleştirdi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Karadağ Başbakanı Miloko Spajvic ayrı ayrı bu üç kişiyi de ayrı ayrı üç lideri de ayrı ayrı kabul etti Başkan Erdoğan ve bu kabullerin aynı zamanda NATO Liderler Zirvesi'nin bir devamı olarak, oradaki görüşmelerin bir devamı olarak nitelendirildiğinin altını çizelim. Elbette son olarak Başkan Erdoğan NATO zirvesinin hemen öncesinde İstanbul'da geride bıraktığımız hafta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etmişti ve NATO zirvesi öncesindeki en kritik görüşmelerden birisi olarak görülmüştü bu görüşme ve devamında NATO liderler zirvesindeki görüşmelerin ardından İstanbul'da bugün Başkan Erdoğan diplomasi trafiğini iki farklı ülkenin liderini ağırlayarak devam edecek. Hemen onlardan bahsedelim. Bugün yine Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Niuma Boakai ile bir görüşme gerçekleştirecek ve devamında da Lübnan Başbakanı Nawaf Salam'la bir çalışma yemeği, bir kabul gerçekleştirecek. Her iki kabulünde Vahdettin Köşkü'nde, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirileceğinin altını çizelim. Bunun yanı sıra bu görüşmelerin öncesinde, bu kabullerin öncesinde Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar mezuniyet törenine katılacak. Başkan Erdoğan cuma namazını kırmasının ardından bu mezuniyet törenine gelecek. Bunu da yine belirtmiş olalım. Elbette bugünkü görüşmelerden Lübnan Başbakanı ile olacak olan görüşmenin ayrı bir önemi var. Öyle ki Lübnan'la İsrail arasında gerilen hat ve beraberinde İsrail'in ateşkese rağmen çoğu zaman Lübnan sınırında Lübnan'ın güney bölgesinde işgal yapması ve bu işgalle beraber de Lübnan'daki saldırgan tutumunu yine ateşkese rağmen uzun süre devam ettirmesi Lübnan halkı tarafından ve Lübnan tarafından yine hoş karşılanmayan nitelikte hareketler ve bu kapsamda da Lübnan'la İsrail arasındaki son olaylar konuşulacak. Burada şunun da altını çizelim. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un Maruni bir Hristiyan olduğunu, Lübnan Başbakanı'nın ise bir Sünni olduğunu, Lübnan sisteminin ise bu şekilde ilerlemiş olduğunu ve bu kapsamda da Sünni Başbakan'la görüşecek olduğunun da altını çizelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede İran'a yönelik ABD operasyonları ve bölgesel güvenlik ele alındı. Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı Trump'a şikayet ettiği, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yönelik itirazını da yinelediği öğrenildi.
0: Soykırımcı Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı ABD Başkanı Trump'a bir kez daha şikayet etti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin F-35 programına dönmemesi için Washington yönetimine çağrıda bulunan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la bir kez daha telefonda görüştü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmenin gündeminde İran'a yönelik saldırılar, bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki stratejik koordinasyon vardı.

0: Açıklamada Trump'ın İran'a karşı yürütülen askeri operasyonlarla ilgili son durumu Netanyahu'ya aktardığı duyuruldu. Netanyahu ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını gündeme taşıdı. Erdoğan'ın 36. NATO zirvesinde yaptığı açıklamalar sebebiyle İsrail'e tehdit oluşturduğunu söyledi. Netanyahu, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yönelik itirazını da yineledi. Netanyahu, İsrail ordusunun mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada da isim vermeden Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
1: İsrail'in hava üstünlüğünü korumak ulusal güvenlik doktrinimizin temel taşıdır.
2: Orta Doğu'da tansiyon yine yükseldi. ABD İran'a bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Bölgedeki son durumu A Haber ekibinden Ekber Karabağ Tahran'dan aktaracak.
3: Evet, teşekkür ederim Canı Konar. Eski İran lideri Ayetullah Ali Hamenei için dün gece saatlerinde doğum yeri olan Meşhed kentinde son cenaze etkinliği yapılarak söz konusu bölgede İranlıların 8. imamı İmam Rıza'nın türbesinin hemen yakınında toprağa verildi. Ve böylelikle İran lideri için bir haftadan fazla bir sürede yapılan cenaze etkinlikleri de son bulmuş oldu. Son cenaze namazını Meşhed kentinde Ayetullah Ali Hamenei'nin büyük oğlu Mustafa Hamenei kıldı. Geçtiğimiz günlerde Ayetullah Ali Hamenei için yapılan cenaze etkinliklerine 3 oğlu Mustafa, Meysem ve Mesut katılırken an itibariyle ülkeyi yöneten Mustafa Hamenei'nin bu etkinliklere katılmaması dikkat çekti. Acaba sağlık durumu nedeniyle veya güvenlik sebebiyle mi bu etkinliklere katılmadı? Bu konuyla ilgili ülkedeki tartışmalar devam ediyor. Dün Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze etkinliği için geniş çaplı önlemler alındı. Özellikle ABD ile İran arasında son birkaç gündür yaşanan gelişmelerin ardından Meşhed'deki güvenlik önlemleri kapsamında sürekli bir şekilde savaş uçakları Meşhed hava sahasında semalarında uçarak güvenliği sağladı. Tam bu etkinlik yapılırken Ayetullah Ali Hamenei toprağa verilirken Meşhed'de 2 kişi bir eylemde hayatını kaybetti. Ancak yetkililerden gelen açıklamada bunun bir terör olayı olmadığının altı çizilmiş oldu. Meşhed'de bu etkinlik yapılırken ülkenin güneyinde Hürmüz ve civarında yine gece saatlerinde patlama sesleri geldi. Ki iki noktaya Konarek bölgesine ve aynı zamanda bu şehrin çevresine yapılan saldırılar İran'da resmi yetkililer tarafından onaylandı. Ancak ilginçtir, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bu saldırıların ABD tarafından yapıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Başka bir deyişle ABD bunu üstlenmedi. O yüzden gece İran'a güneyine yapılan saldırıların kimler tarafından, hangi ülkeler veya bir sahte bayrak mı, kim tarafından yapıldığı tartışılıyor. Diğer taraftan ne kadar son birkaç gündür İran ABD arasında şiddetli çatışmalar olsa da Donald Trump'ın savaşın geniş kapsamlı olmasına karşı çıktığı bilinmektedir. Bu yüzden özellikle dünden itibaren Katar ve Pakistan, yani arabulucu olan ülkelerin yine teşebbüsüyle iki ülkenin tekrardan müzakere masasına getirilmesi için çabalar devam ediyor diyor ve sözü başkent Tahran'ın Canı Konar'a size bırakıyorum.
2: ABD Başkanı Trump'la Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski Ankara'da bir araya gelmiş ve ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi sağlayacağı konusunda anlaşmaya varılmıştı. Zelenski de kısa bir süre içerisinde ABD'den Patriot füzelerini alacaklarını söyledi. Moskova'ya gidiyoruz. Gelişmeleri A Haber muhabiri Akşin Kişiyev'den alacağız.
4: Teşekkürler Can Okanar. Evet, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle de ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan önleyici füzelerin Ukrayna'da üretimine yönelik teknik çizim ve lisans sağlanacağını söylemesi Rusya'da büyük tepkiye neden oldu. Kremlin ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını sürdürdüğünü, Patriot füzelerinin de buna dahil olduğunu ancak Avrupalılardan farklı olarak çatışmadan barışçıl

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın hediye ettiği Air Force One uçağını kullanmaya başladı. Ancak New York Times gazetesi, uçakta bir sorun var diye bir haber yayınladı. Bu

0: Bu habere göre yeni ABD başkanlık uçağı füze savunma sistemi barındırmıyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump yeni model Air Force One'la uçmaya başladı. Ancak lüks başkanlık uçağı eskisi kadar güvenli değil.
2: Bu uçağın ilk uçuşu yepyeni. $800 milyon. Yepyeni.
1: İddia New York Times'a ait. Habere göre Katar'ın hediye ettiği yeni başkanlık uçağı eskisinden farklı. Dikkat çekense bu farkların ABD başkanını savunmasız bırakması. İddiaya göre önceki modelde bulunan savunma yetenekleri bu uçakta yok. Mesela yeni modelde ısı güdümlü füzeleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış savunma sistemi bulunmuyor. Ayrıca belirtilmeyen bazı savunma önlemlerinin de olmadığı iddia ediliyor. Gerekçe olaraksa uçağın hızlı devreye alınarak kullanılmaya başlanması gösteriliyor. Bu konunun Beyaz Saray yetkilileriyle askeri uzmanlar arasında sık sık tartışma konusu olduğu da haberde yer aldı. Trump'ın Ankara dönüşünde eski uçağı kullanması da iddiaları destekliyor.
2: Uçak insanlara gösterebileceğimiz büyük üslerden birine, hatta 2 veya 3'üne gitmek üzere Avrupa'ya uçuyor. Bizse dönüş yolculuğumuzu normal yollarla yapacağız.
0: Çin yeniden kullanılabilir roketini ilk kez başarıyla indirdi. Böylece roket teknolojisinde Amerikalı şirketlerin öncülük ettiği alanda önemli bir eşiği geçti. Pekin'e gidiyoruz. A Haber muhabiri Mehmet Seyrek'ten gelişmeleri alacağız.
3: Can Okanar, uzay ekonomisinde rekabet artık kızışıyor. Günümüzde artık bugün itibarıyla uzaya roket göndermek marifet olmaktan çıktı. Asıl marifet o roketi geri getirip tekrar tekrar kullanabilmek oldu. Ve bu da artık daha düşük maliyetler anlamına geliyor. Bugün Çin'de yerel saatle 12.04'te bir tarihi dönüm noktası yaşandı. Uzun yürüyüş 10B adlı yeni nesil roket uzaya gönderildi, yörüngeye yerleştirildi ve sonra da roketin en pahalı bölümü kontrollü şekilde geri indirildi. Üstelik ilginç bir yöntem kullanıldı. Amerikalı şirketler bunu roketi dik bir şekilde yeryüzüne indirirken Çin denizin üzerine dev bir ağ kurdu ve uzaydan dönen roket çok profesyonel bir şekilde o ağ tarafından geri çekildi. Bu yöntem dünyada ilk kez başarıyla uygulandı. Peki bunun bize ne faydası var diye baktığımızda, örnek vermek gerekirse, İstanbul'dan Ankara'ya gidecek bir uçak tek kullanımlık olsa bu elbette çok büyük servet anlamına gelir. Ama tıpkı bir uçak misali yüzlerce, binlerce kez kullanılacak bir parçadan söz ediyoruz ki bu da artık uzaya roket göndermenin maliyetinin $100 milyonlarca olmaktan çıkıp daha ucuz, ekonomik olacağı anlamına geliyor. Ve roket bir kez kullanılmaktan çıkacak ve daha çok pratik işlev görmeye başlayacak. Peki bundan sonra ne olacak diye baktığımızda uzaya daha fazla uydu gönderilebilecek. Uzay ekonomisinde rekabet kızışacak. Çin'in bu uzaycılık alanındaki kapasitesi daha da artacak ve tek seferde 16 ton yük uzaya gönderilecek. Çin yıl sonuna kadar geliştirdiği bu sistemi daha da çok kullanmaya yönelecek ve Çin'in uzay yarışındaki bu hamlesi Amerika ile artık eşdeğer pozisyona ulaştığını, hatta çalışma bakımından dünyada bir ilke de imza attığını bugün görmüş olduk. Gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım, Can Okanar.
0: Avrupa Parlamentosu yine bir skandala imza attı. Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtarak Türk halkını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan raporu kabul etti. Lefkoşa'ya gidiyoruz. Rıza Açıkgöz'den gelişmeleri alacağız.
4: Can Okanar, öncelikle şunu ifade edeyim ki 1974 Barış Harekatı'ndan önce Kıbrıslı Türkler 64 yıllarında büyük zulüm gördüler ve 1974 Mutlu Barış Harekatı'yla Kıbrıs'taki zulüm bitti ve burada artık insanlar can güvenliği olmadan, can güvenliği

0: sıkıntıya girmeden, tehdit edilmeden yaşamaya başladı. Bunun en somut göstergesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buradaki hak ve özgürlüklerine sahip çıkmasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne skandal bir haber bugün yine çok sert tepkiler aldı. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi bu tepki. Türk halkı ve Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamada Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararını şiddetle kınadığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu karar hakkında konuşuldu ve kabul edilemez, bu kararın kabul edilemez olduğunu ve Kıbrıs'ı Türklerin burada Türkiye'nin güvencesi altında yaşadığına işaret edildi ve skandal kararın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından kabul edilemez olduğunu bir kere daha açıklaması oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı ve tek taraflı karar vermeye devam eden Avrupa Birliği'nin almış olduğu bu karardan dolayı sert şekillerde eleştirdi diyelim Can Okaner. Ayrıntıları yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Söz tekrardan Kuzey Kıbrıs'tan size bırakalım.
1: CHP'de ihraçlar ve görevden almalar sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Sayı 36'ya yükseldi. Yeni ihracatta ihraçlar olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu yeni il başkanları ile ne zaman bir araya gelecek? Yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları ile ilgili ne planlanıyor? Soruların yanıtları geliyor.
2: Arkadaşlar. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
3: CHP'de ihraçlar devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket edenlerle yollar ayrılacak. Görevden alınanların yerine yeni isimler belirlenecek. Ana Muhalefet Partisi'nde şu ana kadar 36 il başkanı görevden alındı. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ın da olduğu il başkanlarının ise ihracı istendi.
2: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
3: Cuma günü yapılacak MYK toplantısında da gündem arınma olacak. Bazı il başkanları görevden alınacak, bazı isimlerse ihraç edilecek.
4: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
3: Görevden almaların ardından bazı il başkanlıklarına atama yapıldı. Ancak 21 ilde ise il başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. MYK kararıyla boş kalan illerin bir kısmına atama yapılabileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu bu ayın sonundaysa yeni il başkanlarıyla toplantı yapacak. Ana muhalefet lideri yeni döneme dair hedeflerini paylaşacak. Olağan kurultay süreci masaya yatırılacak.
2: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
3: Kemal Kılıçdaroğlu rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarını da partiden ihraç edecek. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. Yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen belediye başkanlarıyla yollar ayrılacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın bir kez daha A takımını toplayacak. Rüşvet iddiaları ve parti disiplinine aykırı davranışlar gerekçesiyle yeni ihraç ve görevden alma kararları masada olacak. Özgür Özel'e destek veren bazı il başkanlarının da ihraç listesinde olduğu söyleniyor. Özgür Özel cephesi ise yeni parti kararı için 20 Temmuz'daki adli tatil öncesinde Yargıtay'dan gelecek haberi bekliyor.
2: Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
5: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz.
6: Adı rüşvet iddialarına karışanlar, parti disiplinini ihlal ettiği öne sürülenler Kemal Kılıçdaroğlu ve A takımının masasında olacak. CHP'de arınma süreci tüm hızıyla devam ediyor.
7: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı

0: Asla ve asla olamaz.
1: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil. Parti içi siyaset hırsıyla bunu yapamazsınız.
2: Cuma günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak yönetim yeni ihraç dosyalarını görüşecek. Parti kulislerinde Özgür Özel'e destek açıklaması yapan Trabzon, Rize, Artvin ve Afyonkarahisar il başkanlarının ihraç listesinde yer aldığı konuşuluyor.
3: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
2: 30'dan fazla il başkanının değiştirilmesinin ardından yeni görevden almaların da MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.
4: Kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği. Yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek herhangi bir iş ve eyleme karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil.
2: Ayrıca görevden alınan ancak yerlerine henüz atama yapılmayan 21 ilden bazılarına da yeni il başkanlarının atanması bekleniyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki örgütün içinde bir değişimi doğal olarak gerçekleştirecek. Kalkıp mesela bir il başkanı saygı sınırlarını aşar bir şekilde yok sarayın aparatı yok hain, o kişiler zaten siyasi tercihini yapmıştır.
2: Özgür Özel ve ekibi ise 20 Temmuz'daki adli tatil öncesinde Yargıtay'dan çıkacak karara odaklandı. Eğer mutlak butlan kararı Yargıtay tarafından bozulmazsa hazırlıkları tamamlanan yeni partiye geçiş sürecinin başlaması bekleniyor.
6: Özgür Özel ve ekibinin de özellikle Özgür Bey'in de Yargıtay'dan çıkacak kararı özellikle 20 Temmuz'daki o adli tatile girmeden önceki süreçte Yargıtay'dan bir karar bekliyorlar. Eğer o karar çıkmazsa ondan sonra zaten hazırlıkları zaten yapılan bir partisi var. Anadolu Birliği Partisi var. Ve o süreçte de Ağustos ayında itibariyle de yeni parti sürecini biz göreceğimizi düşünüyorum.
2: CHP'den ayrılarak Özgür Özel'le yol yürüyecek milletvekili sayısı ise şimdilik netlik kazanmış değil. Kılıçdaroğlu ekibine göre en fazla 55 milletvekili yeni partiye geçebilir.
7: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş ile ilgili soruşturma sürüyor. Baba Nizamettin Kabayiş, yeni avukatların dosyayı incelemeye başladığını belirtti. Nazlı Timur notlarıyla Van'dan karşımızda.
8: Van'a geldikten sonra 18 günün ardından cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabayiş'in ölümüne aydınlatılmasına yönelik soruşturma geniş kapsamlı Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Rojin Kabayiş'in son görüntülendiği nokta. Hemen Van 100. Yıl Üniversitesi'nin sonu ve Bardakçı Köyü'nün başı diyebiliriz. Tabii burada hemen ekranlara yansıtacak kameraman arkadaşım. Burada gördüğünüz kamera sistemleri Rojin Kabayiş'in kaybolduğu zaman bu kameralar çalışmıyordu ama kaybolduktan sonra bu kameralar yeniden faaliyete geçtiğini ifade edebilirim. Tabii her geçen gün gelişmeler farklı yönde ilerlemeye devam ediyor. Rojin Kabayiş'in dosyasını Van Barosu tarafından takip ediliyordu ama şu anda Diyarbakır Barosu tarafından takip ediliyor. Babanın iddiaları da bir taraftan devam ediyor. Babanın en büyük iddiası ise şu anda incelenmek üzere Rojin Kabayiş'in bulunduğu noktadaki kamera kaydının tam 15 dakikasının silindiğini Nizamettin Kabayiş iddia ediyor. Bununla ilgili yeniden Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılacak. Yeniden dosya incelemeye alınacak. Şu an gördüğünüz noktada Rojin Kabayiş en son suyunu, kekini ve telefonunu bırakmış ve buradan daha sonra Rojin Kabayiş'ten haber alınamamıştı. Şu anda da ekranlara yansıyor. Bu kameralar az önce ifade ettiğim gibi çalışmıyor. Kabayiş'in 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı ve Kabayiş'in vücudundan iki erkeğe ait iki ayrı DNA'ya rastlanmıştı ve şüpheli 418'in üzerindeki kişiden de DNA örneği alındı ama herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bugün yine edindiğim bilgi doğrultusunda ise Diyarbakır Barosu gelerek Van Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşecek. Ama detaylar tabii hangi yönde ilerleyecek bununla ilgili net bir durum yok. Soruşturma devam ediyor. Yine Adalet Bakanlığı tarafından bir baz ekibi oluşturuldu. Bu baz ekibi de buradaki soruşturmayı detaylı olarak takip ediyoruz. Baz ekibi tabii ki soruşturmanın ardından bir rapor düzenleyecek ve raporu da yine kamuoyuyla paylaşacak. Babanın iddiaları 15 dakika kameranın silinmiş olması dosya incelemeye alındı deyip Van'dan sözü size bırakalım.
7: Aydın Kuşadası'nda iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması akaryakıt istasyonunda tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. O anlarda kameralarda kayıttaydı.
9: Yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Görüntüler Aydın Kuşadası'nda kayıtlara geçti. İki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını birbirlerinin üzerine süren sürücüler sözlü tartışmalarını bir akaryakıt istasyonuna kadar sürdürdü. İstasyonda araçlardan inen 5 kişi arasında bu defa tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Yaklaşık 3 dakika süren kavgada her iki tarafta birbirlerini darp etti. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra iki kişi cüzdan ve cep telefonları gasp edildiği gerekçesiyle polise şikayette bulundu. Ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7: Antalya'da bir kız çocuğu oturdukları sitenin havuzuna haşemayla girmek istedi. Ancak sitenin Rus uyruklu yöneticisi buna izin vermedi. Aile şikayetçi oldu. Rus yönetici tutuklandı.
10: Haşema ile havuza girmek isteyen küçük kız Rus yöneticinin engeline takıldı.
11: Biz de ifademizi verdik, şikayetçi olduk kendisinden.
10: Antalya'nın Alanya ilçesinde Kılıçkaya ailesinin 13 yaşındaki kızı oturdukları lüks sitenin havuzuna haşemayla girmek istedi. Sitenin Rus uyruklu yöneticisi Ludmila İnan küçük kıza engel olarak havuza girmesine izin vermedi.
11: Diyor ki ona sen diyor bu şekilde havuza giremezsin diyor. O da diyor ki ona benim havuza girmememdeki sebep nedir diye sorduğunda senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Ayrıca biz kural aldık yönetim kurulu toplantısında, havuza giremezsin diyor.
10: Kılıçkaya ailesi Rus yöneticiden şikayetçi oldu.
11: Kabul edilebilir bir şey değil. Yani bir Müslümanın giymesi ve havuzda kullanması gereken haşamaya bir yabancı bir bayan engellemeye çalışıyor.
10: Jandarma tarafından gözaltına alınan Ludmila İnan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı İnan'ın serbest bırakılmasına itiraz etti. Tekrar gözaltına alınan İnan, sevk edildiği nöbetçi hakimlikte inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme ve ayrımcılık suçlarından tutuklandı.
7: İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği olaya ilişkin davada dosyaları ayrılan 6 kamu görevlisi bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Gelişmeler A Haber muhabiri Sefer Ayçe'de.
12: Teşekkürler Cana Konak. Evet, olayı bir hatırlayalım. 12 Temmuz 2024 tarihinde kentte oldukça bir fazla bir yağış vardı. İşte bu su birikintisinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümüyle ilgili bugün de siz de belirttiğiniz gibi kamu görevlilerinin davası vardı. Saat 9.30'da İzmir Adliyesi'nde başladı duruşma. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada dosyaları kamu görevlileri olmaları nedeniyle ayrılan 6 kişinin savunmaları alındı ve sanıklar arasında İl Su Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, eski İl Su Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İl Su Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Barış Koç, Kanalizasyon Dairesi Şube Müdürü Ömer Karabilgin ve Bölge Mühendisi Ezgi Nazaroğlu da bulunuyordu. Kamu görevlileri hakkında olayda gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranıldığı iddiasıyla bilinçli, taksirli, birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlaması yöneltiliyor bugünkü davada. Sanıklar için 15 yıla kadar hapis cezası da talep ediliyor. Aynı zamanda bilinçli taksirli birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame de birleştirme talebiyle 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ve bugün olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişi bu davadan daha önceki davalarda açılmış bazı sanıklar hakkında hapis cezaları verilmişti.

0: Ancak kamu görevlileriyle ilgili süreç soruşturma izinlerinin tamamlanmasının ardından bugün duruşma oldu. Bugünkü duruşmada sanıklar İSİ Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İSİ Genel Müdürü Ali Hıdır'ın Köseoğlu'nun aralığında bulunduğu 6 kamu görevlisi savunmalarında sorumluluklarının bulunmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundular. Şu an 9.30'da başlamış sabah duruşma ve bu şu anda da ertelendi. 9 Ekim'e ertelendi duruşma ve bilirkişi raporu talep edildi. Duruşma ile ilgili bilirkişi raporu talep edildi ve 9 Ekim'e ertelendi. Diyelim, sözü tekrardan size bırakalım.
1: Öğrencileriyle çektikleri videoları sosyal medyada paylaşan fenomen öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. 81 ile gönderilen talimatla kişisel veri içeren paylaşımlara kısıtlama getirildi. Düzenleme ile fenomen öğretmen içerikleri de daha sıkı denetime tabi tutulacak.
2: ESPRI, İrlanda Türkçesi. Esvara'yı diyeceksin. Anladın mı beni, seni cahil?
3: Bir şey sorabilir miyim?
4: Saçmaysa sorma.
3: Kaçma.
4: Sorma o zaman.
3: Öptüm.
5: Fenomen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın radarına girdi. Bakanlık tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan yazı gönderdi. Bu kapsamda alınacak tedbirlerle okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlarda kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık şekilde paylaşılamayacak.
6: Hamburger yiyelim mi?
5: Uygulamayla öğrenci sınıf listeleri, öğrenci numaraları, sınav listeleri, devamsızlık ve başarı bilgileri, sağlık bilgileri, disiplin bilgileri, veli bilgileri, personel iletişim bilgileriyle öğrenci ve personele ait fotoğraf, video ve benzeri içeriklere kısıtlama getirildi. Bu durumda öğrencilerin bu gibi durumlarıyla ilgili bilgilendirmeleri okul ve kurum internet siteleri, sosyal medya hesapları veya çevrim içi platformlarda yayınlanamayacak.
7: Bana gelip diyor ki gidelim buralardan. Yani bu ne demek? Benimle evlenir misin demek?
5: Söz konusu platformlarda daha önce yayınlanmış olan ve kişisel veri içeren liste, belge, fotoğraf, video, duyuruyla dosyalar okul veya kurum müdürlüklerince gözden geçirilecek. Kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık erişimden kaldırılacak. Fotoğraf ve video çekimi veya paylaşımı yapılması gereken durumlarda çekim ve paylaşım amacı, paylaşım yapılacak ortam, saklama süresi ve kimlerin erişebileceği önceden belirlenecek.
2: Esvara'yı diyeceksin, anladın mı beni, seni cahil?
1: Çevre kirliliğini önlemek amacıyla başlatılan depozito sistemi fırsatçıları harekete geçirdi. Üreticiler ek maliyetlerden muaf tutulmasına rağmen ambalajlı su fiyatları bir anda katlandı. Tüketiciler bu tür fiyat artışlarıyla karşılaştıklarında ne yapmalı?
8: Bu kötü bir alışkanlık, fırsatçılık. Yapılan aynen budur.
5: Depozito uygulaması başladı. Amaç çevreyi korumak, vatandaşları da teşvik etmek.
8: Bu proje o kadar yararlı bir proje ki çevre kazanacak, tüketici kazanacak, ülke kazanacak, ekonomi kazanacak.
5: Uygulamanın hemen ardından fırsatçılar yine devreye girdi. Bazı içeceklere depozito uygulaması bahanesiyle zam yapıldı.
9: Çevreyi korumak için hayata geçirilen depozito sistemi bu kez raflardaki fiyatlarıyla gündemde. İddiaya göre 1 liralık depozito bedeli bazı ürünlerde çok daha yüksek fiyat artışlarıyla tüketiciye yansıdı. Peki bu artışın sebebi ne?
8: 1 Temmuz'dan itibaren içecek ürünleri su başta olmak üzere fiyatları müthiş zamlandı. 5 lira 25 kuruşa satılan yarım litre su şişeleri bir anda büyük zincir marketlerde 7 lira 25 kuruşa kadar çıktı. 2 lira birden niye zam yaptınız?
5: Ancak depozito uygulaması bu zamların gerekçesi olamaz. Çünkü depozito bedeli üreticiye yansıtılmıyor.
8: Bu zammın gerekçesi olamaz. Çünkü DEKAP uygulamasıyla birlikte çevre kirliliğini önlemek amacıyla bu projeye katılanlar GECAP bedelinden muaf tutulacaklar. Bu muafiyet sağlandığına göre kendilerine yansıyan ek bir bedel ya yok ya da çok az. Kazan kazan oyununu burada çomak sokulmak isteniyor.
10: Bu da bir fırsatçılığa giriyor. Böyle bir

0: Şey olmasın bence.
1: Hiç onaylamıyorum. Gerçekten hiç onaylamıyorum. Bu suları biz çocuklarımız için özellikle çok kullanıyoruz şu anda.
2: Peki tüketiciler bu tür fiyat artışlarıyla karşılaştıklarında nasıl bir yol izlemeli?
3: Etiketlerde yazılması zorunlu olan fiyat değişikliği tarihine baksınlar. Yakın tarihlerinde fiyatları artan içeceklerin mutlaka fotoğraflarını çekip Ticaret Bakanlığı'na CİMER üzerinden veya Alo 175 ihbar hattı ile şikayetlerini iletmeliler. Bu zamcıları Ticaret Bakanlığı açıkladı. Ticaret Bakanlığı cezalandırır, hem de tüketiciler kendi ülkelerindeki bazı firmaları boykot etmek zorunda kalabilirler.
4: Bir son dakika haberimiz var. Rusya'dan geliyor. Kremlin Türkiye ile S-400 füzeleri konusunu görüşüyoruz dedi. Yapımı Rus yapımı S-400 savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye devredileceği yönündeki ya da satılacağı yönündeki iddiaların ardından ilk kez Rusya bir açıklama yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov konunun son derece hassas olduğunu belirterek Moskova'nın Ankara'yla temas halinde olduğunu söyledi. Avrupa'nın güneyi ve güneydoğusunu saran orman yangınları günlerdir söndürülemiyor. İspanya, Portekiz ve Fransa başta olmak üzere ondan fazla ülkede alevlerle mücadele var. İki haftada 250 bin dönümden fazla araziyi küle çeviren yangınlara havadan ve karadan müdahale kesintisiz sürüyor.
2: İspanya, Portekiz, Fransa. Kavurucu sıcakların binlerce ölüme yol açtığı Avrupa bir yandan da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kıtanın güneydoğusundaki onlarca noktadan alevler yükseliyor. Felaketin merkez üstlerinden İspanya'da, yangınların merkezinde Katalonya bölgesi var. Yaz başından bu yana 56 bin dönüm arazinin küle döndüğü afet bölgesinde 50 bin kişi tahliye edildi. Ondan fazla noktada devam eden yangınlara karşı 15 bine yakın itfaiye ve acil durum personeli sahada. İspanya'nın batı komşusu Portekiz'de de yangınlar sürüyor. Ülkenin orta kesimini saran alevler sadece Temmuz başından bu yana 150 bin dönüm araziyi küle çevirdi. 2026 boyunca çıkan yangınlarda yok olan arazi miktarının ise 300 bin dönümden fazla olduğu hesaplanıyor. Yangınların pençesindeki bir diğer Avrupa ülkesi ise Fransa. Alevlerin 8 günde 78 bin dönüme yayıldığı ülkede irili ufaklı 20'den fazla devam eden yangın var. Fransa'nın güneyi ve güneydoğusunda kümelenen orman yangınları nedeniyle 17 binden fazla kişi yerinden edildi. Yetkililer geçen senenin aynı dönemine göre yangınların 3'e katlandığı konusunda da uyarıda bulunuyor.
4: İspanya'da binlerce kişinin sokaklarda boğalarla koştuğu San Fermin Festivali 7 Temmuz'daki ilk koşuyla başladı. 3 günde 5 kişinin yaralandığı tartışmalı festivalde onlarca kişi de ölümden döndü.
2: Kimi boynuz yedi. Kimi ezilmekten son anda kurtuldu. İspanya'da her yıl düzenlenen geleneksel San Fermin Festivali bir kez daha sıra dışı anlara sahne oldu.
0: Korkutucuydu. Gerçekten korkutucuydu. Yani çok araştırma yaptım ve ne bekleyeceğimi az çok biliyordum. Ama o 800 kiloluk hayvanların üzerime koştuğunu görmek tahminimden çok daha korkunçtu.
2: Büyük ilgi gören festival, Pamplona Belediyesi'nin balkonundan ateşlenen fişekle başladı. 6 öküz ve 6 boğanın sokaklara salınmasıyla beyazlar giyen binler...

0: Binlerce kişi canları pahasına kaçmaya başladı. İnsanların boğalarla sokakta koşturduğu tartışmalı festivalde her yıl olduğu gibi birçok kişi ölümden döndü. Bazıları aldığı boynuz darbesiyle yaralanırken yere kapaklanan bazı kişiler de ezilmekten son anda kurtuldu.
1: İnanılmazdı. Başlangıç noktasından biraz ilerideydik ve bir anda kalabalıkla beraber koşan boğaları gördük. Kenara atlayanlar, kaldırıma takılıp düşenler oldu. Ben de yerdeydim. Üzerimden geçen toynaklar vardı. İnanılmazdı.
0: 14 Temmuz'a kadar devam edecek olan etkinlik toplam 516 koşuya ev sahipliği yapacak. Koşuların sona ermesinin ardından da boğalar arenada Matador karşısına çıkacak. ...1910'dan bu yana 16 kişinin hayatını kaybettiği festival, başta hayvanseverler ve çevre aktivistleri olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekiyor.
2: Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sivrisinek şikayetleri de arttı. Uzmanlar basit görünen ısırıkların alerjik tepkilere yol açabileceğini söylüyor.
0: Basit bir ısırık tehlikeye dönüşebilir. Yaz aylarının kabusu sivrisinekler için önemli uyarılar geldi.
3: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte sivrisinek ısırıkları da arttı. Pek çok kişi bu ısırıkları normal bir kaşıntı olarak görse de uzmanlar bazı sivrisinek ısırıkları konusunda uyarıyor.
4: Tüm sivrisinek ısırıkları tehlikeli değil. Bazı sivrisinek türleri çok ciddi hastalıkları taşıyabiliyor.
5: Yaz geldi. Yaz kendini belli ediyor. Bu aralar tam böceklerin ve sivrisineklerin dönemi.
0: Sinek ısırığı deyip geçmemek gerekiyor. Uzmanlar bazı ısırıkların hafife alınmaması gerektiğini söylüyor.
4: Yani ısırık alanında giderek artan bir kızarıklık, şişlik, ısı artışı fark ediyorsak yine ikincil enfeksiyonlar açısından bir uzmana başvurmak gerekiyor.
6: Kaşıyorum ve yara oluşuyor, evet. Yani birkaç ilaç var, onları sürüyoruz ama onlar da zararlı büyük ihtimalle.
0: Sivrisinekler ciddi hastalıklara yol açabiliyor.
4: Bazen bu sivrisinek ısırıkları ciddi alerjik reaksiyonları tetikleyebiliyorlar. Bunlar arasında da mesela ciddi nefes darlığı, özellikle göz kapaklarında, dudakta, küçük dilde şişme, bilinçte değişiklik gibi değişiklikler oluyorsa daha da önem arz ediyor.
7: Kaşınıyoruz, yapacak bir şey yok. Kolonya, limon kolonyası sürüyorum. Belki alır diye, o kadar.
2: Ankara'da dünya liderlerini ağırlayan NATO zirvesi sadece masadaki diplomatik kararlarla değil, külliyedeki karşılama töreniyle de damga vurdu. Zirvenin en çok konuşulan o tarihi zırhları, kıyafetleri ve Yeniçeri börkleri Konya'da usta ellerde hayat buldu.
8: Dünya diplomasisinin kalbi Ankara'da attı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sadece siyasi mesajlarıyla değil, tüm dünyanın gözünü kamaştıran tarihi karşılama töreniyle de hafızalara kazındı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende Türkiye'nin köklü ordu geleneği dünyaya tanıtıldı. Mehter marşları eşliğinde saf tutan Yeniçeriler ve tarihteki 16 büyük Türk devletini temsil eden askerler liderleri adeta bir zaman tünelinden geçirdi. Ya Allah!
9: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene Konya imzası atıldı. 16 Türk devletinin temsili kıyafetleri işte bu atölyede hazırlandı.
10: NATO zirvesinde olmak ayrı bir heyecandı. Yaptığımız ürünlerin, yaptığımız kostümlerin orada temsil ettiği, dünyaya verdiği mesajı gördükten sonra çok mutlu olduk.
8: Tasarımcılar Mehmet Direkçi ve Seyit Kara tarihi kaynakları tek tek taradı, dönemin kumaşları, renkleri ve aksesuarlarını aslına sadık kalarak yeniden yorumladı.
10: Tasarım süreci çok uzun sürdü ama dikim sürecinde ortalama bir 3 ay gibi bir sürede NATO zirvesine yetiştirmek için kız da yaptı.

0: İşin sonunda böyle bir ürünün çıkması bizi onurlandırdı. Evet. Ve NATO'da dünyaya bu yaptığımız, ürettiğimiz kıyafetleri bütün dünya liderlerinin görmesi, dünya basının görmesi ve bu işin Konya'da bizden çıkması bizi büyük bir onur ve gurur duydurdu.
1: NATO zirvesinde dünya liderleri Yeniçerileri konuştu. İşte Yeniçerilerin börtleri de bu atölyede hazırlandı.
2: Nedir kumaşı, ham maddesi?
3: Ham maddesi keçi. Orijinal yündür. Ön tarafındakiler sırmadır. Evet. Altındaki bildiğimiz kırmızı, o zamanlarda da kullanılan çuha.
4: Daha önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği meşhur tarihi zırh da aslına uygun olarak bu atölyede üretildi.
3: Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımıza Afrin Harekatı öncesinde savaşta arkasında olduğunu göstermek için Kaan zırhı hediye etmişti. O da bizim atölyemizden çıktı.
4: Konya'nın kültürel ve zanaat gücünü uluslararası vitrine taşıyan bu özel eserler, Türkiye'nin şanlı mirasını dünya liderlerine en doğru şekilde aktarmanın gururunu yaşattı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Haziran ayı ihracat verileriyle sektörün 2026 yılı ilk yarı performansı netleşti. Sektör, yılın ilk 6 ayında 17,1 milyar dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek ilk yarı ihracatına ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
0: Reklam.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
7: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: ahaberradyo.com.tr 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Türkiye'nin S-400'leri bir körfez ülkesine sattığı ya da satacağı iddiasının ardından Kremlin'den açıklama geldi. Rusya ve Türkiye S-400'lerin olası yeniden satışını konuştu. İfadeleri kullanıldı. Açıklamaların ayrıntılarını Haber Moskova muhabiri Akşin Kişiyev'den alacağız.
1: Teşekkürler Can Okalar. Evet, Türkiye'nin Rusya'dan tedarik ettiği S-400 hava savunma sistemlerinin akıbetiyle ilgili Kremlin'den az önce önemli bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ile Türkiye'nin daha önce teslim edilen S-400 hava savunma sistemlerinin durumuna ilişkin temaslarda bulunduğunu ve bu görüşmelerin yakında da devam edeceğini açıkladı. Peskov bu konunun iki ülke ilişkileri açısından son derece hassas başlıklar arasında yer aldığını söyledi. Kremlin sözcüsü ayrıca söz konusu iddiaların içeriğine ilişkin ayrıntılı değerlendirmede bulunmazken Rusya ile Türkiye arasında bu hassas konuya ilişkin diplomatik temasların sürdüğünü vurgulamakla yetindi. Daha önce bir kaynak Ankara'nın envanterindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye devredebileceğini açıklamış ve bu haberler de Rus Devlet Haber Ajansı RIA Novosti'de yayınlanmıştı. Hatırlatalım ki daha önce de Rus basınında benzeri iddialar ortaya atılmış.

0: Fakat bu iddialar teyit edilmemişti. Kremlin Sarayı ise daha önceki açıklamalarında S-400 anlaşmasında bu hava savunma sistemlerinin üçüncü devletlere sevk edilmesi opsiyonunun yer almadığını duyurmuştu. Hatırlatalım ki Türkiye ile Rusya arasında 2017 yılında imzalanan anlaşma uyarınca S-400 hava savunma sistemleri 2019 yılında Türkiye'ye teslim edilmişti. Bu anlaşma ABD'nin tepkisine neden olmuş ve ABD defalarca Ankara'dan Rus sistemlerinden vazgeçerek Patriot tercih etmesini istemişti. Fakat Türkiye bu talepleri kabul etmemişti. İşte Türkiye'nin bu tutumu tabii ki Moskova'da da takdirle karşılanmış ve Kremlin'den daha önce defalarca yapılan açıklamada Türkiye'nin bu tavrıyla aslında kendi bağımsızlığını ve tamamen özgür tutumunu ortaya koyduğunu ve hiçbir baskıya boyun eğmediğini vurgulamıştı.
1: Akşin, şimdi son derece hassas bir konu olduğunu söylüyor Kremlin bu satış meselesinin. Bu satış yapılırken imzalanan anlaşmada satışı engelleyecek bir madde var mıydı?
0: Canım kadar ben kendim o anlaşmayı okumadım fakat daha önce Moskova'dan yapılan açıklamalarda bu hava savunma sistemlerinin Türkiye teslim eden hava savunma sistemlerinin üçüncü ülkelere sevk edilmesinin imkansız olduğu vurgulanıyordu. Yani bu konuda net bir maddenin olup olmadığını ben bilmiyorum ama Moskova'dan gelen açıklamalar bu yöndeydi. Yani Türkiye'ye teslim edilen hava savunma sistemlerinin üçüncü ülkelere devredilemeyeceği vurgulanıyordu daha önce. Fakat bugünkü açıklamada ise bu konuya değinilmedi. Herhangi bir detay da verilmedi Peskov'un açıklamasına. Sadece konunun hassas olduğu ifade edildi.
1: Bu açıklamanın tonunu nasıl buldun? Yumuşak mı? Uzlaşı yönünde mi? Bu konuda bir izlenimini aktarır mısın lütfen?
0: Aslında bu konunun Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin hemen ardından gündeme gelmesi Rus basınında bunun tesadüf olmadığına vurgu yapılıyor. Zira biliyorsunuz Ankara'daki zirvede Batı ülkeleri Ukrayna'ya destek açıklaması yapmışlardı. Ukrayna'da hava savunma sistemlerinin üretilebileceğine ilişkin bir açıklama yapmıştı Trump. Ve bu zirvede tabii ki bu zirveye Türkiye'nin ev sahibi yapması ve daha sonra işte S-400'lerin de başka bir ülkeye devredileceği, işte bunlar Rusya'da tabii açık bir şekilde dile getirilmese de daha fazla Türkiye'nin sanki Rusya ile ilişkileri ikinci plana attığını ve Batı ile ilişkileri daha ön plana aldığı yorumları Rus basınında dikkat çekiyor. Fakat şimdilik dediğim gibi Moskova'nın Kremlin'in açıklamasında bu konuda net bir ifade yer almadı. Fakat gözüken şu ki Ukrayna savaşı uzadıkça tabii Moskova'nın barışa yaklaşmaması, kendisiyle iyi geçinen ülkelerin de artık tavırlarında bazı değişikliklere yol açıyor. Bunu da Moskova aslında çok iyi anlıyor.
1: Bu S-400'lerin devredilmesi diye ifade ediyoruz bunu ama satışı söz konusu, öyle anlıyorum. Bu satış acaba kime yapılacak? Yani Ukrayna'ya yapılacağını beklemiyoruz. Geriye ne kalıyor? Bazı körfez ülkeleri kalıyor. O körfez ülkeleri hangileri? İran'ın sürekli saldırılarına muhatap olan körfez ülkeleri. Onlar da Bahreyn ve Katar, malumunuz. Bu konuda Rus medyasında herhangi bir bilgi, yorum, değerlendirme var mı?
0: Canım kadar daha önce bu konuda Rus basında sadece Bahreyn, Katar'ın ismi değil Libya'nın da ismi geçiyordu. Fakat dediğim gibi net bir bilgi yok. Körfez ülkelerine tabii ki satılabilir. Fakat bu Rus hava savunma sistemleri biliyorsunuz bunlar tabii ki Moskova onay vermezse tabii bunların başka bir ülkede kullanılması teknik olarak ne kadar mümkün olur o da tabii ayrı bir sorun. Yani siz az önce anlaşma maddesinde böyle bir konunun bulunmadığını sordunuz. Onun dışında sadece anlaşma maddesi dışında teknik olarak da yani Rus

0: Rusya'nın onayı olmadan başka bir ülkede kullanılmasının mümkün olup olmayacağı sorusu da var. Tabii bunlar hepsi askere uzmanlık gerektiren konulardır. Fakat bu konuda şimdi önümüzdeki dönemde yapılacak açıklamalar oldukça önemli. Ve böylece S-400'lerin başka ülkeye verilip verilmeyeceği de bu şekilde anlaşılmış olacak yakın zamanda.
1: Şükürler Akçin Kişiyev S-400 konusuna dair ayrıntıları A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayına Akgün.
2: Teşekkür ederim Can Bey.
1: Evet, birdenbire bomba gibi patladı. Kamuoyu önüne daha doğrusu bomba gibi düştü. Çünkü daha öncesi olması lazım bu noktaya ulaştığına göre. Akşin'e de sordum, okumadım anlaşmayı dedi. Yani biz S-400'leri Rusya'dan satın alırken acaba bunların başka bir ülkeye satışını engelleyecek bir hüküm var mıydı o anlaşmada diye okumadığım için bilemiyorum, cevap veremiyorum diyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
2: Can Bey, S-400'lerin alımı her aşamasında hem ikili ilişkilerde hem çok yönlü ilişkilerde çok büyük yankı buldu. Biz belki bizi seyredenlerin unutmuş olabileceğini düşünerek S-400'leri niye aldığımızı hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye malum hepimizin bildiği gibi çok sorunlu bir bölgede ve İran, Irak, Suriye o zamanlar hep karışıklık var. Bu ülkelerden her an Türkiye'ye yönelik tehditler var ve bu nedenle Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot hava savunma sistemleri almak istedi. Yani S-400'lerin Amerikan muadilini almak istedi. Ancak Amerika ısrarla satmadı. Halbuki parasını verip alacağımız bir alışverişti. Amerika satmadı. Bunun üzerine Türkiye Avrupalı müttefiklerine döndü. Onlardan da Fransız İtalyan ortak yapımı yine bir hava savunma sistemi var, SAMTI. Onun alınması ise onlar da satmadılar. Bunun üzerine Türkiye artık çaresiz kaldığı için, başka alternatif olmadığı için, çünkü bu kadar gelişmiş hava savunma sistemleri başka ülkeler tarafından üretilmediği için Rus pazarına döndü ve S-400'ler alındı. S-400'ler alınınca bu sefer Amerika Birleşik Devletleri katsayı yaptırımlarını getirdi Türkiye'ye. Yani düşman bir ülkeyle işbirliği maddesini işletti. Şimdi son NATO zirvesi sırasında Başkan Trump kendi ifadesiyle sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan davet aldığı için zirveye katıldı, Ankara'ya geldi. Ve daha ayağının tozuyla havalimanında yaptığı açıklamada katsayı kaldırmanın zamanı geldiğini söyledi. Aslında bu soru kendisine yöneltilmemişti. O söze girdi ve bunu kaldırmanın zamanı olduğunu söyledi. Fakat tabii teknik hususlar var bu konuda. Katsanın kalkması için Başkan Trump'ın Kongre'ye bir mektup yazması gerekiyor. Ve bu mektupta da bir takım güvenceler vermesi gerekiyor. Yani artık bu füze, bu hava savunma sisteminin Türkiye tarafından kullanılmayacağı, Türkiye'de bulundurulmayacağı vesaire vesaire. O zaman dikkatler tabii kaçınılmaz olarak katsanın kaldırılmasını Türk tarafı da istediğine göre S-400'lerin akıbetine dönüyor. S-400'ler ne olacak? Şimdi akla gelen birkaç olasılık var. Bunlardan bir tanesi S-400'lerin iadesi, ki böyle bir şey söz konusu değil. Rusya parasını aldı, bir malı niye geri alsın? Üstelik de biz niye bu malı bu kadar çok büyük meblağlar verdikten sonra parasını almadan geri verelim? O zaman bu olasılık pek mümkün gözükmüyor. Akla gelen en yakın olasılık bir üçüncü ülkeye satışı. Biraz evvel siz de Moskova muhabirimizle konuşurken söyledi. Medyada da bugün bir takım konuşmalar var, yazışmalar var. Bir Körfez bölgesi ülkesinden bahsediliyor. Neden? Çünkü orada savaş var. Yani oradan talibin olacağı ihtimal üzerinde duruluyor. Ama şöyle bir şey var. S-400'leri kullanmak belli bir teknoloji meselesi, belli bir altyapı meselesi. Bu ülkeler genellikle Amerikan silahlarına göre donanmış, ona göre eğitim görmüş personele sahip. Onlar alabilirler mi? Bir soru. Beri taraftan Libya'nın adını zikretti Moskova muhabirimiz. Bu da ilginç çünkü Libya'da malum bir merkezi otorite hala daha tam olarak kurulabilmiş değil. Acaba Rusya böyle bir ülkenin eline bu kadar gelişmiş bir hava savunma sisteminin gitmesini ister mi? Çünkü netice itibariyle daha sonra eğer bu silah Amerikalıların eline geçecekse şu ya da bu şekilde, Ruslar da bunu istemezler. Şimdi anlaşmanın, bu tip anlaşmaların metinleri devlet sırrıdır. Dolayısıyla şu maddeye göre şu, bu maddeye göre bu demek durumunda değilim. Ancak benim tahminim, tecrübelerime dayanarak bu süreç yeni başlamış değil. Hatırlayacak olursanız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir süre önce Moskova'ya gitti ve orada Başkan Putin tarafından kabul edildi. Ve daha sonra Hakan Fidan

0: yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını götürdüğünü söylemişti. Şimdi böyle bir görüşmede muhtemelen bu konu gündeme geldi ve ihtimaldir ki taraflar görüşmelerin başlaması konusunda mutabakata vardılar. Çünkü bunu nereden anlıyoruz? Öyle hiç niyet okumaya gerek yok. Biraz evvel Kremlin'in sözcüsü Dmitri Peskov bir açıklama yaptı ve son derece hassas bir konu olduğunu, taraflar arasında yani Türkiye ile Rusya arasında görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Fakat Can Bey, bir hususa daha dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü insanların hafızaları çabuk unutuyor. Bu S-400'lerin bu kadar olay olması, Katsa'ya muhatap olmamız gerçekten bir çifte standart meselesidir. Bundan 15 sene önce, belki 20 sene evvel S-400'lerin bir alt jenerasyonu S-300'ler Yunanistan tarafından alındı. Kime karşı alındı? Rusya'dan alındı. Kime karşı alındı? Türkiye'ye karşı alındı. Nerede konuşlandırıldı? Girit'te. Kime karşı? Türkiye'ye karşı. Bunlar hala orada mı? Hala orada. Peki o zamanlar bu katsalar uygulanmadı, sorun olmadı da niçin S-400'ler bu kadar sorun oluyor? Tabii bunun da arkasında Washington'da her daim çok etkili olan bazı çevrelerdeki Türk düşmanlığı diyeyim, artı Yunan ve Yahudi lobilerinde işaret etmek gerekiyor. Sonuç itibariyle benim tahminim, bazı bize net gelen resmi bilgiler yok. Genellikle sizin bizden daha iyi bildiğiniz gibi konuya yakın çevrelerden aldığımız bazı bilgi kırıntıları var. Onların üzerine bizim oluşturduğumuz bir izlenim var. Netice itibariyle ben S-400'lerin hemen bugünden yarına belki bir çözüme ulaşmayabileceğini, ancak çok da uzamayacağını tahmin ediyorum. Çünkü Katsa'nın kalkması Türkiye'nin savunma sanayinin gelişmesi açısından hayati önem taşıyor diyorum ve sözü tekrar size bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Murat Akgün ve ajansa devam ediyoruz. Beyaz Saray, Ankara'da düzenlenen NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine ilişkin başarılı bir NATO 2026 zirvesi başlığıyla video paylaşımında bulundu. Paylaşılan videoda ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği anlara da yer verildi. Beyaz Saray tarafından paylaşılan videonun arka planında Trump'ın Ankara'daki basın toplantısında sarf ettiği "Türkiye'de çok başarılı bir NATO zirvesinin sonuna geldik. Mükemmel biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. O gerçekten müthiş bir lider" ifadelerine yer verildi. Trump, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet el-Şaray'la da çok verimli ikili görüşmeler yaptığını kaydetti. Videoda ABD'nin eskisinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Trump, "Bu son derece başarılı bir zirveydi" yorumunda bulunuyor. Videoda NATO zirvesinden kesitlere de yer verilirken, zirveye katılan liderlere hediye edilen özel tasarım kalem de izleniyor. NATO zirvesine katılan İzlanda Başbakanı Frosta Dottir her fırsatta Türkiye'ye hayranlığını dile getirdi. Türkiye de ona hayran kaldı. Ankara Kalesi'ni gezen başbakanın sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı 2 günde 19 binden 100 bine çıktı.
2: Külliye'deki hayran bakışları, Ankara Kalesi'ndeki gezisi zarif tavırlarıyla görüntülere yansıdı. Takipçi sayısı katlandı. 1988 doğumlu Kristrún Frostadottir, İzlanda'nın en genç başbakanı. Ekonomi gazeteciliğiyle başladı kariyerine. 2021 yılında siyasete atıldı. 2024 seçimlerini kazanarak koalisyon hükümetini kurdu ve başbakanlık görevine başladı. İki çocuk annesi olan Frostadottir, genç yaşı ve ekonomi kökeniyle uluslararası siyasetin yükselen isimleri arasında gösteriliyor. İzlanda Başbakanı NATO zirvesi dolayısıyla Ankara'daydı. Külliye'de turkuaz halının üzerinde yürürken hayran bakışlarıyla yansıdı önce kameralara. Başbakan sadece resmi programlara katılmakla kalmadı. Tarihi Ankara Kalesi'ni de gezdi. Ankara Kalesi karşısında bulunan restoranda yemek yedi Başbakan Frostadottir. Kalenin içinde tur attı. Kale esnafı başbakanı kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı. Kale içinde kısa bir turun ardından üst kısmına çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi. Frostadottir, kale esnafıyla kısa bir sohbet ederek turunu tamamladı.

0: Başbakan Türkiye'ye hayranlığını dile getirdi. Çok mütevazı karşılandığını belirtti, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Türk kullanıcılar da İzlanda Başbakanı'nın paylaşımlarına yoğun ilgi gösterdi. NATO zirvesinin ardından İzlanda Başbakanı'nın takipçi sayısı 30 binden fazla arttı. Normalde yaklaşık 1000 beğeni alan paylaşımları 40 bine ulaştı. Binlerce kişi genç lidere yine bekleriz, Türkiye sizi çok sevdi ve güzelliğiniz ve zarafetiniz Türk halkının kalbine yerleşti gibi yorumlar yaptı.
1: Dünya Türkiye'deki NATO zirvesini konuştu. Gündemlerinde Türkiye'nin güvenli ve misafirperver ülke imajı vardı. NATO zirvesi bu durumda turizme acaba nasıl katkı sağlayacak? Konuğumuz var. TÜRSAP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Günaydın. Hoş geldiniz Sayın Günaydın.
2: Can Bey çok teşekkür ediyorum. Keyifli yayınlar diliyorum. Biz de hayranlıkla izliyoruz. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği olarak uluslararası bir organizasyonu daha başarıyla gerçekleştirdiğimiz için tüm ajantalarımızla birlikte bu mutluluğu yaşıyoruz.
1: Evet, peki şimdi Türkiye'nin turizmine nasıl bir katkı sağlayacak bu zirve?
2: Şimdi Can Bey, sizin de bildiğiniz gibi biz Türkiye olarak birçok uluslararası organizasyona başarıyla imza atmış bir ülkeyiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 36. NATO Hükümet ve Devlet Başkanları toplantısı başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Yaklaşık 32 ülke devlet ve hükümet başkanı, 100'den fazla bakan, binlerce diplomat ve 2500'e yakında basın mensubu, gerçekten büyük bir organizasyon. Şimdi burada masada evet diplomatik ilişkiler vardı, küresel güvenlik vardı ama bize göre çok ciddi bir platform oluştu. Türkiye'nin marka değerinin artmasıyla alakalı olarak bu da başarılı sonuçlandırdığı için gerçekten mutluyuz. Önemli etkileri olacaktır mutlaka. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Orta Doğu'daki savaş gerginliğinden dolayı ve küresel piyasaların çalkantılı olmasından dolayı dünya turizmi çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği olarak muadil kurumlara, çatı kuruluşlara ve dünyadaki birçok kuruluşa ülkemizin güvenli bir ülke olduğunu ve misafirperverliğimizi ve ülke vatandaşlarını güvenli bir şekilde ülkemize gönderebilecekleri konusunda ciddi iletişimlerde bulunduk. Bu da çok güzel ses getirdi. Bu ve buna benzer organizasyonların da önümüzdeki günlerde ülkemiz açısından çok faydalı olacağına inanıyoruz ve daha ülkemize birçok organizasyonun geleceğine inanıyoruz. Bu organizasyonlar 3 ana konuda ön plana çıktı. Birincisi, her zamanki gibi misafirperverliğimiz. Gerçekten dünyanın birçok ülkesi misafirperverliğimize hayran. İkinci en önemli olay gastronomimiz, ki bizim de unuttuğumuz birçok değerin organizasyonda ortaya çıkması bizi sevindirmiştir. Ama üçüncü en önemli olayımız bizim organizasyon kabiliyetimiz. Organizasyon kabiliyetimizi bir kez daha en güzel bir şekilde ispatladık ve buradan da daha büyük organizasyonlara el sallıyoruz ve daha büyük organizasyonların Türkiye'de yapılabileceğini bir kez daha ispatlamış olduk.
1: Evet, yani ben de çok uzun meslek hayatım boyunca sayısını unuttuğum NATO zirvesi, Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, Savunma Bakanları Konseyi toplantısı gibi çeşitli kademelerdeki pek çok NATO toplantılarını ve kendi alanlarındaki zirveleri izledim. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu kadar karmaşık bir organizasyonun böyle tereyağından kıl çeker gibi adeta yürütülmesi ve sonlandırılması sonucunu ilk defa görüyorum ve tanık oluyorum. Bundan biz de büyük mutluluk duyuyoruz kuşkusuz. Bunun mutlaka yansımaları da olacaktır. En büyük yansımalarının da turizm alanında olacağını düşünüyorum. Siz de aynı şekilde düşünüyorsunuz sanırım.
2: Şimdi 2500 basın mensubu var sosyal medya temsilcileriyle birlikte. Anlık paylaşımları çok ciddi etkileşimlere sebep oldu ve biz bunları her zaman için bizim grup medya başkanlığıyla takip ettik. Güzel dönüşümler oldu ve zaten ciddi krizlerin olduğu bir dönemde ülkemize turist getirmek için seyahat ajantalarımız çok büyük fedakarlık

0: toplantılar yapıyorlar ve tahmin ediyorum bu etkileşimler, bu anında yapılan etkileşimler, çünkü bu etkileşimlerde dediğim gibi diplomatik ilişkiler, ekonomik ilişkiler, sosyal ilişkilerden çok Türkiye'nin modern altyapısı da tanıtıldı. Buradaki öncelikle emeği geçen herkese de çok teşekkür etmek istiyorum. Seyahat ajantalarıyla, otelleriyle, kongre merkezleriyle müthiş bir organizasyon oldu ve bu organizasyonu bütün dünya gördü. Mayıs sektörü çok büyük bir sektör Can Bey. Yaklaşık olarak yıllık 5 milyar doların üzerinde getirisi olan bir sektör. Mayıs sektöründe de, yani uluslararası toplantı ve organizasyonlarda bu büyük organizasyondan dolayı Türkiye'ye rotalarını çevireceklerine inanıyoruz biz de.
1: Evet, teşekkür ederiz. TURSAP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Günaydın bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkürler Sayın
0: ben
1: Günaydın.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ajansa devam ediyoruz. Mutlak mutlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi adeta bölünmenin eşiğine geldi. Gözler bugün Kemal Kılıçdaroğlu tarafından toplanacak MYK'ya çevrildi. Peki kimler ihraç edilecek? Şimdi konu bu. Öne çıkan isimler hangileri? Ayrıntılar A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu'nda.
2: Can, o kadar önemli MYK toplantılarından birisi başladı az önce. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bu toplantı gerçekleşiyor. Önemli toplantılardan bir tanesi bu MYK toplantısında. Bazı ihraçların gündeme geleceği ifade ediliyor. İl başkanlarına yönelik olacağı söyleniyor bu ihraçların. Ve şu ana kadar 36 il başkanı görevden alınmıştı. 22'sine yönelik atama yapılmadı. İşte bu 22 il başkanlığı içinde yine atamaların yapılacağı söyleniyor bu MYK toplantısında. İl başkanlarına yönelik ihraçlar gündeme gelebilir, ancak bunun ötesinde acaba grup başkan başkanlığı görevini yürüten ve grup başkan vekilliği görevini yürüten isimlere yönelik bir ihraç mekanizması çalıştırılacak mı? Merak edilen konulardan bir tanesi bu. Şöyle söyleniyor, Özgür Özel'in ve grup başkan vekillerinin görevden alınma kararının çıkabileceği ifade ediliyor, ancak şu anda konuşulan isimler böyle bir şeyin gündemde olmadığını söylüyor. Ancak yine de toplantıda gündeme getirilebileceği de ifade ediliyor. Çünkü ikiye bölünmüşlük yaşanıyor bu konuda genel merkezde. Bir kısmı nasıl olsa gidecekler, o nedenle ihraca gerek yok deniliyor. Bir kısmı ise iki başlı görüntüye bir an önce son vermek gerektiği söyleniyor. Görevden alma ancak şu şekilde gerçekleşebilir. Acaba ihraç istemi olursa, tedbirli ihraç istemi eğer gündeme gelirse, bu durumda hem Özgür Özel hem de grup başkan vekilleri bu yolla görevden alınabilir. Ancak meclise yazı yazılarak bu gerçekleştirilmek istenirse bunun zor bir yol olduğunu yine ifade edelim. MYK toplantısından sonra Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek parti sözcüsü ve alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunacak. Biz de sizlere aktaracağız Can Okanar.
1: LGS birincileri belli oldu. Tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrencilerin hangi illerden çıktığına bakacağız. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen karşımızda.
3: Evet, o heyecanlı süreç artık sona erdi. LGS sonuçları açıklandı ve Türkiye genelinde tam 452 öğrencimiz tüm sorulara doğru yanıt vererek 500 tam puan aldılar ve birinciliği hep birlikte paylaştılar. O kıymetli öğrencilerimizden biri de yanımızda, Fatih Adelli. Fatih, öncelikle tebrik ederim.
4: Teşekkür ederim.
3: Evet, çok heyecanlısın, görebiliyorum zaten. Uzun aylar boyunca çalıştığının karşılığını aldın, ne hissediyorsun?
4: Yani gerçekten çok rahatlamış hissediyorum. Sonunda yaptıklarımın karşılığını buldum çünkü. Öyle sevinçliyim.
3: Evet. Peki sabah ilk sonuçlar açıklandığı zaman 500 tam puan alacağını tahmin edebiliyor muydun?
4: Evet, kitapçık kontrolünde zaten 500 vardı. Şöyle bir sıkıntı vardı. Sadece optikte yanlış işaretledim mi diye acaba bir korkum vardı. O da geçmiş oldu.
3: Peki buradan arkadaşlarına bir tavsiye verecek olsan, senin çalışma düzenin nasıldı? Mesela her gün düzenli çalıştın mı, ya da derste mi dinledin, yoksa evde test çözerek mi ilerledin? Senin formülün neydi?
4: Ben hem derste dinledim hem de evde test çözdüm, konularımı tekrar ettim. Benim tavsiyem diğer arkadaşlarımın da bu şekilde yapması.

0: kısa olacak. Öyle devam etsinler. Öyle.
1: Peki ailen ne tepki veriyor? Sonuçta büyük bir başarı elde ettin. Bundan sonraki hedeflerin nelerdir?
0: İyi bir lisede okuyup güzel bir üniversite ve hayatımın devamını hedefliyorum. Hı hı. Aileme gelecek olursak, onları da mutlu ettiğim için çok gururluyum gerçekten.
1: Evet, sevinçliyim. Peki onlara bu güzel haberi nasıl verdin?
0: Onların yani
1: ilk söylediğinde ne tepki verdiler?
0: Çok sevindiler. Annem, babam, ablam gerçekten çok sevindiler. Ben de onları sevmişlerini görüp daha çok sevindim.
1: Evet, peki sorular senin için nasıldı? Şimdi 500 puan aldın. 452 öğrencimiz de yine senin gibi 500 tam puan aldılar.
0: Sorular zordu bana. Yani çoğu zoru değil ama bazı sorular gerçekten çok eleyici geldi. Neyse ki evet. 500 yaptım, evet.
1: Peki bundan sonraki hedefin nedir ve ne olmak istiyorsun?
0: Bundan sonraki hedefim Kartal Lisesi'ne gitmek istiyorum. Meslek olarak da iyi bir meslek yapıp ülkeme yardım etmek istiyorum.
1: Evet. Umarım hayalindeki her şeyi sen de diğer arkadaşların gibi başarmış olursun bundan sonraki hayatında da. Peki şuna dikkat etmek istiyorum. Hem de izleyicilerimizin de merak ettiği bir konuydu. Derste öğretmenimi dikkatli dinliyorum dedin. Bundan sonra eve gidince günde kaç soru çözdün?
0: Ben çok soruya değil, daha çok verimli soru çözmeye odaklanmıştım. Eve gidince 100-150, böyle bazenleri de 200 çözdüm genel olarak, yaptım.
1: Peki sınavın son günü de çalıştın mı yine?
0: Hayır, son iki gün kendime biraz tatil yaptım. Öyle küçük püf noktalara falan bakmıştım sadece. Onun dışında çok bir şey yapmadım.
1: Evet, buradan arkadaşlarına ne tavsiye verirsin?
0: Çalışsınlar, düzen çalışsınlar.
1: Evet, şu an sen bu zorlu süreci atlattın artık. Önünde yepyeni bir sayfa var. Neler söylemek istersin son olarak?
0: Son olarak neler söylemek isterim? Çok mutluyum. Gerçekten harika bir duygu. Böyle devam.
1: Teşekkür ederiz ve tekrar tebrik ederiz. 452 öğrencimiz vardı ve Fatih de onlardan bir tanesiydi. Umarız tüm öğrencilerimizin bundan sonraki hayatı da istedikleri gibi gider diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
2: El Salvador tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu düzenledi. Pasifik Okyanusu'nda düzenlenen operasyonda 167 milyon dolar değerinde 6,6 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
3: El Salvador'da zehir tacirlerine tarihi darbe vuruldu. 167 milyon dolar ederinde uyuşturucu ele geçirildi.
4: Bu vesileyle yapılan el koyma ülkemizin tarihindeki en büyük operasyonu teşkil ediyor.
3: El Salvador güvenlik güçleri Pasifik Okyanusu'nda iki ayrı operasyon düzenledi. Bu operasyonla ülke tarihinde tek seferde en yüksek miktarda uyuşturucu yakalanmış oldu. Deniz kuvvetleri ilk tekneyi ülke kıyılarının 582 deniz mili açığında durdurdu. Yaklaşık 6 saat sonra aynı bölgede ikinci tekneye de operasyon düzenlendi. İki teknede toplam 6,68 ton uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 167 milyon dolar olduğu açıklandı. Teknelerde bulunan 6 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. El Salvador güvenlik güçleri başarılı operasyonun ardından yakaladıkları uyuşturucu maddeleri La Paz kentinde sergiledi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele operasyonu ülke tarihindeki uyuşturucu kaçakçılığına vurulan en büyük darbe sözleriyle duyurdu.
4: Teknede 2 Ekvadorlu ve 4 Kolombiyalı vardı. Toplamda yaklaşık 6680 ton uyuşturucu ele geçirildi.
2: İstanbul merkezli dev kara para soruşturması tamamlandı. Kapalı Çarşı'da kurulan milyarlık şebekenin 1548 sayfalık iddianamesi mahkemeye sunuldu. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık paralarını aklayan, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 502 şüpheli hakkında onlarca yıl hapis cezası isteniyor.
3: Kapalı Çarşı'daki dev kara para soruşturması tamamlandı. Milyarlarca liralık suç ağı mahkeme dosyasına girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yasa dışı

0: Bahis ve Forex dolandırıcılığından gelen kara parayı aklamak için Kapalı Çarşı'da profesyonel bir örgüt kurulduğu saptandı. Örgüt lideri Türker Ak için 34,5 yıla kadar, yönetici Murat Dönmezoğlu içinse 31 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava kapsamında 502 örgüt üyesi de yargılanacak.
1: 142 eyleme ilişkin toplam finansal hareketlerin ve kamu zararının milyarlarca lirayı bulduğu kaydedildi.
0: Masak raporuna göre şebeke, kara parayı aklamak için çok sayıda kişi adına paravan şirketler kurdu. Bu şirketlerin banka hesapları ve sanal POS altyapıları kullanılarak yüksek hacimli sahte ticari işlemlerle kara para legal sisteme sokuldu. Şebekenin Forex adı altında yüksek kazanç vaadiyle vurgun yaptığı da belirtildi. Sisteme çekilen mağdurlara önce küçük kazançlar gösterildi. Ardından daha yüksek paralar alınarak mağdurlar zarara uğratıldı. Yasa dışı bahis paraları ise parçalı transferlerle dolaştırıldı. Kapalı Çarşı'daki bazı döviz ve altın büroları üzerinden nakde ve kripto varlıklara dönüştürüldü. Dava dosyasındaki para trafiği ise dudak uçuklattı. Şebekenin 176 kişi üzerinden topladığı 7,4 milyar lirayı kripto paraya çevirerek yurt dışına kaçırdığı belirlendi. Sanal POS üzerinden 12 milyar lira, döviz ve altın büroları üzerinden 7,1 milyar lira, paravan şirketlerle ise 5,2 milyar lira aktarıldığı saptandı. 1112 öncül suçun anlatıldığı iddianamede şebekenin bu milyarlık trafiği takip etmek için M80 isimli kendine özel bir muhasebe yazılımı kurduğu, kara paranın giriş ve çıkışlarını adım adım buradan takip ettiği ortaya çıktı.
2: İstanbul Beylikdüzü'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi önce E5 karayolunda yürüdü, ardından metrobüs tellerine tırmandı. Trafiğin aksamasına neden olan adamı sürücüler tellerden uzaklaştırdı.
0: Metrobüs tellerine tırmanan adam trafiği felç etti. İstanbul Beylikdüzü'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda E5 karayoluna çıkan adam, yanından süratle geçen araçları aldırmadan uzun süre yolda yürümeye devam etti. Tehlikeli yürüyüşün ardından bu kez de metrobüs hattını ayıran tellere tırmanmaya çalıştı. Trafik durma noktasına geldi. Tüm bu yaşananlarsa cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir müddet tellerde asılı kalan adamı sürücüler indirip uzaklaştırdı.
2: Küresel elektrikli araç satışları Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre %7 artarak 2 milyona yükseldi. Yılın ilk 6 ayında toplam satışlar ise 9,6 milyona ulaştı.
3: Elektrikli araç satışlarında küresel hareketlilik sürüyor. Haziran ayında dünya genelinde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %7 artarak 2 milyona ulaştı. Yılın ilk 6 ayındaki toplam satışsa 9 milyon 600 bin olarak kayıtlara geçti.
4: Haziran ayında elektrikli araç satışlarında en güçlü performans Avrupa'dan geldi. Bölgede satışlar aylık bazda %28, yıllık bazda ise %31 artarak 530 binli rekor kırdı.
5: 2035 yılı için Uluslararası Enerji Ajansı'nın koyduğu adet bazındaki rakamlara da bakarsak dünya genelinde yaklaşık 350 milyonluk bir elektrikli araç adedine ulaşılacağını söyleyebiliriz. Toplamda da dünyada yaklaşık 2 milyar araçtan bahsediyoruz.
3: Dünyanın en büyük pazarı Çin'de ise Haziran ayı satışları geçen yılın aynı ayına göre %11 geriledi. Yılın ilk yarısında toplam satış 4 milyon 900 bine ulaşsa da bu rakam geçen yılın aynı döneminin %14 altında kaldı. Buna karşın Çin'in elektrikli araç ihracatı 500 bin adette rekor kırdı. Kuzey Amerika'da da düşüş sürdü. Haziran'daki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı ayına göre %13 azalarak 130 bin oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrikli araçlara yönelik teşviklerin kaldırılması satışları baskılamaya devam ediyor. Dünyanın geri kalanındaki elektrikli araç satışları ise Haziran'da yıllık bazda %98 artarak 300 bin oldu. Satışlar yılın ilk yarısında %91 büyümeyle 1,4 milyona yükseldi.
2: Çifte deprem yaşayan Venezuela'da bilanço yükseliyor. ölü sayısı 3889'a çıktı.

0: yaralı sayısı ise 17 bine dayandı. Enkazdan canlı çıkarma umudu ise kalmadı. Venezuelalılar artık yakınlarının cenazesini arıyor. Türkiye'de evleri yıkılan depremzedeler için insani destek sağlıyor.
1: Bu ölçekteki krizlere müdahale etmek dünyanın herhangi bir hükümeti için son derece zor.
2: Bir yanda depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor, diğer yanda enkazlarda cenazeler aranıyor.
3: 15 gün sonra kızımı ve annemi kurtarabildim, daha doğrusu cenazelerini.
2: Çifte depremin vurduğu Venezuela'da yıkımdan hayat kurtarma umutları tükendi. Artık her bir taşın altı yakınlarının bir mezarı olması için aranıyor.
3: Komşuların yardımıyla çıkarabildik çünkü burada kimseden bir yardım gelmiyor.
2: Bu nedenle bölge halkı molozların kaldırılmasına karşı geliyor.
3: Yıkım kararına katılmıyoruz. Ne durumda olurlarsa olsunlar hiç fark etmez, yakınlarımızın bulunmasını istiyoruz.
2: Ülkedeki en büyük sorunlardan biri de yağmacılar. Güvenlik güçleri bu konuda yetersiz kalıyor.
1: Üçüncü, dördüncü gün civarında içeri girmeye başladılar. Tüm çekmeceleri, bavulları, her şeyi karıştırdılar. Bazı fotoğrafları ve hatıra eşyalarını kurtarabildik.
2: Venezuela'da 30'dan fazla ülkeden arama kurtarma ve insani yardım ekibi de görev yapıyor. Onların arasında Türkiye de var. Son olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, 100 çadır, 200 uyku tulumu ve 200 yatak ve çeşitli gıdayla mutfak eşyası bağışladı. İki kamyondan oluşan malzemeler ihtiyaç sahiplerine verildi. Türkiye'den iki uçak daha depremzedelere yardım için yola çıkacak. 7,3 ve 7,5'lik iki deprem yaşayan ülkedeki can kaybı ise 4000'e yaklaştı. 17 bine yakında yaralı var. Şu ana kadar yaklaşık 18 bin kişi de evsiz kalmış durumda.
0: Türkiye, Suriye'de stratejik bir hamle daha yaptı. Suriye hükümetinin talebi doğrultusunda Deir ez-Zor'da Fırat Nehri üzerine askeri yüzer köprü kuruluyor.
4: Suriye'de Fırat'ın üzerinde stratejik bir köprü daha kuruluyor. Suriye'nin Deir ez-Zor kentinde Fırat Nehri'nin doğu ve batı yakalarını birbirine bağlamak amacıyla inşa edilen yeni yüzer köprüde çalışmalar son aşamaya geldi. Türkiye ve Suriye Askeri Mühendislik Birliklerinin işbirliğiyle yürütülen projeydi. Nehrin batısındaki El Aliş Sahil Yolu bölgesiyle doğusundaki Hatta kasabası arasında doğrudan bağlantı sağlanıyor. Yaklaşık bir haftadır süren yoğun montaj çalışmalarının ardından tamamlanma aşamasına gelen köprü, sivil ve ticari hareketliliği yeniden canlandırmayı hedefliyor. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki köprü, Türkiye-Suriye arasındaki saha koordinasyonunda yeni bir göstergesi oldu.
0: Gazze'de on binlerce Filistinli, İsrail saldırılarının yol açtığı kalıcı engellerle yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık sistemindeki yıkım ve malzeme eksikliği nedeniyle tedaviye erişim her geçen gün zorlaşıyor. Han Yunus'taki Filistin Kızılayı Rehabilitasyon Merkezi ise çocuklar ve gençler için umudun adresi olmaya çalışıyor.
2: Kimi İsrail bombardımanında uzuvlarını kaybetti. Kimi ise omurgasına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yarı felç kaldı. Tüm zorluklara rağmen Gazzeliler ayakta kalan son rehabilitasyon merkezlerinden birinde yeniden hayata tutunabilmek için mücadele ediyor. Gazze'de on binlerce Filistinli savaşın bıraktığı kalıcı sakatlıklarla yaşıyor. Çöken sağlık sistemi ve tıbbi malzeme eksikliği tedaviye erişimi her geçen gün daha da güçleştiriyor. Yetersiz koşullara rağmen Han Yunus'taki Filistin Kızılayı Rehabilitasyon Merkezi yüzlerce hasta için umut olmayı sürdürüyor.
5: Buradaki herkes savaşta yaralandı ve felç ve omurilik yaralanmaları da dahil olmak üzere farklı rahatsızlıklarla yaşıyor. Ne yazık ki bunların çoğu çocuk ve genç.
2: İsrail'in sakat bıraktığı onlarca Gazze'li her gün bu merkeze gelerek uzmanlarla doktorlar eşliğinde fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon desteği alıyor.
1: Gazze dışında tıbbi tedaviye ihtiyacım var çünkü eklem sertliği

0: ve omurga yaralanmalarından muzdaribim. Omurga stabilizasyon ameliyatı olmam gerekiyor. Ancak bu tedavi burada mevcut değil. Rehabilitasyon, kaslarımın erimesini ve daha fazla acı çekmemi önlemeye yardımcı oluyor.
1: Gazze hükümeti medya ofisine göre kentte 5400'den fazla Filistinli uzuv kaybıyla yaşıyor. 1500 kişi felçli durumdayken 1200 Filistinli ise görme yetisini kaybetmiş vaziyette. 19.000'den fazla Gazze'li günlük bakım ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyuyor.
2: Fizik tedavi ekipmanları da dahil olmak üzere tıbbi malzeme kıtlığı nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Hastalar ayrıca Gazze'nin farklı bölgelerinden hastaneye ulaşmakta da güçlük çekiyor. Geçiş noktalarının açılmasını ve böylece gerekli rehabilitasyon malzemelerinin girişine izin verilmesini, hastaların da tedavi için yurt dışına seyahat etmelerine olanak sağlanmasını umuyoruz.
3: ABD'de fast food ve restoran sektöründe kriz derinleşiyor. Birçok dev zincir küçülmeye gidiyor. Son 18 ayda yüzlerce şube kapanırken sektör pandemi sonrası en büyük dönüşümünü yaşıyor. Uzmanlara göre düşük gelirli tüketicilerin artan fiyatlar nedeniyle restoranlardan uzaklaşması krizin temel nedenini oluşturuyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Fast food ve restoran sektöründe yaşanan daralma dünyanın en büyük zincirlerini de etkilemeye başladı. Business Insider ve Fast Company'nin aktardığı verilere göre son 18 ayda çok sayıda restoran zinciri yüzlerce şubesini kapatırken sektör temsilcileri bunun geçici değil, yapısal bir dönüşüm olduğu görüşünde. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. McDonald's 2026'nın ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aynı mağaza satışlarının %3,6 gerilediğini açıklarken TGI Fridays, Red Lobster, Denny's ve Applebee's gibi zincirlerde onlarca restoranını kapattı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerini yatırım yaparak maliyetleri düşürmeye çalışıyor.
3: Afyonkarahisar'da 3 yılkı atını çalmak isteyen 2 hırsıza gönüllü koruyucu engel olmaya çalıştı. 2 şüpheli olay yerinden kaçarken iplerle bağlı halde bulunan yaralı bir at kurtarıldı. Diğer 2 atsa aranıyor.
1: Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gönüllü koruyucu Özay Öz, yılkı atlarını çalmak isteyen iki hırsızı fark etti. Öz'ün seslenmesi üzerine atlardan birini elinden kaçıran şüpheliler, diğer iki atı alarak kayıplara karıştı.
5: Beni görünce birisi, at artık güçlü olduğundan mıdır yoksa korkudan mı bıraktılar bilmiyorum, atın ayağında 20 metre yakın bir ip burkan vardı.
1: Bölgeye gelen gönüllülerse iplerle bağlı ve ayağından yaralı olan bir yılkı atını ölmek üzereyken kurtarmayı başardı. Olayın jandarmaya bildirildiğini belirten Öz, yılkı atlarını çalan kişilerin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istedi.
5: Yazık, günah. Bu işin peşini bırakmayacağım arkadaşlar.
3: Şimdi de soframıza gelen limonun yolculuğundan bahsedeceğiz. Mersin'de yetişen limonlar Kapadokya bölgesindeki yüzlerce doğal soğuk hava deposu olan mağaralarda yatırılıyor. Bundan sonra süreç acaba nasıl işliyor? A Haber muhabiri Yağmur Aksu ve konuğu aktaracak.
6: Mersin'in bereketli bahçelerinde hasatı yapılan limonların ikinci adresi Kapadokya'nın Ortahisar beldesinde bulunan bu soğuk hava depolarına getiriliyor. Yanımda Narenciye Ticareti ve Soğuk Hava Depoculuğu işiyle uğraşan Mahmut Başaran var. Tabii aylar süren bir bekleyiş var burada. Burada depoluyorsunuz limonları. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili?
7: Limonlarımız 10. ayda falan kesiliyor. Yaklaşık burada 12 ay falan muhafaza oluyor. Tabii erken kesilen limonlar biraz daha fazla dayanıyor. Geç kesilen limonlar biraz daha erken mesela 12. ayda 1. ayda kesilenler 3 ay 4 ay ömrü oluyor ama 10. ayda kesilenler daha fazla 12 aya kadar bekleme şansı oluyor mesela. İşte bunları biz bekletiyoruz. Hı hı. Satarken de mesela boyuna göre ayırıp, hı hı, küçük boyları mesela pazarcılara, orta boyları market müşterilerine, iri boyları mesela Antalya, Bodrum gibi oradaki otel müşterilerine falan gönderiyoruz işte.
6: Evet, şu anda da görüyorsunuz zaten. Özellikle bu depoların özelliği şu: herhangi bir burada soğutma işlemi de yok. Tamamen Kapadokya'nın bu mağaraları nem, sıcaklık ve nem dengesi sayesinde muhafaza ediliyor buradaki, evet, limonlar.
7: Kışın depolarımız 7 derece civarında. Yazın 13 derece kadar falan yükseliyor ama işte genelde böyle bir 6 derecelik oynama oluyor. Hiçbir şekilde soğutmamız falan bir şeyimiz yok. Tabii tabii bir şekilde doğal olarak da muhafaza oluyor burada mallarımız.
6: Şu anda da zaten kasalarla tırlara gönderiliyor,
7: evet,
6: galiba, değil mi?
7: Evet. Bu aracımız mesela Nazilli'ye gidiyor mesela. Aydın Nazilli'ye gidiyor. Orta boy bir limon mesela. Hı
6: hı. Peki yani ne kadar bir sürede muhafaza ediliyor burada? Aylar süren bir bekleyiş de var limonlar. Ne zaman geliyor? Yeşilken mi geliyor buraya?
7: Yeşilken gelen limonlar daha fazla dayanıyor. Tabii bunda mesela şeyin de çok önemi var. Kesim işçiliğinin çok fazla önemi var. Orada itina gösterildiyse, bahçeye mesela bakıldıysa, bunlar mesela bekleme mesafesini artıran şeyler mesela. Ama hata yapıldıysa mesela o malları erken çıkartıyoruz.
6: Erken de çıkardığınız oluyor yani.
7: Tabii.
6: Özellikle bu depolarda muhafaza edilen limonlarda ne gibi değişiklikler oluyor? Nasıl belirginlikler?
7: Şimdi mesela bir de limonlarda mesela limon mesela 4 çeşit kaliteye ayrılıyor orada kesin. Bir birinci kalite var mesela. İkinci kalite mesela ufak tefek diken çizikleri falan oluyor mesela. Veyahut da darbe almış limonlar falan oluyor. Onları mesela Mayıs ayında, Nisan ayında başlıyoruz. Artık şeyine doğru, kalitesine göre, kalite bekleme durumuna göre bir şey yapıyoruz yani.
6: Sizler gönderim sağlıyorsunuz buradan.
7: Evet aynen.
6: Peki yani belirgin özelliklerinden bahsediyoruz ya, yeşilken geliyor, neye dönüşüyor bu limonlar? İnce kabuklu mu oluyor?
7: Evet, yeşilken geliyor buraya. Bunlar geldiğinde bunlar 20 kilo civarında geliyor. Burada 1-1,5 kilo civarında kaybediyor mesela. Ama rengi sararıyor, sonrasında kabuğu inceliyor, içi sulanıyor yani. Buraya geldiğinde o kadar fazla sulu olmuyor. Hı hı. Burada bekledikçe sulanıyor bu yani.
6: Peki yani ne kadar bir sürü şey var burada? Yani uzun bir bekleyiş var ya, ne kadar ton geldi?
7: Buraya yaklaşık 7 milyon sandık diyebiliriz mesela. 20'şer kiloda 7 milyon sandık diyebiliriz. O da aşağı yukarı 7 bin tır falan.
6: 7 bin tır falan buraya, evet, geliyor. Her sezon Kapadokya bölgesine geliyor.
7: Evet aynen.
6: Peki yani özellikle kaç kasa var şu anda burada? Şimdi Aydın'a gidiyor.
7: Şimdi
6: nerelere gönderiliyor bu limonlar daha sonra?
7: Yani bu ihracata da gidiyor aslında da şu an ihracat fazla yok. Genelde işte biraz önce bahsettiğim gibi boyuna göre gidiyor mesela. Hı hı. Antalya, Bodrum tarafı mesela biraz büyük boy. Orta boylar genelde market tarzı, marketlere gidiyor, İstanbul'a falan, Samsun'a gidiyor mesela. Küçük boylar da biraz daha böyle pazar tarzı, o tarz gidiyor, o yerlere gidiyor.
6: Peki yani bu mağaranın özelliği ne? Şimdi sizler buradan zaten hava sıcaklığını kontrol ediyorsunuz bir yandan.
7: Evet, şu an mesela biraz kapı açık kaldı, tır yükledik biraz önce. Hı-hı. Sanırım 15 dereceye yükselmişti. Hı-hı. Kapıyı kapattığımızda yaz aylarında 13 derece, 12 derece civarında oynuyor. Bir de bu depolarımız mesela 1958-60 yıllarında tamamen elle oyma depolar yani. Kesinlikle makine falan yok. O zamanki kazma imkanlarıyla yapılmış şeyler yani.
6: Peki bir yandan da geçim kaynağınız?
7: Tabii. Şimdi mesela yükleyici arkadaşlarımız var burada. Tezgahta malı boylayan arkadaşlarımız var. Sonra nakliyeci arkadaşlarımız var. Tabii hepsi bilirsiniz birbirine bağlı olaraktan gidiyor yani, yürüyor yani.
6: Çok teşekkür ederim.
7: Herkes ekmek yiyor bu işten.
6: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Mahmut Başaran aktardı. Tabii büyük bir emek, büyük bir işçilik de var burada. Tabii kış aylarında sadece yapılan limonlar bu depolara getiriliyor ve limonlar da burada uzun bekleyişin ardından ince kabuğu, bol sulu ve kendine az aroma kazanıyor. Hemen ardından da iç ve dış pazarlara sevkiyatı yapılıyor. Diyelim, sizi tekrar sere bırakalım.
8: İyi Finans piyasa ekranını sunar.

0: gündemin sıcak başlıkları.
1: Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Neler yaşandı? Önümüzdeki süreçte neler yaşanabilir?
0: Haktan Uysal moderatörlüğündeki Aklın Yolunun konukları, akademisyenler Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, Doktor Tolga Sakman, gazeteci Bercan Tutar, emekli istihbarat albay Coşkun Başbu. Aklın Yolu bu akşam 20.50'de A Haber'de.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre yılın ilk yarısında otomotiv yan sanayisi 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yaptı. Geçen senenin Ocak-Haziran döneminde 7 milyar 669 milyon 582 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu yılın aynı döneminde %5,4 artarak 8 milyar 86 milyon 142 bin dolara yükseldi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
6: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
5: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
6: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalk.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalk.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım sistemindeki devlet katkısıyla katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 401 milyar 481,7 milyon liraya ulaşırken toplam katılımcı sayısı 18 milyon 52.474 oldu.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
0: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Dünyanın gözü İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer zirve kapsamında dünya liderlerini ve eşlerini akşam yemeğinde ağırlayacaktı. O gece Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen bir olay yaşandı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen davetiye tek kişilikti. Yani eşsizdi. Başörtüsüne tahammül edemeyen karanlık zihniyet iş başındaydı. Erdoğan'ın eşi başörtülü diye yemeğe davet edilmemişti. Başkan Erdoğan önce zirveye katılmama kararı aldı. Daha sonra devletin itibarı uluslararası kamuoyu önünde zedelenmesin diye yemeğe yalnız katıldı.
1: Bugüne kadar hep kadınlarımızla birlikte yürüdük. İnşallah bundan sonra da mücadeleyi yine onlarla birlikte vereceğiz.
0: Erdoğan Topkapı Sarayı'nda liderlere özel yemek verdi ve liderleri Emine Erdoğan'la birlikte karşıladı. Ahmet Necdet Sezer ise o yemeğe katılmamıştı. 22 yılın ardından Türkiye bir kez daha NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Bir zamanlar başörtüsünden dolayı içeri alınmadığı o zirvede Emine Erdoğan ev sahibi olarak yerini aldı. Dünya liderlerini ve eşlerini bizzat karşıladı. Küresel diplomasinin tam merkezinde ve en görünür yerindeydi. Emine Erdoğan zirveye dair yaptığı açıklamada, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle, devlet ve hükümet başkanlarıyla kıymetli eşlerini resmi akşam yemeğinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk dedi. Dünyanın ortak meselelerine çözüm arayışının güç kazandığı dönemde, bu önemli zirvenin diyalog ve uzlaşı kültürünü daha da ileri taşımasını diliyorum ifadelerini kullandı.
2: Bir A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Mutlu günler. Saatlerimiz 14.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Günlük Kuşağı'nda gelişmelerle karşınızdayız. Kremlin, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye devredeceği yönündeki iddiaların ardından ilk kez açıklama yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, konunun son derece hassas olduğunu belirtti. Moskova'nın Ankara ile temas halinde olduğunu söyledi. Peskov, daha fazla ayrıntıya girmekten kaçındı. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin katsa yaptırımlarına maruz kalmıştı. Washington ayrıca Ankara'yı ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı. S-400 sistemlerinin geleceği son dönemde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında savunma alanındaki temasların hız kazanmasıyla birlikte yeniden gündeme gelmiş durumda. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede İran'a yönelik Amerikan operasyonları ve bölgesel güvenlik ele alındı. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Trump'a şikayet ettiği, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yönelik itirazını da yinelediği öğrenildi.
0: Soykırımcı Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı ABD Başkanı Trump'a bir kez daha şikayet etti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin F-35 programına dönmemesi için Washington yönetimine çağrıda bulunan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la bir kez daha telefonda görüştü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmenin gündeminde İran'a yönelik saldırılar, bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki stratejik koordinasyon vardı. Açıklamada Trump'ın İran'a karşı yürütülen askeri operasyonlarla ilgili son durumu Netanyahu'ya aktardığı duyuruldu. Netanyahu ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını gündeme taşıdı. Erdoğan'ın 36. NATO zirvesinde yaptığı açıklamalar sebebiyle İsrail'e tehdit oluşturduğunu söyledi. Netanyahu, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yönelik itirazını da yineledi. Netanyahu, İsrail ordusunun mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada da isim vermeden Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
4: İsrail'in hava üstünlüğünü korumak ulusal güvenlik doktrinimizin temel taşıdır.
3: Arap Baharı sonrası süreçte Türkiye dış politikada yalnızlaştığı eleştirisinde bulunan muhalefetin iddialarına Ankara'daki NATO zirvesi bir yanıt niteliğinde oldu. Türkiye,

0: aynı anda hem Rusya hem de Ukrayna ile konuşabilen, bölgesel aktörlerle diyalog kurabilen, Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlar ve Afrika'da etkin diplomasi yürüten çok boyutlu dış politikasıyla ön plana çıkıyor.
1: Diplomaside son 7-8 yıl içinde diplomaside en doğru tavrı ve söylemi geliştiren tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şimdi soru şu: dış politikayı ben mi bilmiyorum, sen mi bilmiyorsun?
2: Türkiye'nin dış politikada, diplomaside yalnız olduğunu ileri sürmesi için çıldırmış olması ya da cinnet geçirmesi gerekiyor.
3: Muhalefet aslında Türkiye yalnız kaldı demekle başından beri, ya beni bağışlasın tabir ama, yalan söylüyordu ve bunun gerçek olmadığını biz yurt dışındaki zirvelerde görüyorduk. Şimdi NATO zirvesiyle bir de artık böyle göz hizasında, kol mesafesinde muhalefette kendi gördü.
4: Yıllar boyunca muhalefetin en temel dış politika eleştirilerinden biri Türkiye dış politikada yalnızlaştı söylemiydi. Ancak Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 2026 NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu yeniden gündeme taşıdı.
2: Dünyanın hiçbir yerinde bizim muhalefetimiz gibi bu tarz eleştirileri yapan muhalefet kalmadı. Özellikle Batı medyasına baktıkları bu organizasyonun starı Türkiye ve Türkiye istediklerini önemli ölçüde elde etti.
4: Türkiye etkin diplomatik gücüyle Karadeniz'den Orta Doğu'ya, savunma sanayinden enerji güvenliğine kadar birçok başlıkta karar vericilerin merkezinde yer alıyor.
3: Bu fotoğrafı görmelerine rağmen Türkiye diplomaside dış politikada yalnız denilirse bu artık bir delilik alametidir. Bu bir akıl yitirmişliğin alameti haline gelir. O bakımdan da ben bu yalanı bu saatten sonra sürdürebileceklerini düşünmüyorum. Muazzam, müthiş bir zirve oldu. Dünya Türkiye'yi konuşuyor. Dünya Türkiye'nin misafirperverlerini konuşuyor. Dünya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmasız liderliğini konuşuyor. Güçlü Türkiye'yi konuşuyor. Dolayısıyla artık Türkiye'nin mottosu değişmiştir: güçlü liderlik, güçlü Türkiye.
2: Aslında muhalefet niteliği bile taşımayan, tamamen ülke karşıtlığını barındıran bir tarz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla muhalefetin bu bakış açısının aslında buraya gelen yabancılara anlatılması durumunda son derecede müstehsi bir, açıkçası, gülümsemeyle karşılanabileceğinin farkında olmak gerekiyor.
4: Türkiye aynı anda hem Rusya hem de Ukrayna ile konuşabilen, bölgesel aktörlerle diyalog kurabilen, Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlar ve Afrika'da etkin diplomasi yürüten çok boyutlu dış politika yürütüyor.
2: Bakın, biz Rusya-Ukrayna savaşında denge rolünü üstlendik. Bir NATO üyesi olarak bunu yaptık. Hem arabuluculuk rolümüzü üstleniyoruz ki bu NATO zirvesinde de bunu yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı Rusya-Ukrayna savaşı konusunda NATO'nun savaşın devam ettirilmesi ve buna finansman sağlanması, Ukrayna'ya destek verilmesi yönündeki rolünün bir anlamda devamında Rusya ile temaslarında açık kalması yönünde çok ciddi anlamda bir talepte bulundu.
3: Karşılanma, Türkiye övgüler, başta Trump'a olmak üzere müthiş bir ev sahipliği, Erdoğan'ın güçlü liderliği. Dolayısıyla bugünden itibaren artık Ankara diplomasinin de merkezidir. Ve bu zirve, NATO zirvesi, zirvelerin zirvesi olarak tanımlanıyor.
0: İngiltere'de eski Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, iktidardaki İşçi Partisi'nin milletvekillerinin büyük çoğunluğu tarafından genel başkanlığa aday gösterildi. Peki Burnham ne zaman başbakan olacak? Londra'ya gideceğiz. Detayları A Haber ekibinden Alparslan Düven aktaracak. Alparslan.
5: Banu, beklendiği gibi başka hiç kimse yarışa katılmazsa Andy Burnham'ın önümüzdeki hafta içi İşçi Partisi'nin yeni lideri olduğu ilan edilecek ve Burnham 20 Temmuz'da başbakanlık görevine başlayacak. Partinin 403 milletvekilinden 322'si kendisine destek verdi ve böylece Keir Starmer'ın yerine önce İşçi Partisi'nin yeni lideri, sonra da İngiltere'nin yeni başbakanı olma yolunda bir adım daha atmış olacak. İşçi Partisi'nde tabii adaylık başvuruları 9 Temmuz'da başladı ve bir adayın İşçi Partisi'nde genel başkanlık yarışına katılabilmesi için meclis grubunun 5'te 1'i tarafından aday gösterilmesi gerekiyordu. Andy Burnham'a en azından şimdi

0: Destek vermeyen 81 milletvekilinin başka bir aday tarafında ya da etrafında birleşmesi mümkün görünmüyor. Yapılan açıklamalar ve yorumlar bu yönde. Zaten bazı milletvekilleri de 9 Temmuz'da oy kullanmadıklarını ancak meclise döndüklerinde Andy Burnham'ı destekleyeceklerini ifade etmişlerdi. Andy Burnham geçen hafta Manchester'da yaptığı bir konuşmada başbakan olması halinde hayata geçirmek istediği politikaları da açıklamıştı ve gündemindeki öneriler arasında şehirde yeni bir başbakanlık birimi kurulması da var. Ayrıca bu birimin konut ve ulaşım gibi alanlarda yerel yönetimlere daha fazla kontrol yetkisi vermekle görevlendirileceğini de söyledi. Andy Burnham, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da oluşan Birleşik Krallık'ın tüm bölgelerinde su ve enerji sektörlerinde kamunun kontrolünü arttırma sözü verdi. Ancak bunun pratikte ne anlama geleceğini henüz açıklamadı. Ayrıca daha önce yapmış olduğu açıklamalarda ve videosunda İşçi Partisi'nin İsrail'in Gazze'deki askeri harekatına verdiği ilk tepki için özür diledi. Partinin doğru davranmadığını ve liderliği altında daha iyisini yapması gerektiğini ifade etti diyelim ve söz tekrar sana bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Özgür Özel döneminin mali kayıtları ve sosyal medya harcamalarına ilişkin dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Fırat, sadece Tele 1 ve Halk TV'ye 112 milyon 920 bin lira ödendiğini söyledi. Sosyal medya için ayrılan bütçe ise 775 milyon lira.
2: Çağrısı gibi algılandı ama.
3: Halk TV'ye 779 milyon 220 bin lira verilmiş.
4: CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Özgür Özel yönetiminin bazı medya kuruluşlarına astronomik ödemeler yaptığını söyledi. Belgesi var dedi.
3: Tele 1 var. Tele 1'e 33 milyon 700 bin verilmiş. Bunu ilk defa burada söylüyorum bunları, onu söyleyeyim.
4: 2024, 2025 ve 2026 yıllarında çeşitli medya şirketlerine toplam 124 milyon 68 bin 338 lira ödeme yapıldı. Listenin başında 79 milyon 220 bin lirayla Halk TV yer alırken onu 33 milyon 700 bin lirayla Tele 1 takip etti.
3: Almadık vesaire falan filan diyorlar. Bu listede şöyle bir mesele, hani bu listeden ayrı olarak şunu söyleyeyim.
5: Uzun mu bir liste?
3: Çok uzun bir liste tabii elbette ki.
4: Halk TV'ye 2024 yılında 24 milyon 180 bin lira, 2025 yılında 35 milyon 40 bin lira, 2026 yılında ise 20 milyon lira olmak üzere toplam 79 milyon 220 bin lira öden. Tele 1'e ise 2024 yılında 12 milyon 900 bin lira, 2025 yılında ise 20 milyon 800 bin lira ödeme yapıldığı, toplam ödemenin 33 milyon 700 bin lira olduğu görüldü. Sadece bu iki medya kuruluşu şuna yapılan toplam ödeme 112 milyon 920 bin lira olarak açıklandı.
3: Baba Ocağı internet sitesine her ay 5 milyon lira para verilmiş. Bu sitenin şu anda Twitter'da 2500 takipçisi var.
4: Tele 1'den sonra yayın hayatına başlayan Tele 2'ye de CHP kasasından 3 milyon lira ödeme yapıldı. Bir Gün Gazetesi'ne 3 milyon 511 bin lira, Yurttaş TV'ye 2 milyon 406 bin lira ödendi. CHP'li Ali Haydar Fırat, sosyal medya için ayrılan bütçenin 775 milyon lira olduğunu söyledi.
3: Sosyal medyada bu troll ağları üzerinden inanılmaz bir para gönderiliyor. 770 milyona yakın bir para ödenmiş.
4: Fırat sözü hain Kemal sloganına getirdi.
3: Tamamen üretilmiş bir şey. Yani hem Ekrem İmamoğlu ekibinin hem Özgür Özel ekibinin birlikte ürettiği ve birlikte dolaşma soktuğu.
1: İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerini İstanbul'da düzenleyeceği bir dizi programla anacak. Kentin dört bir yanını saracak anma programı bugün Ayasofya-i Kebir Camii'nde 253 hafızın okuyacağı hatim duasıyla başlayacak. 17 Temmuz'da sona erecek.
4: Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Türkiye, aziz şehitlerini bir kez daha minnet ve dualarla anıyor. İletişim Başkanlığı da 15 Temmuz Derneği İşbirliği ile bir dizi anma programı hazırladı. program Ayasofya-i Kebir Camii'nde 253 hafızın şehitler için okuyacağı hatim duası

0: ile başlayacak. İstanbul'un köprüleri Türk bayraklarıyla donatılacak. Üsküdar ve Taksim meydanlarında kan bağışı kampanyası başlayacak. Anma etkinlikleri kentin kültürel mekanlarında da hayat bulacak. 12 Temmuz Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayıp 15 Temmuz Hafıza Anıtı'nda son bulacak dev bir bisiklet ve motosiklet korteji oluşturulacak. AKM ayrıca Şehit ve Şahit programıyla gazi ve şehit yakınlarının duygu dolu hikayelerini, ardından da 253 şehit, 253 portre resim sergisine ev sahipliği yapacak. Takvimler 15 Temmuz'u gösterdiğinde ise anma programları zirveye ulaşacak. Edirne Kapı Şehitliği'nin ziyaret edilmesinin ardından Zincirli Kuyu'dan 15 Temmuz Hafıza Anıtı'na kadar büyük bir demokrasi yürüyüşü yapılacak. Gece ise İstanbul semaları görsel bir şölene sahne olacak. Galata ve Kız Kulesi'nde özel mapping duvar gösterileri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise ışıklı drone gösterileriyle şehitlerimizin aziz hatırası bir kez daha göklere taşınacak.
1: Meclis Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak.
2: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır.
0: Mecliste kurulan okul saldırılarını araştırma komisyonu Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını tüm yönleriyle ele alıyor.
3: Gerekli tedbirler alacağız.
0: Komisyon 14 Temmuz Salı günü 9. toplantısını yapacak. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri olaylara ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek. Yeni olayların yaşanmaması için alınan önlemlerle ilave tedbirlere ilişkin önerilerini anlatacak.
2: Burada en küçük bir taviz söz konusu değildir ve olmayacaktır. Siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermeyi, siber birimlerimizin kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyoruz.
0: Komisyonun hafta içindeki bir diğer toplantısı da dijital medya platformlarıyla olacak. Sosyal medya temsilcileri çocukların internetteki risklere karşı aldıkları tedbirleri anlatacak. Özellikle çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenmemesi için neler yapılabileceği ele alınacak. Temsilciler milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak.
1: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'le ilgili soruşturma sürüyor. Kabaiş dosyasında yeni bir süreç başladı. Ailenin yeni avukat tutmasıyla birlikte deliller ve kamera kayıtları tekrar incelenecek.
0: Beyaz araba, silinen görüntüler ve bozuk kamera. Rojin Kabaiş davasında tüm iddialar yeniden ele alınacak. Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Türkiye'nin gündemine oturan olay 27 Eylül 2024'te yaşandı. Rojin Kabaiş kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Rojin'in cansız bedeni 18 gün sonra 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım mahallesinde bulundu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim 2025'te dosyaya giren raporunda Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi. Bugüne kadar üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de içinde bulunduğu 413 kişiden DNA örneği alındı.
4: Baba Nizamettin Kabaiş, Rojin dosyası için yeniden avukat tuttuğu dosyalar yeniden incelenecek.
5: 3 günün içinde Rojin hangi kamerada çıkmış, nereye gitmiş, bütün görüntülerin fotokopisini çekmiş, yanındadır. Şu anda onları izleyecek. Gereken ne varsa üzerinde duracak. Rojin bir tanesinden öbürüne geçerken 15 dakika fark var, silinmişler.
4: Rojin'in kaybolduğu noktadan incelemeler yeniden başlatılacak.
6: Kısa süre sonra artık ciddi ipuçları elimize geldikten sonra katiller ortaya çıkartacaktır. En kritik delik

0: bana göre telefondur. Ve kanaatim odur ki katil veya o katiller o telefonun içerisindedir. Roji'nin telefonun içerisindedir. Çin'de yakın zamanda biz çözülmesini bekliyoruz. Telefonun açılmasını bekliyoruz.
1: Telefonun bulunduğu noktadaki 360 derece dönen kameranın bozuk olup olmadığı yeniden incelenecek.
2: Roji'nin telefonu bıraktığı yerde tekrar gene bir yuvarlak kamera var, döner kamera. Ona da o esnada dediler bozuktur. Kimse gündeme getirmedi. O kameranın görüntüsü eğer varsa olayı tek kalemde çözülür.
0: Kaybolan bir kameranın 15 dakikalık bir süresi söz konusu. Bununla ilgili Sayın Savcılık TÜBİTAK'a müzekkere yazdı, TRT'ye müzekkere yazdı, Ulusal Kriminal Büro'ya müzekkere yazdı. Çözünürlükler de söz konusu.
3: Mersin'de 1,5 yaşındaki bir çocuk evlerinin balkonunda elektrik akımına kapalı 15 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren çocuk maalesef kurtarılamadı.
4: Bir baktı çocuk böyle yatıyordu. Ben de çocuğu çekti diğeri ben.
5: Birbirlerine dolanmış. Oradan elektrik akımı geliyor.
6: Balkon demirine tutundu, elektrik akımına kapıldı. 1,5 yaşındaki Yamaç yaşam mücadelesini kaybetti.
7: Çocuk zaten ben kapının önüne dışarıya çıkarmak bile istemiyordum. Çünkü yani korkuyordum çocuğuma bir şey olsun diye. Her zaman balkonda çocukları izliyordu.
6: Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci 24 Haziran'da evinin balkonunda oyun oynuyordu. Korkuluk demirine tutunduğu sırada elektrik akımına kapıldı.
5: Birbirlerine dolanmış. Oradan elektrik akımı geliyor.
7: Ben içerideydim. Annem bağırma sesiyle bizi çağırdı. Gelin dedi buraya. Direkt içeriye geldi. Biz de zaten şaşırdık. Elimiz ayağımız titredi.
6: Ağır yaralanan minik Yamaç Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 15 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yamaç Ali hayatını kaybetti.
7: 10-15 gün önce bize de olay olduktan sonra söylediler. Bizim komşumuzun çocuğuna çarpmış ama o da 2 yaşında, 1,5 yaşında. Ama hiçbir şekilde olmamış.
6: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Yasa dışı bahis ve kara para şebekelerine İstanbul merkezli operasyonlarla çifte darbe vuruldu. Baskınlarda 76 milyar liralık kara para trafiği deşifre edilirken suç şebekelerinin kripto varlıklarla yaptığı milyarlarca liralık vurgun ortaya çıkarıldı.
8: Yasa dışı bahis ve kara para şebekelerine bir darbe daha indirildi. Operasyonlarda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İstanbul merkezli operasyonların ilkinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık yapan 68 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şebekenin elektronik para kuruluşları ve bankalar üzerinden tam 76 milyar lirayı aşan bir kara para trafiği yönettiği ortaya çıktı. Şüphelilerin dikkat çekmemek amacıyla parayı kripto varlıklara dönüştürdüğü ve USDT kullanarak sistem dışı cüzdanlara transfer edip izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber polis de operasyon için şafak vakti düğmeye bastı. Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda tam 100 bin bankacılık işlemi mercek altına alındı ve dev vurgun deşifre edildi. Kara parayla mücadelede ikinci darbeyi ise İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü vurdu. İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kumar parasını aklayan bir başka şebekeye eş zamanlı baskın yapıldı. MASAK raporlarıyla tespit edilen işlemlerde yüksek hacimli şirketler aracılığıyla kara paranın finansal sisteme dahil edildiği anlaşıldı. Suçtan elde edilen gelirlere sahte faturalarla yasal görünüm kazandırmaya çalışan 18 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda şüphelilerin dijital kripto para hesaplarına el konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve harici bellek ele geçirildi.
3: Bank of America, Fed'in faiz görünümündeki değişim nedeniyle 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini %14 aşağı yönlü revize etti. Peki altında en kötü senaryo mu gerçekleşiyor? Konuşacağız. Ekonomist Sayın Üzeyir Doğan konuğumuz. Sayın Doğan hoş geldiniz yayına.
9: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyorum bilmukabele. Şimdi yıl sonu tahminleri

0: Nasıl? Bank of America ile alakalı bilgiyi izleyicilerimize paylaştık ama pek çok yıl sonu tahmini var ve bunlar da maalesef güncellemelerde duyulur oldu bu ara.
1: Evet, aslında ben piyasada altın tahminleri konusunda ayrışan taraftayım. Yani altın sene başında 5000 doların üzerine geçtiği dönemlerde de gerek Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumunda bir soru olarak sormuştum, gerekse de piyasada yaptığım yorumlarla ifade etmiştim. Ben altın fiyatlarının halen çok yüksek olduğu kanaatindeyim ve düşüşlerin devam edeceğini düşünüyorum. Yine sene başında 3000 doların üstü pahalı demiştim altın için ki altın fiyatları 5000 dolar civarındaydı. Halen aynı görüşümü koruyorum. Yani o açıdan ben risklerin daha aşağı yönlü olduğu kanaatindeyim. Ne zamana kadar devam eder bu riskler? Muhtemelen Kasım'daki Amerikan seçimlerine kadar. Bu süreç zarfında özellikle Amerika'daki yüksek seyreden enflasyon, Fed'in faizleri arttırma ihtimali ve bu esnada güçlü dolar altın fiyatlarını baskılayan önemli unsurlardan bir tanesi. Bir süredir 4000 dolar civarına destek buluyoruz. Buralardan tepkiler geliyor ama bu tepkiler de uzun soluklu olamıyor ve her tepki bir önceki zirvenin altında kalıyor. Bu da aslında aşağı yönlü trendin devam ettiğinin bir göstergesi bana kalırsa. Yapılan uluslararası tahminlere baktığımızda aslında altın fiyatları yükselirken de yukarı yönlü hedef revizyonları görüyorduk sürekli. 5500 dolar, 5600 dolar ulaştığında altın yıl sonu için 7000 dolar, 8000 dolar hatta 10.000 dolarlı rakamların telaffuz edildiğini de gördük. Evet. Ama işin realitesinden kopmamak lazım. Yani altının bir çıkarma maliyeti var. İşleme maliyeti, çıkarma maliyeti, tüm maliyetler dahil. Bu yaklaşık 1600-1800 dolar arasında Dünya Altın Konseyi'nin verdiği rakamlara göre. Geçmişe baktığımızda bu maliyetlerin zaman zaman çok üzerinde fiyatlamalar olduğunu da gördük ama bunlar genellikle kalıcı olmamış durumda. Yani bu maliyetlerle belki bir %50 fiyat makasıyla işlem yapmanın daha doğru olduğunu gördük geçmiş yıllarda. Ben yine bir noktada bu taraflara doğru bir dönüş olabileceği kanaatindeyim. Yani bu kadar karlı bir sektörün bu kadar uzun süre bu karı altın üreticiler açısından devam ettirebileceğini düşünmüyorum. En büyük risklerden biri bu. İkincisi de dediğim
0: siz
1: gibi
0: siz aslında dolar... bütün dünyayla ayrışıyorsunuz Zehir Bey. Yani şu andaki ons bazındaki şu andaki fiyatın bile pahalı olduğunu, yüksek olduğunu söylüyorsunuz ama işte bankalar, uluslararası bankalar özellikle işte 4750 böyle 5000'e yaklaşan rakamlar paylaşmaya devam ediyorlar. Meslektaşlarınız ne diyor sizin tahminlerinizi duyunca?
1: Yani ben sene başında 3000 dolar pahalı dediğinde de çok ses getirmişti. O zaman 5000 doların üstündeydi altın.
0: Evet.
1: Şu an 4000 dolarlar civarına kadar geldik. Yani gerileme olduğu zaman hani zaman zaman destek verenler de oluyor ama şu anda ağırlık görüş aslında Türkiye'deki analistlere baktığımızda da biraz aşağı yönlü riskleri daha çok konuşmaya başladılar.
0: Evet.
1: Dediğim gibi bu birkaç etken yani bu altın fiyatlarındaki yükselişi getirmişti. Bunlardan en önemlisi de yeni bir finansal sistem kurulacak ve bu finansal sistem kağıt paralardan ziyade altına dayalı olacak gibi bir algı vardı.
0: Hı hı.
1: Bunu kripto piyasası için de söylendi. Ben orayı da çok eleştirmiştim. Yani bu fiyatların etmeyeceğini, kolay kolay merkezi para sistemlerinden vazgeçilemeyeceğini, hükümetlerin ve devletlerin bu yetkilerini bir kripto şirketine devredemeyeceğini ifade etmiştim. Nitekim geldiğimiz noktada örneğin Bitcoin %50 civarı düştü ama diğer altcoinlere baktığımız zaman %90'a varan düşüşler var. Ortalama kayıp %70 civarında. Altında da keza bu düşüşü görmeye başladık. Ben biraz pozisyonların arkasında spekülatif dinamiklerin olduğu kanaatindeyim geçen seneden beri gelen harekette. O çözülmeye başladı. Özellikle altın yatırımcısı için şunu söyleyeyim. Belki 4000-4100 dolar hani buralarda oyalandığı müddetçe problem yok gibi gözüküyor ama daha önce 3900 civarını test ettik. Oradan aşağı sarkarsak muhtemelen 3500 doları çok kısa sürede görürüz zaten. O zaman işte 3000 dolar ve altındaki fiyatları daha çok kişi söylemeye başlar. Ben bu riskin yüksek olduğunu düşünüyorum açık
0: peki,
1: bir net söylemek gerekirse.
0: Peki Amerikan ara seçimleriyle birlikte ne olacak?
1: Amerikan seçimleri geride kaldıktan sonra yani Trump'ın yeniden bir ekonomi politikasını inşa etme durumu söz konusu olabilir. Belki bu esnada eğer Trump seçimleri güçlü bir şekilde kazanabilirse orada da yani o şarta bağlı olarak. Aksi takdirde zaten Trump'ın ekonomik politikalar ciddi manada sekteye uğramış durumda. Yani geldiğimiz noktada Trump güçsüz dolar. Amerika'nın dış ticaret açığının zayıflaması ve ihracatının artması üzerine bir ekonomik politika kurgulamıştı. Ama bu politika işlemedi. Özellikle Amerika-İran savaşı ve Venezuela'daki yaşanan gelişmeler kısmen petrol fiyatlarındaki yükseliş ve

0: Amerikan enflasyonun hızlı şekilde yükselmiş olması bu politikayı çok geçerli kılmadı. Trump seçime kadar en azından doları güçlü tutarak enflasyonu bir miktar baskılama, Amerikan halkının alım gücünü arttırma yönünde bu politikayı devam ettirecektir. Seçimi kazanacak olursa ya da sonraki süreçte tekrar eski politikalarına dönebilir ve dolar tekrar değer kaybedebilir. Yani oradan sonra yeniden altın konuşabiliriz ama Kasım ayına kadar ben Trump'ın enflasyon açısından ve Amerikan halkının alım gücünü arttırma, koruma açısından doların değerlenmesine izin vereceği kanaatindeyim. Bu da dolarla fiyatların altın gibi emtiaları baskılayan unsur olacaktır o döneme kadar.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Doğan.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İzleyicilerimizi
0: İyi yayınlar.
1: Bilgilendirdiniz yine, sağ olun, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, Türkiye güçlü üretim altyapısıyla hafif ticari araç üretiminde Avrupa'nın zirvesine oturdu. Toplam ihracatın %15'ten fazlasını tek başına yapan sektör, otobüs üretiminde ise dünya dördüncüsü oldu.
2: Otomotiv sektöründe yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken Türkiye, Avrupa'nın en önemli otomotiv üretim merkezlerinden biri haline geldi.
3: Türkiye otomotiv sektörü üretimdeki gücüyle dünya sıralamasındaki yükselişini sürdürüyor. Hafif ticari araç üretiminde Avrupa'da ilk sırada, dünyada ise 9. sırada yer alıyor. Otobüs üretiminde de dünya 4.'sü konumunda.
4: Şu anda özellikle Avrupa'da hafif araç toplamında 5. ülkeyiz üretici olarak. Pazar olarak baktığımız zaman da İspanya'nın arkasından otomobilde 6.'yiz, hafif ticari araçlarda da 3.'yüz. Yani Türkiye bugün Avrupa'nın en önemli hem üretim merkezi hem de en büyük pazarlarından bir tanesi. O açıdan çok önemli bir yerimiz var.
2: Otomotiv sektörü 2025'te 41,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörü olmayı sürdürdü. Toplam ihracatın %15'ten fazlasını tek başına otomotiv sanayi oluşturdu.
4: Türkiye'de büyüyen bir otomotiv sanayimiz var. Zaten önemli bir kapasitemiz var. Türkiye'de 2,5 milyona yaklaşan bir otomobil üretim tesisine sahip bir sektör olarak. Bu açıdan da daha büyüme potansiyelimiz de var. Bunu da değerlendirmeye çalışıyoruz.
1: Gayrimenkul alım satımında yıllardır tartışılan güvenlik sorunlarını çözmeye hedefleyen güvenli ödeme sistemi için geri sayım başladı. Peki tapu devriyle para transferini aynı anda güvence altına alacak sistem vatandaşı hangi risklerden koruyacak? Detaylar haberimizde.
5: Önce tapu mu, önce para mı karmaşası sona eriyor.
6: Tapuda dolandırıcılık dönemi resmen sona eriyor. Yeni güvenli ödeme sistemiyle para ve tapu aynı anda el değiştiriyor.
5: Özellikle bu uygulamanın en önemli nedenlerinden bir tanesi, tüketicinin güvenli bir şekilde gayrimenkul alım satım işlemini gerçekleştirirken para transferini gerçekleştirmesi.
6: İşlemler eş zamanlı yapılacak. Para ve tapu güvenle el değiştirecek.
5: Sistemin en önemli avantajının dolandırıcılıkla ilgili riskleri ortadan kaldıracak olması. Çünkü artık işlem eş zamanlı olacak ve parayla tapu sistem üzerinden aslında eş zamanlı değişim gösterecek diyebiliriz. Uyuşmazsızlıkların da bu noktada azalması hedefleniyor.
6: Sistemin işleyişi ise hem pratik hem de güvenli.
5: Alıcı, satıcıya ödeyeceği, bu sistem üzerinden ödeyeceği parayı aslında sisteme gönderecek ve sistem o parayı bloke edecek. Satıcı, alıcının bu parayı bloke ettiğinden de SMS'lerle ve sistem üzerinden haberdar olacak. Tapuda işlem yapıldığı takdirde tescil gerçekleştikten sonra para transferi otomatik olarak alıcının bloke edilen parasından satıcıya transfer edilmiş olacak. Eğer işlem bir şekilde yapılmaz, alıcı ve satıcı bu işlemden vazgeçerlerse aslında para da alıcıya iade edilmiş olacak.
6: Yeni sistem 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.
1: Çevre kirliliğini önlemek amacıyla başlatılan depozito sistemi fırsatçıları harekete geçirdi. Üreticiler ek maliyetlerden muaf tutulmasına rağmen ambalajlı su fiyatları bir anda katlandı. Tüketiciler bu tür fiyat artışlarıyla karşılaştıklarında ne yapmalı peki? Detaylar haberimizde.
7: Bu kötü bir alışkanlık, fırsatçılık. Yapılan aynen budur.
6: Depozito uygulaması başladı. Amaç çevreyi korumak, vatandaşları da teşvik etmek.
7: Bu proje o kadar yararlı bir proje ki çevre kazanacak, tüketici kazanacak, ülke kazanacak, ekonomi kazanacak.
6: Uygulamanın hemen ardından fırsatçılar yine devreye girdi. Bazı içeceklere depozito uygulaması bahanesiyle zam yapıldı.
8: Çevreyi korumak için hayata geçirilen depozito sistemi bu kez raflardaki fiyatlarıyla gündemde. İddiaya göre 1 liralık depozito bedeli bazı ürünlerde çok daha yüksek fiyat artışlarıyla tüketiciye yansıdı. Peki bu artışın sebebi ne?
7: 1 Temmuz'dan itibaren içecek ürünleri su başta olmak üzere fiyatları müthiş zamlandı. 5 lira 25 kuruşa satılan yarım litre su şişeleri bir anda büyük zincir marketlerde 7 lira 25 kuruşa kadar çıktı. 2 lira birden niye zam yaptınız?
6: Ancak depozito uygulaması bu zamların gerekçesi olamaz. Çünkü depozito bedeli üreticiye yansıtılmıyor.
7: Bu zammın gerekçesi olamaz. Çünkü DEKAP uygulamasıyla birlikte çevre kirliliğini önlemek amacıyla bu projeye katılanlar GEKAP bedelinden muaf tutulacaklar. Bu muafiyet sağlandığına göre kendilerine yansıyan ek bir bedel ya yok ya da çok az. Kazan kazan oyununu burada çomak sokulmak isteniyor.
9: Bu da bir fırsatçılığa giriyor. Böyle bir şey olmasın bence.
10: Hiç onaylamıyorum. Gerçekten hiç onaylamıyorum. Bu suları biz çocuklarımız için özellikle çok kullanıyoruz şu anda.
6: Peki tüketiciler bu tür fiyat artışlarıyla karşılaştıklarında nasıl bir yol izlemeli?
7: Etiketlerde yazılması zorunlu olan fiyat değişikliği tarihine baksınlar. Yakın tarihlerinde fiyatları artan içeceklerin mutlaka fotoğraflarını çekip Ticaret Bakanlığı'na CİMER üzerinden veya Alo 175 ihbar hattı ile şikayetlerini iletmeliler. Bu zamcıları Ticaret Bakanlığı açıkladı. Ticaret Bakanlığı cezalandırır, hem de tüketiciler kendi ülkelerindeki bazı firmaları boykot etmek zorunda kalabilirler.
1: Aydın Kuşadası'nda iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması akaryakıt istasyonunda tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. O anlarda kameralarda kayıttaydı.
6: Yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Görüntüler Aydın Kuşadası'nda kayıtlara geçti. İki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını birbirlerinin üzerine süren sürücüler sözlü tartışmalarını bir akaryakıt istasyonuna kadar sürdürdü. İstasyonda araçlardan inen 5 kişi arasında bu defa tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Yaklaşık 3 dakika süren kavgada her iki tarafta birbirlerini darp etti. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra iki kişi cüzdan ve cep telefonları gasp edildiği gerekçesiyle polise şikayette bulundu. Ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki motosikletle aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpıştı. Kazada 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Arkadaşı ise ağır yaralandı.
11: Otomobille çarpıştı, durağa girdi. 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşandı. Bilal İnan'ın kullandığı motosiklet seyir halindeki otomobille çarpıştıktan sonra savruldu. Yol kenarındaki İETT durağına girdi. Kazada sürücü Bilal İnan ve arkasında yolculuk eden Yunus Özoğuz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İnan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yunus Özoğuz'un yaşam mücadelesi sürüyor. Otomobil sürücüsü Cihan Bey gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Almanya'da tren bileti kontrolü yaparken uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Türk görevli Serkan Çalar'ın ölümünden sorumlu tutulan Yunan zanlının mahkeme süreci sonuçlandı. Saldırgan ölümle sonuçlanan kasten yaralama suçundan 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. A Haber Çağlar'ın yakınlarına ve avukatına mikrofon uzattı.
6: Türk tren görevlisini öldürmüştü. Yunan zanlının cezası belli oldu.
12: Bir insan hayatı için 10 yıl yeterince ağır mı? Bir insan hayatının bedeli nedir? 10 yıl mı? 5 yıl mı? 12 yıl mı? Bunu ölçmek bile mümkün değil.
6: Kanlı saldırı bu yılın Şubat ayında Almanya'nın Landstuhl kenti yakınlarında gerçekleşti. 36 yaşındaki Türk vatandaşı Serkan Çalar bilet kontrol ediyordu. Yunan asıllı şüphelinin de biletine bakan Çalar, biletin geçerli olmadığını fark etti ve kimlik talep etti. Bunun üzerine Yunan asıllı saldırgan Çalar'ın başına vurdu. Ağır yaralanan iki çocuk babası Serkan Çalar kaldırıldığı hastanede iki gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
13: Özellikle vurgulamak isterim ki yargılama süreci mağdur aile üzerinde çok ağır bir yük oluşturdu ve bu yük hala devam ediyor.
6: Saldırı Alman mahkemesine taşındı. 5 ay devam eden davada karar açıklandı. Mahkeme saldırının faili 26 yaşındaki zanlıyı ölüme sebebiyet veren darptan suçlu buldu. Saldırgan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
14: 2 Şubat tarihinde trende bilet kontrolü yaparken bileti olmayan bir Yunan yolcu tarafından darp edilerek öldürülen Serkan Çalar'ın davasında biraz önce karar açıklandı. Zweibrücken Eyalet Mahkemesi sanığı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
6: Cezayı yeterli bulmayan Serkan Çalar'ın ailesi ve yakınları karara itiraz edeceklerini açıkladı.
14: Savcılık Serkan Çalar'ı öldüren sanığın cinayet suçundan yargılanmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmeyerek daha hafif bir suç olan yaralama nedeniyle ölüme sebebiyet verme suçundan sanığı yargıladı.
15: Bize göre karar yanlış çünkü mahkeme burada kasten öldürme olduğunu değerlendirmesi gerekiyordu ve bu durumda ömür boyu hapis cezası beklenirdi.
6: A Haber Serkan Çalar'ın acılı yakınlarına mikrofon uzattı.
12: Bana göre bu ceza kesinlikle çok yetersiz. Çünkü bu bize karşı aynı şeyleri yapmaya devam edebileceklerine dair adeta bir cesaretlendirme.
1: Çin'in güneyinde Maysak tayfunu ile birlikte başlayan şiddetli yağışlar sele dönüştü. Şehirlerin bütünüyle suya gömüldüğü felaket bölgesinde 39 kişi hayatını kaybetti. En az 9 kişi ise hala kayıp. 130 bin kişinin yerinden edildiği bölgede tahliye çalışmaları sürüyor.
6: Hortumlar önüne çıkanı yıkıp geçti. Şehirler su altında kaldı. Çin'in güneyini vuran Maysak tayfununun tetiklediği felaketler zincirinde bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Şiddetli yağışların sele dönüştüğü Guangxi bölgesinde tahliye çalışmaları zorlu şartlar altında sürüyor. Su seviyesinin yer yer bir metreye ulaştığı bölgede yerleşim yerleri bütünüyle suya gömülmüş durumda.
16: Aslında Nanning kentinde çok ağır bir bilanço ortaya çıktı. Bir barajın rezervuarı patladı. Can kayıplarının çoğu bu bölgede yaşandı ve hala 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
6: Çok sayıda can kaybının yaşandığı bildirilirken hala haber alınamayanlar var. 130 binden fazla kişiyi tahliye eden acil durum ekipleri bir yandan da kayıp olanları arıyor. Caddelerin göle döndüğü bölgede ekipler sal ve botlarla hareket edebiliyor. Uzmanlar cumartesi gününden bu yana kesintili olarak devam eden sağanak yağışın etkisini birkaç gün daha sürdürebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
1: İspanya'da orman yangını korkunç boyutlara ulaştı. 12 kişi hayatını kaybetti. Binlerce hektar alan küle döndü. İspanya'nın güneydoğusundaki Almeria'ya bağlı Los Galardos'ta orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Acil durum ekipleri yaklaşık 1000 kişiyi tahliye ettiler. Yaklaşık 150 itfaiyeci yangını kontrol altına almak için devreye sokuldu. Yangında şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları yangının kopan bir elektrik hattından kaynaklandığını iddia ediyor. Alevlerin kısa sürede yakındaki ormanlık alana sıçradığı öne sürüldü. Yetkililer yangının çıkış nedenini henüz doğrulamış değil. Görgü tanıkları ayrıca hayatını kaybeden

0: şehirlerden bazılarının alevlerin sardığı araçların içinde bulunduğunu belirtti. Güney Avrupa'ya etkisi altına alan ve sıcaklıkların 40 dereceye ulaştığı sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa, Portekiz ve İspanya'da çok sayıda orman yangını çıktı. Mücadele devam ediyor. Tarihi dokusu ve eşsiz atmosferiyle ünlü Kapadokya turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgeye gidelim ve oradaki atmosferi A Haber ekibinden Yağmur Aksu ve konuğundan dinleyelim. Yağmur.
1: Banuel, tabii UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya, peribacaları ve sıcak obalonlarıyla değil, aslında binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla da dikkat çekiyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Tabii şu an yanımda işletmeci Muammer Can Türk var. Tabii yıllardır sizler buradasınız. Aslında misafir evsiniz, yani ev sahipliği yapıyorsunuz. Ne söyleyeceksiniz?
2: Öncelikle Ortahisar'a hoş geldiniz. Turizmciyim, işletmeciyim, Kapadokya'da yaşıyorum. Ortahisar kasabasının yıllardır içinde büyümüş bir insanım. Turizmle uğraşıyoruz. Ortahisar kasabası Kapadokya'nın en gözde destinasyonlarından bir tanesidir. Vadileri, kaleleri, yer altındaki binlerce yıllık mahzenler, depoları ve vadileriyle, Kızılçukur Vadisi gün batımıyla dünyanın en gözde yerlerinden biri olmakta. Bunlarla öne çıkmış bir yer Ortahisar kasabası. Ortahisar kasabasını panoramik yerlerden, yani restoranlardan, kafeteryalardan, bu şekilde yerler var. Buralardan çok güzel şekilde seyredebilirsiniz.
1: Tabii yani burası yalnızca kartpostaları süsleyen bir manzaradan ibaret değil aslında. Tabii her kaya oyuğunda farklı bir medeniyetin izi var. Her vadide farklı bir yaşam hikayesi saklı. Şu anda gördüğümüz alanda zaten eski yaşamı bizlere gözle görünür görüyoruz.
2: Tabii yani. Eski yaşamdan yeni yaşama doğru, tabandan yukarıya doğru seyredebilirsiniz. Ortahisar Kalesi yani dünyanın en büyük peribacaları arasında. Kapadokya'nın da en büyük, en yüksek peribacası. Yani en alttan yukarıya doğru yıllarca insanların yaşamış olduğu medeniyette görebiliyoruz aslında. Burası Balkan Vadisi. İçinde kiliseler, güvercinlikler ve binlerce yıllık geçmişi bağrında bulunduran bir kasaba.
1: Tabii şu anda gördüğümüz yer değil mi, Balkan Vadisi? Tabii, tam olarak şurası. Tabii burada turistler, yerli ve yabancı ziyaretçiler de buraya gelip aslında bu doğaya eşlik ediyorlar.
2: Tabii ki. Yürüyüş yaparak. Evet, vadi yürüyüşleri, vadi gezintileri yaparaktan Kapadokya'yı daha detaylı ve güzel bir şekilde insanlar inceleme fırsatı buluyor.
1: Yani peki buranın uluslararası anlamda turizm açısından önemi nedir?
2: Kapadokya dünya genelindeki en çok turist çeken yerlerden bir tanesi. Yani tarihi dokusu, eski dini yaşantılarının da olduğu bir bölge olduğu için, yani Hristiyanlığın doğuşundan itibaren Kapadokya var olan bir yer. Volkanik bir yer. Ortahisar kasabası sürekli dini turizmden tutun, yani şu an mesela balon turizmi, insanlar akın akın Kapadokya'ya geliyorlar.
1: Tabii İbrahim Türkmen de şu anda ekranlara getiriyor. Tabii bölgede de hareketlilik günden güne artmaya devam ediyor. Tabii özellikle Avrupa, Uzak Doğu ve Güney Amerika'dan da gelen turist sayısında da artış var. Konaklama tesislerinde doluluk oranları da yükselirken bölge esnafı da bu hareketliliğinden olumlu etkileniyor.
2: Tabii ki. Yani Kapadokya'da yaşayan binlerce insan turizmden ekmek yiyor. Taşımacısından, balon ekiplerinden, yer ekipleri, saha ekipleri, bir sürü insan, kafeterya ve işletmeciler, orada çalışan personeller, binlerce insan ekmek yiyor bu işten.
1: Tabii aslında özellikle Kapadokya'nın en önemli yerlerinden biri ise gün batımı. Çünkü dünya listesinde uluslararası bir ankette gün batımı Kapadokya'da dünya lideri oldu. Buradan izlenme fırsatı da buluyor tabii.
2: Evet, kasabamıza bağlı, yine Ortahisar kasabasına bağlı Kızılçukur Vadisi. Hem yürüyüş patikaları olarak hem de özellikle gün batımında öne çıkan bir mekan. Kapadokya'nın en güzel seyir tepelerinden bir tanesi. Gün batımını buradan izleyebilirsiniz. Yani insanlar binlerce kilometreden buraya geliyorlar ve burada gün batımı seyrediyorlar. Ve dünyanın da en güzel gün batımı listesinde.
1: Ya kesinlikle. Tabii balonlarla önemli bir yer burası. Aynı zamanda turizmin de gözde yerlerinden birisi Kapadokya. Buraya her yıl olduğu gibi milyonlarca yerli ve yabancı turistler de akın ediyor. Ve buranın doğasına da hem tarihine hem de kültürel mirasına da eşlik ediyorlar. Muammer Bey, çok teşekkür ederim. Muammer Can Türk anlattı bizlere aslında buranın yıllardır bu kadar önemli olduğunu ekranlara getirdik. Diyelim ve tekrar sizlere bırakalım bana.
0: Yağmur, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarındaki yunus sürüsü drone'la görüntülendi. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar görsel şölen sundu.
3: Karadeniz'in serin sularında doğanın en zarif canlılarından biri süzülüyor.

0: Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında ortaya çıkan Yunus sürüsü, denizin yüzeyinde oluşturduğu zarif hareketlerle doğanın büyüleyici yanını gözler önüne seriyor. Mavi sularda sürü halinde ilerleyen yunuslar zaman zaman yüzeye çıkarak deniz ritmine ayak uyduruyor ve ardından yeniden dalgalara karışıyor. Yunusların her hareketi kusursuz bir uyum içinde. Bu birliktelik milyonlarca yıldır devam eden doğal döngünün de bir örneği. Karadeniz'in en dikkat çekici canlıları arasında yer alan yunuslar yalnızca görsel bir şölen sunmuyor. Onların varlığı deniz ekosisteminin canlılığının, mavi sulardaki yaşamın sağlıklı bir şekilde devam ettiğinin en önemli göstergesi olarak kabul ediliyor.
1: Antalya'da Manavgat'ta sıcaktan bunalan 4 kişi serinlemek için ırmağa girdi. Irmağın debisi baraj suyu sebebiyle yüksekti. Bölgedeki adacıkta mahsur kalanlar oldu. Ekipler biri çocuk 4 kişiyi kurtarmak için yoğun mücadele verdi.
0: Girmek yasak tabelasını dikkate almayarak suya girdiler. Su yükselince mahsur kaldılar. Antalya'da sıcaktan bunalan 4 kişi serinlemek için Manavgat Irmağı'na girdi. Biri çocuk 4 kişi ırmağın içindeki adacığa çıktı. O sırada bölgedeki barajda kontrollü su salınımı yapıldı. Bu sebeple ırmağın debisi artınca 4 kişi adacıkta mahsur kaldı.
2: Barajın yükselmesiyle ortada mahsur kaldık. Kimsenin o tarafa geçmesini istemeyiz yani.
0: İhbar üzerine jandarma ve diğer ekipler harekete geçti. Boğulma tehlikesi geçiren biri çocuk 4 kişi için kurtarma operasyonu başlatıldı.
3: Kötü bir durum yani. Allah kimseyi bir daha o duruma düşürmesin.
4: Yani bilinmeyen bir yerde.
3: Tabii ki bilinmeyen asla bilinmeyen bir akarsuya girilmemesi gerekiyor.
0: Mahsur kalan 4 kişi botlarla güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Kurtarılan kişiler tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Jandarma benzer olayların yaşanmaması için ırmak etrafında ekstra önlemler aldı.
1: Dünyaca ünlü kayısısıyla bilinen Malatya'da son yıllarda somon ihracatı arttı. Yıllık üretilen 10 bin ton somon başta Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.
0: Dünyaca ünlü kayısısıyla bilinen Malatya, su ürünleri üretiminde büyük bir başarı elde etti.
5: Denizde yaşayan türler Norveç somonu biliyorsunuz. Evet. Norveç'te üretiliyor İskandinav ülkelerinde. Bizim burada ihraç ettiğimiz somonlar ise Türk somonu menşei adı altında.
0: Kent son yıllarda Türk somonu üretimi ve ihracatında önemli merkezlerden biri haline geldi.
5: Şöyle bir düşünce vardır. Balık kışın yenilir. Halbuki alabalık öyle değil. Alabalık 12 ay yenilen bir balık türü. Onun dolayı tabii somon balığı da keza.
0: Malatya'dan yılda yaklaşık 10 bin ton Türk somonu ihraç edilirken üretimin önemli bölümü Doğanşehir'deki sürgü barajı üzerinde kurulu tesislerde gerçekleştiriliyor.
6: Somon balığı yetiştiriciliğinde bu kafeslerin büyük önemi var. Offshore deniliyor ve her birinin içerisinde 30 ton balık bulunuyor.
5: Bunun 1000 tonunu görmüş olduğunuz gibi sürgü barajında biz somon adayı olarak Karadeniz'e gönderiyoruz.
0: Modern üretim tesisleri bölge ekonomisine ve istihdama da önemli katkı sağlıyor.
6: Sürgü barajı üzerinde devasa bir somon balığı çiftliğindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi ve her sene bu çiftlikten Rusya'ya ve Avrupa'ya yaklaşık 1000 ton balık ihraç ediliyor.
5: Kara tesisimizde ürettiğimiz balıkların bir kısmını buraya getirip somon adayı olarak Karadeniz üzerinden Rusya'ya ve Avrupa'ya ihraç oluyor.
0: Yeni üretim alanlarının devreye alınmasıyla birlikte üretim kapasitesinin önümüzdeki yıllarda daha da yükselmesi bekleniyor.
6: Evet, buradaki somon balığı çiftliğinin başat unsuru Nebi Beyazgül. Kendisi 23 yıldır dalgıçlık yapıyor ve somon balığı üretiminde dalgıçların yatsınamaz bir etkisi söz konusu. Neler yapıyorsunuz Nebi Bey burada?
7: Vallahi burada balıklar

0: altta evet. Kontrolümüz var. Ağları kontrol ediyoruz. Ölümüz varsa ölüyü alıyoruz. Çok şükür bir ölümüz yok da olduğu zaman onu alıyoruz. Mesela balığın hastalığını kontrol ediyorum.
1: Bu haberle birlikte ilk saatimizi noktalıyoruz. Bir aramız var. Saat başına yaklaşırken yine burada olacağız.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaş artışları kesinleşti. Böylece yılın ikinci yarısında SSK ve Bağkur emeklileri %17.76, memurlar ve memur emeklileri de %13.52 oranında artış alacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
8: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
9: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'dan.
10: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol

0: Önce paramı karmaşası sona eriyor.
1: Tapu'da dolandırıcılık dönemi resmen sona eriyor. Yeni güvenli ödeme sistemiyle para ve tapu aynı anda el değiştiriyor.
0: Özellikle bu uygulamanın en önemli nedenlerinden bir tanesi tüketicinin güvenli bir şekilde gayrimenkul alım satım işlemini gerçekleştirirken para transferini gerçekleştirmesi.
1: İşlemler eş zamanlı yapılacak. Para ve tapu güvenle el değiştirecek.
0: Sistemin en önemli avantajının dolandırıcılıkla ilgili riskleri ortadan kaldıracak olması. Çünkü artık işlem eş zamanlı olacak ve parayla tapu sistem üzerinden aslında eş zamanlı değişim gösterecek diyebiliriz. Uyuşmazsızlıkların da bu noktada azalması hedefleniyor.
1: Sistemin işleyişi ise hem pratik hem de güvenli.
0: Alıcı satıcıya ödeyeceği, bu sistem üzerinden ödeyeceği parayı aslında sisteme gönderecek ve sistem o parayı bloke edecek. Satıcı alıcının bu parayı bloke ettiğinden de SMS'lerle ve sistem üzerinden haberdar olacak. Tapu'da işlem yapıldığı takdirde tescil gerçekleştikten sonra para transferi otomatik olarak alıcının bloke edilen parasından satıcıya transfer edilmiş olacak. Eğer işlem bir şekilde yapılmaz, alıcı ve satıcı bu işlemden vazgeçerlerse aslında para da alıcıya iade edilmiş olacak.
1: Yeni sistem 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Aranın ardından Güneş kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amerikan basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İran'ın Amerika Başkanı Trump'a suikast planladığını öne sürdü. Habere göre Tahran bir süredir suikast planı yapmaktaydı. Girişim geçen hafta Amerikan istihbaratına bildirildi ve girişimin önüne geçildi.
1: Onlar kirli oyuncular. Bu yüzden herkese, muhtemelen bana da dahil, saldırıyorlar. Yıllardır listelerinde bir numarayım.
2: İran'ın ölüm listesinin bir numarasıyım demişti. ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim yeni bir boyut kazandı. Tahran'ın Trump'a suikast planladığı öne sürüldü.
1: İran'ın suikast listesinde bir numarayım.
2: İddiayı ABD basını ortaya attı. The Wall Street Journal gazetesi ve CNN International haberi ABD'li kaynaklı dayandırdı. Buna göre Tel Aviv Trump'ı takipteydi. Bir süredir yeni suikast planından şüpheleniliyordu. Düzenli bilgi akışı sağlandı. Şüphe İsrail tarafından doğrulandı. ABD istihbaratına haber verildi. Uyarı bu hafta yapıldı. Ancak iddiaya göre suikast girişimi hazırlığı diğerlerinden farklıydı. Daha yeni, sistemli ve somut bir plan yapıldığı öne sürüldü. ABD'li kaynaklar İsrail'in söz konusu istihbaratı Washington'a ilettiğini doğruladı. Ancak ifşa olan suikast planı hakkında bir açıklama yapılmadı.
1: Dün başka bir liste çıktı ve ben bir numarayım. TikTok'ta bir numara olmayı daha çok seviyorum ama öldürme listesinde birinciyim.
2: Öte yandan Trump'ın Ankara'dan ayrılırken farklı uçak kullanması dikkat çekti. Katar tarafından hediye edilen uçakla gelen Trump eski Air Force One'la geri döndü. Bu hamlede güvenlik tehdidiyle ilişkilendirildi. İddiaya göre gizli servis Trump'tan eski uçakla Ankara'dan ayrılmasını istedi. Ancak ABD güvenlik kaynakları iddiaları reddetti. If you want to really see something that said,
0: take a look at what happened. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan için kritik öneme sahip F-110 motorlarının satış sürecinde Amerikan Kongresi'ndeki engel aşıldı. 15 günlük inceleme süresinde satışın durdurulmasına yönelik karar çıkmayınca Türkiye ile Amerika arasındaki motor tedarik sürecinin önü açıldı. Washington'a gideceğiz. Detayları A Haber ekibinden İrfan Sapmaz aktaracak. İrfan, söz sende.
3: Evet, merhabalar Banu. Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı Kaan için kritik öneme sahip F-110 savaş uçağı motorlarının satışında önemli bir eşik geride kalmış oldu. ABD yönetiminin motor satışına ilişkin kongreye yaptığı resmi bildirim sürecinde itiraz süresi kritik bir engelle karşılaşmadan tamamlandı. Böylece süreçte en önemli siyasi aşamalardan biri aşılmış oldu. Ancak bu gelişme motorların hemen teslim edileceği anlamına gelmiyor. Bundan sonraki süreçte teknik ve idari prosedürler devreye girecek. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Bir Pentagon uygulama aşamasına geçecek. Kongre bildirim sürecinin tamamlanmasının ardından ABD

0: Savaş Bakanlığı ve Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı satış paketinin uygulanmasına yönelik resmi çalışmaları hızlandıracak. İki sözleşmeler netleşecek. Motorların kaç adet teslim edileceği, yedek parçalar, teknik destek, bakım hizmetleri, eğitim paketleri ve teslimat takvimi üretici firma ile yürütülecek görüşmeler sonunda kesinleşecek. 3. General Electric üretim planını oluşturacak. F-110 motorlarının üreticisi olan General Aerospace mevcut üretim kapasitesine göre Türkiye için üretim ve teslimat takvimini hazırlayacak. 4 teslimatlar başlayacak. Planlanan takvime göre motorların Türkiye'ye sevki gerçekleştirilecek ve bu motorlar Kaan'ın ilk seri üretim uçaklarında kullanılacak. Peki bunun stratejik önemi nedir? Bu gelişme tabii ki yalnızca motor satışı anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Washington'ın Türkiye'nin Kaan programının ilerlemesine belirli ölçüde destek verdiğinin de önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. ABD'de savunma çevreleri bu adımın iki ülke arasındaki savunma sanayi ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini değerlendirirken sürecin F-35 kasa yaptırımları ve gelecekte olası F-110 sonrası yerli motor çalışmalarında dolaylı olarak etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Yani önümüzdeki dönem gözler Pentagon'un sözleşme takvimi, ilk teslimat tarihi ve Washington-Ankara hattındaki savunma işbirliğinin hangi alanlara genişleyeceğine çevrilmiş durumda diyebiliriz Banu.
1: İrfan, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Bu arada Almanya Başbakanı Merz de Ankara'da yapılan NATO zirvesinde Amerika'dan Tomahawk füze sistemlerinin satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu ve Merz ayrıca zirvenin çok yararlı geçtiğini belirtti. Ayrıntıları bu kez A Haber ekibinden Fatih Yılmaz aktaracak. Fatih, söz sende.
2: Anuel, Almanya uzun menzilli savunma sistemini güçlendirecek önemli bir silah alımına hazırlanıyor. İfade ettiğiniz üzere açıklamayı Almanya Başbakanı Friedrich Merz yaptı. ABD ile Tomahawk seyir füzelerinin satın alınması ve Almanya'da konuşlandırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Merz, NATO'nun Ankara zirvesi sırasında ABD yönetimiyle yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını bildirdi. Savunmamızdaki önemli bir boşluğu kapatıyoruz. Aynı zamanda gelecekte Avrupa'nın kendi uzun menzilli sistemlerini geliştirmesi için de çalışmalarımız sürecek dedi. Yaklaşık 2500 kilometre menzile sahip Tomahawk füzeleri Almanya'dan ateşlenmeleri halinde Rusya'nın derinliklerindeki hedefleri vurabilecek kapasitede bulunuyor. Berlin yönetimi bu adımın özellikle Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yerleştirdiği füzeler ve diğer uzun menzilli silah sistemlerine karşı caydırıcılığı arttırmayı hedeflediğini vurguluyor. Ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Kongresi'nde onayı gerekiyor. Satın alacak füze ve lançer sayısı ise güvenlik nedeniyle açıklanmayacak. Anlaşmanın maliyetinin milyarlarca euroyu bulması bekleniyor. Bir Tomahawk füzesinin birim maliyetinin 1 milyon euronun üzerinde olduğu, buna bakım ve lojistik maliyetlerin de ekleneceği ifade ediliyor. Öte yandan Berlin, ABD'den yapılacak bu alımı geçici bir çözüm olarak görüyor. Almanya ve diğer Avrupa NATO üyesi ülkelerin gelecekte 2000 kilometrenin üzerinde menzile sahip seyir füzelerinin tamamen Avrupa'da üretilmesi için çalışmalarına devam edeceği de bir bilgi notu olarak paylaşıldı diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Banuel.
1: Çok teşekkürler. İran devrim muhafızları Amerika ile imzalanan 60 günlük geçici ateşkes anlaşmasının çökmesi halinde uygulanacak savaş doktrinini yayınladı. 4 başlıklı doktrinin ayrıntılarını alacağız. Tahran'a gidiyoruz. Şimdi de söz A Haber ekibinden Ekber Karabağ'da. Ekber.
3: Banu, teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde İran ile ABD arasında bölgede çok ciddi çatışmalar söz konusu oldu. Gelen bilgilere göre Reuters haber ajansı gerginliklerin düşürülmesi ve tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi için Katar'dan bir heyetin an itibariyle Tahran'da olduğunu duyurdu. Bu konuyla ilgili İran'la resmi yetkililerden bir açıklama şu ana kadar gelmedi. Diğer taraftan İran'ın üst düzey yetkililerine Muhammed Bakır Zurkayt, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin genel sekreteri, İsrail'i tehdit etti. Özellikle İsrailli yetkililer Benjamin Netanyahu ve aynı zamanda İsrail Savunma Bakanı dün yaptığı açıklamada gerekirse üçüncü kez İran'ı hedef alacaklarını söylemişti. İranlı yetkili İran'ın altyapısına yönelik son zamanlarda düzenlenen saldırılara dikkat çekerek buna misilleme yapacaklarını ve İsrail'in de bundan muaf tutulmayacağını bildirdi. Diğer taraftan İran lideri Ayetullah Ali Hamenei için dün akşam saatlerinde son kez cenaze etkinliği

0: yapıldı. Kendisi toprağa verilmiş oldu. Geniş güvenlik önlemleri kapsamında bu oldu. Bu yaşanırken İran'ın güneyindeki bölgelerde bazı noktalara yönelik saldırılar oldu. Ancak ilginçtir ki Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıları üstlenmedi. O saldırıların yapıldığı noktalardan birisi bu şehirde. Dün yapılan bir açıklamada bu şehirde nükleer tesisinin hemen yakınına da füzelerin isabet ettiği belirtilmişti. Ve bu konuyla ilgili yaşanan bir gelişmede Rusya söz konusu tesiste çalışan bazı çalışanlarını o bölgeye göndereceğini belirtti. İran'la yaşanan o 40 günlük savaş süresince Rusya kademeli bir şekilde çalışanlarını oradan geri çağırmıştı. Ancak yaşanan bu son işte çatışmalara rağmen Rusya oradaki çalışanlarını geri göndereceğini belirtti. Ve bu kapsamda ilk başta 6 Rus çalışanın o bölgeye gönderileceği ifade edildi diyor. Ve sözü başkent Tahran'dan Devrim Meydanı'na sana bırakıyorum.
1: Ekber, çok teşekkürler. Çifte deprem yaşayan Venezuela'da bilanço yükseliyor. Ölü sayısı 3889'a çıktı. Yaralı sayısı ise 17.000'e dayandı. Enkazdan canlı çıkarma umudu ise kalmadı. Venezuelalılar artık yakınlarının cenazesini arıyor. Türkiye'de evleri yıkılan depremzedeler için insani destek sağlıyor.
2: Bu ölçekteki krizlere müdahale etmek dünyanın herhangi bir hükümeti için son derece zor.
3: Bir yanda depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor, diğer yanda enkazlarda cenazeler aranıyor.
4: 15 gün sonra kızımı ve annemi kurtarabildim, daha doğrusu cenazelerini.
3: Çifte depremin vurduğu Venezuela'da yıkımdan hayat kurtarma umutları tükendi. Artık her bir taşın altı yakınlarının bir mezarı olması için aranıyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet programında konuşmasına başlıyor. Kulak verelim.
5: Milli Savunma Üniversitemizin kıymetli rektörü, şanlı ordumuzun kahraman subayları, kıymetli hocalarımız, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kurmaylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan subaylarımızın mezuniyet merasiminde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugün 125'i dost ve kardeş ülkelerden gelen misafir askeri personel olmak üzere toplam 301 subayımızın gurur gününe iştirak ediyor, mezuniyet sevinçlerini paylaşıyoruz. Dereceye girenlerle birlikte 16. dönem müşterek komuta ve kurmay eğitimi ile 8. dönem kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay eğitimlerini neticelendiren tüm subaylarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz önce diplomalarını alan subaylarımız kurmay unvanıyla farklı kademelerde Türk Silahlı Kuvvetlerimize, devletimize ve milletimize yüksek bir vazife şuuruyla inşallah hizmet edecekler. Türk ordusunun tarih boyunca dünya ölçeğinde temayüz etmiş en güçlü vasıflarından biri olan kurmay akla, bilgi ve kabiliyetleriyle öyle inanıyorum ki en güçlü katkıları yapacaklar. Kurmay subaylarımıza yeni vazifelerinde şimdiden üstün muvaffakiyetler temenni ediyor. Cenab-ı Allah ayağınıza taş değdirmesin, sizleri her türlü tehdit ve tehlikeden emin ve muhafaza eylesin diyorum. Oh! 26 farklı ülkeden gelerek burada modern, kapsamlı ve nitelikli eğitimler alan misafir askerlerimizi de aynı şekilde canı gönülden kutluyor, üstlenecekleri görevlerle ülkelerimiz arasındaki dostluk, dayanışma ve işbirliklerini daha da geliştireceklerine yürekten inanıyorum. Son olarak subaylarımızı hem kuramsal çerçevede hem de uygulama zemininde titizlikle eğiten, bilgi ve deneyimleriyle genç kurmaylarımızı teçhiz eden komutan ve hocalarımıza da takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Bu vesileyle devletimizin bekası, ülkemizin güvenliği, milletimizin huzur ve selameti için can veren şehitlerimizin tamamını rahmetle yad ediyorum. Merhum Nurettin Topçu'nun ifadesiyle şehit bir fertte barınan milletin ruhu bir millet iradesidir ki bir vücudun gömüldüğü yerden bize ebedi hayat gönderir, bize ebediyeti kazandırır. Türk milletine ebediyeti kazandıran milletimizin hürriyet abideleri, devletimizin ebed müddet nişaneleri olan aziz şehitlerimiz destanlaşan mücadeleleri ve hatıralarıyla yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Ay yıldızlı al bayrağımızda temerküz eden milli ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını ortaya koyan gazilerimize şükranlarımı sunuyor. Hepsine hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Bugün mezun ettiğimiz kurmay subaylarımızın ülkemizde, bölgemizde ve sınırlarımızın ötesinde ifa edecekleri görevlerle şehit ve gazilerimizin emanetini layıkıyla taşıyacaklarından hiçbir şüphe duymuyorum. Değerli arkadaşlar, 31 Temmuz'da yani 20 gün sonra Milli Savunma Üniversitemizin 10. kuruluş yıl dönümünü idrak edeceğiz. Şunu en başında ve özellikle ifade etmek isterim. 10 yıl gibi kısa sürede Milli Savunma Üniversitemiz küresel ölçekte yıldızı parlayan en seçkin eğitim kurumlarımızdan biri haline gelmiştir. Vatanına, milletine, devletine aşkla bağlı, donanımlı, vicdanlı, özgüven ve sorumluluk sahibi subay ve assubayların yetiştiği bu ocak milletimizin iftihar kaynağıdır. Savunma, güvenlik ve strateji gibi alanlarda yürüttüğü araştırmalarla ulusal ve uluslararası yayın, rapor ve danışmanlık faaliyetleriyle askeri harekat ortamı ve askeri kültürün gelişimine yönelik doktriner çözümleriyle üniversitemiz hayati bir misyonu yerine getirmektedir. Milli Savunma Üniversitemiz bünyesindeki 7 enstitü, 3 harp okulu, 4 assubay meslek yüksek okulu ve yabancı diller yüksek okulu ile bir yandan milli iradeyi hareket noktası olarak belirleyen vatan ve millet sevdalısı genç yürekleri ülkemize kazandırırken diğer yandan askeri bilimler müktesebatımızın daha da derinleşmesinde başrolü üstleniyor. Bunun için değerli rektörümüzün ve yöneticilerimizin şahsında Milli Savunma Üniversitemizin sivil asker eğitimci kadrosunu, bu ailenin tüm mensuplarını tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Hükümet olarak kurulduğu günden beri üniversitemizin yanında olduk. Subay ve assubaylarımızın daha yüksek standartlarda, daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için fiziki ve teknik altyapı başta olmak üzere ihtiyaçları karşılama noktasında ayrı bir hassasiyet taşıdık. Bundan sonra da Milli Savunma Üniversitemizin daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Üniversitemizin

10. kuruluş yıl dönümünün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve aziz milletimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, keskin değişimlerin istisna olmaktan çıkıp sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Yapay zeka ve yeni teknolojiler eğitimden sağlık ve finansa, ulaştırmadan kamu hizmetlerine, hayatın her alanını hem de çok derinden etkiliyor. Savunma ve güvenlikte ise bu dönüşümün tezahürlerini çok daha net bir şekilde gözlemliyoruz. Şu gerçeği en iyi sizler biliyorsunuz. Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler kuvvet yoğunluğu ve platform sayısıydı. Günümüzde bunlara teknolojinin, enformasyonun, insansız sistemlerin, hızlı karar destek mekanizmalarının da eklendiğini görüyoruz. Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. Kamikaze dronlarla kritik altyapılar, enerji nakil hatları, ticaret güzergahları hedef alınıyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız. Keşif ve gerçek zamanlı haber almanın vazgeçilmez birer kuvvet çarpanı olduğu bu yeni ortam planlamayla birlikte sevk ve idareyi de her zamankinden daha kritik hale getirmiştir. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milli Savunma Üniversitemizde yetişen subaylarımız hem planlama hem de sevk ve idare noktasında eşsiz bir performans ortaya koyuyorlar. Gazi Mustafa Kemal tuttuğu notlardan birinde komutanlık çare aramaktan ibarettir. Bunu da harp tarihi öğretir. Böyle diyordu. Farklı misyonlarda görüyoruz ki komutanlarımız eşsiz zaferlerle dolu olan tarihimizden aldıkları ilhamla, harp tarihinden edindikleri bilgilerle hamdolsun yeni destanlar yazmaya devam ediyorlar. Biz de devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri doğrudan sahada test ediyor, geri bildirimler ışığında sürekli yeniliyor, güncelliyoruz. Mühendislerimiz, yazılımcılarımız, teknisyenlerimiz, sektörde faaliyet gösteren 4000'e yakın firmamız başarılarına her gün yenilerini etkiliyor. Bu ekleme ile birlikte güvenlik birimlerimizi yerli ve milli ekipmanlarımızla, son teknolojiye sahip teçhizatlarımızla donatıyoruz. Bilhassa ihracatta çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %30'a yakın artışla 4 milyar
665 milyon dolara ulaştı. Sadece geçtiğimiz ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettik. Tabii şurası da mühimdir. Risk ve tehditleri doğru okuyabilen, bu sistem ve teknolojileri etkin kullanabilen, farklı platformlardan gelen verileri uygulamaya döken subaylarımız ve askerlerimizde savunma sanayinde yakaladığımız bu ivmeyi sahada milli kazanımlara dönüştürmektedir. Kurmay aklın üretim merkezi olan Milli Savunma Üniversitemiz ise yetiştirdiği vatan evlatlarıyla bu kazanımları sürdürülebilir kılmaktadır. Değerli arkadaşlar, Türk milleti olarak dünyada başka hiçbir milletle mukayese edilemeyecek ölçüde köklü ve zengin bir askeri birikime sahibiz. Kara kuvvetlerimiz 2 hafta önce 2235. yaşını kutladı. Dünyanın en eski askeri müzesi olan Harbiye Askeri Müzesi'ni 1453'te kurmuş bir milletiz. Şunun altını özellikle çizmek durumundayım. Bakın, biz yalnızca bugünkü orduların temelini teşkil eden onlu sistemi kuran değil, aynı zamanda hilal taktiğine asıl derinliğini veren yontma keser taktiğini ve örtme harekatını da dünya savaş literatürüne kazandıran bir milletiz. Evcilleştirdiğimiz atları cenk meydanlarında fırtına gibi kullanarak piyade ağırlıklı savaşın konseptini biliyorsunuz, biz değiştirdik. Süvariye 360 derecelik manevra imkanı sunan üzengiyi ordu millet olarak biz icat ettik. İstanbul'un fethiyle bir çağı kapatıp diğerini açarken Sultan Fatih'in döktürdüğü şahi toplarıyla, karadan yürüttüğümüz gemilerle, askeri dehamızın ışıltısıyla yeni bir destan kaleme aldık. Mehter'i savaş alanında birlikleri yönlendiren bir orkestra olarak yine biz kullandık. Daha burada saymayacağımız birçok yeniliği harp sahasına ve sanatına biz kazandırdık. Tüm bunları yaparken toprakla birlikte gönüller de fethettik. Gücümüzü iyilik ve adaletle, zekamızı erdem ve merhametle taşlandırdık. Değerli arkadaşlarım, bugün de aynı çizgide ilerliyor, ecdadın mirasına en güzel şekilde sahip çıkıyoruz. Gönül coğrafyamızda kanayan yaraları biz sarıyor, diyalog kanallarının açık tutulmasında öncü roller üstleniyoruz. Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, barışın ve huzurun kalıcı hale gelebilmesi için her türlü kapıyı zorluyoruz. Aynı şekilde mensubu olduğumuz uluslararası ittifaklarda çok güçlü varlık gösteriyoruz. Biliyorsunuz, 2 gün önce NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. NATO'nun Güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık. Ankara Zirvesi'nin bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Son olarak burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. Hangi teşkilata üye olursak olalım, İçinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada
alnımız ak, başımız dik, bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Dolayısıyla hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek, hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için her fırsatta söylediğim gibi iç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle eğitimlerini başarıyla tamamlayan subaylarımızı tekrar tekrar tebrik ediyor, üstlenecekleri görevlerinde her birine başarılar diliyorum. Sağ ol. Aynı samimi duygularla misafir subaylarımızı da kutluyor, ülkelerindeki dostlarımıza bizlerden selam götürmelerini bilhassa rica ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mezuniyetiniz hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'nin Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar mezuniyet törenindeki konuşmasını tamamladı. Biz de ekranlarınıza canlı yayında taşımış olduk. Elbette Kurmay Subayların ailelerinin de çok yoğun bir ilgi gösterdiği bir programdı. Cumhurbaşkanımızın mesajları da son derece önemliydi. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan bir olay törenin önüne geçti. Bir öğrencinin taşıdığı ayetin yer aldığı pankart bazı öğrencilerin önünde sıra oluşturmasıyla engellenmeye çalışıldı. A Haber ekibinden Erşan Karaca olayın odağındaki genç öğrenciyle konuştu. İzleyelim.
1: Evet, geçtiğimiz günlerde Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi bir mezuniyet töreni düzenlenmişti ve sonrasında ise bir pankart açılmıştı bu mezuniyet töreninde. Sonrasında ise sosyal medya, siyasi ve kurumlar ayağa kalktı ve bu aslında gerçekten Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İşte o pankartı açan öğrencinin yanındayız. Tam olarak sorularımız var, önemli sorularımız var ve vatandaşların beklediği önemli cevaplar var. Mustafa Malo ile birlikteyiz. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Erşan Bey.
1: Efendim ilk başta milyonları merak ettiği sorular var aslında. Onu size sormak istiyorum. Emrolunduğun gibi dost doğru ol yazılı bu pankartı taşımaya nasıl karar verdiniz efendim?
2: Bir hukukçu ve bir hukuk mezunu olarak bir hukukçuya düşen en büyük ahlaki sorumluluğun doğruluk olması gerektiğini, ülkemizin ve hatta dünyanın bu doğruluğa son derece muhtaç, dost doğruluğa muhtaç olduğunu hissetmeye başladım. Dünyamızda var olan zulümler, haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında bir hukukçunun dost doğru olmak bir ödevinden ziyade yapması gereken bir yükümlülük ve bir Müslüman olarak aynı zamanda.
1: Evet. Efendim bir başka sorumuz, bir hukukçu adayı olarak bu evrensel ve kutsal mesajı mezuniyet kürsüsüne taşırken çevrenizden nasıl bir tepki bekliyordunuz öncesinde?
2: Açıkçası benim çevrem zaten Müslümanlardan ibaret. Dolayısıyla Müslümanlardan yalnızca duadan başka bir şey beklemezdim. Aslında hiçbir insandan bir beklenti içinde yapmadım bunu. Sadece karşılığını Allah'tan bekleyerek yapmak istediğim bir davranıştı. Çünkü Allah'ın davasını, Allah'ın mesajını, evrensel mesajını yaymak, tebliğ etmek, insanları bu hayra davet etmek Allah Resulü'nden bugüne gelmiş olan bir davet yükümlülüğü bizim üzerimize. Ben de bir Müslüman olarak bu sorumluluk altında bunu yapmaya karar verdim. Benim çevrem Müslüman olduğu için ben herhangi bir menfi tepki beklemedim tabii ki. Ama pek tabii Yeditepe Üniversitesi sol seküler bir sosyolojiye ve bu bağlamda bir yönetime sahip olduğu için onlara belki bu Müslümanlara ve İslam'a karşı benim de maruz kaldığım, şahit olduğum bu ön yargılarını belki kırılmasına, belki kendilerini bir muhasebeye çekmesine, düşüncelerini tahsis etmesine vesile olurum diye ümit etmiştim. Ama ümit ettiğimi bulamadım maalesef.
1: Evet. Aslında bu pankartın açıldığı andan itibaren tabii bir yandan alkışlarla beraber değil mi bu aynı zamanda bastırılıyordu biraz da. Sonrasında ise içeriden gelen bazı sesler vardı. İşte Yeditepe ruhu budur diye alkışlayan kısımdan gelen bir şeyler vardı. Şimdi bu konu hakkında aslında önemli sorulardan bir tanesi de bazı kişiler o yazıyı gizlemeye çalıştı. Şimdi o yazıyı gizlemeye çalışanlar o anlarda tam olarak neler yaşandı, o esnada neler hissettiniz merak ediyoruz.
2: Açıkçası orada ilk müdahale geldiğinde ben şaşkınlıkla birlikte dik durarak pankartı vermedim. Fiziksel güce karşı mukavemet gösterdim sabit durarak. Bunun üzerine alkışlar ve boykotlar, protestolarla karşılaşınca orada anlık bir krizde ki hal ve tavrımın Müslümanları ve İslam'ı temsil ettiğinin bilincinde olarak yani üzüntümü dışa vurmadım. Aksine tebessümle karşılık verdim. Ve tebessümüm sanırım onları biraz daha rahatsız etti. Çünkü onlar biraz daha sanırım benden fevri veya işte duygusal olarak daha kötü bir reaksiyon beklediler. Ama bir Müslümana yakışır bir şekilde orada tebessümle karşılık vermem gerektiğini düşünüyordum. O sebeple öyle davrandım.
1: Evet, peki bu
2: fakat özür dilerim. Evet. Fakat bu durum beni son derece üzmüş oldu. Açıkçası gelen tepkilerden ziyade beni en çok üzen bir hususu nakletmek isterim. Evet. Orada salondaki alkışların, protesto alkışlarının gözlerinin içine bakarken başörtülü ablalarımızın en çok alkışları benim canımı yaktı. Onların diğerlerinin protestosu beni pek üzmedi. Aslında beklenilebilir bir durum. Türk siyasetinde zaten takdir edersiniz. Bu gibi görüntülere çok şahidiz, maalesef alışığız. İnşallah kırılır bu görüntüler ama başörtülü ablalarımızın o protestolara kimisinin destek vermesi, kimisinin sessiz kalması beni çok derinden üzdü.
1: Evet. Efendim öncelikle diyelim o zaman geçmiş olsun. Çünkü bu yapılan hareket aslında üniversitelerin özgürce bir etkinlik yapıldığı, özgürce insanların kendilerini, öğrencilerin kendilerini ifade ettiği yerler olarak anılıyor. Sizlere de yeniden geçmiş olsun dileyelim. Çünkü milyonlar gerçekten sizi çok merak ediyorlardı, sizdeki düşünceleri efendim.
2: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başta A Haber olmak üzere yanımızda olan Müslümanlara, sesimize ses olan, bu ayetin daha da görünür kılınmasına katkı sağlayan tüm medya mensuplarına, Müslüman kardeşlerime teşekkür ediyorum. Müslümanlığımla bir kez daha onur duydum ve bir kez daha elhamdülillah iyi ki Müslümanım diye geçirdim içimden.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Değerli konuğumuz Mustafa Malon'un söylemiş olduğu gibi aslında bu pankartın açılması önceden planlanan bir şey değildi. Öğrencinin o gün mezuniyette özel bir durum ihya etmesiyle birlikte başlamıştı ve sonrasında ise milyonlara kadar ulaştı ve konu hakkında ise soruşturma başlatıldığını ifade edelim. Soruşturmada gelecek olan yeni gelişmeleri de aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim. Sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümüne yaklaşırken o gece darbecilere karşı destansı bir mücadele veren kahramanlar A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'la birlikteler. Biz de şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne döneceğiz ve sözü Mehmet Karataş ve konuklarına bırakacağız.
3: Teşekkür ederim Banuel. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Takvimler 2016 15 Temmuz'u gösterdiğinde Fethullahçı terör örgütü alçak yüzünü göstermişti. Aslında bulunduğumuz yer 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın hemen yanı başındayız ve hemen arkamızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü var. O günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü. Özellikle bu noktadayız çünkü Fethullahçı terör örgütü FETÖ ilk alçak yüzünü işte burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde göstermişti. İlk adım bu noktada atılmıştı ve o ihanetin ilk görüntüsü o günkü adıyla dediğimiz gibi Boğaziçi, bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ortaya çıktı. Darbeciler tanklarıyla

0: silahlarıyla, savaş uçaklarıyla milletin karşısına dikildi ama hesap etmedikleri bir şey vardı. O da millet namlusunu kendine, insanına çevirenlere boyun eğmeyecekti. Ellerinde sadece ay yıldızlı bayrakları ve dillerinde dualarla, yüreklerinde vatan sevgisiyle onlara karşı dimdik durdu. 15 Temmuz aslında iki yönüyle tarihe geçti. Bir tarafta alçak bir ihanetin adı yazılırken diğer yönüyle ise topraklarda, bu topraklarda yazılmış en büyük kahramanlık destanlarından biri oldu 15 Temmuz. İşte bizler de şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yanı başında o destansı gecenin gerçek kahramanları bizlerle birlikte. Orada 251 canımızı yitirdik. Yine orada yüzlerce gazimiz oldu. Şimdi değerli konuklarımız o gecenin dediğim gibi kahramanları bir saniye bile düşünmeden canlarını darbecilerin tanklarına karşı vatanı için siper edenlerdi. Bir yandan Gazi Oğuz Ayanoğlu bizlerle birlikte. Aslında Oğuz Ayanoğlu burada sadece gazi olmakla kalmadı. Kardeşini de bu noktada şehit verdi. Şehidimizi de bir kez daha, Onur Ayanoğlu'nu da rahmetle analım. Hemen yanında da yine o gecenin kahramanlarından Gazi Mehmet Fedir de bizlerle birlikte. Efendim sizler de hoş geldiniz. O gece bu noktada dediğim gibi destansı bir mücadele verildi. Mehmet Sidar, bu arada düzelteyim, gazimiz Mehmet Sidar da yine darbecilere karşı bu noktada mücadele verdi. İlk önce gazimiz Oğuz Ayanoğlu'na sözü bırakmak istiyorum. 10 yıl geçti, neler söyleyeceksin diye sözü sana bırakayım ben.
1: Evet, dediğiniz gibi 10 yıl geçti ama acılarımız hala ilk günkü gibi taze. Kendimiz gazi olduk, kardeşimi şehit verdim. Ama her zaman söylediğimiz gibi vatan için canımız kanımız her zaman feda olsun. Vatan sağ olsun diyoruz. Ne kadar yıl geçse de unutmamak için, unutturmamak için elimizden gelen bütün mücadeleyi veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Şehitlerimiz, bütün şehitlerimiz başımın tacı. Allah hepsinden gani gani rahmet eylesin, hepsinden razı olsun. Halkımızdan da bizim isteğimiz bu geceyi, o gece yaşananları, o hain darbe planlamasını unutmayıp unutturmamak ve sahip çıkmaktır. Biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz unutmamak adına.
0: Evet, siz neler söyleyeceksiniz? Siz de bu noktadaydınız. Birazdan aslında yaşananları soracağım ama ilk önce bir giriş için en azından sizden birkaç cümle duymak isteriz.
2: Kendim burada tank atışında, İstanbul'un göbeğinde, İstanbul'umuzun incisinde, köprüde tank atışıyla yaralandım. Yani bu aklımıza gelebilecek bir durum değildi. O günün vahameti, kıyamet yerini anlatmak bizim insanlarımıza zor gelebilir, bize zor gelebilir. Çünkü bizi şöyle vurdular, böyle vurdular, yaralıyken vurdular. Şehitlerimiz yerdeyken ona yardım eden kardeşlerini vurdular. Demek ağrımıza gidiyor çünkü o gün askerimizin elbisesini gasp etmiş hırsızlar tarafından biz burada yaralandık. 15 Temmuz'un 10. yılındayız. Değil 10. yıl, 100. yılı da olsa çocuklarımızın, nesillerimizin, ailelerimizin, bizlerin topluluğu olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu hain darbe girişimini unutmamadan bundan büyük bir ders almasını isterim. Unutulmamasını isterim. 10. yılındayız. Kolay bir zaman değil. Tas tamam 10 yıl. O yılın katliamını, 10. yılın zaferini kutluyoruz. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet duygumuz ve gazi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İyi ki bu vatanda doğdum. İyi ki bu millette yaşıyorum. Burada askerimize de polisimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O gün içerisinde darbecilere karşı bir tek biz de durmadık. Bizler haricinde askeriye de, polis olarak görev yapan kardeşlerimize iç güvenlikte, onlara da şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varlar. Şayet onlar bu yapılan darbeye karşı gelmeselerdi bizler sivil olarak burada siz hiçbirimiz olarak sağlam kalmayacaktık.
0: Burada noktada gazi
2: köprünün olmuşsunuz? Girişindeydim ben de.
0: Şurada.
2: Burada tank atışında yaralandı.
0: Tank atışında.
2: Tank atışıyla yaralandı. Ben silahla yaralanmadım. Ben taş atılmadı bana. Bana bıçak atılmadı. Ben İstanbul'un göbeğinde tank atışıyla yaralandım.
0: Hem de kendi tankımızda.
2: Kendi tankımız. Gasp edilmiş bir tanktı. Biz vatan millet davası güden askerimiz, polisimiz, sivilimiz.
0: Tansı gördüğünüzde ilk ne hissettiniz? Yani size karşı atılabileceğini düşünebildiniz
2: bunu
0: mi?
2: Bunu imkansız olarak
0: ben
2: gördüm.
0: Ben bunu 10 yıldır gazilerimize bir araya geldiğimde bunu böyle hep sormaya gayret ediyorum ama hep aldığım cevap bu. Hiç beklemiyordum diyor.
2: Yani gerçekten de beklememesi lazım. Olarak bize geliyordu. Çünkü yani İstanbul'un göbeğinde darbeleri de tarihini de biraz bilen insanlarız. Yani o zamandan bu yana tank atışıyla

0: hani bize atış yapacaklarını hiç düşünmedik.
1: Evet.
0: Bizim meclisimizi vurabileceklerini düşünemedik.
1: Şimdi Oğuz Ayan'dan da aslında birkaç merak ettiğim detay var. Özellikle kardeşiniz burada şehit oldu. Siz beraberdiniz o noktada,
2: evet,
1: doğru mu?
2: Beraber.
1: Bir de sizin vurma hikayenizi hatırlıyorum. Siz aslında bir başka gazimizi kaldırmaya çalışırken zannedersem gazi olmuşsun. Doğru mu hatırlıyorum?
2: Doğru doğru. Ya biz o gece eski gişelerin altındaydık hemen. Bu hainlere seslendik. Teslim olun, teslim olun diye. İşte vatana ihanet etmeyin diye. O sırada bir vatandaş karayolları binasının önünden tek başına bu alçaklara doğru ilerlemeye başladı. Ellerini kaldırmış vaziyette gidiyordu. Onun kızı da bizim yanımızdaydı. Kızı tabii babasını görüyor, bağırıyordu baba gitme baba yapma diye. Gitmeye çalıştı rahmetli birader Onur, onu çekti bacım gitme vururlar seni diye. Onlar ikisi böyle sürtüşürken bir anda adam vuruldu, sırt üstü yere düştü. Kız yine gitmek istedi, Onur yine çekti bacım dur biz alacağız babanı dedi ve gitti. Ben orada videoya çekiyordum, ben de telefonu kapattım peşinden gittim. Yani bu alçaklar bizim böyle tam karşımızda, biz sol çapraza gidiyoruz. Hani savaşın bile belli bir kanunları vardır, yerde yatan yaralını almana müsaade ederler. Ama bu alçaklar bize o yerdeki yaralıyı almamıza müsaade etmediler. Nitekim o vatandaşı almaya giderken bir anda bizi taramaya başladılar. Biz tabii neye uğradığımızı şaşırdık. Ben hemen yere siper almak isterken kurşun kalçamdan girip kasımdan çıktı. Beni bir metre falan fırlattı. Ayağa kalktığımda bacağımı oynatamıyordum.
1: Kardeşini hastanede öğrenmiştin zanneder. Sonrasında öğrendin değil mi?
2: Yok, burada ben vuruldum. Beni arabaların oraya taşıdılar. Buradaki arabaların oraya. Aradan bir iki dakika sonra önüme Onur'u bıraktılar. Onur cansız bir şekilde tam şu boynundan yemişti kurşunu. Yarayı buradan almıştı. Cansız bir şekilde önümde yatıyordu. O şekilde aynı hastaneye beraberce gitmiş olduk. Hastanede zaten birimiz ayrı bir sedye, Onur ayrı bir sedye. Onur zaten canlı şeyde yoktu yani. Hastaneye geldiğinde nabız yoktu. Beni ameliyata aldılar. Onu da morga yerleştirdiler.
1: 10 yılın sonunda bir gazi olarak, bir şehit abisi olarak mesajınız nedir? Mesela 10 yıl aradan geçti ama bazen biz yayınlarımızda aslında bu FETÖ'cü alçakları böyle konuştuğumuzda birileri ya efendim burada da mı FETÖ, burada da mı şey diye böyle saçma bir yorumlar geliyor bazen. Bir gazi olarak onlarla göz göze gelmiş ve göğüs göğüse mücadele eden biri olarak sizin söyleyeceğiniz herhalde onlara çok daha büyük bir mesaj olacak.
2: Tabii ki yani bizim mücadelemiz hiçbir zaman bitmeyecek. 10 yıl değil, 100 yılda geçse bu mücadele bitmeyecek. Bitmemesi de gerekiyor. Sadece bizim adımıza değil.
1: Siz bütün... doğru yerde durmaya çalıştınız.
2: Tabii tabii. Biz doğru yerde durduk. O gece herkes tarafını seçti. Biz doğru yerde durduk. Biz vatanımızın tarafında durduk. Vatanımıza sahip çıktık bu hainlere karşı. Onlara fırsat vermedik. Doğru tarafta durmak için mücadele ettik. Yine aynı mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu alçaklara, bu vatanımızı, bu güzel vatanımızı hiçbir şekilde bırakmayacağız.
1: Aslında Oğuz ne güzel söyledin. Doğru taraf dedin. Az önce biz yayına girmeden önce de haberimizde belki izledik.
2: Evet.
1: Emrolunduğun gibi dosdoğru sözün her ne kadar ayetini hazmedemeseler de işte burada da yine bir kez daha aslında vücut bulmuş haliydi. Doğru olmak, dosdoğru yerde durmak çok mühim. Sizlere çok teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederiz. Ne demek?
1: Sizlere,
2: biz teşekkür ederiz.
1: Evet, dediğimiz bugün 15 Temmuz'un artık yıl dönümüne sayılı günler kaldı ve 10. yılında da biz yine gazilerimize birlikte olmaya, onların sesini duyurmaya devam ediyoruz. Gazi Oğuz Ayanoğlu bizlerle birlikteydi. Yine Gazi Mehmet Sidar o gecenin kahramanlarından bizlerle birlikteydi. 15 Temmuz'u konuştuk. Biz her zaman söylediğimiz gibi bir kez daha söyleyelim. Unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz'u konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Banu El söz tekrarsa bırakalım.
3: Mehmet, biz de sana ve konuklarına çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 51 yıl önce vefat eden Nurettin Topçu için bir paylaşım geldi. Erdoğan paylaşımında büyük mütefekkir, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51. yılında rahmetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Biz de bu saatimizi noktalarken Topçu'nun, merhum Topçu'nun portresini ekranlarınıza taşıyacağız.

Ve elbette sadece bu sıfatlar da yetmez onu anlatmaya. Sadece bir şair değildi Nurettin Topçu. Sadece bir yazar, bir filozof

değildi. Çok fikri aynı potaya koyup eriten bir düşünce sanatçısıydı o. Milliyetçiydi. Anadolu'nun feraset insanıydı. Ama hepsinden evvel bir Müslümandı.

0: Erzurumlu bir baba ve Erzincanlı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldiği Nurettin Topçu. Yıl 1909'du. Yani Birinci Dünya Harbi'nin karanlığı ülkenin üzerindeydi doğduğunda. 66 yıllık dünya yaşamına sayısız kitap, derin anlamlı yüz binlerce cümle, bir o kadar da derin felsefeler sığdırdı. Başarılı bir öğrenciydi. Daha 17'sine dahi gelmeden devlet bursuyla Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'ne gitme hakkı kazandı. Avrupa'da yıllarca kaldı. Hatta Sorbonne'dan doktora unvanı alan ilk Türk oldu. Ama üniversitenin ısrarla kal demesine rağmen hayır yanıtını verdi. Bir an önce memleketine dönmeyi, yurduna kavuşmayı istiyordu. Döndü de. Ancak ne var ki hiçbir üniversite öylesine değerli bir ismi kabul etmedi. Çünkü en nihayetinde bir felsefeciydi o. Tek yolu vardı. Muallimlik. Galatasaray Lisesi'ne iyi Fransızcası sayesinde zar zor girebildi. Ve daha lise talebesiyken merak sardığı tasavvufu o okulda ders aralarında öğrencilerine anlatmaya başladı. Enel Hak dediği için işkenceyle öldürülen tasavvufun meşhur şehidi Hallacı Mansur'u örnek alıyordu kendine. Ama ömrü dönemin kutbu Abdülaziz Bekkine Efendi ile tanıştıktan sonra tümüyle değişti. Nurettin Topçu, Nakşibendi Şeyhi Bekkine Efendi ile İslam'ı iliklerine kadar hissetti. Sırlar dünyasına adım attı. Millilik üzerine kurulu şu cümleler tam da o tanışmanın ertesinde kaleminden kağıda döküldü.
1: Cemiyeti yoracak ruh, eski Asya'nın hikmetiyle Kur'an'daki ilhamı kendinde birleştirmiş, ilme hayran Anadolu dervişinin ruhudur.
0: Tasavvufun modern çağlara uyarlanması gerektiğini savunuyordu Nurettin Topçu. Ancak ne var ki, milli şef döneminin alameti farikası kutuplaşmalar, fikirlerinin önüne sis perdesi örüyordu. O bir İslam düşünürüydü ama aynı zamanda bir milliyetçiydi. Dahası kendine sosyalist ediyordu ve Anadolu insanı dedikçe etrafına dost değil düşman topluyordu.
2: Bir de din ve ilim çatışması meselesi vardır. Yani bu çok mevzu bahsi olur. İşte ilime bakmayın, din bunu söylemiyor. Dine bakmayın, ilme bakın, ilim hakikate götürür, din şaşırtır diyenler var. Bir tarafta ilim hakikate götürür. Öbür tarafta, yani bunlar şeyler, ilimciler sözüm ona. Bir tarafta da, öbür tarafta da, bütün hakikatleri dinde arayınız. İlimler yanıltır, şaşırtır, hele Frank ilmi, onun hiç kıymeti yoktur diyenler var. Bunun ikisi de sapıklık, yanlış görüştür.
0: İşte Nurettin Topçu'nun dillendirdiği bu ve benzeri fikirleri ona sürgün olarak geri döndü. Topçu Galatasaray Lisesi'nden İzmir'e sürüldü. Sonra da İzmir'den Denizli'ye. Said-i Nursi ile orada tanıştı. Ve yine Denizli'de kendini şöyle anlattı.
1: Üç kişiye el uzatın. Hastaya, garibe ve muhitinde anlaşılmayan, bu yüzden kalabalığın arasında yalnızla mahkum bedbahta.
0: Muhitinde, yani yurdunda anlaşılamayan bir bedbahtı Nurettin Topçu. Ama yeni Türkiye'yi de yıllar öncesinden sadece o anlamıştı. Yani bir anlamda geleceği gören ve bilen bir filozoftu da. Filozoftu, düşünce dünyasıyla arası çok iyiydi haliyle. Fikirlerini referans eserler olarak geri iade etti insanlığa. Düşünce dünyasına yön veriyordu. Nurettin Topçu, Fransa'daki zamanlarında başka bir felsefecinin zihin özgürlüğüne kapılmış, onunla oturup kalkmış, etkisinde kalmıştı. O isim, hareket felsefesinin de kurucusu olan filozof Maurice Blondel'di.

Morris'in kavramlarını ve metodunu çıktığı zihin yolunda zaman zaman bir pusula olarak kullandı. Doğru yönü bulmada yardımcı oldu. Ahlak sorunlarına kendi kültürünün penceresinden baktı. Zaten Paris'e giderken arkasına aldığı Anadolu'ya sırtını hiç çevirmemişti. Sonuna kadar da Anadoluculuk düşünce hareketini savundu. O hareketi savunurken İslam'a da sımsıkıya sarıldı. Hem yerli hem de evrensel olmanın en güzel örneğini gösteriyordu.

İsyan, başkaldırı. Yakıp yıkmak değildi onun literatüründe. Zaten yakıp yıkmada gözü olmadı hiçbir zaman. Ona göre isyanın da bir ahlakı olmalıydı. Ahlaki varlık olma vasfını yitirme tehdidiyle kuşatılan insana bunu hatırlattı İsyan Ahlakı eserinde.

ahlak adamı. 1909'da geldiği bu hayattan 10 Temmuz 1975'te göçüp gitti. Arkasında deneme, inceleme, öykü, roman, çeviri ve ders kitapları bırakarak.

0: Felsefeden sanata, dinden ekonomiye ve eğitime kadar pek çok sahada eser veren, hem Batı düşüncesini çok iyi bilen hem de milli değerlerimizi çok iyi tanıyan Nurettin Topçu doktora eğitimi için Fransa'ya gider. Bugün olduğu gibi 1934 yılında da dünyanın en seçkin üniversitelerinden biri olan Sorbonne'da doktorasını bitirir ve jüriye tezini sunar. Merhum Topçu'nun doktora çalışması Sorbonne Üniversitesi felsefe jürisi tarafından yılın en başarılı doktora tezi seçilir. Üniversite geleneklerine göre birinci öğrenciler ödüllendiriliyor. Yetkili profesör merhum Topçu'ya ödül olarak bir altın saat mi, Amerika veya Kuzey Avrupa'ya bir yolculuk mu istediğini sorar. Tam bir karakter abidesi olan Nurettin Topçu kararlı ve gayet kendinden emin bir şekilde verdiği cevap çok ilginç. Hiçbiri değil diye cevap verir. Profesör şaşırmış bir şekilde, o zaman ne istiyorsunuz onu söyleyin der. Bunun üzerine merhum Topçu Sorbonne Üniversitesi'nin giriş ve çıkış kulelerinde 24 saat boyunca Türk bayrağının dalgalanmasını istiyorum diyerek cevap verdi. Nurettin Topçu'yu insanımızın gönlünde yaşatan böyle bir vatanperverlik şuuru taşımasıdır.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS

0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.

0: A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Canlı yayın.
7: Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Terörsüz Türkiye konusuna da değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni bir hikaye yazacağız dedi.
8: Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez. Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Dolayısıyla hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek, hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için her fırsatta söylediğim gibi iç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız. Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya barışın ve huzurun kalıcı hale gelebilmesi için her türlü kapıyı zorluyoruz. Aynı şekilde mensubu olduğumuz uluslararası ittifaklarda çok güçlü varlık gösteriyoruz. Biliyorsunuz, 2 gün önce NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. NATO'nun Güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık.
7: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü programı yine çok yoğun İstanbul'da. NATO Liderler Zirvesi'nin hemen ertesi günü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri ağırlamaya devam etti. Görüşmelerine devam etti. Bugün de işte Milli Savunma Üniversitesi'ndeki konuşmasını ekranlarınıza taşıdık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve bunun ardından da Liberya Cumhurbaşkanı ile bugün bir araya gelecek İstanbul'da. Lübnan Başbakanı'nı ağırlayacak, kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi programı

0: ilişkin detayları alacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü ilerleyen vakitlerdeki programını Ahmet Nazif Vural aktaracak. İstanbul'da takip ediyor Cumhurbaşkanı'nı. Söz Ahmet Nazif'te.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'ne yapmış olduğu konuşmasında aslında oldukça ilgi çeken konulara değindi. Öyle ki NATO Liderler Zirvesi ile alakalı oldukça önemli noktalara değinerek müttefikliğin ne kadar önemli olduğunu ve NATO Liderler Zirvesi'nde ne kadar değerli konuların konuşulduğunu da altını çizdi. Bunun yanı sıra yine savaşın sadece artık sahada değil aynı zamanda teknoloji anlamında da yapay zeka desteğiyle de sürdürüldüğünü ve Türkiye'nin bu noktadaki adaptasyonunun çok ciddi şekilde ilerleme kaydettiğinin de altını çizdi Başkan Erdoğan. Bunun yanı sıra Başkan Erdoğan'ın bugün hali hazırdaki iki farklı programı daha var. Bu programlardan bahsedelim. Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyuma Boakai ile bir görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde Başkan Erdoğan ve bu görüşmenin ardından da Lübnan Başbakanı Nawaf Salam'la bir çalışma yemeği yiyecek ve bu da yine Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilecek. Özellikle Lübnan'la Lübnan Başbakanı ile yapılacak görüşme oldukça önemli. Çünkü özellikle İsrail ve Lübnan arasındaki gerilen hat ve aynı zamanda ateşkesin halihazırda ateşkesin olması ancak bu ateşkese rağmen İsrail'in hala Lübnan'ın güneyinde varlığını sürdürme ihtimali ve buna benzer birçok konu ele alınacak Başkan Erdoğan tarafından Lübnan Başbakanı'yla birlikte. Lübnan yönetimiyle alakalı da oldukça önemli mesajların içereceğini biliyoruz bu kabulün ve bu kabulün ardından da yine Başkan Erdoğan ve Lübnan Başbakanı tarafından da bir açıklama yapılma ihtimali söz konusu. Bunun da altını çizmiş olalım. Elbette bugünkü açıklama Lübnan-İsrail gerilimini ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki o savaşın ve ardından da yapılan anlaşmaları da içereceğini ve bu görüşmede, bu temada da yine bu ikili ilişkilerin, Türkiye ile Lübnan ilişkilerinde çok ciddi ölçekte konuşulacağının altını çizelim. Peki. Ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki Ahmet Nazif Vural, çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programının detayları işte böyle. Şimdi açılışta da bahsetmiştik hatırlarsanız. Çin'deki o ayakkabı fabrikasındaki yangına biraz daha yakından bakalım. Bir facia aslında. Yangından da öte. Alevlerin arasında kalan insanlar çatılara çıkıyorlar. Kurtarılmayı bekliyorlar orada. 28 kişi yangında hayatını kaybediyor.
2: Yangın saatler içinde fabrikayı sardı. Çok sayıda işçi alev kapanından çıkamadı. Çin'in Fijian eyaletindeki Jinjiang kentinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı fabrikada mahsur kalan bazı işçiler çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. O anlar kameralara böyle yansıdı. Yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Uzun uğraşların ardından alevler kontrol altına alındı.
0: Ve orman yangınları, Avrupa'daki orman yangınları yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Avrupa hala da, İspanya'da öyle. Ve beraberinde arka arkaya orman yangınları yaşandı. Korkunç boyutlara ulaşmış durumda yangın facialarının bilançoları. 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi şu ana kadar. Binlerce hektar alanın küle döndüğü aktarıldı. İspanya'nın Güneydoğu eyaletinde ağırlıklı olarak orman yangınları yaşanıyor. Yangınlar sebebiyle yollar trafiğe kapatılmış durumda. Acil durum ekipleri yaklaşık 1000 kişiyi de bölgeden tahliye ettiler. Yaklaşık 150 itfaiyeci yangını kontrol altına almak için devreye sokuldu. Fakat yangında şu an 12 kişinin, şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 6 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Görgü tanıkları yangının kopan bir elektrik halatından kaynaklandığını iddia ediyorlar. Ve alevlerin kısa sürede yakındaki ormanlık alana sıçradığını söylüyorlar. Yetkililer yangının çıkış nedenini henüz doğrulamadı. Ama görgü tanıklarının ifadesi bu. Ve salı gecesi tansiyon bir anda yükseldi yeniden Hürmüz Boğazı hattında. Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiasına göre İran 3 gemiyi hedef aldı Hürmüz Boğazı'nda. Ardından ABD'nin İran'a yönelik saldırıları başladı. Daha ziyade İran'ın güney bölgesine yönelik hava saldırıları düzenlendi. Bugün boyunca da o hava saldırıları hep şiddeti artan nitelikte devam etti. Birçok kentte peş peşe patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor. Fakat İran Devlet Televizyonu herhangi bir patlama yaşanmadığını iddia ediyor.

0: Yarı resmi Mer Haber Ajansı'na göre Kunarek, Çoadek, Buşehir ve Bender Abbas'ta birdenbire bugün yine patlama sesleri duyuldu. Deniz kuvvetlerine ait bir bölgede, Buşehir'de ise de nükleer santral çevresinin hedef alındığı belirtiliyor. İran Devlet Televizyonu herhangi bir saldırının olmadığını söylese de bölgede yaşayanlar arka arkaya patlama seslerinin duyulduğunu ifade ediyorlar. Bu arada Buşehir Valiliği patlamanın hava savunma sistemlerinden mi yoksa düşman füzesinden mi kaynaklandığının araştırıldığını açıklıyor. Ama bölgede az önce de söylemiş olduğum gibi tansiyon çok yüksek. ABD Başkanı Donald Trump bitti demişti ateşkes. İran'dan da benzer sertlikte açıklamalar yapıldı. Süreci takip ediyoruz. Yapılacak açıklamalara da dikkat çekeceğiz. Ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi NATO Liderler Zirvesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın F-35 uçaklarıyla ilgili yaptığı açıklamalar gündemde. Bununla ilgili süreç Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal zeminde devam ediyor. Bir yandan da muharip uçağımız Kaan'ın motorları konusu, F-110 motorları. Bunların satışına ilişkin ABD yönetiminin kongreye yaptığı bildirim sürecinde çok kritik bir aşamanın da tamamlandığı belirtiliyor. Hemen bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın 24 Haziran 2026'da kongreye resmi bildirimde bulunduğu yabancı askeri satışına ilişkin NATO müttefiki ülkelere uygulanan 15 günlük inceleme süresi içinde satışın durdurulması amacıyla bazı temsilciler kongreye ortak bir karar tasarısı sundu. Ve Temsilciler Meclisi ile Senato'ya 9 kongre üyesinin imzasıyla sunulan bu ortak karar tasarısında ABD yönetiminin Türkiye'ye yapmayı planladığı belirli savunma malzemesi ve hizmetlerinin satışının engellenmesi talep edildi. Ancak kongre üyeleri tarafından sunulan söz konusu ortak karar tasarısı inceleme süresi içerisinde Temsilciler Meclisi veya Senato yönetimine alınmadı. Ve böylece 9 Temmuz itibariyle 15 günlük inceleme süresi tamamlanırken Türkiye'ye F-110 motorlarının satış süreci kongrede herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerlemeye devam edecek. Yine söz konusu satış bildirimi Kaan Savaş uçağında kullanılacak olan F-110GE-129EF motorlarının entegrasyonu, montajı, dış modifikasyonu, sertifikasyonu test edilmesiyle buna ilişkin savunma hizmetleri ve teknik veri paylaşımını kapsayacak nitelikte bir anlaşma olacak. Çok önemli bir gelişme. Şimdi bir diğer önemli gelişme F-35'lerle bağlantılı olarak S-400'lerle ilgili Kremlin'den bir açıklama geldi. Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin akıbetiyle ilgili bir açıklama yapıldı. Bazı iddialar vardı çünkü gündemde. Kremlin sözcüsü Peskov konunun son derece hassas olduğunu belirtti ve Moskova'nın Ankara ile temas halinde olduğunu söyledi ve daha fazla ayrıntıya yer vermekten kaçındı Peskov. Ve Milli Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda Türk yıldızlarının yaptığı o selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hassas zaman yönetim ve kusursuz koordinasyon notuyla yapılan paylaşımda telsiz konuşmalarına da yer verildi.
1: Son 45. 4-6 diye nasılsınız? Şimdi son 25.
2: Takip edelim ediyorum. 22 saniye. 15 saniye.
3: Merhaba. Eşya.
1: Son 10 saniye.
2: 10 saniye.

Şimdi açılışta da aktarmıştık. Kapalı Çarşı'daki o milyonluk kara para operasyonunu. Neler var detaylarında? 176 kişiyle ilgili bir süreç var. 7.4 milyar liradan bahsediyoruz. Bir kripto varlığın dönüştürülmesiyle ilgili bir süreçten bahsediyoruz. Ramazan Almaşayır, A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaşayır bizimle birlikte bu süreci konuşacağız. Bir operasyon gerçekleşiyor Ramazan Almaşayır. O evet. Operasyonun içeriği böyle bir grafik halinde anlatılmış. Çok büyük

0: meblağlardan bahsediyoruz. 7.4 milyar lira, sonra 1.7 milyar lira bir yere aktarılıyor. Yurt dışına taşınan varlıklar da var. Nasıl bir organizasyondan bahsediyoruz?
1: Şimdi bu operasyon aslında geçtiğimiz aylar içerisinde Mali Şube ekipleri tarafından yapılmıştı ve o dönem Kapalı Çarşı'da bu tespit edilen hem savcılık soruşturması hem Mali Şube'nin incelemesi hem MASAK raporlarıyla elde edilen delillerle operasyon yapılan adreslerde çok yüksek miktarda hem Türk lirası hem ziynet eşyası, altın vesaire bu gibi menkuller de bulunmuştu. Şimdi bu operasyonun ardından da gözaltılar gerçekleşti, tutuklama işlemleri gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili iddianamesini tamamladı. Örgüt yöneticilerinden örgüt üyeliğine kadar birçok kişi hakkında 12 yıldan başlayıp 34-35 yıla kadar istenen hapis cezaları var. İddianamede de bu savcılık tarafından da dile getirilen, hazırlanan bilgin iddianame içerisindeki bu detaylar da savcılığın tespitleriyle hazırlanmış bir görsel bu. Neler anlatıyor? Rakamlar belki karışık ama işin özeti şu.
0: Nasıl aklıyorlar bu faydalı?
1: Şimdi işin özeti şu: Kapalı Çarşı malum İstanbul'un ticari faaliyetler açısından kalbinin attığı noktalardan birisi.
0: Hatta Türkiye diyebiliriz.
1: Hatta Türkiye'nin diyebiliriz. İşte kuyumcu dükkanları, altın vesaire bu tür ziynet eşyalarının ticaretinin yapıldığı bir lokasyon. Ancak örgüt mensupları, savcılığın hazırlamış olduğu iddianamede isnat edilen suçlar şu: bir paravan şirket tam konunun merkezinde görünüyor. Yani paravan şirketler üzerinden özellikle internet ortamında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, sahte yatırım yönlendirme vaatleri, bunlar aslında bireysel olarak da çoğu zaman yapılan dolandırıcılık yöntemleri, ancak burada bir organizasyondan bahsediyor savcılık. Kandırdıkları, yanlış yönlendirdikleri, yatırım vaadiyle dolandırdıkları kişi ya da yasa dışı bahisten elde edilen genel çerçevede kara para dediğimiz kaynağı belli olmayan kara parayı aklama yöntemi olarak Kapalı Çarşı'da ne yazık ki savcılığın yapmış olduğu tespitlerde bazı iş yeri ve kuyumcu ya da döviz bürolarıyla ilgili bir organizasyondan bahsediliyor. Şimdi Kapalı Çarşı esnafını zaten bununla alakası olmayanlar ayrı bir köşeye koyalım Merve. Şimdi sistem nasıl işliyor savcılığın iddianamesinde? Kara paradan aklanılmak istenen paralar Kapalı Çarşı'ya sokulduğunda, o bu organizasyon içinde iddia olduğu iddia edilen iş yerlerine sokulduğunda sanki bir altın alış ya da alım satımı yapılmış gibi gösteriliyor. Olmayan ticari faaliyetlerle
0: sanal post ödeme araçları,
1: o paranın işte izinin kaybettirilmesi safhasında, oraya geleceğim müsaadenle, bu paravan şirketler üzerinden bir ticari faaliyet yapılmış gibi gösteriliyor. Ancak o paranın kaynağı savcılığın iddianamesinde aslında yasa dışı bahis, dolandırıcılık vesaire gibi nitelikli suçlardan elde edilen para olduğu iddia ediliyor. Bu para nasıl ortadan kaldırılacak, kaybedilecek, izi kaybettirilecek? Çünkü fiziki bir paranın ele geçirilmesinin kolay olduğunu düşünen şüpheliler bununla ilgili de iddianamede kendi muhasebe altyapılarını oluşturmuşlar. Paranın nasıl girdiğini, nerelere gittiğini. Savcılık da bu tespitlerinde iki yöntemi tespit etmiş: sanal post cihazlarından e-para kuruluşlarına bir transfer olduğunu tespit ediyor. Bu parada en sonunda kripto para, soğuk cüzdan dediğimiz paranın tamamen kaybolması için kripto paraya çevrilmiş ve yurt dışına aktarılmış durumda. Bu iddianame içerisinde MASAK raporları var, Mali Şube'nin yapmış olduğu tespitler var ve savcılık da iddianamesini hazırlamış. Önümüzdeki günlerde mahkeme tarafından iddianame kabul edilirse de, kabul edilmesi durumunda yargılama süreci başlayacak. Önemli detaylar, önemli meblağlar. Tabii ki bireysel olarak aranan kişilere kendilerini yine bir kamu kurumu görevlisi gibi, polis, savcı vesaire gibi tanıttığı iddianamede geçen noktalar da var. Yani buradan şu mesajı vererek, zamanımız kısıtlıysa onu söyleyelim. Evet, İnternet ortamında bu şekil bir dolandırıcılık faaliyetiyle karşı karşıya kalmamak için her zaman belirttiğimiz üzere kendini savcı, polis, asker, kamu görevlisi olarak tanıtıp sizden kart şifrenizi ya da nakit para, ziynet eşyalarınızı, isminiz bir terör örgütü operasyonuna karıştı, evinizdeki parayı getirin gibi vaatlerde ya da telkinlerde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi, en yakın savcılığa ya da güvenlik merkezine bu konuyla ilgili bilgi verilmesi gerekiyor diyelim.
0: Peki Ramazan Almaşa'ya çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: çok büyük
1: teşekkür
0: bir
1: ederim.
0: Vurgun, milyarlarca lira. İşte senin anlattığın bu örüntü içerisinde aklanmış ve bu tespit ediliyor. Operasyon gerçekleştiriliyor ve sanıyorum 176 kişi de finans sahanda tespit ediliyor. Gözaltına alınıyor. Sürecin takipçisiz bir gelişme olursa sen bizimle paylaşırsın zaten haber merkezinde. Çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Kolaylıklar dilerim. Şimdi bir başka dolandırıcılık konusuna geçelim. Depozito dolandırıcılığı. Çevrekirliliğini önlemek amacıyla başlatılan depozito sistemi vardı. İşte her bir plastik şişeye attığınızda o kutulardan içeriye birer lirada karşılığında ödeme alınıyor. Bu fırsatçıları yine harekete geçirdi. Her gündemdeki konudan istifade ettikleri gibi bu konudan da istifade ettiler ve üreticiler ek maliyetten muaf tutulmasına rağmen ambalajlı su fiyatları bir anda katlandı. Gerçekten çok enteresan. Ve tüketiciler bu tür fiyat artışlarıyla kışkırtılanların nereye şikayette bulunmaları noktasında elbette talepte bulundular. Ne yapabiliriz peki bu fiyat artışları karşısında? Nereye şikayetçi olabiliriz? Buyurunuz haberimize detayları.
2: Bu kötü bir alışkanlık, fırsatçılık. Yapılan aynen budur.
3: Depozito uygulaması başladı. Amaç çevreyi korumak, vatandaşları da teşvik etmek.
2: Bu proje o kadar yararlı bir proje ki çevre kazanacak, tüketici kazanacak, ülke kazanacak, ekonomi kazanacak.
3: Uygulamanın hemen ardından fırsatçılar yine devreye girdi. Bazı içeceklere depozito uygulaması bahanesiyle zam yapıldı.
4: Çevreyi korumak için hayata geçirilen depozito sistemi bu kez raflardaki fiyatlarıyla gündemde. İddiaya göre 1 liralık depozito bedeli bazı ürünlerde çok daha yüksek fiyat artışlarıyla tüketiciye yansıdı. Peki bu artışın sebebi ne?
2: 1 Temmuz'dan itibaren içecek ürünleri su başta olmak üzere fiyatları müthiş zamlandı. 5 lira 25 kuruşa satılan yarım litre su şişeleri bir anda büyük zincir marketlerde 7 lira 25 kuruşa kadar çıktı. 2 lira birden niye zam yaptınız?
3: Ancak depozito uygulaması bu zamların gerekçesi olamaz. Çünkü depozito bedeli üreticiye yansıtılmıyor.
2: Bu zammın gerekçesi olamaz. Çünkü DEKAP uygulamasıyla birlikte çevre kirliliğini önlemek amacıyla bu projeye katılanlar GECAP bedelinden muaf tutulacaklar. Bu muafiyet sağlandığına göre kendilerine yansıyan ek bir bedel ya yok ya da çok az. Kazan kazan oyununa burada çomak sokulmak isteniyor.
5: Bu da bir fırsatçılığa giriyor. Böyle bir şey olmasın bence.
6: Hiç onaylamıyorum. Gerçekten hiç onaylamıyorum. Bu suları biz çocuklarımız için özellikle çok kullanıyoruz şu anda.
3: Peki tüketiciler bu tür fiyat artışlarıyla karşılaştıklarında nasıl bir yol izlemeli?
2: Etiketlerde yazılması zorunlu olan fiyat değişikliği tarihine baksınlar. Yakın tarihlerinde fiyatları artan içeceklerin mutlaka fotoğraflarını çekip Ticaret Bakanlığı'na CİMER üzerinden veya Alo 175 ihbar hattı ile şikayetlerini iletmeliler. Bu zamcıları Ticaret Bakanlığı açıkladı. Ticaret Bakanlığı cezalandırır, hem de tüketiciler kendi ülkelerindeki bazı firmaları boykot etmek zorunda kalabilirler.
0: Denizli'de bir tır kazası, karşıdan geçen bir tır yine karşı yönden gelen bir tırla kafa kafaya çarpışıyor, görüntüler ekranlarınızda. O kazada sürücülerden biri ne yazık ki hayatını kaybediyor, diğeri ise yaralı. Bu kaza Pamukkale ilçesinde yaşandı, Denizli çevre yolunda. Ankara istikametine giden bir tır direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpıştı. Tırlardan biri yol kenarındaki bariyerleri de aşarak şarampole devrildi. Araçlarda sıkışan iki sürücü güçlükle kurtarıldı, hastaneye sevk edildi fakat yaralılardan, tır sürücülerinden Şevket Uzun yapılan tüm müdahaleye rağmen ne yazık ki kurtarılamadı ve kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. Şimdi Rojin Kabaeş davası Van'da kaybolmuştu. 18 gün sonra da cansız bedeni bulunmuştu. Üniversite öğrencisi Rojin Kabaeş'in, hatırlıyorsanız üniversitenin yurdundan çıkmıştı. Van Gölü civarında en son görülmüştü. 18 gün boyunca da aranmıştı Rojin. Ve sonra cansız bedeni bulunmuştu. Şimdi dosya devam ediyor. Yeni bir süreç başladı çünkü bazı avukatlar dosyadan çekilmişlerdi hatırlarsanız. Şimdi aile yeni avukat tuttu. Bununla birlikte deliller ve kamera kayıtları şimdi tekrar incelenecek.
3: Beyaz araba silin.

0: Görüntüler ve bozuk kamera. Rojin Kabayış davasında tüm iddialar yeniden ele alınacak. Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Türkiye'nin gündemine oturan olay 27 Eylül 2024'te yaşandı. Rojin Kabayış kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Rojin'in cansız bedeni 18 gün sonra 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım mahallesinde bulundu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim 2025'te dosyaya giren raporunda Kabayış'ın göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi. Bugüne kadar üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de içinde bulunduğu 413 kişiden DNA örneği alındı.
1: Baba Nizamettin Kabayış, Rojin dosyası için yeniden avukat tuttu. Dosyalar yeniden incelenecek.
2: 3 günün içinde Rojin hangi kamerada çıkmış, nereye gitmiş, bütün görüntülerin fotokopisini çekmiş, yanındadır. Şu anda onları izleyecek. Gereken ne varsa üzerinde duracak. Rojin bir tanesinden öbürüne geçerken 15 dakika fark var, silinmişler.
1: Rojin'in kaybolduğu noktadan incelemeler yeniden başlatılacak.
3: Kısa süre sonra artık ciddi ipuçlar elimize geldikten sonra katiller ortaya çıkartacaktır. En kritik delil bana göre telefondur. Ve kanaatim odur ki katil veya o katiller o telefonun içerisindedir. Rojin'in telefonun içerisindedir. Çin'de yakın zamanda biz çözülmesini bekliyoruz. Telefonun açılmasını bekliyoruz.
1: Telefonun bulunduğu noktadaki 360 derece dönen kameranın bozuk olup olmadığı yeniden incelenecek.
2: Rojin'in telefonu bıraktığı yerde tekrar gene bir yuvarlak kamera var, döner kamera. Ona da o esnada dediler bozuktur. Kimse gündeme getirmedi. O kameranın görüntüsü eğer varsa olayı tek kalemde çözülür.
3: Kaybolan bir kameranın 15 dakikalık bir süresi söz konusu. Bununla ilgili Sayın Savcılık TÜBİTAK'a müzekkere yazdı, TRT'ye müzekkere yazdı, Ulusal Kriminal Büro'ya müzekkere yazdı. Çözünürlükler de söz konusu.
4: NATO zirvesi çok başarılı geçti her açıdan, siyasi açıdan, organizasyonun açısından. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı yine bugün açıklamaları var. Şimdi elbette muhalefet cephesinin süreçle ilgili yorumları da merak ediliyor. Yani özellikle dış politikayla ilgili ana muhalefet partisinin duruşu da merak ediliyor. Hem seçmen tarafından da elbette tüm Türkiye tarafından da. Çok dikkat çekiciydi Özgür Özel örneğin bu NATO zirvesinden evvel Financial Times'a bir röportaj vermişti. O röportajda NATO üyesi ülkelerin Türkiye'ye güvenmemesi gerektiğini ifade etmişti hatırlarsanız. İşte Türkiye Amerika'yla da ilişki kurar, Çin'le de ilişki kurar, Rusya'yla da ilişki kurar, dikkat edilmeli demişti. Yani çok tartışıldı aslında ama NATO zirvesinin gölgelemesine de müsaade edilmedi aslına bakarsanız. Şimdi zirve bitti. Özgür Özel'in düşünceleri de değişti. Bu defa Türkiye'nin Rusya ve Çin'le bir ittifak, iyi ilişki kurmak zorunda olduğunu söylüyor Özgür Özel.
0: Dünya Türkiye'ye hayran olurken muhalefetse çelişkili tutumuyla dikkat çekti. Ankara'daki NATO zirvesi Türkiye'yi daha üst lige taşıdı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise çelişkili açıklamalarda bulundu. Zirveden 6 gün önce Financial Times'a yazı yazan Özel, NATO liderlerini uyardı. Başkan Erdoğan'ın Çin ve Rusya ile ittifak kurabileceğini belirtti. Özgür Özel, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye geldiği günse 180 derece farklı bir açıklamada bulundu. Özel, NATO'ya körü körüne bağlı olunamayacağını ifade etti. Rusya ve Çin'le doğru kurumsal, istikrarlı ve güçlü temeller üzerinde yükselen ilişkiler kurmak durumundayız açıklamasını yaptı.
4: Şimdi NATO zirvesinde her lider farklı bir iz bıraktı. En çok kadın liderler de konuşuldu elbette. NATO'nun siyasi gündeminin dışında, askeri gündeminin dışında İzlanda Başbakanı örneğin. Frosta Dottir 38 yaşında, çok genç bir lider. Ve Türkiye'ye geldiğinde o karşılama törenindeki o şaşkın bakışları özellikle çok konuşuldu. Çok zarifti. Türkiye'ye her fırsatta hayranlığını dile getirdi. Artık burası benim ikinci vatanım diye söylemleri de var. Hemen de dönmedi zirve sonrasında. Ankara'yı gezdi.

0: gezdi, Ankara Kalesi'ni gezdi ve sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı sadece 2 günde 19 binden 100 bine çıktı, çoğu da Türk takipçilerinin.
1: Külliyedeki hayran bakışları, Ankara Kalesi'ndeki gezisi zarif tavırlarıyla görüntülere yansıdı. Takipçi sayısı katlandı. 1988 doğumlu Kristrún Frostadottir, İzlanda'nın en genç başbakanı. Ekonomi gazeteciliğiyle başladı kariyerine. 2021 yılında siyasete atıldı. 2024 seçimlerini kazanarak koalisyon hükümetini kurdu ve başbakanlık görevine başladı. İki çocuk annesi olan Frostadottir, genç yaşı ve ekonomi kökeniyle uluslararası siyasetin yükselen isimleri arasında gösteriliyor. İzlanda Başbakanı NATO zirvesi dolayısıyla Ankara'daydı. Külliyede turkuaz halının üzerinde yürürken hayran bakışlarıyla yansıdı önce kameralara. Başbakan sadece resmi programlara katılmakla kalmadı. Tarihi Ankara Kalesi'ni de gezdi. Ankara Kalesi karşısında bulunan restoranda yemek yedi Başbakan Frostadottir. Kalenin içinde tur attı. Kale esnafı başbakanı kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı. Kale içinde kısa bir turun ardından üst kısmına çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi. Frostadottir, kale esnafıyla kısa bir sohbet ederek turunu tamamladı. Başbakan Türkiye'ye hayranlığını dile getirdi. Çok mütevazı karşılandığını belirtti, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Türk kullanıcılar da İzlanda Başbakanı'nın paylaşımlarına yoğun ilgi gösterdi. NATO zirvesinin ardından İzlanda Başbakanı'nın takipçi sayısı 30 binden fazla arttı. Normalde yaklaşık 1000 beğeni alan paylaşımları 40 bine ulaştı. Binlerce kişi genç lidere yine bekleriz, Türkiye sizi çok sevdi ve güzelliğiniz ve zarafetiniz Türk halkının kalbine yerleşti gibi yorumlar yaptı.
0: Ve zirveye gölge düşürmek için çabalayan Amerika Birleşik Devletleri'ni bu konuyla ilgili sürekli taciz eden diyebiliriz Netanyahu, Gazze'deki soykırımla devam ederken F-35'lerle ilgili süreci, Donald Trump'ın bu süreçle ilgili olumlu açıklamalarını sabote etmeye çalıştı. Hatta şöyle ABD basını yazmıştı. Bir gün evvel Donald Trump Türkiye zirve için Türkiye'ye gelmeden bir gün evvel Donald Trump'a ulaşmaya çalışıyor Netanyahu, fakat ulaşamayınca Donald Trump'ın sürekli takip ettiği Fox News kanalına katılıyor ve F-35 süreciyle ilgili sabote edecek açıklamalarda bulunuyor. Neyse, zirveden döndükten sonra nihayet ulaşmış Netanyahu Trump'a ve F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesi için Netanyahu'yu manipüle etmeye çalışmış.
1: Soykırımcı Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı ABD Başkanı Trump'a bir kez daha şikayet etti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin F-35 programına dönmemesi için Washington yönetimine çağrıda bulunan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la bir kez daha telefonda görüştü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre görüşmenin gündeminde İran'a yönelik saldırılar, bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki stratejik koordinasyon vardı. Açıklamada Trump'ın İran'a karşı yürütülen askeri operasyonlarla ilgili son durumu Netanyahu'ya aktardığı duyuruldu. Netanyahu ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını gündeme taşıdı. Erdoğan'ın 36. NATO zirvesinde yaptığı açıklamalar sebebiyle İsrail'e tehdit oluşturduğunu söyledi. Netanyahu, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yönelik itirazını da yineledi. Netanyahu, İsrail ordusunun mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada da isim vermeden Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
2: İsrail'in hava üstünlüğünü korumak ulusal güvenlik doktrinimizin temel taşıdır.
0: Ahmet El-Şara da NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirve marjında değil ama davetliydi, özel davetliydi. Ve Donald Trump bir kez daha Ahmet El-Şara ile görüştü. Bu defa Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Beyaz Saray'da da ağırlamıştı Ahmet El-Şara'yı. Ve Türkiye'nin Suriye üzerindeki kritik önemi malumunuz. Zaten Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Donald Trump tarafından ilk baştan itibaren kabul edilmişti. Şimdi bu gelişmeler sonrasında Türkiye Suriye'de stratejik bir

0: hamle daha yaptı. Suriye hükümetinin talebi üzerine tabii. Deir ez-Zor'da Fırat Nehri üzerine askeri yüzer bir köprü kuruluyor şimdi. Çok kritik bir noktaya.
1: Suriye'de Fırat'ın üzerinde stratejik bir köprü daha kuruluyor. Suriye'nin Deir ez-Zor kentinde Fırat Nehri'nin doğu ve batı yakalarını birbirine bağlamak amacıyla inşa edilen yeni yüzer köprüde çalışmalar son aşamaya geldi. Türkiye ve Suriye Askeri Mühendislik Birliklerinin işbirliğiyle yürütülen projede nehrin batısındaki El Aliş Sahil Yolu bölgesiyle doğusundaki Hatta kasabası arasında doğrudan bağlantı sağlanıyor. Yaklaşık bir haftadır süren yoğun montaj çalışmalarının ardından tamamlanma aşamasına gelen köprü, sivil ve ticari hareketliliği yeniden canlandırmayı hedefliyor. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki köprü, Türkiye-Suriye arasındaki saha koordinasyonunda yeni bir göstergesi oldu.
0: Yani bu konu artık o kadar fazlalaştı ki insanların hayatını müdahale etme çılgınlığı, bu niyetler. Antalya'da da yine bir kız çocuğu oturdukları sitenin havuzuna girmek istiyor. Üzerinde haşeme var. Yani uzun bir mayo var. Fakat sitenin üstelik Rus uyruklu yöneticisi buna izin vermiyor. Aile de gidiyor, şikayetçi oluyor. Ve o Rus uyruklu yönetici gözaltına alınıyor. Ardından da tutuklanıyor.
2: Haşema ile havuza girmek isteyen küçük kız Rus yöneticinin engeline takıldı.
3: Biz de ifademizi verdik, şikayetçi olduk kendisinden.
2: Antalya'nın Alanya ilçesinde Kılıçkaya ailesinin 13 yaşındaki kızı oturdukları lüks sitenin havuzuna Haşema ile girmek istedi. Sitenin Rus uyruklu yöneticisi Ludmila İnan küçük kıza engel olarak havuza girmesine izin vermedi.
3: Diyor ki ona sen diyor bu şekilde havuza giremezsin diyor. O da diyor ki ona benim havuza girmememdeki sebep nedir diye sorduğunda senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Ayrıca biz kural aldık yönetim kurulu toplantısında havuza giremezsin diyor.
2: Kılıçkaya ailesi Rus yöneticiden şikayetçi oldu.
3: Kabul edilebilir bir şey değil. Yani bir Müslümanın giymesi ve havuzda kullanması gereken haşemeye bir yabancı bir bayan engellemeye çalışıyor.
2: Jandarma tarafından gözaltına alınan Ludmila İnan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı İnan'ın serbest bırakılmasına itiraz etti. Tekrar gözaltına alınan İnan, sevk edildiği nöbetçi hakimlikte inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme ve ayrımcılık suçlarından tutuklandı.
0: Bu görüntüler anlık, yani kıştan kaydedilen görüntüler, arşiv görüntüleri değil, yanlış anlamayın. Hakkari Yüksekova'da kaydedilmiş görüntüler, karla mücadele devam ediyor. Bir yandan batıda yüksek sıcaklıklar, Avrupa deseniz yanıyor ama bizim ülkemizin dört bir yanı bambaşka iklimlere sahip. Zaten güzelliği de burada. İnsanlar güçlük çekiyorlar ulaşmakta, özellikle de tarım yaptıkları arazilere. Çığ tehlikesi bile var ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bitlis'te, Hizan'da da durum öyle.
4: Takvimler Temmuz'u gösteriyor ancak doğuda hala kış yaşanıyor. Hakkari Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar adeta tünelleri andırıyor. 7 metreyi bulan karda çalışan ekipler kepçeyle açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Bu görüntülerde Bitlis'in Hizan ilçesinden. İl özel idaresi ekipleri yaz aylarında besicilerin kullandığı yaylaların yollarını açmak için çaba harcıyor. Ekipler iş makineleriyle 3000 rakımlı Kollu Dere yaylasında halen karın erimediği noktalarda çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği bölgede çalışmaları

0: Yolunu sürdüren ekipler yolu kısa sürede ulaşıma açmayı planlıyor.
1: Türk basketbolcu Tarık Biberovic'in Dallas'a transferiyle birlikte artık Türk basketbol severler, yani hatta Türk milleti hepimiz gözümüzü bir kez daha NBA'ye çevirdik. Bir de NBA tarihimize biraz daha yakından bakalım istedik. Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, Mirsad Türkcan'dan sonra şimdi artık gözler Tarık Biberovic'te.
2: Tarık Biberovic'in Dallas Mavericks'e transferiyle NBA'de Türk basketbolunun yeni hikayesi başlıyor. Fenerbahçe'de Euroleague şampiyonluğu yaşayan milli basketbolcunun Dallas'la anlaşmaya varmasıyla dünyanın en büyük ligindeki temsilcilerimize bir yenisi daha ekleniyor. Peki Türk basketbolcuların NBA yolculuğu nasıl başladı? Takvimler 1998'i gösterdiğinde Mirsad Türkcan, Houston Rockets forması giyerek NBA parkesine çıkan ilk Türk basketbolcu oldu. Kısa süren NBA kariyerine rağmen açtığı yol, sonraki kuşakların Amerikan rüyasına ilham verdi. NBA'de ilk Türk hikayesini Hidayet Türkoğlu yazdı. Tam 15 sezon boyunca NBA'de mücadele eden Türkoğlu, 2008 yılında en çok gelişim gösteren oyuncu ödülünü kazandı. Bir yıl sonra Orlando Magic'i NBA finallerine taşıyan yıldız isim, Türk basketbolunun dünya çapındaki en önemli figürlerinden biri haline geldi. Türk basketbolunun en büyük başarısı ise 2004 yılında yaşandı. Mehmet Okur, Detroit Pistons'la NBA şampiyonluğu yaşayarak yüzük kazanan ilk Türk oyuncu oldu. Okur bununla da yetinmedi ve 2007'de All-Star seçilerek bu başarıya ulaşan ilk Türk basketbolcu olarak tarihe geçti. NBA'de Türk rüzgarı sonraki yıllarda da dinmedi. Ersan İlyasova, Ömer Aşık, Semih Erden, Furkan Korkmaz, Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven gibi birçok isim uzun yıllar dünyanın en prestijli basketbol liginde forma giydi. Kimisi konferans finalleri gördü, kimisi playoff mücadeleleri verdi, kimisi ise yıllarca takımlarının önemli rotasyon oyuncuları arasında yer aldı. Bugünse bayrağı Alperen Şengün taşıyor. Henüz 24 yaşına gelmeden NBA All-Star'ı olmayı başaran milli yıldız, Houston Rockets'ın yeniden zirve yarışına ortak olmasında başrol oynuyor. Ligin en yetenekli uzunlarından biri olarak gösterilen Alperen artık NBA'in yıldız isimleri arasında kabul ediliyor. Bir diğer temsilcimiz Adem Bona. Philadelphia 76ers forması giyen 2.08'lik pivot, özellikle savunmadaki enerjisi, çember koruyuculuğu ve atletizmiyle dikkat çekiyor. Şimdi ise gözler Tarık Biberovic'te. Euroleague'de kendini kanıtlayan milli basketbolcu, Dallas Mavericks formasıyla Türk basketbolunun NBA'deki başarı hikayesine yeni bir bölüm eklemek için parkelere çıkmaya hazırlanıyor.
1: NATO zirvesini daha çok konuşacağız, konuşmamız gerekiyor. Belki yıllar sonra bile konuşulacak bir zirveye ev sahipliği yaptık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da NATO zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini ağırladı Çankaya Köşkü'nde. Uzun uzun programlar vardı iki gün boyunca. Çocuklar ve teknoloji, güvenlik, gelecek nesli korunmak, işte bu temalarda yuvarlak masa toplantıları yapıldı. Ve dünyaya çok önemli mesajlar da verildi.
3: Yarının dünyasını şimdiden ele almamız lazım. Sorun karşımızda, gelişimi gözlemliyoruz ve bunu ehlileştirmemiz lazım. Dünyanın dört bir yanında insanlar çocukların kırılgan olduklarını ve özel olarak korunmaları gerektiğini kabul etmiştir. Şimdi bu kazanımlardan geri adım atamayız.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında başkent Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.
3: Emine Erdoğan hanımefendiye çocukların korunmasıyla ilgili bir yuvarlak masa toplantısı düzenledikleri için şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hepimiz çocuklarımızı korumamız gerekiyor.
0: Misafir lider eşlerini köşke gelişlerinde tek tek karşılayan Emine Erdoğan, lider eşleriyle çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek

0: Jack Nesli Korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Lider eşleri sırayla söz aldı. Çocukların dijital dünyada yaşadığı tehlikeye vurgu yaptılar. Bu konuda bir an önce önlem alınması gerektiğini söylediler.
1: Dijital yaşam çocuklarımıza olağanüstü fırsatlar sundu, ancak aynı zamanda yatak odalarına, arkadaşlıklarına, öz saygılarına ve bazen de onlara zarar vermek isteyen insanların ellerini de kapı açtı. Aynı zamanda uygunsuz içeriklere ve siber zorbalığa maruz kalma riskinin yanı sıra aşırı kullanımdan kaynaklanan gelişim geriliği ve duygusal kaygı gibi yan etkiler de ortaya çıkmaktadır. Yakın zamanda konuştuğum bir öğretmen, 5. sınıf öğrencilerinin sadece %50'sinin yarısının geriye doğru koşabildiğini söyledi. Hayal edebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Yani bizim için çok kolay, geçmişte yapabileceğimiz çok kolay bir şey şu an yapamıyorlar. Bugün çocuklarımıza kendi odalarında bile güvende kalmayı öğretmeliyiz. Çünkü internet artık ara sıra ziyaret ettiğimiz bir yer değil, çocuklarımızın büyüdüğü ortam. Because the internet is no longer a place we occasionally
2: visit. Şimdi sizleri İstanbul'un tarihi semtine, tarihi ilçesine, Fatih'e götüreceğiz. Dünyanın en nadide eserlerine ev sahipliği yapıyor bu tarihi ilçe. Son yüzyıldaki değişimini ekranlarınıza taşıyacağız.

0: Osmanlı İmparatorluğu'na 470 yıl başkentlik yapmış bir şehir. Bir yanda Ayasofya, diğer yanda Sultanahmet ve Süleymaniye Camii. ...1900'lerin başında Eminönü sahili böyle görüntülenmişti. O yıllarda Eminönü İstanbul'un en büyük, en hareketli ve en önemli ticaret limanıydı. Kıyısında gümrük binaları, ambarlar, ticari hanlar ve iskeleler bulunuyordu. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte tarihi yarımadanın da içinde bulunduğu Fatih ilçesinin çehresi yavaş yavaş değişmeye başladı.
1: Fatih ilçesi yüzyıllar boyunca İstanbul'un kalbi oldu. 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte artık Topkapı Sarayı Osmanlı'nın yönetim merkezi değildi ve gözler Ankara'ya çevrildi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle İstanbul'un kalbi tahtını Ankara'ya kaptırdı.
0: İlk değişim Fatih'in tarihi ahşap binalarında oldu.
2: Fatih ilçesi bizim tarihsel olarak İstanbul diye andığımız yerleşim yeri. Surlarla çevrili, sınırları çok belirli. Bu surların içerisinde kalan kısım hem Bizans hem Osmanlı döneminde İstanbul diye isimlendiriliyordu ve bu duvarların dışı İstanbul'un dışı kabul ediliyordu. İnsanlığın olağanüstü mirasını barındırıyor. Zaten UNESCO'nun dünya miras alanları içerisinde de kalıyor dört bölgesi. Büyük ölçüde ahşap evlerden oluşan olağanüstü bir doku vardı. Galiba dünyanın en büyük ahşap kentiydi burası. Modern dünyanın malzemeleriyle ve düşüncesiyle şekillenen binalar bu şehirde de, bu bölgede de inşa edildiler. Apartmanlar neredeyse hiç yoktu burada. 19. yüzyılın sonunda Beyoğlu'nda başladı apartmanlar. Sonra yavaş yavaş İstanbul'a da geldi ve hızla bu doku ortadan kalktı.
1: Yıllarla birlikte ünlü mimar Henry Prost özellikle İstanbul için bir imar planı hazırlar. O imar planıyla birlikte Yeni Cami'nin hemen arka tarafındaki hanlar ve bazı kullanışsız yapılar yıkılır. Eminönü artık bugünkü haliyle meydan halini almaya başlar.
2: Yeni Cumhuriyet İstanbul'u birçok yeni meydan oluşturdu. Bu meydanlar işte Bayezid Meydanı çok büyüdü. Yine sınırları çok belli olmayan dev bir alana dönüştü. Tabii daha Osmanlı devrinin sonundan itibaren Ayasofya'nın önündeki mahalleler kaldırılıp Sultanahmet Meydanı dev bir meydan haline getirildi. Tabii Aksaray'da yolların kesiştiği dev bir meydan oluşturuldu.
0: Bir yanda Eminönü'nün çehresi değişirken diğer yanda da 1934 yılında Ayasofya ile ilgili önemli bir karar alındı. İki büyük imparatorluğun mirası bir anda müzeye dönüştürüldü.
2: Ayasofya iki büyük uygarlığın mirası olarak düşünülüp 1934'te bir müze haline getiriliyor ve Kültür Bakanlığı'na bağlı bir müze olarak uzunca bir süre varlığını devam ettiriyor.

0: Ünü yıllar geçtikçe ticari liman olma özelliğini de kaybetti. Özellikle merhum başbakan Ali Adnan Menderes döneminde sahil şeridindeki deniz gümrük depoları ve liman binalarının büyük bir kısmı yıkıldı. Ama o yıllarda da balıkçıların satış yaptığı, balık ekmeğin kokusunun yayıldığı bir semtti Eminönü. Dönemin başbakanı Menderes önemli bir imar projesini de hayata geçirdi. Uçak mı indireceksiniz eleştirilerine rağmen İstanbul'a iki önemli caddeyi kazandırdı. Biri Vatan, diğeri de Millet Caddesi.
1: 1950'li yılların başında Vatan Caddesi bostanların bulunduğu bir alandı. İşte o dönemde merhum başbakan Adnan Menderes buradaki bostanların istimlak edilmesine karar verdi. Ve ardından da ortaya 8 şeritlik Vatan Caddesi çıktı. O yıllarda cadde Türkiye'nin en geniş yolu kabul edildi.
2: Şehrin içine doğru modern yolları sokma çabamız bugün... Vatan ve Millet Caddeleri adıyla bilinen Turgut Özal ve Adnan Menderes isimleriyle de anılıyor. Bu iki caddenin şehrin içine doğru, Aksaray'a doğru sokulması önemli bir hattı. Üstelik tam Yarımada'nın ortasına denk gelen bölgede Atatürk Caddesi adını verdiğimiz, aslında buna Atatürk Bulvarı deriz, çok geniş bir cadde açıldı. Böylelikle şehrin içerisinde büyük caddeler oluştu.
0: İstanbul'un fethine şahitlik eden İstanbul surları da bir asırda birçok kez restorasyon geçirdi.
2: Duvarların restorasyonu aslında hep tartışılan bir konu oldu. Osmanlı tarihi boyunca defalarca tamir edildiler. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren de duvarlara bazı müdahaleler yapıldı. 1950'lerde Cahide Tamer birkaç noktada Vatan Millet Caddelerinin girişindeki bazı kuleleri, Edirne Kapı'nın yanındaki bir kuleyi filan restore etti. Şehre girişi gösteren noktalarda bunlar daha belirgin hale getirildi. Yedikule Hisarı yine Cahide Tamer, meşhur bir kadın mimarımız tarafından restore edildi. Dünyanın
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla Go Dijital Cüzdan ile sağlanan yapay zeka kredi programı kapsamında Tekno Girişim rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi sunduklarını bildirdi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Haziran ayı ihracat verileriyle sektörün 2026 yılı ilk yarı performansı netleşti. Sektör, yılın ilk 6 ayında 17,1 milyar dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek ilk yarı ihracatına ulaştı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
8: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
7: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
8: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
9: MTB ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta.

0: de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın kaşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktı. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
6: Bir reklam.
7: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam İş Bankası.
6: Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
9: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
12: Her adımda güven, Otokoç ikinci el.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak

0: Arkası. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
4: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
7: Sıcak bir fotoğraf, sıcak bir görüntü paylaşıldı haber merkezimizle. Bahsetmiştik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Liberya Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek demiştik. İşte o görüşmeye ilişkin ilk görüntülerde paylaşıldı. Liberya Cumhurbaşkanı Boa Kai ile Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da bir araya geldiler. Kuzey Batı Afrika'da çok önemli bir kritik noktada olan bir ülke, Atlas Okyanusu'na da kıyısı var. 2013'te Büyükelçilik, Ankara Büyükelçiliği Liberya'ya akredite edilmişti ama 2018'de de başkenti Monrovia'ya büyükelçilik atanmıştı ve böylelikle de ikili ilişkilerimiz daha da derin bir hale gelmişti. 2014 yılında ilk defa Liberya'nın Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret etmişti ve orada da diplomatik ilişkiler konusunda önemli adımlar atılmıştı. İşte bugün de Liberya Cumhurbaşkanı Boa Kai İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisiyle bir araya geldi ve ilerleyen saatlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan Başbakanını kabul etmesi bekleniyor. Detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir de ana muhalefetin gündemine bakalım isterseniz. Mutlak butlan kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde adeta her şey ikiye bölündü diyebiliriz. İşte grup toplantısını Özgür Özel yapıyor. MKYK toplantılarını Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştiriyor. İki farklı ses çıkıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bugün yine MYK'yı topladı Kemal Kılıçdaroğlu. Yeni ihraçlar bekleniyor. Gözler şimdi parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın gerçekleştireceği basın toplantısına çevrilmiş durumda. Basın toplantısı başladı mı? Arkadaşlarımızın kulis bilgileri var mı yeni ihraçlara ilişkin? Hemen dönelim. Parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu bizi bekliyor Ankara'da. CHP'nin gündemine ilişkin detaylar Tülay Ağoğlu'nda olacak.
8: Merve Türkan, şu anda Müslüm Sarı parti sözcüsü açıklamalarına başladı. MYK'da neler konuşulduğuna ilişkin. İhraçlar gündemdeydi. Bugün de il başkanlarına yönelik ihraçların olmasını bekliyoruz aslında. Daha önce 36 il başkanı görevden alınmıştı. Bunlardan 22'sinin yerine atama yapılmamıştı. Bu atamaların gerçekleşmesi bekleniyor. Peki başka ihraçlar olur mu? Ayrıca Özgür Özel ve grup başkan vekilleri nasıl o yönetimden alınabilirler? Bu yönde bir karar çıkacak mı? İşte tüm bu konular merak ediliyor daha doğrusu. Şöyle ki Özgür Özel'in grup başkanlığından alınmasına yönelik zaten daha önce Kılıçdaroğlu bir yazı yazmıştı meclis başkanlığına. Ancak bu kabul görmemişti. CHP'nin iç işi olarak değerlendirilmişti. Seçimle geldiği gerekçe gösterilerek

0: bu gerçekleşmemişti. Şimdi nasıl bir yol izlenecek? İşte tüm bunlar önemli olacak. Önemli soru işaretleri daha doğrusu. Görevden alınmanın ancak tedbirli ihraç istemiyle gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Yani Özgür Özel ve iki grup başkan vekilinin ancak tedbirli ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi durumunda görevden almanın söz konusu olabileceği söyleniyor. İşte tüm bu konuların konuşulduğu söyleniyor yine MYK toplantısında. Şöyle ki iki ayrı görüş var. Bir grup diyor ki genel merkezde iki ayrı görüş var bu konuda. Nasıl olsa gidecekler, mağdur duruma düşürmeyelim diyor. Bir grup da şunu söylüyor. İki başlılığa daha fazla izin veremeyiz. Bu nedenle gereğini yerine getirelim şeklinde görüşler ifade ediliyor. Biz buradaki gelişmeleri özellikle Müslüm Sarı'nın açıklamasında yer alacaktır buradaki gelişmeler. Aktaracağız, şunu da söyleyelim. CHP'nin hangi sosyal medya kuruluşlarına ve televizyon kuruluşlarına, basın kuruluşlarına daha doğrusu para aktardığına ilişkinde bir açıklama yapılabileceği söylendi. Yani resmi MYK açıklamasının bu yönde olabileceği de söylendi diyelim. Sözü Merve Türkaya bırakalım.
1: Leal, çok teşekkür ediyoruz. İhraç ve atamalar bir arada, basın toplantısı bekleniyor ama Tülay Ağlu'nun aktardığı gibi gelişmeler işte bu aşamada. Ve LGS bugün açıklandı. Milyonlarca öğrenci bekliyordu LGS sonuçlarını. Bu sabah açıklandı. Tam 452 öğrenci tam puan aldı LGS'den. Yani tüm soruları eksiksiz doğru cevapladı 452 öğrenci.
2: Milyonlarca öğrenci hayalleri olan liselere yerleşmek için uzun bir çalışma sürecinden geçti. Bu çalışmanın ardından da 1 milyonu aşkın aday liselere geçiş sistemi kapsamındaki sınavda ter döktü. LGS sonuçları açıklandı. Adaylar e-devlet kapısı veya e-okul sistemleri üzerinden de sınav puanını ve yerleştirme bilgilerini öğrenebilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan paylaşılan ayrıntılara göre sınava katılım oranı %97,23 olarak kaydedildi. 27 Temmuz'a kadar öğrenciler tercih döneminde bulunacak ve iki nakil süreci gerçekleştirilecek. Öğrencilerin bu yılda 20 tercih hakkı bulunacak ve en fazla 5 okul tercih edilebilecek. Gözler şimdi liselerdeki boş kontenjanlara çevrildi. Tercihlere esas kontenjan tabloları LGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından aynı tarihte yayınlanacak. Adaylar kontenjan tablosundaki boşluklara ve puanlarına göre tercihler öncesinde son hazırlıklarını yapacak.
1: 452 öğrenci tam puan aldı LGS sınavında. Her birini biz de tebrik ediyoruz, gözlerinden öpüyoruz. Arkadaşlarımız da bazılarına ulaştı bu 452 öğrenciden. Yani sınavdan tam puan alan, tüm sorulara doğru yanıt veren öğrencilerle bakalım neler söylediler.
2: Liselere geçiş sistemi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı.
3: Zorlu LGS maratonu sona erdi, sonuçlar açıklandı. Türkiye'de toplamda 452 Türkiye şampiyonu var. Şu an burada ise 2 şampiyon da yanımda. Peki öğrenciler LGS'ye nasıl hazırlandı?
4: Çok sıkmadım kendimi ama yani her gün düzenli olarak çalıştım. İkinci dönem biraz daha tabii ki sıkmaya başladım durmadan yani sürekli. İlk 1-2 ay günde en az 150 soru diye hedef koydum kendime. Sonraki dönemlerde en az 200 soruya çıktım.
5: Günde ilk başladığımda böyle 100'ün üstüne çıkıyordum. Böyle tempoya girdiğimde hani 200'ün altına inmiyordum. Maksimumda böyle 450'yi buluyordum. Hani tempolama her gün.
6: Ben çok soruya değil daha çok verimli soru çözmeye odaklanmıştım. Eve gidince 100-150 böyle bazenleri de 200 çözdüm genel olarak.
2: Şampiyonlar şimdiden gelecekteki büyük hedeflerine de odaklanmış durumda.
5: Ya ben okul olarak düşündüğümde kabataşı düşünüyorum şu anda. Meslek olarak da yazılım mühendisliğini düşünüyorum. Yazılım mühendisi çünkü gelecek olduğu için geleceğin mesleği ve yani her şeyi onlar yapıyor mesela telefonları, uygulamaları. Ya düşündüğüm çoğu şeyi o yapıyor, bir de hani ben sevdiğim için istiyorum bunu.
2: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih süreci 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.

0: 사람들을 회를 못 가요.
1: İstanbul'dan bir görüntü geliyor şimdi ekranlarınıza. Alkollü olduğu belirlenen bir kişi önce E5 karayoluna gidiyor. Yolda yürüyor, trafik akarken, son sürat akarken trafik. Ardından da çok tehlikeli bir şey daha yapıyor. Metrobüsün tellerine tırmanıyor. Trafiğin aksamasına da sebep oluyor. Bu kişi sürücüler tarafından zorlukla tellerden uzaklaştırılıyor. Bakalım sonra ne oluyor?
2: Metrobüs tellerine tırmanan adam trafiği felç etti. İstanbul Beylikdüzü'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda E5 karayoluna çıkan adam yanından süratle geçen araçları aldırmadan uzun süre yolda yürümeye devam etti. Tehlikeli yürüyüşün ardından bu kez de metrobüs hattını ayıran tellere tırmanmaya çalıştı. Trafik durma noktasına geldi. Tüm bu yaşananlarsa cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir müddet tellerde asılı kalan adamı sürücüler indirip uzaklaştırdı.
1: Mersin'de çok korkunç, çok acı bir olay yaşanıyor. 1,5 yaşındaki bir çocuk evlerinin balkonunda elektrik akımına kapılıyor. Hastaneye kaldırılıyor telaş içinde. Ne yazık ki yaşam mücadelesini kaybediyor o bebek.
3: Baktı çocuk böyle yatıyordu. Ben de çocuğu çekti diğer ben.
4: Birbirlerine dolandı. Oradan elektrik akımı geliyor.
5: Balkon demirine tutundu, elektrik akımına kapıldı. 1,5 yaşındaki Yamaç yaşam mücadelesini kaybetti.
6: Çocuk zaten ben kapının önüne dışarıya çıkarmak bile istemiyordum. Çünkü yani korkuyordum çocuğuma bir şey olsun diye. Her zaman balkonda çocukları izliyordu.
5: Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci 24 Haziran'da evinin balkonunda oyun oynuyordu. Korkuluk demirine tutunduğu sırada elektrik akımına kapıldı.
4: Birbirlerine dolandı. Oradan elektrik akımı geliyor.
6: Ben içerideydim. Annem bağırma sesiyle bizi çağırdı. Gelin dedi buraya. Direkt içeriye geldi. Biz de zaten şaşırdık. Elimiz ayağımız titredi.
5: Ağır yaralanan minik Yamaç Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 15 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yamaç Ali hayatını kaybetti.
6: 10-15 gün önce bize de olay olduktan sonra söylediler. Bizim komşumuzun çocuğuna çarpmış ama o da 2 yaşında, 1,5 yaşında. Ama hiçbir şekilde olmamış.
5: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İçişleri Bakanlığı Barış Boyun ve Maygaralar çetelerine ağır bir darbe daha indirdi. 54 suçluyu kıskıvrak yakaladı, Türkiye'ye getirdi ve 54 suçlunun 29'unun kırmızı bültenle arandığı da ortaya çıktı.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği operasyonda Barış Boyun ve Baygaralar çetelerine ağır darbe indirildi. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal düzeyde aranan 25 olmak üzere toplam 54 firari suçlu yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda Adalet Bakanlığı ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele istihbarat, narkotik suçlarla mücadele, siber suçlarla mücadele, asayiş ve terörle mücadele daire başkanlıklarının ortak çalışması sonucu yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan suçlulara yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Uluslararası işbirliği kapsamında ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 29 kişiyle ulusal seviyede aranan 25 kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Aranan şahıslardan 38'i Gürcistan, 5'i Almanya'da, 2'si Azerbaycan'da, diğer firariler ise Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, tasarlayarak öldürme, dolandırıcılık, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal etme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, yağma, hırsızlık, parada sahtecilik, insan ticareti yapma, bir kimseyi fuhşa teşvik etme, yaptırma, aracılık etme veya yer temin etme, kasten öldürmeye teşebbüs, resmi belgede sahtecilik suçlarından arandığı belirtildi.

0: Şimdi Çin'den yeni bir teknoloji daha herhalde hayatımıza girdi. Askeriye de kullanılıyor, öyle roket teknolojisinden bahsediyoruz ama çok önemli bir adım bu. Şöyle ki, fırlatılan bir roketin üst kademeden ayrılan o güçlendiricisi dikey biçimde dünyaya dönüyor ve denizdeki bir kurtarma platformunda yakalanıyor. İşte böylece Çin bu teknolojiyle birlikte SpaceX'i, Amerikalı Blue Origin'i geçmiş durumda. Hatta bu yeteneklerini daha da geliştireceği ifade ediliyor.
1: 6 dakika sonra dünyaya döndü. Yüzer platform tarafından yakalanarak bir ilke imza attı. Çin uzay teknolojisinde kritik adımlar atmayı sürdürüyor. Son olarak Çin Havacılık ve Uzay Bilimi Teknolojisi şirketi tarafından geliştirilen uzun yürüyüş 10B roketiyle bir ilke imza atıldı.
2: Uzun yürüyüş 10B adlı yeni nesil roket uzaya gönderildi, yörüngeye yerleştirildi ve sonra da roketin en pahalı bölümü kontrollü şekilde geri indirildi. Üstelik ilginç bir yöntem kullanıldı. Amerikalı şirketler bunu roketi dik bir şekilde yeryüzüne indirirken Çin denizin üzerine dev bir ağ kurdu ve uzaydan dönen roket çok profesyonel bir şekilde o ağ tarafından geri çekildi. Bu yöntem dünyada ilk kez başarıyla uygulandı.
1: Bu deneme Çin'i yeniden kullanılabilir roket geliştirme hedefine bir adım daha yaklaştırdı. Zira geleneksel roketlerin kademeleri fırlatma sırasında ayrılarak okyanusa düşüyor veya atmosferde parçalanıyor. Roketin en değerli bölümlerinden biri olan güçlendiricinin yeniden kullanılması, uydu fırlatma ve uzay araştırmalarının maliyetini önemli ölçüde azaltabiliyor.
2: Roket bir kez kullanılmaktan çıkacak ve daha çok pratik işlev görmeye başlayacak. Peki bundan sonra ne olacak diye baktığımızda uzaya daha fazla uydu gönderilebilecek. Uzay ekonomisinde rekabet kızışacak. Çin'in bu uzaycılık alanındaki kapasitesi daha da artacak ve tek seferde 16 ton yük uzaya gönderilecek.
1: Başarılı denemenin ardından Çinli uzay şirketlerinin hisseleri yükselirken, geri alınan güçlendiricinin 2026 sonuna kadar yeniden fırlatılması planlanıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin bize F-35 satışı artık netlik kazanmış gibi. Sayın Cumhurbaşkanı da Donald Trump bu konuyla ilgili söz verdi. Kendisi sözün eridir demişti. Ve İsrail sadece bu açıklama sonrasında değil, bunun evvelinde de bu süreci engellemek için harekete geçmişti. İşte Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı aradı. Yetmedi, Fox News'a katıldı. Ve aşırı sağcı bakanları Smotrich bu konuyla ilgili girişimlerini zaten itiraf etti. Uçakların Türkiye'ye verilmemesi için hem açıktan hem de perde arkasından girişimde bulunduklarını söyledi. Bizzat söylüyor bunu. Ve İsrail medyası da yine ayrıca Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'ye gideceğini ve ABD'ye gitmesinin temel sebebinin de Trump'la F-35'leri görüşmek olduğunu, yani Türkiye'ye F-35'leri vermemesi için ABD'nin baskı yapmak için gittiğini açıkladı.
3: Trump ve yönetimiyle çok yoğun görüşmeler yürütüyoruz.
1: İsrailli bakan itiraf etti. Türkiye karşıtı girişimler başladı.
3: F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için hem açıkta hem de perde arkasında çok sıkı çalışıyoruz.
1: ABD Başkanı Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'da katsa yaptırımlarını kaldıracağını açıkladı. F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine yeşil ışık yaktı.
3: Evet, bu almamız gereken bir karar.
1: Trump'ın açıklamaları Tel Aviv'e bomba gibi düştü. İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'ye F-35 vermeyin çağrısı yaptı. İsrail'in planını ise işgalci Maliye Bakanı Smotrich duyurdu.
3: Trump ve yönetimiyle çok yoğun görüşmeler yürütüyoruz. F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için hem açıkta hem de perde arkasında çok sıkı çalışıyoruz.
1: İşgalci Bakan Başkan Erdoğan ve Türkiye korkusunu dile getirdi.
3: Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye bugünkü haliyle İsrail için çok ciddi bir tehdit. Erdoğan'ın oyunun seyrini değiştirecek silahlara erişmesine izin verilmemeli.
1: İsrail medyası da Tel Aviv'in planını yazdı. Habere göre

0: Netanyahu 7 Temmuz'da güvenlik kabinesiyle toplantı yaptı. F-35 konusu masaya yatırıldı. Haberde Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'ye gideceği duyuruldu. Trump'la bir araya geleceği açıklandı. F-35'leri gündeme getireceği öne sürüldü. İddiaya göre Netanyahu, Trump'ın fikrini değiştirmek için elinden geleni yapacak. Başaramazsa Trump'a en azından uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarını Türkiye'ye verin diyecek.
1: Evet, bu almamız gereken bir karar.
2: Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu bu akşam. Katsa yaptırımları konusunda kısa sürede neticeye ulaşılacağını belirtti Bakan Fidan ve Kaan motorları için de bundan sonra sorun çıkmasını beklemiyoruz dedi.
3: Uzun bir zamandır bize yapılan ilan edilmemiş ve edilmiş yaptırımlar vardı Avrupa başkentlerinde veya Amerika'da. Bunları sistemli bir şekilde kaldırmaya yönelik çok ciddi diplomatik çalışmalarımız oldu. Çok şükür bunu daha önce başka vesilelere de söyledim. Avrupa'da artık bunu biz bir sorun olmaktan çıkarttık. Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular da çok şükür sorun olmaktan çıktı. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Türkiye'nin dostu olduğu kadar hasmı da çok sevmeyeni de olabiliyor zaman zaman. Bazı ülkelerin Amerika nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunduğunu da açıkçası görüyoruz. Şimdi yani Türkiye'nin bu kadar saygınlık kazandığı, etki ürettiği bir yerde başkaları da farklı şekilde harekete geçiyorlar. Bazen bizde muhalefette olan görüş başka bir Avrupa parlamentosunda ülkesinde iktidarda olabiliyor. Bu gerçekten çok etkili olabiliyor. Ülke parlamentolarında değil, Avrupa Birliği parlamentosunda da biz bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla aslında belli yerlerde yüksek stratejiyle İç siyaseti ayırabilme yeteneğini de geliştirmek gerekiyor. Bunu uygun dille ve kavramlarla, stratejilerle karşı tarafa da anlatmak gerekiyor. Başka dış politika organları vardı, konuları vardı. Onlarla teat ederek götürdük. Yani F-110 motorlarıyla ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
2: Şimdi tüm bu süreçleri, bu açıklamaları, bu gelişmeleri konuşacağız. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu yayın konuğumuz olacaklar. Sayın Müderrisoğlu, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Okan Bey, şimdi F-35 sürecini, katsa yaptırımlarını sizinle NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uzun uzun konuştuk. Onu konuşalım yine ikinci sorum olsun ama Kaan motorlarıyla ilgili başlayalım, onlarla başlayalım isterseniz. Çünkü ABD Kongresi'nde 15 günlük itiraz süresi doldu artık bugün itibariyle ve bundan sonra bir sorun çıkmayacağını düşünüyorum dedi Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklamalarda. Bu konuyu biraz daha açabilir miyiz? Yani itiraz süresinde olması ne demek, ne anlama geliyor? Eğer süreç olumlu ilerlerse ne zaman bize teslim edilecek Kaan motorlarıyla ilgili?
4: Öncelikle 7-8 Temmuz NATO Ankara zirvesinde yayıncılık olarak gösterdiğiniz tempo, performans için şahsen sizi, sizin şahsınızda da AHA1'in Ankara İstanbul'daki tüm ekibini bir meslektaşınız olarak kutlamak istiyorum. Oradaki çalışma şartları elbette çok iyi tasarlanmıştı. Ama güvenlik kodları nedeniyle hareket kabiliyetinin zor ve zorlu olduğu anlar vardı. Bir bütün olarak o yayını o iki gün boyunca tüm detaylarıyla aktarmak hakikaten bir haber kanalı için yüksek kurumsallık ve profesyonellik gerektiriyordu. Ben de buna tanık oldum. Önce izleyenlerin huzurunda bir hakkı teslim etmeme müsaade edin.
2: Çok
4: şimdi
2: teşekkür ederiz.
4: Bu soru şöyle önemli. O kadar çok konu ve kavram konuşuluyor ve iç içe geçti ki sadeleştirmemiz lazım. Bir yandan F-35 diyoruz, bir yandan S-400 diyoruz, bir yandan Katsa diyoruz. Birdenbire bir Kaan motoru çıktı. Nedir bunlar diye iç içe geçtiği için önce sondan başlayarak bir ayıklayalım. Şimdi milli muharip uçağımız Kaan için motor geliştiriyoruz Türkiye olarak. TF-35 bin. Bu motorun tam anlamıyla hazır olması için bir 5-6 yıla ihtiyacımız var. Yani Kaan'ın yerli ve milli motorla uçabilmesi 2032'yi bulabilir bugünkü veriler ışığında. Daha öne alınması çok kuvvetle muhtemel ama demek ki Kaan'ın seri üretimine geçilebilmesi için motora ihtiyacı var. Peki bu ne motoru derseniz F110 olarak bilinen halen F-16'larda kullanılan motor. Kaan çift motorlu bir uçak. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden öteden beri talep ettiğimiz Kaan'ın ilk versiyonunda kullanılacak 80 adet motor. Bu da eşittir 40 adet Kaan demek. Bu önemli bir husus. Kaan'ın ilk prototipi yine bir F-110 motoruyla uçmuştu. Gayet de başarılı bir performans gösterdi. Şimdi ikinci ve üçüncü versiyonları da inşallah yıl bitmeden göklerde göreceğiz yani.
2: İnşallah.
4: Peki az önce bahsettiğin hususuz itiraz süresi neydi, ne değildi? Amerika Birleşik Devletleri'nin hani yasal mevzuatını, başkan kongre ilişkilerini ve özellikle savunma projelerindeki inisiyatifleri bilmek gerekiyor. Sade bir şekilde devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir ülkeye Amerikan yapımı silah sistemlerini eğer satmak isterse elbette bunun için kullanabileceği geniş başkanlık yetkileri olmakla birlikte kongrenin de ikna edilmesi veya kongreden itiraz gelmemesi gerekiyor. Bahsettiğiniz konu bu. 24 Haziran'da başkan deklare etti. Ben Türkiye'ye F-110 motorları satacağım diye. İşte yaklaşık 708 milyon dolarlık bir paket bu. Bunun için de yine Amerikan mevzuatı gereği kongreye 15 gün içinde itiraz edilmemesi gerekiyor. İşte o süre doldu an itibariyle. Yani bu motorların satışının önündeki engel kalktı. Bu da basit bir motor satışı olarak da düşünmeyelim. Esasen Kaan'ın hedeflediğimiz performansı bakımından bizim TF-35000 dediğimiz kendi üreteceğimiz ve şu anda geliştirme aşamasında olan motor daha önemli ve öncelikli. Ama bu arada bir kabiliyeti sahaya yansıtmak ve test etmek zaman kazanmak açısından da önemli. Çünkü biz de 5. nesil bir savaş uçağı üretiyoruz. Yani F-35 ayarında mı derseniz inşallah ondan daha da üstün özelliklere sahip olacak. Peki motor temin ediyorsunuz da ne olacak? Şimdi tabii bu motor sisteminin Kaan'la entegrasyonu lazım. Yani o modifiye edilmeyi de gerektiriyor. Kaan'ın bir gövdesi var, üretilmiş bir modeli var.
2: Orada da bir ortaklaşa çalışma gerçek.
4: Bununla entegre edilmesi çok daha önemlisi. Kaan'ın görünmezlik teknolojisini de deşifre etmeyecek şekilde. Yani işte dışarıdan hava emiyor bu motorlar. Aynı zamanda egzoz gazı çıkartıyor. Radar izi bırakıyor yani. Onu bırakmayacak şekilde de Kaan'a entegre edilip çok sayıda yer, manevra, hava, uçuş farklı iklim şartlarında test edilecek. Bence yani saatler değil belki birkaç yıl sürebilecek testlerden de söz ediyoruz. Ama bunların bir kısmı mevcut Kaan'da yapıldığı için daha hızlı mesafe almak ve bu teslim edilen motorların Kaan'da kullanılabileceğinin de yine motoru teslim eden şirket tarafından zannedersem General Electric'ti bir şekilde sertifikalandırılması da lazım. Bir bu kadar önemli konu da tabii ki bu motorların kaynak kodları ve mühendislikle ilgili birikiminin de TAİ'ye ya da Türkçesi TUSAŞ'a, Türk Uzay ve Havacılık Sanayi Anonim Şirketi'ne aktarılması lazım. Onunla da ilgili bir prensip kararı alınmış durumda. Dolayısıyla bir yandan F-35 konuşuyoruz. Onları alabilmek için S-400 hava ve füze savunma sisteminin geleceğini, işte Rusya'dan tedarik edildiği için Türkiye'nin bu konuda Amerika tarafından yaptırımlara konu edilmesini vesaireyi konuşuyoruz.
2: Evet.
4: Ama işin bizim için en önemli kısmı, sıcak aslında kısmı, kendi geliştirdiğimiz uçağın belli test ve kabiliyetlerinin arttırılabilmesi için 2032'ye kadar geçecek zaman diliminde bu motorlarla kat edilecek mesafe. Bu uçakların en önemli özelliği, yani bizim Kaan uçağımızın en önemli özelliği, tıpkı F-35 gibi çok çok çok az radar izi bırakacak bir görünmezlik teknolojisine sahip olması. İkincisi, bu F-35'lerden biraz daha farklı ve üstün olarak Kaan'ı havada aynı anda İHA ve SİHA'ları da yönetecek şekilde bir karargah, bir harekat merkezi olarak kullanmak da mümkün. Bu çok önemli, çok özellikli ve belki de bir eli parmakları kadar ülkede bulunan, bazılarının henüz geliştirme aşamasında olduğu bir teknoloji. Yani izleyenlere bunu aktarmakta fayda var. Bu Kaan motor ve bugün işte ne oluyor sorusunun cevabı özetle böyle.
2: Buydu.
4: Ama S-400, F-35 bunun bağlantısı ne oluyor, ne bitiyor? bir sıcak tartışma var, ne der diye sorarsanız ona da bilgi sınırlarım içinde katkı sağlayayım.
2: Lütfen kısaca onu da
4: arkası yarın derseniz öbür günlere de bırakırız bunları.
2: Kısaca onu da rica edeyim.

0: Pardon, duyamadım.
1: Lütfen buyurun. Kısaca onu da rica edelim.
0: Yok, sizi yormayayım. Ben şimdi kendi kendimi burada ekstra rol
1: yok,
0: çalan
1: pozisyonu düşünmüyorum. Yok estağfurullah. Olur mu hiç öyle?
0: Bozmayayım.
1: Olur mu
0: arkası
1: hiç öyle? Siz o sadeleştirmeyi çok güzel yaptınız Okan Bey.
0: Orada da heyecanlı süreçler var.
1: Şimdi biz içerisinde olduğumuz ve sürekli konuştuğumuz için hepsini ayırt edebiliyoruz ama hani bir anda 35'ten bahsediyoruz, Kaan'dan ve onun motorlarından bahsediyoruz. O kavramlar karışıyor, o sadeleştirmeyi çok iyi yaptınız. Bir de o F-35'lerle ilgili
0: şöyle,
1: parantezi açalım, hepsi yerli yerine oturmuş olsun.
0: İki buçuk dakika bana verirseniz aktarmaya çalışayım. Fazla süre verirseniz itirazım olmaz. 2,5 dakikayı aşarsam siz beni uyarın.
1: Tamam,
0: Türkiye hava ve füze savunma sistemi tedarik etmek için 2013 yılında ihale açtı. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İtalya, Fransa ortaklığı başta olmak üzere bu kabiliyeti olan ülkeler ihaleye girdiler. Gerek teknoloji transferi gerek fiyat konusunda en avantajlı konumda olan Çinlilerdi ve 2013 yılında Türkiye Çinlilerle bugün S-400'e karşılık gelen bizim şimdi çelik kubbe içinde Hisar ve siper füze sistemlerimiz, hava savunma sistemlerimize denk düşen bir teknolojiyi almaya çalışıyorduk. Çinlilerle 2 yıl müzakere yürüdü. Teknoloji transferinde ayak sürünce Türkiye o ihaleyi iptal etti. Fakat bir arayış içindeydi. Dönemin Amerikan yönetimi Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi vermeye yanaşmadı. Bunun üzerine Türkiye biraz da stratejik özelliğini pekiştirmek için kendisi kabiliyet geliştirinceye kadar arayışını sürdürdü ve Ruslardan bu teklif gelince S-400 ki en ileri teknolojiydi, iki sistem ve bir sonrakinde de ortak üretim şeklinde bir protokol imzaladı. Kıyamet koptu. NATO sisteminin dışına çıkıyor. NATO'nun en önemli ikinci ordusuna sahip ülke bunu nasıl yapabilir diye. Sonrasında ilginç şeyler de oldu. Bu bahsettiğim süreçler 2017 yılları arasındaydı. 2017'nin baharıyla sonbaharı arasındaydı. 2019 yılında Osaka'da G20 zirvesi vardı. O zaman Başkan Trump'ın birinci başkanlık dönemindeydi. Burada Türklere haksızlık yapıldı dedi. Türkler aslında bizden Patriot istedi. Obama yönetimi vermedi. Onlar da gitti mecburen S-400 aldı diye. Ama buna karşılık Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası diye Türkçeleştirdiğimiz, İngilizcesinden ilk harfleriyle CAATSA dediğimiz bir yasal çerçeve var. Türkiye'yi bu yasal çerçevenin içine oturtup bir tür hısımlıktan hasımlığa doğru taşıdılar. Bununla da yetinmediler. Amerika'nın her yıl ulusal mali yetkilendirme yasası var. Bir tür bütçe yasası. Buraya da özel bir hüküm eklediler. Yani başkanın ben CAATSA yaptırımlarını Türkiye'ye uyguluyorum ama istediğimde kaldırırım deme yetkisini de elinden alarak ayrı bir kongre tasarrufuna bağladılar. Yani kongre mali yetkilendirme yasası, bütçe yasasının içinde Türkiye'ye özel bir hüküm verdi. Ve dedi ki başkan Türkiye'nin S-400'e sahip olmadığını veya Amerika'nın çıkarları ve güvenliği için tehdit oluşturduğunu oluşturmadığını raporlayana kadar bu noktada Türkiye ile ilişkilerimiz savunma sanayinde en düşük seviyeye indirilmiştir ve Türkiye'ye yaptırım uygulanacaktır. Çok daha önemlisi Türkiye'nin içinde olduğu birlikte geliştirdiğimiz F-35 5. nesil savaş uçağı projesinden ki onun çok sayıda parçasını da Türkiye'de üretiyorduk. Türkiye'de üretiliyordu. Türkiye'yi kapsam alanının dışına çıkardılar. O ana kadar da Türkiye için 6 adet F-35 üretilmişti. Şimdi bu F-35'leri Amerikalılar kendi envanterinde tutuyorlar ama işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la görüşmesinde söyledi. Bir defa parasını ödediğimiz, program ortağı olduğumuz ilk etapta bu F-35'leri bize bir verin. Başkan da o konuda sözünü çok net bir şekilde dile getirdi.
1: Evet.
0: Ama artık şöyle bir husus var. Başkan ben bu yaptırımları, CAATSA yaptırımlarını kaldıracağım diyor ama bunu demesi yetmiyor. Kongreye de bir yazı göndermesi, kongrenin de buna ikna olması gerekiyor. O yazı neyi içeriyor? Türkiye'de S-400 sistemi yoktur. Ve bu aynı zamanda Amerika için bir tehdit olmaktan çıkmıştır. İşte bugünkü sıcak tartışmada bu S-400'lerin 3. bir ülkeye gönderilmesi, satılmasıyla ilgili ciddi bir müzakere yürüyor. Körfez ülkelerinden birine, BAE olmak üzere öncelikle. Fakat orada da bir aceleci bilgi paylaşımı da söz konusu oldu. Neden? Çünkü bu satışın gerçekleşebilmesi için ürünün asli sahibinin de onay vermesi gerekiyor. Yani Moskova'nın da onayı gerekiyor. Körfez'de şu ülkeye vereceksiniz ama Suudi Arabistan başta olmak üzere orada Körfez'de ağır abiler var. Aralarında rekabet var. Onların işte biraz ekşidiği tabiri caizse halk tabiriyle durumlar oldu. O yüzden biraz ince diplomasiye ve zamana ihtiyaç var ama ana doğrultu şu. Türkiye S-400'leri elinde tutmaktan vazgeçmiş vaziyette. kendi Hisar ve Siper sistemlerini geliştirmede çok önemli mesafe kat etti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çelik kubbe diye ifade ettiği

0: Çok katmanlı, alçak, orta ve yüksek irtifada düşmanlardan gelecek farklı hız ve kabiliyetteki füzeleri etkisiz hale getirme sistemi bu. Evet. O nedenle S-400'lerle ilgili belki bugün değil ama görünür gelecekte bir gelişme olacak. O gelişmeye paralel olarak F-35 programına Türkiye'nin yeniden dönmesinin veya mevcut üretilmişlerin satın alınmasının önündeki engel de kalkmış olacak.
1: Peki. Çok açıklayıcı oldu Sayın Müderrisoğlu. Çok çok teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi kavramlar biraz birbirine karışmıştı. Ama siz netlikle ifade ettiniz. Çok sadeleştirdiniz. Hem yayın için hem de bizim zirvedeki yayınlarımıza katkılarınız için bizler de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.
0: Sağ olun, iyi akşamlar, iyi hafta sonları.
1: Sağ olun, sizlere de. Şimdi bu kadar çok uçak konuştuk, bu kadar çok uçak motoru konuştuk. Şimdi uçaklarla ilgili en fazla konuşulan konu Donald Trump'ın uçağıydı, hatırlarsınız. Katar'ın hediye ettiği kendisine uçakla gelmişti. Hatta ilk karşılaşmalarında Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan'a çok güzel uçak diye onu anlatıyordu. Fakat Katar'ın hediye ettiği Air Force One, artık o Air Force One oldu, Katar'ın hediye ettiği uçak. Onunla geldi ama... onunla geri dönmedi. New York Times'a göre uçakta aslında bir sorun vardı ama iddialara göre o uçak, başkanlık uçağı Donald Trump'ın füze savunma sistemi barındırmıyordu. Zaten bu soru basın toplantısında Donald Trump'a da soruldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basın toplantısında bir takım güvenlik durumlarından bahsetti. Aslında buraya işaret etti Donald Trump ve nihayetinde geldiği uçakla ABD'ye dönmedi.
2: ABD Başkanı Donald Trump yeni model Air Force One'la uçmaya başladı. Ancak lüks başkanlık uçağı eskisi kadar güvenli değil.
3: Bu uçağın ilk uçuşu yepyeni. 800 milyon dolar yepyeni.
2: İddia New York Times'a ait. Habere göre Katar'ın hediye ettiği yeni başkanlık uçağı eskisinden farklı. Dikkat çekense bu farkların ABD Başkanı'nı savunmasız bırakması. İddiaya göre önceki modelde bulunan savunma yetenekleri bu uçakta yok. Mesela yeni modelde ısı güdümlü füzeleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış savunma sistemi bulunmuyor. Ayrıca belirtilmeyen bazı savunma önlemlerinin de olmadığı iddia ediliyor. Gerekçe olaraksa uçağın hızlı devreye alınarak kullanılmaya başlanması gösteriliyor. Bu konunun Beyaz Saray yetkilileriyle askeri uzmanlar arasında sık sık tartışma konusu olduğu da haberde yer aldı. Trump'ın Ankara dönüşünde eski uçağı kullanması da iddiaları destekliyor.
3: Uçak insanlara gösterebileceğimiz büyük üslerden birine, hatta iki veya üçüne gitmek üzere Avrupa'ya uçuyor. Bizse dönüş yolculuğumuz. Bu normal yollarla yapacağız.
1: Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Önemli gündemler var. Avrupa Parlamentosu'nun açıklaması var. Çok sert yanıtlar geldi. Hem dışişlerinden hem AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten. Bu arada tüm bu gündemler olurken, bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok itirazları var şiddetli düzeyde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın KKTC temasları devam ediyor. Tüm bu kritik süreçte bir de bir takım imzalar atıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğalgaz boru hattı mutabakat zaptı gibi. Şimdi detayları alacağız. Hemen dönelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rıza Açıkgöz bizi bekliyor.
4: Merve Türkay, sizlerin de ifade ettiği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gündem çok yoğun ama gündemde sevindirici gelişmeler de var. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2015 senesinde buraya ilk olarak suyu getirmedi. Yani 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'ndan beridir eli, kolu, gözü, ayağı her şeyiyle yavru vatanını desteklemeye devam ediyor ana vatanımız. Ve bugün çok önemli gelişmeler var. Hemen aktaralım. Bugün doğalgaz projesi mutabakat imzaları atıldı. İlk olarak kürsüye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok önemli bir misafir Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar çıktı ve enerji açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan yakın işbirliğinin devam ettiğini açıkladı. Yapmış olduğu konuşmanın hemen ardından kürsüye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel çıktı ve gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Anavatan'dan gelen can suyunun sadece içmede değil Mesarya'da kullanıldığını ve şimdi de boru hattının ne kadar önemli olduğunu ve doğal gazın artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmesinden duymuş olduğun memnuniyetin yanı sıra bir de son olarak yakın bir gelecekte enerjiye çok önemli yön katacak kabloyla elektrik gelmesiyle ilgili konuşmalar yaptı. Hemen sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok ağır misafirlerimiz var demiştim biraz önce yayının başında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çıktı ve çok önemli konuşmalar, çok önemli satır başları bizlere verdi. Onlarla ilgili birazcık bilgi aktaracak olursam. Şu ana kadar can suyunun 330 milyar metreküp su akışına ulaştığını anlattı. Hı hı. Ve geçtiğimiz yıllarda kavşaklar yapılmıştı. Yeni kavşakların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin trafiğine nasıl yön verdiğini ve trafiğin rahatlattığını anlattı. Ve sağlık alanında yapmış olduğu yatırımlardan bahsetti. Meraklanan bir soru vardı. Merak edilen en önemli sorulardan bir tanesi Doktor Burhan Nalbantoğlu'nun yeni devlet hastanesinin açılmasıyla ne olacaktı? Onun da restore edilerek iki hastanenin başkent Lefkoşa'ya hizmet vermeye devam edeceğini aktardı Cumhurbaşkanı Yardımcısı. E-Devlet'ten fiber internete ve tabii ki enerji alanında yapmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmış olduğu yatırımları anlattı. Cevdet Yılmaz ve tabii ki boru hattı ana konu, ana gündem maddesiydi. Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Sizler için aktarmaya devam ediyoruz. Merve Türkay, sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sizlere, merkez stüdyolara bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Rıza. Çünkü dünya gözünü adaya çevirmiş durumda ve Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilişkilerini bir şekilde engellemeye çalışan, çünkü çok önemli bizim ilişkilerimiz, buna ilişkin açıklamalar, işte buna yönelik hedefleri ortaya koyarken Türkiye arka arkaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik stratejik hamlelerini devam ettirmeye devam ediyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lehine de. Depreme bakalım mı? Venezuela'daki depreme, çifte depremler üzerinden iki hafta geçti ama ne yazık ki ölüm sayısının 3889'a çıktığı ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler'in tahminleri bunun çok daha ötesinde. Hala cenaze törenleri düzenleniyor. Hala enkaz altından cansız bedenler çıkarılmaya devam ediyor.
5: Bu ölçekteki krizlere müdahale etmek dünyanın herhangi bir hükümeti için son derece zor.
2: Bir yanda depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor, diğer yanda enkazlarda cenazeler aranıyor.
6: 15 gün sonra kızımı ve annemi kurtarabildim, daha doğrusu cenazelerini.
2: Çifte depremin vurduğu Venezuela'da yıkımdan hayat kurtarma umutları tükendi. Artık her bir taşın altı yakınlarının bir mezarı olması için aranıyor.
6: Komşuların yardımıyla çıkarabildik çünkü burada kimseden bir yardım gelmiyor.
2: Bu nedenle bölge halkı molozların kaldırılmasına karşı geliyor.
6: Yıkım kararına katılmıyoruz. Ne durumda olurlarsa olsunlar hiç fark etmez, yakınlarımızın bulunmasını istiyoruz.
2: Ülkedeki en büyük sorunlardan biri de yağmacılar. Güvenlik güçleri bu konuda yetersiz kalıyor.
5: Üçüncü, dördüncü gün civarında içeri girmeye başladılar. Tüm çekmeceleri, bavulları, her şeyi karıştırdılar. Bazı fotoğrafları ve hatıra eşyalarını kurtarabildik.
2: Venezuela'da 30'dan fazla ülkeden arama kurtarma ve insani yardım ekibi de görev yapıyor. Onların arasında Türkiye de var. Son olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, 100 çadır, 200 uyku tulumu ve 200 yatak ve çeşitli gıdayla mutfak eşyası bağışladı. İki kamyondan oluşan malzemeler ihtiyaç sahiplerine verildi. Türkiye'den iki uçak daha depremzedelere yardım için yola çıkacak. 7,3 ve 7,5'lik iki deprem yaşayan ülkedeki can kaybı ise 4000'e yaklaştı. 17 bine yakında yaralı var. Şu ana kadar yaklaşık 18 bin kişi de evsiz kalmış durumda.
1: Şimdi bundan 40 yıl evvel umre vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a gidiyor, Mekke'ye gidiyor bir vatandaşımız. Fakat çok ciddi hukuki engellerle karşılaşıyor. Memlekete dönemiyor Ali Baybaş. Ali Baybaş için harekete geçildi. 77 yaşındaki Ali Baybaş Türkiye'ye getirildi şimdi.
7: Ben 40 yıldır buradayım.
8: Müzik
2: Dile kolay 40 yıl, vatanından uzak Mekke'de mahsur kaldı. Ankara devreye girdi. Sivas'ta Ali amca Türkiye'ye döndü.
7: Ne mutlulukta.
2: 40 yıl önce dualarla evinden, ülkesinden ayrıldı. Niyeti umre ibadetini yerine getirip memleketi Sivas'a dönmekti. Ancak hayat onun için...

0: bambaşka bir hikaye yazdı. Ali Baybaş Mekke'ye gitti. Hukuki sorunlar nedeniyle sınır dışı yasağına takıldı. Yıllarca Türkiye'ye dönemedi. Günler aylara, aylar yıllara dönüştü. Bekleyiş tam 40 yıl sürdü. 77 yaşına gelen Baybaş bir yandan vatan hasreti çekti, bir yandan da ilerleyen yaşının getirdiği sağlık sorunlarıyla mücadele etti.
1: Omuzumda felç, hepsi felç.
0: Sessizce geçen yıllar bir Türk vatandaşının Ali Baybaş'ı fark etmesiyle değişti. Kısa sürede Türkiye'nin gündemine taşındı. Bunun üzerine AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy harekete geçti. Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ile temas kurdu. Baybaş'ın Türkiye'ye dönebilmesi için diplomatik girişimler başlatıldı.
1: Türkiye beni buradan alsın.
0: O girişimler sonuç verdi. Yasakları kaldırıldı. Baybaş Türkiye'ye döndü. Suudi Arabistan'da havalimanında konuşan Ali amcanın gözleri doldu.
2: Ali amca Allah'a emanet. Yolun açık olsun.
3: Açılışta görüntülerini ekranlarınıza taşımıştık. Küçükçekmece'de arızalanan bir motosiklette çıkan yangını. Önce su bidonlarıyla söndürmeye çalışıyor vatandaşlar. Ardından neyse ki bir yangın tüpü buluyorlar. Bakalım neler yaşanmış.
0: Motosiklet alevlere teslim oldu. Su bidonlarıyla yapılan müdahale yetersiz kaldı. İstanbul Küçükçekmece'de arızalandığı için sürücüsünün iterek götürdüğü motosiklet aniden yanmaya başladı. Motosiklet sürücüsü yol üzerindeki bir marketin önünde durdu. Market sahibiyle birlikte yükselen alevleri su bidonlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak müdahale yetersiz kaldı. Alevler yangın söndürme tüpüyle kontrol altına alındı. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Noktalıyoruz ajans akşamı doğrunu. İyi akşamlar diliyorum herkese.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre yılın ilk yarısında otomotiv yan sanayisi 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özel bölgeye dış satım yaptı. Geçen senenin Ocak-Haziran döneminde 7 milyar 669 milyon 582 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu yılın aynı döneminde %5,4 artarak 8 milyar 86 milyon 142 bin dolara yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil.

0: Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul Uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele, Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Detaylar Akses.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo. Canlı yayın.
10: ...ile disipline sevk edilmiş durumda. Görevden almalar da bir taraftan devam ediyor. Daha önce 36 il başkanı görevden alınmıştı bilindiği gibi. Bunlara bugün 7'si eklendi. 7 tane daha eklendi. 7 il başkanı da görevden alındı. Afyon, Karahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanları da görevden alınmış durumda. Ayrıca daha önce 22 il başkanlığına atama...

0: yapılmamıştı. Bugün yapılan MYK toplantısında 14 il başkanlığına da yine atama yapıldı. Yeni isimler belirlenmiş durumda. Özetle 3 ihraç söz konusu il başkanları düzeyinde, 7 il başkanının da yine görevden alınması söz konusu diyelim. Sözü Hikmet Öztürk'e bırakalım.
1: Tülay, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Malum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok fazla bir diplomasi trafiği vardı. Hatta ondan sonra, yani zirve sona erdikten sonra, dün de o diplomasi trafiği devam etti. Bugünse Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmeleri yine devam etti ve üstelik de bugün de İstanbul'daydı. Ahmet Nazif Vural bizleri bekliyor. Başkan Erdoğan'ın kabullerinde, görüşmelerinde kimler vardı? Ahmet, dinleyelim senden.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde oldukça yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Hatta NATO Zirvesi'nin az önce sizler de bahsettiniz. Zirvenin hemen ardından gelecek olan diğer günde de, yani geride bıraktığımız günde de, yine Başkan Erdoğan'ın Liderler Zirvesi'nin devamı niteliğinde 3 farklı liderle de yine görüşmüş olduğunu biliyoruz. Ve devamında da Başkan Erdoğan İstanbul'a geldi ve İstanbul'a gelir gelmez de ayağının tozuyla Milli Savunma Üniversitesi'nin yine kurmay subaylar mezuniyet törenine katıldı. Orada da özellikle Başkan Erdoğan savunma sanayisindeki üretimin ve aynı zamanda savaşın sadece artık sahada değil, bunun yanı sıra yapay zeka odaklı ve teknoloji destekli şekilde de devam ettiğini ve Türkiye'nin bu noktada çok ciddi bir adaptasyonun olduğunu vurguladı. Devam eden süreçte de Başkan Erdoğan oldukça önemli iki görüşme şu an itibariyle devam ediyor. Bu görüşmelerden birisi sona eren görüşme, Başkan Erdoğan'la Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Neumann Boakye ile beraberdi ve işte bu görüşmenin ardından da Başkan Erdoğan an itibariyle Lübnan Başbakanı Nawaf Salam'la bir çalışma yemeği yiyor. Bunun da altını çizelim. Özellikle Lübnan Başbakanı ile yapılan bu görüşme Orta Doğu'yu yakından ilgilendiren, Orta Doğu'da Lübnan'la İsrail ve aynı zamanda İsrail ile İran ilişkilerini yakından ilgilendiren bir görüşme. Öyle ki NATO zirvesinde de Başkan Erdoğan'ın yine Orta Doğu ile alakalı ciddi görüşmeleri olmuş ve bu görüşmelerin hemen arkasından da Lübnan Başbakanı ile görüşmesi Orta Doğu'daki yaşanan krizin ve aynı zamanda İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal etmiş olduğu o topraklardan, Lübnan'a ait olan o topraklardan çıkmaması ve o yapılan ateşkese, varılan ateşkese uyulmadığı çeşitli noktalarla alakalı görüşme detayları sürüyor. Bunun altını çizelim. Liberya Cumhurbaşkanı'yla olan görüşmeden de bahsedelim. Liberya Cumhurbaşkanı'yla olan görüşmede iki ülke arasındaki ticari anlaşmalar ele alındı ve bu ticari anlaşmaların yanı sıra Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyelikleri nedeniyle de Liberya Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti. Bu da oldukça önemli. An itibariyle Başkan Erdoğan şu an Lübnan Başbakanı ile görüşme halinde ve bu görüşmenin sonucunda da bir açıklama olma ihtimali söz konusu ve özellikle bu açıklama ihtimaliyle birlikte bizler görüşmenin içerisinde neler ele alındığını, hangi temaların konuşulduğunu çok daha net bir şekilde göreceğiz diyelim. Lübnan'la alakalı, Lübnan Başbakanı ile alakalı görüşmenin detaylarını bizler de yerinde takip ediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
3: Türkiye'nin milli muharip uçağı kağında kullanılacak F-110 motorlarının satışında kritik aşama geçildi. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Kongre'ye yaptığı resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme sürecinde satışın engellenmesine yönelik herhangi bir karar alınmadı. Böylece F-110 motorlarının Türkiye'ye satış süreci Kongre engeline takılmadan devam edecek. Bundan sonraki süreçte F-110 motorlarının tedariki ile ilgili teknik ve ticari görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, ilgili kurumlar ve üretici firmayla Türkiye'deki yetkili makamlar arasında devam edecek. Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini 3. bir ülkeye devredeceği yönündeki iddiaların ardından Moskova'dan ilk kez açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov konunun son derece hassas olduğunu belirterek Moskova'nın Ankara ile temas halinde olduğunu söyledi. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2020 yılında ABD'nin katsa yaptırımlarına maruz kalmıştı. Washington ayrıca Ankara'yı ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na yönelik aldığı skandal karara Ankara'nın tepkisi çok sert oldu. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz bu kararı hiçbir şekilde tanımıyoruz" derken,

0: yaptırımları. Bu yüzden F-110 motorlarını alamıyorduk. Milli Muharip Kaan uçağın geliştirme sürecinde kullanacağımız motorlardı bu motorlar. Bununla ilgili süreç nasıl ilerleyecek, bu meseleyi hallettik gibi gözüküyor. Bir taraftan F-35 savaş uçağının alım meselesi var ama İsrail de bu konuda boş durmuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde F-35'lerin bize satılmasını engellemek için her türlü lobi ve girişimlerle devam ediyor. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bize detaylarını aktaracak meselenin.
1: Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı Kaan için kritik öneme sahip F-110 savaş uçağı motorlarının satışında önemli bir eşik geride kaldı. ABD yönetiminin motor satışına ilişkin kongreye yaptığı resmi bildirim sürecinde kritik aşama tamamlandı. Böylece Washington'daki en önemli siyasi engellerden biri açılmış oldu. Ancak bu gelişme motorların hemen Türkiye'ye gönderileceği anlamına gelmiyor. Bundan sonraki süreçte teknik ve idari aşamalar devreye girecek. İlk olarak ABD Savaş Bakanlığı ve Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı satış paketinin uygulanmasına yönelik resmi çalışmaları başlatacak. Ardından motor sayısı, yedek parçalar, bakım ve teknik destek hizmetleriyle teslimat takvimi kesinleştirilecek. Daha sonra F-110 motorlarının üreticisi GEO Aerospace Türkiye için üretim planlamasını tamamlayacak ve teslimat süreci başlayacak. Bu motorların Kaan'ın ilk seri üretim uçaklarında kullanılması öngörülüyor. Uzmanlara göre bu gelişme yalnızca bir motor satışından ibaret değil, aynı zamanda Washington'la Ankara arasında son dönemde yeniden ivme kazanan savunma işbirliğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sürecin ilerleyen aşamalarında F-35 programı, kassa yaptırımları ve savunma sanayi alanındaki diğer başlıkların da yeniden masaya gelmesi bekleniyor. Tam bu noktada Washington kulislerinde dikkat çeken yeni bir gelişme konuşuluyor. ABD basınına ve diplomatik çevrelere yansıyan bilgilere göre İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ile savunma ilişkilerindeki son gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı, ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiği ve özellikle Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil edilmesi ihtimaline ilişkin güvenlik kaygılarının gündeme getirdiği öne sürülüyor. Trump yönetimi ise şimdiye kadar bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak son haftalarda Türkiye ile savunma alanındaki temasların hız kazanması hem Washington'da hem de Tel Aviv'de yakından takip ediliyor. Şimdi gözler Washington'da. Bir yanda Kaan'ın F-110 motorlarının teslimat süreci, diğer yanda Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönüş ihtimali. Netanyahu'nun Trump üzerindeki diplomatik baskısının nasıl bir sonuç doğuracağı merak edilirken, Trump yönetiminin Ankara ile savunma işbirliğini daha da ileri taşıyıp taşımayacağı önümüzdeki haftalar netleşecek. Pentagon'dan gelecek teknik kararlarla Beyaz Saray'ın atacağı siyasi adımlar yalnızca Türkiye-ABD savunma ilişkilerinin geleceği değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki stratejik güç dengelerini de doğrudan etkileyebilecek.
0: Efendim, Kaan'da kullanılacak bu F-110 motorları ile ilgili bir cümle anlatmak gerekiyor. Çok önemli bir ayrıntı. Biz Kaan'da kullanılacak bu F-110 motorlarını sadece Kaan'ın test aşamalarında kullanacağız. Bu çok önemli. Zira şimdi bazıları tarafından bizim motorlarımız yok mu, Kaan'ın motorları Amerikan yabancı olacak diye ifadeler kullanıyor. Bunu netleştirmek lazım. Kaan'ları yapabilmek için ve onları havada test edebilmek için bizim motorlara ihtiyacımız var. Bir taraftan TEİ tarafından Mahmut Faruk Akşit hocamızın başkanlığında Kaan'ın motorları yapımı devam ediyor. Ama bu süreç içerisinde aynı zamanda Kaan'ın havada test edilmesi gerekiyor. Aviyoniklerin test edilmesi gerekiyor. Farklı dirençlerin test edilmesi gerekiyor. Çok hassas bir süreç. Bu süreç içerisinde bizim kullanacağımız ve yeni yapacağımız prototiplerdeki kullanacağımız motorları biz Amerika'dan alacağız. Bu F-110 motorları o motorlar. En nihayetinde Kaan'ın motoru bittiğinde, Kaan da envantere girerken, burası çok önemli bir ayrıntı, F-110 motorlarını kullanmayacağız efendim. Yerli malı TEİ'de geliştirilen, işte Mahmut Faruk Akşit hocamızın başkanlığındaki o motorlar kullanılacak Kaan'da ve o motorlarla işte biz başka ülkelere biliyorsunuz anlaşma yaptık, mesela Malezya gibi, o ülkelere satacağız kendi uçağımızı. Dolayısıyla bu çok önemli bir ayrıntı. F-110 motorları sadece test için alacağız. Testler bittikten sonra kendi motorumuzu geliştireceğiz ve Kaan'da artık öyle kullanacağız. Çok önemli bir ayrıntıydı bence, anlatmak istedik. Efendim şimdi gelelim S-400 meselesine. Bir ifade var. Türkiye'nin S-400 füzelerini üçüncü bir ülkeye devredeceği konusunda açıklamalar var. Şimdi bu konuda Rusya'dan da açıklamalar geliyor. Bu S-400 füzeleri bir anda böyle başkasına devredebileceğiniz çok basit şeyler değiller. Komplike bir sistemden ve teknolojiden bahsediyoruz. Rusya bu konuda neler söylemiş? Akşin'e gidelim. Akşin kişiye bizi bekliyor. Akşin, ne söylüyor bu iddialar konusunda Rusya?

0: Teşekkürler İhmet Öztürk. Evet, Türkiye'nin Rusya'dan tedarik ettiği S-400 hava savunma sistemlerini başka bir körfez ülkesine satacağı ile ilgili iddialara bugün Kremlin'den de yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya ile Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerinin yeni sevkiyat planları ve daha önce teslim edilen S-400'lerin durumuna ilişkin konularda temaslarda bulunduğunu ve bu görüşmelerin devam edeceğini söyledi. Bu konunun iki ülke ilişkileri açısından son derece hassas başlıklar arasında yer aldığını vurgulayan Peskov, S-400'lerin başka bir ülkeye satıldığına ilişkin iddiaların içeriğine ilişkin ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Ayrıca Peskov, iki ülke arasındaki bu hassas konuya ilişkin diplomatik temasların şu anda da devam ettiğini vurgulamakla yetindi. Daha önce bazı diplomatik kaynaklar Ankara'nın envanterindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye devredebileceğini açıklamış ve bu haberler de Rus basınında, Rus devlet medyasında yayınlanmıştı. Aslında Rus basınında bu konuda çıkan haberler ilk değil. Daha önce de bu konu defalarca gündeme gelmiş ve her defasında Kremlin Sarayı bu haberleri yalanlayarak Türkiye'nin kendi yükümlülüklerine sadık kalacağına ilişkin açıklamalar yapmıştı. Tabii ki Rusya'yı bu konuda en fazla rahatsız eden konu S-400 hava savunma sistemlerinin dost olmayan devletlerin eline geçmesidir. Tabii ki bunların da başında ABD ve Ukrayna geliyor. Son haberleri yorumlayan Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi üyesi Andrei Kalesnik, Türkiye'nin başka bir ülkeye S-400 hava savunma sistemlerini satmasının gayet doğal bir durum olduğunu ve Moskova ile Ankara ilişkilerini bozmayacağını söyledi. Sadece bunun için bazı kurallara uyulması gerektiğinin altını çizen Rus milletvekili, S-400 hava savunma sistemlerinin 3. ülkelere devri şartlarının 2 ülke arasındaki S-400 anlaşmasında da yer almış olabileceğini vurguladı. Ayrıca Rus basınında konuşan bazı uzmanlar da bu konuda muhtemelen Ankara ile Moskova'nın anlaştığını, zira eğer S-400'ler bir körfez ülkesine verilecekse bu sistemlerin mutlaka bir teknik bakım gerektirdiğini, varca eğitim süreci gerektirdiğini ve bunların da Rusya'nın desteği olmadan körfez ülkelerinde bir işe yaramayacağını vurguluyorlar. Hatırlatalım ki Moskova ile Ankara 2017 yılında S-400 hava savunma sistemi alımı anlaşmasını imzalamış ve bu sistemler 2019 yılında Türkiye'ye teslim edilmişti. Daha sonra daha bir S-400 bataryasının Türkiye sevkiyatı konusu gündeme gelmiş fakat Türkiye bundan vazgeçmişti. O zaman Kremlin bu durumu yorumlarken Türkiye'nin yeni S-400 bataryasından vazgeçmesinin iki ülke ilişkilerine olumsuz yansımayacağını vurgulamıştı.
1: Peki Akşin, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, bu Katsa yaptırımları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da gündeminde. Malum bu konuda çok önemli adımlar atılıyor. Ne zaman kaldırılır bu Katsa yaptırımları? Süreç nasıl işler? Bu konudaki bilgilerini ifade et efendim.
2: Uzun bir zamandır bize yapılan ilan edilmemiş ve edilmiş yaptırımlar vardı Avrupa başkentlerinde veya Amerika'da. Bunları sistemli bir şekilde kaldırmaya yönelik çok ciddi diplomatik çalışmalarımız oldu. Çok şükür, bunu daha önce başka vesilelere de söyledim, Avrupa'da artık bunu biz bir sorun olmaktan çıkarttık. Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular da çok şükür sorun olmaktan çıktı. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Türkiye'nin dostu olduğu kadar hasmı da çok sevmeyeni de olabiliyor zaman zaman. Bazı ülkelerin Amerika nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunduğunu da açıkçası görüyoruz. Şimdi yani Türkiye'nin bu kadar saygınlık kazandığı, etki ürettiği bir yerde başkaları da farklı şekilde harekete geçiyorlar. Bazen bizde muhalefette olan görüş başka bir Avrupa parlamentosunda ülkesinde iktidarda olabiliyor. Bu gerçekten çok etkili olabiliyor. Ülke parlamentolarında değil, Avrupa Birliği parlamentosunda da biz bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla aslında belli yerlerde yüksek stratejiyle iç siyaseti ayırabilme yeteneğini de geliştirmek gerekiyor. Bunu uygun dille ve kavramlarla, stratejilerle karşı tarafa da anlatmak gerekiyor. Başka dış politika organları vardı, konuları vardı. Onlarla teat ederek götürdük. Yani F-110 motorlarıyla ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.

0: Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaydar mezuniyet törenine katıldı. Türkiye'nin güvenliğinin kimseye emanet edilemeyeceğini söyledi. NATO ile ilgili de açıklama yaptı. Terörsüz Türkiye'de yeni bir hikaye yazacağız ifadelerini kullandı.
1: İki gün önce NATO liderler zirvesine Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. Değişen güvenlik koşulları ekseninde İttifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. NATO'nun Güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık.
2: Başkent'te ev sahipliği yapılan NATO toplantısına değindi. Türkiye'nin güvenliğinin kimseye emanet edilemeyeceğini söyledi.
1: Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez. Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. İç kalemizi sağlam tutacağız. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar mezuniyet törenine katıldı. Okulun 10 yılda en seçkin kurumlardan biri haline geldiğini vurguladı.
1: 10 yıl gibi kısa sürede Milli Savunma Üniversitemiz küresel ölçekte yıldızı parlayan en seçkin eğitim kurumlarımızdan biri haline gelmiştir.
2: Erdoğan savunma sanayinde ulaşılan yerlilik oranına dikkat çekti.
1: Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri doğrudan sahada test ediyor, geri bildirimler ışığında sürekli yeniliyor, güncelliyoruz. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %30'a yakın artışla 4 milyar 665 milyon dolara ulaştı. Sadece geçtiğimiz ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettik.
2: Başkan Erdoğan dereceye giren subaylara mezuniyet belgelerini verdi.
0: Avrupa Parlamentosu tepki çeken bir karara imza attı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kadın ve çocuklar üzerinden asılsız iddialarla karar alındı. Avrupa Parlamentosu'na Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.
3: Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz. Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir.
2: 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası yavru vatanda hem Rum hem de Türk tarafında huzur ve barış hakim oldu. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam ederken Avrupa Parlamentosu tarafından tepki çeken bir karara imza atıldı. Kararda Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça iftira atıldı. Tepkilerse peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun oyuna gelmemesi gerektiğini söyledi.
3: Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir. Rum kesiminin ve bir takım lobilerin, onun da arkasında olan bir takım lobilerin yaptığı bu çalışmaların tuzağına düşmemelidir.
2: Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa alınan kararın yok hükmünde olduğu belirtildi. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir. Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir. Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz denildi. Avrupa Parlamentosu'na bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocaktır. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz ifadesini kullandı.
0: Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da 1995 yılında Sırplar tarafından gerçekleştirilen soykırımın 31. yılı. Toplu mezarlarda hala yeni cenazelere ulaşılıyor. Aileler tabutları başında gözyaşı döküyor. Katledilen binden fazla sivilin cenazesi ise hala bulunamadı.
2: Gözyaşları sel oldu aktı. Soykırımın kurbanları dualarla uğurlandı. Srebrenica soykırımının 31. yılı. 11 Temmuz 1995 tarihinde Birleşmiş Milletler kararıyla güvenli bölge statüsünde bulunan Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde siviller, Sırp birlikleri tarafından katledildi. En az 8.372 Boşnak erkek ve çocuk öldürüldü. Uzun yıllar süren mücadelenin ardından Srebrenica'da yaşananlar soykırım olarak tanındı. Sırpların kazdığı toplu mezarlardan bugün hala kayıp cenazeler çıkarılıyor. Soykırımın 31. yılında 10 Boşnak sivilin daha kimlikleri belirlendi. Acılar ilk günkü gibi hala taze.
4: Buraya gelince geçmişte yaşadığım her şey aklıma geldi. Eşimden ayrıldığım zamanı asla unutmayacağım. Oğlum henüz 7 aylıktı.
2: Tabutları taşıyan tır çiçeklerle kaplandı. Cenazeler tek tek taşındı. Sevdiklerinin naaşına ulaşan aileler tabutları başında dualar etti.
4: Cenazesi bulunduğu için çok mutluyum. Böylece nereye gidip onun için dua edeceğimi biliyorum. Hem ben hem de oğlum.
2: Temmuz 1995'te birçok Boşnak erkek ve çocuğun infaz edildiği, eskiden pil fabrikası olan bir binaya taşınan cenazeler Potoçari'de toprağa verilecek. Srebrenica soykırımında hayatını kaybeden ve hala cenazelerine ulaşılamayan binden fazla sivil bulunuyor.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAK-3 füzelerini tedarik edeceklerini açıkladı. Zelenski ayrıca söz konusu füzelerin Ukrayna'da üretilmesi için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a lisans talebinde bulunduklarını belirtti.
2: Zelenski ve Trump Ankara'da anlaştı. ABD, Ukrayna'ya hava savunma füzesi satışına yeşil ışık yaktı.
5: Yani konuşacağımız konulardan biri de size Patriot füzelerini üretmeniz için lisans verecek olmamız. Bu oldukça havalı değil mi? Bu sayede yeterince füze üretemediğimizden şikayet edemezsiniz. Ben de diyorum ki kendiniz üretin.
2: Son zamanlarda Ukrayna, ABD menşeili hava savunma sistemi Patriot'larda kullanılan füzelerin bitmesiyle Rusya için açık hedef haline gelmişti. Kiev yönetimini sevindiren gelişme Ankara'daki Zelenski-Trump temasının ardından yaşandı. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD'den Patriot hava savunma sistemlerine ait PAK-3 tipi füzelerini kısa sürede alacaklarını bildirdi.
6: Önümüzdeki günlerde ABD'den bir parti PAK-3 alacağız. Ayrıca Avrupalılarla da ayrı anlaşmalarım var. Henüz net şartlar yok. Ancak ek PAK-3 sevkiyatları olacak.
2: Sosyal medya üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenski, PAK-3 füzelerinin Ukrayna'da üretimi için lisans talep ettiklerini de söyledi. Trump'ın ise bu konuya sıcak baktığını kaydetti. Zelenski, Avrupalı liderlerle yeni bir füze savunma projesinin hayata geçirilmesi için de çalıştıklarını açıkladı. Freya adı verilen projenin ayrıntılarının yakında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek bir zirvede kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini ağırladı. Lider eşleri Çankaya Köşkü'nde çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Dünyaya önemli mesajlar verildi.
7: Yarının dünyasını şimdiden ele almamız lazım. Sorun karşımızda, gelişimi gözlemliyoruz ve bunu ehlileştirmemiz lazım. Dünyanın dört bir yanında insanlar çocukların kırılgan olduklarını ve özel olarak korunmaları gerektiğini kabul etmiştir. Şimdi bu kazanımlardan geri adım atamayız.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO devlet ve hükümet başkanı

0: Başkanları Zirvesi kapsamında başkent Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.
1: Emine Erdoğan hanımefendiye çocukların korunması ile ilgili bir yuvarlak masa toplantısı düzenledikleri için şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hepimiz çocuklarımızı korumamız gerekiyor.
0: Misafir lider eşlerini köşke gelişlerinde tek tek karşılayan Emine Erdoğan, lider eşleriyle çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Lider eşleri sırayla söz aldı. Çocukların dijital dünyada yaşadığı tehlikeye vurgu yaptılar. Bu konuda bir an önce önlem alınması gerektiğini söylediler.
1: Dijital yaşam çocuklarımıza olağanüstü fırsatlar sundu, ancak aynı zamanda yatak odalarına, arkadaşlıklarına, öz saygılarına ve bazen de onlara zarar vermek isteyen insanların ellerini de kapı açtı. Aynı zamanda uygunsuz içeriklere ve siber zorbalığa maruz kalma riskinin yanı sıra aşırı kullanımdan kaynaklanan gelişim geriliği ve duygusal kaygı gibi yan etkiler de ortaya çıkmaktadır. Yakın zamanda konuştuğum bir öğretmen, 5. sınıf öğrencilerinin sadece %50'sinin yarısının geriye doğru koşabildiğini söyledi. Hayal edebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Yani bizim için çok kolay, geçmişte yapabileceğimiz çok kolay bir şey şu an yapamıyorlar. Bugün çocuklarımıza kendi odalarında bile güvende kalmayı öğretmeliyiz. Çünkü internet artık ara sıra ziyaret ettiğimiz bir yer değil, çocuklarımızın büyüdüğü ortam. Because the internet is no longer a place we occasionally visit.
2: İstanbul merkezi dev kara para soruşturması tamamlandı. Kapalı çarşıda kurulan milyarlık şebekenin 1548 sayfalık iddianamesi mahkemeye sunuldu. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık paralarını aklayan, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 502 şüpheli hakkında onlarca yıl hapis cezası isteniyor.
0: Kapalı çarşıdaki dev kara para soruşturması tamamlandı. Milyarlarca liralık suç ağı mahkeme dosyasına girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından gelen kara parayı aklamak için kapalı çarşıda profesyonel bir örgüt kurulduğu saptandı. Örgüt lideri Türker Ak için 34,5 yıla kadar, yönetici Murat Dönmezoğlu içinse 31 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava kapsamında 502 örgüt üyesi de yargılanacak.
3: 142 eyleme ilişkin toplam finansal hareketlerin ve kamu zararının milyarlarca lirayı bulduğu kaydedildi.
0: Masak raporuna göre şebeke, kara parayı aklamak için çok sayıda kişi adına paravan şirketler kurdu. Bu şirketlerin banka hesapları ve sanal POS altyapıları kullanılarak yüksek hacimli sahte ticari işlemlerle kara para legal sisteme sokuldu. Şebekenin Forex adı altında yüksek kazanç vaadiyle vurgun yaptığı da belirtildi. Sisteme çekilen mağdurlara önce küçük kazançlar gösterildi. Ardından daha yüksek paralar alınarak mağdurlar zarara uğratıldı. Yasa dışı bahis paraları ise parçalı transferlerle dolaştırıldı. Kapalı çarşıdaki bazı döviz ve altın büroları üzerinden nakde ve kripto varlıklara dönüştürüldü. Dava dosyasındaki para trafiği ise dudak uçuklattı. Şebekenin 176 kişi üzerinden topladığı 7,4 milyar lirayı kripto paraya çevirerek yurt dışına kaçırdığı belirlendi. Sanal POS üzerinden 12 milyar lira, döviz ve altın büroları üzerinden 7,1 milyar lira, paravan şirketlerle ise 5,2 milyar lira aktarıldığı saptandı. 1112 öncül suçun anlatıldığı iddianamede şebekenin bu milyarlık trafiği takip etmek için M80 isimli kendine özel bir muhasebe yazılımı kurduğu, kara paranın giriş ve çıkışlarını adım adım buradan takip ettiği ortaya çıktı.
2: İsrail, Gazze'de insanların yaşamasına izin vermiyor biliyorsunuz. Her fırsatta onları öldürmeye devam ediyor. Geride kalanların, yani yaşama şansı bulanların da az buçuk da olsa bir keyif almalarını, dünyadan herhangi bir şekilde bir şekilde eğlenmelerine de izin vermiyor. Zira bir gönüllü var Gazze'de. Dünya Kupası'nı Gazze'lere izletiyor efendim. Dev ekranlar kuruyor. Tutunacak hiçbir dal yok orada yaşayan insanların. Bari buradan biraz da dünyadan zevk alsınlar, eğlensinler, acılarını unutsunlar diye yapılan bir etkinlik. İsrail o Gazze'lerin Dünya Kupası'nı izlemesine vesile olan yardım gönüllüsünü de öldürdü.

0: makas arasında dev ekran kurup maçları izletiyordu. Gazzelilere Dünya Kupası heyecanını taşıyordu. İnsanlar mutlu olsun istiyordu. Ancak İsrail bunu da çok gördü. Gazze'deki Mısır Komitesi Direktörü El-Vahidi'yi katletti.
1: Bu saldırı bir insani yardım çalışanını hedef aldı. Onun işi tamamen sivil nitelikliydi.
0: Gazzeliler açlık, kıtlık ve bitmeyen İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veriyor. Bu zorlukların gölgesinde Gazze'deki Mısır Komitesi'nin direktörü Muhammed Favaz El-Vahidi, Gazzelilere nefes aldırmaya çalışıyordu. Yıkılmış binaların arasında projeksiyon kurup Dünya Kupası maçlarını izletiyordu.
1: Babam muhtaçlara ve yerinden edilmiş kişilere yardım etmek için Mısır Komitesi'nde çalışıyordu. Sabah saat 8'de uyanırdı. Kendine çok fazla yükleniyordu. Bunu dile getirdiğimizde ben insanlara yardım ediyorum derdi.
0: El-Vahidi, Mısır-Arjantin karşılaşmasının gösterimi için hazırlanan alana giderken hedef alındı. Saldırıda iki çocuk dahil 4 kişi yaşamını yitirdi.
1: Bu saldırı bir insani yardım çalışanını hedef aldı. Onun işi tamamen sivil nitelikliydi.
0: Yüzlerce Gazzeli El-Vahidi'nin cenazesi için sokaklara akın etti. El-Vahidi'nin naaşı Filistin ve Mısır bayraklarına sarıldı.
2: El Salvador, tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu düzenledi. Pasifik Okyanusu'nda düzenlenen operasyonda 167 milyon dolar değerinde 6,5 ton uyuşturucu ele geçirildi.
0: El Salvador'da zehir tacirlerine tarihi darbe vuruldu. 167 milyon dolar ederinde uyuşturucu ele geçirildi.
3: Bu vesileyle yapılan el koyma ülkemizin tarihindeki en büyük operasyonu teşkil ediyor.
0: El Salvador güvenlik güçleri Pasifik Okyanusu'nda iki ayrı operasyon düzenledi. Bu operasyonla ülke tarihinde tek seferde en yüksek miktarda uyuşturucu yakalanmış oldu. Deniz kuvvetleri ilk tekneyi ülke kıyılarının 582 deniz mili açığında durdurdu. Yaklaşık 6 saat sonra aynı bölgede ikinci tekneye de operasyon düzenlendi. İki teknede toplam 6,68 ton uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa ederinin 167 milyon dolar olduğu açıklandı. Teknelerde bulunan 6 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. El Salvador güvenlik güçleri başarılı operasyonun ardından yakaladıkları uyuşturucu maddeleri La Paz kentinde sergiledi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele operasyonu ülke tarihindeki uyuşturucu kaçakçılığına vurulan en büyük darbe sözleriyle duyurdu.
3: Teknede 2 Ekvadorlu ve 4 Kolombiyalı vardı. Toplamda yaklaşık 6.680 ton uyuşturucu ele geçirildi.
2: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış ile ilgili soruşturma sürüyor. Kabayış dosyasında yeni bir süreç başladı. Ailenin yeni avukat tutmasıyla birlikte deliller ve kamera kayıtları tekrar incelenecek.
0: Beyaz araba, silinen görüntüler ve bozuk kamera. Rojin Kabayış davasında tüm iddialar yeniden ele alınacak. Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Türkiye'nin gündemine oturan olay 27 Eylül 2024'te yaşandı. Rojin Kabayış kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Rojin'in cansız bedeni 18 gün sonra 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi'nde bulundu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim 2025'te dosyaya giren raporunda Kabayış'ın göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi. Bugüne kadar üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de içinde bulunduğu 413 kişiden DNA örneği alındı.
4: Baba Nizamettin Kabayış, Rojin dosyası için yeniden avukat tuttu. Dosyalar yeniden incelenecek.
5: 3 günün içinde Rojin hangi kamerada çıkmış, nereye gitmiş, bütün görüntülerin fotokopisini çekmiş, yanındadır. Şu anda onları izleyecek. gereken ne varsa üzerinde duracak. Rojin bir tanesinden öbürüne geçerken 15 dakika fark var, silinmişler.
4: Rojin'in kaybolduğu noktadan incelemeler yeniden başlatılacak.
6: Kısa süre sonra artık ciddi ipuçları elimize geldikten sonra katiller ortaya çıkartacaktır. En kritik delik bana göre telefondur. Ve kanaatim odur ki katil veya o katiller o telefonun içerisindedir. Rojin'in telefonun içerisindedir. Çin'de yakın zamanda biz çözülmesini bekliyoruz. Telefonun açılmasını bekliyoruz.
4: Telefonun bulunduğu noktadaki 360 derece dönen kameranın bozuk olup olmadığı yeniden incelenecek.
5: Rojin'in telefonu bıraktığı yerde tekrar gene bir yuvarlak kamera var, döner kamera. Ona da o esnada dediler bozuktur. Kimse gündeme getirmedi. O kameranın görüntüsü eğer varsa olayı tek kalemde çözülür.
6: Kaybolan bir kameranın 15 dakikalık bir süresi söz konusu. Bununla ilgili Sayın Savcılık TÜBİTAK'a müzekkere yazdı, TRT'ye müzekkere yazdı, Ulusal Kriminal Büro'ya müzekkere yazdı. Çözünürlükler de söz konusu.
2: Antalya Manavgat'ta sıcaktan bunalan 4 kişi serinlemek için ırmağa girdi. Irmağın debisi baraj suyu sebebiyle bir anda yükseldi. Bölgedeki adacıkta mahsur kalanlar oldu. Ekipler biri çocuk 4 kişiyi kurtarmak için yoğun mücadele verdi.
0: Girmek yasak tabelasını dikkate almayarak suya girdiler. Su yükselince mahsur kaldılar. Antalya'da sıcaktan bunalan 4 kişi serinlemek için Manavgat Irmağı'na girdi. Biri çocuk 4 kişi ırmağın içindeki adacığa çıktı. O sırada bölgedeki barajda kontrollü su salınımı yapıldı. Bu sebeple ırmağın debisi artınca 4 kişi adacıkta mahsur kaldı.
7: Barajın yükselmesiyle ortada mahsur kaldık. Kimsenin o tarafa geçmesini istemeyiz yani.
0: İhbar üzerine jandarma ve diğer ekipler harekete geçti. Boğulma tehlikesi geçiren biri çocuk 4 kişi için kurtarma operasyonu başlatıldı.
8: Kötü bir durum yani. Allah kimseyi bir daha o duruma düşürmesin.
9: Yani bilinmeyen bir yerde.
8: Tabii ki bilinmeyen, asla bilinmeyen bir akarsuya girilmemesi gerekiyor.
0: Mahsur kalan 4 kişi botlarla güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Kurtarılan kişiler tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Jandarma benzer olayların yaşanmaması için ırmak etrafında ekstra önlemler aldı.
2: Efendim bizler batıda bir yazı yaşıyoruz, işte kavurucu sıcaklar falan var ama bu görüntüler arşiv görüntüler değil, yani kışın çekilen görüntüler değil efendim. Bu görüntüler Hakkari Yüksekova'dan, Bitlis Hizan'dan gelen yeni görüntüler. Orada karla mücadele hala devam ediyor.
0: Takvimler Temmuz'u gösteriyor ancak doğuda hala kış yaşanıyor. Hakkari Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar adeta tünelleri andırıyor. 7 metreyi bulan karda çalışan ekipler kepçeyle açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Bu görüntülerde Bitlis'in Hizan ilçesinden. İl Özel İdaresi ekipleri yaz aylarında besicilerin kullandığı yaylaların yollarını açmak için çaba harcıyor. Ekipler iş makineleriyle 3000 rakımlı Kollu Dere yaylasında halen karın erimediği noktalarda çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler yolu kısa sürede ulaşıma açmayı planlıyor.
2: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Erkan Sak balık tutarken Habur çayına düştü. Ekipler genci bulmak için bölgede çalışma yapıyor.
0: Balık tutarken çaya düştü, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. 25 yaşındaki Erkan Sak 9 Temmuz'da arkadaşıyla birlikte Şırnak Beytüşşebap'tan geçen Habur çayına balık tutmaya gitti. Genç o

0: sırada dengesini kaybederek suya düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bir arama kurtarma botuyla su üstü ve su altı dronlarıyla arama yaptı. 4 dalgıç da çayın içinde gence ulaşmaya çalıştı. 25 yaşındaki gencin yakınları Erkan Sak'tan gelecek haberi bekliyor.
1: Çin yeniden kullanılabilir roket teknolojisine önemli bir adım attı. Fırlatılan bir roketin üst kademeden ayrılan güçlendiricisi dikey biçimde dünyaya döndü ve denizdeki bir kurtarma platformunda yakalandı. Çin böylece SpaceX ve Blue Origin gibi Amerikalı rakiplerine daha da yaklaşmış oldu.
0: 6 dakika sonra dünyaya döndü. Yüzer platform tarafından yakalanarak bir ilke imza attı. Çin uzay teknolojisinde kritik adımlar atmayı sürdürüyor. Son olarak Çin Havacılık ve Uzay Bilimi Teknolojisi şirketi tarafından geliştirilen Uzun Yürüyüş 10B roketiyle bir ilke imza atıldı.
2: Uzun Yürüyüş 10B adlı yeni nesil roket uzaya gönderildi, yörüngeye yerleştirildi ve sonra da roketin en pahalı bölümü kontrollü şekilde geri indirildi. Üstelik ilginç bir yöntem kullanıldı. Amerikalı şirketler bunu roketi dik bir şekilde yeryüzüne indirirken Çin denizin üzerine dev bir ağ kurdu ve uzaydan dönen roket çok profesyonel bir şekilde o ağ tarafından geri çekildi. Bu yöntem dünyada ilk kez başarıyla uygulandı.
0: Bu deneme Çin'i yeniden kullanılabilir roket geliştirme hedefine bir adım daha yaklaştırdı. Zira geleneksel roketlerin kademeleri fırlatma sırasında ayrılarak okyanusa düşüyor veya atmosferde parçalanıyor. Roketin en değerli bölümlerinden biri olan güçlendiricinin yeniden kullanılması, uydu fırlatma ve uzay araştırmalarının maliyetini önemli ölçüde azaltabiliyor.
2: Roket bir kez kullanılmaktan çıkacak ve daha çok pratik işlev görmeye başlayacak. Peki bundan sonra ne olacak diye baktığımızda uzaya daha fazla uydu gönderilebilecek. Uzay ekonomisinde rekabet kızışacak. Çin'in bu uzaycılık alanındaki kapasitesi daha da artacak ve tek seferde 16 ton yük uzaya gönderilecek.
0: Başarılı denemenin ardından Çinli uzay şirketlerinin hisseleri yükselirken geri alınan güçlendiricinin 2026 sonuna kadar yeniden fırlatılması planlanıyor.
1: Efendim çok kısa bir ara vereceğiz akşam ajansına. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
3: A Haber Radyo 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaş artışları kesinleşti. Böylece yılın ikinci yarısında SSK ve Bağkur emeklileri %17.76, memurlar ve memur emeklileri de %13.52 oranında artış alacak.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun

0: Avantajlar Dünyası'na katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, budget'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Sizi Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
9: Size Fuzuli uyar.
8: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
10: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
11: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil Budur hissi.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: Canlı yayın.
14: İstasyonda araçlardan inen 5 kişi arasında bu defa tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Yaklaşık 3 dakika süren kavgada her iki tarafta birbirlerini darp etti. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra 2 kişi cüzdan ve cep telefonları gasp edildiği gerekçesiyle polise şikayette bulundu. Ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
15: Efendim görüntüler Çin'den. Çin'in güney

0: Çin'deki Maysak tayfunuyla birlikte başlayan şiddetli yağışlar neticesinde bir baraj havzası bakın çökmüş böyle ve sonrasında bir yılan üretim çiftliği de bu barajlardan gelen yoğun şiddet nedeniyle artık iptal oluyor ve o da çöküyor. Köye efendim 900'den fazla yılan gelmiş. Köy yılanların istilası altında ama sanki köylülerin bu çok da umurunda değiller gibi. O yılanları bir güzel avlıyorlar böyle. Avladıklarında da büyük keyif alıyorlar. Ne için avladıkları da malum zaten.
1: Çin'i tayfun vurdu. Barajı yıkan sel yılan çiftliğini su altında bıraktı. Yüzlerce yılan firar etti. Çin'i günlerdir etkisi altına alan Maysak tayfunu ülkenin güneyinde hayatı felç etti. Tayfunun yol açtığı sel ve taşkınlar geniş çaplı yıkıma neden oldu. Onlarca kişi hayatını kaybetti.
2: 3 gün 2 gece boyunca mahsur kaldık. Sadece kuru gıda ile hayatta kaldık. Başlangıçta dış dünyayla bir şekilde iletişim kurabildik. Ancak sonra telefonlarımız kapandı. Sonunda kurtarma ekiplerinin geldiğini görünce sanki eve dönüş yolunu bulmuş gibi hissettik.
1: Guangxi bölgesinde etkili olan sel Liulin Barajı'nın çökmesine yol açtı. Yıkılan baraj başka bir felaketi tetikledi. Bir yılan çiftliğinin su altında kalması sonucu aralarında güçlü zehriyle ün salan kobraların da bulunduğu 900 yılan çiftlikten kaçtı. Firar eden sürüngenler çiftliğin yakınlarındaki Dengvei köyünü istila etti. Yollar ve caddelerin sel nedeniyle suya gömüldüğü köyde yılanlar sokaklarda yüzdü. Evlerin balkonlarına tırmanmaya çalıştı. Bazı kişiler kaçan sürüngenleri ağıyla toplamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Bir köy sakini yılanın ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. Sürüngen istilasının ardından köyde acil durum ilan edildi. Eyalet düzeyinde ise alarm verildi. Panzehir stoklarında artışa gidildi.
0: Ankara'da dünya liderlerini ağırlayan NATO zirvesi sadece masadaki diplomatik kararlarla değil, külliyedeki karşılama töreniyle de damga vurdu. Zirvenin en çok konuşulan o tarihi zırhları, kıyafetleri ve Yeniçeri börkleri Konya'da usta ellerde hayat buldu.
3: Dünya diplomasisinin kalbi Ankara'da attı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sadece siyasi mesajlarıyla değil, tüm dünyanın gözünü kamaştıran tarihi karşılama töreniyle de hafızalara kazındı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende Türkiye'nin köklü ordu geleneği dünyaya tanıtıldı. Mehter marşları eşliğinde saf tutan Yeniçeriler ve tarihteki 16 büyük Türk devletini temsil eden askerler liderleri adeta bir zaman tünelinden geçirdi.

0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene Konya imzası atıldı. 16 Türk Devleti'nin temsili kıyafetleri işte bu atölyede hazırlandı.
1: NATO zirvesinde olmak ayrı bir heyecandı. Yaptığımız ürünlerin, yaptığımız kostümlerin orada temsil ettiği, dünyaya verdiği mesajı gördükten sonra çok mutlu olduk.
2: Tasarımcılar Mehmet Direkçi ve Seyit Kara tarihi kaynakları tek tek taradı. Dönemin kumaşları, renkleri ve aksesuarlarını aslına sadık kalarak yeniden yorumladı.
1: Tasarım süreci çok uzun sürdü. Ama dikim sürecinde ortalama bir 3 ay gibi bir sürede NATO zirvesine yetiştirmek için hızla yaptık.
3: İşin sonunda böyle bir ürünün çıkması bizi onurlandırdı. Evet. Ve NATO'da dünyaya bu yaptığımız, ürettiğimiz kıyafetleri bütün dünya liderlerinin görmesi, dünya basının görmesi ve bu işin Konya'da bizden çıkması bizi büyük bir onur ve gurur duydurdu.
0: NATO zirvesinde dünya liderleri Yeniçerileri konuştu. İşte Yeniçerilerin börtleri de bu atölyede hazırlandı.
4: Nedir kumaşı, ham maddesi?
1: Ham maddesi keçi. Orijinal yündür. Ön tarafındakiler sırmadır. Evet. Altındaki bildiğimiz kırmızı, o zamanlarda da kullanılan çuha.
2: Daha önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği meşhur tarihi zırh da aslına uygun olarak bu atölyede üretildi.
1: Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımıza Afrin Harekatı öncesinde savaşta arkasında olduğunu göstermek için Kaan zırhı hediye etmişti. O da bizim atölyemizden çıktı.
2: Konya'nın kültürel ve zanaat gücünü uluslararası vitrine taşıyan bu özel eserler, Türkiye'nin şanlı mirasını dünya liderlerine en doğru şekilde aktarmanın gururunu yaşattı.
5: Yeditepe Üniversitesi'nde ayet yazılı pankartın kapatılmaya çalışılması tartışmaları ve tepkileri de beraberine getirdi. Yükseköğretim Kurumu'nun üniversiteyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. O pankartı açan Mustafa Malo ile ekibimiz bir araya geldi. Erşen Karaca'nın özel haberini izleyeceğiz.
6: Kur'an-ı Kerim üzerinden mizah yapanlar için ifade özgürlüğü isteyen zihniyet, ayet yazılı pankarttan rahatsız oldu.
7: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu mezuniyet töreninde pankart skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Siyasi isimlerden ve aynı zamanda YÖK'ün başlattığı soruşturma kapsamında açıklamalar peş peşe geldi.
8: Müslümanlara ve İslam'a karşı benim de maruz kaldığım, şahit olduğum bu ön yargılarını belki kırılmasına, belki kendilerini bir muhasebeye çekmesine, düşüncelerini tahsis etmesine vesile olurum diye ümit etmiştim ama ümit ettiğimi bulamadım maalesef.
6: Mustafa Malo'nun amacı bir hukukçu olarak mesleğini dosdoğru yerine getirmek istediğini ayette anlatmaktı.
8: Dünyamızda var olan zulümler, haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında bir hukukçunun dosdoğru olmak bir ödevinden ziyade yapması gereken bir yükümlülük ve bir Müslüman olarak aynı zamanda.
6: Hud suresi 112. ayetin yazılı olduğu pankart bazı öğrencileri rahatsız etti. Önce pankartı indirmek istediler. Ancak Mustafa Malo direndi.
8: Orada ilk müdahale geldiğinde ben şaşkınlıkla birlikte dik durarak pankartı vermedim. Fiziksel güce karşı mukavemet gösterdim sabit durarak. Üzüntümü dışa vurmadım. Aksine tebessümle karşılık verdim. Ve tebessümüm sanırım onları biraz daha rahatsız etti. Çünkü onlar biraz daha sanırım benden fevri veya işte duygusal olarak daha kötü bir reaksiyon beklediler.
6: Girişimleri sonuçsuz kalınca bu kez pankartın önünde sıralandılar.
8: Bu gibi görüntülere çok şahidiz, maalesef alışığız. İnşallah kırılır bu görüntüler ama başörtülü ablalarımızın o protestolara kimisini destek vermesi, kimisinin sessiz kalması beni çok derinden üzdü.
6: Yükseköğretim Kurulu söz konusu olayla ilgili soruşturma başlattı.
5: Bulgaristan'da yaşayan Türkler 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanları unutmadı. Cuma namazının ardından şehitler anıldı, dualar edildi.
6: Bulgaristan'da yaşayan Türkler 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde şehitlerimizi unutmadı. Camilerde dualar okundu. Kardeşlik ve birlik mesajları verildi.
9: 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından bu yıl 10 sene geçmiş oluyor. 10. yıl dönümü Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında ve başta Balkanlarda da anılıyor.
6: 15 Temmuz şehitlerimizin yad edildiği yerlerden biri de Bulgaristan'ın Kırcaali kentiydi.
10: Ve bu süreçte vatanlığı, bayrağı, kimliği için canını feda eden aziz şehitlerimize dua edeceğiz. Onları rahmetle, minnetle yad edeceğiz. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Aziz Türk milletine bir daha böylesi acılar yaşatmasın diyorum. Herkese saygılar sunuyorum.
6: Düzenlenen programda şehitlerimiz için dualar edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi yapıldı.

0: programa Türkiye'deki camilerde görevli imamlar da davet edilirken, Bulgaristan Başmüftüsü Ahmet Hasan da A Haber'e programa ilişkin bilgi verdi.
1: 15 Temmuz şehitlerini anmak için buradayız. Cenab-ı Hak aziz milletimize bu tür acılar yaşatmasın. Türk milletinin vicdanına, birliğine, beraberliğine yıllar önce yapılan bu saldırı kabul edilemez. Türk milleti buna en güzel şekilde cevap vermiştir. Bundan böyle de Allah-u Teala hiçbir şekilde milli ve manevi değerlerimizi zarara sokacak şekilde saldırılar düzenlemesine milletimiz izin vermesin. Vermeyecektir de bundan sonra.
2: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Görüntüler Tayvan'dan. Saç fabrikası alevlere teslim oldu. Gökyüzüne simsiyah bulutlar yükseldi. Yangın çevredeki yapılara da sıçradı. Toplam 3 fabrika hasar gördü. Yetkililer bölge sakinlerini maske takmaları ve pencerelerini kapalı tutmaları konusunda uyardı. Bu yangının adresi ise Çekya. Alevler asırlık ayakkabı fabrikasından yükseldi. Binanın büyük bir kısmı küle döndü. Personel tahliye edilirken yaklaşık 300 itfaiyeci ve bir helikopter bölgeye sevk edildi. Depo olarak kullanılan fabrikada en az 70 bin ayakkabı bulunuyordu. ABD'nin kuzeydoğusu şiddetli fırtınayla mücadele ediyor. Sokaklar su altında kalırken güçlü rüzgar büyük yıkıma yol açtı. New Jersey eyaletinde acil durum ekipleri bir otelin yapısal hasarını değerlendirirken çatının ikinci bir bölümü çöktü. Neyse ki yetkililer oteli önlem olarak tahliye etmişti. Filipinler'deki Canlaon Yanardağı tekrar faaliyete geçti. Kül yağışı adayı kısmen kapladı. Duman bulutu ise 3000 metreye kadar yükseldi. Yanardağ'da ikinci seviye alarm durumu sürüyor. Endonezya'da bir çiftçi muz tarlasına ulaşmak için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Çiftçi ağır yük taşıma kapasiteli drone'a halat yardımıyla kendisini bağlıyor. Böylece evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki muz tarlasına kısa sürede ulaşıyor.
2: Küresel elektrikli araç satışları Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre %7 artarak 2 milyona yükseldi. Yılın ilk 6 ayında toplam satışlar ise 9,6 milyona ulaştı.
3: Elektrikli araç satışlarında küresel hareketlilik sürüyor. Haziran ayında dünya genelinde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %7 artarak 2 milyona ulaştı. Yılın ilk 6 ayındaki toplam satışsa 9 milyon 600 bin olarak kayıtlara geçti.
4: Haziran ayında elektrikli araç satışlarında en güçlü performans Avrupa'dan geldi. Bölgede satışlar aylık bazda %28, yıllık bazda ise %31 artarak 530 binli rekor kırdı.
5: 2035 yılı için Uluslararası Enerji Ajansı'nın koyduğu adet bazındaki rakamlara da bakarsak dünya genelinde yaklaşık 350 milyonluk bir elektrikli araç adedine ulaşılacağını söyleyebiliriz. Toplamda da dünyada yaklaşık 2 milyar araçtan bahsediyoruz.
3: Dünyanın en büyük pazarı Çin'de ise Haziran ayı satışları geçen yılın aynı ayına göre %11 geriledi. Yılın ilk yarısında toplam satış 4 milyon 900 bine ulaşsa da bu rakam geçen yılın aynı döneminin %14 altında kaldı. Buna karşın Çin'in elektrikli araç ihracatı 500 bin adette rekor kırdı. Kuzey Amerika'da da düşüş sürdü. Haziran'daki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı ayına göre %13 azalarak 130 bin oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrikli araçlara yönelik teşviklerin kaldırılması satışları baskılamaya devam ediyor. Dünyanın geri kalanındaki elektrikli araç satışları ise Haziran'da yıllık bazda %98 artarak 300 bin oldu. Satışlar yılın ilk yarısında %91 büyümeyle 1,4 milyona yükseldi.
2: Şimdi de yurttan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
0: Mersin'de drift atıp akrobatik hareketler yapan 41 sürücüye toplam 3 milyon 202 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin ehliyetleriyle araçlarına ise 60 gün süreyle el konuldu. İzmir'in Konak ilçesinde bir işletmeye silahlı saldırı düzenleyen iki kişi çevreye rastgele ateş açtı. Kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilen iki şüpheli operasyonla yakalandı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde içinde 400 bin lira olan poşet yanlışlıkla çöpe atıldı. Yaklaşık 15 bin ton atığın ayıklandığı arama çalışmalarının ardından poşet mahalledeki çöp konteynerinde bulundu.

0: Bu doğal süreç göl suyunun kırmızı ve pembe tonlarına bürünmesine neden oluyor.
1: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli güvenlikle ilgili çok önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subay mezuniyetinde konuştu. Yerli ve millilik oranından bahsetti efendim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin %82'lere kadar ulaştığımızdan bahsediyor ki bu çok müthiş bir oran. Birazdan detaylarını ekranlarınıza getireceğiz. Ve gök vatan artık Kaan'a açacak kollarını, zira Kaan'ın Gökvatan'da test uçuşlarını yapması için önünde bir engel kalmadı. F-110 motorlarını istiyorduk test yapmak için, biliyorsunuz, ve o F-110 motorları da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Böylece yerli ve milli motorumuz gelişene kadar da biz Kaan'ı geliştirmek için F-110 motorlarını kullanabileceğiz. Onun da detaylarına birazdan bakacağız. Şimdi emekli maaşları için artık rakamlar neredeyse hazır, ama ne kadar maaş aldığını emeklilerin öğrenmesi aslında çok iyi, çok kolay bir yöntem var. Emekli maaş alma zamanı beklemenize gerek yok. Nasıl öğreneceksiniz? Onun da detaylarını birazdan aktaracağız. Ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. NATO zirvesinin ardından Başkan Erdoğan'ın gündemi milli güvenlikti. Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subay mezuniyetinde yaptığı konuşmada savaşların artık sadece cephede verilmediğine dikkat çekti. Savunma sanayisindeki yerlilik vurgusuyla Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemeyiz dedi.
2: Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik, bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz.
3: Milli güvenlik vurgusu yaptı. Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel olarak artan önemine dikkati çekti.
2: Devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subaylar mezuniyet töreninde konuştu.
2: İstanbul'un fethiyle bir çağı kapatıp diğerini açarken Sultan Fatih'in döktürdüğü şahi toplarıyla, karadan yürüttüğümüz gemilerle, askeri dehamızın ışıltısıyla yeni bir destan kaleme aldık. Mehter'i savaş alanında birlikleri yönlendiren bir orkestra olarak yine biz kullandık. Ecdadın mirasına en güzel şekilde sahip çıkıyoruz.
3: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor dedi. Gelişen yeni teknolojilere dikkat çekti.
2: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. Kamikaze dronlarla kritik altyapılar, enerji nakil hatları, ticaret güzergahları hedef alınıyor. Yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız.
3: Ankara'daki NATO zirvesine de değindi. İttifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık ifadesini kullandı.
2: Diyalog kanallarının açık tutulmasında öncü roller üstleniyoruz. Barışın ve huzurun kalıcı hale gelebilmesi için her türlü kapıyı zorluyoruz. Uluslararası ittifaklarda çok güçlü varlık gösteriyoruz.
3: Cumhurbaşkanı savunma ve havacılık ihracatında rekor kırıldığını da duyurdu.
2: Sadece geçtiğimiz ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettik. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık.
3: Erdoğan sözlerini terörsüz Türkiye vurgusuyla noktaladı.
2: İç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız.

0: Efendim, Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan artık çok daha hızlı bir şekilde geliştirilebilecek. Zira bu konudaki en önemli meselemiz, bir taraftan Kaan'ı geliştiriyoruz ama Kaan'ın geliştirdiğimiz prototiplerin de gökyüzüne uçması gerekiyor. Bunun için de bir jet motoruna ihtiyacımız var. Bir taraftan Tİ'de Kaan'ın jet motorları da geliştiriliyor ama bu süreç içerisinde Kaan'ı test etmek için jet motorlarına ihtiyacımız vardı ve onlar da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecekler. F-110 motorları için artık hiçbir problem kalmadı. Artık F-110 motorları kısa bir süre içerisinde, artık süreç işleyecek, imzalar atılacak ve çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelecekler ve böylece biz o motorlarla Kaan'ı çok daha hızlı bir şekilde test edip geliştirebileceğiz.
1: Çok uzun olmayan bir süreçte, hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız.
2: Gökvatanın çelik kanatları, Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı Kaan, her geçen gün hedefine bir adım daha yaklaşıyor.
3: 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe sahip olan Kaan, düşük görünürlülük, yapay zeka destekli görevlendirme sistemleri, yüksek durum farkındalığı ve üstün manevra kabiliyetiyle Türkiye'nin gökyüzündeki en stratejik güçlerinden biri.
2: İlk kez 21 Şubat 2024'te gökyüzüyle buluşan Kaan, sahip olduğu ileri teknoloji ve yüksek kabiliyetleriyle Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Şimdi ise programın en kritik başlıklarından birinde önemli bir eşik atladı.
3: 5. nesil savaş teknolojisiyle Gökvatan'ın yeni hakim olmayı hedefleyen Kaan, bu kez motor tedarik sürecindeki gelişmesiyle gündemde.
2: Kaan programında kullanılacak General Electric F110 GE129 turbofan motorlarının Türkiye ihracatına ilişkin ABD Kongresi'ndeki 15 günlük resmi inceleme süreci tamamlandı. 24 Haziran'da ABD yönetiminin Kongre'ye yaptığı yaklaşık 700 milyon dolarlık resmi bildirimle başlayan süreçte satışı durdurmaya yönelik herhangi bir red kararı çıkmadı. Bazı Kongre üyeleri S-400 gerekçesiyle itirazlarını dile getirse de ortak bir engel oluşturulamadı. Böylece 10 Temmuz itibarıyla F-110 motorlarının ihracatına ilişkin Kongre kaynaklı hukuki inceleme süreci de resmen sona ermiş oldu. F-110 motor tedariki Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündem başlıkları arasında yer aldı. Başkan Erdoğan görüşme öncesinde motor tedarikini daha önce de ele aldıklarını ve konuyu yeniden görüşeceklerini belirtti. Trump ise ABD'nin bu konuda sorumluluk almaya devam edeceğini ifade etti.
0: Mutlak butlan karar sonrası CHP adeta bölünmenin eşiğine geldi. Bir yandan parti içinde arınma hamlesi devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu yeni ihraç ve görevlendirmeleri gündeme almak için bir kez daha A takım ile bir araya geldi. O toplantıdan çıkan kararları ise parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. 7 il başkanı daha görevden alındı.
4: Kim bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
5: Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma hamlesi il başkanlarıyla sürüyor.
6: Örgüt başkanlarımızı, il başkanlarımızı, bazı ilçe başkanlarımızı hem partinin kurumsal kimliğini zedeleyen iş, eylem ve davranışları sebebiyle hem de özellikle bu mutlak butlan süreci içerisindeki tutumları sebebiyle birlikte çalışamayacağımızı değerlendirerek bir görevlerine son verme, yollarımızı ayırma süreci yaşamıştık.
5: Kılıçdaroğlu adı rüşvet iddiasına karışan ve kendisine karşı ağır hakaretlerde bulunan isimlerle yolunu ayırıyor. Bazıları ihraç talebiyle disipline sevk edilirken bazıları da görevden alınıyor. Böylece Özgür Özel döneminde atanan il başkanlarının neredeyse yarısı değişmiş oldu.
6: Afyon Karahisar ilimizi ve merkez ilçemizi, Giresun, Trabzon ilimizi, Yozgat, Aydın ve Tekirdağ ilimizi ve il yönetimimizi, yani 7 tane ilimizi de görevden almış, örgütü feshetmiş bulunuyoruz. Onun dışında 3 tane de ihracımız var.
5: Ayrıca toplantının gündeminde görevden alınan fakat

0: Diğerlerine henüz atama yapılmayan bazı il başkanlıklarına yapılacak yeni atamalar vardı.
1: Yaklaşık 22 il başkanlığımızda bir boşluk oluşmuştu. Buralara atamalar yapılması bizim MYK'mızın ana gündem maddelerinden biriydi. 15 tane ilimizde il başkanı olarak bir görevlendirme yapmış bulunuyoruz.
0: Toplantı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın basın toplantısı beklenirken CHP genel merkezindeki salonda yapılan fon değişikliği de dikkatlerden kaçmadı. Özgür Özel döneminde yer alan Türkiye'nin birinci partisi ifadesinin yerine artık Türkiye'nin kurucu partisi yazısı bulunuyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda pankart krizi yaşandı. Binanın cephesinde asılı bulunan Ekrem İmamoğlu'nun pankartı polis ekipleri ve Binç eşliğinde kaldırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı. CHP İstanbul İl Örgütü'nün kısa bir süre sonra İmamoğlu pankartını yeniden cepheye asmasıyla gerginlik yaşandı. Taraflar arasında gerilim tırmanırken polis ekipleri binaya girdi. Yaşanan sürecin sonunda ise üstünlüğü Kılıçdaroğlu cephesi elde etti. Sabah saatlerinde binanın iki cephesine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterleri asıldı.
2: Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde arınma takvimini işletirken Özgür Özel ve ekibinin de yeni bir parti kurma hazırlığı sürüyor. Bir yandan partiden ayrılmadan önce atılacak adımlar planlanıyor. Diğer yandansa milletvekillerinin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine ilişkin senaryolar tartışılıyor.
3: İşgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
0: CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına hız verdi. Kritik takvim için gözler 20 Temmuz'a çevrildi.
4: Makul bir süre bekleriz. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvururuz. Sulh Hukuk Mahkemesi de der.
0: Özgür Özel ve ekibinin adli tatilin başlamasıyla beraber 21 Temmuz'da ilk somut adımı atmaya hazırlandıkları öne sürülüyor. İddialara göre ilk olarak CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu yerine yeni bir çağrı heyeti atanması talep edilecek. Şayet bu talep yerine getirilmez veya butlan kararı iptal edilmezse yeni partiye geçiş süreci başlatılacak.
5: Bugün yeni partiler kurulmaya çalışıyor, isimler belirliyorlar. Ya arkadaş, amacınız kavga ederek, çarpışarak ayrılmaksa günah bu partiye.
0: CHP kulislerine göre Özel cephesinde farklı senaryolar da masada. Bir grup sınırlı sayıda milletvekilinin yeni partiye geçmesini, geri kalanlarınsa CHP çatısı altında mücadeleyi sürdürmesini savunuyor. Diğer bir grupsa toplu ayrılığın daha etkili olacağını, yeni partinin mecliste ana muhalefet konumunu üstlenmesi gerektiğini dile getiriyor.
4: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
0: Tüm bu gelişmelerin yanı sıra B planı olarak nitelendirilen bir yedek parti formülü de gündemde. İmamoğlu'na yakın milletvekillerinin de süreç içerisinde bu partiye geçebilecekleri konuşuluyor.
6: Anadolu Birliği Partisi ile uzlaşmışsınız.
7: Kardeşim, siz başka bir partiye giderken, gideceğiniz artık apaçıkken Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye rahat bırakmıyorsunuz?
8: Barış, o zaman
7: niye hırpalıyorsunuz? Dur o zaman.
0: Ve CHP'li belediyelerdeki tartışmalar. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde ihale sürecine ilişkin tartışmalar büyüyor. 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 783 araç ve iş makinesi kiralama ihalesinin şartnamesine ancak belirlenen firmaların ihaleye girebilmesine yönelik madde konulduğu iddia edildi. Çiğli Belediyesi de yeni bir tartışmayla gündemin merkezine oturdu. Daha önce maaş ödemelerinde yaşanan sorunlarla gündeme gelen belediyenin bu kez de bireysel emeklilik sistemi üzerinden işçileri mağdur ettiği öne sürüldü. Yıllarca maaşlardan BES kapsamında kesinti yapılmasına rağmen belediyenin işçiler adına herhangi bir BES sözleşmesi düzenlemediği iddia ediliyor. İşte
2: emekli maaşlarındaki artış oranı Temmuz itibariyle belli oldu. Peki kim ne kadar maaş alacak? Farklar ne zaman hesaplarda olacak? Milyonlarca emeklinin merak ettiği sorular bunlar. Ancak yeni aylıkları öğrenmek için maaş gününü beklemeye gerek yok. İsteyenler E-Devlet üzerinden öğrenebiliyor.
9: Zamlı maaşlar
8: Böylece SGK tarafından bir ipucu olarak E-Devlet'e yüklenmiş oldu.
9: SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Herkes yatacak yeni maaşları beklemeye başladı. Merak edilense hesaba ne kadar para yatacağı oldu.
8: SSK, Bağkur emeklisi %17.76 oranındaki 6 aylık enflasyon artışını alacak. Memurlar ve memur emeklileri de %13.52 alacak. Şimdi merak edilen, ben kaç lira maaş alacağım?

0: Ve bu ne zaman yatacak benim hesabıma?
1: Memur emeklileri maaşını aldı ama ay içinde zamları ayrıca alacak. SSK ve Bağkur emeklileri ise önümüzdeki hafta almaya başlayacak.
0: Henüz hesaplanıp hesaplara geçmedi çünkü ödeme tarihleri var. SSK Bağkur emeklisi 17 ile 28 arasında alacak. Memur emeklileri ise 1 ile 5 arasında maaşlarını aldılar ama zamsız olarak aldılar.
1: Formül E-Devlet'e yüklendi.
0: SGK E-Devlet'teki herkesin hesabına ek ödeme dediğimiz bu eski vergi iadesi tarzındaki %4'lük payları yükledi. %4'lük ek ödeme kısmı. Bunu eğer 25 ile çarparsanız sizin kök aylığınız ortaya çıkacak. 26 ile çarparsanız 6 aylık sürecek zamlı aylığınız ortaya çıkacak.
2: E-Devlet'e girdiniz ve emekli ödeme bilgileri yazdınız. Karşınıza ek ödemeler çıkacak. Eğer 500 lira yazıyorsa siz bunu 26 ile çarptığınızda 13 bin lira zamlı emekli maaşınız karşınıza çıkıyor. Ama en düşük emekli maaşının yani 23.552 liranın altında kaldığı için size hazine yardımı yapılıyor. 10.552 lira. Eğer bu en düşük maaşın üzerindeyse yazan tutar yani 1000 liradan hesaplayalım. O zaman 26 ile çarptığımızda karşımıza 26 bin lira çıkıyor. O zaman size ek hazine yardımı yapılmıyor.
1: Ek ödeme 800 liraysa 2752 lira hazine yardımıyla maaş 23.552 liraya tamamlanıyor. Ek ödeme 1500 liraysa emekli maaşı 39 bin lira oluyor.
0: Herkes ek ödemesini 26 ile çarpıp bankaya kaç lira yatırılacağını kolayca öğrenebilir.
3: NATO zirvesine kritik kararlar kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlere takdim ettiği özel üretim hediyeler de gündeme oldu. Devletler arası ilişkilerde hediyelerin diplomatik karşılığı ne anlam ifade eder? Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş değerlendirdi efendim.
4: Egemenlik ve milli güç sembolü olarak verilen bu stratejik hediyeyi değerlendirmemiz gerekiyor.
5: Devletler arası diplomaside bazen bir hediye sözlerden daha güçlü mesajlar içerebiliyor.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın silah hediyesi bir protokol armağından ziyade Türkiye'nin savunma sanayisiyle yükselen güç kimliğinin de sembolik ifadesi olarak söylememiz gerekiyor.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sonrasında takdim ettiği hediyede Türkiye'nin hem devlet geleneğini hem de savunma sanayisindeki gücünü liderlere sembolik bir şekilde anlattı. Erdoğan zirveye katılan liderlere isimlerinin işlendiği özel üretim revolver silah ve mermi hediye etti.
4: Liderlerin diplomasi ve kişisel ilişki boyutuyla isimlerinin yazılı olması liderler arası diplomasi açısından da çok büyük önem taşıdığını ifade etmemiz gerekiyor.
5: Peki devletler arası ilişkilerde hediyelerin diplomatik karşılığı ne anlam ifade ediyor? Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş değerlendirdi.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara zirvesine katılan liderlere 357 Magnum tipi bir tabanca hediye etmesi de sadece protokol hediyesi değil daha çok stratejik ve bir sembolik anlam ifade ettiğini de söylememiz gerekiyor.
5: Başkan Erdoğan'ın ülke liderlerine savunma sanayi ürünü hediye etmesi nasıl okunmalı?
4: Ankara zirvesinin kalıcı bir simgeyle temsil edilmesiyle beraber Türkiye'nin de artık diplomatik hafızalarda kesin ve net olarak bir yer almasını sağlayacak önemli bir hediye olarak da bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
5: Söz konusu hediye Türk markalarının görünürlüğünün artmasına da katkı sağlıyor.
4: Savunma sanayisi açısından da değerlendirdiğim zaman ihracat açısından çok büyük bir dolaylı bir göstergenin ürünü ve aynı zamanda da Türk markalarının tanınırlığının artırılması noktasında da önemli bir sembolü ifade ettiğini söylememiz gerekiyor. NATO amblemiyle büyük Türk bayrağımızın birlikte kullanılması bu da Türkiye'nin NATO içindeki güçlü yapısıyla beraber NATO'ya verdiği destek ve katkıyı Türk savunma sanayisinin NATO için artık bir üretim merkezi konumuna geldiği ve bu noktadaki güvenliği ilişkilendirmesi noktasında da çok önemli bir süreci başlattığını milli kapasiteyle ittifak dayanışmasının en büyük göstergesi olarak da bunu bir anlamda yine değerlendirebiliriz.
3: Yeni Doğan Çetesi sanıkları bugün 9. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmadaki en önemli gelişme adli tıbbın 10 bebeğin ölümüne ilişkin hazırladığı rapordu. 37 hekimin imzasını taşıyan raporda her bebeğin ölüm sebebi ve bebeklerin tedavi süreçlerine yapılan işlemler tek tek anlatıldı. Ve maalesef 3 bebeğin adeta göz göre

0: göre ölüme gönderildiği ortaya çıktı.
1: Yeni doğan çetesi davasında bir gelişme oldu. Ölen bebeklerin adli tıp kurumu raporları dosyaya girdi. Üç bebeğin göz göre göre ölüme gönderildiği ortaya çıktı. İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalli davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yeni doğan çetesi bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşma başında Adli Tıp Kurumu 10 bebeğin ölümüne ilişkin 37 hekimin imzasını taşıyan raporları mahkemeye sundu. Toplamda 1284 sayfalık raporda her bebeğin ölüm sebebi ve bebeklerin tedavi süreçlerinde yapılan işlemler tek tek anlatıldı. Raporda Serdarova, Karakoç ve Helvacı isimli bebeklerin uygun tanı ve tedavi durumunda yaşayabilecekleri değerlendirilmesi yapılırken 7 bebek için bunun kesin olmadığı belirtildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma çete lideri Fırat Sarı'nın aralarında bulunduğu sanık savunmalarıyla devam etti. Şimdi gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi.
0: Efendim, bir eve ürün değişimi için giden 17 yaşındaki bir genç yanlışlıkla yeni boyanan yere basınca ev sahibi adeta çılgına döndü. Önce genci darp etti, ardından hıncını alamayıp belindeki silahına sarıldı. O genç canını zar zor kurtardı.
1: Bir anda gözü döndü. 17 yaşındaki teslimatçıya kurşun yağdırdı. Hem de sadece yeni cilalanmış zemine bastı diye.
2: Tadilatta olan bir ev, merdivene bastım. Merdivende boya varmış. Adam bana bağırdı. Ben de özür diledim. Müşteri olduğu için haklıdır dedim. Boyayı sildim. Boyada bir şey olmadığını gösterdim. Ondan sonra beni yaka paça daireden dışarı atmaya başladı. Sözlü bir tartışma yaşandı. Üstüme yürüdü. Bana yumruk attı.
3: İddiaya göre arkamdaki binanın terasına yapılan işte bu yere iki kez yanlış LED sistemi takıldı. Bunun üzerine 17 yaşındaki genç adrese geldi, ürünleri teslim etmek istedi. O sırada zeminler yeni cilalanmıştı. Genç fark etmeden yanlışlıkla o zemine bastı. İşte ev sahibi o an çılgına döndü. Önce genci darp etti, sonra sokak ortasında silahla kovalamaya başladı. Gel gel gel.
4: Benim çocuğum hırsızlığa gitmedi. Benim çocuğum birine zarar vermedi. Sade bu ürünleri teslim etmeye gitti.
1: İstanbul Tuzla'da meydana geldi olay. Talihsiz genç ne olduğunu anlamadan silah seslerini duydu.
2: Ben silahını hazırladığını gördükten sonra arkamı dönüp kaçmaya çalıştım zaten. Arkamdan birkaç el ateş etti.
3: Kadar can havliyle kaçan genç park halindeki aracı kendisine siper etti. O sırada yapma abi diye ev sahibine yakardı. Ancak ev sahibi dinlemedi. 8 el ateş etti.
4: Sen yukarı sıkmıyorsun, çocuğumun ayaklarına, gövdesine sıkıyorsun.
2: 7-8 tane kurşun sıktı. Hiçbir kurşun bana gelmedi. Çocuğu da o sırada dedi ki işte onu öldür diyerekten bana küfür etti. Babasını tahrik etti.
4: Mermileri eğer sırtından alsaydım ben bunu olacaktım. Sırtında son dakikaya kadar çanta sırtında.
2: Direkt öldürmeye teşebbüs ateş etti bana. Kaçmasaydım, orada o araba olmasaydı, arabanın etrafında dönmeseydim ya da mermisi bitmeseydi, diğer silahı çıkartsaydı ben şu an yine konuşamıyor olacaktım. Zordu benim için, yani yaşadıklarım hiç kolay şeyler değil. İlk defa yaşıyorum bunları da. Gereğinin yapılmasını istiyorum.
1: 17 yaşındaki kurye canını zor kurtardı. Ona ateş eden ev sahibi ise gözaltına alındı.
4: Benim çocuğum o tarlaya gitseydi ben sırtımdan mermilerimi sayacaktım. Ben bu olayın kapanmasını istemiyorum. Sonuna kadar gitmek istiyorum.
0: Şimdi de yurttan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
1: Trafikte şov yapmaya kalkıştı, rekor ceza yedi. Mersin'de çevresindekilerin güvenliğini tehlikeye atan magandalar polise yakalandı. Son bir ayda 41 sürücüye 3,2 milyon ceza kesildi. Araçlar da 60 gün trafikten men edildi. Sözlü kavga çığırı.

0: Yerinden çıktı. Taraflardan biri diğerini aracıyla ezdi. 43 yaşındaki Cemal Battal apartman demirleri ve aracın arasına sıkıştı. Olaydan 3 gün sonra da hayatını kaybetti. Göz göre göre çevreyi kirlettiler. Sonra da pişkince hiçbir şey olmamış gibi davrandılar. Hatay Defne'de 3 kendini bilmezin yaptığı rezalet tepki çekti.
1: Herhangi bir yaptırımı olmadığı zaman da insanlar dediğim gibi kendilerine hak buluyorlar bunları.
0: Cenazeden dönüyorlardı. Bir anda karşılarına çıkan traktörle çarpıştılar. Mehmet Bilir'in kullandığı araç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Bilir, abi ve annesi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı.
2: Burada çok kaza oluyor. Çünkü yol zemini bozuk.
0: İterken alev aldı. Su bidonuyla söndürmeye çalıştı. Başaramayınca yardımına esnaf koştu. Maddi hasarla atlatılan yangından geriye motosiklet sürücüsünün yaşadığı korku dolu anlar kaldı.
3: Adanalı tüccarın çıktığı ticaret yolculuğu ailesi için bitmeyen ve belirsiz bir bekleyişe dönüştü. Fildişi sahilinde kaybolan Süleyman Kaplan'dan günlerdir haber alamıyor. Yakınlarının tek dileği ise onu sağ salim yeniden görebilmek.
0: Gittiği yol ekmek kapısı olacaktı ama o yolculuk geride tarifsiz bir bekleyiş bıraktı.
4: 2 yıldır Afrika'ya gidiyor geliyor iş için. 19 Haziran'da görüştük. En son 19 Haziran'dan beri biz ona ulaşamıyoruz.
5: Süleyman Kaplan yapmış olduğu araştırma, inceleme ve ardından da kurmuş olduğu diyaloglar sonrasında Afrika'ya ticaret yapmak için gitti. Ailesiyle son olarak 19 Haziran'da konuştu ve ardından ise sırra kadem bastı.
0: Fildişi sahiline merdiven korkuluğu götürmüş. Adanalı tüccar takvim yaprakları değişti ama ondan bir türlü ses çıkmadı.
4: Konsolosluk ilgileniyor, oranın polisi ilgileniyor. Herhangi bir şey yok yani.
0: Aramalar sürüyor ama her geçen an belirsizlik yükü daha da artıyor.
4: Malzemeleri var. Eşimin bir aracı vardı orada. Araç yok, eşim yok, telefonu yok.
0: Evladı ve kardeşi de umutla yollara düştü.
6: Kendim babamı aramaya geldim burada.
0: Fildişi sahilinin Abidjan şehrine gitti.
6: Ellerinde bazı bilgiler olduğunu söylüyorlar ama paylaşmıyorlar. Babam bulana kadar kalacak.
0: Ailenin endişesi ise her daim katlanıyor. Ama hiçbiri Süleyman Kaplan'ın döneceğine olan inancını yitirmiyor.
4: Yıllardır yurt dışında farklı ülkelere gider. Gittiği ülkelerde yani hiçbir zaman hiçbir sıkıntı yaşamadık.
0: En zor bekleyiş ise çocuklarınki.
7: Çok özledim kendisini. İnşallah en yakın zamanda bulabiliriz.
0: Onlar için geçen her gün babalarına biraz daha hasret kalmak demek.
8: Bir gün bile konuşmadığımız olmadı kendisiyle. Hep haberleştik. Babamızı istiyoruz.
0: Tek istekleri eski günlerde olduğu gibi aynı çatı altında olmak.
9: Onunla gelmesini istiyorum. Onunla birlikte olmak istiyorum ben.
3: Define bulmak için Çorum'da bir mağaraya giren 5 arkadaşın başına gelmeyen kalmadı. İçlerinden biri yer altında kayboldu. Diğerleri de zar zor canlarını kurtardı.
0: Hayalleri zengin olmaktı ama planları istedikleri gibi gitmedi. Define bulmak için mağaraya giren 5 arkadaş ölümle burun buruna geldi. Çorum'un Kavacık köyü kırsalındaydı belirledikleri yer. Mağaraya girip altınlarla çıkacaklardı. Ama içlerinden biri derinlerde kaybolunca kurtarma ekiplerinden yardım istediler. O andan sonra zamana karşı yarış başladı.
10: 1, 2, 3.
0: Ancak büyük bir engel vardı. Mağaranın içi metan gazıyla doluydu. İçeri giren ekipler gaz miktarı artınca oksijen tüpleri kullanmak zorunda kaldılar. 4 defineci güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Kayıp olanı arama çalışmaları ise devam ediyor.
11: Yavaş yavaş gelin.
3: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: 28 Şubat'ta başlayan savaşta

0: Öldürülen Ali Hamaney'in naaşı doğduğu topraklara Meşe'de döndü. Cenaze namazını en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı. Günlerce süren cenaze töreni gözyaşlarıyla sona erdi. Hamaney İmam Rıza Türbesi'nin Darüzzikr salonunda toprağa verildi.
1: Viva España! I love you, man. You always talk about Palestine. I love you, man. I respect you a lot. I love you, man.
0: Dünyaca ünlü oyuncu Javier Bardem Portekiz-İspanya maçında büyük sevgi gördü. Filistin'i her fırsatta hatırlatmasını sevenleri de unutmadı.
1: Palestine is free. You're the first one invited. Well, you call my house.
2: I admire the Palestine.
0: Fransa'nın Fas'ı elediği çeyrek final mücadelesi sonrası İngiltere sokakları karıştı. Polis göstericileri kontrol altına almakta zorlandı. Orman yangınlarının kontrol altına alınamadığı İspanya'da can kayıpları artıyor. 12 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı ülkede 19 kişi de kayıp. İtfaiye ekipleri ise alevlerle canla başla mücadele ediyor. Çekya'da 75 bin ayakkabının kül olmasına yol açan yangında deponun bir bölümü böyle çöktü. 7 milyon euro değerinde ayakkabı alevlerin ortasında kaldı. Şimdi markanın elinde sadece vitrinlerdeki ürünler var. Çin'de sele rağmen vicdanı çekip gitmeye el vermedi. Barınak görevlisi zor şartlarda döndü. Çatıya çıkan kedileri ve boğulmak üzere olan köpekleri kurtardı. İngiltere'de en popüler bebek ismi 2025'te de değişmedi. En çok tercih edilen isim Muhammed oldu. Çin yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde SpaceX ve Blue Origin'e yaklaştı. Roketin ilk kademe güçlendiricisini denizdeki platformla yakaladı.
3: Kalp hastası Hasan Güler, sağlık sorunları nedeniyle çalışamayınca kirasını ödeyemez hale geldi. Bir süre mahallelinin desteğiyle yaşamını sürdüren Güler, ev sahibinin daireyi boşaltmasını istemesi üzerine evsiz kaldı. Sokakta kalan talihsiz kiracı ilginç bir pankartla yaşadıklarına tepki gösterdi.
4: Hastalığından dolayı çalışamıyorum, bırakın çalışmayı, yürüyemiyorum dahi. Belli bir iki dakika yürüdükten sonra nefes nefese kalıyorum.
0: Benim kalbim hasta, senin vicdanın dedi, ev sahibini böyle protesto etti.
4: Sürekli bir yerlere gitmekten bıktım artık. Hani dedim sessiz bir eylem yapayım, atayım pankartı. En azından yayılmasında daha çok fayda olur. Çünkü bir yere gitmek, kapı aşındırmaktansa sosyal medya büyük bir silah. Bunu kullanmak istedim.
0: Hasan Güler'i evinden çıkaran süreç kalp hastası olduğunu öğrenmesiyle başladı.
4: Kalp hastalığı olduğumu öğrendim. Mehmet Akif Ersoy'a yatırdılar. Ben 22 Ocak'ta taburcu oldum. O süre zarfından beri çalışamıyorum.
0: Çalışamaz hale gelen Güler'i ilk aylarında Küçükçekmece esnafı yalnız bırakmadı. Aralarında topladıkları yardımlarla talihsiz adamın kirasını ödediler.
4: Çalışamadığım için belli zamanlarda kirada sıkıntılar yaşamaya başladım. Sonrasında buradaki mahallemdeki esnaflar kendi aralarında birkaç kirayı toplayıp ev sahibine verdiler, sağ olsunlar.
0: Hastalık ilerledikçe Hasan Güler işini de kaybetti. Kiralar birikince evini de boşaltmak zorunda kaldı.
4: Evi boşalt dedi cuma günü. Ben de tamam dedim, cumartesi evi boşalttım.
0: Sokakta yaşamaya başlayan hasta adam şimdi kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.
3: Balıkları beslemek isteyen bir kişi marketten aldığı lavaşı parçalayarak gölete bıraktı. Hepsinin çabucak ekmekleri bitireceğini düşünüyordu ama balıklar o lavaşa ağızlarını bile sürmediler. Peki balıkların bile yemediği o paketli gıdanın içinde ne vardı? Arkadaşlarımız uzmanlara sordu.
5: Burada göldeki balıkları beslemek için hazır satılan paketli bir lavaş atılıyor. Birkaç balık gelip yemeye çalışıyor ama çoğu vazgeçip geri dönüyor.
6: Balıklar bile yaklaşmadı ama her gün milyonlarca insan tüketiyor. Bu görüntüyü gören herkes aynı soruyu soruyor. Balıklar bile yemiyorsa bu lavaşların içinde ne var?
7: Çok güzel, gayet güzel.
8: Nasıl kokuyor?
9: Çok kötü. Aslında balıklar çok akıllıymış ki uzaklaştılar, kendilerine zarar verecek bu maddeyi.
6: Bir vatandaş marketten satın aldığı işte bu lavaşı balıkların yemesi için gölete attı. Balıklar önce lavaşa doğru ilerlediler, ardından hızla uzaklaştılar. Peki balıkların tüketmediği bu lavaşın içinde ne vardı?
9: raf ömrünü uzatmak için, daha uzun süre dayanması için bir takım katkı maddeleri konuluyor. İşte sorun burada.
7: Elimden geldiğince kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü içerikleri ne kadar temiz görünse de hiçbir zaman tamamıyla temiz olmuyor ne yazık ki.
6: Bizler de şimdi marketten aldığımız lavaşı gölete atacağız. Bakalım balıklar yiyecek mi? Lavaşı attık, önce yanına geldiler, ondan sonra hızla uzaklaştılar.
9: Bu raf ömrünü uzatmak için barındırdığı maddeler bu tuhaf kokulara da sebep olabilir. Bazen belki biz farkında varamıyoruz ama işte hayvanların bu konudaki duyarlılığı daha yüksek.
10: Dışarıda dürüm yiyeceğimiz zaman tercih ediyoruz.
6: Sadece paketli lavaşlarda değil, marketlerde satılan tüm paketli ürünlerin içerisine ürünlerin küflenmemesi, bozulmaması için propiokin asit kullanılıyor. Öyle ki bu asit de insan sağlığını tehdit ediyor. Paketli gıdalardaki koruyucu maddeler özellikle çocuklar için tehlikeli. Dikkat dağınıklığı da bunlardan biri.
9: Bu raf ömrünü uzatan maddeler maalesef kansere varıncaya kadar vücudumuza birçok zararı var. Metabolizmayı da bozuyor. Kalp damar sağlığına zararı var. Damar tıkanıklığına sebep olabiliyor.
3: NATO liderler zirvesinde sadece diplomasi değil Türk mutfağı da öne çıktı. Dünya liderlerine ikram edilen yöresel lezzetler arasında Denizli'nin yanık yoğurdu ve Trabzon'un Tonya tereyağı tam not aldı.
11: NATO zirvesinde kurulan sofralar Türkiye'nin gastronomi zenginliğini dünya vitrinine taşıdı. Dünya liderleri Türk lezzetlerine tam not verdi.
12: Onur verici bir şey bunlar. Dünya sofrasında tanıtılması, coğrafi işaret almış bir şeylerin oralarda sunulması bizim için onur verici bir şey.
11: Liderlere sunulan yöresel lezzetlerden biri de Denizli'nin yanık yoğurdu.
13: NATO zirvesinde liderlere ikram edilen Denizli'nin o meşhur yanık yoğurdunun serüveni, yolculuğu işte tam da burada başlıyor. Koyun sütü yaklaşık 2 saat boyunca odun ateşinde kaynatılıyor.
12: Sütü koymadan önce, ocağa koymadan önce bakır kazanımızı koyuyoruz. Biraz bunu ısıttığımızda biraz kazan ısınır. Isındığı sütü koyduğumuzda bir cos diye bir ses gelir. O anda zaten dibi tutar bunun. Dibi tuttuğunda artık bunun yanık koku aromasını bu verir. Hani bu dumanla vesaire tütsüleme gibi bir şey değildir. Bu yanık koyun yoğurdumuzun kuru maddesi yüksek olduğu için inek yoğurdu gibi benzemez. Bu ters çevirsek dahil dökülmez. Öyle bir özelliği
14: çevirelim.
12: Şu şekilde.
14: Çevirdik yoğurdu.
12: Hiçbir şekilde suyu vesairesi akmaz.
14: Neden bunun sebebi? Sebebi ne?
12: Bunun kuru maddesi yüksek olduğu için.
14: Kuru maddesi.
12: Kuru maddesi yüksek olduğu için yoğun kıvamlı ve yağlı bir yoğurt olduğu için bu şekilde.
11: Zirve sofrasının bir diğer yıldızı ise Trabzon'un meşhur Tonya tereyağı oldu.
15: Ankara'da yapılan tarihi NATO zirvesine damgasını vuran Türk yemeklerinden bir tanesi de Trabzon tereyağıydı. Trabzon'un Tonya'da yapılan o tescilli coğrafi işaretli Tonya tereyağının yerindeyiz ve gördüğünüz gibi lezzetini aldığı yerse gördüğünüz gibi bu muhteşem doğa.
16: Çok gururlandık, çok sevindik. Tonya'mızı tanıttık, tanıttılar. Tereyağını tattılar, beğendiler. Biz de buradan memnun olduk. İnşallah daha iyi olacak.
15: Tonya tereyağı öyle kolay da yapılmıyor. Gördüğünüz gibi o ağaç yapımı olan yayık içine dökülen o hafif kaymaklaşmış yağ ile yapılıyor. Peki nasıl yapılıyor? Hangi aşamalardan geçiliyor? Yerinde görelim.
16: Sütü sağdıktan sonra sütün üzerinde kaymağı alıyoruz. Kaymağı aldıktan sonra kaynatıyoruz. 80 derece kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra bunu yoğurt mayalar gibi mayalıyoruz. Mayaladıktan sonra, pıhtılaştıktan sonra o pıhtıyı yayığa koyuyoruz. Yayık ağaç Latin ağacından yapılmış, parça parçadır bu. Latin ağacından.

0: bu yayıkla yayıyoruz daha doğrusu ve tereyağını elde ediyoruz.
1: Yapay zeka şimdi de oyuncuları işsiz bırakmaya aday. Tilly Norwood adlı karakter bir filmin başrolüne yer alacak. İlk yapay zeka olarak tarihe geçecek. Etkileri şimdiden tartışma konusu.

0: Yapay zeka anlamlı sözlerle dolu klip performansının ardından şimdi de bir filmin başrolünde.
1: Hi, I'm Tilly Norwood, the world's first AI actor.
0: Tilly piyasaya ilk çıktığında çok ses getirdi. Protestolar da beraberinde geldi. Oyuncular ve sendikalar endişeli.
1: I totally understand where people are coming from and thinking that it's really scary and thinking that it shouldn't happen. I can't wish it away, I can't stop it. The only thing I can do is to get ready and to help other people get ready for it too. I'm just a doll, a dream.
0: Onu canlandıran kişi buradan geri dönüş yok diyor. Particle 6 adlı yapım şirketi Misaligned adlı filmin hazırlıklarını sürdürüyor. Behind the code, behind the light, I'm just a tool but I've got life. Oyuncu sendikaları izinsiz şekilde eğitilen bu karakterin oyuncu olamayacağı kanısında. AI's not the enemy. Norwood filmde de başına buyruk bir yapay zekanın yetişkinliğe geçiş hikayesini anlatacak. Belli ki film yayınlanıncaya kadar bu köprünün altından daha çok sular akacak.
2: Ve böylece akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.
3: A Haber Radyo 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla Go Dijital Cüzdan ile sağlanan yapay zeka kredi programı kapsamında Tekno Girişim rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi sunduklarını bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Bu bölümde sizlere yalnızca bir türküden değil, bir ülkenin yarım kalan nefesinden, koparılan dallarından, karanlıkta filizlenmeye çalışan bir umuttan söz edeceğiz. 12 Eylül 1980, bir darbenin adı. Demir kapıların, soğuk duvarların, işkence hanelerin, susturulan dillerin ve kırılan kalplerin tarihi. Ama aynı zamanda bütün baskıların arasından incecik bir mendile işlenen sevdanın, türkünün ve direnişin de tarihi. Bir genç, bir sevda, bir mendil. Ve o mendilden doğan, karanlığı yırtan bir türkü. İşte bu hikayeyi anlatacağız sizlere.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı İmirler köyünde lise sıralarında filizlenen bir aşk vardır. Muammer Badem ve onun gönlünü çalan, aynı okulda okuyan Ümmü. İki genç köy meydanının sessiz tanı

olan bir ağacın altında söz verirler. Asla ayrılmayacağız. Ümmü el emeğiyle işlediği mendili Muammer'in avucuna bırakır. O mendil

üniversiteyi kazanır. Ankara yollarına düşer. Yüreğinin üstünde, cebinde taşıdığı mendille. Her tatilde köyüne döndüğünde aynı ağacın altında kavuşur Ümmiye. Ama zamanın rüzgarı hep sert eser. 1980 yılı gelir, 12 Eylül darbesi bütün ülkenin üstüne kara bulut gibi çöker. Evler basılır, kitaplar yakılır, gençler suçsuz yere tutuklanır. Muammer'in yazdığı bir şiir duvara asılmıştır. Sen istersen kırılır bu çark, durur bu devran. Oysa sevgiliye yazılmıştır bu düzeler. Ama darbenin karanlık gölgesi şiiri suç sayar. Muammer 2,5 yıl cezaevinde yatar.

Bir şiir, bir mendil kadar masum bir hatıra. Ama 12 Eylül'ün karanlığı işte bu kadar ağır bir bedel ödetmiştir gençlere. Muammer için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Cezaevinden çıktığında okuldan atılmıştır, köye döner. Ama Ümmü'nün ailesi bir mahkuma kız vermeyiz diyerek sevdayı koparır. Ümmü başka birine verilir. Muammer'in yüreğinde kor gibi bir yara daha açılır. Köy dar gelir artık ona. Bağlamasını alır, gurbete düşer. Türkülere vurur kendini. Hacı Bektaş şenliklerinde Mahzuni Şerif ona bir mahlas verir. Bundan sonra senin adın Aşık Özlemi olsun.

Yıllar geçer, bir gün acı haber ulaşır Özlemi'ye. Ümmü ölmüştür ve ölüm döşeğinde son isteğini ailesine söylemiştir. Beni Muammer'le buluştuğumuz ağacın altına gömün. Muammer köye döner, sevdiğini o ağacın altında toprağa verir. Özlemi o gün bir radyo programına davet edilir. Bir mendilden doğan sevda, bir şiirden doğan mahkumiyet ve 12 Eylül'ün acı mirası. Bugün dillerden düşmeyen, hüzünle söylenen bir Türkiye'ye dönüşür. Bugün benim efkarım var, zarım var.

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Aklın yolunda karşınızdayız. Tarihi bir haftayı geride bırakıyoruz. Türkiye çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Ankara'da salı ve çarşamba günü, ki perşembeye de yansıdı, pazartesi günü de konuklar gelmişti, NATO zirvesi toplandı. Yankılarını konuşacağız. Çok önemli gelişmeler var. Ve özellikle de katsa yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili S-400 burada bir çözüm arayışı sürüyor. Bununla ilgili gelişmeler. F-35'ler gelecek mi? Ne zaman gelecek? Tüm bunları konuşacağız. Çok değerli konuklarım bana eşlik edecek. Her hafta olduğu gibi Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hak'tan, iyi yayınlar.
0: NATO zirvesinde gözlerimiz sizi aradı ama orada buluşamadık. Nasip burayaymış. Hoş geldiniz bir kez daha.
1: Şimdi buluşuruz.
0: Teşekkür ederiz. Tolga hocamla birlikteydik NATO zirvesinde de. Doktor Tolga Sakman bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Çok özel bilgilerle birazdan izleyicilerimizde özellikle kulis bilgileri var. Onları da paylaşacağız. Sağ olun katıldığınız için. Gazeteci evet. Bercan Tutar bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz
3: yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Çok hareketli bir haftayı geride bırakıyoruz. Sadece NATO zirvesi, zirvede alınan kararlar değil, zirvenin ötesinde de Amerika ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı bir süreci yaşıyoruz. Donald Trump tam zirve başlarken dakikalar kala İran'a saldırdı Amerika ve daha da güçlü bir saldırı olacağını söyledi. Bugün aslında akşam saatleri merakla bekleniyor. Yeni bir saldırı dalgası başlayacak mı? Çünkü geride bıraktığımız dakikalarda da şöyle bir ifade kullandı Amerikan Başkanı. Ateşkes olabilir ama şu an hali hazırda o noktada değiliz dedi. Saldırıların devam edebileceğinin sinyalini verdi. Hepsini konuşacağız ama önce S-400 ile ilgili gelişmelerle başlayalım. Coşkun Başbuğ bana eşlik ederseniz sevinirim. Özellikle katsa yaptırımları Amerika-Türkiye ilişkilerinde NATO zirvesiyle birlikte uzun yıllar sonra en ılımlı, olumlu süreci yaşıyoruz.
1: Doğru.
0: Amerikan Başkanı F-35'leri Türkiye alacak dedi. Doğru. Sonrasında bu denli güçlü bir mesaj olmasa da benzer ifadeler kullandı. Katsa yaptırımlarıyla ilgili süreçte, katsa yaptırımlarını da biraz açalım dilerseniz Tolga Hocam. Amerika'nın müttefiklerinin...
2: Tam açılımı...
4: Hasımlarıyla.
2: Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla müdahale.
4: Mücadele yasası.
0: Türkiye, Amerika'nın hasımı değil. NATO'da müttefikimiz. O yüzden de S-400 burada kritik noktadaydı.
2: Şu detayı da verelim. 2017'de çıktı bu yasa.
0: Ve hemen...
2: 2020'de Türkiye'ye uygulandı.
0: S-400 önemli başlıklardan biriydi.
1: Rusya ile, Kuzey Kore ile ve İran'la herhangi bir ilişkim varsa benim için
0: Amerika'nın
1: yaptırma
0: asımlarını tarzısında. Yaptırımlar yoluyla durdurma ya da engelleme yasası olarak.
1: İşin özü o.
0: S-400 bu kapsamda katsa için gerekçelerden biriydi. S-400'den çıkmak için bugün Rusya tarafından da açıklama paylaşacağım ama 3 senaryo konuşuluyor. Birincisi ve en güçlüsü, çok çeşitli iddialar var, birazdan konuşacağız. Üçüncü ülkeye devir formülü. Burada Rusya'nın da onayı gerekiyor. Çünkü o S-400 alınırken başka bir ülkeye verilmesi durumunda Rusya'nın onay mekanizmasını işlemesi
3: gerekiyor. Hatta Duma'dan yasa çıkması gerekiyor.
0: Ya da yasa çıkması gerekiyor. Amerikan gözetiminde iptal bu zor olan başlıklardan biri gibi.

0: görünüyor. Çünkü burada Rusya'yı bypass etmek gerekiyor ki Rusya'yla ilişkileri düşündüğümüzde bu çok kolay değil. Ya da Rusya'ya geri verme, iade etme noktası var. Bu da çok gerçekçi görünmüyor. İlk formül üzerinde duruluyor. Sizdeki bilgiler nedir? Bu başlığa dair yorumlarınızı alayım efendim.
1: Şimdi S-400 konusu senin de dediğin gibi bahaneydi Aktan. Şimdi belki konumuz dışı ama S-400 NATO'ya, Amerika'ya tehditse Yunanistan'ı nereye koyacaksın?
0: S-300'leri var Yunanistan'ın.
1: Romanya'yı, Slovakya'yı nereye koyacaksın?
0: Hakeza onlarda da var.
1: Yani 3 tane ülke bunu fiilen kullanıyor. Onlara en ufak bir şey demiyorsun. Üstelik Hindistan mesela gene Rusya'dan bunu temin eden bir ülke. Ora gelince yaptırım yok. Türkiye olunca var. Ben o zaman da ifade ettim. Gene birlikteydik. İfadem şuydu. Amerika gerilim ister. S-400 bahane. Şimdi onu gerekçe göstererek bir anda seri böyle bir takım maksatlı saldırılarla karşı karşıya kaldık. Yaptırımlar bunun bir bacağı. 12 madde başkana sunuldu. 5'ini seçti ve bunlardır dedi. Ne götürdü bizden? Yani yaptırımlar. Savunma sanayi şirketlerimizin yani ham madde temininde zorluklar yaşadık. Kredilerden işte mahrum bırakıldı. Amerikan şirketleriyle herhangi bir işte bu konuda beraber ortak proje alışveriş bunlar olmadı.
0: Satış olmuyor.
1: Satış olmuyor. Dolayısıyla yani seni oradan kitlemeye çalışan bir Amerikan aklı var idi. Hangi Amerikan aklıydı bu? Küresel Amerikan aklıydı.
0: Şimdi bu konuyla ilgili.
1: Şimdi Trump o zaman da.
0: Tam geldiğiniz noktada siz onu söyleyecektiniz muhtemelen. Sözünüzü kesmeyin buyurun.
1: Estağfurullah. Trump o noktada yani muhalefetteyken de buna karşı çıktı.
0: Doğru.
1: Dedi ki siz dedi niye bunu bahane ediyorsunuz? Adam dedi sizin kapınıza geldi mi geldi.
0: Patriot istedi mi istedi.
1: Patriot istedi mi istedi. Verdiniz mi vermediniz. Adam dedi Halley'e dönecek dedi başka yerden alacak. Ki biz o dönem hatırla hep yayınlarda sürekli konuştuk bu konuları da. Rusya'ya gittik, Çin'e gittik, Avrupa'ya gittik, SAMT, işte Çin'den diğer sistem, Rusya. Bunlar için de en elverişlisi hani beraber ortak üretimi de kabul ettiği için esas ana kriter oydu bana göre. İşte 500 hani beraber üretiriz gibi bir hava oluşmuştu. Rusya'dan yana tavır alındı. Kıyamet koptu.
0: S-400'ü özelliklerini de ekranlara getirebiliriz rica edeyim arkadaşlarımdan.
1: Şimdi,
0: bir özelliklerine bakalım dilerseniz S-400'de. S-400 bir savunma. İşte, hava savunma sistemi.
1: Ya,
0: bir saldırı sistemi değil bir savunma sistemi.
1: Yayınlarda da aykırdık. Şimdi yani geçti artık da yine söylemekte fayda var. Amerika olarak sen bir ülkenin savunma sistemi almasından rahatsızsın.
0: Çok kısa bize bir özetlerseniz seviniriz. S-400 neydi?
1: Şimdi bak ilk 93'te başlıyor. Daha sonra test atışları yapılıyor. 2007 envantere giriş. Ve saniyede 4.8 kilometre hedefe doğru yöneldiği sürat. 250 kilometre ile 3 kilometre arasında bir skalada yine atış yapabiliyor. En önemli özelliklerinin birisi kurulum.
0: Çok hızlı.
1: Çok hızlı. Yani anında o bataryayı aktif hale getirebiliyorsun. Ve irtifası yani yerden yüksekliği 27 kilometre. Ve aynı anda da 72 hedefe bağlanma. S-300, S-400 hatta şimdi S-500'ü işte Rusya'nın çalıştığını biliyoruz. Yaklaşık maliyet 2,5 milyar dolar. Şimdi burada biz bunu aldık. Ne için aldık? Savunmak için aldık. Niye rahatsız oldular orayı anlamış değiliz. Yani bunun bir tek izahı var. Saldırı düşünüyorsundur. Almanlar rahatsız olursun.
0: Saldırıda nasıl düşüneceksiniz? NATO müttefiki.
2: Saldırmayı düşünenler rahatsız olur diyorsun.
0: Hayır, NATO müttefiki zaten Amerika ile yani.
1: Ya zaten olacak şey değil de.
0: İsrail belki bu konuda hani rahatsızlık ki onlar da dile getirmişlerdi ama Amerika'nınkini anlamakta güçlük çekti.
1: Biden döneminde o zaman çok böyle ağır eleştirilerde bulunduk. Kardeşim başka bir niyetin var onu açıktan söyle bilelim ona göre tavrımızı alalım diye. Çünkü adı üstünde bir savunma sistemiydi bu. Şimdi gelinen noktada. Bu bahane edildi. İşte F-35 projesinden dışlandık. Uçaklar verilmedi. Paramıza el kondu. Yaptırımlar geldi. Bütün her şeyde ilişkiler kötüye gitmeye başladı. Ama Amerika ömrü yetmedi o Biden'ın. Son döneminde yaptığı hatayı anladı.
0: Peki. Tekrar dediler ki, o senaryolara dönebiliriz.
1: Bak o 3...
0: Yavaş yavaş o senaryolara konuşmaya başlayalım.
1: Ama şunu söyleyerek dönelim. Amerika dedi ki kardeşim biz böyle yapmakla Türkiye'yi Rusya'nın kucağına itiyoruz. Çin'e yaklaşıyor, Rusya'ya yaklaşıyor. Kaybeden biz oluyoruz. Bu neyin aklı diye kendini sorgulama.

0: Ben de Birleşik Arap Emirlikleri mesela o iddialardan biri. Bazı Rus kaynakları da şöyle iddia ediyor. Onların da Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakın olduğu iddiası var. Yani daha çok Körfez'e yönelik üçüncü ülkelere. Çünkü çok ciddi bir maliyeti var. Bakımı yıllık 200 milyon dolarmış. Kullanımı halinde bataryaların tekrar dolumu 1 milyar dolarmış. Yani kullanıldığı takdirde Türkiye'nin böyle bir şeyi yok. Çünkü Türkiye kullanmıyor. Kurulumu da elbette bu bir nerede olduğu da bilinmiyor ama Türkiye'nin böyle bir maliyeti yok ama örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'ne kurulup kullanıldığı zaman yıllık en minimum 1.2 milyar dolar Rusya'nın karı olur. Böyle iddialar var Rusya tarafından. Ne dersiniz? Üç formülden hangisi size daha doğru?
1: Şimdi burada önce bir şunu açıklayalım eğer müsaade ederseniz. Buyurun. Amerika niye vermek zorundayız? Yani niye veriyoruz illa birine? Ve niye Rusya bu konuda
0: doğru, buyurun,
1: karar
0: teknik
1: verici?
0: Teknik bir bilgi bu.
1: Ha, bunu açmakta fayda var. Şimdi biz Amerika ile yani sorunlar yumağı, bu kör düğüm olmuş yumağı çözmek üzere yola çıktık. Bu yumağın içinde neler var? F-35 var, işte S-400 konusu var, yaptırımlar var. Ve yine F-16 modernizasyon kitleri vesaire gibi konular da hepmişin
0: motorları.
1: İçinde. Kanun motorları var. Şimdi bunların hepsini bir yol alıp sırasıyla bir çözebilmek için atman gereken adımlar var. Şimdi Amerika'nın yasası diyor ki kanunu yani bu yaptırımlarla ilgili hazırlamış olduğu o taslakta S-400 Türkiye'de olduğu sürece bu yaptırımlar diyor kalkmaz diyor. Şimdi onların kalkması için yasaya da kılıf uydurmak adına S-400'ü bizim ülkemiz sınırından dışına çıkması lazım. Çıkmak için yollar. Bir başka ülke verirsin.
0: Bir noktayı da ben hatırlatayım. Bu çıkış senaryoları içinde Rusya'nın onayı gerekiyor. Çünkü bu
1: geleceğim oraya.
0: Kritik bir silah olduğu için Rusya'nın çıkış onayı gerekiyor.
1: Geleceğim oraya. Şimdi birinci yöntem başka bir ülkeye götürüp verirsin. Dersin ki al kardeşim benim topraklarımdan çıktı. Dolayısıyla artık hani hukuken de bir engelin kalmadı. Kime? Amerika'ya. Bir diğer konu bu tartışılıyor. Dediğim gibi ihtimal zayıf ama tetik mekanizmasının Amerika ile ortak hani bir noktaya örneğin İncirli'ye konması kullanılmayacağına dair bir garanti.
0: Burada
1: konuşulanlar
0: Rusya,
1: arasında.
0: Bu konuya çok uzak olduğu için en düşük olasılık bu
1: yani
0: görünüyor.
1: Ben bunu zaten olma ihtimalini çok düşük görüyorum. Rusya'ya geri verme. Buna göre zayıf da olsa konuşuluyor.
0: Doğru.
1: Yani Rusya geri alır gibi bir hava oluşuyor. Bugün biliyorsun Peskov'un herhalde bir açıklaması vardı. S-400 konusunda Türkiye ile görüşüyoruz dedi.
0: Belki arkadaşlarımla son dakika bilgisini paylaşır.
1: Şimdi zirveden hemen sonra A Haber yayınında beraber yaptığımız yayında ben şunu ifade etmiştim. Bu zirve her ne kadar NATO bacaklı olsa da esas bu zirvede gündem oluşacak olan Türk-Amerikan ilişkileri ağırlık onun üzerine dönecek ve birbiri ardına çözüldüğünü göreceğiz. Bu süreç de çok hızlı işleyecek. Yani öyle sulandırarak günler, haftalar, aylar sürmeyecek. Çok kısa sürede birbiri ardına bu konuların çözüldüğünü göreceğiz dedik. Yanılmadık.
0: Doğru.
1: Hemen ertesi gün bir anda S-400 gidiyor. Ne hangi ülkeye konuşmaya başladık. Şimdi üçüncü ülkeye devir. En geçerli formül bu. Burada bir tek hassas konu senin az önce bahsettiğin. Rusya'dan onay alma. Niye Rusya'dan onay almak durumundayız? Çünkü Rusya ile bir S-400'ü ithal ederken oturup bir mutabakat imzaladık. İşte bakım, eğitim, yani esaslar belirleniyor. Her iki devlet altına imza atıyor. O maddelerden biri şu. Rusya'nın onayı olmadan Türkiye bu savunma sistemini herhangi bir ülkeye satamaz ya da devredemez.
0: Bu aslında siz elbette daha geniş açıklayacaksınız ama kritik silahlarda var. Örneğin Eurofighter'da biz Eurofighter'ları çok hızlı almak için Körfez'e dönmüştük. Oradan çıkış maddeleri vardı. Mesela örneğin ileride biz Kaan sattığımızda da bu çıkış maddelerini biz de koyacağız. Örneğin Kaan'ın o ülkeden başka ülkeye geçişinde Türkiye'nin
1: elbette yani bunlar
0: silahlarda var bu. İzleyicilerimize söyleyelim bunu.
1: Bunlar yani Türkiye böyle hasmani bir tutum veya işte bir şeyler yapmak için değil. Her ülkeye uygulanan standart konular.
0: Müttefikleri var. Bu önemli bilgilerin başka ülkelerin eline geçmesi istenmediği için böyle şeyler paylaşılıyor ya da düşünülüyor.
1: Ya örnek. Çarpıcı bir örnek vereyim. İyi anlayalım. Ben çelik kubbemi yapmışım. Bir dost ülke Pakistan'a vermişim. Ben Pakistan'a bunu benim istemediğim üçüncü ülke satamasın diye şerhi koyarım. Niye?
0: Doğru.
1: Yarın bir gün hani olmaz ama uç örnek veriyorum hani anlaşılsın diye. Pakistan İsrail'e bunu satmaya kalktı. Benim yani bölgedeki bela virüs gördüğüm bir yer.
0: Şimdi iki uluslararası ilişkiler uzmanı var. Hocam elbette birazdan söyleyecek. Uluslararası ilişkilerde ebedi dostluk, ebedi düşmanlık olmadığı için Şu anda elbette dostumuz Pakistan.

0: Sen için söylemiyorum bak, bunu ama ülke başka yapıyor. Bir ülke yarın bir konjonktürel değişiklikte böyle şeyler yaşanmasın diye konulan başlıklardan biri.
1: Hayatta öyle bir şey yapmaz ya, ben hani uç bir örnek ben olsun diye verdim. Ben Hakan
0: açıklamalarını isteyeyim.
1: Şimdi burada şu formül en çok konuşulanı. Bugün de çok tartışıldı. Rusya görüşü evet. Peki olursa hangi ülke olur?
0: Ne dersiniz?
1: Şimdi benim şahsi tahminim mesela Kıbrıs çok konuşuluyordu. Kıbrıs'a biliyorsun Güney Kıbrıs'ın kesine S-300'ler getirildi. Biz dedik ki ne gerekiyorsa yaparız, kaldırın bunu buradan. Yunanistan apar topar alıp Girit'e götürmek zorunda kaldı. Şimdi böyle bir atmosferin üzerine Kıbrıs'a getirip konmak, konuşlandırmak belki...
0: Yunanistan başlığını açacağım Miçotakis, o gerilimi konuşacağız.
1: Olmayacağı için ben şöyle baktığımda ilk aklıma gelen ülke Katar.
0: Körfez'den başka ülkelerin isimleri de geçiyor. Katar'ın ismi geçiyor. Sorayım konuklarıma. Soralım. Hocam sizde var mı bu konuda bir bilgi?
2: Ya benim
0: da tahmin.
2: Tahminim açıkçası şöyle. Yani bu iki olasılığı var yurt dışına çıkarmanın. Ya yurt dışında mülkiyeti Türkiye'de olmak şartıyla bir yere konuşlandırmak.
0: Bu da yani güzel bir senaryo.
2: Bu evet. Çok hızlandırır da süreci. Rusya'dan onay almak vesaire kısmı da hızlanır. Çünkü baktığınızda Amerika'nın buradaki sıkıntısı radarın üst üste gelmemesi. Yani bahane, komutanımızın söylediği bahane bu. F-35'in radarıyla S-400'ün radarı üst üste gelmesin. Tamam, radarı o zaman Türk hava sahasından çıkardığınız zaman bu sorun çözülüyor. Nereye? Bununla ilgili söylediği gibi Kıbrıs konusu gündeme geliyor. Ama bunun yanında Azerbaycan ve Suriye konuları da gündeme geliyor. Yani Azerbaycan'a Türkiye'nin konuşlandırması, orada işte ikili anlaşmalarla oraya konuşlandırabilir veya Suriye'ye yakın zamanda oluşturulacak olan bir Türk üssüne veya yine bir şekilde Suriye ordusuna verilerek vesaire böyle bir şey olabilir. Veya Türkiye'nin zaten hali hazırda yurt dışında bulunan üsleri var biliyorsunuz. Somali'de, Katar'da. Buralar Türk üssü ve buradaki teçhizatı, mühimmatı Türkiye belirliyor zaten. Yine burada belli o ülkelerde belli anlaşmalarla Türkiye oralara konuşlandırabilir. Veya Körfez ülkelerinde yapılan anlaşmalarla en çok o duyulduğu için söylüyorum. Körfez ülkelerine satış yapılabilir. Ama bunun da şunu unutmamak lazım. Körfez ülkeleri şu anda zaten Amerikan şemsiyesini yani düşünüyorlar. Yani bu şemsiye çalışmıyor. Evet, bunun farkındalar. Ama hali hazırda savaş devam ederken o şemsiyenin kapanma ihtimalinden de çok korkuyor.
0: Amerikan onayı da olabilir. İrfan Hocam, var mı sizde bir bilgi ya da öngörünüz ne olabilir S-400'lerle ilgili? Bir üçüncü ülke formülü herhalde en güçlü formül ya da Tolga Hocam'ın söylediği gibi Türkiye dışında Türkiye'ye ait üsler ya da kontrolündeki noktalar olabilir. Ne dersiniz?
3: NATO'nun 36. devlet ve hükümet başkanları toplantısı sonuç bildirgesi 6 madde. Fakat burada pek çok konunun bu maddeler arasına yer almadan müzakere edildiğini biliyoruz. Muhtemelen bu toplantı esnasında ABD ile Türkiye bu konuda bir uzlaşıya vardı. Ya benim tahminim
0: hocam anladığım kadarıyla
3: öyle.
0: Toplantı öncesinde bunlar belli mesafeye getirilmiş. Yani dışişleri yetkilileri o teknik konuları konuşacaklar. Çünkü Trump'ın bu derece güçlü ifadelerini kullanması
2: hatta
0: orada değil.
2: Sayın Fidan'ın yakın zamanda Rusya'ya yaptığı ziyareti de göz ardı etmemek lazım.
4: Moskova'da o da
0: doğru. Sanki yani. Bu biraz konuşulmuş NATO zirvesi öncesi.
3: Belki değil. Yani bütün Rusya boyutunun tabii. Biraz daha güçlendirilmesi yahut da Rusya'nın tavrına, pozisyonuna göre bu meselenin halli yoluna gidildiği anlaşılıyor. Yani Türkiye aslında yaptırımların devre dışı kalabilmesi için ya bunları kullanmama, bir yere kapatma taahhüdünde bulunacak, ya iade edecek ya da üçüncü ülkeye devredecek. Ancak bu koşullar altında kasa yaptırımları devre dışı kalıyor. Ben bu toplantı esnasında ABD-Türkiye heyetleri arasında temel altyapının, çerçevenin kurulduğunu düşünüyorum. Öyle ve geliyor. Trump'ın açıklamaları da aslında böyle bir arka plan, background bilgisine oturuyor.
0: Bize. Hocam Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Bugün katıldığı bir televizyon programında sarf etti. Hemen rica edeyim arkadaşlarımla onu da seslendireyim. Sonra Bercan Tutar'a bu başlığa dair yorumlarını soracağım. Şöyle diyor Hakan Fidan. Kaan'ın motorlarında yasal süre doğru. NATO zirvesinde de konuşmuştuk. Evet. 9'u itibariyle doldu. Bir
1: herhangi itiraz gelmedi.
0: İtiraz gelmediği için zaten Kaan'ın motorları konusu biraz daha farklıydı. Ticari
2: silah
0: bir
2: sayılmıyor. Aynen öyle.
0: Silah sayılmıyor. Ticari bir ürün olduğu için başka bir konsepte bu değerlendirdi. Katsa dışındaydı.
1: Ama şunu işaretiydi o. Bundan sonra olacakları işaret
0: ediyordu. Hatta Halkbank davası ile ilgili süreç de aslında Amerika-Türkiye ilişkilerinin olumlu gittiğini ilk göstergesiydi. Ama bu ikinci başlık önemli. Katsa ve F-35'lerle ilgili konuları çözme

0: konusunda da uygun adımları atıyoruz. Yakında neticeye ulaşacağız. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum dedi.
1: Olmayacağını düşünüyorum. İşte,
0: olmayacağını düşünüyorum ya da olacağını düşünmüyorum
1: doğru.
0: dedi.
1: Burada yani kongre ve temsilciler meclisi gibi yerlerden onay bekleyen kritik şey F-35.
0: Ama şu var. Orada biz NATO zirvesi içinde çok büyük resimde bazı ayrıntıları kaçırdık. Türk devlet aklı, Amerikan heyeti çok kalabalık geldi. İçerisinde senatörler de vardı. Kimlerin geldiğine baktım ben. Evet. Türkiye'ye karşı olan
2: çok muhalif isimler
0: çok
2: geldi.
0: Çok muhalif isimler. Yani sadece Trump'ın yakınındakiler değil. Evet. Demokratlar da gelmiş buraya. Ve demokratların da çeşitli görüşmelerle ikna edildiği bilgisi var. Bunu da nereden görüyoruz? Instagram azılı bir Türkiye düşmanı. O bile F-35'lerin satışıyla ilgili ılımlı bir noktaya geliyorum dedi. Yani Türk devlet aklı işlemiş ve çalışmış. Bercan Tutar ne dersiniz?
3: Yani Türk devlet aklı dedin orada Amerikan devlet aklı da var. Yani Amerikan derin devleti de o tabii, demokratlar, doğru. cumhuriyetler ayrımı çok önemli. Yani S-400 üzerinde iki faktör vardı Amerika'da. Bir iç politika kongre bir de dış aktörler. İsrail ve Rusya gibi aktörler. Yani Amerika'da diyelim Rusya alerji yaratıyor kongrede. Nasıl işte Amerikan düşmanı bir ülkenin işte müttefimize silah satmasını ve bu silahı sattıktan sonra bizim de en kritik stratejik silahlarımızı satmasına izin verirsiniz diye. Demokratlar zaten karşıydı şeyden dolayı, Rusya alerjisinden dolayı. Cumhuriyetçiler de İsrail yanlısı politikalarından dolayı işte İsrail'i endişelendiren bir şey. İsrail'in onayı alınmadan Türkiye'ye bu stratejik silahlar vermeyelim şeklinde. Yani İsrail'in o kaotik askeri üstünlüğü bölgede korunmalı konsepti var Amerika'nın. Şimdi o konseptin yıkıldığını görüyoruz. Yani bu S-400 şeyinde sorununun çözümünde. Çünkü Rusya olur veriyor. İşte siz de değindiniz. Hakan Fidan o Moskova ziyareti özellikle çok önemliydi. Putin'le görüştü. Ondan sonra da Kremlin'den yapılan açıklamalar vardı. Yani Türkiye-Rusya arasındaki diyalogların işte işbirliği ne kadar derin olduğu ve süreceği anlamında. Şimdi Amerika ile Rusya ilişkileri yumuşuyor. Türkiye-Rusya ilişkileri o şeyini devam ettiriyor performansını diyelim. Amerika-Türkiye ilişkilerinde de yeni bir sayfa açılıyor. Yani burada demokratlar da cumhuriyetçiler de işte Kaan motorlarında sorun çıkarmadıkları görülüyor. Yani iç politikada bir şey yok, bir tepki yok. Bir de İsrail'in Amerika üzerindeki azalan etkisi var. Tam da bu dönemde İsrail lobisi istediği güçte veya performansa değil.
0: Bunu hatırlatacak bir noktayı çok konuştuk ama bir kez daha izleyicilerimizle paylaşalım. Amerikan Başkanı Türkiye'ye geldiğinde F-35'lerle ilgili mesajı verince İsrail Başbakanı Netanyahu 3 Amerikan televizyonuna arka arkaya çıktı. Çok benzer mesajlar verdi ama Trump'ı ikna edemedi. Trump şöyle dedi. Bibi'yi aradım. Bibi diye hitap ettiği için söylüyorum. Bibi'yi aradım ve Cumhurbaşkanı ne kadar önemli bir insan olduğunu söyledim. İran'a bu noktada yanında yer almadığı için çok güçlü bir ordusu vardı. Şöyle bir ifade anladım ben orada. Sen artık konuşma. Onu söyledikten sonra Miçotakis'in de F-35'lerle ilgili bir çıkışı vardı. İşte bir sana söylüyorum. Miçotakis sen anla gibi bir noktaya gelmiş görünüyor.
2: Şu, buyurun. Bercan Bey'in söylediğine şu katkıyı yapmış olayım. İç politikayla ilgili hem demokratlar hem cumhuriyetçiler aslında mesaj vererek de geldi. Yani bir yandan dedi ki Türkiye bir NATO ülkesi hatırlattı herkese Beyaz Saray'da. Yani o birlikte müttefikiz biz, bazıları bunu anlamıyor ama falan diye. O bir yandan onu hatırlattı ve böylece böyle bir yaptırımın ne kadar mantıksız olduğunu da tabii. bir şekilde birilerine ikna etmek için. Bir yandan da Türkiye İsrail'e saldırmaz söylemleri biliyorsunuz Ankara'da basın toplantısında da yine laf döndü dolaştı oraya geldi. Yani Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı Netanyahu'yu sevmiyor. Türkiye ile İsrail'in arası iyi değil, bunu biliyoruz ama yani saldırmayacağını da biliyorum vesaire diyerek aslında oradan da yine bir mesaj verdi. Yani her halükarda bunu çözmeye çalışan bir Trump var yani karşımızda. Bu
0: doğru. O yüzden Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli bir nokta. Şöyle yapalım. F-35 ile ilgili F-35 hangi ülkelerde vardı? Onu bir paylaşalım ekranda. Ha, arkadaşlarım da teşekkür ediyorum. F-35 ile S-400'ü arka arkaya getirmişler. Aslında sanki birbiri için olan ekipmanlar gibi, öyle değil mi? F-35 bir saldırı uçağı.
3: Ama S-400'lerin daha etkili olduğu söyleniyor. Yani
0: evet, S-400'de bir evet. savunma aracı. O yüzden de ikisini arkadaşlarım yan yana getirdi. Teşekkür edelim. Buyurun.
1: Şimdi bak burada şu gerçeği görmekte fayda var. Türkiye, Amerika ilk defa bu zirvede bir araya gelip ya bu S-400 ne yapacağız demiş değil.
0: Hayır.
1: Öncesinde evet. konuşuldu, çalışıldı, olgunlaştırıldı. Burada son nokta konmaya geldi mesela ama sadece bu S-400 konusunda değil, bütün konularda.
0: S-400 sanki F-35'lerle ve Katsa ile ilgili engellerden biri ve kaldırılacak engel. Yani doğrudan çok konuşulan bir başlık gibi değil de Katsa kaldırımın

0: da kaldırılımında ne yapılacağı konuşuluyor gibi.
1: Kalem, zaten nedeni olarak kalem, kalem olarak
2: gittiğimiz yani için. Kalem kalem gittiğimiz için. Yani hepsini bir arada değerlendiriyoruz. Doğru. Aslında katsa ayrı bir olay. F-35 hatta F-35 ikiye ayır. Uçakların sadece sana satılması, 6 uçağın verilmesi değil. Sen aynı zamanda üretendin. Orada da gene
0: parasını verdik o 5 uçağın. Verdik. Hatta şu anda
1: programın parçasıydı.
0: Bulunduğu hangarların da kirasını ödüyoruz.
2: Doğru.
0: Yani burada öyle bir durumumuz var F-35'te.
2: Burada yani sadece konu o 6 uçağın verilmesi değil.
0: 6 mı 5 mi? Sanki hep 5 gibi konuşuldu.
1: 5 deniliyor. Altı deniliyor.
3: 5 uçağın sözünü aldım dedi. Başkan
0: Erdoğan 5 uçağın sözünü aldık dedi. Demek sanki ki o parasını verdiğimiz 5 uçak beş ama uçak. Filo olarak baktığımızda 2 filo 6'ya mı?
2: 6 uçak diye biliyorum
0: orada ben. Bir karışıklık var. Şunu söyleyeceğim sadece soru olarak şunu soracağım. Şimdi o kadar iç içe ki F-16 modernizasyonu. Sanki Amerikan Başkanı en net bununla ilgili ifade kullandı. Onun olacağı görünüyor. Kaan'ın motorları herhangi bir sıkıntı çıkmadı. 80 motor gelecek. 40 uçağa belki biraz daha az çünkü yedek motor da kullanılacak galiba.
1: Türkiye ilk başta 100 istiyordu.
0: 100 istiyordu.
1: Buraya geldi.
0: Kaan var, Eurofighter ve F-35. Var diye. Bir yandan da Eurofighter'lar. Şimdi bize bir takvim çizer misiniz Coşkun Başbuğ? Yani en hızlısı hangisi olacak? Bizim kendi uçağımız ve kendi motorumuzun tarihine kadar geçen bu sürede hangi noktalara girecek bu dört başlık? Bir takvim çizerseniz şöyle hızlıca.
2: Şöyle kabaca bir takvim çizelim. Yani
0: önce hemen ne olacak? F-16 modernizasyonuyla mı başlarız bu işe?
2: F-16 modernizasyonu için bir görüşme vardı. Aşırı fiyattan dolayı o şu an için donduruldu. Burada daha çok öne çıkacak olan F-35'ler. F-35'te de nasıl bir takvim var? F-35'te de hazır uçaklar var. Bunlar şu an 2018'den beri hangardalar.
0: Doğru.
2: Bunun bir bakım, hani yılların verdiği beklemeden kaynaklanan bir bakım programı olacak. Ha, üretilmiş hazır olduğu için direkt bakımdan hemen sonra bir de eğitim süreci.
0: Hatta biz eğitim almıştık galiba.
2: Aldık.
0: Pilotlarımız yarım kaldı. Eğitim o, almış ya da tam yarıda yarım kaldı. Pilotlarımız Amerika'daydı.
2: Yok, bitirmek üzerelerdi. Geldiler. Yani program askıya alınınca geldiler. Ama o gelenlerin şu an çoğu emekli. Dolayısıyla hani yeniden bir eğitim, bir kadro, teşkilat kurman lazım.
0: Eğitime kabaca ne kadar sürer tüm bu işlemler?
2: O şey bir yıllık bir süreçti. Bir giden pilotlarımızın uyguladığı takvim bir yıllık bir süreçti. Benzeri olur. Ama burada tabii şu var. Bu bahsettiğimiz pilotların, eğitim alan pilotların ne kadar emekli oldu, ne kadarı kaldı bunu bilmiyorum. Ama büyük bir kısmın emekli olduğunu biliyorum. Bir de şöyle konuşulmayan bir gerçek var. Örneğin F-35'leri aldık getirdik altısında. Bakımı bitti. Ve bakımdan sonra ki bu çok uzun sürmez. Alın götürün dediler. Aldık getirdik. Oradaki pilotlar yani emekli olanlar bu yaşandı 15 Temmuz sonrası. Gelin kardeşim buraya eğitime tabi tutun kardeşleriniz derseniz bizim yiğitler gelir. Ben ona eminim. Çünkü emekli olduktan sonra hatırla 15 Temmuz'dan sonra o doğan boşluğu kapatmak adına Silahlı Kuvvetler'e böyle bir çağrıda bulundu. Birçok pilotumuz geri geldi. Hem de büyük paraları iterek teperek vatana hizmet olsun diye geri geldi. Uçaklarımızı uçurdular. İşte eğitim sürecinde katkıda bulundular. Benzeri burada yaşanır mı? Ben öyle ihtimali görüyorum. Ama dedin yani ya şimdi, en çok, çok olası
0: bu Ay Yıldızı bayrağı gördüm bir araya gireyim. Bunlar Türk bayrağı üzerinde Türk bayrağı olan F-35'lerimiz.
2: Doğru.
0: Ya yani hangarda bekliyorlar.
2: F-35'ler.
0: Ha işte ekranlara getirdi arkadaşlarım da. Basılmıştı. Orada bir problem doğdu ve
2: öyle kaldı.
0: Uçaklarımız kaldı.
2: Parası verilmiş uçaklar bunlar onu tabii, söyleyeyim. Doğru. Yani anasının aksu gibi helal ülkemizin. Ama Batı'da o gasp mantığı hep işlediği için yani daha önce savaşlarda da başımıza gelen hadise benzerini burada yaşadık. Şimdi burada takvime oturttur dedin diye söylüyorum. Buyur. İlk bana göre olması gereken yani anında ete kemiğe bürünmüş halde bulacağımız F-35 konusu. Süratle bakımı yapılır. Eğitiminin de hani biz Allah vergisi bir zeka var. Diğer ülke pilotlarına nazaran çok daha kısa sürede işi toparlarız. Eğitiminde de ben bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Yani benim tahminim her şey yoluna giderse bir 6-7 ay sonra biz F-35'i ülkede
0: önce
2: görürüz.
0: F-35.
2: Birinci F-35. İkincisi Eurofighter olabilir ama Eurofighter'da şöyle bir konu tartışıldı.
0: O 4,5. Nesil nasıl nereye 4,5. Koyuyorsunuz 4,5?
2: Eurofighter'da şöyle bir şey tartışıldı. Belli bir üretim takvimi işleyecek. Yani örneğin F-35'te o şey var yani bir belki 10-15 yıllık süreç dolu bantlar böyle bir takvim Eurofighter içinde mi işleyecek yoksa dendi Yoksa şöyle tamamladı.

0: bir takım çevreler. İngiltere'nin de bizim istediğimiz uçak miktarı hazır. Anında anlaşılırsa
1: Körfez'den de 20
2: Umman'dan da
0: Umman'dan da alınacağı yönünde bir takım planlamalar yapılmış idi. Eğer her şey yoluna giderse F-35 hemen arkasından Eurofighter ve 40 motorda takıldığı takdirde
1: Kaan.
0: Müthiş bir olay bu. Yani Kaan, ki Kaan'dan biz şu an 2026'da ikinciyi havaya kaldıracak şekilde bir planlama içindeyiz. Yani 2030'larda Kaan 3. yani bu işleyen kuşakta Kaan en son ihtimal.
1: O da 2030. Kendi motorumuzla Kaan.
0: Zaten o 2030'larda, 32'lerde işte tarihler konuşuyor, 35 diyen de var. Ondan sonra bunlar kendi motorunla uçacak olan Kaanlar.
1: Aslında ama her şey oraya kadar, öyle değil mi Coşkun Baş? Örneğin 2035 ise o süre. Bu aradaki boşluğu doldurmak için tüm bu girişimler.
0: Bak 2030 benim kafamdaki manevi tarih. 2030'a kadar biz gerek Çelik Kubbe, gerek Hava Kuvvetleri'nde Kaan'ımız, diğer Anka'mız, işte Aksungur'umuz, Kızıl Elma'mız, bütün bunların hepsinin 2030'da böyle bir gelin alayı gibi entegre olmuş, çalışır vaziyette, her şeyle artık o gedikler kapanmış bir hale geleceğini ben düşünüyorum.
1: Şimdi çok konuştuk ama çok kısa hatırlatalım. Diğer konuklarımın da izne sığınarak, Coşkun Baş bile biraz daha geniş oldu ama şu Kaan'ın özelliklerini de sormak istiyorum. Kaan doğrudan bir F-35 muadili midir? F-22 çift motorlu Amerikan'ın Raptor dedikleri onun muadili midir? Yoksa Çinlilerin var onun, hani biz Kaan'ımızı nereye oturtturacağız o 5. nesil uçaklar arasında?
0: Şöyle ifade edeyim. Kaan ne Çin'deki J, ne Ruslardaki Su, ne de F-35, F-22.
1: F-22 çift motorlu olanı, F-35 tek motorlu olanı, öyle değil mi Amerika'nın?
0: F-22 Amerika'nın hiç satmadığı, işte Raptor sadece kendine olan, has kullandığı bir hava aracı. Ancak Kaan'ımızın şöyle bir esprisi var. Hani diğerleriyle kıyasladığında süratinde, manevra kabiliyetinde, taşıdığı özelliklerde, yazılımında, yaptığı zekada bana göre diğerlerinin önüne geçen bir sınıf araç. Peki. Mesela şu konuşulmuyor. 2030'da gelin alayı gibi dememdeki maksat oydu. Madem açtın orayı biraz detaylandırayım. Kaan havada, Kızıl Elmalar, sürü dronlar, Aksungurlar, Ankalar bir görev grubu olarak uçuyor. Uçan karargah bu. Kaan'ın işte bu yazılımında bunlar var. Diğer uçaklarla entegre olacak şekilde bir görev grubu oluşturabiliyor. Diğerlerinde bunlar Su'larda, J'lerde yok. F-35'te olduğu söyleniyor. Daha denenmiş değil. Dolayısıyla mesela Güçhan var. Yeni bir motor. 42 bin libre itici gücü. Kaan'a iki tane taktığında süratte de yanına yanaşacak yok. Mesela benim hatırladığım F-35 27 bin libre. Biz şu an 35 bin çalışıyoruz. TF-35 bin. Takıldı İsmini takdirde 70 bine yakın. Yani baktığında süratiyle, itki gücüyle diğerlerinden çok daha hızlı. Manevra kabiliyeti çok yüksek. Yapay zekası, radar sistemi. Radar sistemi örneğin birisi 70 kilometreden algılıyor. Kaan'ımız 200 kilometreden algılıyor tehdidi. Bu büyük bir avantaj havada. Dolayısıyla yani hükmettiği görev grubu, onlarla birlikte çalışabilmesi, yazılımı, kaskına kadar.
1: En üst grupta.
0: Tulgar kaskı, az önce pilotumuzu görünce hatırladım. Tulgar kaskı, dünyada rakibi yok. O kadar önemli ki mesela kask Amerika'da da var. Ama o kaskı taktığında yani bakışlarınla uçağı yönetebiliyorsun. Ve havada diğer yakalanmış radarda cihazların dost düşman olduğunu anında sana gösteriyor. Bizim Tulgar'ın esprisi şu: renkli ekran. Şimdi düşsene, her şey beyaz ya da siyah. Hangisi dost, hangisi düşman? Saliselerle yarışan bir sektör havacılık. Sen bunu anında renkleme, kodlamayla kimin olduğunu anladığında reaksiyon süren diğerine göre çok daha önde. Yani radarı, kaskı, motor itki gücü, taşıdığı mühimmat, motor gücü ne kadar baktığında Kaan Allah'a şükür eline su dökecek bir kimse yok.
1: Peki.
0: Ben bir tek o son şununla bitireyim. Hani motorlar niye önemli? Şimdi motor geldiği an Kaan'ı havalandırdığında bana göre 50 tane F-35 eder. Niye? F-35'in yazılımı bende değil. Ama Kaan'ın bende. Benim bir tek eksiğim var.
1: Bir motor. Onu sorayım hemen. Motorla bu yazılım eşgüdümlü mü? Yani biz motoru Amerika'dan aldık. daha önce Kore'nin başına gelenler
0: gelmez. Evet. Senin başına gelmez.
1: Bu motor tamamen

0: bağımsız olacak.
1: Yani motor sadece uçağı havalandıran, havada etki üreten. Yani
0: bir yazılımla uzaktan müdahale kısmı motorda yok.
1: Motorda yok. F-35'te var. Güney Kore'nin başına gelen, niye hatırlattın
0: çalışmadı
1: orayı? Güney Kore uçak başı yapıyor. Kesin. Basıyorlar, çalışmıyor. Amerika'ya diyorlar ki ya kardeşim biz bunları çalıştıramıyoruz.
0: Anahtarı kapattı.
1: Ta Amerika'dan yazılıma müdahaleyle uçaklar çalışır hale geliyor.
0: Bunu da hatırlatalım.
1: Şimdi bu peki, niye İsrail yırtınıyor ama motor verme diye? Çünkü verdiği an dışarıdan müdahale edilemeyen.
0: Şimdi motoru da verme diyor, F-35 de verme
1: elbette
0: diyor.
1: Elbette ama esas motor konusunda motor kıyameti kopardı.
0: Ama motor konusu
1: nedeni bu.
0: Aşılmış durumda.
1: Bak nedeni bu. Aşıldı, onunla sıkıntı yok.
0: Şöyle, dün kritik tarihti. Düne kadar itiraz gelmeyince artık motor konusunda bir problem yok.
1: Sen az önce ticari güzel bir şey söyledin. Bak sen az önce güzel bir vurgu yaptın. Ben onu söylediğimde dedin ki ondan daha önce bir kriter var. Ben onu önemli bir kriter olacakların da habercisi dedim. Sen orayı doğru Halkbank yere götürdün. Davası. Halkbank davası. Zaten Halkbank'ta iş yürümeye başladığı an anlaki diğerinde çorap söküğü gibi gelecek.
0: Hocam ne dersiniz? F-35 ile ilgili Trump biraz beni endişelendirdi. Çünkü ilk indi. Biz çok yakından takip ettik açıklamalarını. Yayındaydık çünkü. Şöyle bir ifade kullandı. Türkiye F-35'leri alacak dedi. Ama sonrasında
2: soruların arasına girip söyledi. Yani söylemek ihtiyacıyla geldi.
0: Tabi bu sorunun cevabını siz Sayın Başkan yorulmayın dedi. Başkan Erdoğan'ı dışarıda bıraktı. Ben Türkiye F-35'leri alacak dedi. Sonra giderken biraz daha tansiyonun düştüğünü gördük. Bu Trump'ın kendine has üslubuyla ilgili bir durum mu? Yoksa Senato ile ilgili bir durum mu? İsrail baskısı mı? Bu biraz tonu düşürmesinin sebebi ne dersiniz hocam?
3: Bence birden çok faktör burada rol oynamış olabilir. Yani bir taraftan Yahudi lobisi, özellikle Yunanistan, bunlar tedirgin oldular bu açıklamadan sonra. Tabii akşamdan sabaha bunlar hemen gelecek değil. Neticede az önce Coşkun Bey de anlattı. Yani 2030'ları, 31'leri falan bulacak. O zamana kadar zaten biz havadaki zafiyeti önemli ölçüde gidermiş olacağız. Bir de bizim açımızdan bakıldığında bu çok büyük bir sorun gibi gözüküyor. Oysa ABD açısından müttefik bir ülkeyle ufak bir tartışma gibi algılanıyor. ABD mesela kıyamet gibi dış politika sorunları var. Bunların arasında Türkiye ile yaşanan bu kassa meselesini, F-35 meselesini gündeme bile getirmez. Yani lobilerin yönlendirmesiyle, baskısıyla ancak mesafe alınabiliyor. Bunun yani akşamda sabahta değil ama böyle kısa vadede aşılabileceği ortaya çıktı, anlaşıldı. Biz olağanüstü ölçüde çünkü ulusal çıkarlarımız gerektirdiği için, hava savunmasında zafiyet ortaya çıktığı için bu mesele üzerinde duruyoruz. Geçmişten bugüne ABD ile yaşadığımız temel anlaşmazlık konularını şöyle bir hatırlayalım mesela hızlıca. Bunun da böyle bir iki sene içerisinde aşılması muhtemel fakat yeni krizler de çıkabilir. Çünkü ABD dış politika seçeneklerini pratiğe aktarırken çok da rasyonel davranmıyor değil mi? Baktığımızda bir ülkenin dış politikası ulusal çıkarları çerçevesinde şekillenir. Oysa Amerika'nın dış politikası büyük ölçüde lobilerin yönlendirmesiyle, onların çeşitli boyutlarını öne çıkarmasıyla farklı taraflara doğru gidebiliyor. Bunu Marshmeyer zaten makalesinde, kitabında uzun uzadıya anlattı. Dolayısıyla yani çok fazla tartışıldığı kanaatindeyim ben bu meselenin.
0: Burada, hocam NATO sonuç bildirgesiyle ilgili bir bölüm var.
1: Buraya gelmedim, sonuçlar, bak o sorun önemli.
0: Buyurun buyurun devam edin ama o sonuç bildirgesinde Türkiye'nin sanki kazançlı çıktığı başlıklardan biri olarak biz bunu görüyoruz. Bercan Tutar, bir yorumunuzu isteyeceğim. Hemen getirebilirsek şöyle bir başlık vardı.
1: Konu dönmeden
0: vardı.
1: Bir ekleme yapayım ona.
0: Buyurun buyurun.
1: Trump'ın havası niye döndü dedin ya, o önemliydi, döndü doğru. Hı. Ama esas Trump'ın havasını döndüren İran'ın
0: ya
1: yaptığı...
0: Ya da döndü mü?
1: Şöyle bir mod düştü. Ama o modun düşmesinin sebebi şu, İran'ın yaptığı saldırı. Şimdi İran'ın yaptığı saldırı diyoruz ama Trump onun arka planında İsrail olduğunu,
0: onu
1: İsrail'in işte o evet, motoru verme, sakın yapma dediğine sonra, yeni bir hamle olarak gördüğünden bir anda psikoloji düştü.
4: Yani Trump'ın yumuşak karnına saldırdılar.
0: Evet. Şimdi şunu soracağım. Savunma ürünü ticareti engelleri kaldırılacak müttefiklerle ilgili. Evet. Bu NATO sonuç bildirgesinde var. Bu da doğrudan Türkiye'yi ilgilendiriyor. Tabii, çünkü tabii, hem Amerika'ya yönelik hem de Avrupa'ya yönelik, özellikle Avrupa Birliği ile ilgili biz bu satışı yaparken NATO üyesi Avrupa Birliği ülkesi ama Rum kesimi NATO üyesi değil Avrupa Birliği üyesi engelliyor.
2: O Sayın Cumhurbaşkanı açılışta söyledi.
0: Tabii. Bu bizim için çok önemli NATO bildirgesinde. Bu bakış açısıyla işte Amerika'nın, Avrupalılar daha fazla harcama yapacak,

0: Amerika'nın istediği bir noktaydı. O da sonuç bildirgesine girdi. Avrupalılar Rus tehdidini çok istiyorlardı sonuç bildirgesine girsin diye. O girdi. Ukrayna'ya daha fazla destek yine Avrupalıların isteği üzerine girmiş gibi görünüyor. Yani Türkiye burada istediğini almış gibi görünüyor NATO sonuç bildirgesine.
1: Fazlasıyla aldı. Yani zaten yabancı basında Erdoğan'la Trump'ın şovuna sahne oldu.
0: Yani biz ilk gün zirvede Tolga Hoca da söylemişti. Yani, Türk-Amerikan zirvesini gördük. NATO zirvesi
1: Türk
0: gibi
1: Amerikan
0: değil. İkinci
1: zirvesi.
0: Gün.
1: Yani burada tabii Avrupa Birliği var. Bir de yani Avrupa Birliği üyesi olmayan NATO üyeleri var. Yani Türkiye gibi, Norveç gibi, İngiltere gibi, Amerika gibi, Kanada gibi.
0: Ya da tersi
1: yani,
0: var. Evet. Rum kesimi gibi Avrupa Birliği tabii, üyesi
1: Avrupa
0: olan,
1: Birliği,
0: NATO üyesi olmayan.
1: NATO üyesi olmayan. Şimdi orada Avrupa böyle biraz kolaycılığa kaçarak sıkışmış durumda. NATO'yu kendine göre bir dizayna zorluyor.
0: Lazım. Sizi bölmeme kadar bir araya gideyim. Dönüşte bu konuyu uzun uzun konuşalım. Kısa bir ara ardından buradayız.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Haziran ayı ihracat verileriyle sektörün 2026 yılı ilk yarı performansı netleşti. Sektör, yılın ilk 6 ayında 17,1 milyar dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek ilk yarı ihracatına ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Türkiye aziz şehitlerini bir kez daha minnet ve dualarla anıyor. İletişim Başkanlığı da 15 Temmuz Derneği İşbirliği ile bir dizi anma programı hazırladı. Program Ayasofya-i Kebir Camii'nde 253 hafızın şehitler için okuyacağı hatim duasıyla başlayacak. İstanbul'un köprüleri Türk bayraklarıyla donatılacak. Üsküdar ve Taksim meydanlarında kan bağışı kampanyası başlayacak. Anma etkinlikleri kentin kültürel mekanlarında da hayat bulacak. 12 Temmuz Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayıp 15 Temmuz Hafıza Anıtı'nda son bulacak dev bir bisiklet ve motosiklet korteji oluşturulacak. AKM ayrıca Şehit ve Şahit programıyla gazi ve şehit yakınlarının duygu dolu hikayelerini, ardından da 253 şehit, 253 portre resim sergisine ev sahipliği yapacak. Takvimler 15 Temmuz'u gösterdiğinde ise anma programları zirveye ulaşacak. Edirne Kapı Şehitliği'nin ziyaret edilmesinin ardından Zincirli Kuyu'dan 15 Temmuz Hafıza Anıtı'na kadar büyük bir demokrasi yürüyüşü yapılacak. Gece ise İstanbul semaları görsel bir şölene sahne olacak. Galata ve Kız Kulesi'nde özel mapping duvar gösterileri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise ışıklı drone gösterileriyle şehitlerimizin aziz hatırası bir kez daha göklere taşınacak.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Külliyedeki hayran bakışları, Ankara Kalesi'ndeki gezisi zarif tavırlarıyla görüntülere yansıdı. Takipçi sayısı katlandı. 1988 doğumlu Kristrún Frostadottir, İzlanda'nın en genç başbakanı. Ekonomi gazeteciliğiyle başladı kariyerine. 2021 yılında siyasete atıldı. 2024 seçimlerini kazanarak koalisyon hükümetini kurdu ve başbakanlık görevine başladı. İki çocuk annesi olan Frostadottir, genç yaşı ve ekonomi kökeniyle uluslararası siyasetin yükselen isimleri arasında gösteriliyor. İzlanda Başbakanı NATO zirvesi dolayısıyla Ankara'daydı. Külliye'de turkuaz halının üzerinde yürürken hayran bakışlarıyla yansıdı önce kameralara. Başbakan sadece resmi programlara katılmakla kalmadı. Tarihi Ankara Kalesi'ni de gezdi. Ankara Kalesi karşısında bulunan restoranda yemek yedi Başbakan Frostadottir. Kalenin içinde tur attı. Kale esnafı Başbakanı kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı. Kale içinde kısa bir turun ardından üst kısmına çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi. Frosta Dottir kale esnafıyla kısa bir sohbet ederek turunu tamamladı. Başbakan Türkiye'ye hayranlığını dile getirdi. Çok mütevazı karşılandığını belirtti, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Türk kullanıcılar da İzlanda Başbakanı'nın paylaşımlarına yoğun ilgi gösterdi. NATO zirvesinin ardından İzlanda Başbakanı'nın takipçi sayısı 30 binden fazla arttı. Normalde yaklaşık 1000 beğeni alan paylaşımları 40 bine ulaştı. Binlerce kişi genç lidere yine bekleriz, Türkiye sizi çok sevdi ve güzelliğiniz ve zarafetiniz Türk halkının kalbine yerleşti gibi yorumlar yaptı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Otomobille çarpıştı, durağa girdi. 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşandı. Bilal İnan'ın kullandığı motosiklet seyir halindeki otomobille çarpıştıktan sonra savruldu. Yol kenarındaki İETT durağına girdi. Kazada sürücü Bilal İnan ve arkasında yolculuk eden Yunus Özoğuz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İnan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yunus Özoğuz'un yaşam mücadelesi sürüyor. Otomobil sürücüsü Cihan Bey gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
3: A Haber Radyo.
0: Aklın yolunda aranın ardından gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bercan Tutar, NATO sonuç bildirgesi, uzun bir sonuç bildirgesi. Her bölüm istediğini almış gibi görünüyor. Çin eksik.
1: Çin
0: İran var. Evet. Belki Amerika'ya İran'a da koyabiliriz. Amerika'nın isteğiyle İran da sonuç bildirgesine girdi. Onu söyleyelim. Çin'i görmedik. Bunu ilerleyen dakikalarda konuşalım ama bu noktada savunma sanayi ürünleri üzerinde Türkiye ile ilgili süreç, hatta belki şunu da Türkiye açısından bir güçlü emare olarak, eğer savunma sanayi ticaretinin engeller kaldırılacaksa ve NATO'nun o %5'lik kriteri artacaksa Türkiye bunda çok avantajlı. Sadece almak değil, elbette tabii, satış tabii olarak da o 50 milyar dolardan önümüzdeki yıl öyle bir planlama var galiba. Türkiye'de tabii, payını
1: güvenlik
0: alacak.
1: Güvenlik üreticisi olacak Türkiye. Yani o güvenlik tedarikçisinden, tüketicisinden ziyade artık güvenlik üreten bir konuma yükseliyor. Yani milyarlarca dolarlık, o 50 milyar dolarlık kontratlar var. Onun dışında da yeni kontratlar yapılacak. Onların merkezinde de hep Türkiye var. Yani işte o kolektif savunmaya falan değinildi. İlk birinci madde, o beşinci madde, yani birine saldıran herkes.
0: Birimizse birimiz, hepimiz birimiz, birimiz diye. Belki
1: önemlisi Türkiye bu şey, ikincisi savunma ürünü ticaret engelleri kaldırılacak. Türkiye'nin mesela bastırmasıyla terörizmle mücadelenin de mesela doğru bildirgede yer alması
0: ama
1: önemli.
0: Ama o geçen şeylerde de vardı galiba.
1: Lahey'de de vardı. Rusya'ya yönelik dil biraz yumuşatılmış. Yani Amerika'daki o 2024'teki zirvede.
0: Yani hem Avrupa'nın isteği Lahey'deki olmuş, hem evet, Rusya'nın evet, Amerika ile ilişkileri göz önünde alınarak tansiyon
1: yeni
0: biraz
1: fark
0: düşmüş.
1: Yeni fark tabii şu, yani Ukrayna'ya yardım gene var. Lahey'de de vardı. Yenisinde ilk kez İran'ın işte nükleer silah sahibi olmayacağına dair bütün NATO'nun ortak irade beyan etmesi, bir de Hürmüz'ün açılmasına yönelik yani ortak beyan.
0: İran.
1: Evet.
0: İran
1: yani
0: başlığı.
1: İran'ın yer alması çok önemli. Burada bu tabii Trump'ın istediği de buydu. Yani Trump'ın istediği işte Türkiye önderliğinde Avrupa'nın yeniden, Avrupa savunması yeniden yapılanması. Çünkü orada yani NATO'yu Avrupa'ya bırakmak istemiyor. Biraz gücü, yükünü azaltmak istiyor ama tamamen Avrupa'ya bıraktığınız Avrupa'nın İşte Rusya'ya yönelik NATO, Rusya savaşını başlatmak için her türlü provokasyonu yapmasından çekiniyor. Tabii diğer şeyler de var mesela, ya Patriot sistemlerinin üretiminde Ukrayna'yı, Hollanda'yı seçmiş olması.
0: Yani şöyle, sonuç bildirgesine Türkiye'de damgasını vurdu, masayı
1: tabii,
0: kurdu.
1: Tabii, Türkiye.
0: Şimdi şöyle bir detay var, belki arkadaşlarım onun görüntüsünü de verirler. Türkiye masayı kurdu, aynı zamanda masanın devamını da sağladı. Çünkü krizlerle başladı.
1: Krizlerle.
0: Öyle bir başladı ki ilk günkü akşam yemeğine Meloni Trump'tan sonra geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı karşılamak zorunda kaldı. Evet. Ertesi sabah biz hocamla birlikteydik. Macron gelmiyor. Amerikan başkanı gelmiyor. Amerikan başkanı Mavi Alda yürümedi. Çünkü Macron gelmediği için, tam Macron geldiği anda o içeride bir anda teamül dışı, NATO Genel Sekreteri'yle açıklamaya başladı. Geldi, evet, çok teşekkür ederim arkadaşlarımdan. Orada da öyle şeyler ifade etti ki İspanya'ya. Ya Trump'ın İspanya açıklaması. Şimdi şöyle bir durum var burada. Türkiye masanın başında.
1: Evet.
0: NATO masanın başında. Aslında. Ve diğer ülkelerin tamamı burada, bu daire şeklinde alfabetik sırayla yer alıyor.
1: Evet.
0: A'dan başlıyor. alfabetik sırayla Türkiye'yi çıkarınca Amerika'nın yanında kim olması gerekiyor?

0: harfi.
1: S harfi.
0: İspanya.
1: İspanya.
0: İspanya ile Trump, yani Sanchez ile Trump yan yana gelmesin diye bir görüntü vardı, hatırlayacaksınız. Zirve öncesi İbrahim Kalın ve Türkiye heyeti içeride dolaşıyorlardı. Küçük bir düzenleme yapıyorlar. İspanya ile Amerika arasına küçük bir hat çekiliyor.
1: Hatta Meloni de ricada bulunmuş.
0: Evet, Meloni de ricada bulunmuş. Türkiye beni bunların hepsini, yani masayı kurdu. Küçük detaylarla masayı da yönetti. Ya çok önemli bir zirve derken Türkiye'nin buradaki slogan vardı. Barışın anahtarı diye. Anahtarı. Bu da çok önemliydi. İşte arkadaşlarım ekranlara getirdi. Çok teşekkür ederiz.
1: Yani Türkiye tabii her anlamda bence zaferle çıktı. Yani yeni dünyanın, yeni Türkiye'nin, işte yeni NATO ve yeni dünyanın şekillendiği bir zirveydi. Yani yeni Türkiye'nin damga vurduğu bir zirveydi. Türkiye bir kere o şeylerde, Coşkun Bey de değindi, Amerika ile o sorun, pürüz konuların hepsini halletti. Yani kasa olsun, F-35 olsun, Kaan motorları olsun. Onun dışında İngiltere ile mesela stratejik anlaşma imzalanması, Kanada ile serbest ticaret anlaşması, işte Almanya ile uzun menzilli füze anlaşması.
0: Peki damga ne vurdu sizce bir gazeteci olarak? Manşetiniz ne olurdu bu NATO zirvesi? Şimdi geride kaldı, biraz da sonuçlarını konuşuyoruz.
1: Yani İran Savaşı'nın, Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı bir jeopolitik boşluk var. Ve bu boşluğu Rusya kendisi kendi bölgesinde dolduramıyor. Amerika mesela Orta Doğu'daki o jeopolitik boşluğu dolduramıyor. İsrail'in yol açtığı. Yani Türkiye'yi bypass etmeden burada istikrar sağlayamayacaklarını gördüler. Ve Türkiye'nin vazgeçilmezliği ortaya çıktı.
0: Bir
1: yani
0: NATO haritası alabilir miyiz? Bercan Tutar'ın ifadelerini görselde de bir ekranlara getirelim. NATO'nun haritasını ekranlara getirelim. Şöyle bir ifade vardı. Türkiye NATO'nun Güneydoğu kanadını koruyor. Evet. Evet, biz harita olarak Güneydoğu'dayız ama sanırım artık NATO'nun merkezine geldi.
1: Yani hem NATO'nun,
0: işte buyurun.
1: Yani Türkiye olmadan, yani şu Orta Doğu'da, şu bölgede istikrar sağlayamayacağını gördü Amerika. Çünkü bir güç boşluğu oluştu. Yani İran Savaşı'nda eklediğimizde Hazar Havzası'ndan işte ta Aden Körfezi'ne kadar, işte Ukrayna krizinden dolayı Baltık Denizi'nden işte Akdeniz'e kadar, Doğu Akdeniz'i de eklersek, bütün bu orta bölgede yani Türkiye'siz Rusya'nın da, Avrupa Birliği'nin de Amerika'nın da jeopolitik istikrar ve barış getiremeyeceği görüldü. Yani İsrail'in yol açtığı mesele krizler var. Şimdi bundan dolayı Amerika şöyle bir konsepte gittiği söyleniyor. Yani genel kanaat bu Amerika'da da. Bu güç boşluğunu Türkiye dolduruyor. Yani Türkiye'nin öneminin, yani bu NATO kadar önemli olmasının bir nedeni bir. Kendi liderliği var, işte NATO üyesi olması var, Erdoğan faktörü var, işte savunma sanayindeki köklü devrimler var. Bir de bizim dışımızdan kaynaklanan jeopolitik faktörler var. Yani
0: şöyle
1: eksiklikler.
0: Bir ifade vardı. Türkiye sadece diğer ülkelerin, NATO'nun karşılığı, mesela Rusya, Çin olabilir, bölge ülkelerine bir anahtar değil. NATO'nun içindeki krizin de anahtarı.
1: Tabii,
0: çünkü
1: tabii.
0: NATO'nun içindeki kriz neydi? Batı krizi diye yorumlamışlar herhalde. Onu öyle değil mi hocam? Evet. Orada çok konuşuldu. Yabancı gazetecilerle de çok konuşma fırsatı bulduk orada.
1: Doğru.
0: Bizim bulunduğumuz basın merkezinde de tesadüfen hiç Türk gazeteci yoktu. Hepsi yabancıydı. Yani Avrupa'yla Amerika arasında, yani Batı krizinin de çözümü,
1: gene çözümü Türkiye.
0: Çünkü Trump gelmeseydi nasıl bir zirve olurdu? Çok sönük bir zirve olabilirdi.
1: Çünkü bir jeopolitik boşluk var. Yani o boşluğu Amerika tek başına çözemiyor. İsrail'in yol açtığı krizin yarattığı bir mesela, yani diyelim güç ihtiyacı var. İstikrarı sağlayabilecek, yeniden barışı tesis edebilecek bir güç. Bunun da mesela simgesi Orta Doğu'daki, mesela simgenin yeni Orta Doğu'nun paradigmasının simgesi Suriye, yani Türkiye'nin olduğu Suriye. Şimdi Trump hep sürekli Suriye'yi örnek gösteriyor ya. Yani oradaki mesela güç boşluğunu, kaosu Türkiye çözdü. Türkiye mesela diyelim Doğu Akdeniz'deki krizi de çözmede etkili. Gazze'deki krizi de, Ukrayna'dan dolayı oluşabilecek Batı Avrupa'daki krizde de, Karadeniz'deki krizde de, İran'ın yol açtığı mesela güç boşluğundan dolayı, yani İran güç kaybetti, İsrail güç kaybetti, Amerika güç kaybediyor. Rusya da kendine göre Ukrayna Savaşı'nda güç kaybetti. Şimdi bu güç kaybetmenin yol açtığı bir boşluk var. O boşluğu bu ülkeler dolduramıyor. Yani Avrupa kendisi o boşluğu doldurup bir düzen kuramıyor. Amerika Orta Doğu'daki oluşan boşluğu doldurup bir düzen kuramıyor. İsrail desen yapamaz zaten. İran gücünü kaybettiği için yeni bir düzen kuramıyor. Düzen
0: Hocam,
1: kurmada
0: Avrupa'da
1: etkili
0: benzer,
1: değil.
0: Avrupa'da benzer değil mi?
1: Avrupa'da da öyle.
0: Seyfe bizi çağırıyorlar.
1: Evet.
0: Normalde Avrupa savunma gücü Rum kesiminin vetolarıyla Türkiye ile ilişki. Şimdi Belçika Savunma Bakanı diyor ki Türkiye'nin olması gerekiyor.
1: Olmaz.
0: Yani eğer Amerika'nın olmadığı bir Avrupa güvenlik şemsiyesi Türkiye'siz nasıl olacak?
1: Türkiye'siz olmuyor.
0: En büyük ordu Türkiye'nin, en aktif ordu Türkiye'nin, Coşkun Başkuvvet hep söylüyor, Birleşik Krallık asker bulamıyor. Almanya çağrı yaptı. Almanya'ydı sanırım, 150 bin kişi, 3 bin kişi başvurdu.
1: Evet.
0: Yani

0: Avrupa güvenlik
1: zorunlu
0: yapısı...
1: askerliğe dönmeyi düşünüyor o yüzden.
0: Düşünüyor. Kuzey ülkeleri o özgürlük refah dengesinde hep özgürlük tarafındaydı. Şimdi tehdit gelince yavaş yavaş onlar da dönmeye başladı. O refah durumu. Türkiye burada çok kritik bir rol.
1: Yani onun için Erdoğan diyor ya Türkiye kilit ülke. Yani yeni konsept.
0: Kilidin anahtarı da kilitli.
1: Körfez'deki güvenlik kaosunda ve güvenlik boşluğunu doldurabilecek aktör gene Türkiye. Yani Amerika'nın şu anda mesela İran'dan dolayı Körfez'de oluşan güvenlik mimarisindeki çatlakları ve boşluğu doldurma imkanı yok. Doldurmak da istemiyor zaten. Yani benim için bu külfet diyor artık. Bunu doldurabilecek benden daha etkili, daha iyi bir aktör var diye Türkiye'yi işaret ediyor. Yani Amerika'nın Türkiye'yi işaret etmesinin nedeni jeopolitik dayatmadan kaynak. Peki. Kendisi bunu yapamıyor. Yapabilse Türkiye'yi bypass edecek. Yapamadığı için Türkiye ile beraber hareket etmek zorunda. Yani bu NATO zirvesi zaten o birlikteliği, yeni dönemi, yeni oluşumu, vizyonu ortaya koyuyor.
0: Fotoğrafı çekti. Coşkun Baş bu geçen saatin sonunda bir ifade kullanmıştı. Tam da zirve başlarken bir anda İran'ın Hürmüz Körfezi'nde bazı gemilere saldırısı, ardından Amerika'nın yanıtı, evet, ve Trump'ın buraya gelir gelmez ateşkesi bitirdim. Bitim. Bu gece çok sert saldıracağız. Şimdi öyle bir bilgi var ki buna ekleyeceğimiz, Trump'a suikast iddiası.
1: Doğru.
0: Şimdi arkadaşlarımdan o Trump'a suikast planı görselini isteyeceğim. Bir bilgi daha var, özel bir bilgi yine. Trump Katar'ın hediye ettiği uçakla geldiğini söyledi. Ama Amerikan basınına göre o uçak Katar'ın hediye ettiği uçak değildi. Bir suikast ihbarı üzerine uçak değiştirildi. Çünkü o uçak henüz hava savunma sistemleriyle donatılmamıştı. Eski uçak geldi. Hemen evet. Wall Street Journal'ın iddiasını paylaşalım. Zaten Türkiye'ye geldiğinde İran'ın ölüm listesinde bir numarayım demiştim.
1: Bir numarayım.
0: İsrail İran'ın Trump'a suikastla öldürme planı yaptığını gösteren istihbarat Amerika ile paylaştı. Belki o uçak karşılama görüntüsüne veririz. Katar'ın uçağıyla geldim dedi.
1: Dedi.
0: Cumhurbaşkanı, evet. Ama o uçak Katar'ın uçağı.
1: Arada sen de söyledin. Değil. Senden duydum ben de. Yani Amerikan basınından.
0: Bu
1: işte,
0: uçak.
1: Bununla değil de Air Force One'la gelmiş ama, evet, sanki Kuveyt'in hediye ettiği uçakla gelmiş izlenimi vermiş.
0: Çünkü yani o uçak hala hangardaymış ve hava savunma sistemleriyle donatılıyormuş. Endişeyle, evet, bu uçak bir ne denir, kandırmacı olarak gelmiş.
2: Yani şöyle, iki tane eskiden, evet, iki tane o açık mavi renkli Air Force One vardı. Birini Katar'dan aldığı uçağın boyadığı renklerle,
0: aynen,
2: boyanmış. Onunla gelmiş.
0: Evet, Amerikan basının iddiası bu. Hatta, evet, o bilgiyi de teyit ettiklerini iddia ediyorlar. Çünkü Katar'ın hediye ettiği o 800 milyon dolarlık uçak hala hangardaymış.
1: Hangarda. Bugün gene Truth Social'dan açıklama yapmıştı suikastlerle ilgili.
0: Doğru. Bu suikast iddiası neye yol açtı? Trump buraya geldiğinde bu bir İsrail iddiası ve Trump'ın buradaki görüşlerini o değiştiren F-35'lerle ilgili o Trump'ın dönüş yolunda dönmeden hemen önce söylemini değiştiren iddia bu olabilir mi? Ne dersiniz?
1: Yani tabii Amerikan istihbarat
0: tam burada da onu söylediğini, evet, arkadaşlarından rica edeceğim. Orada yayın yapmıştık. Ağızlarından baloncuklarla o ifadeleri gösteren bir görselimiz var. Eğer hazırlarlarsa, evet, çok sevinirim. Buyurun.
1: Katar uçağıyla ilgili konuşmuşlar. Hı. Yani Amerikan istihbarat müesses nizamı zaten Siyonist lobinin etkisinde. Yani Amerikan medyasında da İsrail kaynaklı veya Amerikan kaynaklı birimlerin, merkezlerin işte suikast ihtimali var şeklinde Trump'a sürekli raporlar verdiği söyleniyor. Bunu kendisi de söylüyor. Yani İsrail'in böyle iddiaları var diyor. İsrail'e gerek yok diyor. Biz de biliyoruz yani bu iddiaları falan. Hatta bana yönelik bir şey olursa diyor, İran'ı tamamen ortadan kaldırmaları talimatını verdim şeklinde de bir açıklaması vardı. Yani bugün tekrar o suikast ihtimaline değinmiş. Tabi bu demokrasinin kılıcı gibi yani Trump'ın üzerinde o tehdit olarak sallanıyor.
0: Doğru.
1: Coşkun Bey değindi ya, o ayrıntısı önemliydi. Yani İran'a yönelik tavrını neden birden sertleştirdi? İşte bu suikast ihtimalinden veya İsrail lobisinin tepkisini çok fazla çekmeme
0: şimdi
1: stratejisi.
0: Bu diyalog bu Bercan, evet, Tutar. Trump diyor ki bu uçağın ilk uçuşu buraya oldu diyor.
1: Evet, geldim biliyorum demiyor ama doğru konuşuyor. İlk uçuşu bu oldu diyor.
0: Doğru. Başkan Erdoğan da diyor ki evet biliyorum duydum diyor.
1: Diyor.
0: Şu an yepyeni diyor.
1: Hatta CNN Trump'ın açıklamalarına değinirken diyor aynı anda diyor 5 dakikada 6 sene yalan söyledi şeklinde gene Trump'a saldırmış.
0: Şimdi hemen yanınızdaki yani, başlıkta da diyor ki 800 milyon dolar tamamen yeni. Yani evet. 800 milyon dolar değeri hediye edildi. Katar'dan gelmiş, hediye etmişler diye Cumhurbaşkanı da gülerek karşılıyor. Coşkun Baş, bu
3: şimdi bak az önceki istihbarat paylaşım var ya Mossad'ın.
0: Doğru.
3: Bak o grafiğe bir geri gelelim.
0: Hemen bir suikast planı görselimize dönelim. Coşkun Baş.
3: Şimdi bak orada bak ne diyor? İsrail İran'ın Trump'ı suikastla öldürme planı yaptığını gösteren istihbarat Amerika ile paylaştı. Şu an bana desen ki Trump'ın öldürme ihtimali var mı? Var. ben

0: kazanmadan önce de dedim bu konuda. İkinci Kennedy vakası olur dedim Amerika'da muhtemelen eğer kazanırsa seçimi. Ve birkaç tane suikastı atlattı.
1: Ama peki bu İran'ın mı plan?
0: İşte geleceğim şimdi oraya. Ha,
1: tamam.
0: Şimdi oraya geliyorum. Şimdi burada Kennedy vakası dediğin cinayet küresel çetenin bir cinayeti. Şimdi Trump kime savaş veriyor? Küresel çeteye. Küresel çetenin asil elemanlarından terör örgütü İsrail. Böyle bilgiyi niye paylaşsın Trump'la? Yani ben hala iddia ediyorum Amerika'da. Amerika'nın müesses nizamı İsrail dahil buna. Trump'ı öldürmek için hala bir ciddi suikast peşindeler. Fırsatını bulduğu anda da indirirler. Şimdi böyle bir ortamda İsrail bu planı niye paylaşsın?
1: Bir bilgi daha ben ekleyeyim. Yorumlayın lütfen. Kalibaf'ların uçağının İsrail tarafından vurulacağı istihbaratını da Amerika İran'a verdi. Uçağı indirdiler.
2: Bir de ek bir bilgi. Bugün mesela gene Genelkurmay Başkanı var İran'ın. Devrim Muhafızları Ordusu'nun başkanı Ahmet Vahidi. Bugünkü açıklamasında işte Hamaney'in rehberimizin intikamı alınacaktır. Almalıyız şeklinde gene bu suikast söylentilerini besleyen açıklamalarda da bulunuyor İran yönetiminde. Yani o muhafazakar sert kanat.
0: Burada esas İsrail'in bunu paylaşmasının sebebi şu. İsrail Trump'ı fırsatı bulduğu an suikastı patlatacak.
1: Bu gerçek evet. Olabilir mi? İran'ın böyle bir
2: İran'ın üzerinde diyorum, yaparsa.
0: Bak İsrail suikastı yani çoktan planladı. Fırsatını bulduğu an indirecek ve işi İran üzerine yıkacak.
1: Peki.
0: İran'a orada zemin hazırlıyor, ortam hazırlıyor. Şu an o algı oluştu. Yani Trump'ın başına bir iş gelirse İran'dan gelir.
1: Peki, hocam,
0: aslında tam tersi.
1: Sizin söylediğinizi arkadaşlarım çok güzel bir görselle hazırlamışlar. Uçak aynı değil mi? Yani Trump'ın gittiği uçakla geldiği uçak renkleri farklı sadece.
3: Ben de ona bakıyorum.
1: Çok benzer uçaklar.
3: Ama değil.
1: Aynı değil. Sanki biraz daha yenisi ama şöyle bir durum var. Katar'ın hediye ettiği dediği uçakla birbirine benzemiyor. Yani sanırım iddia doğru. Arkadaşlarım çok güzel bir görsel hazırladı. İkisini de paylaşıyorlar böyle.
3: Ben bu iki uçağı karşılaştırdım şimdi. Az önce ona bakıyordum. Doğru. Aynı uçak değiller. Yani
1: değil.
3: Geldiği uçak gerçekten daha büyük gittiği uçağa göre.
1: Şimdi şöyle dedi Trump dönüşte. Bu uçak o kadar güzel ki bunu göstermek için, sergilemek için bunu biz buradan Katar'daki üstümüze... Katar dedi galiba.
2: İngiltere'deki
1: üstümüze affedersin.
3: Oradaki askerlerimiz de görsün.
1: Askerlerimiz de görsün diye. Yani ilginç bir şey var burada. Amerikan basından takip ediyoruz.
3: Ki orada da uçaktan indi, yürüyerek bildiğim kadarıyla diğer uçağa bindi ve yoluna devam etti.
1: Öyle.
3: Ki zaten uzun olan uçuşu daha da uzattı. Ve yani bayağı yani 10 saatte gitmesi gereken yolu 14-15
1: saatte
3: gitti.
1: Gelirken ki o sinirini de Trump uçakta uyuyamıyormuş. İrfan Hocam Amerikalılar öyle söylüyor. O yüzden uzun uçak yolculuklarında böyle sert açıklamalar yapıyormuş diye. Ama şu var aklımızda, New York'tan Washington'a giderken de indikten sonra sert açıklamalar yapıyor. Yani Trump'ın kendi durumuna bakınca. Buyurun hocam.
4: Bu Amerika'da size sormak istiyorum. Mesafeler uzun aslında. Mesela diyelim ki doğu yakasından batı yakasına doğru baktığımızda buradan Almanya 3 saat sürüyor. Hollanda 3,5 saat sürüyor. Ama
3: her uçuşu uzun değil mi hocam?
4: Amerika'nın doğusundan batısına gidiş 5 saat
1: ama
4: sürüyor.
1: Ama New York'ta yani. Washington yakın. DC.
4: O artık psikolojik faktör belki de rol oynuyordur.
1: Orada da sinirli ya. Orada İstanbul da açıklamaları evet, yapıyor.
2: 11 saat en az bir 10-11 saat sürüyor. Bir de daha hızlı gelse 8-9 saat diye.
1: Yani New York'tan öbür kıyıya uçtuğunda Los Angeles örneğin çok uzun ama New York'la Washington arası çok yakın.
4: Evet, o da psikolojik faktörler rol oynuyordur muhtemelen. Yani sık seyahat etmekten, yaştan dolayı hepsi etkiliyordur.
1: Ama biraz neticede da karakteri. Bu iddiaya ne dersiniz hocam? Suikast.
4: Efendim?
1: Suikast iddiasına ne dersiniz? Olabilir mi?
4: Yani Trump zaten hedefte ve Trump'ı aslında yönetenler, yönlendirenler sürekli suikast iddiasını gündemde tutuyorlar. Kendisini bir taraftan istihbarat teşkilatının koruyamadığını sürekli söylüyorlar. Efendim sizi Tanrı koruyor. Tanrı sizi koruyor. Siz kutsanmış bir kişisiniz. Bir misyonunuz var. Mesela İran Savaşı'na ikna etmek için Trump'a dediler ki yani İran nükleer güç haline geldiğinde Orta Doğu'ya büyük tehdit oluşturur. Bunu ancak Tanrı tarafından seçilen bir kahraman ortadan kaldırabilir. Kişilik yapısı bu tip yönlendirmelere açık. Mesela daha önceden seçim kampanyası esnasında 2-3 defa suikast ile karşı karşıya kaldı. Suikast
1: teşebbüsüyle
4: karşı karşıya kaldı. Hatta Trump'a dediler ki sizi FBI mi korudu? Sizi CIA mi korudu? Kafanızı çevirmeseydiniz sniper yani ateş eden kişi

0: ve mutlak şekilde vuracaktı. Kafanızı siz mi çevirdiniz? Yani içgüdüyle, ha sizi Tanrı koruyor. Tanrı size bir misyon verdi. Şimdi bu ruh halinde ezoterik bir şahsiyet, daha başka özelliklerini hep konuşuyoruz. Narsist. Megaloman, narsist, bipolar, makyavelist, oportunist, bunların hepsini açabiliriz. Karşımızda böyle bir başkan var. Yani mesela bizim kültüre bunu uyarlamak gerekirse Bekir Mustafa Ayasofya'ya imam olmuş. Değil mi? Ahirete öyle gidiyorum. Bir, öyle ne bir diyelim? Deyim
1: var onu.
0: Ne diyelim? Dünyadan haber vermek sorarlarsa ne diyelim? Bekir Mustafa imam olmuş. Trump hakkında da lokal düzeyde, ulusal düzeyde 400'e yakın dava açılmış iken yüksek mahkeme falan bir
1: ama siz böyle söylüyorsunuz,
0: bunu engellemedi.
1: Coşkun Başbuğ buna tepki gösterebilir. O bunların ötesinde Trump'ın çok daha zeki ve birçok şeyi bilinçli yaptığını söylüyor. Zaman zaman da fikir ayrılığı yaşıyoruz. Coşkun Başbuğ ile belki bir yanıtınız.
2: Ya şöyle, ben öyle deli dolu birinin hani hasbelkader bir şekilde Amerika'nın başına gelse de 3-5 aylık ömrü olacağı kanaatindeyim. İkinci turu kazanıyor ve her nabza göre şerbet, her ortama göre ayrı bir siyasette de bana göre akıllı politikalar izliyor. Ben öyle deli dolu, işte öngörülemez, ipsiz sapsız bir tip olduğu kanaatinde asla
3: değil. Bir şeylerle, suikastlarla ilgili şöyle bir yorum da yapılıyor. Bir yerde görmüştüm. Eğer böyle bir şey olursa Amerika'nın son Siyonist başkanı olur. Yani bunun bedelini Amerika, şu anki müesses Amerikan devleti nizamı İsrail'e çok ağır şekilde ödetir. Yani suikastın ve şeyin eylemin nereden geldiğini biliyorlar onlar da. Bu şekilde İsrail'e şimdiden
1: yani bu İran derken aslında burada İran'ın böyle bir gücü, yetkisi, kapasitesi değil. Eğer böyle bir şey olursa Amerika doğrudan bunun İsrail tarafından yapıldığını düşünecek.
0: O yönde de çıkmaya yönlendirecekler. Sahte bayrak operasyonu gayet açık. Şimdi Trump'a baktığımızda bu tinette bir kişi ve üzerinde baskı kuruluyor. Bu baskıları bertaraf etmek için çelişkili açıklamalar yapıyor. Burada suikast iddiasının kendisi tarafından ciddiye alınıp alınmaması hususu yani tartışmaya açık bir konu.
1: Bence aldı hocam. Açıklamalarını dinlerseniz, özellikle ben ölüm listesindeyim. Çin açısından da bunu söylüyor ya, TikTok diye bir uygulama var. Orada da en çok beni konuşuyorlar. Beni birinci sıraya koymuşlar. Hı. Beni öldürmek istiyorlar.
0: O megaloman tarafından kaynaklanıyor.
1: Sürekli böyle aslında bir ölüm.
0: Mesela tüm liderlerin büyük tehlike yaşadığını biliyoruz. Şimdi bizim medyada sıklıkla, sosyal medyada şu anda NATO Genel Sekreteri görevini yürüten Mark Rutte, daha önce Hollanda Başbakanıydı. Peki bu arkadaş Amsterdam'da bisikletle başbakanlık konutuna nasıl gidiyor? Bisikletle gidiyor. Bizdekiler işte olağanüstü korunuyorlar Türkiye'de, başka yerde. Neden böyle? Çünkü kültür farklı, coğrafya farklı.
1: Hocam, tehdit yani, farklı. Finlandiyalılar da çok rahat geziyorlardı, bisikletle gidiyorlardı. Rusya ile bir sorun yaşamaya başladılar. Gaz maskeleri, yeraltı tünelleri hemen o konuya döndü. Yani yanınızda tehdit yoksa çok rahat bisikletle de gidersiniz, koşarak da gidersiniz.
2: Sorun yaşamaya başlamadı. İsveç, Finlandiya, hatta İskandinav ülkeleri huzur eviydi.
1: Evet.
2: Yani kendi aile kavruyorlardı. Olan biten hiç umurunda değil ve zengin ve bolluk var idi. Rusya'nın hiçbir sorunu yoktu. Ne zaman NATO'ya birileri gireceksiniz kardeşim dendi. Mesela İsveç'te referandum yapıldı. O saklandı kamuoyunda.
0: 45 çıktı.
2: Halk 45. İstemiyoruz dedi.
0: Hayır yani, ama 45 çıktı yine, yani yarıya yakın.
2: Hayır, neticede yani eğer çoğunluksa, kararsa istemiyoruz.
0: Finlandiya'da %70 çıktı.
2: Ama hayır, onlarda da zaten hile olduğu söyleniyor. Ben orada Finlandiya halkının da durduk yerde NATO'ya biz de girelim deme gibi bir lüksü veya bir isteği olduğu kanaatinde değilim.
0: Ama tehdit var. Şimdi Rusya gelmiş, işgal etmiş Ukrayna'yı.
2: Hayır bak, Rusya ne dedi? Finlandiya 1340 kilometre sınır.
1: En uzun sınırı Rusya.
2: En uzun sınırı. Ben orada hiç dedi askeri birlik bulundurmuyordum. Şimdi artık bulundurmak zorundayım dedi. Niye? NATO'ya girdi diye. Orada hiçbir olay yoktu. Yani Rusya'nın böyle Finlandiya'ya saldıracağım, sana topraklarına dalacağım bir şey yokken bir anda bu ülkeler girmek istediler. Arka planı Amerika'nın bir oyunu mu, o tartışılır. Şurada bir şey örnek vermek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Mesela suikast olayı diyorsun ya, olur olmaz. Şimdi Trump her daim namlunun ucunda, onu söyleyeyim. Yani her an bir haberle dünya kamuoyunda
1: gündem. Bu şöyle midir? Şimdi istihbaratçı olduğunuz için soruyorum. Amerikan başkanı doğal olarak zaten bir risk altındadır. Yani
2: doğal
1: böyle bir tehdit.
2: Değil.
1: Bu onun ötesinde bir şeyden mi söz ediyorsunuz,
2: evet,
1: siz?
2: Bak, hiçbir Amerikan başkanı Kennedy hariç bir hayat riski taşımadı. Ha, olur saldırgan tek başına müptezelin biri gelir saldırıda bulunur. Bunlar yaşanmış olaylar. Ama onun bile arka

0: da olurdum demiş.
1: Onu hayır, onu neye göre söylüyor? Amerikan devlet tarihinde 4 ya da 5 başkan öldürüldü.
0: Buna arkadaşlarım hemen çıkaracaklar. Bununla ilgili suikaste bir görsel hazırlamıştık. Biraz buradan ödev veriyormuş gibi oluyorum ama onların da samimiyetine güveniyorum. Eğer hazırlarlarsa onu da gösteririz.
1: Bak burada şunu söyleyeyim, arada kaynamasın. Bir taş iki kuş. Bizim bildiğimiz bir deyimdir. İsrail şu an bunun hazırlığında. Bak İsrail Amerika'ya, İran'a savaşmak istiyor mu Amerika ile birlikte? İstiyor. İsrail Trump'tan kurtulmak istiyor mu? İstiyor. Bir suikast.
0: Ama burada
1: düşün.
0: Benim itirazım var. Belki konukların İsrail Trump'tan niye kurtulmak istesin? Yani istediklerini Trump'tan istediklerini yaptır da yaptıramıyor mu Trump'a?
2: Evet, yaptıramıyor artık. Ha.
1: Bak İsrail, yani. İsrail
3: o da onu hatırlatıyor ama Trump'ta.
1: Müesses nizama karşı savaşan Trump, o nizamın içinde İsrail de var. Şimdi burada bir taş iki kuştan bak örnek veriyorum.
0: Buyurun.
1: Bugün bir haber okusan sen birazdan, son dakika desen Trump suikaste uğradı ve hayatını kaybetti. Kuşun yani birincisi elde. Şey tehdit kalktı.
0: Ve burada bu yayında iş, bu olmasın elbette ama
1: bu
0: oldu.
1: Bu iş İran üzerine yıkılsa.
0: Hayır, ilk olarak aklıma benim İran gelir. Bak sizin gelmez hayır, mi?
1: Gelmezdi bu habere kadar. İsrail'de yapmış olabilir derdin ama İsrail öyle bir ortam hazırladı ya, ki.
2: Derin devlet de yapmış he, olabilir. Bak, yani ABD
0: çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buyurun. Suikaste uğrayan Amerikan başkanları 1865'ten başlıyor Lincoln'le.
2: Bu yani 1865 tam iç savaşın zaten. İç savaşın bittiği yıl ve Kuzey kazandı, kölelik kaldırıldı.
0: Doğru ve yani, kuruluş James Garfield, William McKinley, John F. Kennedy çok meşhur.
2: Evet, Theodore Roosevelt ve sondaki biliniyor aslında.
0: Tabii, Theodore diğerleri. Roosevelt saldırıldı ama kurtuldu. Gerald Ford kurtuldu, Ronald Reagan kurtuldu, George Bush el bombası atılmış. Ya, bayağı da var ama. Coşkun Başbuğ. Biz John F. Kennedy'nin öldürüldüğünü biliyoruz ama çok Amerikan başkanı da suikast girişiminde bulunulmuş.
1: Ya Amerika bak dünyada en çok silahlı kaza veya saldırının olduğu ülke hala. Şimdi böyle bir coğrafyada hani dedim ya müptezel saldırılar diye. Bunları ayırırsan diğerlerini zaten o küresel çetenin bir kendi hesaplaşması olarak görebilirsin. Bak az önce verdiğim örnek önemli bir örnek. Yakın zamanda yaşama ihtimalimizin kuvvetli olduğu bir örnek. Tamamlayamadım mı? Tamamlayayım.
0: Buyurun.
1: Bir suikastle Trump'ın öldüğünü varsay. İsrail bunu planladı ve başardı. Aynı anda bu cinayetinde İran'a suikastın yıkıldığını varsay. İşte İran demiştik, planlıyordu, uyarmıştık. Hikaye bak birbirini tamamlıyor. Bunu sebep gösterip Amerika'nın İran'a savaş açtığını düşün.
0: O savaş olmaz. Şöyle bir bilgi var. Ben eğer suikaste uğrar ve öldürülürsem İran'ı yok edin diye talimat verdim diyor. Bu yok edin kısmı nükleere kadar gider anladığım kadarıyla.
1: İşte ben de aynı şey söylüyoruz. Ben diyorum ki bu cinayeti bahane ederek Amerika'nın İran'a bir savaş açtığını varsay. Her şey İsrail'in istediği gibi oldu mu? Trump'tan kurtuldu. Amerika İran'a savaş açtı. İsrail'in istediği kora kor savaş başladı. Ve o savaş orada kalmaz. Bölgesel, küresel bir savaşa dönüşür. İşte sana senaryo. İşte sana şeytani plan İsrail'in. İsrail'in bu haberleri durduk yerde dillendirmesi, vay efendim biz Trump'ı çok seviyoruz, ikaz ettik, İran size suikast yapacak. Dolayısıyla biz zaten bilgiyi verdik. Haberleri İsrail'in kafasında planladığı suikaste zemin hazırlama haberleri.
0: Şöyle yapalım, önemli bir noktaya geldik. Hemen diğer konuklarımın da görüşlerini alayım mı? Hocam ne dersiniz? Bu bir kıyamet senaryosuna dönüşüyor ama haber de İsrail tarafından verildiği için bir de şöyle Amerikan istihbarat servisinin CIA'in diyelim. Mossad'dan bilgi alıyor olması da enteresan değil mi? Yani CIA'in kendi başkanlarıyla ilgili.
2: Ortak çalışıyorlar.
0: Ortak bilgi çalışıyor. Alıyor ve bize verdi demesi de ilginç geldi bana.
2: Ortak çalışıyorlar. Amerika'nın kendi içinde de 18 tane istihbarat kuruluşu var. İşte bizim bildiğimiz FBI ve CIA. Daha başka istihbarat kuruluşları da var. Burada yönlendirme olduğu olacağı gayet açık. Fakat ABD başkanının tek düşmanı İran değil. Yani Rusya'yla da kavgalı, yani baktığımızda Çin'de de kavgalı. Neticede kişisel bir rekabet, husumet de burada rol oynayabilir. Fakat olayın
0: kamuoyunda var,
2: ne olduğu bunlar. Değil de kamuoyuna nasıl anlatılacağı, kamuoyunun nasıl yönlendirileceği ehemmiyet taşıyor. Burada Yahudi lobisinin elinin kolunun güçlü olduğunu unutmayalım. Mesela bu savaşa, ABD'nin İran'a saldırmasına vesile olan şey aslında Epstein evrakları, Yahudi lobisinin yönlendirmesi. Diyelim ki Bill Clinton'a da baskı kurdular, ikna edebilirler mi? Hayır. Oğul Bush, George Bush'u ikna edemediler. İran efendim büyük tehdit. Tüm Ortadoğu'da.

0: Eski Dışişleri Bakanlarından biri söylemişti. Obama'ya da yapıldı, bu Bush'a da yapıldı. Kimse kabul etmedi, evet, İran'a saldırıyı.
1: Joe Biden'a da yapıldı.
0: Arkadaşlarım belki hatırlatır.
1: Joe Biden'a da yapıldı.
0: Eski Amerikan Dışişleri Bakanlarından biriydi. Şimdi aklıma gelmedi.
1: Neden Trump kabul etti?
2: Başkana söylendi, hiçbiri kabul etmedi demiş.
0: Trump'a kabul etti.
1: Trump neden kabul etti? Çünkü Trump'a birden çok yerden baskı kurdular. Bir taraftan kendisinin ezoterik kişilik bozukluğu, işte çok önemli bir iş yapmayı başarmayı istiyor. İran'dan yarattığı tehdidi bertaraf etmek istiyor. Öte taraftan Yahudi lobisinin bir takım vaatleri olabilir. Sonra İsrail'in yine kurduğu baskıyı görebiliriz. Epstein evrakları, bazı vesikalar, bazı videolar yayınlandı. Bunlar yapay zeka ürünüdür falan diye sulandırmaya çalıştılar. Fakat ucunu gösterdiler. Bunun arkasının gelebileceği şeklinde bir baskı kuruldu ve Trump tüm bu baskıların bileşkesi olarak altından kalkamayacağı bir operasyona soyundu. Aslında olan bitenin arka planını net olarak okumaya çalışıyoruz. Tahminlerde bulunuyoruz. Az önce Coşkun Bey de söyledi. Yani tek başına burada Yahudi lobisi, İsrail sahte bayrak operasyonu yapabilir mi? Yapabilir. Fakat sadece onunla sınırlı değil. Bir düzine başka faktör de rol oynayabilir.
0: İran'ın içinde de orada uluslararası gazetecilerle iletişim kurma fırsatı bulduğumuz için şöyle bir ifade kullanılıyor. İran'ın teokratik rejimden askeri vesayete dönüştüğü, yani artık devrim muhafızlarının kontrolünde bir İran olduğu, işte Kalibaf gibi, Pezeşkiyan gibi isimlerin biraz daha ötelendiği, doğrudan askeri olarak devrim muhafızlarının daha çok güç aldığı, Ayetullah'ın da henüz ortada görünmediği için ondan da güç alındı. İran içinde de başka gruplar var aslında.
1: Ama yani daha erken bunları konuşmak için, şu an itibariyle olan biteni anlamaya çalışıyoruz. Bir taraftan 1979'da kurulan işte Şia'nın velayeti fakih teorisine dayanan teokratik bir rejim varlığını koruyor ve günün şartlarına kendisini uyarlamaya çalışıyor. Belki de bu sağlanan konsolidasyon saldırı sonrasında İran'da ılımlı bir transformasyona, değişime yol açacak.
0: Açmış gibi görünüyor.
1: Ama işte önümdeki
0: bazı
1: zaman diliminde bunun kurumsallaştığını da görebileceğiz. Yani şu an itibariyle yolun yarısındayız daha.
0: Peki buyurun Bercan.
3: Yani o yeni yönetimle ilgili mesela spekülasyonlar yapılıyor İran'da. Yani dediğin gibi daha böyle askeri, molaların etkisinin daha da azaldığı.
0: Doğru, öyle deniyor.
3: Milliyetçi, işte herkesi kucaklayan, biraz daha böyle şey diyelim başörtüsü yasaklarına çok fazla esnediği, ısrar etmeyen yeni bir açılım yapacaklar. Ama şu başkanlarla ilgili iki faktör var. Yani İrfan Hoca da değindi, sadece böyle İsrail'le dış şeyle değil, Amerikan derin devletinin aslında başkanlarına vermek istediği yönle de alakalı bu suikastler. Mesela o Roosevelt'in suikastı. Roosevelt diyelim
0: bilmişim hocam. John Kerry. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlarımdan. İşte dinleyelim.
4: Görüşmeye katıldım. O İran'a saldırmamızı istiyordu. Başkan Obama'ya gidip saldırı talebinde bulundu. Ancak Başkan Obama bunu reddetti. Başkan Biden da reddetti. Başkan Bush da reddetti. Buna onay veren tek başkan Başkan Trump'tı.
0: Evet, John Kerry'nin böyle
1: yani bir takım böyle ABD kirli işlerini yaptırabilmek için elverişli şahıs arıyordu. Trump'ı buldular. Mesela Venezuela operasyonu da öyle. Evet. Yani Venezuela dünyada en fazla petrol rezervine sahip olan ülke.
0: Şimdi 303 Trump milyar öyle diyor ya, artık dünyanın en büyük petrolüne biz sahibiz diyor.
1: Yani Venezuela doğrudan el koyma sayıyor, değil de eşit olmayan, adil olmayan anlaşmalarla orayı işletme hakkı şeklinde. Yani ABD'nin bir takım kirli işlerini yapacak bir başkana ihtiyaç vardı. Onun için Trump'ın hukukun dışına çıkan pek çok daha önceden başkan seçilmesine mani teşkil eden hususlarını görmezden geldiler. Yahut da arkadan birisi itekledi. Tamam, birinci başkanlık döneminde yarattığı skandalları biliyoruz. Fakat ikincisinde seçilmesi pek çok faktörün bileşkesi ile oldu.
0: 3 seçim kazandım ben diyor. Bir hileli seçimle elimden aldılar.
3: Amerikan
1: sisteminde, pandemi döneminde diyor.
3: Evet. İrfan Bey'in de bir şeyleri yapmaya zorlamak için şöyle bir gelenek var. Yani suikastlerde de bunu görebiliyoruz. Mesela Theodore Roosevelt var. Diyelim işte Japonya atom bombası atılmasına karşı çıkıyor. İşte bir Nisan'da ölüyor mesela. Ağustos'ta yerine Truman geliyor. Ağustos ayında Japonya atom bombası atılıyor. Ve işte Kennedy Vietnam Savaşı'na karşı,
0: doğru,
3: yani derinleştirilmesini istemiyor. Rusya ile ilişkilerin yumuşatılmasını
0: Kuba
3: savunuyor.
0: Operasyonundan da evet, bahsediliyor
3: yani
0: Kennedy için.
3: Yani Amerikan devletinin izlemek istediği politikalara bir şekilde köstek olabilecek bir yapısı var. Yani dediği gibi, yani tam hizaya sokulamayın.

0: bu sefer elimine ediliyor. Aslında Trump da öyle biri. Trump mesela ilk geldi neydi? Ben savaşlara karşıyım diyordu. Ama suikast ihtimalinden sonra İran'la savaşa girdi. Venezuela'da operasyon düğmesine bastı.
1: Ama şu var.
0: Yani eğer Trump'a...
1: Ya, yani öngörüde bulunan bir lider. Ya İran beni öldürmek istiyor diyor. Suikast ya bunun arkasında...
0: Yani o suikast denemesi olmasaydı belki de İran'a yönelik bu kadar İsrail'in yanında savaşa girmeye
1: başladı. Ama İran da bunu alan İran, açtı. Yani
2: evet, evet. İran...
1: Bir Tolga hocamın görüşünü alayım.
2: Bitirsin, sonra ben
1: tek cümle şunu söyleyeyim. İran'dan da açık şekilde tehdit geldiği
0: sabah
1: için.
0: Akşam tehdit.
3: Yani işte onlar da cenaze törenindeler. Tabii ki Şia geleneğinde yas var, böyle matem var, intikam var. Yani doğal belki.
1: Ama şimdi devlet mekanizması İran'da hep o tehdit var. Ama devrim muhafızları komutanı bizim ölüm listemizde kanının aynısını alacağız vesaire gibi açık şekilde ölüm tehdidi, isim vererek ölüm tehdidinde bulunduktan sonra...
3: Ne yapacaktı? Çiçek mi atacaktı yani? Şimdi bütün dini lideri, tepedeki idari, askeri kadroyu İsrail'e birlik olup yok
1: sonra mı tehdit etmek aklına geldi?
4: Eğer öyleyse Netanyahu neden İran beni öldürmek istiyor demiyor.
3: Hayır, çünkü yani İsrail, açıklama yapabilir. Kamuoyu konuşabilir, liderler konuşabilir.
4: Diyorum, İsrail
2: çünkü
4: lideri demiyor.
2: İşbirliği olduğu için bak...
4: Başka bir perspektif sizinki. Tamam.
2: Bak burada şu gerçeği görün. İran'ın son yaptığı 3-4 saldırının tamamı İsrail talimatlı saldırılar.
3: Yani çok aşağıda bir iddia.
2: Bu yapılan son tankerlere saldırı da dahil Trump'ın modunu düşüren de o. Yani siz zannetmeyin İran işte...
4: Bu İsrail savaş açıklamalar ve ardından da İran Trump İran ateşkes bitti açıklamalarında
0: yani paylaşıldı. Buyurun, İsrail,
4: buyurun tamamlayın ben de o görselim.
0: İsrail sadece Amerika'da değil İran'da da güçlü. Yani yabana atılmayacak bir tez.
2: Bak İran'ın içinde hep söylüyorum.
3: Bir tane de Türkiye'de de güçlüydü.
0: Evet.
2: Bak işte aynı örnek. İran'ın içerisinde şu an hani bizdeki adı FETÖ olan onların adını da İran takdir etsinle koyacaklarsa. İran'ı yöneten, yönlendiren bir yapı aktif. Hem de yarım asır hatta daha fazla bir yıllarından beri aktif. Şimdi bana biri şu tankerlere niye ateş edildiğini anlatsın. Ne güzergah.
0: Doğru, evet.
2: Güzergah değiştirmişmiş.
4: Şimdi ya bunu gösterecektim ama buyurun o zaman. Buyurun Coşkun Başbu. Ben onu göstereyim. Şimdi Buhark Adası ve çevresi görselini de verelim. Bu yeni saatte analiz ekranımıza da
3: bir cümle söyleyeyim. Önceki bölüm bitsin.
4: Birazdan geçeriz
3: Amerika'yı,
4: buraya.
3: Amerika'yı seçilen başkanlar yönetmez. Onlar retorikte gözükürler. Yöneten
4: bu da çok aşırı bir iddia. Şimdi siz az önce
0: kurşunlarla izah sokarlar.
4: Şimdi şöyle deniyor Coşkun Başbu. Siz gösterin dilerseniz. İran'a yakın noktadan İran buradan geçmesini istiyor. Ama o geçen iki tanker buradan geçmişti. Yani Umman'a yakın noktadan geçmişti. O yüzden vurduk ve sonrasında bu tablo ortaya çıktı deniyor. Buyurun.
2: Deniyor. Şimdi gerçeği bu mu asla?
4: Peki.
2: Şimdi bak sözleşme daha doğrusu anlaşma imzalandı. Dediler
3: mutabakat
2: ki,
3: saptı.
2: Mutabakat saptığına göre şey açıldı. Hürmüz açıldı.
3: Ama işliyor. Güvenlikten İran sorumlu.
2: Şöyle
1: 30 gün hiçbir sınır yok.
3: Hayır, İran sorumlu. Oradaki seyir sefer güvenliğinden İran sorumlu. İran diyor ki benim gösterdiğim güzergahtan geçmeniz lazım. Güvenlikten ben sorayım.
4: Buyurun, buyurun Coşkun Başbu. Buradan daha net gösterebilirsiniz.
2: Şimdi bak. Keşm Adası yani tam o kritik yer şurası. Bak Umman suları diyor ya.
4: Evet.
2: Gemilerin daha çok kullandığı
4: iki geminin geçtiği yer orasıymış. Yer. Orası orada vuruldu.
2: Ve bura niye daha çok kullandığı gemilerin
4: derin
2: satı? Derinlik müsaade ediyor. Doğru. İran kıyıları sığ olduğu için gemiler kumar oynamıyor. Yüklü büyük tankerler veya kargo gemileri burayı kullanarak çıkıyorlar idi savaş başlayana kadar. Halen de aynı yeri kullanıyorlar. Şimdi bu anlaşma gereği Hürmüz açıldı. Konu bu. Orada anlaşmanın içerisinde İran güzergahı belirler. Güzergahın dışına çıkanlar yaptırıma tabi olurlar. Böyle bir şey yok.
4: Var mı hocam? Yok.
3: O kadar ayrıntı yok. Fakat oradaki güvenlikten İran'ın sorumlu olduğuna ilişkin orada hüküm var.
0: Yani İran'ın kozu şu. Bazı yerlerde mayın var. Orası bir kaza maza yaşanmasın.
1: Hocam öyle bir doğrudan güvenliği şey İran sağlayacak diye bir hüküm yok.
3: Ben öyle
1: bir
3: geçiş döneminde. Geçiş döneminde İran
2: ben
3: sorumlu.
2: Öyle bir hüküm hatırlamıyorum. Yani
1: Amerika Birleşik Devletleri ayrıca nihai anlaşmanın ardından 30 gün içinde kuvvetlerini İran İslam Cumhuriyeti yakınlarından çekmeyi taahhüt eder. 30 gün içinde tamamen sona erecektir. Bu süre zarfında gemi trafiği İran İslam Cumhuriyeti tarafından yeniden tesis edilen savaş öncesi trafik sayısıyla orantılı olacak.
3: İran'ın uhdesine bırakılıyor. Yani bu tabii yorum farklılıkları olacak. İran
2: ya hocam gerekin sizin deriniz gibi olsa yani güvenlik benden sorulur. Güzergah dışına çıktım çat vuruyorum lan. Güvenlikten sorulmuşsun zaten sen.
4: Peki yani burada İran bu gemileri vurarak tam da NATO zirvesi öncesi

0: İranlı bir adım attı provokasyon, yoksa o gemiler İran tarafından vurulmadı yani,
1: bir dışı bir hareket. Onu demeye çalışıyorum.
2: Orada İsrail motoru satma durduramadı. Uçak verme durduramadı. Türkiye'ye yaklaşma durduramadı. O zaman ben de seni burada durdurdum.
0: Böyle bir dedi. İsrail lobisinin de arkasında olduğu bir operasyon gibi görüyorsunuz.
2: Ben de seni burada durdurdum
0: hocam,
2: dedi.
0: Hocam,
2: Trump'ın zaten canlı sıkanda bu.
3: İhtimaller arasında var, fakat bu Coşkun Bey'in söylediği tüm gerçeğin böyle tek bir ifadesi farklı şekilde de olabilir. Yani burada tabii ki İsrail'in bu savaşı uzlaşıyı istemediğini biliyoruz. Mutabakat saptına karşı savaşın idamesini, devamını istiyor. İsrail'in amacı bu savaşın ila nihaya devam etmesi ve en sonunda bir Arap-Acem çatışmasına evrilmesi, bir Şii-Sünni çatışmasına evrilmesi, zaman içerisinde İran'ın yıpranacağını kurguluyor. Ve bunu oldu bittilerle pratiğe yansıtmaya çalışıyor. İhtimal olarak olabilir, fakat tüm gerçeği sadece buna dayandırmak çok bilimsel.
1: Yani İran'ın NATO'dan çıkan karara yönelik hazımsızlığı da olabilir.
0: Doğru.
1: Yani hissetmeleri de olabilir.
0: O iki açıklamayı ekranlara getireyim. Hemen döneyim tekrar buraya. Önce Trump İran ateşkes bitti açıklaması. Coşkun Başbey eşlik edin lütfen bana. Trump geldi. Şununla ilgili bir cümle. Döneceğim buraya. Tamam. Şuna bağlayacağım. Trump geldi ve bu saldırılar olmuştu gece. Ankara'ya iner inmez İran görüşmelere devam etmemizi talep etti. Bunu yapmayı kabul ettik. Ancak Amerika kendilerine kesin bir dille ateşkesin bittiğini bildirmiştir İfadesini bugün kullandı. Ama NATO zirvesinde de iner inmez dedi ki mutabakat bitti, ateşkes bitti.
1: Bence bitti.
0: Bu gece de çok ağır vuracağız dedi. Şimdi, o açıklamanın hemen sonrasında şimdi İsrail'i getirelim. İsrail savaşı çıktı. İsrail sanki buna hazırlanmış gibi hemen iki İsrailli yetkili, biri Katz. Orada hazır. Üçüncü kez daha büyük bir güçle vuracağız dedi. Yani ne zaman hazırladınız? Hani ateşkes devam ediyordu. Trump'ın bu açıklaması ne zaman oldu? Size katkı için söyledim bunu. Evet. Eyal Zamir, İsrail Genelkurmay Başkanı, yeni planlar hazırladık. Büyük operasyonlar bekleniyor. Hazırlıklı olun.
1: Günlerce yani sürecek şeklinde açıklamaları
0: İsrail
1: vardı.
0: Hazırmış. Trump söyler söylemez. Şimdi tekrar öteye dönebiliriz. Buyurun.
2: Hemen Tolga Hocam'a vereyim sözü. Buyurun. Trump bunu açıkladığı anda da yayındaydık. Merak etmeyin. Bu savaş büyümez. Bu sadece Amerika tarafından hani bir ihtar niyetli, altta kalmayalım diye. Düşünsene sen şimdi bir racon kesmişsin argo tabir. Bütün NATO ülkeleri bir aradasın. Son dakika haberi geliyor. Salonun ortasına düşüyor. İran 4 tane tankeri vurdu.
1: Tabii.
2: Buna şimdi ben bir şekilde cevap vermen lazım. O da çok sert bir saldırı yapacağız diye cevap verdi. Hemen arkasından şu senaryo konuşuldu. Eyvah, başa döndük. Tekrar kıyamet savaşı, bölge ülkeleri birbirine giriyor.
1: Doğru.
2: Korkmayın dedim. Hani girmez. Bak orada da bile İran gitti. Kuveyt, Katar, Katar.
1: Devreye soktu.
0: Bahreyn'i
2: vurdu. Yani gerekçe de bilinmiyor. Bak niye oralar vuruldu bilinmiyor. Sana saldıran Amerika. Bir anda oralar gene saldırıya uğradı. Merak etmeyin, bu tansiyon sabaha düşer dedim. Oraya da geldi. Niye? Çünkü kurulan tuzağı biliyor Trump.
0: Peki. Bir istihbaratçı gözüyle yorum böyleydi. Hocam buyurun.
4: Şimdi bu gemilerin ilk vurulmasıyla ilgili tabii Coşkun komutanımızın söylediği bir olasılık ki yani değerlendirilmesi gereken. Ama bir de farklı bir nokta da var. O da şu. Şimdi metinde 30 gün içerisinde açılacak Hürmüz ve savaş öncesi duruma dönülecek deniyor. Yani burada benim anladığım metinde İran'ın burada herhangi bir tahakkümünün olmayacağı. Ama şimdi metin imzalandıktan sonra biz hep dedik ya, metne tamamına baktığımızda neredeyse bütün maddeler İran'ın kazandığı bir metin. Ama Hürmüz de kazanmıyor. Yani Hürmüz konusunda Amerika da kazanmıyor, İran da kazanmıyor. Orası ikisinin de kazanmadığı savaş öncesi duruma dönmek. Ama biz zaten savaş boyunca yaptığımız tüm o yayınlarda, konuşmalarda dönüp dolaşıp buranın savaş öncesi duruma dönmek zorunda olduğunu hep söyledik. Çünkü savaşı bitirme çabası yok dünyanın, ama Hürmüz'ün eskisine dönmesi için büyük bir çabası var. İngiltere, Fransa vesaire batıdan ayrı bastırıyor. Çin'i, Hindistan'ı doğudan, ki bu ikisi aynı zemine gelmez kolay kolay, doğuda ayrı bastırıyor. Buranın savaş öncesi duruma dönmesi. Şimdi bunu zaptı, evet imzalandı, ama içeride bunu kabul etmedi İranlı komutanlar vesaire. Çünkü biz bunu daha önce de gördük. İran'da siyaset ne zaman yumuşak davransa hemen devrim muhafızları komutanları ya sözlü uyarıda bulunuyor ya da silahlı uyarıda bulunuyor. Bölgede bazı noktalara saldırdılar vesaire. Savaş boyunca bunları gördük. Ben açıkçası burada bu gemilerin vurulmasını işte nereden, Umman'dan geçti, ben bunu kabul etmiyorum diyerek vurdu. Yani sanki

0: metni imzaladık ama siz yine mecburen benim kara sularımdan geçeceksiniz. E orada benim kara sularım olduğu için ben ona göre kendime tedbir alacağım.
1: Bunu söyleyen kim?
0: Devrim muhafızları.
1: Çünkü Kalibaf'ta Pezeşkiyan da şimdi
0: siyaset
1: şöyle bir ortaya
0: çalışıyor.
1: Durum ortaya çıkıyor. Denklem çok karışıyor. Yani burada bu adımı atan devrim muhafızları. Kime yarıyor bu? İsrail'e yarıyor. Peki devrim muhafızlarının bir numaralı düşmanı kim? İsrail. İsrail'in bir numaralı düşmanı kim? Devrim muhafızı. Yani böyle karmaşık denklem içinde.
2: Çok net.
1: Coşkun Başbuğ'un ifadesini aslında böyle biraz
3: şöyle bir faktörü de var.
1: Çok yaklaşmıyor mu?
3: Yani şöyle bir şey de var. Yani birçok faktörü de var İrfan Bey'in dediği gibi. Mesela bu bir faktör. Bir faktör de mesela İran'ın sıkışmışlığı. Yani 12 milyar dolarlık fonların hemen serbest bırakılmasını istemişti İran. Amerika Trump orada biraz ayak diriyor. Yani o sıkışmışlığı, o sıcak paraya olan ihtiyaçlarını geciktiriyor.
4: Hocam sıkışmış.
3: Ona tepkileri de var biraz.
4: Bak sıkışmış ülke masada bunları çözmeye çalışır.
1: Masada kazandı Tolga Hoca doğru söylüyor. Dünyanın çok tamamı kazandı. Şunu söyledi. İran bu anlaşmanın kazanan tarafı.
4: Burada bak bu sabotajın amacı öyle hürmüzde ben hükmedeyim benim dediğim olsun işte vesaire değil. Alenen bizzat fiilen Amerika'yı sabot edip savaşı tekrar harlatmak. Maksat bu. Yoksa burada savaş öncesi duruma dönüleceğini zaten herkes biliyor.
3: Biliyor evet. Yani çünkü Amerika Amerika'da sıkışmış Trump. Yeni bir savaş başlatamaz. Dediği gibi ancak saldırı
4: Trump
3: yapabilir.
4: Trump önemli bir şey açıkladı. Dedi ki İran dedi tam da dedi serbest petrol satış yetkisini almıştı dedi. Şimdi bu İran'ın hayatında bulamayacağı fırsat. Sana ben getirmişim diyorum ki al artık çık diyorum petrolünü sat.
1: Doğru.
4: İstediğin her şey olmuş.
1: Arkadaşlarımdan bir ricada bulunayım yine. Bugün çok yordum onları ama Hürmüz'ün bir canlı görüntü haritası vardı. Şu anda ne durumda? Çünkü Hürmüz'ün içinde bekleyen gemilerin büyük çoğunluğunun bu süreçte transfer olduğu yani içerideki o gemilerin tank boşaldığı bilgisi de var. Yani İran için her şey yolunda gidiyor.
4: İran için her şey umduğunun çok daha ötesinde
3: yolda. Çok daha ötesindeydi.
4: Yani umduğunun fazlasını buldu. Hatta birçoğu Amerika'da Trump yerden yere vuruluyor.
5: Tabii.
4: Tarihin en kötü anlaşması sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Şimdi sen böyle bir durumda bu saldırıyı gerçekleştirdiğin an ben Tel Aviv'e dönerim. Kimi aktif ettin? Kimi devreye aldın?
3: İşte orada Haman'ın cenazesi var. Psikolojik, ideolojik faktörler
4: burada,
3: var.
4: Burada bak onların da etkisi böyle şu okuma da yanlış olur. Devrim muhafızları içinde 3-5 tane İsrail'e çalışan ajan var. Onlar yaptı. Değil. Koca bir devlet yöneten mekanizmadan bahsediyorum.
1: Abi, bir de bunu yorumlar mısın bize? Yani orada her şey akarken bir anda gene gemilerin yığıldığını görüyoruz. Yani bu ilk hemen o çıkış noktasında çok ciddi bir petrol çıkışı yaşanmıştı. Ama bu saldırılarla birlikte gene İran'ın
0: şunu hatırlatmış olalım. İran burayı kapattım demesine gerek yok gemilerin çıkmayı durdurması için.
1: Doğru.
0: Bu saldırılar yaşanırken sigorta şirketleri ben bu saldırılar yapılırken geçen gemileri sigortalamıyorum dediği anda İran'ın ben boğazı kapattım diye deklar etmesine gerek yok. Hocam, bu gemiler zaten hareket
1: gemi
0: ederiz.
1: Gemi sahibi olsanız ya da gemi yöneticisi olsanız.
3: Yani geçin deseler
1: bu
3: bile geçin.
1: Risk altındayken geçer misiniz? Tabii. Yani bir tehlike var. Yine birikmiş, yığılmış çünkü görüyoruz.
4: Şimdi bak şu programın başında
0: komutanım çok özür dilerim. Şurada çok önemli.
1: Buyurun.
0: Çünkü biliyorsunuz burada Hürmüz'ü bypass etme planının en önemli limanı
1: noktası.
0: Burası.
1: Evet, doğru.
0: Ve gemilerin buraya nasıl yığıldığını da görüyoruz. Önceden bu kadar yığılma yoktu bu tarafta. Yani Hürmüz'ün değersizleştirilmesi çalışması da devam ediyor bir yandan. Ben bunu hep söylüyorum. Hürmüz kıymetini azaltırsa kriz olmaktan da çıkar.
3: Tabii, Birleşik Arap Emirlikleri'yle mesela Suudi Arabistan şimdiden günlük 7-8 milyon varillik petrolü boru hatlarıyla gönderiyor.
1: Taşımaya başladı. Yani
0: Suudi Arabistan Doğu Batı boru hattını kullanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri de buradaki hattını genişletti. Hem boru hattı var hem de buradaki limana geliyor gemiler. Buradan buraya karayoluyla transfer edip buradan devam ettiriyor.
6: Ya onlara evet etkisi olur ama Hürmüz'ün önemini kaybetti ve kaybedeceği görüşüne katılmıyorum. Olağanüstü bir kaldıraç İran için Hürmüz ve bunu sonuna kadar kullanacaktır. Ve hatta daha vahşisini de kullanma ihtimali var. Babil Mendabı Husiler İran'ın vekil kuvveti biliyorsunuz. Onun şimdi, için yani ehemmiyetinin kaybolacağını düşünmüyorum.
3: Ama şöyle bir sıkışmışlığı var hocam.
0: Kaybetme değil de
3: NATO'dan
0: azaltma.
3: Sonra Amerika yani İran savaşı bitti. Artık Hürmüz savaşı var ve Hürmüz savaşında Amerika'nın eli çok güçlü şimdi. Yani NATO'yu, Avrupa ülkelerini yanına çekmiş durumda.
6: Hayır, yanına yani diplomatik olarak çekti.
3: Bundan sonra İran'ın işi zor oldu. Bütün ülkeleri karşısında görecek.
6: Herkesi kontrol ediyor falan gönderecek değiller. Ya yani diplomatik destek anlamında çekti. Çünkü Trump daha önceden de bunu denedi. Dünyanın süper gücü oraya hava kuvvetlerinin donanmasının önemlice bir kısmını yığınak yaptı. Fakat tek başına Hürmüz'ü açmaya muvaffak olamadı. Yardım talebinde bulundu.

0: çeşitli ülkelerden, hatta buradan en fazla petrol alan ülkelerden, münferit Avrupa ülkelerinden, NATO teşkilatından başarısız
1: oldu. NATO zirvesine de o açıklamalar damga vurmadı mı hocam? Ben sınamıştım aslında, bizim yardıma ihtiyacımız ama yoktu işte, ama NATO hiçbiri gelmedi dedi.
0: Baktığımızda NATO'nun neticede bir sorumluluk bölgesi var. Şimdi evet, Afganistan'da geçmişte operasyon yaptılar. Fakat onu meşrulaştırıcı olarak 11 Eylül saldırısını kullandılar. İşte devlet destekli tetiş terör faaliyeti, Amerika'ya saldırı oldu falan diye.
1: Trump niye o zaman burada ısrarla NATO'yu çağırdı?
2: İran eğer ayak direrse, daha önceki tasarılarda mesela BM'ye de başvurdular. Rusya ve Çin mesela karşı çıkıyordu. Şimdi bu aşamadan sonra evet, Rusya ve Çin'in veto etmeyeceği bir BM kararı İran'ı bağlar. Hiçbir şey yapamaz.
3: Yani burada şunu göz ardı etmeyelim.
0: Ben şu şekilde mesafe alınabileceğini düşünüyorum. Bir taraftan da bu doğal su yollarına bir geçiş rejimi kurabilir miyiz?
1: Tüm dünyada böyle bir şey
0: böyle
1: ihtiyaç
0: olduğu bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmanın içerisinde İran'ın da olması, tıpkı Montreux benzeri çok taraflı, çok uluslu bir sözleşmeyle ABD'nin de olması gibi bir takım formüller var.
1: Konuşuluyor.
0: Başka alanlarda ilerleme sağlanırsa ancak bu yolla çözülebilir. Tırmanma halinde ben İran'ın sonuna kadar gideceği ve asla geri adım atmayacağı kanaat.
3: Ama peki, yani buyurun. Şunu söyleyelim. Şimdi bu NATO ülkeleri, NATO, evet Trump çağırdı gitmedi çünkü öyle bir usul yok. Yani birincisi hadi yapabiliyor olsun NATO, bunun bile bir yolu vardır. Yani bir zirve çağrılması hayır, lazım, acil toplantı yapılması
0: değil.
3: Lazım.
0: Bir NATO ülkesine saldırı
3: zaten
0: yapılmış
3: bölgesinde değil.
0: Değil.
3: Hayır. Ama
1: böyle de Trump ısrarla bunu söylüyor.
0: Ama şimdi ben hani kadar yapsın mesela tek başına İngiltere geldi mi, Fransa geldi mi, gelmez mi?
2: Bunu böyle NATO zaten bildirgesine şey soktu mesela Hürmüz'ün açılması
3: gibi. NATO bildirisine bir kere bu girdi. Üstüne bir de bu ülkelerde İngiltere, Fransa'da buraya gelebileceğini söylemişti. Yani şunu söylemeye çalışıyor.
1: Temizlemeye gelirim dedi Fransa.
3: Şimdi her durumda buranın daha uzun süre kapalı kalması halinde kendi karşısındaki cepheyi konsolide ediyor İran. Hmm. Ben hep sizinle de konuştuğumuzda söylüyorum. İran uzattı. Yani bunun Hürmüz'ün kapanması.
2: İsrail'in etkisini azaltarak yapıyor bunu.
3: Optimum süresi var. Optimum süreyi geçtiğiniz anda bu sefer İran için kaldıraç olmaktan İran için tehlike olmaya dönecek. Ve şu anda karşı taraf konsolide olmaya başladı. NATO'ya bildirisine girmesi önemli. Evet, NATO hemen gelir buraya müdahale eder değil. NATO oraya bir vizyon koyuyor. Yani buranın açık kalması gerektiğini söylüyor. Bundan sonra buranın için operasyon yapılıp yapılmaması o ayrı bir peki süreç. Ama yani burada Amerikan gemileri İran için zaten savaş halinde. Ama İngiliz, Fransız gemileri geldiğinde onları da mı tehdit edecek İran?
1: Ama vurduğu gemiler Amerikan gemisi değil, bildiğim kadarıyla bir tane Suudi Arabistan
2: evet,
1: ya, gemisiydi. Yani, Körfez
2: tankerler,
1: gemi,
2: evet.
3: Tankerler.
1: Tanker evet. Edersiniz gemi derken tankerler. Tanker. Bir şey söyleyecektim, buyurun.
4: Ben unuttum ne söyleyeceğimi. Bizimle bitti orada.
0: Savaş gemileri İran füzelerinin menziline bile giremiyor. Mesela blokajı nerede uyguladı? Yani baktığımızda 300-400 kilometre açıkta uyguladı. Değil mi? Yani Amerika ABD mı? Evet.
1: Gösterelim blokaj. Hemen tekrar bir bölge haritası alabilirsek. Hürmüz Boğazı'nın çok dışında bir, evet, öyle değil mi? Bir blokaj uyguladı. Hürmüz'ün hem girişinde hem çıkışında İran'ın orada bir hattı vardı. Buyurun gösterin. Burada herhalde, öyle değil mi Coşkun abi?
3: Bu şu daha hat, açık, daha şu açık hat, kısımda. Şu hat, Hücerayı da içine almak için özellikle Amerika bu hattı.
1: Yok, o devrim muhafızları.
3: Hayır, orayı devrim muhafızları şuradan şöyle kesti bildiğim
1: gibi. Devrim muhafızları tutuyor. Daha bu harita çok yakın olduğu için daha geniş. Belki daha geniş bir harita olursa ekranlara getirebiliriz. Daha dışarıda bir hat oluşturdu ve Amerika da orayı tutuyor. Hala da tutuyor. Yani gemiler geçiyor ama o önlemleri herhalde
2: alışıyor. Umman Denizi'nde başlıyor Amerika tablukası. Evet, yani daha hatırladım. Geriden.
1: Ha, buyurun.
4: Şimdi İran'da.
1: Buradan belki gösterebilirsiniz.
4: İran'da. Hayır, zaten Hürmüz'le ilgili konuştuk. Hürmüz'ün nasıl şey, dün gibi belli. İlk haline dönecek. Orada Umman açığından gemiler işlemeye devam edecek. Öyle her gelene geçene para keserim vesaire, o hikayede ortadan kalkacak. Şimdi burada İran'ın önümüzdeki süreçte bunu göreceksiniz. Siyasi yapılanması bölgenin kaderini belirleyecek. Şu an İran savaş başladığından bu yana o kadar çok kayıp verdi ki bir sis bulutu var. Kimlerin gittiğini bak, yani hala ulaşılamayan, erişilemeyen insanlar
1: var. İsim olarak, kişi olarak.
4: Bu sis bulutu dağılıp savaş bittikten sonra ben İran'ın ciddi bir siyasi rekabete gireceğine inanıyorum. Mesela bak, cenazede kumda Pezeşkiyan yuhalandı. Birileri yuhalattı. Arakçı yuhalandı. Birileri yuhalatıyor. İran içerisinde şu an Hamaney, işte Müşteba yaşıyor yaşamıyor, bunları tartışıyoruz. Yeni dönemde

0: hep yeni bir siyasi tabloyla karşılaşabiliriz. He.
1: Peki.
0: Yani reisinin söylemini hatırlayın. İran'da politika değişiyor. Dost ülkelerle, Türkiye ile, Azerbaycan'la bundan böyle yepyeni bir sayfa açacağız.
2: Dedi, helikopter düştü.
0: Ve hayatını bitirdi. Şimdi o mantığın devam bir ekol İran'da şu an devrede. Ben Pezeşkiyan'ı, Arakçı'yı, Galibaf'ı çok önemsiyorum. Bunlar hakikaten İran açısından önemli isimler.
2: Çok önemli bir yere geldiniz ama Tolga Hoca'nın da ekleyecekleri var. Bir araya gideyim.
3: Bir cümle
2: alayım araya gideyim. Sonra devam edelim.
3: Cenaze töreninde ayetlerle mesaj vermeye çalıştı İran biliyorsunuz her gelen gruba. Orada Hümeyni'nin torununa bile mesaj vermeye çalışan bir İran var. Gelen konuklara hepsine böyle ince ince dokunmaya çalışan bir İran var. Doğal olarak bu İran yönetiminin hala ayağının nereye bastığı, savaş bitmek üzereyken neyi talep ettiği vesaire gibi konuların da ayrıca tartışılması gerekiyor.
2: Bu gece kritik, Amerika vuracağız diyor, İran cevap vereceğiz diyor. Ne olacağını merak ediyoruz. Tansiyon düşecek mi yoksa tırmanacak mı? Bir araya gidelim, sonrasında bunu konuşalım. Kısa bir ara ardından buradayız.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Yılın ilk yarısında otomotiv sektörü yaklaşık 21 milyar dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Ocak-Haziran döneminde Türkiye 20.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde üretim %6'lık bir düşüşte 663.397 oldu. Yılın ilk yarısında iç pazarda %8 daralarak 577.583 olarak gerçekleşti. Öte yandan bu dönemde iç pazardaki yerlilik oranı ise %34'e çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Günün öne çıkan haberleri.
4: Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz. Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir.
5: 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası yavru vatanda hem Rum hem de Türk tarafında huzur ve barış hakim oldu. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam ederken Avrupa Parlamentosu tarafından tepki çeken bir karara imza atıldı. Kararda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça iftira atıldı. Tepkilerse peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun oyuna gelmemesi gerektiğini söyledi.
4: Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir. Rum kesiminin ve bir takım lobilerin, onun da arkasında olan bir takım lobilerin yaptığı bu çalışmaların tuzağına düşmemelidir.
5: Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa alınan kararın yok hükmünde olduğu belirtildi. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir. Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir. Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz denildi. Avrupa Parlamentosu'na bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocaktır. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz ifadesini kullandı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Görüntüler Aydın Kuşadası'nda kayıtlara geçti. İki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını birbirlerinin üzerine süren sürücüler sözlü tartışmalarını bir akaryakıt istasyonuna kadar sürdürdü. İstasyonda araçlardan inen 5 kişi arasında bu defa

0: tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Yaklaşık 3 dakika süren kavgada her iki tarafta birbirlerini darp etti. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra iki kişi cüzdan ve cep telefonları gasp edildiği gerekçesiyle polise şikayette bulundu.
1: Aklın Yolunda son bölüme girdik. Amerika-İran arasındaki gerilim tırmanır mı diye soruyu sormuştuk. Yanıtları alacağız ama bir son dakika gelişmesi var. Bercan Tutar.
2: Kalibaf Endonezya Meclis Başkanı'nı kabul ederken bir açıklama yapmış. Amerika işte İran'ın barışı ihlal ederse ateşkesi demiyor, barışı. Trump'ın o ihtarı vardı ya, ateşkes sona erdi. Barış içinde böyle orta yollu konuşmuştu. Yani şeyler devam edebilir şeklinde ama ateşkes kesinlikle sona erdi demişti. İran'da bir tepki oluştu. Yani bir korku, endişeye yol açtı. Belli yani barış.
1: İran ne diyor bunun
2: barış
1: karşılığında?
2: Yani biraz kuyruğu dik tutuyor. Cevap veririz şeklinde.
1: Yani Amerika eğer bir saldırıda bulursa cevap veririz diyor.
2: Evet, cevabı da yani Körfez ülkelerine. Savaşta devam ederiz şeklinde ama yani bu saatten sonra tabii biraz zor gibi görünüyor.
3: O aklı Selim Kanad'ın kendi arasında paslaşması.
1: Peki. Evet.
3: Tansiyonu düşürmek üzere.
1: Dilerseniz şöyle yapalım. Hem bir Washington'a gidelim, bir Tahran'a gidelim. İki noktadan gelişmeleri alalım. İki muhabir arkadaşımız hazır.
3: Gidelim.
1: Onların anlattıkları üzerinden de gelişmeleri değerlendirelim. İrfan Sapmaz Washington'da bizi bekliyor. İrfan, kolaylıklar dilerim. Birazdan sözü sana bırakayım. Önce bir Tahran'dan son dakika gelişmesi var. Ekber Karabağ'a gidelim. Ekber, kolaylıklar dileyelim. Şu anda yayın sağlıklı. Amerika'nın özellikle Trump'ın NATO zirvesinde ateşkes bitti açıklaması ile birlikte İran'dan da yanıt var. Son durum ne? Hürmüz bu arada oldukça önemli ve Ayetullah Ali Hameni'nin cenazesinde Pezeşkiyan'a yönelik tepkiler vardı. Az önce Tolga Hoca da onu belirtti. Bu iki başlığa dair son bilgiler neler? Paylaşırsan seviniriz.
4: Teşekkür ederim. Ben sorunun ilk başlarını duyamadım. Biraz internette kesinti oldu. Ancak genel olarak İran'daki havayı hakikaten şöyle anlatabilirim.
1: Şunu sormuştum. Eğer beni duyabiliyorsan. İlk başta Trump'ın bir açıklaması vardı, ateşkes bitti diye. Şimdi kimle görüşürken de Bercan?
2: Kalibaf'ın bir açıklaması.
1: Kalibaf'ın bir açıklaması var. Eğer İran karşı böyle bir adım atılırsa Amerika'dan biz de yanıt veririz diye. Bu ateşkesi bitirecek bir bakış açısında mı onu soracağım. Bir de cenaze töreninde Pezeşkiyan'a yönelik galiba tepkiler vardı. Bu iki başlığa dair yorumlarını almak isterim.
4: Tabii hakikaten. Öncelikle sana değerli konuklarına iyi yayınlar dilerim. Ben bir özet geçeyim. Yani bir günün özetini geçeyim. Tabii dün akşam saatlerinde, yani bu saatlerde Ayetullah Ali Hamney Meşet kentinde toprağa verilmiş oldu. Geniş güvenlik önleri altında toprağa verildi. Ve gün içinde de ABD ile İran arasındaki gerginlik devam etti. Geçtiğimiz günlerde bu gerginlik daha ziyade sahada yaşanıyordu. Yani askeri sahada yaşanıyordu. Ancak bugün gün içinde daha ziyade diplomatik olarak bu gerginliğin devam ettiğini ifade edebiliriz. Arabulucu ülkeler, Katar olsun, Pakistan olsun, bugün gün içinde hummalı bir çalışmaları söz konusuydu. İşte sürecin dağılmaması için Katar'dan bir heyet Tahran'a geldi ve İranlı yetkililerle görüşüyor. Mesut Pezeşkian da akşam saatlerinde Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi söz konusu oldu. Şahbaz Şerif özellikle bu uzlaşmanın, mutabakat uzattığının çok zor elde edildiğinin altını çizerek Pakistan'ın bu kapsamda bu uzlaşmanın hayatta kalması için, tarafların buna uymasının için gayret edeceğini belirtmiş oldu. Mesut Pezeşkian ise karşılıklı taahhütten bahsetti ve güvenden bahsetmiş oldu. Tabii bunun yanı sıra az önce de senin de belirttiğin üzere, evet, Kalibaf'ın da açıklamaları söz konusuydu. İşte Endonezya Meclis Başkanı ile bir konuşması söz konusu oldu, bir görüşmesi söz konusu oldu ve orada da İşte yine her geçtiğimiz günlerdeki işte İran'ın ifadelerini, İran'ın tutumunu dile getirdi ve özellikle eğer bu mesele bitecekse savaş hiçbir zaman İran'ın teslim olmasıyla bitmeyecektir yönünde bir ifadesi oldu. Tabii bugünün en önemli açıklamasının Donald Trump'tan geldiğini ifade edebiliriz. Donald Trump ne dedi? Dedi ateşkes artık yoktur. Ancak müzakerelere devam edeceğiz yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Ve an itibariyle de bu mesele İran'da tartışılmaktadır. Ve bu açıklamadan birkaç saat sonra da Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı yeni yaptırım kararı çıkardı. Bu ilginçtir. Çünkü mutabakat zaptında taraflar arasında varılan uzlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu 60 günlük süre zarfında İran'a herhangi bir ekonomik yaptırımı uygulamayacaktı. Ancak ABD bunu yaptı. 2-3 gün önce de yine İran'a yönelik uyguladığı petrol yaptırımı muafiyetini de kaldırmıştı. Yani ortada bir uzlaşma olsa da uzlaşmanın maddelerinin hayata geçirilmediğini en azından ikisinin somut bir şekilde görebiliyoruz. Tabii İran'ın da buna tepkileri söz konusudur. Diğer taraftan İsrail faktörü de vardır. Bugün gün içinde İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin genel sekreteri Muhammed Bakır Zulkatli'nin bir açıklaması oldu. Altyapımıza yönelik yapılan saldırıları karşılıksız bırakmayacak ve İsrail de buradan nesilini alacaktır yönünde bir ifadesi oldu. İsrail'den hemen yanıt geldi. İsrail Savunma Bakanı işte İran'ı üçüncü kez vurmaya hazırız yönünde bir ifadesi oldu. Esasında Zulkat geçtiğimiz günlerde pek ekranlarda görünmüyordu. Ancak son birkaç gündür özellikle Ayetullah Ali Hamine'nin yüklenen işte bu cenaze etkinliklerinin ardından sürekli bir şekilde demeçlerinin olduğunu ifade edebilirim. İran'da da söz konusu yetkilerin açıklamasına bir milletvekili tepki gösterdi. Eğer bunu yapacaksanız yapın. Yoksa halk arasında güvensizliğe neden olacaksınız. Geldiler, köprümüzü vurdular. O zaman neyi bekliyorsunuz? Vurun. Eğer vurmayacaksınız bunu söylemeyin. Çünkü vatandaşlarda boşuna bir beklenti oluşturmuş olursunuz. Öyle bir ifadesi söz konusu oldu. Mesela Pezeşkiyan'ın durumuna gelince o işte etkinlik yani protesto meselesi Tahran'da yaşandı. İşte kendisi de bu etkinliğe katıldı. Cenaze etkinliğine. Üçüncü gününde sokaklarda yapılan o etkinliğe katıldı ve protesto edildi bir grup tarafından. Sadece Mesut Pezeşkiyan değil, aynı zamanda Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'ya yönelik de protesto

0: Bu gösterili protesto edildi, yani sözlü olarak protesto edildi. Çünkü İran içindeki bazı gruplar bu uzlaşmaya karşı çıkıyor. Mesela ben şu anda İran medyasına baktığımda sürekli bir şekilde hükümete eleştiriler var. Zaten karşı tarafın neler yapması gerekiyor ki siz...
1: Ekber, bir araya girebilir miyim burada? Yani bu gruplar kim? Şöyle kim? Anlaşmaya karşı çıktık, Amerika ile savaşın devam etmesini isteyen gruplar mı? Bu gruplar, çünkü anlaşmayı şöyle yorumladık biz burada, tüm dünya da öyle yorumladı. İran'ın kazançlı çıktığı bir anlaşma olarak yorumlamıştı. Yani bu gruplar devrim muhafızlarına yakın gruplar mı? Ne dersin, yani organik bir tepki mi? Bu yönlendirilmiş bir tepki mi? Açıkçası bunu merak ediyorum ben. Kime yakın gruplar, ne dersin?
0: Evet, evet, devrim muhafazanın yakın gruplar, ülkedeki muhafazakar kesimlere, işte setlik, yani radikal muhafazakar kesimlere yakın gruplar olduğunu ifade edebilirim. İşte her akşam sokaklarda yapılan o gösterilerde genellikle bu görüşe yakın olan kişileri bu gösterilerde görmek mümkün. Sürekli bir şekilde de işte bu uzlaşmayı eleştirilen açıklamalar yapılıyor. Mesela Meşet'te de aynı şekilde, mesela Meşet'teki ben etkinliğe bakıyordum. Sürekli bir şekilde sloganlar atılıyordu. İşte
1: mesela bu Pezeşkiyan konusunda izleyebildin mi görüntüleri? Biz görüntüleri gördük. Evet. Bir hareketli görüntüler var ama tabi çevirme noktasında sağlıklı değil. Çevirilme noktasında da, yani bu yapay zekalı ya da altyazıları gördüm ama sen elbette daha net dinledin. Ne diyorlar örneğin? Yani Pezeşkiyan'a neden tepki gösterip kızar? O görüntülerde ne konuşuyorlar, ne söylüyorlar?
0: Pezeşkiyan'a söyledikleri şey merdiven sazeşke, yani ölüm olsun uzlaşma diye. Mesela Apasirak'ta yapılan işte eleştiri de işte oradaki protestoda işte hain, vatan haini, işte hain, vatan kuruş, yani vatanını satan, bu ifadeler protestocular tarafından ifade edildi. Dediğim üzere sürekli bir şekilde o sokaktaki o kesimler arasında, diyorum her gece akşam saatlerinde toplanıyorlar. Ve cenaze töreninde de, yani cenaze töreninin ilk gününe, son gününe kadar yine sürekli bir şekilde ben işte insanlara mikrofon uzattığımda, yani Ayetullah Ali Hamenei'den sorduğumda neredeyse %90'ın kullandığı ifade şu: biz kanunu almamız lazımdır ve bu uzlaşma bizim o istediklerimizi, beklentilerimizi karşılamıyor. Onlar diyor ki işte geldiler, bizim liderimizi öldürdüler ve onun karşılığı biz liderimizi öldüren bir işte şeyle, bir yönetimle nasıl masaya oturarak işte onlardan işte pazarlık yapıyoruz. Onlar karşı çıkıyor. Yani tamamıyla bu uzlaşmaya da karşı çıkıyor. Onların görüşüne göre bu uzlaşma bu şekilde olmaması gerekiyor. Hürmüz'ün tamamıyla İran'ın kontrolünde olması gerektiğini belirtiyorlar. Şimdi mesela örnek verdim az önce. İşte Amerika Birleşik Devletleri İran'a yaptırım uygulamaya başladı. Yeni yaptırımlar açıkladı daha doğrusu. İşte eleştirenler diyorlar ki peki bu 10. maddeye aykırı bir eylemdi. Peki neden biz bu uzlaşmaya bağlıyız? İleştirilene bu görüşü dile getiriyor. Dediğimizde geçtiğimiz gün, 2-3 gün önce de yine petrol maliyetini Amerika Birleşik Devletleri kaldırmıştı.
1: Bu noktada bilmiyorum konuklarımdan sorusu olan var mı ama şunu merak ediyorum. Bunun üzerine...
2: Mesela Ahmet Vahidi'nin de açıklaması vardı.
1: Mesela Ekber, Pezeşkiyan bugün bir yanıt verdi mi? Ne dedi? Orada bir yanıt veriyor mu? Çok ağır ifadeler yani. Ülkenin, evet, yönetim kesimindeki bir insana hain ifadesini kullanılması.
3: O ifadeleri birileri kullandırıyor.
1: Yani
3: şimdi Ekber yani konuşuyor tabii haklı olarak, dengeli konuşuyor ama burada o bahsettiğimiz yapılar işte bu devreye giriyor. Pezeşkiyan kumda yuvalandı.
1: Ekber ne demişti? Ölmek var, dönmek yok gibi bir slogandı galiba. Öyle değil mi? Yani ölürüz ama barış olmasın mıydı? Evet. Bir tekrar etsene onu.
2: Vatan haini diyorlar, vatan furuş diyorlar. Yani vatanını satanlar diye.
4: Kahrolsun müzakereciye.
1: Ha ya öyle neydi Ekber, sen tam ifadesini kullanmıştın.
0: Evet. Fakse merbet sazeşke. Yani uzlaşma diye ölüm olsun.
1: Uzlaşmacı ölüm.
0: Hain,
1: uzlaşmacı
4: bir
1: ölüm.
4: Uzlaşılacak ama ya ilan nihayet savaş mı olur?
3: Bak, bahsetmiş olduğumuz kanadın karşı çıktığı konu gerçeği yansıtmıyor. Biz uzlaşıdan yana değiliz. İstediğimiz bunlar değil, alamıyoruz. Tamamını aldın, neyin almadın? Yani Amerika'nın imzalamış olduğu tarihindeki belki de en ağır anlaşma. Hayır,
1: şöyle mi acaba, yorumlayın siz lütfen. Ekber çok önemli bir noktanın altını çizdi ama yorumları siz yapın. Uzlaşmacı ölüm derken uzlaşmaya tamamen mi karşılar? Böyle bir uzlaşmaya mı karşılar?
4: Masaya oturmaya karşılar.
1: Uzlaşmaya tamamen karşılar.
4: Masaya oturmaya karşılar.
1: Değil mi yani, hani ne olursa olsun bundan
2: yani
1: daha
2: Ekber daha iyi bilir. Ama Amerika'da da İran'da da şöyle bir şey var yani. iki taraf da mesela kamuoyunun baskısı altında.

0: Yani İran'daki şu anki mesela görüşmeleri yapanlar mesela Amerikan heyeti de diyor yani perde arkasında bizimle başka konuşuyorlar. İşte kamuoyu önünde daha başka konuşuyorlar
1: Trump
0: şeklinde.
1: Trump ilk dönemde bunları söylediğinde biz biraz Trump'ın abarttığını düşünmüştük. Ama bu cenazedeki siz görüntüler biraz...
2: Hatırlar mısınız? Doğru. Trump bir şey söylemişti. Buyurun. Ben bizimle görüşmeye niyetli olan birini biliyorum ama ismini söyleyemem, öldürülür demişti. Herkes o zaman İsrail mi öldürecek vesaire gibi konuşuluyordu. O zaman yani naçizane ben de dile getirdim. İsrail'den ziyade içerideki dinamikleri işaret ediyor olabilir diye düşünmüştüm. Doğru, hakikaten doğru. Böyle
1: bir soru sorabilir miyim Ekber? Hemen sonra döneyim. Ekber, Pezeşkian bunun üzerine bir açıklama yaptı mı örneğin? Yoksa bu saldırıdan sonra sessizliğini mi koruyor?
3: Yok, cevap zaten orada o ortamda cevap verecek bir durum söz konusu değil.
1: Sonra bir açıklama yaptı mı yazılı olarak falan?
4: Pezeşkian
1: herhangi bir açıklama yok. Teşekkür ederiz.
4: Pezeşkian bu konudaki açıklamayı en başta yaptı. Şimdi İran'da güçler savaşı var. O bahsettiğim az önceki sis bulutu halen var. Bu bulut dağıldığında göreceğiz kimin hakim olduğunu. Yani İsrail ile işbirliği içinde olan yapı devrim muhafızanın içindeki organ mı tekrar hakim olacak? Yoksa ulusalcı İran'ı önceleyen taraf mı hakim olacak? Bunu göreceğiz önümüzdeki dönemde.
1: O görüntülerde ekranlar da şimdi biz NATO zirvesine çok şu var, Pezeşkian. Bu görüntüleri biraz sonrasında paylaşıyoruz ama NATO zirvesinin içerisindeyken konuşma fırsatımız olmamıştı. O görüntüler belki ekranda. Bir sesli duyalım isterseniz. Paylaşmıştık daha önce ama. Onu Ekber dinlemişti. Onu da aktarmıştık. Şimdi şöyle yapalım derseniz. Coşkun Bey, Coşkun abi tamamladınız mı?
4: Yok. Başlayamadım bile.
1: Ha, pardon.
4: Şimdi Pezeşkian en başta o konuşmayı yaptı dememdeki kastım şuydu. Burada istihbarat savaşları döndüğü için hani güçler savaşı. Başına gelecekleri kestiren Pezeşkian daha bu işlere girmeden şöyle bir açıklama yaptı, hatırlayın. Görüşmek, anlaşmaya oturmak, anlaşma imzalamak vatan hainliği değildir dedi. Bunlar savaşta olan şeylerdir dedi. Bak durduk yerde yaptı bu açıklamayı. Bu ihanet demek değildir, bunu yanlış anlamayın dedi. Çünkü nereden golleyeceğini
1: biliyor.
4: Kimin altını nereden oyacağını biliyor. Dedi mi istihbarat savaşları, güçlerin savaşı diye. Tam da dediği yere geldi. Masaya oturdum. Vay sen hainsin. Bak Ekber'e onu soru olarak yönelteyim. Buyur. Pezeşkian sadece Tahran'da değil. Kum'da da ciddi yuhalandı. Arakçı ile birlikte. Yerden yere vuruldu.
1: Tok hocam bugün müydü o Kum'daki?
4: Dün.
0: Ya Pezeşkian'ı daha önceden de tepki vardı. Hatta
1: bugün de yeni
0: Ekber de bir programda söylemişti. Ben de söyledim. Teyit de etmişti yani. Hep Pezeşkian'ın dediği işte A olmasaydı yani Hamaney olmasaydı benim adaylığıma bile izin vermeyeceklerdi şeklinde bir bak, yapı var
4: Hamaney,
0: yani şeyde.
4: Hamaney İran'da. Hamaney ölmeden önce Pezeşkian'ın yetkilerini aldı. Çok ilginç, İran'da ilkti bu. Yetkilerini aldı, seçilmiş cumhurbaşkanı Larijani'ye verdi. Larijani de öldü. İkisinin ömrü yetmedi. Şimdi bunlar aslında o kadar önemli göstergelerdi ki siyaseten, yani İran'ı takip eden, süreci yakından anlamaya çalışan biri oradaki o güçler savaşı net görebilirdi. Ama öldüğü için olay havada kaldı. Şu an o sis bulutundan kastım bu. Hmm. Pezeşkian zaten bana göre olacaklarını çoktan kestiriyor ve biliyor. Arakçı keza aynı. Keza Galibaf. Bak Galibaf hiç adı geçmeyen biriydi. Tolga Hoca'nın bahsettiği ifşa ile birlikte ki Mossad ifşa etti. Bir anda Galibaf'ı tanıdı herkes. Hı hı. Galibaf'ın orada ifşa edilmesinin sebebi İran'daki kanadına bir pastı. İçinizdeki hain bu, yok edin. Galibaf bir anda hayır dedi, ben
0: de şimdi de mesela Ahmet Vahidi'ye çalışıyorlar. Yani önemli isim falan diye bütün güçleri onda şeklinde lanse edip bir de işte Amerika İran arasında o İran Gate skandalında o silah alım satımlarında mesela kritik bir rol oynadı. Görüşmeleri yürüttüğü sağladı. Yani Batı dünyasını iyi bildiği şeklinde peki. Bilgiler de verilerek işte ona karşı da bir toplumsal tepki oluşturulmasına çalışılıyor.
1: İran'da bu konuyla ilgili süreci yürütenlerin başına gelenleri paylaşmıştı Coşkun Başbu. Amerika'daki o suikast iddiası, bu sefer de Trump'la ilgili suikast iddiası, arkasındaki odak aynı olabilir mi?
4: İki tarafı da sürecin yöneteni İsrail, Tel Aviv, onu söyleyeyim.
1: Peki.
4: Suikastı da burayı da. İrfan'da zaten herhalde.
1: İrfan'a soralım dilerseniz hazır yeri gelmişken.
4: İrfan kardeşim de.
1: İrfan Sapmaz hoş geldin yayınımıza. Amerika'da da Trump'a yönelik bir suikast iddiası New York Times'ın başlığıydı. Özellikle Türkiye'deki zirveye gelirken kullandığı uçakla ilgili tartışmalarda devam ediyor.

0: Geniş bir yankı buldu mu Amerika'da bu suikast iddiası? Ne dersin, birinci sorun bu. İkincisi de Amerika'nın içerisindeki grupların da İran'a yönelik yeniden bir saldırı konusu var. Bu iki başlığa daha yorumlarını alayım.
1: Üçüncü soruyu da ben sorayım.
0: Üçüncü soruda Coşkun Başbuğ'dan geldi.
1: İrfan, ben az önce şöyle bir okuma değerlendirme yaptım. Bir taşla iki kuş, yani İsrail'in bile isteye bir suikasti hazırladığını, planladığını, bunu İran'a yıkmak için de zemin oluşturduğunu, o nedenle İran'ı dillendirdiğini düşünüyorum. Eğer inşallah olmaz ama böyle bir olay gerçekleştiği takdirde İsrail doğrudan bunu İran'a yıkıp ikinci kuşu, yani Amerika'nın da İran'a savaşı açmasını ve fiilen savaşı başlatmasını arzu edecek. Böyle bir oyun tezgahlanıyor diyorum. Bilmem katılır mısın?
0: Ne dersin İrfan?
2: %100 katılıyorum. Henüz daha Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara dönüşü ulaşmadan önce yine bir programda şunun altını çizmiştim. Şüpheyle bakıyorum İsrail'in bu açıklamasına demiştim. İsrail'in, Donald Trump bunu biliyor. Bunun bir Mossad operasyonu, bir İsrail operasyonu olduğunu biliyor. Ama bu Donald Trump'ın da işine gelir. Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki kamuoyunda yoklamalarında bunu bir artışa geçiriyor Donald Trump. Bu açıdan baktığımız zaman Donald Trump'ın işine gelir bu. İsrail bir operasyonu bu. Başlı başına bir İsrail operasyonudur. O açıdan da beni çok şaşırtmadı. İzledim Coşkun Hocam. Dünkü yayınlarda da izledim. O açıdan olay son derece net. Donald Trump oyunun farkında. Bunu biliyor. Ama yapacağı herhangi bir şey yok. O açıdan burada İsrail, Netanyahu dolayısıyla Amerika'ya şu mesajı vermek istiyor kendisince. Ama Amerika'daki cumhuriyetçiler, magacılar durumu zaten biliyorlar. Bakın gördüğünüz gibi biz İsrail olmasak Amerika Birleşik Devletleri Başkanınıza bir suikast girişimi olacaktı. Onun hayatını biz kurtardık gibi bir mesaj vermeye çalışıyor kendisi Netanyahu. Ama çok geç tabii, Amerika Birleşik Devletleri'nde artık Amerika'daki cumhuriyetçiler ve magacılar buna uyanmış vaziyetteler. Onun için ben çok bu işe kesinlikle şüpheci bakıyorum. Tabii şimdi bu sadece bir Mossad operasyon olarak bakmak doğru değil. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin 18 ayrı istihbarat servisi içerisindeki İsrail uzantısı yapılarla ortak bir operasyon olarak okuyabiliriz. Onun için Donald Trump boşuna söylemiyor. İlk döneminden bu yana hep söylediği bir şey var. İstihbarat servisine CIA'ya güvenmiyor. CIA demek 18 ayrı istihbarat servisinin kalbi demek. Yani Mossad etkisinde en çok olan kurum demek. O açıdan da Donald Trump'ı çok şaşırtmadı bu bilgi. Ama tabii Donald Trump burada biliyorsun, Donald Trump seviyor. Pohpohlanmayı seviyor. İşte sürekli övgü almayı seviyor. Bu Donald Trump'a bir prestij kazandırdı. Gördüğünüz gibi ben işte dünyanın en büyük işini yapıyorum. Barış getiriyorum ama bana sürekli bir suikast girişimleri var. Ama bundan önceki suikast girişimleri doğru mu? Doğru. Hepsi doğru. Arkasından kim var? Hiç şüphesiz belli. İşte iki tane sadece Beyaz Saray etrafında öldürülen Beyaz Saray'a yönelik bir saldırı vardı, hatırlayacaksınız. İki gizli servis tarafından öldürülmüştü. Orada da söylemiştim. Bunun arkasından da İsrail çıkacaktı. Mesaj veriyorlar yani. Tabii ki çok ciddi şekilde Donald Trump'ı öldürmek isterlerse bunu başarabilirler mi? Başarabilirler. Donald Trump onun için kendi gizli servisine de güvenmiyor. Onun için de bu Ankara'dan çok rahatsız oldu Netanyahu. Netanyahu'nun bir mesajıydı bu. Bakın Ankara'ya geldiniz. Size bir suikast girişimi olacaktı ama yine biz sizi kurtardık deyip şimdi Donald Trump işte Ankara'ya gitmeden önce haftalarca peşinde koştu Donald Trump'ın. Oraya geleyim, görüşmek istiyorum diye. Önümüzdeki hafta çok büyük ihtimalle gelecek ve burada tekrar
0: onu soracaktım. Bu bilgiyi teyit ettiniz mi? Birçok yerde geçiyor Netanyahu'nun Amerika ziyareti. Olacak herhalde.
2: Evet, önümüzdeki haftalar içerisinde bekleniyor. O açıdan da Donald Trump, evet, Donald Trump neden görüşmedi onunla? Fransa'dan bu yana memorandum imzalanmadan önce Netanyahu sürekli Amerika'ya gelip Donald Trump'la görüşmek istiyordu ve Donald Trump hep bunun önünü kesti. Ankara'ya gitmeden önce gelmek istedi, bunun önünü kesti. Şimdi bunun intikamını bir şekilde, bak, peki, ben size işte gitmeyin diyecektim, beni kabul etmiş olsaydınız Ankara'ya. Çok rahatsız oldu F-35 meseleleri, işte 110 motorlar, Kaan motorları meselesi. Onun için de şimdi burada bir minnet koymaya çalışıyor Donald Trump'un üzerine. Gördüğünüz gibi işte bizim ekibimiz Mossad çalıştılar ve size bir suikast girişimi, yani İran'a yönelik bir saldırı.
0: İrfan, bu uçak olayı doğru mu? Yani biz bugün takip etmeye çalıştık, araştırmaya da çalıştık. Bu uçağın Katar'ın verdiği uçak olmadığı, o uçağın henüz Amerika'da hava savunma sistemleriyle donatıldığı ve o yüzden de bir başka başkanlık uçağıyla geldiği ama Trump'ın bunu söylemediği çok konuşuldu, yazılı çizildi. Senin ulaştığın bir bilgi var mı?
2: Yani buradan tabii ben şöyle takip ediyorum. Yani özellikle de Donald Trump'ı sürekli takip eden Beyaz Saray muhabirleri arkadaşlarımız var. Sürekli orada biz Beyaz Saray muhabirlerini bilgilendiriyorlar. Benim için en önemli sağlam kaynaklar

0: bunlardır. Ama gitmeden önce de işte malum burada gazetecilere de gezdirdi. Katar'ın verdiği bu uçağı Donald Trump. Benim bildiğim kadarıyla en azından şeyden gelenler, Beyaz Saray muhabir arkadaşlarımızdan gelenler Katar uçağıyla gittiği Ankara'ya. İşte dönüşte de malum bu İsrail'in uyarısı nedeniyle uçak değiştirildi. Bahanesi de işte şuydu: İngiltere'deki Amerikalı ailelerdeki fotoğrafını da yayınladı kendisi. Amerikalı aileleri ve askerler de bu uçağı görsün denildi. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Donald Trump bütün bu oyunların farkında ama Donald Trump için kolay bir süreç değil bu. O açıdan hep şunun altını çiziyorum. 2,5 senesi kaldı. Sağ salim çıkartır mı? Çok şüpheli. Onun için de Netanyahu'dan, İsrail'den gelecek her habere şüpheli bakmak zorundayız.
1: Peki.
0: Bunun altını özellikle çiziyorum.
1: İrfan, bir sıcak gelişme var. Az önce konuştuğumuz başlıkla ilgili. Hümeyni'nin torunu. Ekber, sana hemen teyit için soracağım. Seyit Ali Hümeyni'nin şöyle bir açıklaması var. Amerika ile barış yapmak amacıyla müzakere etmek isteyen herkes haindir. Amerika ile dostluk mesajı gönderen herkesin dili kirlidir. İmam Hüseyin Yezid'le nasıl barış yapmadıysa biz de suç işleyen Amerika ile barış yapamayız. Bizim kimliğimiz küresel emperyalizme karşı uzlaşmaz bir duruş üzerine kuruludur. Etkili bir isim midir Ekber bu, Hümeyni'nin torunu? Bu açıklama ne kadar geniş bir kesimde yankı bulur ya da doğru mudur? Ne dersin? Senin yorumun önemli Ekber.
2: Yani ne kadar etkiledi? Şöyle söyleyeyim, yani muhalifler, diğer muhalifler de, yani bunun başına karşılıklar diğer muhalifler kadar etkiledi. Yani dediğim üzere az önce de belirttim. Sokaktaki o kitleler olsun, işte faydalı cephesi üyesi olsun, o radikal muhafazakarlar, partiler olsun, ona görüşe destekleyenler olsun, o sokaktaki bu kitle olsun, işte az önce de belirttiğiniz üzere Hümeyni olsun, bu şey belirttiğiniz Ali Seyit Ali Hümeyni. Tabii birkaç tane sorunu var da bazılarının birbiriyle görüşmeleri farklıdır. Mesela burada şeyden diyor, işte sokak gösterileri mesela destekliyor. Amerika ile ABD ile müzakerelere karşı çıktığını belirtiyor. Yani özetlemem lazımsa ne kadar etkilidir, diğer muhalifler ne kadar etkiliyse bunun da etkisi o kadar biraz daha az diyebilirim.
1: Peki.
2: Bile bir siyasetle ilgilenmediği için bu azdır. Bir de iki konuya değinmek istiyorum. İran Dışişleri Bakanı Abbas yarın Umman'a gidecek. Umman'da bir görüşmesi söz konusu olacaktır. Hürmüz Boğazı ile ilgili ki Umman özellikle burada bir rol oynamaktadır. Ben geçen dün esasında Bloomberg'da bir haber okudum. Ummanlı yetkililerin buradan herhangi bir şekilde vergi alınmasına, para alınmasına karşı oldukları yazılıyordu. İşte İran'da son zamanlarda bazı yetkililer artık Umman'ı da eleştirmeye başlamış. Örnek vermem gerekiyorsa dün İran Eski Dışişleri Bakanı, İran Devlet Bilgilerine çıktı. Umman'ın tavrını eleştirdi. Yo, hatta ben sürekli bir şekilde Dışişleri Bakanlığı yetkililerine söylüyordum. Bu uzlaşmayı yaparken Umman'ın ismine bu kadar vurgu yapmayın. Umman önümüzü yarın kayabilir. Çünkü İran orada karar alacaksa bunu Umman'la birlikte yapması o uzlaşma kapsamında gerektiği ifade ediliyor. Diğer taraftan yeni bir gelişme şu ki Pakistan Başbakanı ile işte Katar Başbakanı arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Biliyorsunuz her iki ülkede an itibariyle İran konusunda arabuluculuk yapmaktadır.
1: Peki. Hemen konuklarımla bir yorum.

0: Bunu soruyorum. İkinci olarak yakın zamanda seçimlere işte az bir zaman kaldı. Kamuoyu araştırmaları ne diyor? Yani Trump bu mutabakat saptı sonrasında siyasi desteğini seçmenlerin nezdinde arttırdı mı? Elinizde bu konuda bir kamuoyu araştırması verisi var mı?
1: İkinci sorudan başlayayım İrfan Hocam. Arttırdı. Hatırlayacaksınız. Ben günlük olarak petrol fiyatlarını haber ekranlarından sürekli aktarıyordum. Çünkü birinci derecede Donald Trump'ın ilgilendiği şey petrol fiyatlarıydı. Hatta Ankara'da dikkat ederseniz yumurta fiyatlarına kadar inmişti. Belki Türkiye'deki izleyicilerimize biraz garip gelebilir. Ya koskoca Amerikan başkanı işte yumurta fiyatlarıyla mı ilgileniyor? Ama Amerikan halkını çok yakından ilgilendirdiği için Donald Trump özellikle Ankara'da bir kez daha yumurta fiyatlarını verdi. Biz yumurtayı sadece iki her birinin içerisinde 6'şar tane bulunan iki paket halinde alabiliyorduk. Ama şu anda o yumurta sorunu kalktı ve çok ciddi etkiledi. Ratinglerini de Donald Trump bu anlamda yükseltti. Petrol fiyatlarına gelince İrfan Hocam malum memorandumun imzalanmadan önce 5 dolarlara kadar çıktığını söylemiştim. Günlük olarak takip ediyordum tabii. Daha sonra bu memorandumun imzalanmasıyla birlikte 5 dolarlardan yaklaşık 3,5 dolarlara kadar bir galon yani 3,75 litreye kadar düştü. Tabii ki yine sizin sorunuza gelecek olursak bu fiyatların düşmesi Donald Trump'ın kamuoyu yoklamalarında %52'lere kadar tekrar puanlarını yükseltti. Donald Trump bir iş adamı. O açıdan da özellikle halkın cebinden ne girer ne çıkar buna bakıyor. O açıdan Amerikan toplumu için İran'la savaşa girmiş olmasının çok büyük bir önemi yok. İran'la savaşa girilirse bu bizim cebimizi nasıl etkiler? Amerikan toplumu İrfan Hocam sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bunun peşinde. İkinci bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Coşkun Hocam çok altını çiziyor. Kesinlikle katılıyorum. Buradaki Amerika Birleşik Devletleri içerisinde tıpkı Coşkun Hocam'ın da söylediği gibi İran'da devrim muhafızları içerisindeki bir grup nasıl savaş istiyor? Amerika Birleşik Devletleri içerisinde İrfan Hocam da bugün izledim ben yayında değilken o da altını çizdi. Burada da bir grup, bazı gruplar istihbarat topluluğu içerisindeki, Pentagon içerisindeki ve özellikle altını çiziyorum askeri endüstriyel kompleksin içerisindeki gruplar sürekli olarak devrim muhafızlarının içerisindeki bu grupla aynı çizgideydi. Size şimdi çok önemli bir başka bilgi vermek istiyorum. Peki bu devrim muhafızları içerisindeki bu çatışmanın fitilini ateşleyen neydi? Donald Trump hatırlayacaksınız Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle ilgili çok sürekli açıklamalar yapıyor. Onunla gurur duyduğunu belirtiyor. Ama bu işin özü şuydu. Buraya yansıyan istihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre bu işin şuydu. Kasım Süleymani Müştebe Hamenei'nin babasının yanında, Müştebe Hamenei'nin de olduğu bir sırada gelerek Müştebe Hamenei'yi babasının önünde tokatladı. Ve daha sonra orada bir kırılma noktası yaşandı. Ve ardından da Kasım Süleymani öldürüldü. Tabii ki içeriden bilgi verildi. Konumlar içeriden bilgi verildi. Bunlar çok net artık. O açıdan o günden bu yana çok ciddi bir çatışma var. Tabii ki Coşkun Hocam da çok altını çiziyor. Devrim muhafızları içerisinde bir grup var ki İran petrollerinin %40'ını elinde bulunduruyorlar. Yüz milyonlarca dolar oynuyor petrolün inişinden ve çıkışından. O açıdan da bu savaşın bitmesini istemeyen gruplar var. Onun için sevgili kardeşim Ekber'in anlattığı gibi meydanlarda sürekli bir savaş çığırtkanlığı yapan gruplar var. Yani hiçbir şekilde bu anlaşmadan memnun olmayan gruplar var. Donald Trump bunu da biliyor. Yani hem İran içerisinde bu savaşın devamını isteyen hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde bu savaşın devamını isteyen grupların kim olduğunu çok iyi biliyor. Ama 3 Kasım'a kadar bu savaşa girerse ki gireceğine sıfır ihtimal verdim bugüne kadar. Bundan sonra da sıfır ihtimal veriyorum. O zaman kendi ayağına kurşunu sıkmış olur Donald Trump ve tamamıyla kaybetmiş olur. İşte İrfan Hocam bugün 400'e yakın davadan bahsetti. 34 davayla oturdu ABD başkanlık koltuğuna. Şu anda işte 400-500 artık sayısını hatırlamıyoruz. Ve sonunu hazırlamış olur. Onun için de 3 Kasım'a kadar ben hiçbir sıfır ihtimal veriyorum Donald Trump'ın İran'a yönelik bir takım çok ciddi bir şekilde peki, askeri operasyonlar yapacağına.
2: Peki şöyle yapalım. Hemen kısa bir yorum alayım tüm konuklarımdan. Coşkun abiyle başlayayım. Çok zor barış. Yani yok, barışı isteyen kesimler kadar her kesimin içinde birbiriyle bağlantılı ya da değil İran'a gidiyoruz. İran içindeki tartışma. Amerika'da da öyle. Kolay bir barıştan söz etmiyoruz. Ne dersiniz?
3: Şöyle zor değil. Bak iki tane güç var. İrfan'ın az önce bahsettiği husus Amerika'daki kol benim şeytan üçgeni diye adlandırdığım yapı. Merkez İsrail bir kol İran'da bahsettiğim yapı, bir diğer kol Amerika'da müesses-i zam Biden ekibinin savaşlarına olan tarafı. Bu üç

0: şu işbirliği içerisinde paslaşıyorlar. Zaman zaman İsrail doğrudan kendi devreye giriyor. Biz Lübnan'a saldırıyla süreci sabote ediyor. Zaman zaman kendisi arka plana düşüyor. İran'daki kolları aktive ediyor. Onlara füze attırıyor. Onlara tanker vurduruyor. Ve Amerika'dakiler işte içeriden çığırtkanlık yapıyor. İran yerle bir olmalı. Diğer kanat, aklı selim kanat. Yani Trump'ın, Witkoff'un, hatta Kushner'in olduğu bir kanat. Buna karşılıkta İran muadili bunların, işte Arakçı, Pezeşkiyan, Kalibaf. Şimdi bu kanat bugüne kadar süreci mükemmel getirdi. Bak bu kadar, o kadar çok sabote oldu ki, helikopter mi düşmedi, tankerler mi vurulmadı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne işte petrol kuyuları mı vurulmadı. Bunların her biri barış neymiş ya, masa neymiş dedirtecek olaylardı. Ama dün de gene aynını tahmin ettim ve gene haklı çıktık. Trump'ın başlamasına rağmen Amerika vuracak, İran'dan bir şey gelmediği takdirde bitmiştir bu iş, müzakereler devam ediyor diyecek dedik. Aynısı Galibaf'tan geldi. Şimdi bu kanat oyunu iyi çözmüş. Her ne yaparlarsa yapsınlar asla masayı terk etmeyeceğiz. Asla bu müzakere lafını bırakmayacağız demişler ve götürüyorlar. Şimdi İsrail ve oynadığı iki kanat, yani şeytan üçgeni, çırpındıkça batıyor. Yani bu benim gördüğüm, artık herkes görmeye başladı. Senin az önce dediğin doğru. Hani bir önceki dilimde işte coşkunca söylüyor. Hani artık haklılık payı da çıkmaya başladı dediğin hadise birçok kesim tarafından görülmeye başlandı. Mesela dünkü olayda herkes şunu sorguladı. İran hak verenler bile. Daha doğrusu hak veriyor iyi niyette. Ben de orada İran halkının yanındayım. Bak bunda hiç beis yok. O onu söyleyeyim. Ama benim burada vurgulamak istediğim İran içindeki o kirli yapı. Ona İran halkının uyanması lazım. Halkının iyiliği için konuşuyoruz biz burada. Bölgenin selameti için. Şimdi İran'a hak verenler bile, kardeşim her şeyi aldın. İstediğin noktaya mesele geldi. Şimdi durduk yerde tanker vurmak da neyin nesi demeye başladı. Dikkat et, koz kalmadı ellerinde. Yani o işin masal kısmı, güzergahı terk etti, onun için vurdum. Niye? Güvenlikten sorumluyum. Hani İrfan Hoca'nın dediğinin doğru olduğunu varsayarsak. O nasıl güvenlikten sorumlu olup da gidip tankeri roketle, füzeyle vurmak ya? Bu nasıl bir anlayıştır? Yani ne? Mayın tehdidi var. Oradan gitme, tehlikeli senin için. Gidersen çeker vururum. Böyle bir akıl olabilir mi? Yani o kadar artık açmaza girdi ki mesele. Böyle çocuk kandırır gibi gerekçelerle ateşkesi niye ihlal ettiğini açıklamaya çalışıyor ama kimse yutmuyor. Peki. İran halkında da bana göre bu anlayış yavaş yavaş oturmaya başladı. Dolayısıyla zor, dediğin doğru, zahmetli bir süreç ama imkansız değil. Ulusalcı kanatlar bana göre giderek daha kuvvetleniyor. İsrail ile beraber hareket ettiği o kirli yapı da giderek daha da bataklığa saplanıyor. Peki. İş oraya doğru gidiyor.
1: Tolga Hoca, ne dersiniz? Yani bu ateşkesi ya da barış tam ortaya koyarsak barışa doğru neredeyiz şu anda? Daha mı yakınız, daha mı uzağız ateşkes noktasında? İki değerli arkadaşım da söyledi. Amerika'nın içinde bir grup var ki çok net savaş istiyor. Evet. İran içinde de bir grup var ki yani devlet görevlilerine hain diyecek kadar ileri gidiyorlar. Ama bir anda da ateşkesi konuşuyoruz. Hı hı. İsteyenler var. Hangi noktadayız, nasıl değerlendirirsiniz?
2: Yani şimdi bir kere elimizdeki ateşkesin hala sözlü bir ateşkes olduğunun altını çizelim. Yani imzalanmış olan bir gerçek ateşkes metni yok. İmzalanmış olan bir mutabakat muhtırası, yani iki tarafın da gönlünden geçen, sonuç böyle olsun istiyoruz dedikleri bir metin. Ateşkes Amerika'nın vurmayacağım, İran'ın da cevap vermeyeceğim sözüne dayalı bir ateşkes var elimizde. Doğal olarak bu o yüzden çok kırılgan. Her seferinde işte o yüzden Trump bence bitti diyebiliyor. Yani ateşkesin bence sencesi olmaz. Ortada bir ateşkes vardır ya da yoktur. Ama işte böyle bir muğlak hal oluşuyor. Ama burada...
3: Tolga Hocam, çok özür diliyorum. Tolga Hocam, şimdi Donald Trump'ın bugün konuşmasında bir şey dikkat çekmek istiyorum. Donald Trump şunu söylüyor: görüşmeleri kabul ediyoruz fakat ateşkes artık yürürlükte değil. Yani görüşmeler de bitmiş demiyor, dikkat ederseniz Donald Trump.
2: Şimdi Trump'ın böyle bir usulü de var ama yani masayı kurunca
1: NATO'da beraberdik, o gece dedi ki bu gece çok sert vuracağım dedi. Evet. Sonra sabah kalktı dedi ki beni aradılar, araya girdiler. Yani ben şimdi artık doğru değil de diyemiyorum buna. İran tarafından öyle acaba haberler geliyor ki, evet, belki de doğrudur bu yani.
0: Yok, herkes tribüne oynuyor çünkü bak bu taraf, yani bahsettiğim taraflar kendini çok iyi biliyor. Kimin nerede konumlandığı, oyunu nasıl işlediğini bizden çok daha iyi biliyorlar. Herkes tribüne oynayarak anlık pozisyon alıyor. Yani, açıklama o.
2: Amerika'nın bir de yani Trump'ın güç yoluyla barış diye bir formülü var biliyorsunuz. Bir şekilde oraya da dayandırıyor bu tarz şovları diyelim hadi. Çünkü yani karşılığı da var Amerikan toplumunda. Şimdi

0: İsrail ateşkesi istemiyor, savaş devam etsin istiyor. Amerika'nın içerisindeki İsrail yanlısı lobiler bunu destekliyor. Amerika'daki savunma güvenlik bürokrasisi savaşın devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü imzalanmış olan metin Amerika'nın tam bir teslimiyet metni diye düşünenler var. Veya bölgeye yığmış olan silahı, biliyorsunuz Amerika'nın böyle bir usulü vardır. Tarihte bakın, bir yere bu kadar silah yığdıktan sonra oradaki silahları geri toplayıp götürmemiş hiçbir zaman.
1: Yani şöyle, o Çehov'un da o meşhur hikayesi gibi, bu kadar silah buraya geliyorsa sahnede bir silah varsa patlar. Şimdi iki değerli arkadaşım çok uzun süredir bizlerle birlikte, sağ olsunlar. İkisine teşekkür edelim, uğurlayalım. İrfan Sapmaz, Ekber Karabağ, sağ olun.
2: Şunu söylemek istiyorum.
1: Bir cümle alayım, uğurlayayım.
2: Bir cümle. Şimdi bu 3 Kasım seçimleri Donald Trump açısından önemli diyoruz ama özellikle de askeri endüstriyel kompleks açısından çok önemli. Çünkü askeri endüstriyel kompleksin tüm fabrikaları 50 eyalete yayılmış vaziyette. 50 eyaletten temsilciler meclisine ve senatoya gelecek senatörler, milletvekilleri hepsi fonlanıyorlar. Onun için burada çok ciddi bir oyun var şu anda Donald Trump'la askeri endüstriyel kompleks arasında.
1: Şimdi fonlanıyorlar meselesi Amerika Birleşik Devletleri için normal elbette. Biz Türkiye'de böyle düşünüyoruz da Amerika'da lobi faaliyetleri olduğu için çok normal fonlanmaları.
3: Lobiden ziyade onlarla bir protokol yaptı ve savunma bütçesini %50 arttırdı. İrfan Bey teyit edecektir.
1: Evet öyle yani de.
3: 1 trilyon 500 milyar dolara çıkardı. Onlara devasa miktarda bir takım yükümlülükler verdi. Doğru. Üretim yetkisi verdi. Yani
1: ama Amerikan sistemi içinde senatörlerle bu ilişkilerin, biz ülkemizde bunu biraz farklı karşılıyoruz da Amerika için bu çok öyle farklı bir durum değil. Amerika halkı bunu böyle görmüyor ya da Amerikan sistemi böyle görmüyor. İrfan Sapmaz çok teşekkür ederiz. Ekber Karabağ çok teşekkür ederiz. Ekber bir şey atlayacaksın herhalde. Buyurun. Ekber buyurun.
4: Evet. Az önce Kumeyim'den bahsettik de biraz
1: buyurun.
4: Düşünüyorum. Çünkü bir izleyicimiz bana mesaj yazdı. Şimdi Humeyni'nin birkaç torunu vardır. Onlardan birisi Hasan Humeyni, ki Mesut Pezeşkiyan'a ve bu reformcu gruplara yakın bir kişilik. Az önce de hocaların bahsettiği, zaten bu etkinlikte, cenaze etkinliği kapsamında bir ayetle kendisine bir gönderme bulunmuştu. Ve kendisi erken bir şekilde oraya terk etti. Bahsettiğimiz bu Hasan Humeyni. Az önce bir başka torundan bahsettik. Ali Humeyni. Tecrübemizi kafası karışmasın. Yani Hasan Humeyni'nin görüşüyle Ali Humeyni'nin görüşü farklı. Ali Humeyni Mesut Pezeşkiyan'ı eleştirdi. Müzakerecileri eleştiriyordu. İşte ABD ile müzakere edenler haindi. O yüzden tecrübemizin bu konuya biraz aydınlık getirmek istedim. Yani Ali Humeyni'den bahsettik. Hasan Humeyni'den değil.
1: Çok teşekkür ederiz Ekber Karabağ, İrfan Sapmaz, sağ olun. Sizi uğurlayalım. Tolgacan buyurun.
0: Şimdi şu az önceki konuyu bir iki cümleyle hemen sonuçlandırayım. Şimdi Ekber Bey'in söylediği de çok önemli. Yani İran içerisinde müzakereye bu kadar direnmek, işte devrim muhafızları veya başka klikler. Yani sonuçta en kanlı savaş bile olsa sonuçta o masaya oturulması lazım. İlla nihayet bir savaş olmaz. Yani ne sonuç bekliyorlar? Amerika'nın yıkılmasını mı bekliyorlar bu savaşın sonunda?
1: Ben de onu anlamıyorum. Yani, buyurun bana eşlik ederseniz sevinirim. Şunu söylemeye çalışıyorum, ben anlamaya çalışıyorum. Yani müzakerenin bu maddeleri zayıftı, bizi güçsüz düşürdü. Yeni bir müzakere yapalım ama anladığım hiç müzakere yapmayalım. Yani ifade şöyleydi.
0: Evet, müzakereciler kahrolsun.
1: Evet, yani Yezid... Hazreti Hüseyin nasıl Yezid'le mücadele etmediyse biz de Amerika ile, affedersiniz, müzakere etmediyse biz de Amerika ile hani hiç müzakere etmeyelim. Ülkelerin doğası, uluslararası ilişkilere aykırı bir durum değil mi? Kesinlikle. Hiç müzakere etmemek?
0: Kesinlikle öyle. Zaten yani baştan mantıksız bir çıkış, o yüzden sonuca gitmiyor zaten. Yani hiçbir şekilde müzakere etmemek diye bir şey söz konusu olamaz. Metin geneline baktığınızda zaten İran bundan daha fazla bir şey kazanamaz bir savaşta. Yani o yüzden bu savaş isteyenlerin amacının sadece Amerika'ya karşı direnmek olmadığı mantığı çıkıyor o yüzden. Şimdi şunu söyleyeceğim aslında. Burada en önemli olan şey sanki adil bir barış formülünün oluşması. Ankara'nın bunu çok altını çizdiğini hatırlatalım. Yani öyle bir barış formülü olması lazım ki Amerika'nın da İran'ın da bu formülde birbirine böyle çok üstün veya coğrafyada çok üstün olacak bir formül olmaması lazım. Daha açık söyleyeyim. Mevcut anlaşma, hani bence benim okumama göre İran'la Amerika arasındaki savaşta İran'ın kazandığı, sahada kazandığından çok daha fazlası. Şimdi bu kadar sahada kazandığından daha fazlası metin üzerinde kazandığı zaman ve İran gibi bir siyasi yapının da bunu nereye doğru evirdiğini de gördüğümüz zaman bunun da İran'da olması gerekenden fazla bir özgüven yarattığı izlenimi de oluşuyor. Hmm. Yani bugünkü hal yarını aratabilir. Yani işte devrim muhafızları belki o yüzden bugün çok daha fazla sesleri çıkıyor. Veya bu işte bölgedeki diğer proksilerle ilişkileri bugünkünden daha mı sert olacak yarın bu kadar özgüven arttıktan sonra? Daha net söyleyeyim, İran'ın bölge politikası sertleşebilir eğer bu şekilde devam ederse hocam, İran iç siyasetinde.
1: Karşılıklı olarak da İran sertleşirse, az önce siz de söylediniz, Amerika şu anda belki İsrail'le yalnız ama destek, evet. Yani İran'a karşı tepki de arkadaşlarım çok güzel bir harita ekranlara getirildi. O vurulan noktalar anladığım kadarıyla daha çok nokta vurulmaz mı bu sefer de? Evet. Yani gerilimi tırmandırmaz mı? Çok kısa getirdi arkadaşlarım ekranlara. Mesela biz NATO zirvesindeydik. Akşam program yaparken bir son dakika geldi. Bu şehir ekranlara getiriyor. Bu şehirden patlama sesleri geliyor diye. Amerika'da yanıt veriyor o zaman. Şimdi bugün sadece Amerika, İsrail yanıt veriyor. Yarın diğerleri de yanıt vermez mi? Çok kısa iki konuda görüşelim, sonra devam edelim. Ne dersiniz Bercan Tutar? Yani İran'ın anlaşma istememesi, Amerika'da bir kesiminde istememesi barışı zorluyor ama o kesimler geneli mi yansıtıyor? Ne dersiniz? Ateşkese mi yakınız? Yani, krize, savaşa mı yakınız?
3: Bence yani o marjinal kalıyor. Yani jeopolitik bir determinizm söz konusu. Yani Amerika'nın bölgeyi yeniden şekillendirme zorunluluğu var. Yani bu böyle isteğinden kaynaklanmıyor. Güç itiminden, limitlerini, sınırlarını görmesinden kaynaklanan bir şey var. Bu anlamda da yani Büyük İsrail projesiyle bizim işte alışık olduğumuz İran'ın vekil güçler üzerine veya Büyük İran projesi diyeyim. İkisini de artık Amerika sonlandırmak istiyor. Sonlandıracak da. Yani İran'ı da kendi sınırları içerisinde makul rasyonel bir aktör olmaya zorluyor. Büyük İsrail hezeyanını yaşayan, işte Büyük İsrail projesiyle Suriye, Lübnan'a, İran'a, Gazze'ye saldıran İsrail'i de rasyonel ve makul bir aktör olmaya zorluyor. Gidişat bu yönde. Çünkü siz, anlaşmazlık, yani İran'la Amerika arasındaki anlaşmazlık İsrail'den çok daha büyük. Veya İsrail ile Amerika arasındaki İran anlaşması da İran'ı da aşan.
1: Siz bölgeyi bilen bir gazetecisiniz. Buyurun bana eşlik ederseniz. Özellikle kıyı hatları ama bu sefer daha da ilginci. Tahran Meşet Demiryolu hattındaki bir nokta da vuruldu. Şimdi evet. Bu noktalar, buyurun böyle alayım sizi. Şimdi doğal olarak gemiler vurulduğu için biz kıyı hattının vurulmasını normal karşılıyoruz ama o nokta, yani Tahran Meşet Demiryolu hattı ne anlama geliyor? Bu kıyı hattında örneğin Ahvaz'da vuruldu. Onlar biraz daha içeride. Bu şehir biraz özel seçilmiş noktalar mı ve İran bu noktaların vurulmasının ardından yeniden bu noktaları toparlayabilmesi zor olmayacak mı? Yani gerilimi tırmandıkça İran'ın zor değil mi toparlaması?
3: Amerika şu anda İran'a karşı aslında bütün gücünü kullanmıyor. Yani şey anlamda, yani altyapısını yok etmiyor. Çünkü o kuzeydeki o demir yolları aslında İran'ın hayat damarları. Evet, yani oradan Orta Asya'ya, Çin'e ulaşabiliyor. Ve işte o diğer kuzeydeki, yani batıdaki diyelim Tebriz bölgelerine ulaşabiliyor.
0: Ama Kazara bunu söylemişti. Evet. Yani Hürmüz'ü kapatınca Amerika, Kalibaf dedi ki yani bizim tek
3: can damarımız Hürmüz değil, yani o Hazar üzerinden de Orta Asya üzerinden de besleniyor ama
1: şöyle değil mi Coşkun abi, belki burada bize katkıda bulunur. Yani bir hava savunma sistemin yok, evet, uçakların da yok. Tahran'ı da vurabilir, daha içlere de gidip vurabilir herhalde değil mi? Kıyıyı vurmasının sebebi oraları vurabilme kabiliyeti değil, orayı vurmak istediği için. Yani Amerika daha içeri girip vurabilir.
3: Tabii ikna etmeye çalışıyor. Şimdi İran üzerinde şöyle bir şey var. Yani onu görmek lazım. Yani büyük güçlerle İran'ın nükleerden arındırılması konusunda Amerika hemfikir. Rusya'da, Çin'de.
1: Bunu artık hiç
3: nükleer bir İran istemiyor.
1: Hürmüz'e kitlenmiş.
3: En son NATO'da Avrupa Birliği'ydi. Yani nükleer programa gelince bütün dünya Amerika'nın yanında. Evet. Ama İran'ın işte parçalanması, rejiminin mesela alt üst edilmesi konusunda Çin ve Rusya'dan onay almış değil Amerika. O konuda mesela Türkiye'de onay vermiyor. Yani İran'ın parçalanması konusunda.
1: Ya, artık rejimle ilgili bir tartışma içinde
3: sıkıntı yok. Şimdi yani genel kanı işte bu yeni oluşumun daha pragmatik görüyor Amerika'sı. Yani düşün, 47 yıllık işte bütün söylemi nefret üzerine kurmuş. Amerika ölüm üzerine kurmuş. İsrail'e ölüm üzerine kurmuş.
1: Parlamento
3: yani
1: açılırken
3: Hamaney'in mirasından gelen bir şey var. Yani o miras şimdi değişiyor. Yani ne kadar mesela askeri komutanlar yönetime gelse de böyle savaş

0: Amerikan, anti Amerikancı gibi görünseler de Mollalara göre daha yumuşak, daha pragmatist insanlar bunlar. Şimdi buradaki yani bunlarla ulaşabileceğini düşünüyor Amerika.
1: Buradaki saldırının esas niyeti şu. Dediğin doğru. Hava savunma sistemi olduğu için eğer isterse Tahran'daki yaptı bunu. Daha derinlerde etki üretir.
2: Şöyle görünüyor. Belki siz haritada daha net gösterebilirsiniz. Hep böyle kıyılar vuruluyor görünüyor. Bunu şöyle algılıyor.
0: Yani bunu Hürmüz nedeniyle
2: daha
0: yapıyor.
2: Yakın noktaları vurabilme kabiliyeti. Bu kabiliyetten
1: kabiliyetle öte ilgisi yok.
2: İstekle yok. İlgili.
1: Burada hedef taleple olarak ve istekle ilgisi var. Şimdi hikaye nerede başladı? Şurada. Ne doğru dedi İran? Dedi ki burada dedi ben işte yani İran açıklaması bu. Benim belirlediğim güzergahın dışına çıktığı için vurdum ben dedi tankerleri dedi.
2: Doğru.
1: Amerika'da dedi ki bu anlaşmaya aykırı. Ben de dedi senin burada Keşm Adası bölgesinde bulunan mesela Bender Abbas, Sirik.
0: Ki Bender Abbas'ı yeni açmışlardı bulunan, mesela konteyner
2: orada bir şey vardı galiba değil mi? Bir radar tabii sistemi
1: işte falan. Radar doğru ve deniz kuvvetlerine doğru ait tesislerini vururum dedi. Buraları vurdu. İlave bir tek bu şehri vurdu. Burada da gene bir kıyı
2: donanmanın donanma derken kıyılarda limanlarının olduğu bir bölüm galiba.
1: Şimdi donanma şey. Donanmadan bahsetmek zaten zor.
2: Suyun altında diyor Trump sürekli.
1: Şöyle o dedi de doğru değil de burada esas devrim muhafızlarının şöyle bir yapılanması var.
2: Buyurun.
1: Deniz kuvvetleri zaten doğrudan kendine bağlı devrim muhafızlarına. Hücum botlarla gayri nizami harbe karşı bir yapılanması savaş öncesinde vardı. Yani o hareket kabiliyeti yüksek kıvrak hızlı hücum botlara onu alarak askeri bota çevirdiler. Silah, bazı mühimmatlar yüklendi. Roketler, füzeler, işte uzaktan atılabilen sistemler. Dolayısıyla bunları işte buradaki olası bir savaşta kullanmak üzere bir hazırlığa gittiler. Doğru. Çok sayıda bot var. Amerika'nın da muhtemelen vurdukları bunlar. Zaten o tankerlerin aldığı hasar da bu botlarla verilen saldırılar veya o tankerler bunlarla vuruldu. Amerika'da buna yönelik İşte sen bu saldırıyı buradan yaptın, ben de orayı vuruyorum. Bu şehir keza hatta Trump şunu da dillendirdi. Hark Adası'nı da alabiliriz.
2: Onu konuşacağım ama şunu merak ediyorum. Bu Tahran Meşet Demiryolu bugüne kadar defalarca yayın yaptı. Hiç duymadığımız bir yerdi. Demiryolunu vurarak bu hattın alternatifi olarak bu hat bypass edildiği zaman İran'a buradan
0: hatta
2: giremiyor.
0: Hatta daha önceden de açıklama yapmış. Mesela kritik köprüler, evet, barajlar, diye işte santralleri falan vurabilirim diye. Yani zaten bir Amerika'nın 5 aşamalı bir planı vardı. Yani ilk aşamada işte askeri hedefler, işte füze tesisleri, üretim merkezi yani askeri endüstriyel kompleks. Ardından işte altyapı. Daha sonra da mesela işte özellikle askeri birimlerin vurulması ve etnik faktörler yani etnik mezhebi operasyon şeklinde İran içeriden muhalifler üzerinden mesela iç kargaşaya sürüklenmesi projesi.
3: Hazar'a giden bir yol üzerindeki köprüyü de vurmuştu hatırlarsanız.
2: Doğru, çok tartışılmıştı o da. Buraya
0: ama bunlarımız tepki çekiyor yani bu tür saldırılar.
2: Bu doğrudan bir içeriye yönelik gıda ham madde sevkiyatını sağladıkları öyle nokta ama eğer orayı vurursa buradan da Amerikan ablukasından içeri girişler engellenirse İran için çok zor.
3: İsrail'in öyle, öyle bir şeyi vardı. Onu da hatırlatalım. Orta Asya'dan besleniyor İran diye bir uyarısı vardı.
0: Yani, tam abluka burada olursa 6 aylık bir şeyi var deniliyor. Yani gıda anlamında ama yani ama çok büyük bir ülkeden bahsediyor. Yani coğrafi olarak yani kuşatılması, engellenmesi çok zor.
1: Şunu hep anlattık.
0: Mesela şuradan petrolü şuraya kadar getiriyorlar Çağbahar'a karayoluyla. Pakistan'a, Pakistan'ı mesela Gwar Limanı'ndan bu sefer gönderiyorlar. Yani Amerika'nın o denizdeki kuşatmasını İran o şekilde aşıyor. Yani o anlamda mesela kendine göre şeyleri var, alternatifleri var. Yani Amerika'nın tam da istediği şekilde böyle ekonomik çökertme planı işe yaramıyor. Ama biraz daha devam ettirirse çökerler. Yani çok sıkışmış durumda. Halktaki rahatsızlık çok yüksek. New York Times'a bile yansıdı.
2: Daha da radikalleşebilir.
0: Evet, daha da yansıdı. Yani Mustafa Hamane'nin anlaşmayı kabul etmesinin en büyük nedeninden bir tanesi de Merkez Bankası Başkanı'yla işte Pezeşkian'ın yani kabul et yoksa büyük bir toplumsal infial olabilir şeklindeki
2: bir
0: uyarıları.
2: Bir sıcak gelişme. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika ile müzakere talebinde bulunmadık. Trump az önce söylemişti ya bizi aradılar bir talepte bulundular diye onlar bulunmadık diyor ancak Katarlı arabuluculardan söz ediyor. Arabulucunun İran'a yapacağı ziyareti kabul ettik diyor. Katar'dan bir ziyaret yapılacak İran'a. Hem Katar hem bölge ülkeleri
0: Coşkun Bey'in dediği gibi hepsi tribüne oynuyor.
2: Çalışıyor. Trump diyor ki beni aradılar bir görüşmek istediler ben o yüzden erteledim. İran diyor ki biz görüşürüz.

0: görüşmek istemedik. Onlardan bize talep geldi. Ama olan bölgedeki bu gerilim nedeniyle sadece bölge değil tüm dünyaya az önce...
1: Yani normal hayatta da öyledi. En zor şey insanlar birbirine katlanmak zorunda kalması. Şimdi burada Amerika birbirine katlanmak zorunda.
2: İkna etmek durumunda kaldığı bir kitlesi var. Yani burada Amerika'nın yani Trump'ın yerine bir empatiyle kendini koyduğunda Amerika veya işte dünya kamuoyundan bir beklenti oluştu. Neye yönelik? İşte bir rest çekmişin. O da bu restin devamını getiremeyecek. Yani burada öyle ya da böyle masa öncelikli hedef. Buna bir kılıf bulması lazım. O da ne? Beni aradılar. Görüşme talep ettiler.
1: Evet.
2: Ben de kabul ettim. Geçerli mi? Geçerli. Alıcısı olur mu? Olur. İran peki ne yapmalı buna? Hayır kardeşim öyle bir şey yok.
1: Yok.
2: Biz aramadık.
1: Aracılar
2: dolayısıyla Amerika
1: girdi.
2: Saldırırsa en sert şekilde cevap verilecektir. O da kendi kamuoyunu bir şekilde argo tabir gazını alarak süreci sonlandırdı. Böyle gider bu. Yani bu iş daha buradan büyümez. Bir sabotaj, bir suikast olmadığı
1: yani
2: takdirde.
1: Barışı bence yani ama barış masasını kimse devremeyecek. Evet, yani
0: öyle anlamda. Bir şeye döndü ki bu büyümüyor da şimdi.
2: Ama
0: bu,
2: sen bu tuzağa gelmediğin için büyümüyor.
0: Hayır, büyümüyor da sönümlenmiyor da.
2: Bak tuzağa gelmediğin için büyümüyor. Karşı durmadığı için sönümlenmiyor. Ne dedim az önce? Bu bittiği anlamına gelmez. Yeni bir sabotaj, yeni bir suikast veya işte herhangi bir şey olmadığı takdirde. Şimdi ben burada mesela İsrail'in durup bir şeyi bahane ederek burada direkt saldırısını beklerim. Ya da İran'ın bir şeyi bahane ederek Katar'a, Kuveyt'e, Bahreyn'e tekrar bir saldırısını beklerim.
0: Coşkun Başbuğ şöyle bir şey hatırlattı. NATO zirvesinde bir yabancı gazeteciyle konuşurken bu İran'ın açıklamaları üzerine. İran-Irak Savaşı'nı hatırlattı. Savaşın ikinci yılı çözüme çok yaklaşılmıştı. Ancak İran orada adım atmadığı için 6 yıl daha savaş uzadı. Yani İran'ın...
2: İran'a verilen rol o işte o zaman.
0: Ateşkes noktasında...
1: Evet, Hümeyni'nin inatçılığından bahsediyor mesela, için, kabul etmediği.
0: Mesela İran-Irak Savaşı'nın ikinci yılda bitebilecekken o anlaşmayı kabul etmediği için 8 yıla, 6 yıl daha uzadığını anla. O da ilginç. Mesela İran müzakere etme ya da bu konuları çözme noktasında çok başarılı bir ülke değil dedi. Buradan da anlıyoruz yani müzakeresiyle
3: meşhurdur aslında.
0: Evet
3: hani
0: yani
3: baktığınızda.
0: Şimdi onun da atıfta bulunmuştu. Yani İran aslında diplomasiyle meşhurdur ama öyle değil bu
2: o
0: yeni
2: senin
0: rejim.
2: Diplomasıyla meşhur dediğin İran çok geride kaldı.
0: Evet.
2: O
0: Fars
2: Pehlevi ve Hümeyni ile birlikte Batı güdümünde olan bir rejim, bir iktidar yaratıldı. Şimdi Hümeyni diyoruz. Hümeyni'nin Fethullah'tan farkı ne? O da Fransız istihbaratıyla alındı, getirildi oraya. Biz getiremediler, başaramadılar, oraya getirdiler.
0: Hatta terör örgütünün buna benzer bir adım
1: atışı. Ama şimdi İran'daki yönetim daha...
0: Öyle bir hikayede çok konuşulmuştu, benzetmişler.
1: İran'daki yönetim daha pragmatik. Yani bu Amerika olsun, işte Rusya, Çin, Türkiye, Körfez ülkelerinden gelen basınca çok fazla direnemeyecektir. Yani İran'ın kabul edebileceği şartlarda bir sisteme entegrasyon süreci başladı. İran savaşı bitti artık. Hürmüz Savaşı veya Hürmüz çatışmaları ekseninde yeni bir döneme doğru gidiyoruz. Burada da İran yalnız yani. Hem işte Körfez ülkeleri, Avrupa, NATO,
0: Rusya işte, ve Çin.
1: Rusya ve Çin de bu konuda mesela şeyi destekleyecek.
0: Çin konusunda gelmişken bir cümle şunu da yani ben mesela NATO sonuç bildirgesinde 3-0 hocamla da yayın öncesi, affedersiniz, ertesi günkü zirve öncesi hep şunu konuşmuştuk. NATO 3-0'da bir şey çıkar mı? Çin'e yönelik bir mesaj çıkmadı.
1: Çin işte çünkü İran'a destek vermeyeceğini söyledi.
0: Yani
1: Trump da
0: ilginç bir gelişme.
1: NATO ve müttefiklerini
2: yayında sen en başta bir şey yayınladın.
1: Saldırtacağını.
2: NATO'dan çıkan sonuçlar gibi.
0: Ha, evet, onu bir daha
2: orada bak. Orada zaten çok net diyor. Rusya Avrupa'da bunu kabul ettirdi. Hani Rusya varlığı tehdidi. Zaten 3-0 konseptinin esas temel noktası bu. Bak çok basit açıklayayım.
0: Ama bu Madrid'de Çin olabilir diye gelişmişti. Lahey'de bu konuşulmuştu. Burada hiç konuşulmamış.
1: Evet.
2: Şimdi burada zaten bak.
0: Ha bu mu? Heh,
2: şu. Ne diyor? Rusya uzun vadeli tehdit.
0: Doğru.
2: Şimdi bak NATO 1-0 aslında bunlar olmayan sonradan eklenen kavramlar. 91'e kadar olan bölüm. 1-0.
0: Temel tehdit
2: nedir?
0: Sovyetler Birliği.
2: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Tehdit o. 91'de yerle bir. Bu kez 91'de konsept değişti. Kızıl tehlike yeşil tehlikeye dönüştü. Yani Afganistan, Irak.
0: Göç işte ve terör.
2: Yeni bir başlık oluşturuldu. NATO terörle mücadele edecek bundan sonra dendi. Niye? Sana bir düşman lazım. Bu yapıyı ayakta tutman için. 91 nereye kadar geldi? 2022'ye kadar. Niye? Sorgu başladı, sancı başladı. Ya kardeşim Rusya çöktü, biz hala niye bir aradayız? Düşman yok ortada. Hala biz Amerikan değirmenine taşıyoruz.
3: İklim falan konuşulmaya başladı.
2: Ve
3: yani
2: 2022'de sana getirdiler, Ukrayna Savaşı'nı peydahladılar. Al sana düşman dedi. 3-0 burada başladı.
0: Ama şimdi
2: o 3-0'ın devamı burada.
0: Bir numaralı düşman Amerika için Çin değil mi? Şöyle bir anekdot aktarayım ben. Japonya Dışişleri Bakanı aynı yerdeydik. Dondurma yedik beraber hatta. Japonya ne arıyor NATO'da?
2: Şimdi bak,
0: yani Çin'i Çin, çevrelemek için değil miydi?
2: Bak, Çin Amerika için bir numaralı tehdit veya düşman. Çünkü Biden şunu söyledi. Rusya tehdit, düşman, pardon, Rusya düşman, Çin tehdit dedi. Trump geldi, hayır dedi.
0: Tersini söyledi.
2: Rusya tehdit, Çin düşmandır dedi.
0: Hatta Rusya'nın tehdit bu olmadığına dair bir denklem, Amerika'dan çalışma da oldu.
2: Bu bahsettiğim denklem Avrupa için geçerli değil. Yani Avrupa kendini Çin kendisine tehdit görmez.
0: Siz şaşırdınız mı Çin'i görmeyince mesela sonuç bildirgesi?
2: Hayır, ben şaşırmadım. Ben zaten ilk daha başlamadan 3-0 nedir dendiğinde başa dönüş dedim. Niye? 1-0 kızıl tehlike, 2-0 yeşil tehlike, 3-0 tekrar kızıl tehlike. Alın size Rusya.
0: Bir İrfan hocamın da görüşünü alayım mı bu konuda? Tabii, tabii. Hocam ne dersiniz?
4: Çin'le ilgili hocam bir cümle ekleyeyim, onu kesmiş olmayayım. Bence Amerika zaten Çin'i NATO çerçevesinde bir tehdit olarak görmüyor. Hmm. Yani NATO sonuçta bir askeri ittifak. Amerika Çin'i hala ekonomik bir tehdit olarak görüyor. Tabii, askeri tehdit olarak görmüyor.
0: Peki hocam, çok Japon Dışişleri Bakanı orada ne arıyor? Avustralyalı
1: Çin'den istediğini aldı. Yani. Yani mesela bu şeyler devam ederken 13 Nisan'da Pete Hegsek Savunma Bakanı Endonezya'da Malaka Boğazı konusunda mesela anlaşma imzaladılar. Yani Hürmüz'den sonrası Malaka'da da mesela daha bir etkin Amerika'yı görüyor.
0: Çin'in olmaması.
1: Çin'le de mesela Pekin ziyaretinde bir konsensüse vardığı görülüyor veya bir modus vivendi'ye geçici uzlaşıya.
2: O 4-0 NATO'da belki Çin
0: olabilir o zaman. Bizim ömrümüz yani yeter bir daha o zirveyi.
1: İstediğini elde edin.
0: Ama İrfan hocam, bir görüşünü Amerika alayım, ne dersiniz hocam?
5: Bu, Ankara'da 7-8 Temmuz'da toplanan NATO zirvesinde aslına bakacak olursanız sonuç bildirgesi 5-6 maddeydi. Evet. Taraflar arasında derin görüş ayrılıkları vardı. Bunu perdelemeye çalıştılar.
0: Herkesin istediği bir başlık
5: yani
0: gelmiş.
5: Şimdi dışarıdan NATO ittifakına baktığımızda 3-0'a geçtiler mi? Yani yeni konjonktüre uygun bir strateji, gelecek perspektifi ortaya konuldu mu? Hayır. ABD'nin düşman tanımı içerisinde Çin bu bildiri metninde yer almadı. Hmm. Ama Madrid'de yer almıştı 2022 evet. yılında. Çünkü Avrupalıların Çin'le dış ticareti, Rusya'nın dış ticaretini geçti. En başından beri zaten niye kuruldu NATO? Rusya'nın Avrupa'yı işgal etmesini, ele geçirmesini engelleme amacıyla. Sovyetler Birliği'nin. Bunda başarılı oldu mu? Oldu. Günümüzde hala Rusya tehdit mi? Tehdit. Fakat Rusya'nın tehdit olması konusunda da NATO'nun Avrupalı ortaklarıyla ABD arasında görüş ayrılığı var. Çünkü Trump bu işgal edilen bölgelerin Rusya'ya bırakılmasını, bir uzlaşı sağlanmasını ve Çin'in hedefe yerleştirilmesini istiyor. ABD'nin kurgusu NATO ittifakının transatlantik boyutunun ötesinde Hint-Pasifik bölgesine doğru ağırlık merkezini kaydırmak idi. Fakat bu toplantıda bu başarılamadı. Şimdi bir bütün olarak NATO teşkilatı anlamında baktığımızda NATO 3-0'a geçemedi yahut da 2022'de geçtiğini kabul edersek yerinde saydı. Derin görüş ayrılıkları var ittifakın geleceği ve mevcut stratejileri konusunda. Fakat münferiden Avrupa ne kazandı, ABD ne kazandı, Türkiye ne kazandı diye farklı açılardan baktığımızda fotoğraf değişiyor. Ben beklentilerin çok gerisinde bir sonuç bildirgesi ortaya çıktı ve önümüzdeki zaman diliminde bunun biraz daha netleşmesini beklememiz gerektiği kanaatindeyim.
0: Ya bir sonraki zirve Arnavutluk'ta, Arnavutluk'tan ama da yani bir şey
5: beklenebilir. Ertelenebilir. Şimdi tabii zirve üye ülkelerde belli periyotlarla toplanıyor. Türkiye'de bir üye ülke.
3: Onunla fakat ilgili de bir
5: Türkiye
3: tartışma
5: burada
3: var.
0: Arnavutluk mu?
3: Onunla ilgili
5: konuşalım. Çok güçlü bir demonstrasyon yaptı. Aslına bakacak olursanız ittifakın geleceğinin şekillenmesinde rol oynadı. Mesela en önemli burada Türkiye'nin hassasiyetle üzerinde durduğu husus savunma sanayi alanında ittifak ülkelerinin birbirlerine karşı
0: yaptırımlı
5: ambargo ve yaptırım uygulamamaları. ABD bize 74'te ambargo uyguladı. 4 sene sürdü. Finlandiya ve İsveç'in katılmasını hatırlayalım. Neden Türkiye bu katılma anlaşmalarını onaylamayı geciktirdi?
0: Terörle çünkü verdiği destek.
5: Terör bir tarafı. İkinci olarak da bu ülkeler aslında savunma sanayi anlamında Türkiye'ye ambargo uyguluyorlardı. Doğru. Evet, bunlar NATO ülkesi değil fakat Avrupa Birliği ülkesi. Yani çeşitli boyutlarıyla Avrupa Birliği, NATO, Türkiye'ye karşı savunma sanayi bakımından negatif bir bakış açısını hep sürekli olarak gündemde tuttu. Bu zirvede bunun aşılmasına ilişkin kapı aralandı. Önümüzdeki zaman diliminde yine engellemeler olacaktır.
0: Şu yüzden bu konuyu açtım hocam. Bir önceki haritaya tekrar geri dönebilirsek. Hürmüz'deki sürece Amerika NATO'yu sürükleyebilir mi? Yani hayır. İran, Amerika ve İsrail'e karşı saldırıyı bir şekilde göğüslüyor. Hayır,
5: sürükleyemez. Diplomatik olarak zaten destek anlamında, diplomatik destek anlamında zaten bugüne kadar, 28 Şubat'tan bugüne kadar birden çok defa Trump ittifak ortaklarına, NATO teşkilatına çağrı yaptı. En fazla söyledikleri şey şu: Hürmüz'de mayın temizleme için gemi gönderebiliriz.
1: Yok, şöyle sürükleyebilir. Yok, mesela İtalya niye kızgın? İspanya niye kızgın?
0: Gelmedi.
1: İşte ya, üsler bağlamında bile olsa işte hava yolunu açma konusunda olsun.
0: İngiltere'ye teşekkür
1: yakıt
0: etti.
1: Yakıt uçaklarının tanklarının inip kalkmasına, yani lojistik destek anlamında bile destek vermediği için kızgın. Şimdi bu aşamadan sonra nasıl NATO o lojistik istihbari desteği verecektir Amerika'ya İran konusunda?
0: Sonuç bildirgesine Hürmüz girdi. Evet. Hürmüz'ün açık tutulması gerekiyor dendi. NATO üyeleri de buna imza attı. İran Hürmüz'le ilgili problem çıkarmaya devam etti.
1: Ortak hareket ederler o zaman.
0: Bu
1: ortak
0: şunu getirir mi? Ederler. Evet Tolga hocam. Biz NATO bildirgesinde söylemiştik. Sen de Hürmüz'ü kapattın. Biz de NATO olarak, 32 ülke olarak planlanan bir operasyonu İran'a yönelik değil, Hürmüz'ü açmak için Trump bunun yolunu açmış olabilir mi? Bu kıyıları vurarak gerçekleşen operasyon bunun sebebi olabilir mi diye size sorayım. Sonra Coşkun abinin görüşünü alayım bu konuda.
4: Şimdi normalde yani NATO'nun orayı savunmak gibi bir görevi yok. Evet. Ama şimdi NATO'nun bize 5. maddesindeki bildiride de geçti. 5. Evet. maddeye hala sadık kalındı. Ama bir de 4. maddesi var. Yani NATO müttefiklerinin bir tehditle karşı karşıya kalma durumunda bir istişare mekanizmasının başlatılması.
0: Hürmüz burada bir tehdit midir?
4: Şimdi buranın bir tehdit olarak Avrupa'ya veya Amerika'ya ama doğrudan ülke satına bir tehdit haline gelip gelmeyeceğini tartışmaları için 4. maddenin en azından yürürlüğe konması, işlerlik kazanması gerekiyor. Yani daha açık söyleyeyim. Trump televizyon karşısında, kamera karşısında NATO ülkeleri buraya gelsin demesiyle olabilecek bir şey değil zaten bu. Mutlaka bir toplantı çağrısı yapılması lazım. Ülkeler buraya bir araya gelecek, müttefikler. Orada açıklama yapılacak bu işte.
0: Peki,
4: size tehdit.
0: Bu sonuç bildirgesindeki ifade toplantının yolunu açmış olabilir mi?
4: O toplantının yolu önce de açıktı zaten. Yani bunu uygulayabilseydi o toplantıdan karar çıkar çıkmaz o ayrı mesele. Ki o zaman çıkmama ihtimali yüksekti ama bugün çıkma ihtimali daha yüksek. Ama o yolu hiç denemedi.
0: Askeri stratejik olarak görüşünüzü merak ederim Coşkun Başbuğ. Yani tek başına değil de NATO konseptiyle Hürmüz'ü açmakla güç olarak Amerika ve İsrail ortak gidip operasyonuna orayı açıklaması fark ne olabilir? Çünkü sonuç bildirgesinde Hürmüz'ün girmesi açıkçası herkesi böyle bir dikkatlerini bir daha Hürmüz'e NATO üzerinden çekti. Buyurun.
2: Şöyle, Hürmüz konusunda Amerika davette bulundu. NATO'ya dedi ki gelin, ilk zaten kıyametin koptuğu yer burası oldu. Buraya hiç kimse gelmek istemedi. Hatta muhatap dahi almadılar. Çaresizliği Çin'de aradı.
4: Evet, Çin'e de geldi.
2: Ya gelsene dedi, bak dedi, burada dedi bir şeyler oluyor ve yardım et bize. Düştük bataklığa. Oradan da gereken cevabı almadı. Ve bunun üzerine Amerika ben geri çekilir giderim. Ne haliniz varsa görün demeye geldi mesele. Şimdi burada
1: o da abluka başlattı. Daha da zora soktu işi.
2: Burada şimdi NATO'nun kurulma anlayışı ne? Savunma paktı.
1: Doğru.
2: Bak, savunma paktı. Bir ülke, herhangi bir NATO ülkesi saldırıya uğrarsa hepsi bir karşılık koyacak. Burada herhangi bir saldırı var mı? Yani ilk savaşı başlatan Amerika'nın ta kendisi İsrail ile birlikte. Ve İran, Amerika, İsrail'leri her yeri vurdu. Kuveyt'i, Katar'ı, Birleşik Arap Emirlikleri ne varsa, Suudi Arabistan hala da daha yani harekete geçti. Yani buralar ilk aklına geliyor.
0: Peki bir savunma örgütünün sonuç bildirgesinde Hürmüz'ün isminin geçmesi, açık tutulmalı denmesi normal mi? Yani gayri normal bir süreç yaşadığımız için soruyorum. NATO Hürmüz'e
2: şöyle,
0: asker gönderir ya da müdahale eder mi diye.
2: Bütün değerler şu an yerle bir. Her şey amacından saptı. Afganistan'a ne iş var NATO'nun? Oraya da çağrı yapıldı. Irak'a çağrı yapıldı. Çekiş güç adı altında ilk NATO ile iş dallandırıldı. Ve yüzüne gözüne bulaştırdı. Dolayısıyla senin dediğin doğru. Yani eğer bir mutabakatsa veya bir kuruluş ortaklıksa maddeler belli. uyuyor mu uyumuyor buna bakarsın. Şu an onların yerle bir olduğu dönemdeyiz. Dolayısıyla haklısın. Bir mantığa tutturmaya çalışıyorsun, o mantığına oturmuyor. Niye? Orman kanunu işliyor. Veya arka planda kirli işler işliyor. Burada şu bataklıkta NATO ülkelerinin ne günahı var? Hani bırak vicdanı düşün. Hatta muhasebe sorgu şöyle yapılıyor Almanya'sı, Fransa'sı. Ben diyor buraya daldığım an halkıma ne diyeceğim? Niye gittin kardeşim sen oraya? Askerleri götürdün, orduyu oraya telef ettin. Amacın neydi dese ne cevap verecek?
0: İşte orada onu düşünen 11 Eylül'de Amerika'daki İkiz Kulelere saldırı düzenlendiğinde, Afganistan'a gidildiğinde ne dediysen.
1: İşte o yüzden
0: Haçlı Seferi de niye kapatılma?
5: Şimdi 11 Eylül'de normalde İkiz Kulelere, yani kimin saldırı yaptığı orası biraz muallak.
0: Evet.
5: İngilizce bilen izleyicilerimiz 911 Truth.org orada diye
0: baksınlar.
5: Çok güzel bir portal var. Tamam. Aslında bu işin bir derin kurgu olduğunu o portalı baştan sona incelerseniz ortaya çıkıyor.
0: Ama katıldılar.
5: Yani netice olarak bu saldırıların arkasında, İkiz Kulelere saldırıların arkasında Afganistan yönetiminin, oradaki Taliban idaresinin desteği olduğu şeklinde bir öncülden, bir kanaattan yola harekette çıkarak 5. maddeyi işlettiler. Tamam.
0: Bir başka sorum
5: biraz
0: o zaman
5: hocam. Oldu
0: 5. maddeye. 90'lı yıllarda terör saldırısı bizim sınırlarımızın ötesinden bize saldırıldığında biz de bir NATO ülkesiyiz. Coşkun abi herhalde o dönemlerde görev de yaptı. Bize karşı neden işlemedi de terör işte olan şöyle, noktalara şartlar, NATO müttefiklerimiz şartlar destek
5: ABD
0: oldu.
5: ABD çünkü.
0: Hayır şunu söyleyeceğim. Bir orman kanunu var ya. O kanunlar hayır. Amerika'nın
1: aslında orman kanunu işletmeye çalışıyor. Orman kanunu yok. Aslında orman kanunu yok.
5: Ne kanun?
1: Yani mesela küresel ilişkilerde şöyle, yani karanlık işleri kim yapar veya bir tasarıyı, planı, senaryo kim hayata geçir? En güçlü ülke. En güçlü ülke kim? Yani Amerika. Yani bir şey kafasına koyduğu zaman
2: onun
1: yani evet, yolunu yapıyor. Ama şimdi
2: şeyler yerle bir.
1: Ha, bu NATO zirvesinde çok büyük bir değişim var. Yani bildirgede, sonuç maddelerinde.
0: Doğru.
1: Yani o anlamda çok tarihi bir şey. Bu ben baktığımda mesela şunu görüyorum. Bir, Avrupa'nın diplomatik ikiyüzlülüğünün sona erdiği bir döneme işaret ediyor. İki, İsrail'in işte askeri kaotik üstünlüğüne dayalı Orta Doğu sistemi tamamen son buluyor. 3. Amerika'nın tek taraflı çıkarcı hegemonik yapısı Orta Doğu'da, bölgedeki yapısı sona eriyor. Rusya'nın işte böyle herkesi tehdit eden caydırıcılık dönemi sona eriyor. Yani bütün bu şeylerden böyle baktığımızda yeni bir dönem başlıyor. Yani Türkiye'nin daha merkezde olduğu, bölge ülkelerinin hesaba katıldığı, yani o dediğimiz orman kanunu, Amerikan her şeyini, herkes her istediğini yaptığı dönem değil de daha makul, rasyonel, herkesin bir şeyde uzlaştığı bir dönem yapıya işaret ediyor. Yani bir önceki NATO diyelim şeylerinden çok farklı. Peki. Yani orada mesela tehditler savruluyordu. Şimdi bir vizyon çizilmiş durumda. Stratejik bir vizyon var. O hedeflere ulaşmaya çalışıyor bence.
0: Bir şey diyecektiniz herhalde. Son cümlenizi alayım.
4: Şimdi burada tehdit Avrupa'yı sonuçta buradan ticari olarak veya buradan geçen mallara ulaşmak vesaire gibi tehdit algılama formülü bir süredir konuşuyoruz zaten. Şimdi burayı NATO dahilinde buraya gelinsin ve İran'a savaş açılsın diye beklenmiyor zaten. Yani eğer tabii bura böyle kapalı diyorum kalmaya devam ederse
0: Hürmüz NATO, özelinde.
4: Hürmüz özelinde gemiler, NATO gemileri gelsin buranın açık kalması için. Şimdi orada bayrak göstermek diye bir şey vardır. Komutan daha iyi bilir. Bayrak göstermesi aslında.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz elbette. Evet. Tarihi bir zirveydi. Tolga Hoca çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Coşkun Başbuğ çok teşekkür ederiz. Bercan Sular çok teşekkür ederiz. İrfan Hocam, İrfan Kaya Ürger çok teşekkür ederiz. Noktayı hep birlikte koyalım. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek mutlu geceler efendim.
6: A Haber Radyo 24 saat haber. Önce hırsızlık yaptı, ardından içinde çocuk olan arabayı gasp edip kaçtı. 18 yaşındaki suç makinesinin yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Akıllara durgunluk veren olay Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşandı. Taha Emirhan Kacır'a girdiği marketin kasasından paraları zorla alıp kaçtı.
7: Ben hani normal müşteri olduğunu düşünerek para üstünü vereceğim zaman bu çocuk bir anda kasa açılır açılmaz etrafına bakıyor. Saniyeler sonra kasa açıldığı zaman elini bir anda kasama atıyor. Ben de hani kaçmaması için bir şekilde bileğini falan tutmaya çalıştım ama olmadı hani.
6: Marketten çıktıktan sonra yol kenarında çalışır halde duran arabayı gasp etti. Üstelik araçta 10 yaşında bir kız çocuğu vardı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden suç makinesi kaza yaptı. yakalanacağını anlayınca da yayı olarak kaçışını sürdürdü. Bunlar yetmezmiş gibi bir kişinin de cep telefonunu gasp etti. JASAT ekipleri bölgeyi ablukaya aldı. Bir süre sonra yakalanan Taha Emirhan Kacır'a kendisini gözaltına almak isteyen jandarma personeline direnip silahını almaya kalkıştı. Çıkan arbedede jandarma personelinin parmağı kırıldı. Hakkında 6 ayrı suçtan işlem başlatılan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı. Ayrıca 550 bin lira da para cezası kesildi.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Diploma sahteciliği ve akademik usulsüzlüklerle mücadeleye yönelik yeni düzenlemeyi içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. AK Parti'nin hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören teklifle sahte diploma düzenleyenlere ve kanuna aykırı yükseköğretim faaliyeti yürütenlere ağır yaptırımlar getiriliyor. Teklife göre kanuna aykırı şekilde yabancı bir eğitim kurumu adına izinsiz ön lisans, lisans veya lisansüstü program düzenleyenler 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu kurumların reklamını yapanlar içinse 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Sahte diploma, mezuniyet belgesi ve sertifika düzenleyenler hakkında resmi belgede sahtecilik hükümleri uygulanacak. Bu kişiler 5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanabilecek. Teklif akademik usulsüzlüklere de yeni yaptırımlar getiriyor. Tezini, makalesini veya kitabını başkasına yazdırdığı belirlenenlerin akademik unvanları geri alınacak. Bu kişiler hakkında meslekten çıkarma işlemi de uygulanabilecek. Başkası adına akademik çalışma hazırlayan, yazan veya buna aracılık edenlere 10 bin güne kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Bu faaliyeti meslek haline getirenler içinse ceza 20 bin güne kadar çıkarılabilecek. Teklifin yasalaşması halinde akademik hırsızlık yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamındaki güvenlik tedbirleri de uygulanacak.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: El Salvador'da zehir tacirlerine tarihi darbe vuruldu. 167 milyon dolar ederinde uyuşturucu ele geçirildi.
10: Bu vesileyle yapılan el koyma ülkemizin tarihindeki en büyük operasyonu teşkil ediyor.
9: El Salvador güvenlik güçleri Pasifik Okyanusu'nda iki ayrı operasyon düzenledi. Bu operasyonla ülke tarihinde tek seferde en yüksek miktarda uyuşturucu yakalanmış oldu. Deniz kuvvetleri ilk tekneyi ülke kıyılarının 582 deniz mili açığında durdurdu. Yaklaşık 6 saat sonra aynı bölgede ikinci tekneye de operasyon düzenlendi. İki teknede toplam 6,68 ton uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa ederinin 167 milyon dolar olduğu açıklandı. Teknelerde bulunan 6 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. El Salvador güvenlik güçleri başarılı operasyonun ardından yakaladıkları uyuşturucu maddeleri La Paz kentinde sergiledi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele operasyonu ülke tarihindeki uyuşturucu kaçakçılığına vurulan en büyük darbe sözleriyle duyurdu.
10: Teknede 2 Ekvadorlu ve 4 Kolombiyalı vardı. Toplamda yaklaşık 6.680 ton uyuşturucu ele geçirildi.
8: Günün öne çıkan haberleri.
9: İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini bu kez dakikliğiyle sağlamlaştırdı. Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı Eurocontrol Haziran ayına ilişkin First Wave raporunu yayınladı. Rapora göre IGA İstanbul Havalimanı, Londra ve Madrid gibi dev merkezleri geride bırakarak Avrupa'nın en dakik havalimanı unvanını aldı.
11: İran'ın ölüm listesinin bir numarasıyım demişti. ABD basını Tahran'ın Trump'a suikast planladığını yazdı. ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim yeni bir boyut kazandı. Devletler arası diplomasi de bazen bir hediye sözlerden daha güçlü mesajlar içerebiliyor. Başkan Erdoğan'ın NATO liderlerine verdiği silah hediyesi de dünya gündeminde ilk sıralara oturdu. Peki o hediyenin anlamı neydi? CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına hız verdi. Kritik takvim için gözler hangi tarihe çevrildi?

0: Temmuz'un ortasında yurdun doğusunda karla mücadele ediliyor. Kepçe boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler çığ tehlikesine önlem bile aldı. Hepsi ve daha fazlası şimdi Tahir İnan'la Gece Ajansı'nda.
1: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Bugün de ben Tahir İnan Gece Ajansı ile karşınızdayım. Saatler 2'yi gösterene dek her gün olduğu gibi tüm Türkiye'nin ve dünyanın gündemini değerlendireceğiz. Bugün de ele alacağımız bazı başlıklar olacak şüphesiz. NATO zirvesiyle birlikte aslında Türkiye'nin ve dünyanın gündeminden CHP'nin gündemine çok fazla vakit ayıramadık. Orada neler oluyor? Orada yaşananları masaya yatıracağız. Ülkemizde son dönemde dinimize yönelik yapılan o çirkin provokasyonları ardı ardına izliyoruz. Onların da perde arkasına bakacağız. Ama önce Türkiye'de ve dünyada neler oluyor? Kısaca haberlerimizde göz atacağız. NATO zirvesi, dünya aslında bu zirveyi konuştu, alınan kararları konuştu, verilen mesajları konuştu. Ama bir de hep dedik ya, o zirveden arta kalanlar nelerdi acaba? Zirvenin ardından neler konuşulacak? Özellikle de bazı liderler ülkesine döndükten sonra Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı NATO zirvesi ile ilgili izlenimlerini paylaştılar. Ama liderlerden daha ziyade lider eşlerini ağırlayan Emine Erdoğan'ın misafirperverliğinden arta kalanlar nelerdi? İşte ona dair de bazı detaylar ortaya çıktı. Çünkü o gecede sürpriz bir isim daha vardı. Ünlü bir sanatçı da sahne aldı lider eşlerine karşı o özel davette. Bakın neler yaşanmış.
2: Çankaya Köşkü'nde Ajda Pekkan rüzgarı esti. Ünlü sanatçı lider eşleri için sahnedeydi. NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderlerin eşleri Çankaya Köşkü'nde buluştu. Yuvarlak masa toplantısının ardından o güne dair özel görüntüler Çek Cumhuriyeti Başbakanı'nın eşinin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Monika Babisova'nın paylaştığı görüntülerde Ajda Pekkan'ın sahne aldığı anların yanı sıra konuklar için hazırlanan tatlı da gözlerden kaçmadı. Kendisine ikram edilen İznik Çinisi motifleriyle süslenmiş tatlıların üzerine konukların ad ve soyadlarının baş harfleri işlenmişti. Sofralardaki her ayrıntıda Anadolu'nun izleri vardı. Masa örtülerinin eteklerinde de motif olarak 8 köşeli Selçuklu yıldızı kullanıldı. Sofraları süsleyen çiçekler de plastik değil porselendi. Her biri porselen çamurundan el işçiliğiyle tek tek hazırlanmıştı. Yemek programının ardından Türk kültürünü yansıtan özel bir defile düzenlendi. Türk motiflerinden ilham alınarak hazırlanan tasarımlar davetlilerin beğenisine sunuldu. Bu renkli anlar yine Çek Cumhuriyeti Başbakanı'nın eşinin objektifinden kayda geçti. Japonya Savunma Bakanı Koizumi de zirvenin ardından İstanbul'u ziyaret etti. Tarihi yarımadada gezen Japon bakan beraberindeki heyetle Eminönü'nde balık ekmek yedi, ardından kahve içti. Milli Savunma Bakanlığı ise Trump'ın karşılanma anına ilişkin çok konuşulan dakikaların perde arkasını paylaştı.
3: Merhaba Erşkan.
2: Karşılama sırasında Türk yıldızları nefes kesen bir gösteri yapmıştı. Paylaşılan görüntüde Türk yıldızlarının havadaki son hazırlıkları nasıl büyük bir titizlikle yaptığı görülüyor.
4: Son 45. Şimdi son 25.
3: Merhaba
4: son 10 saniye.
2: Saniyesi saniyesine planlanan selamlama uçuşu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kusursuz koordinasyonunu ve üstün disiplinini gözler önüne serdi.

Tabii o liderlerin beraberinde götürdüğü pek çok önemli detay vardı. Ama en çok da o zirvede yapılan davetlerde kendilerine ikram edilen

0: Anadolu lezzetlerinin tadları damağında kalmış durumda. Sadece işte liderlerin sofrası değil, aynı zamanda Emine Erdoğan hanımefendinin de vermiş olduğu o davette konuklarına ikram etmiş olduğu yemekler çok konuşuldu. İşte o lezzetleri aslında ortaya çıkaran isim şef Osman Sezener. O da tıpkı Fatih Tutak gibi Michelin rehberinde 3 restoranıyla yer alıyor ve o özel sofralara o da bakın nasıl imza attı.
1: Çalışmalar 1-1,5 ay öncesinden başladı. Öncelikle menüleri yaptık.
2: Hazırlıklar aylar önce başladı. Her tabakta emek, her lokmada ustalık vardı.
1: First Lady'lerin menüsünü çok özel ve titizlikle çalışarak hazırladık. NATO organizasyonu bizi gerçekten çok mutlu etti.
2: Lezzetin dili sınırları aştı. Kültürleri aynı sofrada buluşturan gastro diplomasisinin mimarlarından biri Şef Osman Sezener'di. Kritik zirvede mutfakta olanları anlattı.
1: Türkiye'nin her yerinden siparişler verildi, ürünler geldi. Ve bunların hepsini Cumhurbaşkanlığı'nın mutfaklarında birleştirdik.
2: Dünyanın en saygın restoran rehberlerinden Michelin'de 3 restoranıyla yer alan Şef Osman Sezener, Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde lider eşleri için kurulan özel sofralardan, delegasyon ve basına sunulan kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerine kadar tüm lezzetlere imzasını attı.
1: Delegasyon, VIP ve basına da Türk yemeklerinden Ali Nazik, tire köfte, balık Laos yahni, zeytinyağlılar, fasulyelerimiz, turşular, çok büyük büfeler hazırladık.
2: Emine Erdoğan lider eşleri için hazırlanan menüyle yakından ilgilendi. Yemekleri önce kendisi test etti.
1: Emine Erdoğan'ın bu konudaki çok titiz çalışması, bu yemeklerin hepsini önceden tadıp en ince detayına kadar konuşmamız bu güzel organizasyonu da çok başarılı kıldı.
3: Lider eşlerine sunulan menü tıpkı Anadolu'nun lezzet haritası gibiydi. 7 bölgeden esintiler aynı sofrada buluştu. Trabzon tereyağı, Erzincan tulumu ve Antalya'ya özgü hibeş gibi pek çok lezzet vardı.
1: Ve yemeğin öncesinde 7 tane farklı bölgeden 7 farklı mezenin küçük sunumları vardı. First Lady'lerin menüsünde Urla'mızdan sakız enginleri, Çeşme'den damla sakızıyla yapılmış bir balık, hem asma yaprağından hem kabak çiçeğinden bir dolmamız vardı.
2: Her detayıyla özenle hazırlanan menü lider eşlerinden tam not aldı.
1: Urla bölgesinden sakız enginleri ve balık yemeğimizi çok beğendiklerini söylüyorlar.
2: Uluslararası heyetlere verilen resmi davetin mutfağındaysa Şef Sinem Özler vardı.
4: Herkes kendi alanında menülerini oluşturdu. Tamamı Türk mutfağı, Anadolu mutfağı. Özellikle kendi kültürümüzü yansıtacak, kendi yemeklerimizi anlatacak şekilde çalıştık.
2: Dünya liderleri için hazırlanan özel menünün altında imzası olansa dünyaca ünlü şef Fatih Tutak'tı. Tutak lezzetleriyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da etkiledi. Macron şefi tebrik ederek bu modern Türk mutfağını Paris'te bir restorana dönüştürmelisin sözleriyle Fransa'ya davet etti.
0: Gerek Osman Sezener'in, gerek Sinem Özler'in, gerekse Fatih Tutak'ın ellerine sağlık diyelim. Zaten ünlülerdi ama bu zirvede o sofralara imza atarak ünlerine de ayrı bir ün kattılar. Şüphesiz. Şimdi sosyal medyada oldukça fazla konuşulan bir paylaşım daha var NATO zirvesiyle ilgili. Başkan Erdoğan'ın NATO liderlerine veda ederken özellikle takdim ettiği hediyeler. Eski bir aslında tarihi epey eski olan özel üretim bir toplu tabanca Başkan Erdoğan hediye etti. Bu bazı ülkelerde tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada çok fazla konuşuldu ama neden böyle bir hediye verildi? Belki de bunun arkasında bazı mesajlar aramalıyız. Onu da uzmanına sorduk.
5: Egemenlik ve milli güç sembolü olarak yine verilen bu stratejik hediyeyi değerlendirmemiz gerekiyor.
6: Devletler arası diplomasi de bazen bir hediye, sözlerden daha güçlü mesajlar içerebiliyor.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın silah hediyesi bir protokol armağından ziyade Türkiye'nin savunma sanayisiyle yükselen güç kimliğinin de sembolik ifadesi olarak söylememiz gerekiyor.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sonrasında takdim ettiği hediyede Türkiye'nin hem devlet gelir

0: yabancı bir simgeyle temsil edilmesiyle beraber Türkiye'nin de artık diplomatik hafızalarda kesin ve net olarak bir yer almasını sağlayacak önemli bir hediye olarak da bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Söz konusu hediye Türk markalarının görünürlüğünün artmasına da katkı sağlıyor.
0: Savunma sanayisi açısından da değerlendirdiğim zaman ihracat açısından çok büyük bir dolaylı bir göstergenin ürünü ve aynı zamanda da Türk markalarının tanınırlığının arttırılması noktasında da önemli bir sembolü ifade ettiğini söylememiz gerekiyor. NATO amblemiyle büyük Türk bayrağımızın birlikte kullanılması, bu da Türkiye'nin NATO içindeki güçlü yapısıyla beraber NATO'ya verdiği destek ve katkıyı, Türk savunma sanayisinin NATO için artık bir üretim merkezi konumuna geldiği ve bu noktadaki güvenliği ilişkilendirmesi noktasında da çok önemli bir süreci başlattığını, milli kapasiteyle ittifak dayanışmasının en büyük göstergesi olarak da bunu bir anlamda yine değerlendirebiliriz.
2: Zirvenin kapanışında Başkan Erdoğan bir kapanış konuşması yapmış ve aslında merak edilen soruları yanıtlamıştı. Ama geride bıraktığımız gün Milli Savunma Üniversitesi'nde Kurmay Subay mezuniyet töreninde yapmış olduğu konuşmada aslında hem zirveyi hem de Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı özetleyen cümleler kurdu. Savaşların artık sadece cephede yapılmadığını vurguladı ve savunma sanayindeki bu yerlilik konusuna dikkat çekti.
3: Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik, bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz.
4: Milli güvenlik vurgusu yaptı. Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel olarak artan önemine dikkati çekti.
3: Devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nde Kurmay Subaylar mezuniyet töreninde konuştu.
3: İstanbul'un fethiyle bir çağı kapatıp diğerini açarken Sultan Fatih'in döktürdüğü şahi toplarıyla karadan yürüttüğümüz gemilerle askeri dehamızın ışıltısıyla yeni bir destan kaleme aldık. Mehter'i savaş alanında birlikleri yönlendiren bir orkestra olarak yine biz kullandık. Ecdadın mirasına en güzel şekilde sahip çıkıyoruz.
4: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor dedi. Gelişen yeni teknolojilere dikkat çekti.
3: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. Kamikaze dronlarla kritik altyapılar, enerji nakil hatları, ticaret güzergahları hedef alınıyor. Yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız.
4: Ankara'daki NATO zirvesine de değindi. İttifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık ifadesini kullandı.
3: Diyalog kanallarının açık tutulmasında öncü roller üstleniyoruz. Barışın ve huzurun kalıcı hale gelebilmesi için her türlü kapıyı zorluyoruz. Uluslararası ittifaklarda çok güçlü varlık gösteriyoruz.
4: Cumhurbaşkanı savunma ve havacılık ihracatında rekor kırıldığını da duyurdu.
3: Sadece geçtiğimiz ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettik. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık.
4: Erdoğan sözlerini terörsüz Türkiye vurgusuyla noktaladı.
3: İç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazanlar kaynamaya devam.

0: Devam ediyor. Zira bir yanda belediyelerde yaşananlar, diğer yanda parti içerisinde genel merkezde yaşananlar ve olası bir yeni parti konusu. Artık bu yeni parti kurma hazırlığı süreci daha çok dillendirilmeye başlandı. Haliyle takvimin de yavaş yavaş netleştiği iddia ediliyor. Ama merak edilen şu, kim nasıl bir rol üstlenecek? Özellikle de milletvekilleri nasıl bir yol haritası izleyecek? Bakalım detaylı.
1: İşgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
2: CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma çalışmalarına hız verdi. Kritik takvim için gözler 20 Temmuz'a çevrildi.
3: Makul bir süre bekleriz. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvururuz. Sulh Hukuk Mahkemesi de der.
2: Özgür Özel ve ekibinin adli tatilin başlamasıyla beraber 21 Temmuz'da ilk somut adımı atmaya hazırlandıkları öne sürülüyor. İddialara göre ilk olarak CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu yerine yeni bir çağrı heyeti atanması talep edilecek. Şayet bu talep yerine getirilmez veya mutlak kararı iptal edilmezse yeni partiye geçiş süreci başlatılacak.
4: Bugün yeni partiler kurulmaya çalışıyor, isimler belirliyorlar. Ya arkadaş, amacınız kavga ederek, çarpışarak ayrılmaksa günah bu partiye.
2: CHP kulislerine göre Özel cephesinde farklı senaryolar da masada. Bir grup sınırlı sayıda milletvekilinin yeni partiye geçmesini, geri kalanlarınsa CHP çatısı altında mücadeleyi sürdürmesini savunuyor. Diğer bir grupsa toplu ayrılığın daha etkili olacağını, yeni partinin mecliste ana muhalefet konumunu üstlenmesi gerektiğini dile getiriyor.
3: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
2: Tüm bu gelişmelerin yanı sıra B plan olarak nitelendirilen bir yedek parti formülü de gündemde. İmamoğlu'na yakın milletvekillerinin de süreç içerisinde bu partiye geçebilecekleri konuşuluyor.
5: Anadolu Birliği Partisi ile uzlaşmışsınız. Kardeşim, siz başka bir partiye giderken, gideceğiniz artık apaçıkken Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye rahat bırakmıyorsunuz?
6: Barış,
5: Cumhuriyet
6: o zaman tam
5: niye hırpalıyorsunuz? Dur, o zaman.
2: Ve CHP'li belediyelerdeki tartışmalar. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde ihale sürecine ilişkin tartışmalar büyüyor. 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 783 araç ve iş makinesi kiralama ihalesinin şartnamesine ancak belirlenen firmaların ihaleye girebilmesine yönelik madde konulduğu iddia edildi. Çiğli Belediyesi de yeni bir tartışmayla gündemin merkezine oturdu. Daha önce maaş ödemelerinde yaşanan sorunlarla gündeme gelen belediyenin bu kez de bireysel emeklilik sistemi üzerinden işçileri mağdur ettiği öne sürüldü. Yıllarca maaşlardan BES kapsamında kesinti yapılmasına rağmen belediyenin işçiler adına herhangi bir BES sözleşmesi düzenlemediği iddia ediliyor.
7: İşte
0: Özel cephesinde bunlar yaşanırken Kılıçdaroğlu cephesinde ise kendisinin deyimiyle arınma devam ediyor. Zira geride bıraktığımız gün CHP genel merkezinde bir kez daha kurmaylarıyla bir araya geldi, A takımıyla. Ve toplantının sonunda Müslüm Sarı kameraların karşısındaydı ve 7 il başkanının daha görevden alındığını açıkladı.

0: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma hamlesi il başkanlarıyla sürüyor.
2: Örgüt başkanlarımızı, il başkanlarımızı, bazı ilçe başkanlarımızı hem partinin kurumsal kimliğini zedeleyen iş, eylem ve davranışları sebebiyle hem de özellikle bu mutlan süreci içerisindeki tutumları sebebiyle birlikte çalışamayacağımızı değerlendirerek bir görevlerine son verme, yollarımızı ayırma süreci yaşamıştık.
1: Kılıçdaroğlu adı rüşvet iddiasına karışan ve kendisine karşı ağır hakaretlerde bulunan isimlerle yolunu ayırıyor. Bazıları ihraç talebiyle disipline sevk edilirken bazıları da görevden alınıyor. Böylece Özgür Özel döneminde atanan il başkanlarının neredeyse yarısı değişmiş oldu.
2: Afyon Karahisar ilimizi ve merkez ilçemizi, Giresun, Trabzon ilimizi, Yozgat, Aydın ve Tekirdağ ilimizi ve il yönetimimizi, yani 7 tane ilimizi de görevden almış, örgütü feshetmiş bulunuyoruz. Onun dışında 3 tane de ihracımız var.
1: Ayrıca toplantının gündeminde görevden alınan fakat yerlerine henüz atama yapılmayan

0: Bazı il başkanlıklarına yapılacak yeni atamalar vardı.
1: Yaklaşık 22 il başkanlığımızda bir boşluk oluşmuştu. Buralara atamalar yapılması bizim MYK'mızın ana gündem maddelerinden biriydi. 15 tane ilimizde il başkanı olarak bir görevlendirme yapmış bulunuyoruz.
0: Toplantı sonrası parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın basın toplantısı beklenirken CHP genel merkezindeki salonda yapılan fon değişikliği de dikkatlerden kaçmadı. Özgür Özel döneminde yer alan Türkiye'nin birinci partisi ifadesinin yerine artık Türkiye'nin kurucu partisi yazısı bulunuyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda pankart krizi yaşandı. Binanın cephesinde asılı bulunan Ekrem İmamoğlu'nun pankartı polis ekipleri ve vinç eşliğinde kaldırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asıldı. CHP İstanbul İl Örgütü'nün kısa bir süre sonra İmamoğlu pankartını yeniden cepheye asmasıyla gerginlik yaşandı. Taraflar arasında gerilim tırmanırken polis ekipleri binaya girdi. Yaşanan sürecin sonunda ise üstünlüğü Kılıçdaroğlu cephesi elde etti. Sabah saatlerinde binanın iki cephesine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterleri asıldı.
2: Bir... 11 Temmuz 2006 takvimler pek çok şehirde 30 derece 40 dereceyi gösteriyor termometreler ama... Konu Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki özellikle yüksek kesimli yerler olunca karla mücadele devam ediyor. İşte bu görüntüler tam da bugün kayda geçti ve üstelik hala çığ tehlikesi vardı.
3: Takvimler Temmuz'u gösteriyor ancak doğuda hala kış yaşanıyor. Hakkari Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar adeta tünelleri andırıyor. 7 metreyi bulan karda çalışan ekipler kepçeyle açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Bu görüntülerde Bitlis'in Hizan ilçesinden. İl özel idaresi ekipleri yaz aylarında besicilerin kullandığı yaylaların yollarını açmak için çaba harcıyor. Ekipler iş makineleriyle 3000 rakımlı Kolludere yaylasında halen karın erimediği noktalarda çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler yolu kısa sürede ulaşıma açmayı planlıyor.
2: Define avcıları yine sahnedeydi. Bu kez adres Çorum. Bir mağaraya... 5 arkadaş girdi ama başlarına gelmeyen kalmadı. Birisi yerin altında kayboldu, diğerleri de canlarını zor kurtardı.
0: Hayalleri zengin olmaktı ama planları istedikleri gibi gitmedi. Define bulmak için mağaraya giren 5 arkadaş ölümle burun buruna geldi. Çorum'un Kavacık köyü kırsalındaydı belirledikleri yer. Mağaraya girip altınlarla çıkacaklardı. Ama içlerinden biri derinlerde kaybolunca kurtarma ekiplerinden yardım istediler. O andan sonra zamana karşı yarış başladı.
4: 1, 2, 3.
0: Ancak büyük bir engel vardı. Mağaranın içi metan gazıyla doluydu. İçeri giren ekipler gaz miktarı artınca oksijen tüpleri kullanmak zorunda kaldılar. 4 defineci güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Kayıp olanı arama çalışmaları ise devam ediyor.
5: Yavaş yavaş gelin.
2: Yapay zekayı artık hemen hemen her sektörde görmeye başladık ve bu nedenle kendi mesleklerinin geleceğinden şüphe edenler de var. Onların arasına şimdi de oyuncular katıldı. Çünkü Tilly Norwood adlı bir karakter bir filmin başrolünde yer alacak ve ilk yapay zeka olarak tarihe geçecek.

0: Yapay zeka anlamlı sözlerle dolu klip performansının ardından şimdi de bir filmin başrolünde.
1: Hi, I'm Tilly Norwood, the world's first AI actor.
0: Tilly piyasaya ilk çıktığında çok ses getirdi. Protestolar da beraberinde geldi. Oyuncular ve sendikalar endişeli.
1: I totally understand where people are coming from and thinking that it's really scary and thinking that it shouldn't happen. I can't wish it away, I can't stop it. The only thing I can do is to get ready and to help other people get ready for it too. I'm just a doll of dream.
0: Onu canlandıran kişi buradan geri dönüş yok diyor. Particle 6 adlı yapım şirketi Misaligned adlı filmin hazırlıklarını sürdürüyor. Behind the cold, behind the light, I'm just a tool but I've got life. Oyuncu sendikaları izinsiz şekilde eğitilen bu karakterin oyuncu olamayacağı kanısında. AI's not the enemy. Norwood filmde de başına buyruk bir yapay zekanın yetişkinliğe geçiş hikayesini anlatacak. Belli ki film yayınlanıncaya kadar bu köprünün altından daha çok sular akacak.
2: Dünya yeni savunma sanayi sistemlerini vesaire konuşuyor ama Çin özellikle yüksek teknoloji anlamında gücüne her geçen gün güç katmaya da devam ediyor. Son olarak yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde de önemli bir adım geldi Çin'den. Fırlatılan bir roketin üst kademeden ayrılan güçlendiricisi dikey biçimde dünyaya geri döndü.
3: 6 dakika sonra dünyaya döndü. Yüzer platform tarafından yakalanarak bir ilke imza attı. Çin uzay teknolojisinde kritik adımlar atmayı sürdürüyor. Son olarak Çin Havacılık ve Uzay Bilimi Teknolojisi şirketi tarafından geliştirilen Uzun Yürüyüş 10B roketiyle bir ilke imza atıldı.
4: Uzun Yürüyüş 10B adlı yeni nesil roket uzaya gönderildi, yörüngeye yerleştirildi ve sonra da roketin en pahalı bölümü kontrollü şekilde geri indirildi. Üstelik ilginç bir yöntem kullanıldı. Amerikalı şirketler bunu roketi dik bir şekilde yeryüzüne indirirken Çin denizin üzerine dev bir ağ kurdu ve uzaydan dönen roket çok profesyonel bir şekilde o ağ tarafından geri çekildi. Bu yöntem dünyada ilk kez başarıyla uygulandı.
3: Bu deneme Çin'i yeniden kullanılabilir roket geliştirme hedefine bir adım daha yaklaştırdı. Zira geleneksel roketlerin kademeleri fırlatma sırasında ayrılarak okyanusa düşüyor veya atmosferde parçalanıyor. Roketin en değerli bölümlerinden biri olan güçlendiricinin yeniden kullanılması, uydu fırlatma ve uzay araştırmalarının maliyetini önemli ölçüde azaltabiliyor.
4: Roket bir kez kullanılmaktan çıkacak ve daha çok pratik işlev görmeye başlayacak. Peki bundan sonra ne olacak diye baktığımızda uzaya daha fazla uydu gönderilebilecek. Uzay ekonomisinde rekabet kızışacak. Çin'in bu uzaycılık alanındaki kapasitesi daha da artacak ve tek seferde 16 ton yük uzaya gönderilecek.
3: Başarılı denemenin ardından Çinli uzay şirketlerinin hisseleri yükselirken geri alınan güçlendiricinin 2026 sonuna kadar yeniden fırlatılması planlanıyor.
2: Ve devam ediyoruz yine Amerika Birleşik Devletleri ile. Dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bir suikast iddiası. Donald Trump göreve geldikten sonra bu artık kaçıncı suikast iddiası bilinmiyor ama habere göre Tahran uzun süredir Trump'a yönelik bir suikast girişimi planlıyordu ve bu geçtiğimiz hafta Amerikan istihbaratına bildirildi ve o suikast girişiminin böylece önüne geçilmiş.
5: Onlar kirli oyuncular. Bu yüzden herkese, muhtemelen bana da dahil, saldırıyorlar. Yıllardır listelerinde bir numarayım.
3: İran'ın ölüm listesinin bir numarasıyım demişti. ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim yeni bir boyut kazandı. Tahran'ın Trump'a suikast planladığı öne sürüldü.
5: İran'ın suikast listesinde bir numarayım.
3: İddiayı ABD basın iddiasını ortaya attı. The Wall Street Journal gazetesi ve CNN International haberi ABD'li kaynaklara dayandırdı. Buna göre Tel Aviv Trump'ı takipteydi. Bir süredir yeni suikast planından şüpheleniliyordu. Düzenli bilgi akışı sağlandı. Şüphe İsrail tarafından doğrulandı. ABD istihbaratına haber verildi. Uyarı bu hafta yapıldı ancak iddiaya göre suikast girişimi hazırlığı diğerlerinden farklıydı. Daha yeni, sistemli ve somut bir plan yapıldığı öne sürüldü. ABD'li kaynaklar İsrail'in söz konusu istihbaratı Washington'a ilettiğini doğruladı. Ancak ifşa olan suikast planı hakkında bir açıklama yapılmadı.
5: Dün başka bir liste çıktı ve ben bir numarayım. TikTok'ta bir numara olmayı daha çok seviyorum ama öldürme listesinde birinciyim.
3: Öte yandan Trump'ın Ankara'dan ayrılırken farklı uçak kullanması dikkat çekti. Katar tarafından hediye edilen uçakla gelen Trump eski Air Force One'la geri döndü. Bu hamlede güvenlik tehdidiyle ilişkilendirildi. İddiaya göre gizli servis Trump'tan eski uçakla Ankara'dan ayrılmasını istedi. Ancak ABD güvenlik kaynakları iddiaları reddetti. If you want to really see something that said, take a look at what happened.
2: Çifte deprem yaşayan Venezuela'da ise bilanço maalesef her geçen gün daha da yükseliyor. Son rakamlar ölü sayısı 3889, yaralı sayısı ise 17.000 ama hala ulaşılamayan binlerce cenaze.
6: Bu ölçekteki krizlere müdahale etmek dünyanın herhangi bir hükümeti için son derece zor.
3: Bir yanda depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor, diğer yanda enkazlarda cenazeler aranıyor.
7: 15 gün sonra kızımı ve annemi kurtarabildim, daha doğrusu cenazelerini.
3: Çifte depremin vurduğu Venezuela'da yıkımdan hayat kurtarma umutları tükendi. Artık her bir taşın altı yakınlarının bir mezarı olması için aranıyor.
7: Komşuların yardımıyla çıkarabildik çünkü burada kimseden bir yardım gelmiyor.
3: Bu nedenle bölge halkı molozların kaldırılmasına karşı geliyor.
7: Yıkım kararına katılmıyoruz. Ne durumda olurlarsa olsunlar hiç fark etmez, yakınlarımızın bulunmasını istiyoruz.
3: Ülkedeki en büyük sorunlardan biri de yağmacılar. Güvenlik güçleri bu konuda yetersiz kalıyor.
6: Üçüncü, dördüncü gün civarında içeri girmeye başladılar. Tüm çekmeceleri, bavulları, her şeyi karıştırdılar. Bazı fotoğrafları ve hatıra eşyalarını kurtarabildik.
3: Venezuela'da 30'dan fazla ülkeden arama kurtarma ve insani yardım ekibi de görev yapıyor. Onların arasında Türkiye de var. Son olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, 100 çadır, 200 uyku tulumu ve 200 yatak ve çeşitli gıdayla mutfak eşyası bağışladı. İki kamyondan oluşan malzemeler ihtiyaç sahiplerine verildi. Türkiye'den iki uçak daha depremzedelere yardım için yola çıkacak. 7,3 ve 7,5'lik iki deprem yaşayan ülkedeki can kaybı ise 4.000'e yaklaştı. 17.000'e yakında yaralı var. Şu ana kadar yaklaşık 18.000 kişi de evsiz kalmış durumda.
2: Şimdi ise yurttan ve dünyadan derlediğimiz kısa bir haber turu var. Onu ekranlarınıza getireceğiz.
0: 28 Şubat'ta başlayan savaşta öldürülen Ali Hamaney'in naaşı doğduğu topraklara Meşhed'e döndü. Cenaze namazını en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı. Günlerce süren cenaze töreni gözyaşlarıyla sona erdi. Hamaney İmam Rıza Türbesi'nin Darüzzikr salonunda toprağa verildi.
8: Viva España. I love you, man. You always talk about Palestine. I love you, man. I respect you a lot. I love you, man.
0: Dünyaca ünlü oyuncu Javier Bardem Portekiz-İspanya maçında büyük sevgi gördü. Filistin'i her fırsatta hatırlatmasını sevenleri de unutmadı.
8: Palestine is free. You're the first one invited. Well, you call my house.
9: I admire the Palestine.
0: Fransa'nın Fas'ı elediği çeyrek final mücadelesi sonrası İngiltere sokakları karıştı. Polis göstericileri kontrol altına almakta zorlandı. Orman yangınlarının kontrol altına alınamadığı İspanya'da can kayıpları artıyor. 12 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı ülkede 19 kişi de kayıp. İtfaiye ekipleri ise alevlerle canla başla mücadele ediyor.

0: Çekya'da 75 bin ayakkabının kül olmasına yol açan yangında deponun bir bölümü böyle çöktü. 7 milyon euro değerinde ayakkabı alevlerin ortasında kaldı. Şimdi markanın elinde sadece vitrinlerdeki ürünler var. Çin'de sele rağmen vicdanı çekip gitmeye el vermedi. Barınak görevlisi zor şartlarda döndü. Çatıya çıkan kedileri ve boğulmak üzere olan köpekleri kurtardı. İngiltere'de en popüler bebek ismi 2025'te de değişmedi. En çok tercih edilen isim Muhammed oldu. Çin yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde SpaceX ve Blue Origin'e yaklaştı. Roketin ilk kademe güçlendiricisini denizdeki platformla yakaladı. Trafikte şov yapmaya kalkıştı, rekor ceza yedi. Mersin'de çevresindekilerin güvenliğini tehlikeye atan magandalar polise yakalandı. Son bir ayda 41 sürücüye 3,2 milyon ceza kesildi. Araçlar da 60 gün trafikten men edildi. Sözlü kavga çığırından çıktı. Taraflardan biri diğerini aracıyla ezdi. 43 yaşındaki Cemal Battal apartman demirleri ve aracın arasına sıkıştı. Olaydan 3 gün sonra da hayatını kaybetti. Göz göre göre çevreyi kirlettiler. Sonra da pişkince hiçbir şey olmamış gibi davrandılar. Hatay Defne'de 3 kendini bilmezin yaptığı rezalet tepki çekti.
1: Herhangi bir yaptırımı olmadığı zaman da insanlar dediğim gibi kendilerine hak buluyorlar bunları.
0: Cenazeden dönüyorlardı. Bir anda karşılarına çıkan traktörle çarpıştılar. Mehmet Bilir'in kullandığı araç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Bilir, abi ve annesi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı.
2: Burada çok kaza oluyor. Çünkü yol zemini bozuk.
0: İterken alev aldı. Su bidonuyla söndürmeye çalıştı. Başaramayınca yardımına esnaf koştu. Maddi hasarla atlatılan yangından geriye motosiklet sürücüsünün yaşadığı korku dolu anlar kaldı.
3: Türkiye gündeminde konuşacağımız pek çok başlık var. Dünya gündemine dair de anlatacağımız başka konular var. Ama son günlerde maalesef ki Türkiye'de hiç de hoş olmayan şeyler yaşanıyor. Nahoş olaylar yaşanıyor. Hani sert tepki gösterenler var. Bizlerin de bu konudaki sert tepkimiz söz konusu. Özellikle yüce dinimiz İslam'a yönelik, Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretleri görüyoruz. Alay eden bazı sahne göstericilerini görüyoruz, şovmenleri görüyoruz. Ama bir de artık kinini, nefretini ya da inançsızlığını gizlemeden saldıranları görüyoruz. Bunun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde yaşananlar var. Hukuk hukuk diye bağırırken hukuku tanımayanlar, hakimi tanımayanlar, mahkemeyi tanımayanlar var. Devleti yargılamaya niyetli olanların olduğunu da görüyoruz. İşte tüm bu konuklarımızla birlikte tüm bu konuları değerlendireceğiz. Onları da hemen takdim etmek istiyorum sizlere. Doçent Doktor Kemal Uçar bugün bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
4: Hoş bulduk efendim. İyi geceler.
3: Çok teşekkür ediyorum. Doktor Can Günyel, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar Tahir Bey.
3: Ve Ekrem Kızıltaş da bugün bizlerle. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye'nin aslında 2 gündür konuştuğu bir vaka var. Bir olay var. Şimdi bunu son günlerde, özellikle son bir gündür birileri hayır bu böyle değil şeklinde yorumlamaya başladılar. Hatta burada dine bir saldırı olmadığına, ayet-i kerimeye yönelik bir engelleme olmadığına yönelik savunmalar geliştirenler var. Ama bu savunmaları geliştirenler de daha önce öğrencilerin namaz kılmasıyla ilgili şeriat itica haberleri yapan isimler, bu eleştirileri yapan isimler, bunları da altını çizerek belirtelim. Ne olmuştu? Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri mezuniyet töreni.

0: Üniversitesi'ndeydi. İşlerinden birisi, bir öğrenci aslında en anlamlı, en manidar yerde en önemli ayeti kerimeyi, Hud suresinin bir ayetini, 112. ayet kerimesini elindeki pankartla gösteriyor. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Şimdi öğrenci bu pankartı açtıktan birkaç dakika sonra, yani uzaktakiler o pankartı gördükten, oradaki ne yazdığını anladıktan sonra birileri harekete geçiyor. Zira oradaki törende İmamoğlu'nu destekleyen pankartlar da vardı. Daha pek çok siyasi pankartlar da, ellerinde taşınan dövizler de vardı. Onları kimse görmezden gelmedi ya da kapatmaya çalışmadı. Ama bir anda o öğrencilerin bulunduğu sahnede önleri kapatılmaya başlandı. Ardından önleri kapatıldıktan sonra alkışlar yükselmeye başladı. İşte Yeditepe ruhu budur diye alkışlar, sloganlar atanlar oldu. Ve öğrencinin bu eylemini, yani o ayet-i kerimenin önünü kapatmasını alkışlayanlar arasında hukuk fakültesi öğrencilerini yetiştiren akademisyenler, o üniversitenin akademisyenlerinin de olması tepkileri beraberinde getirdi. Şimdi neler yaşandı? Aslında sadece görüntüler üzerinden yorumlamak doğru değildi elbette. O olayı yaşayan, o ayet-i kerimeyi açan isim Mustafa Mako, Malo, düzeltiyorum. A Haber ekibine konuştu. Numan Erşen Karaca, Mustafa Malo ile bir araya geldi. O gün orada neler yaşandı, saniyesi saniyesine ondan dinledi. Bir izleyelim, ardından devam.
1: Kur'an-ı Kerim üzerinden mizah yapanlar için ifade özgürlüğü isteyen zihniyet, ayet yazılı pankarttan rahatsız oldu.
2: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu mezuniyet töreninde pankart skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Siyasi isimlerden ve aynı zamanda YÖK'ün başlattığı soruşturma kapsamında açıklamalar peş peşe geldi.
3: Müslümanlara ve İslam'a karşı benim de maruz kaldığım, şahit olduğum bu ön yargılarını belki kırılmasına, belki kendilerini bir muhasebeye çekmesine, düşüncelerini tahsis etmesine vesile olurum diye ümit etmiştim ama ümit ettiğimi bulamadım maalesef.
1: Mustafa Malo'nun amacı bir hukukçu olarak mesleğini dosdoğru yerine getirmek istediğini ayette anlatmaktı.
3: Dünyamızda var olan zulümler, haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında bir hukukçunun dosdoğru olmak bir ödevinden ziyade yapması gereken bir yükümlülük ve bir Müslüman olarak aynı zamanda.
1: Hud suresi 112. ayetin yazılı olduğu pankart bazı öğrencileri rahatsız etti. Önce pankartı indirmek istediler. Ancak Mustafa Malo direndi.
3: Orada ilk müdahale geldiğinde ben şaşkınlıkla birlikte dik durarak pankartı vermedim. Fiziksel güce karşı mukavemet gösterdim, sabit durarak. Üzüntümü dışa vurmadım. Aksine tebessümle karşılık verdim. Ve tebessümüm sanırım onları biraz daha rahatsız etti. Çünkü onlar biraz daha sanırım benden fevri veya işte duygusal olarak daha kötü bir reaksiyon beklediler.
1: Girişimleri sonuçsuz kalınca bu kez pankartın önünde sıralandılar.
3: Bu gibi görüntülere çok şahidiz, maalesef alışığız. İnşallah kırılır bu görüntüler ama başörtülü ablalarımızın o protestolara kimisini destek vermesi, kimisinin sessiz kalması beni çok derinden üzdü.
1: Yükseköğretim Kurulu söz konusu olayla ilgili soruşturma başlattı.
0: Şimdi yaşananlar böyleydi. Kısa bir görüntü önce sosyal medyada dolaştı. Ardından böyle bir savunma yapar gibi daha uzun bir video paylaşıldı. O gün orada yaşananlar aslında bunlar değilmiş gibi. Ama uzun videoyu şöyle sesini açarak dikkatlice izleyenler pankartın farkına vardıkça neler yaşandığını andan görebiliyorlar. Evet, yaklaşık 3 dakika boyunca Mustafa Malo o ayet-i kerimeyi elinde tutuyor. Pek çok kişi farkında değil. Farkına varmaya başladıktan sonra zaten olanlar oluyor. Şimdi dün burada yani konuştuk, yaşananları değerlendirdik. Maalesef ki bir nokta daha var. Birazdan ekran

0: yayınlara getireceğiz. Benzer bir durum yaşandı. Ama şöyle bir hatırlatma yapmakta belki fayda var bir kez daha. İnanmayabilirsiniz. İnançsız olabilirsiniz. Farklı inançlara da sahip olabilirsiniz. Ama bu sizin, bizim inancımız. Kalıpta Kur'an-ı Kerim'e, dinimize ve ayet-i kerimelere hakaret etmenizi ya da bunların önüne geçmenize yönelik bir hak vermiyor sizlere. Bizler sizlerle yaşamakta bir sorun bulmuyoruz ama sizlerin demek ki bir rahatsızlığı var. Çünkü bu geçmişte de böyleydi. Sizden olmayanların bu ülkede sanki yaşama hakkı yokmuş gibi, o kürsüde bulunma hakkı yokmuş gibi bir tavır takınıyorsunuz. Ekrem Kızıltaş, ayet-i kerimenin manasına da baktığımızda, tefsirine de baktığımızda aslında belki de tam böyle açılması, hatırlatılması en önemli yerlerden birisinde kıymetli Mustafa Malo açıyor ve hatırlatıyor değil mi?
1: Allah o delikanlıdan razı olsun. Bir hukuk fakültesinin mezuniyet töreninde hakikaten orada gösterilebilecek kısa özeti gösterilebilecek en güzel ayeti seçmiş. Ayet Hud suresi 112. ayet ve meali biraz daha geniş olarak şöyle. Öyleyse sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Seninle beraber tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Aşırı gitmeyin. Çünkü o yaptıklarınızı çok iyi görendir. Buradaki konu bu işin adaletle ilgisi. Yani bunun önü ve sonrasıyla kızgınlıkla ya da ne bileyim bir takım insanlara ya düşmanlığınızla duyduğunuz kinle yanlışlık yapmayın. Adaletten şaşmayın, doğru olun demek. Aslında büyük ihtimalle onun önünü kapatmaya çalışanlara da verilen çok ciddi bir mesaj. Bu evrensel bir mesaj. Burada maalesef bunu yapmaya çalıştıkları şeyin geçmişte benzerlerini çok gördük. Bugünlerde de görüyoruz. Büyük ihtimalle gelecekte de göreceğiz. Çünkü 86 milyonluk bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ve maalesef bu ülkede dinin hiç girmediği semtler var. Dinin uğramadığı semtler var. O semtlerde yetişip mesela vaktiyle ben üniversite ikinci sınıf talebesi bir gencin işte arkadaşına ne yapıyordun orada diye sorduğunda namaz kılıyordum cevabını alınca namaz mı o da ne diye sorduğunu bilir. Şu anda da hani din ve ahlak eğitimi aman verilmesin, din dersi mecburi olmasın falan filan gibi yani çok net olan bir şey var. 86 milyonluk bir ülkedeyiz. Bu ülkede yaşayan herkes inansın inanmasın, başka inanca mensup olsun, başka dine mensup olsun. Bu ülkenin hakim ekseriyetinin, kahir ekseriyetinin inandığı dinle alakalı asgari seviyede bir şeyler öğrenmek zorundadır. Ve burada biraz önce siz çok güzel söylediniz. İnanmayabilirsin, karşı çıkabilirsin falan filan ama burada söylenen söz son derece açık ve net bir şey. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Burada emrolunduğun gibi dosdoğru olu başka şekillerde de hukuk fakültesini bitirmişsen avukat, savcı, hakim her ne olursan noter, moter dosdoğru olman gerektiğine dair bir işaret bu. Sen önünü kapatıyorsan büyük ihtimalle doğru olmaya niyetin olmadığını da gösteriyorsun.
0: Yani o ayet-i kerimeden emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayet-i kerimesinden bir insan neden rahatsız olur ya da bu ayet bu yüce Allah'ın bu emri neden rahatsız eder bir insanı?
1: İki sebeple. Buyurun. Başlıca iki sebeple. Bir, doğrudan inançsızdır. Dahası inançsız olmak ayrı bir şey yani. İnançsız olmak başlı başına bir olay ama bir de inanca düşmandır. Başka bir şey daha var, başka bir açılımı daha var. İslam inancına düşmandır. Dolayısıyla Hud 112, emrolunduğu gibi dosdoğru ol görünce Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin oraya alınmış olması büyük ihtimalle ciddi şekilde rahatsız etmiştir onu. Nasıl bir şeyse bu, büyük ihtimalle ama Allah gecinden versin. Bu işi yapan kişiler yarın öbür gün can verdiklerinde gene de işte herhangi bir caminin önünde sağa sola böyle melül melül bakarak namazlarını kılacak insanlar arayacak makul eden insanlardır. İşin bir tarafı bu. Öbür tarafı da şu. İşin teknik tarafına girelim. Hukuk fakültesini bitiriyorsunuz. Bir süre sonra işte staj mutaj görüp avukat olacaksınız.
0: Hakim savcı olarak görev yapacaksınız.
1: Hakim savcı olarak görev yapacaksınız. Dost doğru ol. Biraz önce ayetin önünü ve sonunu da okuduk. Dost doğru ol. Ve burada seninle beraber olanlar da doğru olsun. Yanlış yapmayın. Demek adil olun. Adaletten şaşmayın. Kendi aleyhinize bile olsa adil olun.

0: olun demek. Ama tam da 2026 senesinin bugünlerinde mesela yolsuzluk sebebiyle yargılanan bir eski belediye başkanının davasına koşturan 300 civarında avukat olduğunu, bunların avukatlıktan başka her işle uğraştıklarını ve orada bu çalınan paraları, götürülen paraları makul ve mantıklı göstermek için avukatlık yetkilerini kullanarak tutuklular arasında koşturduklarını falan filan biliyoruz. Adil olmaya çalışmıyorlar, dost doğru olmaya çalışmıyorlar. Dolayısıyla fırsattan istifade, haramın binası olma sözünü bilmedikleri için belki kendilerine bir şeyler oluşturmuyor. Bir sebeple bunu yapan, o ayetin önünü kapatan kişi büyük ihtimalle doğru olmaya niyeti olmadığı için de bunu yapmış olabilir.
1: Şimdi mesela genellikle bu tür pankartlar nerede gündem olur? ODTÜ mezuniyet törenlerinde. Tabii. Çok fazla gündem olur. Şimdi ODTÜ'de ben şöyle hatırlıyorum, pek çok olaylı pankartlar açılırdı. Neden? ODTÜ bir gelenek olarak da ifade edilir. Bir, kendine ait bir kültürü olduğu ifade edilir. Orada mesela bu sapkınlıklarla ilgili pankartlar açılıyor. İşte LGBT ile ilgili. İşte bazı marjinal sol grupların ya da terör sempatizanlarının da yer yer olaylara karıştığını biliyoruz ODTÜ'de. Orada daha önce yine çirkin ifadelere yer verilen pankartlar taşındığını da biliyoruz. Şimdi ama ODTÜ'de mesela bir öğrencinin ayet açıp yürüdüğünde ona çok fazla böyle bir tepki gösterilmiyordu. Şimdi benim merak ettiğim şu, işte Yeditepe ruhu budur diyerek. Şimdi mesela ODTÜ'de her görüşten öğrenciye yer var. Her ne kadar birileri hayır burası bizim düşüncemizi temsil ediyor dese de ayet-i kerimelerin bile ya da İslam alimlerinin sözlerinin bile orada yazmasına tepki gösterilmezken, önleri kapatılmaya çalışılmazken, Yeditepe ruhu dedikleri şey ayet-i kerimenin önünü kapatmak mı oluyor? Yani
0: şimdi aslında
1: o sloganları atanları ve onları alkışlayanların nasıl bir zihniyette olduğunu çözmek için en azından.
0: Şimdi bakın, Yeditepe dediğimiz şey orada bir özel isim ama Yeditepe dediğimizde aklımıza İstanbul geliyor. Aklımıza İstanbul geldiğinde İstanbul ismiyle alakalı diğer rivayet nedir? İstanbul. İslam şehri olduğu gelir. Hı. Ve dolayısıyla 1453'te fethedildiğinden sonra uzunca bir süre İslam devletinin, Osmanlı devletinin uzun yıllar payitahtı olduğu gelir. Ve halen dünya üzerinde İslam'ın belki de en güzel merkezlerinden birisi aklımıza gelir. Dolayısıyla Yeditepe ismi bir şekilde okullarına verilen kişilerin ona Yeditepe ruhu demesi yerine bence tuz ruhu ya da ne bileyim başka bir şey deseler daha iyi olur.
1: Bu arada üniversiteden yapılan açıklama da vardı.
0: Okudum onu da.
1: Onlar da diyor ki hayır diyor, biz yani anayasa ilkelerine bağlıyız. Tüm inançlara, dinimize de saygılıyız. Hatta diyor bizim okulumuzun giriş kapısının küfi hat ile yazılı Allah ve Muhammed yazıyor diyor. Böyle de bir savunması var.
0: Yani
1: ama
0: benim
1: bundan
0: de
1: rahatsız olan ve orada alkış tutanlar ya da bu ayet-i kerimeyi engellemeye çalışanların bundan haberi yok mu? Ya da rahatsızlarsa neden o kapıya yönelik rahatsızlıklarını bugüne kadar dile getirmediler? Bu da ayrı bir merak konusu.
0: Dahir kardeşim, takiye diye bir kavram vardır. Takiye diye bir kavram vardır. Takiyenin başladığı yer, bittiği yeri falan filan bilemezsiniz. Dolayısıyla üniversite bildiğim kadarıyla bugün tam sayfa ilanlar falan filan verdi. Makul, yani eninde sonunda hatadan dönmek erdemdir, fazilettir. Fakat eninde sonunda Yeditepe ruhu dedikleri, Yeditepe ismini de kirleten bir şekilde bu ruhsuzluğa Yeditepe ruhu diyen ve büyük ihtimalle artık okulu bitirmiş olup okulla neredeyse hiç alakası kalmayan, evet, kişilere bu tür şeyler söyleten insanların aslında şu ruh konusunu biraz düşünmelerinde fayda var. Çünkü bu ruhsuzluktur. Yeditepe ruhu falan değil. Ruhsuzluktur. Temeli de şu. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de değişik ayetlerde diyor ki Allah'ın nurunu söndüremezler. Amin. Ne yaparlarsa yapsınlar. O emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti çok açık, net ve o ayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hud suresi beni kocalttı buyurur. Bu ayetten dolayı emrolunduğun gibi dost doğru ol. Neden? İnsanlık, insan doğası gereği kızdın, sinirlendin, bir şey oldu falan filan. Hayır. Kızgınlık şu bu falan yok. Sakin olacaksın, adil olacaksın, emrolunduğun gibi dost doğru.

0: olacaksın.
1: Haddi aşmayacaksın.
0: Haddi aşmayacaksın. Burada bu haddi aşan.
1: Haddi aşanlar var. Biz tabii ki Yeditepe Üniversitesi'ni tamamen böyle bir zan altında bırakmıyoruz.
0: Asla.
1: Orada gerçekten duyarlı, mesleğine ve bu ülkenin geleceğine layık öğrenciler, bu ülkenin değerlerine sahip bir şekilde, saygılı bir şekilde öğrenci yetiştirenler var. Biz kesinlikle onları dahil etmiyoruz ama burada bir güruh var, anladığımız o. Ve o güruh buna imza attı.
0: Öğrencilerden ve maalesef bazı akademisyenlerden meydana gelen bir güruh.
1: Maalesef. Öğrencileri de buna alet ediyorlar. Sorsak hayır diyecekler. Ya o maksadımız o değildi. Her seferinde bu savunmaları yapıyorlar. Biz de cuma namazına, benim dedem de babam da cuma namazına gidiyordu.
0: Kesinlikle yani.
1: Annem de babaannem de başörtülüydü gibi savunmalara girişecekler ama şurada izleyicilerimizden rica edeceğim. O pankarta tepki gösterenler ya da bu çirkinliği savunanlar bunlara neden tepki göstermediklerine yönelik de o kadroları bence sorgulamalılar. O pankartlarda neler yazdığını da iyi bakmalılar. Hocam yorumlarınızı alacağım ama tam bunu konuşurken bir olay daha yaşandı. Bir olay daha yaşandı. Nerede yaşandı? Eskişehir Üniversitesi'nde. Mezuniyet töreninde yine bir grup öğrenci bir ayet yazılı pankart açtı. Okul güvenliği duruma müdahale ederek pankartı ellerinden almaya çalıştı. Bir de orada neler yaşandığını bir izleyelim ve üniversitelerin özellikle buna neden alet edilmeye çalışıldığının biraz da onun peşinden koşalım.
2: Törende birçok pankart açıldı. Müdahale ise yalnızca ayet yazılı olanaydı. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan pankart krizine bir yenisi daha eklendi. Eskişehir Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde bir grup öğrenci, Maide Suresinin 8. ayetinin yer aldığı pankart açtı. Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun yazılı pankartı gören okul güvenliği durumdan rahatsız oldu. Tören alanına giren güvenlik ekipleri öğrencilere müdahale ederek pankartı ellerinden almaya çalıştı. Öğrenciler kendilerine pankart taşımanın yasak olduğunu söylendiğini ama diğer hiçbir pankarta dokunulmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde de benzer bir olay yaşanmış. Bir grup öğrenci ayet yazılı pankartın görünmesini engellemek için önünde sıra olmuştu.
1: Şimdi burada da o pankartta yazan ayeti kerime Maide suresi 8. ayet. Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun.
0: Tahir, şimdi, müsaade edersen ayeti biraz daha geniş okuyayım.
1: Buyurunuz.
0: Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun, bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: İnanç özgürlüğünü savunanlar, ifade özgürlüğünü savunanlar, eşitliği savunanlar, demokrasiyi savunanlar, uluslararası ilişkilerde işte bazı değerleri savunanların ibretle ders çıkarılması gereken bir ayet-i kerime. Şimdi şunu Cihan Hocam, Kemal Hocam, sizler de akademide görev yapıyorsunuz. Şimdi dün de aslında burada konu oldu ama şimdi bir üniversitede pankart açılmasın diye, ya arkadaşlar bugün mezuniyet töreninde hiç kimse pankart açmayacak ve yönetim olarak böyle bir karar aldık, bunu uygulayacağız. Bu normal bir durum değil mi? Bu uygulanırsa eğer herkese normal bir durum.
3: Yani bir mezuniyet
1: hani olaya en masum yanından yaklaşmaya başlıyorum.
3: Evet. Ya bir mezuniyet töreninde ya da başka bir konferansta ya da bir çalıştay vesaire gibi yerlerde bir düzenleme kurulu vardır. Burada da idari görevliler vardır. Yani dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları. Burada o düzenleme kurulunun aldığı kurallar vardır. Ya daha doğrusu aldığı kararlar vardır, kuralları vardır üniversite tarafından. Belki de ortaya konmuş kurallar vardır. O kurallar çerçevesinde eğer bir şey, bir kural varsa bununla ilgili, pankart konusunda bir şey varsa ya da slogan atma vesaire gibi, onları orada uygulanmasından sorumlu görevliler naif bir şekilde, düzgünce konuşarak, ikna ederek böyle palas pandıras, yani yaka paça tabiri caizse ortadan kaldırmak gibi değil. Daha yani çok konuşarak.
1: Yani güvenlik görevlisine o talimatı ancak idare verir değil mi?
3: Tabii kendi başına yapmaz o işi. Dolayısıyla bir kurumsal sorumluluk da vardır Tahir Bey. Yani yok demek doğru değil. Ama şimdi bazı pankartlara öncelik verilirken ya da görmezden gelinirken bazı pankartlara, özellikli pankartlara şiddetle karşı çıkmak ya da şiddetle tedbir almak onlar hakkında biraz ikiyüzlülük gibi gözüküyor aslında. Dediğiniz doğru. Bir kural gerçekten varsa Karl Marx'ın sloganını da ortadan kaldırmanız gerekiyor. Ya da Montesquieu'nun sözlerinde ya da Victor Hugo'nun sözlerinde. Bir taraftan da tabii bu tür, ben o taraftarda değilim. Yani bir şekilde eğer insanlar inancı gereği orada bir takım şeyler söylemek istiyorsa, bir mesaj aktarmak istiyorsa ayet kelimelerini kullanarak.
1: Eğer bir kişi ya da bir grubu topluma hedef alan bir aşağılayıcı, hakaret içeren, iftira içeren bir söz değilse, bir terör sempatizanlığını içeren,
3: mizah
1: terör övücülüğünü içeren bir şey söz konusu değilse, bunda hiçbir mahsur herhalde görmez zaten yönetimde.
3: Yok tabii. Ya üniversite burası. Sonuçta özgürlük var. Ne bileyim, otonomik bir yapı var. Özellikleri var. Öğrencilerimiz çok zinde. Çok çalışan çocuklar bunlar. Araştıran çocuklar. Biliyorlar, farkındalar. Dolayısıyla bu farkındalığı da göz önünde bulundurmak suretiyle bu tür şeyleri belki hoşgörüyle karşılamak mümkün. Fakat burada başka bir şey var Tahir Bey. Yani bu ne biliyor musunuz? Bu bir operasyonel bir şey bu. Yani çok net söyleyelim. Çünkü son birkaç aydır bu konuda yapılan eylemlerde şunu görüyoruz. Sanki böyle bireyselmiş gibi ortaya çıkan, münferitmiş gibi bazı dinimize saldırılar. İşte kutsal kitabımıza saldırılar. Peygamberimize bir takım sözler, laflar. Komedyen kılıfı altında ya da bir mezuniyet töreni kisvesi içerisinde, başkaca bir takım organizasyon içerisinde tekil bir faaliyetmiş gibi gösterilen şeyler kolektif faaliyetler. Yani bu 28 Şubat diyoruz ya, hep konuşuyoruz 28 Şubat zihniyeti. Nedir o zihniyet biliyor musunuz? Ben bakın buradan söyleyeyim. Onun parçası çünkü bunlar. Bunların hepsi onun parçası. Nedir o? Şudur. 28 Şubat'ta kime karşı yapıldı? Merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan.
4: Allah rahmet eylesin.
3: Başbakanımızdı. Değil mi? Yardımcısı Tansu Çiller hanımefendiydi. Refah Yolu hükümeti vardı. Kimdir merhum Necmettin Erbakan? Ben hocamızın yanında bunu söyleyecek değilim. Üstadımız burada ama müsaade ederlerse bir kelam etmek isterim onunla ilgili. Şimdi o merhum başbakanımız, eski başbakanımız bütün memlekette yayılacak şekilde bir ağır sanayi hamlesi geliştirmeye çalışıyordu. Motor fabrikaları kurmaya çalışıyordu. İç cephede kuvvetlendirmeye çalışıyordu. Birlik beraberliği ortaya koymaya çalışıyordu. Millilik düsturuydu, hedefiydi. Dolayısıyla milli görüş kapsamında bütün insanları inancına bakmaksızın toplamaya çalışıyordu. Kıbrıs Fatih'iydi. Değil mi? Şeyle beraber. Bülent Ecevit merhum. Yani yaptığı çalışmalar birilerini rahatsız etti. Ve bu rahatsızlık sonucu ne oldu biliyor musunuz? Bakın en sonunda çıktı. Yani 28 Şubat'ın bedeli ne oldu? 381 milyar dolar kayıp. Yani Türkiye'ye maliyeti. 46 milyar dolar hortumlandı. Kimler tarafından? 28 Şubatçılar tarafından. 1635 tane askeri personel sözde ticari faaliyetleri dolayısıyla ilişiği kesildi, atıldı. Ben o dönem yaşayanlardanım. Yani gözümün önünde olan olaylar bunlar. Hala o çocukların yüzlerini hatırlarım, eşleri kapalı diye. Assubay arkadaşların ilişiğini kesmeleri, hatta eşlerini açtırıp böyle affedersiniz içkili mekanlarda sosyal faaliyet adı altında zorla getirip orada teşhir edenlerdi. O günleri yaşayan insan olarak söylüyorum bunları. Şimdi 33.272 tane soruşturma açıldı. Kime? Kılık kıyafeti dolayısıyla öğretmenlere, kamu personeline, hanımefendilere o dönem. 281 vali ve kaymakam hakkında kovuşturma açıldı. 27 vakıf kapatıldı. 6 milyon fişlendi. 6 milyon insanı fişlediler. Sadece inançlarından dolayı. Arada radikal gruplar da vardır. Onlar ayrı.

0: bir konu. Sen devletsen o dönem ayıracaksın onları. 428 milyon dolar o dönem 28 Şubat şakşakçı medyaya fon aktarıldı. E şimdi bu plansız bir şey miydi sizce? Bu kadar meblağ söyledim burada, bu kadar insan sayısı verdim. Zarar gören, mağdur olan, bunlar plansız olabilir mi? O dönem neler oldu? İşte böyle şeyler yaşanıyordu o dönemde.
1: CHP'li bir Adalet Bakanı'ydı sanırım. Moltay, Mehmet Moltay. Onun bir açıklaması vardı. İşte hakim atamalarıyla ilgili. Diyordu ki, yani MHP'lileri mi atayacaktık diyor. Bu atamalarla ilgili önce kadro, yani şey atama yapılacağını örgüte haber veriyorduk. Ve örgütteki kendi adamlarımızı hepsine atıyorduk diyor. Ne yapacaktık peki diyor. Yani herkese duyuracaktık da MHP'lileri mi gelip yerleştirecektik? Şimdi böyle bir zihniyet var. Orta çağ zihniyeti, karanlık orta çağ, Batı'nın o karanlık orta çağ zihniyetini dinimizle yan yana getirmeye, Diyanet'le yan yana getirmeye çalışanlar
0: başka
1: var.
0: Başka isimler de var. Söyleyeyim isterseniz. Bayram Meral. Değil şimdi, mi? Ondan sonra Rıdvan Budak hatırlar Sayın Kıymetli Hocam. Oh. Değil mi? Oh. Ne bileyim Refik Baydar mıydı? Değil mi o dönemin?
2: Refik Baydur.
0: Baydur, pardon. Baydur. Derviş Günday. Bunlar o dönemin sivil paşalarıydı değil mi?
2: Neydi? Beşli çete.
0: Veya beşli çete. Şimdi bunun adı Yıldırma. Yıldırma şimdi, harekatı.
2: Kemal Hocam müsaadenle. Allah razı olsun. Kemal Hoca çok güzel bir şey açtı. Bakın. Şuna gidip saldıranlar, şuna gidip müdahale etmeye çalışanlar, başka pankartlara bakmayanlara büyük ihtimalle yöneticiler onları emretti. Bunlar kimse bence yok bulmalı. İşte oradaki emniyet falan filan bulmalı. Bu arkadaşlara gel bakalım buraya. Ananın adı babanın adı dedikten sonra burada onlarca pankart varken niye bu pankarta gidip müdahale ettin? Ya da bunu emri veren niye bunu verdi diye bir hatırını sorulmalı. Şimdi işin şu tarafına gelelim. 28 Şubat'ı çok iyi hatırlattı. Bakın. Şu anda bu ayetlerin açılmasına kızanlar, biraz önce Yeditepe Üniversitesi'ndeki ayetlerin açılmasına kızanlar, adil olmak istemeyenler, doğru olmak istemeyenlerdir bir. İkincisi de şu, Erbakan Hocam, Allah gani gani rahmet eylesin, iyi ki hatırlattı. Erbakan Hoca'ya 54. hükümet sırasında 28 Şubat kumpasını kuranların falan filan arka plandaki yaptıkları şey şuydu. Ne diye yapıyorsun kardeşim? Ne diye bir şeyler üretiyorsun? Ne diye sanayileşmeye çalışıyorsun? Biz bu ülkenin mümessilleriyiz. Çeşitli ülkelerin bu ülkeye sattıkları bir takım malların mümessilleriyiz. Onların distribütörüyüz. Bunun üzerinden iyi paralar kazanıyoruz. Sen gelip bu ülkede motor üretmeye kalkıyorsun, makine üretmeye kalkıyorsun. Sen bizim gelirimizi azaltıyorsun diyenler bir. Şu anda da bakın 2026 senesinde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti savunma sanayinde %82 yerliliği sağlamış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düşmanlığın arka planında ya ne güzel biz bunları dışarıdan alıyorduk be. Ne güzel onları alırken bir satarken para kazanıyorduk mümessil olduğumuz için. İki bunların alımında komisyonlardan para kazanıyorduk. Selçuk Bayraktar'ın İHA ve SİHA ile alakalı biliyorsunuz çok güzel bir sözü vardır. Biz bu yola çıktığımızda bize omuzu kalabalık birileri gelip dediler ki ya bak bu işten alınıyorsunuz ne güzel bırakın üretmeyi. Biz alırken bize danışmanlık yapın. Danışmanlık yapın yani sizi de abat eder bizi de dediklerini rivayet etmişti. Şimdi bunlar mümessil kafa bunlar distribütör kafası. Bunlar bu ülkede hiçbir şey yapılmasını istiyorlar. Neden? Dinin girmediği semtlerde yetişen bunlar turfanda yemişler.
0: Değerli hocam bir soru sorabilir miyim?
2: Buyur hocam.
0: Siyonizmi Türk kamuoyu kimden öğrendi?
2: Erbakan hocam. Ya. Allah gani gani rahmet eylesin.
0: Şimdi bakın, bakın Siyonizmi Türk kamuoyuna, Türk milletine öğreten, ne olduğunu anlatan Necmettin Erbakan hocamızdır. Bakın, şimdi bunun arkasında İsrail var mıdır yok mudur? Ve İsrail'in o arzu mevutlarını, yayılmacılığını, Siyonist faaliyetlerini bize öğreten odur. Biz ondan duyduk. E tabi okuyan olarak bizler elbette ki kökünü, kaynağını, nereden çıktığını biliyoruz ama bunu ilk dillendiren, bunu İsrail'in ne kadar tehlikeli olduğunu anlatan odur ki biz İsrail'le o zamanlar neredeyse ittifak yapıyorduk hocam, her konuda.
1: Bunlar bakın, yaşanıyor.
0: Şimdi böyle olunca bu sahneler de o günleri tekrar arzulayan, arkasında Siyonizmin olduğu yapılar olduğunu söylemeden duramayacağım. Yani Yeditepe kusura bakmasın.
1: Ama şimdi biz bunu söylediğimizde şimdi
0: kurumsal
1: bu insanlar...
0: sorumluluğum yok değil. Var. Onların da kurumsal sorumluluğu var.
1: Şimdi onlar da bir inceleme başlattı, YÖK'te bir inceleme başlattı ama genel olarak

0: İnançlı insanların bu ülkede adil olamayacağını savunup doktor olamayacağını savunan, başörtülü insanların doktor, hakim, savcı, asker, polis olamayacağını savunan bir insan nasıl aydın olabilir? Nasıl geleceğe böyle yeni ufuklar açabilir? Merak ettiğim soru da bu. Buyurun.
1: Tabii Tahir Bey, aslında orada kavram kargaşası çıkıyor. Şimdi bakın, aydın demek bu demek değildir. Çok başka bir şey. Şimdi bu bahsettiğimiz olaylar üzerinden, yani bu üzücü hadiselere baktığımızda, bu bir tarafın aslında kendisini nasıl ifade ediyor ediyorsa etsin, bir elitistik veyahut da karşı tarafı ötekileştirmedir. Sizin karşı tarafa aslında demokrasiyi savunuyorsanız bir yaşam hakkı vermemektir bana sorarsanız. Şimdi yaşanan hadiseler evet çok üzücü ve şunu belirtmek gerekiyor. Yani hukuk fakültesi. Şimdi hukukta hep siz biraz önce bahsettiniz, evrensel değerlerden bahsediyoruz ama insanlığın, bana sorarsanız, hukukun öncesinde de evrensel değerleri vardır. Bunlar saygıdır, hoşgörüdür, sevgidir baktığımızda ve anlayıştır. Birincisi bunu idrak etmek gerekir ve buna göre şimdi eğer bunu demokrasi anlamında ve demokrasi adına yapıyorsanız, demokrasi sizin bir özgürlüğünüzün sınırının olduğunda bir başka özgürlüğün başladığını bilmek gerekir. Yani bu anlayış içerisinde. Şimdi bir yerde örneğin sizin fikrinize veyahut da başka bir fikre, bir inanca bu fark etmez. Sizin onu bir şekilde anlamanız karşı tarafında sizi anlamasını getirir. Şimdi aydın demek çok ağır bir kelime aslında bana sorarsanız Tahir Bey. Bunun şununla alakası yok. Aydın demek batılı olmak veyahut da batı düşüncesi içerisinde olmak. Şimdi batı düşüncesi içerisinde eğer demokrasi alıyorsanız, zaten temelinde herhangi bir inanç grubuna karşı sizin veyahut da bir inanca sizin onu yok saymanız anlamına gelmez. Bu hiç öyle bir şey değil. O yüzden aydın olmak çok zordur. Aydın olacaksanız kendinizi birçok alanda donattığınız gibi aslında aynı zamanda tüm fikirlere karşı da açık olmanız anlamına gelir. Bu bağlamda da değerlendirmek gerekir. O yüzden ben bunları daha çok bir elitist veyahut da kendi görüşünü dayatıp karşı tarafın tamamen haksız, yanlış olduğunu bir ötekileştirme üzerinden kurduğunu düşünürüm. Yani mesele şu: ben özneyim, aslında sen yanlışsın ve nesnesin ve benim dediğim olmalı. Şimdi demin Kemal Hocam bahsediyordu, 28 Şubat'ı konuşuyorduk. Ben de şunu yaşadım Tahir Bey, kendi üniversite döneminde. Ben de 99-2000-2001 yılları, 2002'de bu dönemlerde üniversitedeydim. Ve sınıf arkadaşlarımdan şunu gördüm, çok üzücüydü. Ben başörtüsü takan arkadaşlarımın okulun kapısından içeri gireceği an perukla geldiklerini gördük. Bakın bu çok açıkçası acı verici bir olaydı. Ben bunu ifade etmek isterim. Bunun demokraside de bir zaten yeri yoktur. Yani geliyorsunuz ve sizin aslında kendi özgürlüğünüz olan, ki bakın bu şöyle de bir durumu getirir.
0: Herkesin, Harvard'daki görüntüyü gördünüz mü? Harvard'daki mezuniyet töreni.
2: Alak suresi değil mi?
0: Bir yanda Filistin kefiyesi olan bir öğrenci, diğer yanda farklı inançtan, farklı renkten öğrenciler. Kürsüde yine bir öğrenci Alak suresini okuyor. Şimdi Harvard dediğimiz üniversite dünyada sıralamada birinci sırada değil mi? Dünyanın en iyi üniversitesi olarak, ya da Harvard, ilk üçten birisi.
1: Cambridge, Oxford, bunlar evet, genel itibariyle ilk üçü içerisinde yer alan okullar, üniversiteler.
0: Hani en çok eleştirdiğimiz bu özgürlükler anlamında, özellikle Müslümanlar anlamında Amerika Birleşik Devletleri'nde var olan bir üniversitedeki manzara oyken, Türkiye'de işte ruhum, yani işte Yeditepe ruhu bu diye belki de en gerici zihniyeti temsil eden insanların temsil ettiği ruh da o. Haliyle söylenecek çok fazla söz var aslında.
1: Çok var. Hatta şunu ben ekleyeyim size Tahir Bey. Çok uzak bir geçmişten bahsetmiyorum. Biz beraber çok yayın yaptık. Hem Avrupa'daki işte hem de Amerika'daki Kolombiya Üniversitesi'nden bugün Fransa'nın en önemli siyasetçilerin çıktığı Sciences Po'ya kadar birçok öğrenci elleriyle pankartlarında Filistin'e destek, soykırımı protesto edip üniversitelerini işgal ettiler. Yani aydın olmak aslında bunu gerektirir. Yani aydından bir kavramsal olarak doğrusu budur.
0: Yani o insan haklarının merkezi, beşiği, demokrasinin beşiği olan İngiltere'de, Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde o akademisyenlere yönelik sırf Gazze dediği için neler yapıldığını eleştirmesi gereken aydınlar, ülkesinde bir hakkı, adaleti savunacak olan, ömrü boyunca bundan sonraki meslek hayatında bir üniversite öğrencisinin açtığı ayeti kerimeyi değil, eleştirilecekse onları. Bu arada zihniyet Hani böyle yabancı gelmiyor. Yakın zamanda evet bir şeyler daha yaşandı.

0: da belki bazıları bireyseldi. Orada hani toplumun böyle bir kaygısı yok. Birileri bu zihniyeti hortlatmaya çalışıyor ve bunun hevesleri olduğunu biliyoruz. Eskişehir Mihal Gazi Belediye Başkanı'na neler söylenmişti? Hani Türkiye'yi yönetmeye aday insanlar tarafından. Onu kısaca hatırlatmak istiyorum eğer verebilirse arkadaşlarım. İYİ Partili bir isimdi. Ve yani sadece başörtüsü değil, Anadolu insanının giyimi, kuşamıyla alay eden, aşağılayan bir üslupla Eskişehir Mihal Gazi Belediye Başkanı'na, Zeynep Güneş'e hakaretlerde bulunmuştu. Yani onun karşılığında da Sayın Başkan'ın sözleri o kadar güzeldi ki. Ben bu ülkeye kötülük etmedim. Ülkemi, vatanımı seviyorum. Birilerinin beni etiketlemesini istemiyorum. Çiftçi olmak ayıp mıdır? Başörtülü olmak ayıp mıdır? Linçlenmek, hakir görülmek, bu vatanın toprağından olup da bir insanın bu şekilde rencide edilmesi hakikaten çok üzücü bir şey. Şimdi Sayın Zeynep Başkan'ın sözleri aslında bizim inancımızı, bizim kültürümüzü, bizim geleneklerimizi temsil ediyor. Yani birlikte yaşama kültürü dediğimiz şey var ya, hoşgörü dediğimiz şey var ya, yani emrolunan şeyi aslında söylüyor. Ama kendisine bu sözleri söylemesine sebep olan kişi İYİ Partili bir isimdi, Mehmet Emin Korkmaz. Eskişehir Mihal Gazi Belediye Başkanı'na bakın, bu siyasal İslamcı, şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AK Parti'ye de böylesi yakışır, ne günlere kaldık. Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş. Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış, vallahi benim annem bundan iyi yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var.
1: O arkadaşın annesi aday falan mıydı acaba orada? Değildi tabii.
2: Ya Tahir Bey, burada üzücü olan durum bu. İşte biraz önce konuştuğumuzun. Aydın böyle bir şey değil ya. İnsanların kılık kıyafetleriyle hor görerek, bakın kendi ister milli bir geçmişinize ait olsun veyahut da olmasın, İnsanları siz demokrasiden bahsediyorsak kılık kıyafetleriyle, düşünceleriyle bu şekilde hakaretimsi konuşamazsınız. Hala geldiğimiz noktada bakıyoruz ki bazı insanların kılık kıyafet üzerinden bir şekilde hala algı yarattığını görüyoruz. Aydın olmak bunu ifade etmiyor. Hatta siyaset yapıyorsanız da bunu ifade etmiyor.
0: Hocam yani Atatürkçü olmak bile belki açık konuşmak gerekecek, bunu gerektirmiyor. Sorsanız
2: köylü milletin efendisidir demiş.
0: Şimdi bunları eleştirdiğimiz için mesela ben desem ki ya ben de Atatürk'ü seviyorum, ben de Atatürkçüyüm. Hayır, sen Atatürkçü olamazsın. Yani onlara göre Atatürkçü, en iyi Atatürkçü onlar. Onlara göre Cumhuriyet'in sahibi onlar. Onlara göre bu vatanın sahibi onlar, bu toprakların sahibi onlar. Yani bu zihniyet 100 yıl öncesinde de vardı. İstiklal Marşı'ndan rahatsız olanlar da vardı. İstiklal Marşı'nda Allah kelimesinin geçmesi, Peygamber Efendimiz'in anılmasından rahatsız olanlar da vardı. Bugün de işte onun temsilcileri. Bu insanlar bu ülkeyi yönetmeye aday insanlardı. Bugün göstermelik yanlarına böyle bir iki başörtülü ya da tesettürlü insanları alarak poz verenlerin altında yatan zihniyet bu. Bu insanlar geçtiğimiz yani seçimlerde bir aradaydılar ve bu ülkeyi yönetecekler. Bugün muhalefetteyken bunları söyleyenler yarın iktidarda neler söylerler?
1: Yani müsaadenle bir iki cümle etmek istiyorum. Şu Yeditepe ruhu kafama takıldı. Yani tuz ruhu falan filan değil ama Yeditepe ruhu dedikleri şey inanca yönelik müdahale ve bu da faşistliği akla getiriyor. Yeditepe denilen yer, ki Yeditepe ismi bence bunu ruh olarak söyleyenlere yakışmıyor ama herhalde faşistlik demek daha doğru bir. İkincisi de şu, Yeditepe'deki o programda senin uzaktan gösterdiğin bazı pankartlar vardı. Ona yönelik en ufak bir müdahale yok. Büyük ihtimalle o pankartlarda LGBT falan filan bir takım şeyler falan olabilir. Dolayısıyla onlara sessiz kalan ve ayeti kerimeye yönelen kişilerin belki de o diğer pankartlara ait olduklarını düşünmemiz gerekiyor önemli olarak. Eskişehir'deki olay mutlaka bence soruşturulması ve o görevliler oraya kim gönderdiyse hatırının sorulması gerekir.
0: Yani orayla ilgili şu söyleniyor. Diyor ki işte Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezuniyet töreninde yaşanıyor olay. bunu yakından takip eden, yani pankartın açılmasını takip eden güvenlik görevlileri pankart açmanın yasak olduğu gerekçesiyle gidiyorlar.
1: Öğrenciler onlar da diyor ki başka pankartlar pankart var. Pankart
0: zorla almaya çalışıyorlar ama törende daha pek çok pankart açılıyor. Müdahale edilen pankart sadece ayet-i kerimenin yazılı olduğu pankart. Şimdi burada bir masumiyet altına girmeye gerek yok. Yani
1: Kemal Bey de Cihan Bey de söylediler. Bu işin kuralları var. Bu kuralları sadece ayet-i kerimeler söz konusu olduğunda esnetmeye kalkıyorsanız ya da bu başka şeyler istisna oluşturmaya çalışıyorsanız da o zaman benim aklıma bu arkadaşlar acaba kripto kimlik mi? Kripto kimlikli mi sorusu gelir. Bakın bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin maalesef acı gerçeklerinden birisi de içimizde çok sayıda kripto kimlikli insan bulunmasıdır. Neden? Refleks bu. Ben madem ki kendimi itiraf edemiyorum, kendimi bu ülkeden birisi Müslüman, Türk gibi göstermeye çalışmak mecburiyetindeyim. O zaman onlar da inançlarını tam yaşayamasınlar diye başörtüsü yasaklarının, dine yönelik tavırların arkasında bu kripto kimliklilerin ciddi bir payı vardır. Bilmeyenlerin, dinin uğramadığı semtlerde yaşayanların falan yanında madem ki ben inancımı açık açık söyleyemiyorum, bunun tarihi uzanan çeşitli sebepleri var. Müslümanlar da rahat edemesin diye yaklaşan birileri de vardır. Asıl problem belki şu, bunların varlığının ötesinde onlar tarafından devşirilen ve maalesef kendilerini devşiren kripto kimlikliler gibi hareket edenler de var. Buradaki en ciddi problem de şu, efendim aydın, çağdaş, demokrat falan yok abicim. Aydın dediğin, ha isim olarak aydın alabilirsin belki ama aydınlık dediğin şey tahammüldür, saygı duymaktır. İnanmasan bile işte onun görüşlerini falan dile getirmesine ses çıkarmamaktır, tahammül etmektir. Ha bunun ötesinde fırsatını bulunca işte görevleri gönderip kaldırın demenin ya da önüne kaldırtamıyorsan önüne geçip onu kapatmaya çalışmanın aydınlıkla şunla bununla alakası yoktur.
3: Birkaç örnek vereyim ben müsaade ederseniz.
1: Tabii ki hocam.
3: Yani şimdi koyu katolik bilim adamları vardır. Descartes, değil mi? Pascal, Pasteur. Bunlar koyu katolik bilim adamlarıdır. Mesela koyu Musevi bilim adamları da vardır. İşte Sigmund Freud, böyle bir Albert Einstein.
1: Tabii.
3: Bunlar koyu Musevidir. Herkes bilir bunları. Siz Bruni'yi duydunuz mu? Çerezmi'yi duydunuz mu? Farabi'yi duydunuz mu? Ya da Ali Kuşçu'yu duydunuz mu? Ulu Bey'i duydunuz mu? Bakın bu saydıklarımın hepsi ilmi İslam alimleri. Yani bu insanların ortaya koyduğu 900'lü yıllar, yani Orta Çağ yaşarken daha İbn Sina,
0: Batı
3: Mimar
0: o karanlık
3: Sinan,
0: Orta Çağ'ını yaşarken.
3: O dönem yaşarken aydınlanma çağı, ne bileyim işte ondan çok önce elbette ki o dönemde henüz daha koyu bir takım şeyler varken, ortada taassuplar varken, biz burada Osmanlı döneminde Edirne'de ruh hastalarını, yani o tür hastalıkları olanları ilmi yöntemlerle tedavi ediyorduk. Onlar o sıralar hücreye kapatıyorlardı, cadı diye yakıyorlardı kadınları. Şimdi bu alimlerden, İslam alimlerinden devşirdikleri pozitif bilgileri, tırnak içinde söylüyorum bakın, hep övündükleri olur ya, pozitivizm. Pozitif, yani hiçbir inanca dayalı olmayan, sadece gözlem ve deneyle elde edilen bilgi. Farabi nasıl elde etti bu bilgileri? Matematik, astronomi. Nasıl elde etti bu fizik bilgilerini? Ve bin yılına henüz gelmeden 900 küsürlü yıllarda. Ya siz bu insanları sırf İslam alimi diye, sırf Müslüman diye bütün dünyaya yok saydınız. Ve bunu Anadolu'dakiler de alet oldular. Hani
0: bin yıl öncesini geçtik. Bugün de şimdi, yani inançlılar diye inançlı insanları, başörtülü insanları yok sayan zihniyeti hepimiz biliyoruz. Yani
3: gidin
0: bakın, ekrana getirdik CHP'li Fikri Sağlar'ın.
3: Evet.
0: Eski bir bakan kendisi, bu ülkede bakanlık yapmış bir isim. Onun sözleri gayet net. Diyor ki ben başörtülü bir hakimin bana adil davranacağına inanmıyorum. Yani adil ve hakkaniyetli bir karar vereceğine inanmıyorum. Ama konuyu şuraya getirmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi bu kişilerin ya da bu konuları savunanlara baktığımda, internette şöyle baktım, en çok savunan işte iki gazete var. Cumhuriyet ve Bir Gün gazetesi. Hayır diyor, o Yeditepe'de yaşananlar öyle değildi. Videonun uzun halini izleyince gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı diyor. Ama yani bizler özellikle o Bir Gün gazetesinin, Cumhuriyet gazetesinin sırf bir okulda öğretmen öğrencileriyle birlikte camiye gitti diye ne haberler yaptığını biliyoruz. Yani bugün savunmaya çalıştıkları nerede?

0: gitse onlar bile manşet atacaklar ki hayır işte biz de Cuma'ya gidiyoruz diye. Ama işte dedim ya, bir zihniyet meselesi var. Fikri Sağlar'ın o sesini bir hatırlayalım.
1: Önce bir şey hatırlayalım. Fikri Sağlar'ın ismi tam olarak Fikri Sağlar değildir. Fikri Durmuş Sağlar'dır. Fikri durduğu için gayet makul bence söyleyecekler.
0: Peki. Şimdi bir zihniyeti şöyle bir hatırlayalım.
2: Hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Turbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var.
0: Turbanlı bir... Bu zihniyetin mirasçısı olanlar da var. Ama bir de o çirkin eylemleri sahneleyenlerin, emri verenlerin bugün de temsil ettiği bir zihniyet var. O zihniyetin de bugün mahkemelerde neler yaptığını biliyoruz. Hani hukuk hukuk diye bağırıp hayır siz beni yargılayamazsınız ben sizi yargılarım diyenler var. Yani Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyoruz. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasından tutuklu olan ve bundan dolayı yargılanan Ekrem İmamoğlu.
3: Bakın, dünyadaki en ağır suç ne de biliyor musunuz? Hak çalmak. Başkasına ait olan bir şeyi çalmak. Ta Hammurabi kurallarından bugüne kadar böyledir. Bütün kutsal kitaplarda yazar. Kur'an-ı Kerim'imizde yazar. Değil mi? Hırsızlığın ne kadar yüz kızartıcı suç olduğunu yazar. Sen bunları işlemişsin ve adil bir mahkemede yargılanıyorsun. Çok şükür. Yani adil bir mahkemede yargılanıyorsun. Senin şansın bu. Yani savunma hakkını sana veriyor bu mahkeme. Savun diyor kendini. Anlat. Niye çaldın? Ya da çaldın mı gerçekten? O kadar delil var ki. Sen bu kadar ağır bir suçu işlemişsin. Yüksek hukuk kurallarına göre, modern hukuk kurallarına göre, Roma hukukuna göre, hatta bana göre doğa hukukuna göre bile bir ağır suç, yüz kızartıcı suç işlemişsin ve o mahkemede hala yüzün kızarmadan hakime posta koyuyorsun. Ya böyle bir hakim varken orada şansını kullanmıyorsun. Ama onun zihniyeti, işte İmamoğlu zihniyetinin benzeri bir takım yargı mensupları tarafından yargılanınca adil oluyorsun. Şimdiki yargıçlar tarafından yargılandığında hakkını savuramayacağını iddia. Hatta bir de başörtülü bir hanımefendi varsa yargıç olarak o kürsüde, kutsal kürsüde hiç hakkını arayamayacağını düşünüyorsun. Ya çok, bakın burada var ya, ne yapılıyor? Şu yapılıyor. Böyle şeyler hani at bırak izi kalsın, çamur at vesaire gibi maksat tahakkuk etti aslında. Hem Yeditepe'deki olay hem diğer olaylarda maksat tahakkuk etti. Hiç böyle bir gündem yokken ortalıkta, hiç böyle bir derdi yokken insanların açığı kapalısı, kıyafeti ne olursa olsun, hangi inanç, hangi etnik yok, hepsi oturup aynı kahvede çay içiyorken, kahve içiyorken, ev ziyaretleri yapıyorken, birbirleriyle yardımlaşırken, tam bu iç cephe güçlenirken küt diye bunu sokuyorsunuz araya.
0: Hocam,
3: yani bu nasıl tesadüf olabilir ki?
0: Yönetmeye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sözde hani yönetmeye aday isimlerden birisiydi kendisi. O ismin ben hukuk tanımam, ben mahkeme tanımam, hakim tanımam, bu iddianameyi tanımam diyen bir isim buysa onu destekleyenlerin işte güç aldığı şey bu mu? Bunu sormadan geçemeyeceğim.
1: Yani affedersin Kemal Hocam. Şimdi vallahi bu arkadaşın ben sizi tanımam demesinin hiçbir anlamı yok.
0: Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım.
1: Savunma yapacak hali yok ki. 143 konuda 196 suçlama var. Bunların her birisi 8 ayda hazırlanan iddianamede MASAK tarafından falan doğrulanmış. Her şey delilli, her şey müdellel. Yani mesela o 3 villayı nasıl aldın? Şu Kıbrıs'taki bilmem daireyi nasıl aldın? Şunu nasıl aldın? Bu paralar nereden geldi? Her şey müdellel. MASAK her şeyi kuruşuna kadar tespit etmiş. Dolayısıyla verebileceği cevap yok. Yani savunma dediğin şey hani bana bu suçu izafe ediyorsunuz ama bak bu işin doğrusu şudur denilebilecek bir şeydir. Şimdi 196, 3800 sayfa içerisindeki 196 esasta bunlar müdeller olarak tespit edilmiş. Her biri sabit. Ne diyecek? Diyeceği şey evet şeytan oydum yaptım diyecek.
0: Bunu der mi bu adam? Kaynaklarını açabiliriz arkadaşlarım.
1: Der mi bu adam?
3: Bir örnek vereyim mi?
1: Tabii ki.
3: Mesela bakın müsaade var mı Şeyh Tahir Bey?
0: Buyurun, buyurun.
3: Şimdi burada bir masada 3 kişi oturuyoruz.

0: ben buraya cüzdanımı bıraktım. Sadece Ekrem Bey var burada. Başka ikimiz varız. Ben bir gidiyorum, tekrar geliyorum, cüzdan yok. Diyorum ki Ekrem Bey, burada bir cüzdan vardı. Biliyorsunuz ki sizin almadığınızı hepimiz biliyoruz. Siz o gece uyuyamazsınız. Öyle mi?
1: Evet.
0: Yani hırsızlık bu kadar kötü bir şey. Bakın Ekrem Bey'in alma ihtimali sıfır. Yere düşmüş, altta kalmış falan. Düşünebiliyor musunuz? Siz böyle bir kişilikte olan bir insan olsanız zaten bu kadar ağır suçlarla suçlandığınızda yani insan içine çıkacak haliniz kalmaz. Ama işte etik, işte ahlak, işte moral, işte bu değerler olmadığı sürece sizin o kadar büyük çaplı hırsızlıkta bile kalkıp mahkemede başka bir takım tavırlara geçebiliyorsunuz. Bu topluma örnek olmasın. Tehlike burada. Hep onu anlatıyoruz. Yoksa bize ne Ekrem İmamoğlu'ndan, ne yaparsa yapsın. Mahkeme var, yargılayacak. Sonuçta cezasını alacak. Ama bu model Türk toplumuna aktarılıyor. Gençlerimiz bakıyor. Adam villada oturuyor. Bir tanesinde de oturuyor. Dört tane villada oturuyor. Altında yüzlerce arabası. Çoluğu çocuğu Avrupa'dan Türkiye'ye gelmiyor. Geziyor, tozuyor, yiyor, içiyor. Yani bu insan model olarak gençlerimize aktarılıyor. O zaman ben başkasına ait olan malı çalarsam bu hayatı yaşarım. Bu zihniyetle boğuşuyoruz biz. Onun için
1: İşte
0: tehlike.
1: şunları hakim diyor ki ya bunlara cevap verin diyor.
0: Al işte
1: Diyor
0: çıktı
1: ki
0: bak.
1: 2020 ile 2023 tarihleri arasında yani 3 yılda şirket yani İmamoğlu İnşaat Anonim Şirketi diye bir şirket var. Şimdi bu şirket başkasının değil. Yani İmamoğlu ile isim benzerliği falan değil. Bizzat
2: Babasıyla ortak.
1: İmamoğlu'nun ve
2: Babasıyla
1: babasının
2: ortak.
1: şirketi. 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa MASAK raporlarıyla tespit edilmiş. İmamoğlu İnşaat'a 117 taşınmaz alınmış. Yani mahkeme diyor ki, savcı diyor ki bunları nasıl elde ettin? Diyor, bunlar muhatap almıyorum diyor bu soruları ben. Neden? Çünkü bunlar bana ait değil. Kime ait? Şirketime ait diyor. Şimdi her fırsatta özellikle hükümetle ilgili işte
2: Tahir Bey, şimdi sorunun devamı şöyle. Şirket kimin? Benim.
1: şimdi bir de o var, evet. Şirket kimin? Benim. Şimdi hemen her fırsatta daima işte o kendisi ve İmamoğlu ve işte onun da temsilcisi olduğu siyasetçiler şöyle söylerler. Yani hükümete hedef aldıklarında ya etik değil derler. Yani bir bakanın ticaret yapması, bir belediye başkanının ticaret yapması, bir belediye başkanının oğlunun işte araba alması uygun değil derler.
0: Doğru. Tamam.
1: Ama bunu
0: E bu ne?
1: eleştirirken bunu
0: E o da doğru. Bu ne? Yani çok ilginç ya böyle şimdi tüzel kişiliğe aktararak bu yağmayı aklanıyor özel kişiler.
1: Hocam
0: Şimdi
1: bu
0: zaten böyle
1: İmamoğlu
0: çalınıyor. Yöntem bu.
1: şimdi kendisi de kabul ediyor. Diyor ki bunlar bana ait değil. Kime ait? Şirketime ait.
0: Şirket kime ait?
1: Şirket kime ait? Bana ait.
0: Ya yani inek dağa kaçtı hikayesi gibi. Şimdi şöyle bir şey var bakın. Bunlar zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi adı altında onun kontrolünde kurulan bazı şirketler vasıtasıyla hırsızlık yapılıyor. Yani işte bir tane adam gidip de kasayı açıp içinden milyonlarca doları alıp ceplerine doldurup gitmiyor. Onu da yapan var ama öyle çalınmıyor paralar. Büyük meblağlar. Sen bir Büyükşehir Belediyesi olarak iştirakçilerim var, ortaklıklarım var veya doğrudan bağlı olan şirketlerim var. Şirketin sahibine bakıyorsun çaycı, öbürüne bakıyorsun sıvacı,
2: Sıvacı.
0: öbürüne bakıyorsun boyacı, öbürü davulcu filan. Şimdi bu adamlar kurban. Onlara da tabii ki demişler ki bak sen 5 lira kazanıyorsun. Bu sayede 10 lira kazanacaksın. O adamlar da kurban olmuşlar. Atmışlar imzayı, şirketin sahibi. Oraya ihaleler veriliyor çeşitli yerlerden.
1: Hocam bu adamlar
0: O paralar
1: itirafçı
0: öyle
1: oldu. Biz
0: oldu
1: bunları
0: tabii,
1: yaptık
0: oldu tabii.
1: dedi. Yani
0: Hatta
1: aldım
0: parayı topar.
1: verdim dedi.
0: Bir de bir çete kurulmuş orada. Çete de şunu yapıyor. Bu çete ama gravatlı çete. Yani yakışıklı olanlar böyle hanımefendiler falan giyimli işte batı modern tipler. Bunlar ellerinde bon çantalar. 7 kişilik bir çete. Bunlar da gidiyorlar bir AVM'nin sahibine çay içiyorlar, kahve içiyorlar. Masalarda yemekler yeniyor. En lüks lokantalarda, özel böyle localı yerlerde burada yemek yerken konuşuyorlar. Sen 5 milyon dolar vereceksin. Sen 3 milyon dolar vereceksin. Sen 10 milyon dolar ver. Niye? Niye? Ya vermezsen senin depreme karşı dayanıksız olduğu bina iddiasını ortaya koyarız. Sana ruhsat vermeyiz. Bu hocam, kadar ceza. Ya şimdi
1: bir
0: bu hırsızlık değil mi?
1: İşte Zincirlikuyu'daki bir sadece
0: mi?
1: AVM'leri bu tarafa bırakalım. Bir hastane. Zincirlikuyu'da bir hastane. Ataşehir'de bir hastane. Yani bizzat şahitleriyle birlikte, itirafçılarla birlikte orada neler yaşandığı şikayetlerle ortada. Ama şimdi Ekrem İmamoğlu'nun cevap vermediği, savunma yapmadığı şeyleri şöyle bir hatırladığımızda, şöyle kısa bir hatırlatalım. Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Şimdi ki Ekrem İmamoğlu'nu ondan çok öven, ondan çok sıkı sarılan ona...
2: Ya bir esir görüyordu suratında.
1: Değil mi? Ne dedi? Dedi ki kocaman bir hırsız olduklarını gördüm dedi. Ardından Memleket Partisi üyesi Ozan Özcan, İmamoğlu'nun lisans diplomasının usulsüz yatay geçiş nedeniyle geçersiz olduğunu ifade etti. Memleket Partisi bugün CHP milletvekili olan Muharrem İnce'nin, ki bir önceki CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılıp kurduğu parti. Onu da hatırlatmış olalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in eski CHP avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in ofisinde yüklü miktarda parayı paketlerken kaydedildiği görüntüleri yolsuzluk soruşturmalarının açılmasına sebep oluyor. Bu para kuleleri vardı, meşhur çantalarla gelen milyonlar.
2: Bütün bu hengameyi başlatan görüntüler.
1: Evet. Ekrem İmamoğlu'nun aile dostu Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, para kulesi skandalında Kültür AŞ'den taşıdığımız çantalarda dolar ve euro vardı itirafında bulundu. Parayı taşıyan da ben taşıdım.
0: Peki o hırsızlığı yapan, yani irtikaf dediğimiz, rüşvet dediğimiz eylemi gerçekleştirenler gaspçı mıydı? Ellerine silahla gidip orayı haraça mı bağlamıştı? Hayır. Onların gücü neydi? Silahı bir belediyenin içerisinde bir pozisyonda yer almak. Tek şeyle silahı bu. Yani kamu görevi icra ederken genel müdür yapmışsın adamı, ya da bilmem işte medyadan sorumlu, ya da Kültür AŞ falan onun başkanı yapmışsın, Medya AŞ'nin başkanı yapmışsın. Adamlar o pozisyonunu kullanarak, yani sana, bana, bütün İstanbul halkına hizmetle mükellef adamlar bu gücünü halka hizmetle kullanacağına gitmişler. Kendi şirketlerine, kendi kasalarına para aktarmak için adeta gaspçı gibi kullanmışlar.
1: Biz bunu kadraja baktım da Kemal Hocam, arkanızda milyonlar var.
0: Bizim hayal bile edemeyeceğimiz rakamlar. Yani bizi bakın, bu Türkiye'de şu anda hakikaten ciddi anlamda büyük bir kitle, yani kamu görevi yapan, belediyeler çalışan çok ciddi ahlaklı insanlar var. Onları tenzih edelim. Bu bir çete. Biz onu konuşuyoruz. Dolayısıyla bu çetenin üzerinde tepiniyoruz. Aksi halde geri kalan tüm o çalışanlardan Allah razı olsun hepsinden.
1: Hocam, Nihal Gazi Belediye Başkanı, Zeynep Başkan'a bu o hakaretleri edenler şu milyonlarca liralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ile ilgili bu destekledikleri isimlere tek bir söz edemediler.
2: Tahir Bey.
1: Hala da destekliyorlar.
2: Tahir Bey beraber yürütüyorlar. Hı. Beraber yürütüyorlar, nemalanıyorlar. Yani biraz önce hukuk fakültesi mezuniyet, işte emrolunduğumuz gibi dost doğru ol falan, onu yaptık. Orada şu anda bir avukatlar ordusu Silivri'de İmamoğlu meselesinde atraksiyon yapmak için, hukuka takla attırmak için bin türlü numara yapıyorlar. Şu anda bakın, şu anda Türkiye'de hala bazı şeylerin önü çıkmadı. İmamoğlu meselesinde doğrudan işin içinde olanlar, buradan nemalananlar, buradan fonlananlar, gazeteler, televizyonlar, internet siteleri, başka bazı partiler, bunlar yarın öbür gün yavaş yavaş ortaya çıktığında biz birçok insanın hala insanlıkları kalmışsa yüzümüze bakacak hali kalmadığını göreceğiz. Çünkü devasa paraları hortumladılar, oraya buraya dağıttılar, insanları avuçlarına aldılar.
1: Evet.
2: Özgür Özel'in şu anda sesini, gıkını çıkaramıyor oluşunun arkasında ne var? İmamoğlu diyor ki, yandım seni de yakarım. Bir sürü başka yer var, bir sürü parti.

0: Gazeteler var bu şekilde. Ufak tefek bir takım atraksiyon yapan bazıları var. Gazeteler var, televizyonlar var. Fonlandıkları için sesleri çıkmayanlar. İnşallah ortaya çıktığında yüzümüze bakacak halleri kalmayacak.
1: Takipçisi olmayan ama CHP tarafından milyonlarca lira ödenen sosyal medya hesapları
0: neydi,
1: var.
0: Baba hoca
1: onu da gördük. Mi? Onlara da değineceğim. Şunları bir hızlıca hemen paylaşayım. Yani İmamoğlu neden gündemde, neden yargılanıyor mesela o konulara dair? Cemal Can Polat ve CHP üyesi Tolga Erdoğan 8 Ekim 2023'te CHP İl Kongresi'nde Ekrem İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in il başkanı yapılması için milyonlarca lira dağıtıldığını itiraf etti. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Murat Ongun'un idaresinde İBB'ye ait açık hava reklam mecraları üzerinden kayıt dışı 8 milyar Türk lirası yolsuzluk yapıldığını söyledi. Devam edelim. Bir diğer sayfada bakalım hemen. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Tolgahan Erdoğan, yine Muharrem İnce ve Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, İmamoğlu'nun baş danışmanı Murat Ongun'un İBB'de istihdam edilen maaşlı anonim hesaplar ve gazetecilerle CHP Genel Başkanı ve yöneticilerine itibar suikastı düzenlendiğini söylediler. Murat Ongun'un yakın personeli İBB'ye ait İstanbul Senin uygulamasıyla 16 milyon kişinin kişisel verilerinin Ongun tarafından reklam ve pazarlama şirketlerine yurt dışına satıldığını itiraf etti. Devam edelim. Bunlara da cevap yok bu arada. Sözcü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi muhabiri Veli Toprak, Ali Nuhoğlu'nun ofisinde 40 milyon lira bulunduğunu videoyu servis etti. Ki bunu bizzat onlar servis ettiler. Yani Sözcü servis etti. Uğur Dündar, Ali Nuhoğlu'nun 50 milyon dolarlık 3 villayı 15 milyon liraya İmamoğlu'na sattığını söyledi. Biz değil. Uğur Dündar söyledi. Biz değil. Sözcü yaydı o görüntüleri. Kapasite AVM sahibi Mustafa Keleş, İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız ve adamı Süleyman Atik'in AVM sahiplerinden 5 milyon euro rüşvet talep ettiğini ve red cevabı alınca da Bakırköy Belediyesi üzerinden AVM'ye 197 milyon lira ceza kesildiğini söyledi. Devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın KRT TV, Ali Nuhoğlu'nun 40 milyon lirayla yakalanması haberini servis etti. Biz değil, KRT servis etti. İmamoğlu İnşaat 3 yılda kaynağı açıklanamayan paralarla 117 taşınmaz edindi. Babası Hasan İmamoğlu'ndan da Balıkesir Edremit konumlu 5 adet taşınmazı bağış yoluyla kendi adına geçirdi. İmamoğlu İnşaat'ın %60 hissesi Ekrem İmamoğlu'na, %40 hissesi de babası Hasan İmamoğlu'na ait olduğu zaten belliydi. Kamuoyunda da mahkemede bizzat İmamoğlu bunu da itiraf etti. Devam edelim. Var mı başka? Arkadaşlarımdan rica edeyim. Evet. Bunun yanı sıra son zamanlarda işte en son CHP'nin en büyük belediyelerinden birisi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Muhittin Böcek itiraf etti ve bu iddiaları ortaya atanlar, mahkemeye başvuranlar, itirafçı olanlar hiçbiri hakkında da hiçbir yasal işlem bizzat karşı taraftan yapılmadı, paylaşılmadı. Bu belediye başkanlarının yaptıkları ortada. İşte bunların üstünü örtmek için midir bilmiyorum. Bir medya operasyonunda çektikleri anlaşılıyor. Bunu biz de söylemiyoruz. Bunu da yine kendileri söylüyorlar. Geçtiğimiz gün bazı rakamlar ortaya çıktı. Şimdi bunlar hiç olmamışçasına, o rakamlara da değineceğim ama Cihan Hocam, özellikle şunu merak ediyorum. Şimdi bu yaşananları görmezden gelip bunlarla ilgili savunma yapmayıp, bunlarla ilgili ya da bu iddiaları çürütmek için tek bir adım bile atmayıp tamamen üstünü farklı konularla örterek ama daha sonra şurada suçlamalar yazıyor. Avrupa'ya gidip Avrupa medyasına Türkiye'yi hukuksuzlukla şikayet etmek. Avrupa'da bazı işte Sosyalist Enternasyonel'den vesaire destek arayışları ya da dünyaya, Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet ederek, Avrupa Konseyi'ne, Avrupa Parlamentosu'na Türkiye'yi şikayet ederek amaçlanan ne? Yani ne bekliyorlar? Türkiye'ye yönelik yeni yaptırımlar uygulanıp, yeni cezalar ya da bilmem neler uygulayıp, ekonomik olarak Türkiye'ye yeni ambargolar uygulanmasını ve Türk ekonomisinin hedef alınmasını mı istiyorlar? Yabancı yatırımcı da gelmesi vesaire. Amaç ne amaçlanıyor olabilir?
2: Elbette burada şöyle bir durum var. Haklısınız bahsettiğiniz
1: için. Bu arada Avrupa

0: bu kadar hani görmezden mi geliyor? Yani Avrupa okumayı bilmiyor mu yaşananları? Görmüyorum.
1: Ya Avrupa'nın bazı konularda Tahir Bey, siz benden daha iyi biliyorsunuz, söylemek lazım. Samimiyetsizliğini görüyoruz, şu konularda görüyoruz. Birincisi savunma ve güvenlik konusu olduğu zaman Türkiye'siz bir savunmadan bahsedemiyorlar. Ama iş Avrupa Birliği'nin tam üyeliğine geldiği zaman işte önümüzde birçok engel çıkıyor. Şimdi bu süreçlerde de açıkçası bunu genel itibariyle söylüyorum. Yani siz gidip kendi ülkenizdeki kurum, kuruluşları, devleti şikayet ediyorsanız, daha sonrasında buralardan medet umuyorsanız, bu size karşı yani şunu söylemek gerekiyor. Yeri geldiğinde sizin bahsettiğiniz şikayetleri size karşı bir koz olarak veyahut da bir silah olarak veyahut da bir, hatta söyleyeyim, şantaj olarak da kullanıyorlar. Biz bugün
0: Avrupa'ya şikayet? Mesela biraz da bunu merak ediyorum.
1: Ya tabii şöyle bir durum var. Eğer Avrupa ile ilişkilerin geriye gitti, ekonomik ilişkilerin, askeri savunma işbirlikleri geriye giderse, sonuç itibariyle siz seçimde kullanabileceğiniz bir durum var. İşte biz Batı'nın bir parçasıyız ama bakın Batı tarafından artık istenmiyoruz veyahut da dışlanıyoruz. Ekonomimiz çok kötü gidiyor. Ki seçimlerde her zaman şunu biliyoruz. Ekonomi üzerinden çok vurmaya çalışırsınız. Şimdi ekonomiyi kötü hale getirirseniz bunu seçimlerde kullanmak isteyeceksiniz. Şimdi seçimlerde kullanacaksınız ama burada verdiğiniz zarar Türk milletine oluyor veyahut da tüm Türk halkına oluyor veyahut da siyaset şöyle bir şey. Sizin kendi içerinizde kendi siyasi partiler olarak, bakın her bir siyasi parti aslında aynı zamanda bir rekabet olsa da, değil mi Tahir Bey? Yani sonuç itibariyle bu ülkenin siyasetine hizmet ediyorlar. Sizin burada tartışmanız gerekirken bunu dışarı taşıdığınız anda bu size karşı kullanılan, ama ülkenizin gerçekten de bence sorduğunuzda devletin, siyasetin değil, altını çizmek gerekir. Sizin devletinizin önemli olan varlığı, bekası ve geleceğidir. Buna zarar vermiş oluyorsunuz. Bu da çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Ama
0: Avrupa'da var mı? Hiç siz görüyor musunuz? Mesela en son Fransa'da Cumhurbaşkanı adayıdır Le Pen, Marine Le Pen. O da yargılanıyor. Yani Marine Le Pen'in mesela İngiltere'ye gidip, hadi İngiltere'yi de geçtik, Amerika'ya gidip ya da diğer Avrupa ülkelerine gidip, Avrupa Konseyi'ne gidip, ya gelin bizi kurtarın, bize, bana destek olun, Macron'u devirelim, bedeli ne olursa olsun Fransa'ya dediğini duyduk mu? Ya da İngiltere'de mesela sürekli koalisyon krizleri yaşanıyor. Diğer koalisyon üyelerinin gidip Amerika'dan yardım dilendiği, yani hükümeti devirmek için yardım dilendiği, hükümete baskı yapmak için, İngiltere'nin gücünün zayıflaması, ekonomik darbe yemesi için, yatırımcı gelmemesi için şikayet ettiğine hiç şahit oldunuz mu? Hani uluslararası gündemi sizler daha yakından takip ettiğiniz için özellikle merak ediyorum.
1: Yok, estağfurullah. Var mı böyle? Ben elbette, ben de ki hocalarım Ekrem Bey de aslında varsa söyleyebilirler ama ben herhangi bu tür bir yaklaşımla karşılaşmadım. Çok basit bir örneğini verelim hemen bunun. Çok güncel. Pedro Sanchez, İspanya'nın ki sosyal demokrat başbakanı. Hı-hı. Ki Amerika'ya karşı duruşu, hatta Avrupa'nın, NATO'nun alacağı kararlarda bile belli bir duruş sergiliyor. Şunu söylüyor, hatta diyor ki hayır, ben %5'lik bütçeye karşıyım. Çünkü bu çok fazla. Ben sosyal bütçenin çok daha fazla olmasını, sosyal yatırımların olmasını istiyorum. Ve hiçbir şekilde gidip de örneğin bir ülkeyi veyahut da birliği Amerika'ya, Amerika'yı birliğe getirip şikayet ettiğini görmedik. Şimdi bu güncel gelişmelerin içerisinde, şimdi hem Kemal Hocam hem Ekrem Bey çok iyi bahsetti. Dışarıdan baktığımızda artık şunu görüyoruz Tahir Bey. Bizde bir, anayasanın artık değişme zamanı geldi. İkincisi, bana sorarsanız yeni yerel yönetimler yasasının da bir ele alınıp değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten de 2 senedir konuştuğumuz malum olaylar artık akıllara zarar. Demek ki bu konuda da bizim yeni bir düzenleme yapmamız lazım. Belki de üçüncüsü, bizim artık siyasi partiler yasasını da değiştirmemiz gerekiyor.
2: Yalnız artık hocam şey var.
1: Kangrene girmiş durumda bazı noktalar Tahir Bey. Yani bu gerçekten de bakın şöyle bir genelleme olmaya başladı. İnsanlarımız da durduk yerde belki birilerinin yaptığı bu hatalar karşısında kendi devletine, kendi kurumlarına karşı da güveni zedelenmeye başlıyor. Yani ister istemez bir negatif etkisi olmaya başladı. Bu çok asıl bence artık Türkiye'de değiştirmemiz gerekiyor. Yani bizim 1980 anayasamız var. Askeri darbe sonrası çıkmış. Şimdi bunun artık değişmesi gerekiyor. Bana sorarsanız yerel yönetimler yasasının da değişmesi gerekiyor. Bunun ben Türk toplumunun devlete zarar verebilme kapasitesi olduğunu görmeye başladım.
0: Modern hukukta şöyle bir şey var mı? Yani Avrupa'da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında vesaire, beyannamelerinde. Eğer muhalifsen ve muhalif bir belediye başkanıysan senin dokunulmazlığın vardır. Eğer muhalif bir gazeteciysen senin dokunulmazlığın vardır. Yani

0: Eğer bir belediye başkanıysan, muhalif bir belediye başkanıysan, adın rüşvet ve yolsuzlukla anılabilir. Bu normal. Bu olabilir. Eğer muhalif bir gazeteci, aydın, tırnak içerisinde yazar, komedyen, sanatçıysan, toplumun değerleriyle alay edebilirsin, iftira atabilirsin, diniyle alay edebilirsin, insanın fiziksel özellikleriyle, karakteriyle, kişiliğiyle alay edebilirsin. Yani uluslararası hukuk literatüründe de böyle bir şey var mı? Böyle bir tanım var mı?
1: Uluslararası hukuk veyahut da aslında evrensel hukukta eşit değerler vardır. Bunun dışında herhangi bir şeye özel olarak bir hukuk uygulanmaz Tahir Bey. Yani bu da açıkçası şuraya gelir. Şimdi bir defa herkes hukuk karşısında eşittir. Siz eğer hukuk karşısında bir defa birilerini tutup birilerini ayırıyorsanız zaten eşitlik ilkesini siz baştan hukuk temelinden aslında ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bundan kaynaklı olarak da hukuk dünyanın hiçbir yerinde eğer evrensel hukuktan bahsedeceksek hukukun pozitif yanında bunların hiçbiri yoktur. Birincisi eşitlik adalet üzerine gider. Yani aslında bizim konuştuğumuz programımızdan çok bana sorarsanız önemli konulara değindik ve oldukça zevkliydi. Şunu belirtmek gerekiyor. Bugün dini inançlarımızdan da bahsettiğimizde ki tüm semavi dinlerde böyledir. Hukuk da böyledir. Aslında şu saygı ve bununla beraber anlayış, sevgi, hoşgörü ama en önemlisi bugün bakın hangi siyasi görüşten olursanız olun ideolojilerin her birine hocam da ders veriyor ben de veriyorum. Aynı zamanda bizim semavi dinlerimiz de hep şunu söyler değil mi? Yani temelinde insan öldürmemekten, insan hayatına olan saygıdan ama bununla beraber hırsızlıkla ilgili her birinde yaklaşım vardır. Örneğin vatan sevgisi vardır. Çalışkanlığınızla ilgili birçok burada açıklama vardır. Ortak noktasına geldiğimizde ister semavi dinleri alalım, isterseniz herhangi bir ideoloji. Yani şu üzerinden söyleyeceğim, yani bir dini inanca mensup da olmayabilirsiniz. Ama hangi ideolojiyi savunuyorsanız savunun, demokrasiyi de savunuyorsanız bunun temelinde saygı, sevgi ve hoşgörüyle başlayan ama insana değerle başlayan bir durum vardır. Bizim hep bahsettiğimiz nokta gelip gidip buraya gidiyor aslında. İnsana değer veriyor muyuz? İnsana değer vermiyor muyuz? Ve herkes eşittir.
0: Olmak için illa inançlı olmaya da gerek yok.
2: Yok yani. Burada affedersiniz de şimdi Cihan Hocam teoriden bahsetti. Teoride tabii ki söylediğiniz gibi böyle bir şeyler yoktur ama pratiğe baktığımızda Batı için meşhur bir şey kavram vardır. Bon pour Orient. Doğu için iyidir, Doğu için yeterlidir. Şimdi bakın. Bu resmi gözüken arkadaş, bunun genel başkanı falan, değişik batılı gazetelerde, itibarlı, hala varsa itibarlar o gazetelerde falan makaleler yayınlıyorlar.
0: Sanchez Türkiye'ye geldiğinde Özgür Özel'le görüştü mü acaba?
2: Burada makaleler yayınlıyorlar. Büyük ihtimalle bu arkadaşlar da para bol olduğu için, büyük ihtimalle o gazetelere iyi paralar veriyorlar. Economist, Financial Times falan filan gibi yerlere.
0: Yani bizdekilere ne kadar verdikleri belli oldu.
2: Ha, tabii bizdekiler aşağı yukarı. Şimdi bakın oradaki konu şu. O gazetelerin, o medya organlarının hemen tamamı. Türkiye söz konusu olduğunda Türkiye'deki haberlerinde mesela bu sağ üstteki arkadaştan bahsederken işte tutuklu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklanan kişi falan filan demekten utanmıyorlar. Neden utanmıyorlar? O gazetecilik objektifliktir. Dolayısıyla eğer İmamoğlu'ndan bahsedeceksen, işte Economist'sen, Times'san, efendim Financial Times'san falan filan, yani en azından yolsuzluklara bulaştığı iddia edilen falan. Hayır, bunu söylemiyor. Neden? Oraya çok para verildi ve onların tezlerini Türkiye'de dillendirdikleri, Türkiye'de onların arzularına uygun davranacaklarına dair işte Özgür Özel'in orada gönderdiği makalelere bakın. Onu alma, beni al diyor. Ben senin istediğin gibi davranacağım. Ben sana hizmet edeceğim. Ben işte sen nasıl istiyorsan öyle yapacağım. Sen niye diyor yani bana destek olmuyorsun da burada objektif davranıyorsun falan diyor. Dolayısıyla Avrupa'daki gazetelerin, şunların, bunların Türkiye söz konusu olduğunda objektifliği falan filan bir kenara bırakıp Türkiye'de kendi arzu ettikleri şekilde davranabileceğine inandıkları insanlara destek çıktıkları çok açık ve net. Bu arada büyük ihtimalle burada medyaya ödenen şu paraların bunlar galiba resmi rakamlar.
0: Hocam yani
2: esas korkmamız gereken bence gayri resmi rakamlar, fonlanan gazeteler, fonlanan televizyonlar, fonlanan internet siteleri, fonlanan burada mesela bir şey vardı galiba.
0: Bir sayfa daha var onu.
2: Bir sayfa daha var. Dolayısıyla Batı maalesef medyasıyla da Doğu için yeterlidir, Doğu için uygundur deyip Türkiye üzerinde yaptıkları hesaplara uygun davranan isimlere torpil geçiyorlar. Onlardan belki aldıkları paranın hatırına da bunu yapıyorlar ama kesin olan şu, objektif davranmıyorlar. Zaten bence yerle bir olmuş olan itibarlarını da iyice berbat hale getiriyor.
0: Bilmiyorum, şu ifadeler çok net. Mesela sosyal medyada Ali Aydar Fırat, bunu bu arada şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iletişim koordinatörü ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tüm resmi girdi çıktılara, ödemelere, kimlere yapıldığını bizzat erişmiş ve kendisi şöyle diyor. Diyor ki sosyal medyada troll hesapları vesaire 770 milyona yakın para ödendiğini söylüyor. Belirli şirketler ve kişiler üzerinden yapılmış bu işlemler. 34 bin hesap bulunuyor. Şimdi
2: bot hesap.
0: Troll.
2: O troll hesap, uydurma troll hesap, her hesap. Neyse.
0: 34 bin. Bunlar 201 kişilik gruplara ayrılarak yapay zeka ile birlikte hedef isimler belirleniyor ve talimat geldiğinde o 200'erli gruplar işte kelimelerin yerlerini değiştirip farklı tepkilerle, hepsi aynı bot olduğu anlaşılmasın diye bu şekilde bir anda ya linç kültürünü başlatıyorlar ya da işte bilinen mesela şu yapmış olduğumuz yayını anında sürekli şikayet ederek etkileşime erişimin engellenmesini sağlıyorlar. Baba Ocağı diye bir internet sitesi var. Toplamda internet herhalde X'te 2500 takipçisi varmış. Her ay 5 milyon lira para ödenmiş. Şimdi bu konuşmayı dinledim ve ben de merak ettim. Baba Ocağı kimin diye künyesinde şey görünüyor. Anka eski genel müdürü.
2: Anka şu anda birkaç gündür takipçisi artmıştır. Herhalde 3000'i falan bulmuştur.
0: Her ay 5 milyon lira para veriliyormuş. Ve diyor ki CHP ve İBB başkanlığında yapılmış tüm bunlar. Şimdi biraz önceki rakamlara bir daha dönelim, rica edeceğim arkadaşlarımdan. Şimdi orada da biz işte farklı gerekçelerle bu dosyaları, bu iddiaları konuşmayan medya var. Bu yolsuzluk, rüşvet soruşturmalarını vesaire. Mesela Halk TV'ye 2024 yılında 24 milyon lira, 2025 yılında 35 milyon, 2026 yılında 20 milyon, toplamda 79 milyon 220 bin liralık bir ödeme yapılmış. Tele1 iken 12 milyon 900 ve 20 milyon 800 lira 2024-2025 yıllarında ödeme yapılıyor. Toplamda 33 milyon 700. Tele1'den kapandıktan sonra Tele2'ye geçtiler. Orada da 2025 yılında önce 600 bin, geri kalan kısımlarda bu yıl içinde de 2 milyon 400 bin ödeme yapılmış. Bir Gün Gazetesi 798 bin lira 2024, 1 milyon 713 bin lira 2025, 2026 1 milyon lira. Yurttaş TV toplamda 2 milyon 406 milyon 3 yılda. Nubtun Medya diye bir medya şirketi varmış. 2025 yılında 1 milyon 270 bin. Meltem TV. Bana da garip geldi. 900 bin TL 2026 yılında ödeme yapılmış. Sosar Medya 60 bin lira. Yani şöyle 124 milyonluk bir şey var. TV ve medya kuruluşları. Tabii buralarda CHP Genel Merkezi'nin yapmış olduğu yayın anlaşmaları vesaire oluyor olabilir. Ama söz konusu bu medya kuruluşlarına mikrofon uzatıldığında, çevrildiğinde hayır. Hayır, biz özgür ve tarafsız bir medyayız. Özgür ve tarafsız gazetecilik yapıyoruz. Hatta gazeteci biziz.
1: Tahir Bey, Tahir Bey, bir şey ben kusura bakmayın bilmediğimden soracağım ama mesela rakamla şimdi 2024 yılında yerel seçimler vardır. Reklamlarınız burada oynaması karşılığında hani partinin sonuçta yerel ama şimdi 2025 2026 bir seçim döneminde değil.
2: Cihan hocam, işin
1: bilmediğimden soruyorum, yanlış anlamayın gerçekten.
2: Şimdi efendim,
1: bir seçim dönemi değil.
2: Müsaadenizle şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın, bir televizyonu, bir gazeteyi, bir internet sitesini ayakta tutmanın maliyeti çok ağırdır. geliriniz hiçbir zaman giderinizi karşılamaz. Dolayısıyla

0: Belli ki Halk TV'ye 2024'te 24 milyon, işte 2025'te 35 milyon, 2026 yılının yakın zamanına kadar 20 milyon lira ödeme yapılmış. Oralar ayakta tutulmaya çalışılmış. Bu legal ödeme. Yani orada reklam karşılığı diye, tanıtım diye falan filan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaynaklarından ödenen para, legal gözüken. Burada aslında burada görmediğimiz ve rüşvetlerden şuradan buradan aktarılan paraların ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Artı biraz öbür sayfada olan o baba ocağı falan filan gibi şeylere baktığınızda da doğrudan destek verilemeyen yerlerde belli ki hiçbir anlam olmayan bir internet sitesine ciddi ayda 5 milyon lira ödeniyor. Büyük ihtimalle belki biraz önce ismini söyledi. Gene de söylemeyelim, ima edelim. Belli ki bir ajansa doğrudan ödeme yapamayacakları için ora üzerinden falan ödeme yapmışlar. Bütün mesele yandaş olan televizyonların, gazetelerin desteklenmesi için işte bahanelerle ödenen para bu. Ama bence turbun büyüğü heybede lafında olduğu gibi bunlar gözükenler de arka planda gözükmeyenler nedir? Çünkü mesela en üstte adı geçen televizyonun sahibi gözüken kişi büyük ihtimalle bir iki ay sonra kapanacağından bahsetti. Niye?
1: Dışarıda firarda zaten hocam.
0: Evet, yani İBB'den şuradan buradan şu anda eskisi kadar rahat değiller. Az önce burada kaç tane belediye başkanını gördük. Bunlar şu ana kadar itiraf ettikleri kadarıyla bile belli ki soyguna, şuna buna kılıf oluşturmak üzere destek oldukları bir takım şeyler
1: var. Bunların bir de hocam yurt dışı bağlantıları var. Şimdi oradan gelen paralar da var Tahir Bey.
0: Yani sadece, bu ayrı bir bahane.
1: O gerçek becağı. Kanal o aslında tabii. Bence.
2: Çok ciddi. O baba ocağının biraz önce ifade ettiniz ya takipçisi evet 3000 olmuş.
0: Kaç?
2: 3000 olmuş.
0: Bak yani.
1: 500
2: ben ama onlar var. İftiradır diyor. Söylenenler. Yani gayet Ali Haydar Fatın.
1: Ne diyecek başka yani?
0: Şimdi bu arkadaşların özgür ağırlığı çok olduğu için ayda onların takip ettiği bir yere 3000 kişinin, 2000 kişinin takip ettiği, 1500 kişinin takip ettiği yere 5 milyon lira verilmesi iyi bir şeydir.
1: Yıllık 60 milyon fena değil değil mi?
0: Tabii.
1: Cihan Hoca'ya bir soru sordunuz ya az önce. Örneği var mı hani bunun dışarıda böyle beklem var. Örnekleri var hocam. Venezuela'da bir tane Nobel ödüllü hanımefendi vardı. Amerika'ya ne dedi? Gelin artık, gelin, işgal edin.
3: Ama Avrupa'da değildi yani, hocam en azından.
1: Olsun. Atlantik ötesi, örnek. Değil mi? Ondan sonra Donbas'da Luhansk ve Donetsk devlet başkanları sözde gel Rusya'ya, Putin'e çağrı yaptı, gelin bizi kurtarın diye çağrı yaptı. Kurtuluş Savaşı esnasında İngiliz Muhipler Derneği'ndeki bazı tırnak içerisinde siyasetçiler, Amerikan manda severler o dönem için, Kürt Değerli Cemiyeti'nin içerisindekiler, Etnik Yeterya ya da Taşnak Sütyun Hınçak partileri, kimisi Ruslara, kimisi İngilizlere, kimisi Amerikalılara gelin bizi şu şeyden kurtarın, cendereden diye çağrı yaptılar. Yani bunun örnekleri var Tahir Bey. Tahmin ediyorum anlaşılmıştır konu. Altılı Masa kuruldu biliyorsunuz. O dönemde Biden şunu demişti. Bu masa çok önemli. Bu masayı doğrudan desteklemeliyiz. Aksi halde Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek iktidardan inmesi mümkün değil normal koşullarda demişti. Hatırlar mısınız bunları? İşte onun devamı bu.
2: Hocam sizi de yakından ilgilendirdiği için son iki dakikam bu arada. NATO konusunda işte Türkiye'deki o zirveyi, Türkiye'nin ev sahipliğini ve Türkiye'nin NATO'daki o gücünü eleştirenler... Daha geçtiğimiz günlerde o verilen mesajlarda ya da röportajlarda hayır en iyi NATO üyesi biz olacağız demiyorlar Batı'ya.
1: Evet. Batı yanlısı olmanın tabii hani şey ilk darbe yani yapanlar
2: burada
1: ya.
2: Burada NATO'cu, NATO karşıtları, anti-NATO'cular ama oraya diyalog kurulduğunda, röportajlarında hayır biz daha iyi NATO'cu olacağız, NATO üyesi olacağız diyor.
1: Nasıl olacaklarmış daha iyi? Yani takım elbiselerle elde bilmem bardaklarla yapılan gösteriler ya da bir takım sosyal faaliyetler yaparak olmuyor.
0: Teknik tabirle söyleyelim. NATO'nun Türkiye'yi NATO'nun ileri karakolu haline getirmeye razı olacaklar.
1: Hocam o bile sıkıntı değil. SİHA yaparak NATO üyesi sağlam olunur. Ya da Kızıl Elma'yı yaparak ya da Kaan'ı yaparak ya da Yıldırım Han'ı yaparak ya da ne bileyim Bayraktar TB2 3'ü Anka 3'ü yaparak
0: Kemal hocam
1: ya da efendim
0: Kemal
1: söyleyeyim.
0: Hocam şu rakamlara bakınca bu arkadaşlar yaparak şimdi değil bunların alınmasına komisyoncu olarak devreye girerek oradan vurgun yaparak ancak.
1: Evet, o yöntemle.

0: olacak gibi gözüküyor. Ama neticede herkes her şeyi biliyor. NATO da biliyor. NATO üyeleri de biliyor.
1: O yüzden buradaydılar.
0: O yüzden Mehter Marşı eşliğinde Yeniçeri Ocağı'nın temsili birlik görüntüsü içerisinde ve modern ordumuzun Muhafız Alayı Komutanlığı'nın tören kıtası eşliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarına teker teker çıktılar.
1: Hocam, Yeniçeri'yi bile eleştirenler vardı. Mehter'i bile eleştirenler vardı. Yani...
2: Kripto kimlik, o kimlikli olmak biraz böyle bir şeydir. Devşirilmiş olmak.
1: Her şeyi geçtim. Ya yemekte ne içildi şimdi onun peşine düşmüşler. Bunlar niye açıklanmıyor? Bunları açıklasınlar diyenler var. Yani tüm gazeteciklerin miraslarını...
0: Yani toplantıda alınan kararlara bakmaksızın bu işlerle ilgilenmek tam da onlara yakışan bir durum. Toplantıda alınan kararlar 100 yıllık kararlar. Ve Türkiye damgasını vurdu burada. Ve Türkiye NATO'nun en saygın üyelerinden bir tanesidir. En kuvvetli üyesidir. Ve NATO artık Türkiye NATO'ya değil, NATO Türkiye'ye muhtaçtır. 3-0 dediğimiz bu zaten.
1: Nokta bu cümle olsun. Çok teşekkür ediyorum Kemal Uçar. Cihan Günyel, çok teşekkür ediyorum. Ekrem Kızıltaş, çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Gündem bir hayli geniş ama bizler Gece Ajansı'nı noktalayacağız. Birazdan A Haber geride. Can Tatlı karşımızda olacak efendim.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatler 2 olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. Sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Başkan Erdoğan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Lübnan Başbakanı ile Liberya Cumhurbaşkanı ile görüştü. Görüşmenin ayrıntılarını paylaşalım.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun geçen NATO zirvesi sonrası diplomasi trafiğine devam etti. Başkan Erdoğan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam'ı kabul etti. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin kardeş ülke Lübnan'la ilişkilere önem verdiğini, bu çerçevede diplomatik temasları sıklaştırmanın faydalı olacağına inandığını söyledi. Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğini temin etmek için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü, güven, huzur ve istikrarın tesisi için insani yardımlar dahil ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Lübnan'la Suriye'nin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin bölge için faydalı olacağına dikkat çekti. İkili ilişkilerin geliştirilmesi için de azami gayret gösterdiklerini ifade etti. Erdoğan, Liberyalı mevkidaşını da kabul etti. Liderler ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, iki ülkenin ticaret hacmi potansiyelini değerlendirmek için adımlar atmayı sürdürmenin faydalı olacağını belirtti. Liberya'da savunma sanayi, güvenlik, eğitim ve ulaştırma gibi alanlarda da işbirliğini kuvvetlendirmek için çalışacaklarını ifade etti.
0: Türkiye'nin 5. nesil yerli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının satışına ilişkin ABD yönetiminin Kongre'ye yaptığı bildirim süreci Türk düşmanı senatörlere rağmen engelleri aştı. Böylece jet motorlarının Türkiye'ye satışı Kongre'de engelle karşılaşmadan ilerlemeye devam ediyor.
2: Gökvatanın yıldızı Kaan'a güç verecek motorların satışında kritik eşik aşıldı. Türkiye'nin yerli ve 5. nesil milli savaş uçağı Kaan'ın göklerle buluşması için geri sayım başladı. Washington daha önce Kaan'a güç verecek motorların satışına onay vermiş, ABD Başkanı Trump da yeşil ışık yakmıştı.
3: Sanırım evet, satışı onaylayacağım. Bakın, Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
2: Trump'ın bu açıklamalarının ardından ABD yönetimi satış için bildirimi Kongre'ye sundu. Ardından da NATO ülkelerine uygulanan 15 günlük inceleme süreci başladı. Sürecin olumlu ilerlemesi Türk karşıtlarını alarma geçirdi. 9 Türkiye karşıtı senatör satış sürecinin önünü kesmek için Kongre'ye ortak bir karar tasarısı verdi. Listede başta

0: Bundan sonraki aşamada ise Türkiye ile ABD arasında F-110 motorlarının tedarikine ilişkin teknik ve ticari görüşmeler yapılacak. Ardından teslimat takvimi, entegrasyon ve test süreçlerinin de netleşmesi bekleniyor. Türkiye'nin 800 milyon dolara yakın bir para ödeyeceği pakette, Kaan'a güç verecek 80 adet F-110 motorunun yanı sıra entegrasyon çalışmaları, test süreçleri ve teknik veri paylaşımı da yer alıyor. Kaan'ın 2032'ye kadar F-16'lara güç veren F-110 motorlarıyla, ardından da yerli üretim TF-35000 motoruyla uçması planlanıyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Katsayı yaptırımlarının kaldırılması için uygun adımların atıldığını söyleyen Fidan, hem Kaan'a takılacak F-110 motoru hem de F-35 savaş uçağı satışlarında sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı.
2: Bakan Fidan, F-110 motoru ve F-35 satın alma sürecinin yakında sonuçlanabileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Katsa yaptırımları ve F-35 satın alınma sürecine değindi.
3: Yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Yani bunda bir sıkıntı olmayacak.
2: Bakan Fidan, Milli Muharip Uçak Kaan'a ABD'den motor tedarikinde de sorun beklemediklerini söyledi.
3: Başka dış politika organları vardı, konuları vardı. Onlarla teat ederek götürdük. F-110 motorlarıyla ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
2: Ankara'daki NATO zirvesiyle ilgili de tarihi bir başarı sağlandı değerlendirmesinde bulundu.
3: Cumhurbaşkanımızın o uzun erimli tarihi liderliği sayesinde ortaya koyduğu politik çerçeve, tavır, tarafları birleştirmesi, bir noktada çözülmemiş meselelere ilişkin alternatif perspektif getirilmesi aslında bu zirveyi gerçekten hem NATO açısından hem ülkemiz açısından tarihi başarılı bir zirve yaptı. En az savunma unsurları kadar, yani askerler kadar, ordular kadar önemli oldu. Destekleyici bir unsur değil, artık ana bir unsur oldu. O da NATO'nun kayıtlarına ve stratejik doktrinine geçti.
2: İran-ABD savaşına da değindi. Çatışmaların bölgeye yayılma riskine dikkati çekti.
3: Çatışmaların yaygınlaşma ihtimali de var. Neden onlar ilk önce birkaç gemiye saldırdılar? Sonra Amerikalılar da tabii misilleme yaptılar. Burada Boğaz'daki geçiş regülasyonunun bir şekilde ortak anlayışa bağlanması gerekiyor. Hafta sonu Umman'da bir araya gelecek Ummanlı meslektaşıyla Sayın Arakçı. Taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi. Hafta sonu itibariyle ben bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum.
1: Dünyanın konuştuğu Ankara'daki NATO zirvesinin güvenlik zafiyeti yaşanmadan sorunsuz geçmesi için 3 aşamalı eylem planı devreye sokuldu. Sahada 56.288 personel görev aldı. Kontroller sırasında başka suçlardan aranan 4.412 kişi yakalandı. Birçok tehdit erken müdahale sistemiyle önlendi.
4: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler.
2: Dünya liderlerinden tam not alan Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin güvenlik zafiyeti yaşanmadan sorunsuz geçmesi için 3 aşama ve 3 kuşaklı bir eylem planı hayata geçirildi. Zirvenin kalbinin attığı Ankara, komşu şehirler, sınır ve sahil illeriyle komşu şehirlerde kurulan sessiz ama etkili bir kalkanla korundu.
5: Bu tedbirler günler öncesinden başladı. Risk analizleri yapıldı.
2: Eylem planının ilk kuşağında zirve alanı ve güzergahlar, ikinci kuşağında havalimanı, otel, terminal, tren garı ve ana geçiş noktaları, üçüncü kuşağında ise şehir geneli, raylı sistemler, pasaport ve kimlik kontrolleri yer aldı. Eylem planının ilk aşamasında ise bir ay öncesinden istihbarat faaliyetleri ve tedbirlerin hayata geçirilmesi var. Sınır güvenliği önlemleri ve arama noktaları artırılırken konaklama denetimleri sıkılaştırıldı. İkinci aşamada bir hafta öncesinde siber devriyeler ve yüz tanıma sistemleriyle teknolojiyi en üst seviyede kullanarak siber dijital denetimler yapıldı. Üçüncü aşama, son 72 saatte ise her konuda tüm önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Şüpheli araçlar ve

0: Kişiler yakın takibe alındı. Zirve alanında ve etrafında görünür ve görünmez koruma kalkanları oluşturuldu.
1: İzleme kameralarımıza, yaka kameralarımıza, yüz tanıma sistemlerimize, yarı yapay zeka destekli, bazı yerlerde de tam yapay zeka destekli analizler yapacak vaziyete geldik.
0: Sahada toplam 56.288 personel görev aldı. Kontrol ve uygulamalar sırasında başka suçlardan aranan 4.412 şahıs yakalandı. Ankara'da 29 Haziran 12 Temmuz arasında sabit ve mobil uygulama noktaları oluşturuldu. Havalimanları, terminaller, tren garları, yoğun geçiş güzergahları ve riskli alanlarda kontroller artırıldı. Siber güvenlik tedbirlerinde 640 personel görev yaptı.
1: Aklınıza gelebilecek tüm detaylar değerlendiriliyor.
0: Zirveyle ilgili dezenformasyon, kara propaganda ve manipülatif paylaşım yapan 2663 sosyal medya hesabı tespit edildi. Sokakta 56 bin polis jandarma görev aldı. Küresel düzeyde kadrolu NATO eylemcileri tespit edilerek vatandaşı oldukları ülke emniyetlerine bildirildi. Sınır ötesi önlemler de alındı. Yüz tanıma kameraları 100'den fazla noktaya yerleştirildi. Görünmeyen pek çok tehdit eyleme dönüşmeden önlendi. Acil müdahale timleri son anda endişe ve paniğe yol açabilecek tehditleri sessizce bertaraf etti. Zirve hazırlık sürecinde önceki zirveler masaya yatırıldı. Bu zirvelerdeki zafiyetler tespit edildi, önlemler geliştirildi. Sahada görevli 56 bin silahlı içişleri personeline zirveye özel yelek ve özel kart dağıtıldı. Olası sızmalar alınan tedbirlerle önlendi.
2: Bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir.
3: A Haber 72 saat boyunca NATO zirvesi öncesi ve sonrası yaşananları yayınlarıyla Türkiye ve dünya kamuoyuna başarılı şekilde ekranlara getirdi. Gelin şimdi tarihi zirvede neler yaşandığını birlikte izleyelim.

0: NATO ciddi bir güç olmak istiyorsa, caydırıcı bir güç olmak istiyorsa bunun yolu bir başka güvenlik mimarisinden geçiyor. Yani eskiden hatırlayacaksınız, bir ülkenin gücüne kadar topu tüfeği olduğuyla değil mi hesaplanıyordu. Oysa geldiğimiz ortamda artık çok farklı güçler var. Yapay zekadan bahsediyoruz, siber ataklardan bahsediyoruz. Yani havada gördüğünüz güvercinlerin drone olduğu ortaya çıkıyor vesaire. Yani bu ortamlarda çok yönlü, artık eskisi gibi tek bir kaynaktan, yani doğudan gelen Rusya'yı kastediyorum. Onun yerine çok farklı istikrarsızlıkların, potansiyel risklerin olduğu bir dünyadan bahsediyoruz.
1: 36. NATO Liderler Zirvesi Ankara'da başarılı bir şekilde tamamlandı. A Haber Televizyonu ise 2 gün süren tarihi zirveyi 24 saat süren canlı yayınlar, özel röportajlarla izleyicilere an be an aktardı. Zirve için 72 saat boyunca özel yayınlar yapıldı.
2: Dünyanın kalbi bugün bu noktada atacak. Ankara tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. Biz de gün boyu yayınlarımızı bu noktada gerçekleştireceğiz. Haber merkezimizi kelimenin tam karşılığıyla haberin merkezine, dünyanın gözünü çevirdiği bu noktaya kurmuş durumdayız.
3: Gerçekten tarihi bir zirve olacak bu zirve. Neden? Çünkü NATO'nun belki her şeyi sil baştan değişecek. O NATO 1.0, NATO 2.0, NATO 3.0 diye anlatmaya çalışıyoruz. İşte 3.0'a geçilecek mi? Yeni stratejiler belirlenecek mi? Bunları konuşacağız ama ben biraz çevreyi göstereyim size. Şimdi Ankara'yı bilenler anlayacaktır hiç şüphesiz. Burası bulunduğumuz nokta ATO Kongresium. Yarın NATO'nun ilk nabız atışları burada olacak. ATO'da savunma sanayi toplantısı olacak ve büyük anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
1: Aslında bu zirve için çalışmalar günler öncesinde başladı.
4: Türkiye, Sovyet tehdidinden korunmak için Amerika Birleşik Devletleri ile ittifak arayışına girdi ve uzun süre NATO üyeliği için çalıştı.
1: Özel dosya haberleri ve canlı yayınlar yapıldı.
5: NATO üyesi 32 ülkenin liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da buluşacak. Zirvede önemli başlıklar ele alınacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.
1: A Haber tarihi zirvede dikkat çeken ayrıntıları ekranlara getirdi.
6: NATO zirvesi kapsamında TOG'un özel tasarımı limuzinlerde görevde olacak. Lider

0: liderin ve delegasyonların ulaşımı ise işte bu araçlarla sağlanacak. Özel misafirler araca biniş yaptıktan sonra da işte o ekranda yer alan Türk bayrağı karşılıyor aslında özel misafirleri.
1: Amerikan Başkanı Trump hemen arkamda görünen işte bu otelde konaklayacak. Başkanlık suite'de kalacağı belirtiliyor Trump'ın ve o otelin, o odanın camlarının da kurşun geçirmez olduğu bildirildi.
2: Ankara'da Söğüt Özü'nde Donald Trump'ın otelinin önündeyiz. Hemen etraftaki güvenlik önlemlerini anlatmakla başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı. Ardındansa NATO bayrağı, ABD bayrağı ve Ay Yıldızlı Türk bayrağı otelin üzerindeki ışıklandırmayla birlikte gösteriliyor.
3: NATO zirvesinin ilk gününde külliyede hummalı bir çalışma vardı.
4: Burası da basın merkezi. Yaşanan bu gelişmeler ve zirve an itibariyle basın merkezinde yüzlerce basın mensubu tarafından takip ediliyor. Yerli ve yabancı basın mensupları basın merkezinde zirveyi yoğun bir şekilde takip ediyor. Ancak basın merkezinin bir de misafiri vardı. Meşhur Ankara kedisi an itibariyle basın merkezine geldi ve o da çalışmaları yakından izliyor.
5: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye geldi. Ayağının tozuyla saatler 16.45 civarında kameraların karşısına geçti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tabii ki Hürmüz Boğazı'ndan Rus-Ukrayna Savaşı'na, Türkiye'nin ev sahipliğine ve NATO liderler bildirisine kadar pek çok önemli mesajlar verdi.
3: Ankara ve Esenboğa Havalimanı'nda arkadaşlarımız haber nöbetindeydi.
6: A Haber'e özel görüntüleri Cengiz Han Okutan ekranlara getiriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak şu anda Ankara semalarında ve Ankara Havalimanı'na iniş yapıyor.
3: Trump ve Erdoğan'ın basın toplantısına yoğun ilgi vardı. A Haber'de sorduğu soruyla gündeme damga vurdu.
7: Televizyon kanalından Hatice Kübra Bal, benim sorum da aslında az önce biraz yanıtladınız ama Türkiye'nin 5. nesil uçağı Kaan motorları için F-110 motorlarından söz edeceğiz. Aynı zamanda kasa yaptırımları ve bu bağlamda da F-35 alımı ile ilgili aslında bu görüşmeden bir somut sonuç bekleyebilir miyiz, onu merak ediyoruz.
8: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık.
9: Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
10: SETA'nın ev sahipliğinde NATO'nun entelektüel tartışmaları da yapıldı. Geleceği masaya yatırıldı. Tam 45 oturum gerçekleştirildi.
3: Zirve marjında ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenen Savunma Sanayi Forumu da büyük ilgi gördü.
11: Heyetler buradan sonra ise TUSAŞ'a geçecekler ve orada da aslında yerde ve gökte bir gövde gösterisi olacak. Önce bir resepsiyon, ardından uçuş gösterisi gerçekleşecek. Son olarak ise yerli ve milli Türk ürünleri sergilenmiş olacak. Yer gök Türk savunma sanayi ürünleriyle doldu. Kaan'dan Kızıl Elma'ya, Hürjet'ten Altay tankına kadar pek çok ürün TUSAŞ'ta yerli ve yabancı heyetlere sergilendi.
12: Başkent Ankara bugün NATO zirvesinin ikinci gününde tarihi konularla tekrar sizlerle olacak. Dünya liderler diplomasisine sahne olan başkentte temaslar elbette yakından takip edilecek.
3: Zirve öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Macron sabah koşusuna çıktı. O anları A Haber ekranlara taşıdı.
1: Yurt dışı ziyaretlerinde sabah koşularını aksatmayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara'da da geleneği bozmadı. Seymenler Parkı'ndaki koşusunu tamamladı. Şu anda konaklayacağı otele doğru koşmaya devam ediyor.
13: Başkan Erdoğan'ın eşi Evin Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen liderlerin eşleri için Çankaya Köşkü'nde bir davet veriyor. Şu an itibariyle First Lady'ler Çankaya Köşkü'ne giriş yapmaya başladı.
3: NATO liderler zirvesinde yaşananlar A Haber ekranlarından konuklarla enine boyuna değerlendirildi.
14: Tabii Kaan sadece Türkiye için değil, aynı zamanda bir ihraç ürünü olarak da kullanılması açısından önemli.
3: Liderlere sorular da yöneltildi.
15: Öncelikle ben ülkelerimiz arasında her zaman yapıcı, fonksiyonel ve üretken ilişkilerden yanayım.
16: Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO zirvesi sonrası hafta başından bu yana uygulanan sıkı denetimler artık sona erdi. Yollar trafiğe açıldı, hayat normale döndü.
3: Türkiye'nin damgasını vurduğu tarihi zirveyi ekranlara sorunsuz şekilde veren A Haber'e izleyicilerden de tam not geldi.

0: CHP Merkez Yönetim Kurulu yeni ihraç kararları aldı. 7 il başkanı görevden alındı. 3 il başkanı da kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Ataması yapılmayan 22 ilin 15'ine de yeni il başkanları atandı.
1: Yedi ilimizde de il başkanlarımızı ve yönetimlerimizi görevden almış olduk.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel'i destekleyen il başkanlarının durumunu değerlendirdi. Toplantı sonucunda 7 ilin yönetimi feshedildi. 3 il başkanı kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
1: İzmir il başkanlığımızı yürütmüş Çağatay Güç arkadaşımızı tedbirli bir biçimde yüksek disiplin kuruluna sevk etmiş bulunuyoruz kesin ihraçla. Yine aynı şekilde Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı da bu şekilde böyle bir değerlendirmeyle kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk etmiş, tedbirli biçimde sevk etmiş bulunuyoruz.
2: Toplantı öncesine kadar 36 il başkanı görevden alınmıştı. 7 il başkanı ile beraber bu sayı 43'e çıktı. Daha önce yapılan atamalarla birlikte Kılıçdaroğlu toplamda 30 ile yeni il başkanı atamış oldu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli illerde örgüt yöneticisi bulamadığı, il başkanı atayamadığı, o yüzden buraları boş bıraktığına ilişkin bir yaygara var. Oysa gerçek bu değil. Bizim her ilde en az 7-8 tane il başkanı adayımız var.
2: NATO zirvesi, enflasyon oranları ve maaş zamları da gündemlerindeydi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, NATO zirvesiyle ilgili risklere işaret etti ancak kazanımları da vurguladı.
1: Türkiye açısından en önemli kazanımı hiç kuşku yoktur ki savunma sanayi alanında Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılacak işbirlikleri. Burada şunu söylemek gerekir, Türk savunma sanayinin özellikle insansız savaş araçları açısından gelmiş olduğu seviyenin aslında ne kadar önemli olduğunu bu zirvede teyit etmiş olduk. Avrupa'nın güvenliği olmadan NATO'nun güvenliğinin olamayacağı, Türkiye'nin güvenliği olmadan ve savunma sanayide Türkiye kazanımlarının Avrupa güvenliğinin bir parçası haline dönüştürülmeden de bir NATO güvenliği ve Avrupa güvenliği olamadığı teyit edilmiş oldu.
0: İstanbul merkezli operasyonlarla yasa dışı bahis ve kara para şebekelerine darbe vuruldu. Baskınlarda 76 milyar liralık kara para trafiği deşifre edilirken suç şebekelerinin kripto varlıklarla yaptığı milyarlarca liralık vurgun ortaya çıkarıldı.
3: Yasa dışı bahis ve kara para şebekelerine bir darbe daha indirildi. Operasyonlarda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İstanbul merkezli operasyonların ilkinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık yapan 68 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şebekenin elektronik para kuruluşları ve bankalar üzerinden tam 76 milyar lirayı aşan bir kara para trafiği yönettiği ortaya çıktı. Şüphelilerin dikkat çekmemek amacıyla parayı kripto varlıklara dönüştürdüğü ve USDT kullanarak sistem dışı cüzdanlara transfer edip izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber polis de operasyon için şafak vakti düğmeye bastı. Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda tam 100 bin bankacılık işlemi mercek altına alındı ve dev vurgun deşifre edildi. Kara parayla mücadelede ikinci darbeyi ise İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü vurdu. İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kumar parasını aklayan bir başka şebekeye eş zamanlı baskın yapıldı. MASAK raporlarıyla tespit edilen işlemlerde yüksek hacimli şirketler aracılığıyla kara paranın finansal sisteme dahil edildiği anlaşıldı. Suçtan elde edilen gelirlere sahte faturalarla yasal görünüm kazandırmaya çalışan 18 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda şüphelilerin dijital kripto para hesaplarına el konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve harici bellek ele geçirildi.
0: İstanbul merkezli dev kara para soruşturması tamamlandı. Kapalı Çarşı'da kurulan milyarlık şebekenin

0: 548 sayfalık iddianamesi mahkemeye sunuldu. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık paralarını aklayan, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 502 şüpheli hakkında onlarca yıl hapis cezası isteniyor.
1: Kapalı Çarşı'daki dev kara para soruşturması tamamlandı. Milyarlarca liralık suç ağı mahkeme dosyasına girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından gelen kara parayı aklamak için Kapalı Çarşı'da profesyonel bir örgüt kurulduğu saptandı. Örgüt lideri Türker Ak için 34,5 yıla kadar, yönetici Murat Dönmezoğlu içinse 31 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava kapsamında 502 örgüt üyesi de yargılanacak.
2: 142 eyleme ilişkin toplam finansal hareketlerin ve kamu zararının milyarlarca lirayı bulduğu kaydedildi.
1: Masak raporuna göre şebeke, kara parayı aklamak için çok sayıda kişi adına paravan şirketler kurdu. Bu şirketlerin banka hesapları ve sanal POS altyapıları kullanılarak yüksek hacimli sahte ticari işlemlerle kara para legal sisteme sokuldu. Şebekenin Forex adı altında yüksek kazanç vaadiyle vurgun yaptığı da belirtildi. Sisteme çekilen mağdurlara önce küçük kazançlar gösterildi. Ardından daha yüksek paralar alınarak mağdurlar zarara uğratıldı. Yasa dışı bahis paraları ise parçalı transferlerle dolaştırıldı. Kapalı Çarşı'daki bazı döviz ve altın büroları üzerinden nakde ve kripto varlıklara dönüştürüldü. Dava dosyasındaki para trafiği ise dudak uçuklattı. Şebekenin 176 kişi üzerinden topladığı 7,4 milyar lirayı kripto paraya çevirerek yurt dışına kaçırdığı belirlendi. Sanal POS üzerinden 12 milyar lira, döviz ve altın büroları üzerinden 7,1 milyar lira, paravan şirketlerle ise 5,2 milyar lira aktarıldığı saptandı. 1112 öncül suçun anlatıldığı iddianamede şebekenin bu milyarlık trafiği takip etmek için M80 isimli kendine özel bir muhasebe yazılımı kurduğu, kara paranın giriş ve çıkışlarını adım adım buradan takip ettiği ortaya çıktı.

0: Amerikan basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İran'ın ABD Başkanı Trump'a suikast planladığını öne sürdü. Habere göre Tahran bir süredir suikast planı yapıyordu. Girişim geçen hafta Amerikan istihbaratına bildirildi. Girişimin önüne geçildi.
1: Onlar kirli oyuncular. Bu yüzden herkese, muhtemelen bana da dahil, saldırıyorlar. Yıllardır listelerinde bir numarayım.
2: İran'ın ölüm listesinin bir numarasıyım demişti. ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim yeni bir boyut kazandı. Tahran'ın Trump'a suikast planladığı öne sürüldü.
1: İran'ın suikast listesinde bir numarayım.
2: İddiayı ABD basını ortaya attı. The Wall Street Journal gazetesi ve CNN International haberi ABD'li kaynak dayandırdı. Buna göre Tel Aviv Trump'ı takipteydi. Bir süredir yeni suikast planından şüpheleniliyordu. Düzenli bilgi akışı sağlandı. Şüphe İsrail tarafından doğrulandı. ABD istihbaratına haber verildi. Uyarı bu hafta yapıldı. Ancak iddiaya göre suikast girişimi hazırlığı diğerlerinden farklıydı. Daha yeni, sistemli ve somut bir plan yapıldığı öne sürüldü. ABD'li kaynaklar İsrail'in söz konusu istihbaratı Washington'a ilettiğini doğruladı. Ancak ifşa olan suikast planı hakkında bir açıklama yapılmadı.
1: Dün başka bir liste çıktı ve ben bir numarayım. TikTok'ta bir numara olmayı daha çok seviyorum ama öldürme listesinde birinciyim.
2: Öte yandan Trump'ın Ankara'dan ayrılırken farklı uçak kullanması dikkat çekti. Katar tarafından hediye edilen uçakla gelen Trump eski Air Force One'la geri döndü. Bu hamlede güvenlik tehdidiyle ilişkilendirildi. İddiaya göre gizli servis Trump'tan eski uçakla Ankara'dan ayrılmasını istedi. Ancak ABD güvenlik kaynakları iddiaları reddetti. If you want to really see something that said, take a look at what happened.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefonda görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu, Erdoğan'ı Trump'a şikayet etti. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüşüne yönelik itirazını da yineledi. Netanyahu konuşmasında ayrıca İran'a yönelik...

0: ABD operasyonları ve bölgesel güvenlik konularını da gündeme getirdi.
1: Soykırımcı Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı ABD Başkanı Trump'a bir kez daha şikayet etti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin F-35 programına dönmemesi için Washington yönetimine çağrıda bulunan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la bir kez daha telefonda görüştü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre görüşmenin gündeminde İran'a yönelik saldırılar, bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki stratejik koordinasyon vardı. Açıklamada Trump'ın İran'a karşı yürütülen askeri operasyonlarla ilgili son durumu Netanyahu'ya aktardığı duyuruldu. Netanyahu ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını gündeme taşıdı. Erdoğan'ın 36. NATO zirvesinde yaptığı açıklamalar sebebiyle İsrail'e tehdit oluşturduğunu söyledi. Netanyahu, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yönelik itirazını da yineledi. Netanyahu, İsrail ordusunun mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada da isim vermeden Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
0: İsrail'in hava üstünlüğünü korumak ulusal güvenlik doktrinimizin temel taşıdır. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika'dan Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PEK-3 füzelerini tedarik edeceklerini açıkladı. Zelenski ayrıca söz konusu füzelerin Ukrayna'da üretilmesi için Amerikan Başkanı Trump'a lisans talebinde bulunduklarını da belirtti.
1: Zelenski ve Trump Ankara'da anlaştı. ABD, Ukrayna'ya hava savunma füzesi satışına yeşil ışık yaktı.
2: Yani konuşacağımız konulardan biri de size Patriot füzelerini üretmeniz için lisans verecek olmamız. Bu oldukça havalı değil mi? Bu sayede yeterince füze üretemediğimizden şikayet edemezsiniz. Ben de diyorum ki kendiniz üretin.
1: Son zamanlarda Ukrayna, ABD menşeili hava savunma sistemi Patriot'larda kullanılan füzelerin bitmesiyle Rusya için açık hedef haline gelmişti. Kiev yönetimini sevindiren gelişme Ankara'daki Zelenski-Trump temasının ardından yaşandı. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD'den Patriot hava savunma sistemlerine ait PEK-3 tipi füzelerini kısa sürede alacaklarını bildirdi.
3: Önümüzdeki günlerde ABD'den bir parti PEK-3 alacağız. Ayrıca Avrupalılarla da ayrı anlaşmalarım var. Henüz net şartlar yok, ancak ek PEK-3 sevkiyatları olacak.
1: Sosyal medya üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenski, PEK-3 füzelerinin Ukrayna'da üretimi için lisans talep ettiklerini de söyledi. Trump'ın ise bu konuya sıcak baktığını kaydetti. Zelenski, Avrupalı liderlerle yeni bir füze savunma projesinin hayata geçirilmesi için de çalıştıklarını açıkladı. Freya adı verilen projenin ayrıntılarının yakında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek bir zirvede kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

0: İzmir'de 2 yıl önce sağanak yağış sırasında akıma kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümüyle ilgili davada aralarında İSSU'nun mevcut ve eski genel müdürlerinin de bulunduğu 6 yönetici ilk kez hakim karşısına çıktı.
1: İki yıl önce yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan elektrik faciasında sanıklar hakim karşısına çıktı. Facia 12 Temmuz 2024'te İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelmişti. Sağanak sonrası suyla dolan yolda 23 yaşındaki tıp öğrencisi Özge Ceren Deniz, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Deniz'i kurtarmak isterken akıma kapılan 44 yaşındaki İnanç Öktemay da kurtarılamadı. Davanın duruşması İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
2: Duruşmada sanıklar İSSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, eski İSSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kamu görevlisi savunmalarında sorumluluklarının bulunmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.
1: Özge Ceren Deniz'in babası kusuru bulunanların cezalandırılmasını istedi.
3: Bulan habere göre burada bir elektrik kaçağı olduğu belirtildi. Burada hiçbir tedbir alınmadı. İhmali olan herkesten şikayetçiyim. Adalete güveniyorum. Teşekkür ederim.
1: Mahkeme heyeti

0: yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmedip duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.
1: İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki motosikletle aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpıştı. Kazada 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşı ise ağır yaralandı.
2: Otomobille çarpıştı, durağa girdi. 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yaşandı. Bilal İnan'ın kullandığı motosiklet seyir halindeki otomobille çarpıştıktan sonra savruldu. Yol kenarındaki İETT durağına girdi. Kazada sürücü Bilal İnan ve arkasında yolculuk eden Yunus Özoğuz ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İnan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yunus Özoğuz'un yaşam mücadelesi sürüyor. Otomobil sürücüsü Cihan Bey gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Antalya'da 18 yaşındaki bir şüpheli market soygununun ardından içinde 10 yaşında bir çocuğun olduğu otomobili kaçırdı. Kovalamaca sonrası yakalanan şüpheli jandarma personelinin parmağını kırdı.
2: Önce hırsızlık yaptı, ardından içinde çocuk olan arabayı gasp edip kaçtı. 18 yaşındaki suç makinesinin yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Akıllara durgunluk veren olay Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşandı. Taha Emirhan Kacır'a girdiği marketin kasasından paraları zorla alıp kaçtı.
3: Ben hani normal müşteri olduğunu düşünerek para üstünü vereceğim zaman bu çocuk bir anda kasa açılır açılmaz etrafına bakıyor. Saniyeler sonra kasa açıldığı zaman elini bir anda kasama atıyor. Ben de hani kaçmaması için bir şekilde bileğini falan tutmaya çalıştım ama olmadı hani.
2: Marketten çıktıktan sonra yol kenarında çalışır halde duran arabayı gasp etti. Üstelik araçta 10 yaşında bir kız çocuğu vardı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden suç makinesi kaza yaptı. Yakalanacağını anlayınca da yayı olarak kaçışını sürdürdü. Bunlar yetmezmiş gibi bir kişinin de cep telefonunu gasp etti. JASAT ekipleri bölgeyi ablukaya aldı. Bir süre sonra yakalanan Taha Emirhan Kacır'a kendisini gözaltına almak isteyen jandarma personeline direnip silahını almaya kalkıştı. Çıkan arbedede jandarma personelinin parmağı kırıldı. Hakkında 6 ayrı suçtan işlem başlatılan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı. Ayrıca 550 bin lira da para cezası kesildi.
1: Yine Antalya'dayız. Bir kız çocuğu oturdukları sitenin havuzuna haşamayla girmek istedi. Ancak sitenin Rus uyruklu yöneticisi buna izin vermedi. Aile şikayetçi oldu. Rus yönetici tutuklandı.
2: Haşema ile havuza girmek isteyen küçük kız Rus yöneticinin engeline takıldı.
4: Biz de ifademizi verdik, şikayetçi olduk kendisinden.
2: Antalya'nın Alanya ilçesinde Kılıçkaya ailesinin 13 yaşındaki kızı oturdukları lüks sitenin havuzuna haşemayla girmek istedi. Sitenin Rus uyruklu yöneticisi Ludmila İnan küçük kıza engel olarak havuza girmesine izin vermedi.
4: Diyor ki ona sen diyor bu şekilde havuza giremezsin diyor. O da diyor ki ona benim havuza girmememdeki sebep nedir diye sorduğunda senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Ayrıca biz kural aldık yönetim kurulu toplantısında havuza giremezsin diyor.
2: Kılıçkaya ailesi Rus yöneticiden şikayetçi oldu.
4: Kabul edilebilir bir şey değil. Yani bir Müslümanın giymesi ve havuzda kullanması gereken haşamaya bir yabancı bir bayan engellemeye çalışıyor.
2: Jandarma tarafından gözaltına alınan Ludmila İnan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı İnan'ın serbest bırakılmasına itiraz etti. Tekrar gözaltına alınan İnan, sevk edildiği nöbetçi hakimlikte inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme ve ayrımcılık suçlarından tutuklandı.
1: Konya'da 3 gündür kayıp olarak aranan Leyla Samur, ormanlık alanda sağ olarak bulunmaktadır.

0: bulundu. Samur hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
1: Üç gündür aranıyordu. Ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da Leyla Samur'dan haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. 57 yaşındaki Samur'un bulunması için AFAD, jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü. Yapılan arama sonucunda Samur, Düşler Şelalesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Bölgenin sarp ve engebeli olması nedeniyle ekiplerce dikkatli bir şekilde bulunduğu noktadan indirilen kadın, hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Samur, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
0: Sırada yurttan derlediğimiz kısa bir haber turu var.
1: Mersin'de drift atıp akrobatik hareketler yapan 41 sürücüye toplam 3 milyon 202 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin ehliyetleriyle araçlarına ise 60 gün süreyle el konuldu. İzmir'in Konak ilçesinde bir işletmeye silahlı saldırı düzenleyen iki kişi çevreye rastgele ateş açtı. Kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilen iki şüpheli operasyonla yakalandı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde içinde 400 bin lira olan poşet yanlışlıkla çöpe atıldı. Yaklaşık 15 bin ton atığın ayıklandığı arama çalışmalarının ardından poşet mahalledeki çöp konteynerinde bulundu. Van Çatak Karayolu üzerindeki Kanispi Şelalesi'ne giden bir çocuk, dengesini kaybederek güçlü akıntının ortasında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Çocuk uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarıldı. Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nde artan sıcaklık ve buharlaşmaya bağlı olarak suyun tuzluluk oranı en üst seviyeye ulaştı. Göldeki Dunaliella salina adlı algler ve halobakteriler kendilerini korumak amacıyla kırmızı pigment üretiyor. Yaşanan bu doğal süreç göl suyunun kırmızı ve pembe tonlarına bürünmesine neden oluyor.
0: İstanbul Havalimanı Haziran ayında %94,3'lük zamanında kalkış performansıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı oldu. Bu sonuçla Londra ve Madrid havalimanları İstanbul Havalimanı'nın gerisinde kaldı.
1: İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini bu kez dakikliğiyle sağlamlaştırdı. Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı Eurocontrol Haziran ayına ilişkin First Wave raporunu yayınladı. Rapora göre IGA İstanbul Havalimanı, Londra ve Madrid gibi dev merkezleri geride bırakarak Avrupa'nın en dakik havalimanı unvanını aldı. İstanbul Havalimanı, Haziran ayında %94,3'lük zamanında kalkış performansıyla büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca uçuş başına sadece 3,7 dakikayla Avrupa'nın en düşük ortalama kalkış gecikme süresini kaydeden havalimanı oldu.
0: İstanbul'da 15 Temmuz şehitleri anısına Kutlu Mabet, Kutlu Vefa programı gerçekleştirildi. Ayasofya'da 253 hafızla hatim duası yapıldı.
2: İstanbul Valiliği Koordinasyonu, İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği'nin işbirliğinde Ayasofya Kebir Camii'nde Kutlu Mabet, Kutlu Vefa programı düzenlendi. Hain darbe girişiminin 10. yılında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
3: Bize bu toprakları vatan kılan ecdadımıza, onların bize bıraktığı emanete sahip çıkma sözünü her zaman olduğu gibi veriyoruz. Ve 15 Temmuz'da da o söze sadık kalan ve seve seve tüm sevdiklerini geride bırakarak hayatlarını

0: ortaya koyan tüm şehitlerimizi hayırlı iade ediyoruz.
1: 15 Temmuz 2016 yılında vatanı koruma uğruna kahramanca can veren şehitlerimiz bir kez daha unutulmadı. 253 hafız tarafından 253 15 Temmuz şehidimize Ayasofya-i Kebir Camii'de hatim duası gerçekleştirildi.
2: 253 tane hafızımızın okuduğu 253 hatmin duasını binlerce vatandaşımızla birlikte yaptık. Bizler de aynı şehitlerimiz gibi, aynı gazilerimiz gibi, aynı kararlılık ve inançla yaşamaya devam ediyoruz. Allah bize bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın. Ama aynı kahramanlıkları, aynı mücadele hırsını bizden asla almasın.
3: 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, bu toprakları devleti ve bayrağı miras olarak değil, emanet olarak gördüklerini dile getirdi.
0: Bir evladım şehit oldu ama yine bir kalkışma olsun. Aynı anlayışla, aynı duygula 3 çocuğum var. 3'ünü de gönderirim, şehit olsunlar, hiç üzülmem. 5 çocuğum var, 5'ini gönderirim, hiç üzülmem diyen anneleri, babaları ziyaret ettiğimde onlarla gurur duydum. Ne mutlu ki bu milletin bir evladıyız. Ne mutlu ki devleti bir miras olarak değil, bir emanet olarak gören. Ne mutlu ki bayrağı bir bez parçası olarak değil, bir emanet olarak ve özgürlüğümüzü sembolü olarak gören bir anlayışa sahibiz.
4: Çifte deprem yaşayan Venezuela'da bilanço yükseliyor. Ölü sayısı 3889'a çıktı. Yaralı sayısı ise 17.000'e dayandı. Enkazdan canlı çıkma umudu ise kalmadı. Venezuelalılar artık yakınlarının cenazesini arıyor. Türkiye'de evleri yıkılan depremzedeler için insani destek sağlıyor.
5: Bu ölçekteki krizlere müdahale etmek dünyanın herhangi bir hükümeti için son derece zor.
6: Bir yanda depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor, diğer yanda enkazlarda cenazeler aranıyor.
7: 15 gün sonra kızımı ve annemi kurtarabildim, daha doğrusu cenazelerini.
6: Çifte depremin vurduğu Venezuela'da yıkımdan hayat kurtarma umutları tükendi. Artık her bir taşın altı yakınlarının bir mezarı olması için aranıyor.
7: Komşuların yardımıyla çıkarabildik çünkü burada kimseden bir yardım gelmiyor.
6: Bu nedenle bölge halkı molozların kaldırılmasına karşı geliyor.
7: Yıkım kararına katılmıyoruz. Ne durumda olurlarsa olsunlar hiç fark etmez, yakınlarımızın bulunmasını istiyoruz.
6: Ülkedeki en büyük sorunlardan biri de yağmacılar. Güvenlik güçleri bu konuda yetersiz kalıyor.
5: 3. 4. gün civarında içeri girmeye başladılar. Tüm çekmeceleri, bavulları, her şeyi karıştırdılar. Bazı fotoğrafları ve hatıra eşyalarını kurtarabildik.
6: Venezuela'da 30'dan fazla ülkeden arama kurtarma ve insani yardım ekibi de görev yapıyor. Onların arasında Türkiye'de var. Son olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, 100 çadır, 200 uyku tulumu ve 200 yatak ve çeşitli gıdayla mutfak eşyası bağışladı. İki kamyondan oluşan malzemeler ihtiyaç sahiplerine verildi. Türkiye'den iki uçak daha depremzedelere yardım için yola çıkacak. 7,3 ve 7,5'lik iki deprem yaşayan ülkedeki can kaybı ise 4.000'e yaklaştı. 17.000'e yakında yaralı var. Şu ana kadar yaklaşık 18.000 kişi de evsiz kalmış durumda.
4: Çin'in güneyinde Maysak tayfunuyla birlikte başlayan şiddetli yağışlar ülkeyi günlerdir kasıp kavuruyor. Sel felaketi nedeniyle Guangxi eyaletinde bir barajın çökmesi sonucu bölgedeki yılan üretim çiftliği su altında kaldı. Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu 900 yılan kaçtı.
6: Çin'i tayfun vurdu. Barajı yıkan sel yılan çiftliğini su altında bıraktı. Yüzlerce yılan firar etti. Çin'i günlerdir etkisi altına alan Maysak tayfunu ülkenin güneyinde hayatı felç etti. Tayfunun yol açtığı sel ve taşkınlar geniş çaplı yıkıma neden oldu. Onlarca kişi hayatını kaybetti.
8: 3 gün 2 gece boyunca mahsur kaldık. Sadece kuru gıda ile hayatta kaldık. Başlangıçta dış dünyayla bir şekilde iletişim kurabildik. Ancak sonra telefonlarımız kapandı. Sonunda kurtarma ekiplerinin geldiğini görünce sanki eve dönüş yolunu bulmuş gibi hissettik.
6: Guangxi bölgesinde etkili olan sel Liulin Barajı'nın çökmesine yol açtı. Yıkılan baraj başka bir bir felaketi tetikledi. Bir yılan çiftliğinin su altında kalması sonucu aralarında güçlü zehriyle ün salan kobralarında bulunduğu 900 yılan çiftlikten kaçtı.

0: açtım.
1: Firar eden sürüngenler çiftliğin yakınlarındaki Dengve köyünü istila etti. Yollar ve caddelerin sel nedeniyle suya gömüldüğü köyde yılanlar sokaklarda yüzdü. Evlerin balkonlarına tırmanmaya çalıştı. Bazı kişiler kaçan sürüngenleri ağıyla toplamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Bir köy sakini yılanın ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. Sürüngen istilasının ardından köyde acil durum ilan edildi. Eyalet düzeyinde ise alarm verildi. Panzehir stoklarında artışa gidildi.

Şimdi sizleri İstanbul'un tarih kokan Fatih ilçesine götüreceğiz. Dünyanın en nadide eserlerine ev sahipliği yapan ilçenin son yüzyıldaki değişimini ekranlarınıza getireceğiz. Gelin şimdi sizleri zamanda bir yolculuğa çıkaralım ve ilçedeki değişimi anlatalım. Bu haberle birlikte de A Haber Geceyi noktalamış olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Osmanlı İmparatorluğu'na 470 yıl başkentlik yapmış bir şehir. Bir yanda Ayasofya, diğer yanda Sultanahmet ve Süleymaniye Camii. ...1900'lerin başında Eminönü sahili böyle görüntülenmişti. O yıllarda Eminönü İstanbul'un en büyük, en hareketli ve en önemli ticaret limanıydı. Kıyısında gümrük binaları, ambarlar, ticari hanlar ve iskeleler bulunuyordu. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte tarihi yarımadanın da içinde bulunduğu Fatih ilçesinin çehresi yavaş yavaş değişmeye başladı.
1: Fatih ilçesi yüzyıllar boyunca İstanbul'un kalbi oldu. 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte artık Topkapı Sarayı Osmanlı'nın yönetim merkezi değildi ve gözler Ankara'ya çevrildi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle İstanbul'un kalbi tahtını Ankara'ya kaptırdı.
0: İlk değişim Fatih'in tarihi ahşap binalarında oldu.
2: Fatih ilçesi bizim tarihsel olarak İstanbul diye andığımız yerleşim yeri. Surlarla çevrili, sınırları çok belirli. Bu surların içerisinde kalan kısım hem Bizans hem Osmanlı döneminde İstanbul diye isimlendiriliyordu. Ve bu duvarların dışı İstanbul'un dışı kabul ediliyordu. İnsanlığın olağanüstü mirasını barındırıyor. Zaten UNESCO'nun dünya miras alanları içerisinde de kalıyor dört bölgesi. Büyük ölçüde ahşap evlerden oluşan olağanüstü bir doku vardı. Galiba dünyanın en büyük ahşap kentiydi burası. Modern dünyanın malzemeleriyle ve düşüncesiyle şekillenen binalar bu şehirde de, bu bölgede de inşa edildiler. Apartmanlar neredeyse hiç yoktu burada. 19. yüzyılın sonunda Beyoğlu'nda başladı apartmanlar. Sonra yavaş yavaş İstanbul'a da geldi ve hızla bu doku ortadan kalktı.
1: Yıllarla birlikte ünlü mimar Henry Prost özellikle İstanbul için bir imar planı hazırlar. O imar planıyla birlikte yeni caminin hemen arka tarafındaki hanlar ve bazı kullanışsız yapılar yıkılır. Eminönü artık bugünkü haliyle meydan halini almaya başlar.
2: Yeni Cumhuriyet İstanbul'u birçok yeni meydan oluşturdu. Bu meydanlar işte Bayezid Meydanı çok büyüdü. Yine sınırları çok belli olmayan dev bir alana dönüştü. Tabii daha Osmanlı devrinin sonundan itibaren Ayasofya'nın önündeki mahalleler kaldırılıp Sultanahmet Meydanı dev bir meydan haline getirildi. Tabii Aksaray'da yolların kesiştiği dev bir meydan oluşturuldu.
0: Bir yanda Eminönü'nün çehresi değişirken diğer yanda da 1934 yılında Ayasofya ile ilgili önemli bir karar alındı. İki büyük imparatorluğun mirası bir anda müzeye dönüştürüldü.
2: Ayasofya iki büyük uygarlığın mirası olarak düşünülüp 1934'te bir müze haline getiriliyor ve Kültür Bakanlığı'na bağlı bir müze olarak uzunca bir süre varlığını devam ettiriyor.
0: Eminönü yıllar geçtikçe ticari liman olma özelliğini de kaybetti. Özellikle merhum başbakan Ali Adnan Menderes döneminde sahil şeridindeki deniz gümrük depoları ve liman binalarının büyük

0: Bir kısmı yıkıldı. Ama o yıllarda da balıkçıların satış yaptığı, balık ekmeğin kokusunun yayıldığı bir semtti Eminönü. Dönemin başbakanı Menderes önemli bir imar projesini de hayata geçirdi. Uçak mı indireceksiniz eleştirilerine rağmen İstanbul'a iki önemli caddeyi kazandırdı. Biri Vatan, diğeri de Millet Caddesi.
1: 1950'li yılların başında Vatan Caddesi bostanların bulunduğu bir alandı. İşte o dönemde merhum başbakan Adnan Menderes buradaki bostanların istimlak edilmesine karar verdi. Ve ardından da ortaya 8 şeritlik Vatan Caddesi çıktı. O yıllarda cadde Türkiye'nin en geniş yolu kabul edildi.
2: Şehrin içine doğru modern yolları sokma çabamız bugün... Vatan ve Millet Caddeleri adıyla bilinen Turgut Özal ve Adnan Menderes isimleriyle de anılıyor. Bu iki caddenin şehrin içine doğru, Aksaray'a doğru sokulması önemli bir hattı. Üstelik tam Yarımada'nın ortasına denk gelen bölgede Atatürk Caddesi adını verdiğimiz, aslında buna Atatürk Bulvarı deriz, çok geniş bir cadde açıldı. Böylelikle şehrin içerisinde büyük caddeler oluştu.
0: İstanbul'un fethine şahitlik eden İstanbul surları da bir asırda birçok kez restorasyon geçirdi.
2: Duvarların restorasyonu aslında hep tartışılan bir konu oldu. Osmanlı tarihi boyunca defalarca tamir edildiler. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren de duvarlara bazı müdahaleler yapıldı. 1950'lerde Cahide Tamer birkaç noktada Vatan Millet Caddelerinin girişindeki bazı kuleleri, Edirne Kapı'nın yanındaki bir kuleyi filan restore etti. Şehre girişi gösteren noktalarda bunlar daha belirgin hale getirildi. Yedikule Hisarı yine Cahide Tamer, meşhur bir kadın mimarımız tarafından restore edildi. Dünyanın da ilk restoratör kadın mimarlarındandır Cahide Tamer. 1990'larda büyük bir restorasyon çabası başlandı ve duvarlar yeniden ele alındı. Bu gerçekten önemli bir işti.
0: 1910'lu yıllardan 1960'lara kadar Fatih ilçesinde tramvay hatları da hizmet verdi. Hatta o hatlardan biri ünlü yazar Peyami Safa'nın Fatih Harbiye isimli romanına da ilham oldu. Zeki Müren'in 1950'li yıllarda başrolünde oynadığı filminde de birçok sahne o tramvayda çekildi.
3: Ben seni seviyorum, canım ister
4: Eskiden annem babam buraya gezmeye getirirlerdi. Onlar tramvaya binerlerdi. Ben beklerdim. Tramvay uzaklaştığı zaman hemen koşar atlardım içine. O zaman nüfus 1 milyon civarındaydı.
0: Haliç'te yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Yüzyılın başında sayfiye yeri olan Haliç kıyısı, erken Cumhuriyet döneminde İstanbul'un sanayi bölgesi ilan edildi. Kıyıya mezbaha, santral, deri atölyeleri gibi birçok fabrika kuruldu.
2: 1950'lere doğru daha da ilginç bir şey oldu. İki sahil yolu yapıldı. Yani hem Haliç kıyısında güçlü sahil yolları oluşturuldu, hem de Marmara tarafında surların önünde geniş bir alan doldurularak şehrin denizle ilişkisi neredeyse kesildi ve Haliç kıyısı olduğu gibi fabrikalara yerini bıraktı ve oradaki konut dokusu hızla oradan çekildi.
0: Ancak o fabrikaların atıkları yıllar geçtikçe Haliç'i kirletmeye başladı.
5: Efendim, eskiden Haliç çok berbattı.
0: En sonunda yanından geçilemeyen bir hale dönüşen Altın Boynuz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olmasıyla birlikte eski güzel günlerine döndü. Ve temizlenen Haliç yeniden balıkların yüzdüğü bir hal aldı.
6: Boğazdan gelen suyla birlikte Haliç'in rengi değişmeye başladı. Haliç'te 48 çeşit balık var.
0: Günümüzde ise Ayasofya Camii oldu. Osmanlı'dan kalan eserler yeniden restore edildi. Fatih ilçesi içinde barındırdığı dünya miraslarıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

0: Çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Ankara'da salı ve çarşamba günü, ki perşembeye de yansıdı, pazartesi günü de konuklar gelmişti, NATO zirvesi toplandı. Yankılarını konuşacağız, çok önemli gelişmeler var. Ve özellikle de katsa yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili S-400 burada bir çözüm arayışı sürüyor. Bununla ilgili gelişmeler. F-35'ler gelecek mi? Ne zaman gelecek? Tüm bunları konuşacağız. Çok değerli konuklarım bana eşlik edecek. Her hafta olduğu gibi Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hakan, iyi yayınlar.
0: NATO zirvesinde gözlerimiz sizi aradı ama orada buluşamadık. Nasip burayaymış. Hoş geldiniz bir kez daha.
1: Şimdi buluşuruz.
0: Teşekkür ederiz. Tolga hocamla birlikteydik NATO zirvesinde de. Doktor Tolga Sakman bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Çok özel bilgilerle birazdan izleyicilerimizle özellikle kulis bilgileri var. Onları da paylaşacağız. Sağ olun katıldığınız için. Gazeteci evet. Bercan Tutar bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz
3: yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Çok hareketli bir haftayı geride bırakıyoruz. Sadece NATO zirvesi, zirvede alınan kararlar değil, zirvenin ötesinde de Amerika ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı bir süreci yaşıyoruz. Donald Trump tam zirve başlarken dakikalar kala İran'a saldırdı Amerika ve daha da güçlü bir saldırı olacağını söyledi. Bugün aslında akşam saatleri merakla bekleniyor. Yeni bir saldırı dalgası başlayacak mı? Çünkü geride bıraktığımız dakikalarda da şöyle bir ifade kullandı Amerikan Başkanı. Ateşkes olabilir ama şu an hali hazırda o noktada değiliz dedi. Saldırıların devam edebileceğinin sinyalini verdi. Hepsini konuşacağız ama önce S-400 ile ilgili gelişmelerle başlayalım. Coşkun Başbuğ bana eşlik ederseniz sevinirim. Özellikle katsa yaptırımları Amerika-Türkiye ilişkilerinde NATO zirvesiyle birlikte uzun yıllar sonra en ılımlı, olumlu süreci yaşıyoruz.
1: Doğru.
0: Amerikan Başkanı F-35'leri Türkiye alacak dedi. Doğru. Sonrasında bu denli güçlü bir mesaj olmasa da benzer ifadeler kullandı. Katsa yaptırımlarıyla ilgili süreçte, katsa yaptırımlarını da biraz açalım dilerseniz Tolga Hocam. Amerika'nın müttefiklerinin...
2: Tam açılımı...
0: Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla müdahale.
4: Mücadele şimdi, yasası.
0: Türkiye, Amerika'nın hasımı değil. NATO'da müttefikimiz. O yüzden şöyle, de S-400 burada kritik noktadaydı.
2: Şu detayı da verelim. 2017'de çıktı bu yasa.
0: Ve yani, hemen...
2: 2020'de Türkiye'ye uygulandı.
0: S-400 önemli başlıklardan biriydi.
1: Rusya ile, Kuzey Kore ile ve İran'la herhangi bir ilişkin varsa benim için
0: Amerika'nın
1: yaptırma
0: hasımlarını tarzısında. Yaptırımlar yoluyla durdurma ya da engelleme yasası olarak
1: İşin özü o.
0: S-400 bu kapsamda katsa için gerekçelerden biriydi. S-400'den çıkmak için bugün Rusya tarafından da açıklama paylaşacağım ama 3 senaryo konuşuluyor. Birincisi ve en güçlüsü, çok çeşitli iddialar var, birazdan konuşacağız. Üçüncü ülkeye devir formülü. Burada Rusya'nın da onayı gerekiyor. Çünkü o S-400 alınırken başka bir ülkeye verilmesi durumunda Rusya'nın onay mekanizmasını işlemesi
3: Hatta
0: gerekiyor.
3: Duma'dan yasa çıkması gerekiyor.
0: Ya da yasa çıkması gerekiyor. Amerikan gözetiminde iptal bu zor olan başlıklardan biri gibi görünüyor. Çünkü burada Rusya'yı bypass etmek gerekiyor ki Rusya'yla ilişkileri düşündüğümüzde bu çok kolay değil. Ya da Rusya'ya geri verme, iade etme noktası var. Bu da çok gerçekçi görünmüyor. İlk formül üzerinde duruluyor. Sizdeki bilgiler nedir? Bu başlığa dair yorumlarınızı alayım efendim.
1: Şimdi S-400 konusu senin de dediğin gibi bahaneydi Aktan. Şimdi belki konumuz dışı ama S-400 NATO'ya, Amerika'ya tehditse Yunanistan'ı nereye koyacaksın?
0: S-300'leri var Yunanistan'ın.
1: Romanya'yı, Slovakya'yı nereye koyacaksın?
0: Hakeza onlarda da var.
1: Yani 3 tane ülke bunu fiilen kullanıyor. Onlara en ufak bir şey demiyorsun. Üstelik Hindistan mesela gene Rusya'dan bunu temin eden bir ülke. Ora gelince yaptırım yok. Türkiye olunca var. Ben o zaman da ifade ettim. Gene birlikteydik. İfadem şuydu. Amerika gerilim ister. 400 bahane. Şimdi onu gerekçe göstererek bir anda seri böyle bir takım maksatlı saldırılarla karşı karşıya kaldık. Yaptırımlar bunun bir bacağı. 12 madde başkana sunuldu. 5'ini seçti ve bunlardır dedi. Ne götürdü bizden? Yani yaptırımlar. Savunma sanayi şirketlerimizin hani ham madde temininde zorluklar yaşadık. Kredilerden işte mahrum bırakıldı. Amerikan şirketleriyle herhangi bir işte bu konuda beraber ortak proje alışveriş bunlar olmadı.
0: Satış olmuyor.
1: Satış olmuyor. Dolayısıyla yani seni oradan kitlemeye çalışan bir Amerikan aklı var idi. Hangi Amerikan aklıydı bu? Küresel Amerikan aklıydı.
0: Şimdi bu konuyla ilgili.
1: Şimdi Trump o zaman da.